0: Sayın Başkan'ın Ali Koç'a karşı açıklamalar yaptı. Zaman zaman haklı olduğu konular vardı. Biraz bayağı geriye gidersek Ali Bey'e seni taraftar gönderecek dedi mesela. Ardından Fenerbahçe'nin ta kendisiyim kelimesini birkaç kez kullandı. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diye, evet Fenerbahçe için diye dedi. Bunlara eyvallah. Yakın zamanda bugün ekibine davet ettiği Sayın Hakan Safi'nin Ramazan ayıydı galiba yemekte bir araya geldiği zaman görüntüyü izledim. Sayın Başkan merhaba diyor. Sayın Aziz Yıldırım arkaya dönüp Hakan kardeşim, Hakan Bey merhaba demiyor. Bazıları için ayağa kalkıyor. Şimdi bunları üste koyduğum zaman çok yakın tarihte Saadettin Bey seçim kazandığı akşamındaki genel kurulda, mali genel kurulda Fenerbahçe'nin gayrimenkuller için yetki verilmemesi için bir önerge verdi. Aziz Bey'in verdiği önergeye de genel kurullar her zaman saygı duyarım. Genel kurulun aldığı karara, seçimde de olağanüstü yetki konusunda da alınan karara saygı duyarım sandıktan çıkana. Yakın en son tarihte de Şerif ve Nene transferleri için yapmış olduğu söylem o günün şartlarını eleştirdim. Yine eleştiriyorum Sayın Başkan'ı. Çünkü Fenerbahçe'nin iki tane oyuncusu evet pahalı olmuştur. Transferler Fenerbahçe'ye yakışmıştır, yakışmamıştır. Biz bunları eleştiriyoruz zaten. Ama dil çok önemli. Birleştiricilikse birleştirilik adına, birleştirme adına camiayı ben Sayın Aziz Başkan'dan, Aziz Bey'den çok fazla bu 8 senelik süreçte süreç görmedim. Kendi toplantı aralarında çok neşeli bir insan. Doğum günlerinde zaman zaman sen de katılıyorsun. Ama bugün Fenerbahçe'nin gerçekten bir birliğe ihtiyacı varsa senin söylediğin gibi kapılar altında gelinir. Herkes etendeki taşları döker. Ben 8 senedir bunu son Saadettin Sarı'nın seçiminde de görmedim. Ali Bey'e kaybettiği iki seçimde de görmedim. Az önce örneklerini verdim. Galatasaray'da kaybedilen seçimlerde başkanlar bir araya geliyor. Bunlar en iyi şekilde idare ediliyor. Enteresan bir seçim süreci olacağını düşünüyorum. Hakan Bey'i tebrik ediyorum. Aziz Bey'i tebrik ediyorum. Mehmet Ali Aydınlar Bey ortamı gördü. Aziz Bey'in aday olmasıyla beraber çekildiğini ifade etti. Seçim konusunda tahminim var. Katılımlar benim için çok önemlidir. Yıllardır hep Galatasaray'da derim ki şu kadar katılım olursa ilk aday mix aday diye. Burada tam bir ay var. Bugün 7'si 6-7 Haziran'da bir ay var. Önümüzdeki günlerde Hakan Bey'in sunacağı, camiaya anlatacağı ekibi, belki teknik adamı, belki listesini alacağı kişiler ve projeler. Her zaman sakin olan kazanır. Ben bu seçimde de sakin olanın kazanacağını düşünüyorum. Projeler çok önemlidir. Ama Aziz Bey'in bugün az önce Kartal'ın söylediği şeyde 20 sene önce çalıştığı isimlerle hala bazı isimleri listesinde görüyoruz. Aykut Hoca 8 senedir takım çalışmıyor, çok saygı duyuyorum. Aykut Hoca ismini açıkladı beraber olacağız diye. Burada Hakan Safi'nin şu anda da kartlarını açmadı. Sadece aday olduğunu biliyoruz. Kimler çalışacağını bilmiyoruz. Ben seçimin katılımlar benim için çok önemlidir. O günün şartlarında 20-25 bin katılım olursa ki Fenerbahçe'nin seçimlerinde bu sayıların altına düşmüyor.
1: Fazlası 25 oldu bin, ya son seçim.
0: 25 bin olursa
2: değil mi? 70 bine yaklaşan üye sayısı var.
0: 70 bine.
1: Yani o zaman kullanan önemli.
0: 20
1: yani
0: bin katılırsa seçimin kazanılabilir.
1: 20 bin üzerinde katılım.
0: 20 bin üzerinde katılım olursa bütün dengeler bozulur. Şu anda o birleşiklikten falan bahsediyoruz. Fenerbahçe Kongresi çok acayip bir kongredir. Projelere bakar ama her zaman şunu söylerim. Sakin kalan, ılımlı açıklamalar yapan, camiaya inandırıcı projeleri koyan Aziz Bey çok önemli bir şahıstır. Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetleri olmuştur. Ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi Fenerbahçe için hizmetleri de doğru. Ama ben Fenerbahçe'yi bugünden Aziz Başkan'ı sanki seçimi kazanmış ve birleştirici olmuş gibi gösterenlere şu anda daha erken diyorum.
3: Zafer Hocam bir parantez açmak istiyordu. O parantezi açsın hocam. Sonrasında Sergen Yalçın'ı konuşacağız.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu arada 43.500 kişi oy kullanabilme potansiyeline sahip olmuş Fenerbahçe'de. Onu da söyleyeyim.
1: İşte o.
2: Şimdi Ali Koç gibi bir figür geldi. Finansal disipline odaklı, uzun vadeli bir model benimsedi. Öyle değil mi? Aslında bu yaklaşım Ali Bey'in modern futbol için gerekli yaklaşım değil mi? Normale baktığımızda böyle olması lazım. Fakat anlık güç gösterisi beklentisi Fenerbahçe'de o zaman ne oldu biliyor musunuz? Aziz Yıldırım'ın heybetli başkan algısı neden önemli? Onu not aldım. Aziz Yıldırım döneminde oluşan güçlü liderlik imajı kulübü her şartta savunan, gerektiğinde sert duran bir profil beklentisi oluşturdu Fenerbahçe'de. Aslında bu ne biliyor musunuz? Bu genelde 12 senelik gelmeyen şampiyonluk beklentisinin dışa vurumu. Diyor ki biz güçlü olduğumuz zaman şampiyonluğa ulaşırız. Demek ki güçlü başkan profili olmalı bizde. Yoksa
0: ama güçlü başkandan kasıt hocam özür dilerim. Hani güçlü başkandan kasıt masaya vurmak mıdır? Mesela bazen tatlı dil de yılanı deliğinden çıkarır. Ya da işte oradaki camiaya söylenenler.
2: Yılanı çıkardı, tatlı mı tatsız mı bilmiyorum. Vuracaksın masaya yumruğu. Ama o

0: Falan çıksın.
1: Ali Bey'i mı?
2: Evet. Ali Bey de normal çok olmaz ya.
0: Bak Ali Bey'e dedim vuramadı. Masa, doğruları söylemesine rağmen bir basın toplantısında daha ikna edici olamadı. Bazen bir tavrın, konuşma şeklin, tonun, ses tonun bile ikna edebilir insanları. Şimdi sorun aslında başkanlık figürü mü, kişiler mi yoksa sistem mi? Şimdi Fenerbahçe'de bırak bütün kulüplerde bir başkan adayı geldiği zaman ne oluyor? Öncelikle bir ekonomik baskı oluyor üstlerinde değil mi? Fenerbahçe'de de çok büyük ekonomik baskı var. Bak bunu unutmayalım. Gelen başkan inanılmaz bir ödeme tablosuyla karşılaşacak hemen. Onun haricinde sürekli medya ve taraftar baskısı var. Gelecek yönetimin bunlar şeyleri, karşılaşacağı şeyler. Sonra sportif başarı zorunluluğu. İşte bu zorunluluklar Fenerbahçe'de maalesef güçlü, heybetli duruş yapan başkan figürü gerektiriyor. Onun için başkanlar, aday olan başkanların kendi çaplarına baktığımız zaman evet ekonomide güçlüler. Aziz Başkan Türkiye genelinde, Türk futbolu genelinde başkanlıkta bir rol modeldir. Sayın Hakan Bey aynı profile yakın bir insandır. Genç, güçlü, duruşu olan birisidir. Şimdi böyle olduğu zaman bizim taraftarımız bu algıyı bekliyor. Bu algıyla onların beklentisi biraz yumuşayacak. Ve onların sundukları hedefleri, projeleri, yönetimine aldıkları insanlar dahi seçim sürecini etkileyecek.
1: Tabii ki yönetimler kazanır o zaman seçimleri.
0: Yani onun için bu şey Fenerbahçe'deki şu an itibariyle ikinci planda evet oyun aklı. Çünkü neden? Fenerbahçe'de Fenerbahçe takımının neyi ifade ettiği, DNA'sı gelmişi geçmişini bilmeyen sportif direktörlerle de bu işin olmadığı anlaşıldı. Çünkü evet. Bizim ligimizin ayrı bir dinamiği var. Burası Avrupa futboluyla bir değil. Sen 3 büyük Trabzonspor 4 büyük. Bunlar genelde ön alanda agresif baskılı oynar. Bu kadar basittir. Bizim ligimizin dinamiği bu. Sen merkezde top çevirip ondan sonra topa 1-2 sefer dokunup ondan sonra geri dön, kaleciden uzun top yap, kovala. Bizim ligimizde kabul görmez büyük takımlarda. Onlar taraftar ambiyansıyla birlikte agresif önde baskılı takım istiyorlar. Ve o profilde insan istiyorlar. Sen şimdi Fenerbahçe'de yıllardır özlenen santfor duruşu yerine 3 santforu gönderip de çaylak bir oyuncu alırsan eleştirilerin hedef noktası olursun. O zaman ne olursun biliyor musun? Heybetli başkan profilinden dışarı çıkarsın. Güçlü başkan profilinden dışarı çıkarsın. Sorunlarla baş edemeyen, hatta sorunu tespit edemeyen başkan durumuna düşersin.
3: Evet.
0: Fenerbahçe'nin ayağa kalkması için evet. Kişisel kişiler değil aslında sistemin oturması gerekiyor. O da öncelikli olarak oyun aklı. Oyun aklı dediğimiz zaman illa bir kişi olmak zorunda değil o.
1: Ve ortak akıl.
0: Ortak akıl. Birlikte hareket etme. En azından şimdi bir sene sonra bir seçim daha süreci var Fenerbahçe'nin. Bu bir seneyi birliktelikle aynı çatı altında buluşup sorunlarla baş etmeye çalışıp hele bir de takımı şampiyon yaptıktan sonra sevgili Aziz Başkan, efsane başkan olarak tekrar ayrılır. Der ki yanındaki diğer arkadaş. Şimdi bildiğim kadarıyla Barış Bey beraber olmayı kabul etti.
3: Evet.
0: Olası Hakan Bey de kabul etti. Hakan Bey ikinci başkan olur. Der ki Aziz Başkan şampiyon oldu takım artık tamam
1: bekliyor
0: rayına girdik.
1: Peki hocam?
0: Olması gereken diye düşünüyorum ama görünen o ki başkan adayı Sayın Hakan Bey. Ondan sonra ben her türlü şartta
3: geri adım atmayı düşünmüyorum.
0: Düşünmüyorum dedi. Evet.
3: Beşiktaş'a bir geçiş yapalım. Siyah beyaz takımın durumunu değerlendireceğiz ve tabii ki konu aslında biraz Sergen Hoca ile ilgili olacak. Kartal Yiğit, evet. Konyaspor maçı sonrası neler yaşandı? Takımın içinde, kulübün içinde Sergen Hoca gitti geldi yorumları çok fazla yapılıyor. Ve sence yeni sezonda hoca takımın başında kalacak mı? Pek çok soru sormuş oldum aynı anda. Kusura bakma evet. Ama yok. Hakikaten çok yoğun bir gündem.
4: Evet. Şimdi notlar da aldım zaten. Şimdi ben Solskjaer gittikten sonra işte herkes papatya falı açıyordu. Doğal olarak Sergen Yalçın...

0: yerli olarak bir numaralı isimdi. Ben de Sergen Hoca'nın gelmesini gerektiğini, çünkü bir şans daha verilmesini, yarım kalan bir tablo vardı, o tabloyu bitirmesi gerektiğini, Sergen Yalçın üzerinde bir görev olduğunu düşünmüştüm. Doğru ismin Sergen Hoca olduğunu söylemiştim o aralar. Tabii ki hepimizde, insanlarda tereddütler vardı. Ama şimdi gelinen noktada açıkçası ben de hocanın bu kadar bu sezon itibariyle başarısız bir dönem geçireceğini beklemiyordum. Yani ne yapardı? Evet, ligde işi kolay değil. Ben ligde Sergen Yalçın niye geri kaldı diye kesinlikle eleştiremem. Yani ligi domine etmiş bir Galatasaray var. Başarılı bir kadro kuruyor. 3 senedir, 4 senedir üzerine koya koya. Siz Beşiktaş olarak bunu yapamamışsınız son 4 senede. Ha, bir anda bu bir sihirli değnek yok. Sergen Yalçın gelip seni şampiyon yapacak diye bir sihirli değneği yok. Belli bir süre beklersiniz derdim. Ama bazı umutlarım vardı. Neydi o umutlarım? Yani kadroda değişiklikler, oyun planlarında değişiklikler, oyuna dokunmalar, işte oyunun daha da böyle heyecan verici, keyif verici, tribüne gelen insanların Beşiktaş yenilse de heyecandan yerinde oturamadığı, alkışlayacağı bir sistem bekliyordum açıkçası. Bunu çok göremedim. Biraz bende bir hayal kırıklığı yaratmadı değil. Son oynanan Konya maçı tabii ki buna bir tuz biber oldu. Şimdi insanlar doğal olarak tepki gösteriyor. Yani tepki gösterenlere kızıyorlar. Yönetime tepki gösteriyor. Sergen Hoca'ya tepki gösterenlere kızıyor. Niye kızıyorsunuz ki? Ya adamlar bu taraf, gerçek Beşiktaşlara buradan sesleniyorum. Tribüne koşup kendi cebinden para vererek gidenler, gidip işte ürünler alanlar, çocuğunun nafakasından kesenler ya da çocuğuyla maça gelip işte o maçtan sonra bir görüntü vardı. Ufak bir kız çocuğu, gözleri dolmuş, ağlıyor tribünde tek başına. Çok benim içim cız etti, garibime gitti. Yani çok üzüldüm ya. Ya Beşiktaş bu olmaması lazım. Beşiktaş büyük camiye. Bakın, maçlar kaybedilebilir. Önemli değil. Önemli değil. İlk kez, doğru. Sergen Hoca da söyledi. İlk kez Beşiktaş maç kaybetmedi. Koskoca Del Bosque, yanılmıyorsam o da Konya'ydı. Konya'ya kupa, aynı şartlar Del Bosque zaman. Yanılmıyorsam Konya kupa maçıydı. Elendi diye Del Bosque'yi gönderdiler bak. Del Bosque gibi ismi gönderdiler. Del Bosque gidiyorsa herkes gidebilir. Sergen Hoca gidiyorsa başkası da gidebilir. Ama umut verici bazı şeyler olması lazım. Mesela Konya maçını ben iki perspektiften bakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Birincisi hakem tarafı. Hakem inanılmaz yanlış kararlar verdi. Yani ilk başta ben maçı izlerken o kadar şey olduğunu görmedim. Daha sonra bir iki kere de izlediğimde penaltı kararları, Beşiktaş'a verilmeyenler falan. Bakıldığı zaman hakikaten Beşiktaş Konya'yı eleyebilirdi. Hakem
1: o kadar da, yok, senin tabirinle söylüyorum, şey değildi yani aslına bakarsan.
0: Ne değildi? Hakemlik yani, mi bir şey yoktu?
1: Hakeme bağlamak.
0: Bak ne diyeceğim ama bak şimdi.
1: Çok adil.
0: Ama sen
1: değil.
0: Ben bitirmeden, sözümü bitirmeden bu araya girdin. Hı hı. Madalyonun iki yanı var dedim. Birinci yanı hakem. Hı hı. Hakem bence çok kötü yönetti. İkinci yanı kenarda teknik yönetim ve Beşiktaş'ın oyunu.
1: Oradan görmek lazım.
0: Tabii. Ben onu da söylüyorum.
1: Sen
0: ben
1: mesela dakika 70 evet. olduğunda Beşiktaş elenecek galiba hissiyatına kapılmadın mı?
0: Kapıldım.
1: Değil mi?
0: Kapıldım.
1: Tamam.
0: Hoca 83'te Çerni'yi alıyor ve taraftarın baskısıyla alıyor. Bakın, üzülerek söylüyorum. Zafer abi burada bu konuda benden daha iyi bilir bu olayı. Bir teknik adam taraftarın baskısıyla oyuncu alıyorsa
2: bitti.
0: Eyvah abi.
2: Bitti abi. Eyvah direkt derim şöyle abi. Ya bitti.
0: Tabii. Bitti demem ama eyvah derim.
2: Bitti abi.
0: Bundan sonra kontrolü sen tribüne vermişsindir demektir. Yanlış. Ya hiç almayacaksın, ya hiç almayacaksın ya da ikinci yarının başında alacaksın. Çerni'ye ihtiyacın varsa, ki Beşiktaş kanatları hiçbir şekilde işlemedi. Ne sol kanat ne sağ kanat. Ben ne yapardım ben olsam? Sol kanada Jota'yı alırdım, sağ kanada bir anda Çerni'yi alırdım. Ama şöyle de bir şey var. Bu yönden de aslında çok hocaya kızamıyorum. Çerni de antrenmanlarda hiçbir şey vermiyormuş. Onu da öğrendim.
2: Abi vermez tabi adam, yok, canım yani. Yani Çerni gibi adamı bitirmiş. Son 3 dakika sokarsan tabii, 5 dakika sokarsan. Ya,
0: kafa olarak bitirmiş bak. Orada da hocaya çok da kızmak, yüklenmek de istemiyorum ama hocam 83'te alma. Hiç olmazsa elinde bir

0: var. Dersin ki baştan sona kardeşim adam antrenmanlarda oynamıyor. Yok dersin
1: ki
0: ya.
1: Ki sen bu zekaya
0: anlıyorum
1: sahip bir
0: direktör. Ki Sergen Hoca bunu çok yapmıştır.
2: Kartal o çok zaman yapmıştır. Hoca şunu söylemiş olabilir mi taraftara? İstediniz alın size Çerni.
3: O abi 83.
0: Ama 83'te olmaz ayrı ya. 83'te.
3: Ben televizyonda izlerken çok özür diliyorum. O olur şeyi tezahürat duydun mu Kerem?
4: Evet.
3: Çerni bazen futbolcu kulübeye gelirken hani böyle taraftarı öyle zannettim. İnşallah dedim taraftarın isteği üzerine bu trajik olmaz dedim.
0: Şimdi, yaptı.
3: Demek öyle oldu.
0: Yani yok. Sergen Hoca gibi bir figürden bunu beklemezdim. Hakikaten beklemezdim. Yani sağ kenarında böyle bir liderlik şeyi olandır Sergen Yalçın. Yani bunu yaptı
2: o
0: daha
2: biraz
0: önce.
2: Biraz da vazgeçmişlik bence o tavrı.
4: Tam burada bir virgül koyalım mı? Hayri Beşer.
0: Ama anlatacaklarım var.
4: Devam edeceğiz.
0: Karışıyor ondan sonra devam.
4: Kesinlikle karışmaz. Yo, kesinlikle unutma. Arkadaşlarıma da sorayım kaç dakikamız olduğunu.
2: Kartal'dan hiçbir şey eksik olmasın canım.
0: Yok canım eksik olsun diye.
4: Sadece 2 dakika girsin. Tamam. 8 dakikamız var.
3: 2 dakika tamam.
4: Ne aslında, görüyorsunuz Hayri Beşer?
2: Ya aslında ben başka bir pencereden girecektim.
1: Bir dakika sonra bana verir misin?
2: Hızlandırılmış
3: bir dakika o zaman.
2: Hızlandırılmış bir şekilde devam edeyim. Kyle Hayes-Feldkamp. Sen de tanırsın. Ya ben bazı önemli Türkiye'de gelip çalışan teknik direktörlerle birlikte gazeteci olarak da çalıştım. Bunlardan bir tanesi de Feldkamp'tı ve içlerinde en hayran olduğum isim odur. Toşa'yı yakından tanıdım. Toder Veselinovic.
0: Feldkamp da düzgün adam.
2: Lucescu ile birazcık daha o kadar yoğun değil. Şimdi Feldkamp'ın en son Galatasaray'a gelişi hatırlarsın. Tam bitmeden gitmişti ama şampiyon olmuş Galatasaray. O süreçte yani o da geliyordu Türkiye'de yazı yazıyordu. Düzenli yazı yazıyordu. Burada takımlarımızı takip ediyordu. Oturduk sohbet ettik. Hani şu vardır ya işte süre, zaman, kadro bu tür mazeretler hiç bitmez. Teknik adamlarımızın, yönetimlerin. Hocaya şunu sormuştum. Hocam sizin takıma tam hakim olabilmeniz, takımı istediğiniz kıvama getirebilmeniz için ne kadar süreye ihtiyacınız var? O da dedi ki yani benim açımdan bu işin dedi maksimumu dedi 100 gündür dedi. Yüz günden fazlasında bir hoca ortaya mazeret koyuyorsa o mazeretlerin hiçbiri geçerli değildir. Hakikaten öyle bir hocaydı. Hatta analiz yaptırırdık kendisine de bir sefer espri yapmıştım. Hocam gazeteciliğiniz, teknik direktörlüğünüz de iyi diye de abi Almanlar bu tür esprileri hiç anlamazlar. Fena kızmıştı bana benim teknik direktörlüğüm hiçbir şeyle kıyaslanmaz gibi. Neyse özetle şunu söylemek istiyorum. Ya şimdi Sergen Yalçın Beşiktaş'a geleli herhalde 2 ay olmadı, 3 ay olmadı.
0: Sezon yani başından beri burada.
2: Bu kadro eksikleriyle, artılarıyla, devre arasında yaptıklarıyla bu oyunu oynamaz. Bu kadro bu kadar zorlanmaz, zorlanamaz. Burada Sergen Yalçın'ın bariz bir şekilde kadroyu işleyememesi, kadrodaki oyuncular üzerinde iyi mühendislik yapamaması, iyi iletişim kuramaması, iyi antrene edememesi, her ne dersek diyelim, ben Sergen Yalçın'a baktım.

0: buna iştah veremiyor. Yani Sergen tatmin olmuş, doymuş. Sergen Rafa Silva olayındaki gibi Çerni'de de takımına katkı sağlayan oyuncuyu sıradanlaştırarak kendisine ve takımına da zarar veriyor. Onun için bu işi kendine dert edinip ondan sonra iyice adapte olan bir Sergen'le tamam dedik ama bu dakikadan sonra bence ayrılık zamanı gelmiştir Beşiktaş'ta. Devamlılık açısından keşke kalsaydı ama.
1: Keşke yani biz bunları konuşmasaydık. Şimdi, keşke bak, konuşmasaydık.
0: Teknik direktörün ne diyoruz abi? Teknik direktör kenarda futbolcu.
2: 2 dakikamız var hocam.
0: Gözüne bakar Kerem. Orada onun iştahı sana yansır sahada. Şimdi Sergen'e bakıyorsun abi. Bitmiş abi. Yani yarın Sergen ayrılsa umrunda olmaz. O imajı veriyor.
1: Kafa karışık gibi gözüküyor.
0: Kendine dert edinip emek sarf edebilecek bir Sergen'le devam edilirdi ama böyle tatmin olmuş, doymuş Sergen'le devam edilmez. Buyur
2: Savaşçıoğlu, 1,5 dakika.
3: Su şişesinin fırlatıldığı bir yerde Sergen Hoca'nın kalma durumu bana göre de yok artık. Trabzonspor maçından bağımsız söylüyorum. Sergen Hoca bazen dik durmasını sever. Net olur. Ama Sergen Hoca burada ben nerede yanlış yaptım diye soracak kendisine. Yalnız adam. Ekibinde bu yanlışlıkları yaparken bir kişi gelip de ya Çerni'yi oyuna almıyorum. Evet, antrenmanda formu düşük olabilir. Taraftarın üzerine Çerni'yi alıyorsa yanındaki yardımcılarının sportif direktör olarak oraya aldığı Serkan Reşber'in yani birisi bir şey söylemez mi ya? Şu anda mesela bakıyorum bir önceki ya da iki önceki sportif direktörün ismi geçiyor. Beşiktaş'ta başka sıkıntılar var. Geçen hafta transfer haberleri yapılırken Sergen Yalçın'dan habersiz istemediği hiçbir futbolcuyu transfer teklifinde kabul etmiyor dediğiniz zaman çok güçlü olmanız lazım. Öyle bir gücünüz de yok. Siz bunu yönetime söyleyebiliyorsunuz, başkana söyleyebiliyorsanız o zaman geçmiş olsun. Siz Serkan Reşber'le mi yapacaksınız transferleri?
0: Serkan Reşber'in görevi
3: ne kadar? 2 hafta önce değil giderken Serkan'ın üzerine çok gidiliyordu. Serkan benim arkadaşım Serkan. Serkan da hitap ediyor bir de Serkan Hoca sürekli. Serkan'ın görevini kimse bilmiyor burada. Serkan
1: Hoca'nın
3: görevini kimse
1: abi.
3: Bilmiyor. Sportif direktör mü? Direktör yardımcısı mı?
0: Kulübede ne arıyor?
1: Yardımcı hoca mı? Şey mi?
2: 30 saniye.
4: Böyle olduğu zaman
0: şey olmaz. İhmal ediyoruz yani. Kerem. Çok önemli.
4: Çok kısa. Her şeyi konuştuk da Konyaspor'da bir konuşalım ya. Büyük dökücü
1: ya resmen. Onu maçtan sonra
3: evet,
1: konuştuk
3: tebrik
1: ya.
3: Ediyoruz yani. Fener, çok iyi işler.
4: Galatasaray'ı döktü. Fenerbahçe'yi
1: evet,
4: döktü.
1: Beşiktaş'ı
3: döktü. Ben Sergen Hoca'ya giderse Serkan Reşber'le beraber buyursunlar nereye gidiyorlarsa.
2: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza
1: son
2: sağlık.
1: Bir şey.
2: O kadar bir tamam, o kadar yok, vaktimiz yok
1: bir
2: ki.
1: Bir bas sağlığı. Eski Beşiktaş sportif direktörü Erdil Arpacı'nın babası Ertuğrul Arpacı vefat etti. Beşiktaş Kongresi orada buradan rahmet diliyoruz.
2: Allah rahmet eylesin. Futbol meydanına noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

44 puanla 11. basamakta Udinese. Ne Avrupa hedefi var ne de düşme hattına yakınlar. Aynı şekilde Torino 41 puanla 13. Maç için her şey hazır. İlk düdük Udinese-Torino mücadelesi başladı. Mariannucci uzun bir top attı savunma arkası. Cezalını Lazaro ortaya çevirdi. Simeone kaleci. Okoye'den harika kurtarış. Mutlak gol şansı. Giovanni Simeone değerlendiremiyor.

0: Yüksek bir top daha. Buksa indirdi cezalarını. Gol pozisyonu, top dışarıda. Kabasale önünde buldu topu. Son anda müdahale Torino defansından. Zaniolo korneri kullanıyor. Orta geldi. Sole vurdu. Top dışarıda. Zaniolo iyi döndü. Zaniolo, Verkaç başarılı Buksa'yla. Zaniolo kaleye baktı. Zaniolo vurdu, top dışarıda. Yine İtiz. Buksa dokundu. Zaniolo ceza alanında. Buksa sekti top. Buksa vurdu, top direkten dönüyor. Zaniolo topağlarda. Zaniolo topağlarda. İlk anda acaba bir offside var mı? Bahsettiğim pozisyon bu. Burada Zaniolo offside gibi. Buksa'nın getirdiği topta.
1: È in posizione di fuorigioco. Decisione finale, rete annullata.
0: Evet, offside kararı. Zaniolo offside'da. Eisi bu eden iyi top. Zaniolo hareketlendi. Zaniolo ceza alanında. Zaniolo attı çalımı. Zaniolo son anda müdahale savunmadan. Korner yine çok rahat sıyrıldı. Şut imkanını yarattı burada ama. Koko blokluyor topu. İşaret geldi. Zaniolo. Zaniolo yaptı ortasını. Kafa vuruşu sol eden Paleari. Koko kaptırdı Sole. Sole'den çalımlar yerden Ekelenkamp. Ekelenkamp döndü, çevirdi, ters vuruş, gol. İlk yarı biterken Eisi Bue topağlara yolluyor. Duraklamanın son anlarında Udinese 1-0 yakalıyor. Orada bir ters vuruş mu yoksa son dokunan Eisi Bue mi göreceğiz? Udinese 1-0 önde. Eisi Bue dokunuyor. Ekelenkamp korneri kullanacak. Ekelenkamp yaptı ortayı. Kafa, gol! Christensen topu ağlara yolluyor. Udinese farkı 2 çıkartıyor kaptanıyla. Udinese 2, Torino 0. Gol Christensen. Sole. Zaniolo döndü gidiyor. Zaniolo ayakta kaldı, kaleye baktı. Zaniolo top dışarıda. Camara. Camara'dan orta cezalarını gey vurdu Paleari. Ve son düdük geliyor. Maçın hakeminden Udinese, Torino'yu 35. hafta heyecanında 2-0 mağlup ediyor.
2: It comes in from pass and the ball drops in over the head of Turati.
3: Hung up for Polito.

Serie A'nın 35. haftasında 5. sıradaki Como 2. basamaktaki Napoli'yi ağırlıyor. İlk düdük mücadeleye ev sahibi Como başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Nico Panzara'dan offside beklentisi var. Duvikas kaleci geçti. Duvikas vuruşu yaptı, çizgiden çıktı. Bayrak kalkmamıştı. Duvikas bulamıyor golü. Nico Paz ataktan serecek Como. Paz kaleyi denedi. Çok yukarıdan gidiyor şutu. Net bir fırsat. Como adına 3'te Nico Paz'ın kazandığı top. Offside yok. Anastasios Duvikas değerlendiremiyor. Geçti kaleci Milinkovic-Savic'i ama çizgiden çıkartıyor Amir Rahmani. Maçtaki ilk net şans

0: Hasan Diao. Diao kaleyi düşündü. Vanya Milinkovic Savic iki hamlede kontrol ediyor. Niko Paz ortayı yaptı, şimdi kopa dışarıya az farkla. Yeniden bakacağız. Ivan Smolcic sırtıyla dokunmuş. Az farkla dışarıya. Niko Paz Lobotka'dan kurtardı kendisini. Niko Paz topu taşıyor. Şimdi dengesiz Napoli savunması. Paz bıraktı Diao'ya. Hasan Diao vurdu. Milinkovic Savic çıkartıyor. Gole yaklaşıyor yine Como. Hasan Diao. Vanya Milinkovic Savic'i geçemedi. Alex Vaye. Baktı içeriye Vaye. Yaptı ortasını. Diao'ya doğru. Hasan Diao. Müsait pozisyonda ağlara yollayamıyor. Hasan Diao. Adrese teslim orta Alex Vaye'den. Kafayı vurdu Diao. Çerçeveyi tutmuyor. Pazdan pas Baturina'ya. Baturina dönüp vurdu. Vanya Milinkovic Savic iki hamlede. Uzun boyunun avantajını yaşıyor burada. Vanya Milinkovic Savic. Mikel Guti. Scott McTominay'e doğru, McTominay aldı önüne. Scott McTominay! Yapamıyor gol vuruşunu Scott McTominay. Altın bir fırsattı bu Napoli için. Tempo yükseldi karşılaşmada. Orta sahaların daha kolay geçilmesiyle beraber. Politano direkte patladı. Matteo Politano ile gole yaklaşıyor. Napoli direkten döndü. İşte Matteo Politano uzak direğe nişanladı bu şutu. İki top var sahada. Ve maçı da bitirdi Michael Fabbri. Como 0, Napoli 0.
1: İlk düdük geldi Bergamo'da. İtalya Serie A'nın 35. haftasında Atalanta-Genoa maçı başladı. Keyifli seyirler. Çok büyük oranda ligde kalacağı bir gerçek ama bunu artık matematiksel anlamda da kanıtlamak istiyorlar. Colombo'dan Vitinha. Baktı kaleye, Vitinha son anda. Cimşit'e dokundu korner. Scalvini, Krstović'ten Nketelare. Nketelare sol tarafa doğru oynadı, orada iyi pas aldı yeniden. Nketelare kaleci. Aylov. Alveri yaptı, şutu çıkarttı Nketelare. Hollandalı kalecide kalıyor top, Bailov. Frendrup. Hien. İsak Hien. Katıldı hücuma Hien. Aldı Nketelare, Ederson'a doğru güzel de pas. Vuracak Ederson, sekti, şut asma doğru kaleci. Bailov. İki pozisyonda da Bailov. Ederson üstüne vurdu belki ama o kadar sert vurdu ki. Raspadori takipte. İki pozisyonda da Bailov. Samardžić. Samardžić. Samardžić çevirdi terse. Zalewski kontrol. Zalewski bıraktı. Raspadori açı aradı. Raspadori direkten dışarıya. Açıyı buldu. Bu kez çok da güzel vurdu Raspadori ama dışarıya gönderiyor topu direkten. Son anlar. Zalewski yaptı ortasını. Tek yumruk olmadı Bailov. Scalvini çevirdi. Scalvini dışarıya. Bir çift yumruk Bailov'dan, orada tereddüt etti. Bailov çok rahat alabileceği bir pozisyonda yumrukladı hem de rakibe. Scalvini üstten out'a. Yan toplarda biraz tereddüt yaşadı. Orta içeri yine kale sahasına doğru müdahale var. Ederson vuracak mı? Ederson az farkla dışarıya.

0: Ederson. Son şans mıydı? Burada ayak içi az farkla dışarıya gönderiyor Ederson. Gözler artık Pezzuto'da. Yaklaşık bir dakika kadar ilave süre vardı maç sonunda. Buraya kadar diyor Pezzuto. Bergamo'da gol yok. Atalanta 0, Genoa 0 maç sonrasında işte De Rossi ve Palladino böyle kucaklaşıyor.
1: İlk düdük Bologna, Cagliari mücadelesine başlayan taraf Bologna. Bologna teknik direktörü ekranda. Obert. Obert öndreye doğru kullandı. Top yükseklik kazandı. Odgaard'ın müdahalesiyle. Ceza sahası gol pozisyonu. Mücadele devam ediyor ve top çizgiyi geçti. Mücadelenin hakemi offside diyor. Offside. Offside. De Jola gelmişti. Bakalım. İşte burada Odgaard istediği gibi uzaklaştıramadı. Atağın devamı. İşte burada. Offside pozisyonunda. Dossena. Derin pas geçmedi. Bir kez daha geliyor Bologna. Bernardeschi vurabilir. Vurdu Bernardeschi. Capri ile kornere çeliyor. Bernardeschi. İki gol, iki asisti var bu sezon. Bernardeschi'nin burada kaleyi yokladı. Topu kornere gönderdi Capri ile. Gaetano, ondan pas, Esposito, Esposito, sol ayak, Esposito vurdu, iki hamle, kaleci Pessina'dan. Jonathan Rowe, Jonathan Rowe, Folorunç'ta da geldi, Jonathan Rowe, De Silvestri, top istiyor, Jonathan Rowe pozisyonu zorladı, ceza sahası dışı, şut şansı, Moro vurdu, kaleciden döndü, Odgaard alabilir mi, alamadı, Zepedro taca atıyor topu, bu arada hakemin eli havada. Pozisyona bakacağız. Odgaard için zannediyorum ki offside. Bayrağı kalktı burada. Adopo topu kaybetti. Santiago Castro aldı şimdi. Castro topu taşıyor. Castro. Yerimina karşısında. Castro vurdu. Kaleci Capri ile ikinci pozisyon. Santiago Castro. Castro sakladı topu. Castro çok oynadı topla. Out. Santiago Castro'nun şutu. Obert kullandı. Bir vole Folorunço. Çift yumruk geldi Pessina'dan. Folorunço bir kez daha doldurdu. Ceza sahasında gol pozisyonu. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Zepedro. İnanılmaz bir pozisyon harcadı Zepedro. Ve son düdük geliyor. Son düdük geldi. Mücadele golsüz tamamlandı. Bologna 0, Cagliari 0. Maçın sonucu.
2: Un autostrada per Volpato. Pallonetto! Il Sassuolo in vantaggio!
3: Rabiot! Fabio Maresca başlatamadı maçı. Düdük çaldı Sassuolo. Milan mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Torşved birebir mücadele. Torşved zorladı. Yaşari düşürdü. Sürüyor oyun. Torşved frenledi şimdi. Destek bekledi. Yerden pas. Tek dokunuş. Şut şansı. Ekstra pas. Gelişine gol! Sever Milan'ı. Domenico Berardi onun adı. Sassuolo 1 Milan 0. Muhteşem bir başlangıç. Remović

0: toparladılar. Şut şansı, vuruş dışarıya. Leao kaçırdı. Şimdi aradan gördü Fofana Rabiot'u. Rabiot'un pası Salamakers. Hemen içeri ortama müdahale defanstan. Hidzes. Tomori. Lloriente çaldı topu. Tekrar aldı pası. Lloriente, Tomori faul yaptı. Kart bekliyor haliyle Lloriente ve bu ikinci sarı kart. Tomori atıldı Milan 10 kişi. Dakika 24. Fabio Maresca atıyor Tomori oyundan. Çok sinirlendi Tomori. Şimdi tek pas. O pas yerini buldu Lipane. En sola genişletti ucumu. Lloriente aradan iyi bıraktı. Torş ve tekrar Lloriente. Muhteşem bir gol. İkinci golü de buluyor Sassuolo. Lloriente ilk golde asisti yaptı. İlk yarıya başladığı gibi uçarak giriş yapıyor ikinci yarıya da Sassuolo. 2-0. Garcia rahat sürüyor topu ileri. Şimdi sola Lloriente yine. Lloriente'den koşu yolda Garcia'nın. Garcia içeride gönderdi ortayı. Kafa vuruş arka taraf gelişine. Berardi bir kafa daha üst dağlara gitti top. Üçüncü golü de bulacaktı neredeyse Sassuolo. Sakatlık yaşıyor Torşvet. Berardi. Acelesi yok Sassuolo'nun. İyice çekildi geriye Milan. Şimdi ceza sahası içi. Top sekti. Gol şansı. Enzola dönerek vurdu ama. Hedefi bulamıyor. Enzola ile 3. gole yaklaştı Sassuolo. Yaşari'ye pas. Yaşari uzaktan denedi ama. Tribünlere. Saatini kontrol etti Maresca ve son düdük çaldı. 3 puan Sassuolo'nun. Sassuolo 2, Milan 0. Maçın sonucu.
1: İlk düdüğü bekliyoruz artık Airoldi'den. Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Conceição korneri kullandı. Conceição şimdi yaptı ortasını cezalarını. Thuram Kelly vurdu. Montipo'da kalıyor top. Cambiaso yerden Conceição o bıraktı Locatelli. Locatelli vurdu top dışarıda. İyi bir organizasyon ama tam vururken ayağa kaydı. Biraz da baskı altındaydı Locatelli. Cambiaso. Makeni tek oynadı. Kenan. Kenan attı çalımı gidiyor. Kenan yerden bıraktı Turam'a. Tekrar Kenan düşüncesi. Sekti top. Conceição vurdu Montipo. İki hamlede Montipo. Kalulu. Kalulu'dan bir ortada. Kafa vuruşu top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Locatelli. Bremer. Büyük hata, Bovi ve gol! Çok büyük hata savunmada, Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi, bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Conceição. Conceição cezalarını geriye doğru Makeni havalandırdı. Kafa top dışarıda. Arda arda duran toplar. Juventus'tan orta geldi yine. Savunmadan sekti. Kalulu vurdu. Top dışarıda. Vlahovic. Vlahovic ve gol.

0: Gerçekten harika bir gol atıyor Vlahovic. 62. dakika, çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso. Bir orta daha Cambiaso'dan. Conceição vurdu Montipo ardından. Frenze korner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boga zorlayacak. Boga cezalarına girdi. Geriye doğru Locatelli. Vurmadı Conceição. Conceição vuruyor top dışarıda. Boga. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boga ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova. Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı. Kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Dumfries, Zielinski, oh yes!
2: And there's a chance for Elspeth, lovely turn and a lovely finish!
3: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Giuseppe Meazza'da Inter'in belki de şampiyonluk maçı başlıyor. Strefezza. Çekti Strefezza. Valeri Tek'te çok da güzel orta ama dışarıya gitti bayrak havada.
4: Çok iyi geldiler.
3: Del Prato. Kaptanla pozisyona girdi Parma.
4: Offside'de çıkmayabilirmiş.
3: Barella ceza sahasına etkili orta Dumfries dışarıya. Barella süper kesti ama Dumfries dışarıya atıyor. İki kafa, iki pozisyon, iki sabek. Zielinski. Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alana mı gidiyor Suzuki? Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Acayip bir pozisyon. Büyük bir tehlike. Parma kalesinde Suzuki son anda. Şans her anlamda Parma'nın yanında. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turam karşı karşıya. Turam! Marcus Turam atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turam. Çok iyi geldiler. Tam soyunma odasına gidilecekken Parma kilidini kırıyor Inter. Yine Turam, yine Turam. Carlos Augusto. Şimdi Martinez'den Di Marco'nun koşu yoluna doğru. Aldı Di Marco. Götürüyor Di Marco. Çevirdi arka tarafa. Şut dışarıya. Denzel Dumfries. Ordóñez. Baskı Lautaro Martinez'den. Yanında Barella, ona doğru pas. Barella çekti. Barella'dan yeniden Martinez. Martinez baktı kaleye. Çekti Martinez. Suzuki. İkinci gol gelecekti kaptandan. Bisek. Bisek arada Martinez'e çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan.

0: Arnquist hareketli. Elfeşe'nin Darkmiş şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeş ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada.
1: İsabetli bir pas oldu Martinez'e. Martinez ayakta kaldı.
0: Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci Suzuki. Bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında üçü atacaktı. Mücadele sürüyor. Artık saniyeler kaldı. Bonaccina düdüğünü çalıyor ama 21. şampiyonluk için her şey hazır. Her şey hazır derken son düdük geliyor. İtalya'da 21. kez şampiyon Inter. Hakan'ıyla, Martinez'iyle, Di Marco'suyla.

maçın başlama düdüğü çaldı. Santra yapıldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Savunmaya çarptı. Mussolini bıraktı şimdi. Uzaklardan bir şut ve gol! Acayip bir gol. Borazzoli! Borazzoli attı. Cremonese 1-0 öne geçiyor. 29. dakikada. Çok büyük hata Lazio savunmasında. Bonazzoli. Bonazzoli iyi yere gönderdi. Male. Prost Garden müdahalesi var. Büyük hata savunmadan şut dışarıya. Fırsat kaçtı. Zerbin. 50. dakika maçta Zakanyi işaretini verdi. Yaptı ortayı Zakanyi. Kafa vuruşu. Kaleci Otero. Kaleci Otero'nun üstüne geldi top. Romagnoli vurdu kafayı ama top Odero'da kaldı. Tavares yine ayakta kaldı. Sol kanattan otoban yaptı orayı Tavares. Müthiş de pas verdi. Nosi bıraktı. İstoksen ve gol! Nuno Tavares sol kanattan öyle bir geldi ki golle sonuçlandı bu pozisyon. Harika bir gol Lazio'dan. Pajero topun başında. Yaptı ortayı Pajero. Lazio savunması karşıladı. Gelişine bir vuruş dışarı gidiyor. Metzella denedi şansını. Sağ kanatta Bonazzoli var. Federico Bonazzoli. Bondo'ya. Bondo cezalarında vurdu Bondo. Olmadı ikinci pozisyon müdahale. Pozisyon devam ediyor. Dele Başiro dışarı vurdu kafayı. Faul var ama Maleh yapıyor orada faulü zannediyorum. İşte Bondo içeri böyle gönderdi. Motta'nın müdahalesi. Bulaydia. Tijani Nosdin. Nosdin içeri çevirdi. Bulaydia. Nosdin. İki bir öne geçiyor Lazio. Cremonese deplasmanında. Nosling müthiş vurdu. Az önce ekrana gelmişti istatistik. Uzatmalarda 7 golü vardı Lazio'nun. Artık 8. Maç her an bitebilir. Bonazzoli. Taç Cremonese'nin.

0: hakem taçı kullandırmıyor. Lazio Cremonese deplasmanında 2-1'lik skorla galip gelmeyi başarıyor.
1: Luca Zuffarelli'nin düdüğü Roma Fiorentina maçı başladı. İyi seyirler. Aradan oynadı, buldu. Doyle Malin'e döndü yüzünü Malin. Yükleniyor Malin. Kat etti topla. Doyle Malin. Doyle Malin direkt. Sonrasında dışarı. Şans yanında değil Doyle Malin'in. İyi sürdü topu. Bir an için bocalar gibi oldu. Ama bir şekilde açı oluşturup vurdu. Sekti top üstüne çarptı, dışarı çıktı. Korner kullanıldı. Kovistor top, kafa, gol! Gol, gol! Mancini! Roma 1-0 önde. Gol Mancini. Sonrasında referans taraftara. Erken buluyor golü Roma. Çok çok etkili bir orta. Mancini iyi yer tuttu. Adrese de teslim bir orta ama. Ve sonrasında ağlara 1-0. Şimdi sağ kanattan yükleniyor Roma. Sule taşıyor topu. Yuvarladı Zeki'ye topu. Zeki'nin pası Sule'ye tekrar. Ondan pas Hermoso içeride. Pas, vuruş, gol! Fiorentina 0. İşte Dybala'nın alkışları. Önce Mancini ve çok geçmeden Wesley. Aşmakta zorlandı biraz kalabalık savunmayı Roma. Bu bölümde Zeki. Kone yaklaştı. Kone ceza sahasına soktu topu. Son çizgi. Kone çevirdi. Gol geldi. Gol, gol, gol. Hermoso bu kez atıyor. 3-0. Manu Kone'den asist. Hermoso'dan gol 3-0. İkinci golün asistini yapan Hermoso. Üçüncü golde sahnede imzayı atan o. Kone hücuma katıldı. Daha ileri çıktı. Son çizgide topla buluştu. Ve sonrasında pozisyonu oluşturan, olgunlaştıran isim oldu. Şimdi kazandı topu Pisilli. Yine geliyor Roma. Pisilli'den pas. Çok kalabalık Roma. Sule'den Doyle Malin'a. Ceza sahası içinde Malin. Malin kaleci De Gea. Biraz üzerine gitti top bu kez. Hata yapmadı De Gea. Hücumda Fiorentina. Yatarak müdahale başarısız. Şimdi döndü topla Braski. Braski vurdu, direkten döndü. Atak sürüyor. Yine şut şansı. Bir deneme daha bu kez de kaleci Sivilar. İkinci yarının hemen başı ve gole en çok yaklaştığı an Fiorentina'nın az önce oyuna giren Braski. Onun şutu direkte patladı. Şimdi sol tarafa Wesley. Wesley oynadı Doyle Malin'a. Malin hızlandı. Doyle Malin vurabilir. Doyle Malin direkt yine. Yine olmadı. Korner. Yine ufak bir temas. Ve sonrasında üst direğe çarpıyor top. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Wesley'den bu pas Doyle Malin. Dribling'e başladı. Taktı peşine rakipleri. Burada açıyı oluşturuyor. Hem savunma hem De Gea. Malin top bekliyor içeride. Cristante Malin'i düşündü. İyi kontrol Doyle Malin. Ceza sahası içinde destek var. Malin yükseltti. Cristante kafayla çevirdi. Zeki yükselemedi. Bir kez daha Doyle Malin. Dakika 58. Ayak dışı orta. Bir kafa, gol! Gol, gol, gol! Pisilli 4-0. Devam ediyor goller. İlk golün asistini yapan Pisilli bu kez imzayı atan isim. Israrla bir sağdan orta, bir soldan orta. İyi kurguladı pozisyonu Romalı futbolcular. Zeki bıraktı. El Şarawi, Zeki Çelik ceza sahası. Zeki vuruyor yandan dışarı. Bir katkıda o yapmak istedi. Ama dışarı attı Zeki. Ve maçı bitiriyor Luca Zuffarelli. Farklı kazanıyor Roma. Roma 4, Fiorentina 0.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Radyo Ortak yayınında yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi bu ekranda ve Anspor Radyo'da sizinle paylaşacağız. Galatasaray'la başlayalım. Bugün ana habere çok sıcak gelişmeler var. Tüm takımlardan detaylara elbette birlikte bakacağız. Galatasaray Victor Osimhen için transfer politikasını netleştirdi. Sarı Kırmızılar 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak diyoruz. Detaylar gelsin ekrana.
1: Galatasaray'da Osimhen için karar verildi.
2: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla gol! Victor Osimhen attı yine.
1: Sarı Kırmızılar dünya futbolunun en değerli golcüler arasında gösterilen Victor Osimhen için transfer politikasını netleştirdi. Yönetim yıldız futbolcuyu 150 milyon euronun altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle Süper Lig'de 18 maçı ilk 11'de başlayabilen Osimhen buna rağmen 13 gol atıp 5 asist yapmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans ortaya koyan Osimhen, 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 de asist yaptı. Avrupa devlerinin radarına giren Osimhen için birçok kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Ancak Galatasaray yönetimi düşük seviyede kalacak tekliflerle zaman kaybetmek istemiyor. Yönetim ve teknik heyet Nijeryalı yıldızın takımın oyun karakterini değiştiren, rakip savunmaları tek başına bozan ve büyük maçların kaderini etkileyen bir oyuncu olduğuna inanıyor.

0: Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Ramspark'ta duygusal bir veda hazırlığı var. Bakalım birlikte.
1: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılı kulübün son yıllardaki en önemli yıldızlarından biri olan Icardi ile sezon sonunda yollarına ayrılması bekleniyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü için Ramspark'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor. Galatasaray tribünleriyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının Antalyaspor karşılaşmasında Icardi için son kez çalacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı taraftarların yıldız futbolcuya unutulmaz bir veda atmosferi hazırlamak istediği belirtiliyor. Icardi İstanbul'daki özel eşyalarının önemli bölümünü Milano'ya gönderdi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeniden İtalya merkezli bir planlamayla devam etmek istediği konuşuluyor. Arjantinli yıldız Galatasaray kariyeri boyunca attığı kritik goller, derbi performansları ve lider karakteriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edindi. Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle kurduğu bağ ve takım üzerindeki etkisiyle de öne çıkan yıldız futbolcu, kısa sürede Galatasaray camiasının sembol isimlerinden biri haline geldi. 33 yaşındaki santrfor bu sezon sarı kırmızılı takımla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asist yaptı.
0: Ve devam edelim Beşiktaş'la. Siyah beyazlarda Ziraat Türkiye Kupası'nın elenmenin yankıları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

0: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte tribünlerden teknik direktör Sergen Yalçın'a yoğun tepki yükseldi. Taraftarların istifa çağrısında bulunduğu deneyimli teknik adama tribünlerden su şişeleri de atıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, taraftar tepkisine ilişkin "taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler yönetimin vereceği karara çevrilirken Beşiktaş cephesinden ilk açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün as başkanı Murat Kılıç teknik heyete destek mesajı verdi. Kılıç yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın'la bir sorun yok, motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Beşiktaş'ta Konyaspor yenilgisi sonrası yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
1: Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan isimlerden biri de Milot Rashica, Rams Başakşehir'in gündeminde diyeceğiz şimdi. Hemen detayları paylaşalım sizinle.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken takımdan ayrılması gündemde olan isimler de netleşmeye başladı. Siyah beyazlılarda bu doğrultuda dikkat çeken gelişmelerden biri Milot Rashica cephesinde yaşandı. Rams Başakşehir'in Kosovalı futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.
3: Uriyo, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol!
2: Turuncu lacivertli ekipte teknik direktör Nuri Şahin'in 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Başakşehir yönetiminin Beşiktaş'ta 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rashica için yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Beşiktaş cephesinin de gelecek teklif karşısında transferi olumlu yaklaşabileceği konuşuluyor. Rashica geride kalan sezonda siyah beyazlı formayla 33 karşılaşmada görev alırken 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Rashica'nın Beşiktaş'ta bir yıl daha kontratı bulunuyor.
1: Sırada Fenerbahçe var. Sarı lacivertlerin gündeminde de elbette seçim var. 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi bu kez tartışma konusu oldu.
4: Fenerbahçe'de seçim tarihinin belirlenmesinin ardından aidatını yatıramayan kongre üyeleri kulüpten talepte bulundu. Üyeler seçim tarihinin ileriye alınmasını isterken yönetim de bunu değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi başkan adaylarıyla görüşüp kararını netleştirecek. Konuyla ilgili başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Hakan Safi cephesi seçim tarihiyle ilgili olarak seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum dedi. Aziz Yıldırım cephesi ise seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var. Transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur şeklinde görüş bildirdi.
1: Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseni Batagov ameliyat edildi. Trabzonspor Arseni Batagov'un ameliyat edildiğini duyurdu. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı stoperin sağ dizine yapılan dış menisküs tamiri operasyonunun başarıyla gerçekleştiği açıklandı. Batagov'un yaklaşık olarak 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktı, 30 maçta 1 gol ve 3 asist üretti. Arseni Batagov'a ve Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve devam edelim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bugün canlı yayında Aspor'a konuk oldu. Telefonla bağlanan Sayın Ertuğrul Doğan Bordo Mavili kulübün gündemini anlattı. Aynı zamanda transferlerle ilgili de bilgi verdi.
5: Trabzonspor camiasında kupa ihtiyacı var. İlk etapta tabii gençler bile oynayacağız. İnşallah o maçı geçtikten sonra da finalde Konya ile karşı karşıya geleceğiz. Ama önce Gençler Birliği maçını geçmemiz lazım. Gençler Birliği de önemli bir camia, başkentin takımı. Çok da sevdiğim bir başkent.

0: insanları var. Yönetim kurulları çok da iyi anlaştığımız insanlar. Centilmence dostluk içerisinde iyi olanın kazandığı bir maç olacak inşallah. Yani kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Yani böyle. Dolayısıyla ortada bir kupa varsa Trabzonspor bunun içerisinde sonuna kadar bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Avrupa içinde daha farklı planlar yapmak durumundayız. Daha geniş kadro kurmak durumundayız. İki transfer yapmıştık ama birçok transferde de şu anda görüşmeler son aşamaya geldi. Şimdi rakam makam vermeyeyim ama hocamızdan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulu üzerine düşeni yapacaktır tabii ki. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız. Bizim rakiplerimizin neredeyse 7'de 8'de 1'i bütçeleriyle oynuyoruz. Ama buna rağmen Sayın Fatih Tekke ekibi ve oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Ben burada yeri gelmişken başta Sayın Fatih Tekke olmak üzere tüm oyuncu grubuna tekrar teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapayacağız. Önümüzdeki senenin hazırlığını yine Sayın Fatih Tekke'nin önderliğinde en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda 7-8 oyuncumuza talip var. Ama biz tabii bunların hepsini satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kadroyu da korumak durumundayız. Kadroyu geliştirmek durumundayız. Ama 1-2 tane giden olabilir. Yerlerine gelecek olan muhtemelen 7-8 transfer olacak. Dolayısıyla yapılanmanın senaryosu hazır. Kafamızdaki plan da hazır. Yine tecrübeli oyuncularla kendini geliştireceğimiz genç oyuncuların beraber bir arada olduğu bir kadro oluşturacağız. Yani genç oyuncular da alacağız, çok tecrübeli oyuncular da alacağız. Burada son karar Fatih Tekke'nin, geçen sezon olduğu gibi son karar kendisine ait. İzleme ekibi yurt dışında yüzlerce maç seyretti, yüzlerce oyuncu raporladı. Sayın Fatih Tekke ve ekibi bir karar verecek. Biz de o karar içerisinde olan oyunculardan alabileceklerimizin hepsini alıp kadroya katacağız. Planlama bu. İnşallah daha iyi olacak bu sene. Hocamızın bu konuda tüm olumlu yönde ama son gelen gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Biz bu konu netleştiği an camiamızı zaten bilgilendireceğiz. Ama hocamızın görüşü olumlu. Gabriel bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Bu gerçek. Daha önce de izleme ekibinin onayı vardı ama oyuncunun Benfica şey olmuştu. Transfer gerçekleşmişti.
1: Felipe Augusto'ya Benfica'dan bir teklif geldi. Bugün Portekiz basınında yazıldı. Böyle bir şey var mı başkanım?
0: 4 kulüpten teklif var. Bir tanesi de Benfica doğru.
2: Dün akşama gidelim birlikte. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu çünkü. Paris Saint-Germain'in 5-4 kazandığı ilk maçın revanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı ve finalde Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ın rakibi oldu.
3: Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih Paris Saint-Germain'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı Paris Saint-Germain Fransa'da 5-4 kazanmıştı. Kvaratskhelia topla buluşan isim. Sol kanattan gelişiyor Paris Saint-Germain hücumu. Ceza sahası içine çevirdiği top Dembele golü atıyor. Ve Paris Saint-Germain deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Henüz 3. dakikada hızlı gelişen atak. Kvaratskhelia topu çok iyi taşıdı. Ceza sahası içine girdi ve boştaki arkadaşı Dembele'yi böyle buluyor. Dembele de topu ağlara yolluyor. Michael Olise yerde kaldı. Hakem bu faul sonrası Nuno Mendes'e sarı kart gösteriyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Bir başka Bayern Münih hücumu. Nuno Mendes gözler hakemde, elle oynama gerekçesiyle düdük çalıyor Pinheiro. Fakat Bayern Münih oyuncularının ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklentisi var. Karşılaşmanın hakemi aynı görüşte değil. Bir başka Bayern Münih hücumu. Kaleci topu uzaklaştırdı. Ardından savunma. Gözler bir kez daha hakemde, penaltı beklentisi var Bayern Münih cephesinde. Vitinha'nın uzaklaştırmak istediği top Neves'e çarpıyor. Hakemin kararı devam. Neves kafayı vurdu. Neuer çok iyi uzanıyor. Gole izin vermiyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Paris Saint-Germain hücumu. Şut. Kaleci Neuer başarılı. Due'ye gol şansı tanımadı. Kvaratskhelia ceza sahası içi vuruş. Bir kez daha Neuer. Bu kez ayağıyla çıkarıyor. Paris Saint-Germain'de Due topu taşıyan isim, vuruşu kaleci Neuer. Günün başarılı ismi yine gole izin vermedi. Kvaratskhelia iki kişinin arasından sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya, istediği vuruşu yapamıyor. Oyuna sonradan dahil olan Kim Min-jae burada araya giren isim. Karşılaşmada son bölümün içindeyiz. Bayern Münih hücumu

0: Ceza sahası içi vuruş savunmadan dönüyor. Yaşanan karambol. Bu kez penaltı beklentisi var yine. Ama karar devam. Maçta artık son saniyeler. Davis'in pası Harry Kane. Harry Kane vuruyor ve 1-1 oluyor. 90+4'te geldi beraberlik golü. Bayern Münih'te. Fakat bu gol final için yeterli olmuyor. Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı 1-1 bitiyor. Paris Saint-Germain adını finale yazdırıyor.
1: Bu özel gecenin ardından teknik adamlar peki neler söyledi? İzleyelim birlikte.
2: C'est un moment de profiter. Ça a été un match de très haut niveau.
3: Artık finale çıkmanın keyfini yaşama zamanı. Yüksek seviyede bir maç oldu. Savunma yönünü geliştiren iki takım izledik. İlk dakikalarda gelen fırsatı kullandığımız için maça pozitif başlayan taraf biz olduk. Golden sonra da böyle bir maça göre son derece sakin kalmayı başardık. Bayern Münih elinden geleni yaptı ve sürekli hücum etti. Böyle bir takıma karşı hiç alışık olmadığımız bir şekilde bu kadar uzun süre savunma yapabilmek çok zordu. Neticede nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik ve üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Sanırım bu da bizim seviyemizi ortaya koyuyor. Finaldeki rakibimiz Arsenal da sezonun en iyi takımlarından biri. İnanılmaz işler başardılar. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kovalıyorlar. Ama ben de takıma çok güveniyorum.
2: Disputer encore la Premier League et ils sont dans la finale.
4: I don't believe the drama. So on a day like today, if I'm calm, it's because...
5: Böyle bir maçtan sonra sakin kalabilmemin nedeni durumu mantıklı değerlendirebiliyor olmam. Real Madrid galibiyetinden sonra da sakindim çünkü bu gibi maçların gelebileceğini tahmin ediyordum. Maç çok yakın geçti ki zaten bizim Paris Saint-Germain'le maçlarımız hep böyle geçiyor. Sonucu belirleyense detaylar ve kaliteli birkaç an oldu. Kaldı ki bana göre hakemin bazı kararları konusunda kendisiyle tamamen farklı düşünüyoruz. Ama bulduğumuz fırsatları da değerlendiremediğimizi söyleyebilirim. Rakibinizi baskı altına alıp kırmızı kart veya penaltı yaptırırsanız iyi bir iş yapmışsınız demektir. Ama o kararlar bize bir türlü çalınmadı. Neticede Paris Saint-Germain çok iyi bir takım. Onları da kendi takımımı da tebrik ediyorum. Mücadeleden keyif aldık ve seneye daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız.
1: Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezon finale yükselen Paris Saint-Germain, Luis Enrique yönetiminde genç yıldızlarıyla tarih yazıyor desek yeridir. Şimdi İspanyol teknik direktörün tarihi başarısını mercek altına aldığımız haberimiz geliyor ekranlara.
6: Büyük yıldızlar, astronomik transfer bedelleri. Bunların hiçbiri Paris Saint-Germain'i Avrupa'nın zirvesine çıkaramadı. Ta ki bir İspanyol Fransa topraklarına gelene kadar. Luis Enrique.

0: Zorlu fikstür nedeniyle Paris temsilcisi zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Luis Enrique takımına olan güvenini hiçbir zaman kaybetmedi. Lig aşamasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Paris, playoff turunda Monaco'yu, daha sonra Chelsea ve Liverpool'u eleyerek yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti. Enrique taktiksel vizyonunun yanı sıra mental olarak da Paris'te büyük etki oluşturdu. İlk maçta alınan 5-4'lük galibiyetin ardından İspanyol teknik direktör, teknik direktörlük kariyerimdeki en iyi maçtı ifadelerini kullandı. Rövanş öncesinde Rafael Nadal'dan örnek veren Enrique, Nadal, Federer ve Djokovic gibi rakiplere karşı oynamanın onu motive ettiğini söylüyordu. Biz de Bayern'e duyduğumuz saygıyı motivasyona dönüştürüyoruz diyordu. Paris temsilcisi Münih Arena'daki mücadelede Bayern Münih'i saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Paris Saint-Germain Real Madrid'in 2016-2018 arasındaki döneminden sonra kupayı üst üste kazanma şansı yakalayan ilk takım oldu. Paris'in bu noktaya gelişindeki en önemli detaylardan biri ise genç oyuncular. Bir dönem Messi, Neymar ve Mbappe gibi süper yıldızlarla anılan Paris Saint-Germain artık bambaşka bir kimliğe sahip. Luis Enrique'nin takımında bireysel yeteneklerden çok kolektif oyun ön planda. Takımın merkezinde Désiré Doué, Zaire Emery, Vitinha ve William Pacho gibi genç isimler var. Paris Saint-Germain artık hücumun yanı sıra top rakibe geçtiği anda birlikte savunma yapan bir takım. The Guardian'ın analizine göre Paris temsilcisinin en büyük farkı hücum oyuncularının bile savunma disiplininden vazgeçmemesi. Bu değişim özellikle Bayern Münih eşleşmesinde net şekilde görüldü. Rövanş sonrası Joao Neves'in "Birlikte savunduk, birlikte savaştık" sözleri de takımın ruh halini özetliyordu. Luis Enrique için bu başarıların anlamı ise çok daha farklı. 2015 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında kutlamalarda yanında küçük kızı Sana vardı. Sahanın ortasına dikilen bayrak ve baba kızın o anları futbol tarihinin en duygusal görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı. Yıllar sonra Enrique hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Kızı Sana henüz 9 yaşındayken kemik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol teknik adam o dönem futboldan uzaklaştı. Ancak hiçbir zaman pes etmedi. Belki de bugün Paris Saint-Germain'de görülen o mücadele ruhu biraz da Enrique'nin hayata bakışını yansıtıyor. Şimdi ise Paris Saint-Germain futbol tarihine geçebilecek bir başarının eşiğinde. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanmak modern futbolun en zor başarılarından biri olarak görülüyor. Luis Enrique ve oyuncuları ise buna gerçekten inanıyor. Ve şimdi tüm gözler finalde. Bakalım Paris ekibi Avrupa'nın zirvesinde bir kez daha yer alabilecek mi?
1: Başarısız bir sezon geçiren Real Madrid'de kaos hakim. Futbolcular arasında hemen hemen her gün kavga ve tartışma yaşanıyor.
2: Real Madrid'de gerginlikler bitmek bilmiyor. La Liga'da şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam eden başkent ekibinde kazanılamayan kupalar sonrası oyuncular arasında kaos hüküm sürüyor. Real Madrid'in orta sahaları Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde antrenmanda yine kavga etti. İspanyol basınında Valverde'nin kavganın ardından hastaneye gitmek zorunda kaldığı ve geçtiğimiz günlerde yaşanan kavganın daha da büyüdüğü yazıldı. Real Madrid yönetimi yaşanan son olayların ardından gerekli önlemleri almak için acil bir toplantı düzenledi. Takım içi huzursuzluklar gün geçtikçe artarken Eflatun Beyazlı ekipte son günlerde yaşanan tek tartışma da bu değil. Real Madrid savunma oyuncuları arasında yaşanan kavgada Antonio Rudiger'in soyunma odasında Alvaro Carreas'ın yüzüne yumruk attığı iddia edilmişti. Alman stoperin İspanyol sol beke yaptığı hareket yüzünden ceza almaması takım içerisinde şaşkınlıkla karşılanmıştı. İspanyol basını meşgul eden bir diğer gündemse Kylian Mbappe. Takım yemeklerine dahi geç kalan Fransız yıldız, Antonio Rudiger gibi herhangi bir ceza almamıştı. Futbolcular tarafından ayrıcalıklı olduğu düşünülen Mbappe'nin tavırları kulüp içerisinde sinirleri geriyor. Bazı futbolcuların teknik direktör Alvaro Arbeloa ile iletişim kuramadığı iddia ediliyor. Başkan Florentino Perez'in sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği merak.

0: merak ediliyor.
1: İspanyol As gazetesinin haberindeki detayları şimdi Barco ekranımızda sizinle buluşturacağız. Jose Mourinho Real Madrid'in teknik direktör adayları listesinde yer alıyor. As gazetesi de Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörü olmak için sunduğu şartları bugün paylaşmış okuyucularıyla. Burada yanlış olmasın, Real Madrid'in şartları değil. Jose Mourinho'nun Real Madrid'in hocası olması için Real Madrid'den yönetimden hangi şartları yerine getirmesini talep ediyor. Birlikte bakalım. Jose Mourinho'nun Real Madrid'e sunduğu şartlar. 2 yıllık bir sözleşme talebi var hocanın. Takım dışındaki sorulara muhatap olmayacak, kadroya müdahale edilmeyecek, kendi ekibini getirecek. Fenerbahçe'ye de kendi ekibiyle gelmişti. Kondisyoner Pintus kulüpten ayrılacak. Zaten herhalde tamamıyla kendi ekibinden oluşan bir kadroyla gelmek isteyecektir. Her teknik direktör gibi Jose Mourinho. Yanlış sakatlık teşhislerini önlemek için çok yönlü bir sağlık heyeti kurulacak. İstemediği oyuncular bu yaz takımdan gönderilecek. Burada tabii istemediği oyuncular bu yaz takımdan gönderilecek. Takım içindeki kaosu da düşünecek olursak eğer nasıl hamleler hayal ettiği, nasıl hamleler ortaya koyacağı merak ediliyor. Başkan Florentino Perez hariç yönetimden kimseyle görüşmeyecek. Fenerbahçe'de de Ali Koç'la, o dönemin başkanı Sayın Ali Koç'la bir ciddi ilişkisi vardı, yakınlık ilişkisi, ama yönetimden başka isimlerle çok da görüşmeyi tercih etmediğini biliyoruz. Yazın Amerika Birleşik Devletleri veya Asya'ya özel turnuvalar için gidilmeyecek. Burada da belki yeniden hoca bir Portekiz kamp dönemi düşünüyordur Real Madrid için. Tek bir şart kabul edilmezse Real Madrid'e imza atmayacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'in hocası olması için yönetime sunduğu şartlar bu şekilde. Detayları sizinle buluşturmuş olduk. Şimdi devam edelim. Rafael Leao Milan'dan ayrılabilir diyeceğiz. İtalyan basını Milan'ın yıldız futbolcusunun istediği bonservis bedelini yazdı.
2: Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptıran Milan, kalan maçları kazanıp Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor. Yeni sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Milano ekibinde Rafael Leao'nun takımdaki geleceği tehlikede. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Leao'nun performansındaki dalgalanmalar nedeniyle 26 yaşındaki futbolcu için ayrılık artık yüksek bir ihtimal. Milan'ın da Rafael Leao'ya gelecek teklifleri değerlendireceği ve ayrılığa olumlu yaklaştığı belirtildi. Milan'daki 7. sezonunu bitirmeye hazırlanan Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 170 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğu, ancak bunun gerçekçi bir rakam olmadığına dikkat çekildi. İtalyan ekibinin 50-60 milyon euro bandında bir teklifte transfere onay verebileceği ifade edildi. Rafael Leao, Milan formasıyla bu sezon 29 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist kaydetti. İtalyan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Leao, kariyerinde daha önce Lille ve Sporting formalarını giymişti.
1: Alman stoper Niklas Süle, 30 yaşında emekli olma kararı aldı.
3: Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki stoperi Niklas Süle kariyerine nokta koyuyor. Tecrübeli savunmacı Hoffenheim maçından sonra aldığını söylediği emeklilik kararını kendisine ait podcast kanalından şu sözlerle duyurdu. Doktorumuz ve fizyoterapistimiz soyunma odasında yaptıkları test sırasında birbirlerine bakıp başlarını salladı. İşte o an kalkıp duşa girdim ve 10 dakika ağladım. Ertesi gün MR'da yırtık olmadığına dair iyi haberi aldım ama artık benim için bitmişti. Tatile gidip çocuklarımla olmak yerine 3. çapraz yırtığımla uğraşmayı hayal bile edemezdim. Borussia Dortmund'sa konuyla ilgili yaptığı açıklamada Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor. Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Kendisi bir süredir futbolu bırakma fikriyle oynuyordu. Almanya milli takımı formasını 49 kez giyen Süle, Bundesliga'da toplam 290

Şampiyonluğa ulaşan ilk yabancı teknik adam oldu. Çizmede şampiyon olan son yabancı 2009-2010 sezonunda Inter'i çalıştıran Jose Mourinho'ydu. Yaz transfer döneminde 96 milyon euro harcayan Inter, tercihini büyük yıldızlardan yana değil, gelişime açık oyunculardan yana kullandı. Yaşlandığı değerlendirilen kadroyu gençleştirmek isteyen Serie A ekibinin 23 yaş üzerinde tek transferi Manuel Akanji oldu. Bu yapılanmanın arkasındaysa tanıdık bir akıl vardı. Giuseppe Marotta. Juventus'ta 2010-2018 arasında kulübü yeniden inşa eden Marotta, son 7 yılda Inter'de de aynı modeli uyguladı. Milano ekibi düşük maliyet ve yüksek verim ilkesi üzerinden transfer stratejisini sürdürdü. Son 7 yılda gelen bonservissiz yıldızlar ve birbiriyle uyumluluğu yüksek kadro mühendisliğiyle mavi siyahlı ekip kısa zamanda başarılara koştu. Marotta Inter yönetiminde bulunduğu sürede 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2024'te kulüp başkanlığına gelen deneyimli futbol adamı bu görevdeki ilk şampiyonluğunu da bu sezon kazandı. Sahadaysa kimlik değişmedi. Conte ile başlayan, Inzaghi ile devam eden üçlü savunma düzeni, Kimu ile de Inter'in vazgeçilmez düzeni olmayı sürdürdü. 3-5-2 düzeninde kilit rol oynayan kanat bek mevkiinde Federico Di Marco sezona damga vurdu. ...8 yaşındaki İtalyan oyuncu 6 gol ve 18 asistle takımının en önemli hücum kozlarından biri oldu. Bu sezon sakatlıkları dolayısıyla daha az forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise en keskin sezonlarından birisini yaşadı. Serie A'da 1600 dakika ile sezonu kapatan 32 yaşındaki yıldız buna rağmen 9 gol 4 asistle oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda iki kez final gören Inter bu sezon aynı başarıyı yakalayamadı. Milano ekibi playoff turunda Bodo Glimt'e elenerek büyük bir şok yaşadı. Bu sonuç Kivu üzerindeki tartışmaları artırdı. Ancak lig performansı tüm eleştirileri bitirdi. Inter son yılların en dominant sezonlarından birine imza attı. Rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımayan mavi siyahlılar en büyük farkı gol yollarında oluşturdu. Inter en yakın takipçileri Milan ve Napoli'den toplam 64 gol fazla attı. Kivu'nun öğrencileri 35 maçta 82 kez fileleri havalandırırken Napoli 52, Milan 48 gol bulabildi.

0: edelim şimdi sıradaki haberimizle. Valencia Basket Atina'da Panathinaikos'u yenerek Final Four umudunu sürdürdü.
1: EuroLeague Playoff serisi 3. maçında Valencia konuk olduğu Panathinaikos'u 91-87 yenerek durumu 2-1'e getirdi. İlk iki maçı kaybeden konuk ekip bu kez maça hızlı başladı ve soyunma odasına 52-39 önde gitti. Ergin Ataman'la Valencia Basket'i çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki baş antrenör de diskalifiye edildi.

skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi karşılaşmadan 91-87 galip ayrılarak seride farkı 1'e indirdi. Valencia Basket'te

0: Pedro ve Montero 16 şar sayı kaydetti. Panathinaikos tarafındaysa TJ Shorts 17, milli basketbolcu Cedi Osman 10 sayı 5 reboundla oynadı. Playoff serisinin 4. karşılaşması 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak. 3 galibiyete ulaşan taraf Real Madrid Hapoel eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina'da düzenlenecek.
1: NBA playoff serilerinde heyecan devam ediyor. İlk maçı evinde kıl payı kaybeden San Antonio bu kez rahat bir galibiyetle durumu eşitledi.
0: NBA playoff serilerine iki karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı serisi ikinci maçında San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves yine Texas'ta karşı karşıya geldi. Serinin açılış maçını evinde iki sayıyla kaybeden Spurs, bu kez baştan sona domine ettiği karşılaşmadan 133-95 gibi ezici bir galibiyetle ayrıldı. 1983 yılından bu yana en farklı playoff zaferini elde eden ev sahibi ekipte Victor Wembanyama 19 sayı ve 15 reboundla double-double yaptı. Yedi oyuncunun çift haneye ulaştığı maçta Stephen Castle 21, De'Aaron Fox 16 sayı üretirken Harrison Barnes ve Julian Champagne 12'şer sayıyla oynadı. Castle driving all the way to the basket and count it plus a foul. Another great take by Stephen Castle. And another foul draw. Konuk ekip Minnesota'da sakatlıktan dönen Anthony Edwards'ın yanı sıra Julius Randle, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon 12'şer sayıda kaldı. Batı Konferansı yarı final serisinin 3. ve 4. maçları Timberwolves'un evi Minneapolis'te oynanacak. Doğu Konferansı serisinde ise New York Knicks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı bir kez daha yenerek durumu 2-0'a getirdi. Doğu serisi Philadelphia'da devam edecek.
1: FIA Başkanı Muhammed Bin Sulayem, Formula 1'in Türkiye dönüşünün bu sezon başlayabileceğini söyledi.
2: Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Bin Sulayem, Türkiye için umut verici bir ihtimal paylaştı. FIA'nın tepe yöneticisi, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenmemesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki Formula 1 takvimine dahil edilebileceğini söyledi. Bin Sulayem, Türkiye'yi sevindiren ihtimalle ilgili olarak şu açıklamada bulundu. Kasım ayındaki Katar yarışını bir hafta ileri kaydırabiliriz. Ama eğer bu olmazsa homologasyon ve diğer şartlar tamamlandığı takdirde belki Türkiye'yi bu yıldan takvime alabiliriz. Lojistik açıdan herkes için en iyi senaryo olması açısından organizatörlerle istişare halindeyiz. 2021 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Sulayem, Orta Doğu'da yaşanan ve dünyayı stres altına sokan savaş durumu hakkındaysa şunları söyledi. Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında sona erer, normale döneriz ve bu stresle yaşamak zorunda kalmayız. Allah korusun, Ekim veya Kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyiz. Çünkü güvenlik her şeyden önce gelir. 2005 ile 2011 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul, 2020'deki pandemi sırasında bir kez daha motor sporları tutkunlarını ağırlamıştı. Formula 1 yönetimi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye Grand Prix'sinin 2027'den itibaren 5 yıllığına yeniden takvime dahil edildiğini açıklamıştı.
1: Bu haberle birlikte bu akşam ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

affair.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ilginizi çekeceğini düşündüğümüz konulardan başlıklar hazırladık. O dönemi yaşayanlar ah nerede o yıllar diyecektir. O dönemi yaşamayanlar için de öyle zannediyorum ki keyifli ve diyecekleri ilginç anekdotları öğrenme fırsatı olacak bu. Dediğim gibi daha önce de zaman zaman söyledik. Bugünden, geçmişten bugüne çıkarımlar, bugünkü bazı olayları geçmişe bakıp hala değişmemiş dememize neden olan durumları da, olayları da sizlere aktarmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim.
0: Efendim sağ olun, bir yeni bölümle daha karşınızdayız. Şimdi güzel bir konuyla başlıyoruz. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakın hangi konu gelecek. Şimdi Kemal abi, Türkiye'deki İtalyan teknik adamlar. Enteresan. Şöyle bir baktım. 59 öncesi de var. Yani Beşiktaş özellikle. Ya Giuseppe Meazza var. Daha ötesi var mı değerli izleyenler? Yani İtalyan futbolunun efsanesi Giuseppe Meazza. Statlara ismini veren falan. 1947 yılında Beşiktaş'la anlaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veriyor. Galatasaray'ın 2 puan ardından ikinci oluyor Meazza. Sonra Sandro Pupo, ki milli takımda da görev yapmıştı. Tabii. Bu programın devamlı izleyicileri tabii bilir. Sandro Pupo geliyor Meazza'nın ardından. O da üçüncü yapabiliyor. Remondini, bu sefer 59 sonrası bunlar ama.
1: Evet.
0: Remondini de dördüncülükte kalıyor. Beşiktaş'ta bunlar var. İlginç olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un İtalyan hocası olmaması.
1: Evet, o sıralarda.
0: Galatasaray, şöyle bir bakıyorum. Bundan tabii yıllar sonra Beşiktaş Nevio Scala'yı getiriyor.
1: Tabii.
0: 2000'de. Nevio Scala da Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor ama ligi dördüncü bitirebiliyor siyah beyazlar. Galatasaray'da ise Mancini var. Prandelli var. Mancini, hepinizin malumu Mancini'nin durumu. Şimdi çok büyük başarılara koşuyor İtalya milli takımıyla. Şimdi de Karagümrük'te Farioli var. Adana Demirspor'da Montella geldi. Montella, evet. Hani futbolculuk döneminden de çok iyi hatırladığımız, özellikle Sampdoria döneminden. Hani teknik adamlık kariyeri de hiç fena değil. Şimdi Adana Demirspor'da kötü başladı. İtalyan teknik adamlar için ama şöyle bir Türkiye'de genel olarak baktığımızda başarılı demek çok mümkün değil ki. Hani gerçekten iz bırakmış Sandro Pupo gibi bir isim de var mesela. Roberto Mancini gibi şu anda hem tabii İtalyan futbolunda hem dünya futbolunda ayrı yeri olan bir isim de var. Ama Türkiye kariyerleri çok başarılı değil kulüplerde.
1: Şimdi Ender, şöyle, bu biraz bana göre ülkelerin futbolcu yapısından kaynaklanıyor. Hem sosyal hayatta hem spor alanında. Dolayısıyla da İtalyan teknik direktörler bambaşka bir dünyada yaşadıkları için de, futboldan bahsediyorum, bizde başarılı olamıyorlar. Bizde en çok başarılı olan hakem, aman teknik direktörler hangi ülkeden? Yugoslavya ve Romanya'dan.
0: Evet.
1: Yani neden? Yapısal olarak bir benzerlik var. Çok değil belki ama var bir benzerlik. Şimdi bu saydığın isimler hakikaten yani tarihte önemli yer tutmuş.
0: Giuseppe Meazza ya.
1: Teknik adamlar yani, önemli hepsi ama burada bir tane şampiyonluk yok benim hatırladığım kadarıyla.
0: Yok.
1: Hem seyrettiğim kadarıyla hem de

0: öğrendiğim kadar, duyduğum kadarıyla. Neden? İşte bu yüzden. Şimdi
1: Mancini'nin bir kupa başarısı var.
0: Bir kupası var. Mancini bile olmadı gitti. Bak şimdi İtalyan milli takımında neler yapıyor.
1: Ya, değil rekorlar mi? Kırıyorlar.
0: Evet. Çünkü biz burada yani bizim yapımız insan yapısı. Futbolu bir kenara koy. İnsan yapısı çok değişik. Mesela bir İtalyan hoca ki bunlar önemli hocalar deseler ki Ender ne oyuncu bu çocuk hiç olacak yani ben buna şans vereyim oynatayım. Belki de 7-8 maç oynatacak arka arkaya. Ama Türkiye'de kötü oynar devam eder buna müsaade etmez kulüpler. Derler ki ya ne yapıyorsun arkadaş ya adam 8 maçtır hikayeye oynuyor. İşte İtalya'da İtalyan futbolu tarihsel bir futbol orada pek olmaz bu. Hoca inat eder sabırla bekler bir bakarsın herif bir gün uf ne oyuncu olmuş. Bu yüzden de işte dediğim gibi bu İtalyanlar işte İngiltere'den bir Ryan Burch geldi nasıl olduysa. Bir de şey Gordon. Yani onlar çok başarılı evet, oldular.
1: Onların yeri ayrı.
0: Onların yeri ayrı İtalyan olarak.
1: İngilizler de
0: ama bu İtalyanlarla bir türlü uğraşan şey var değil mi? Adana Demirspor'da şimdi.
1: Monte'ye Adana Demirspor'da.
0: 4-7.
1: Ama Farioli bir başka bir duruş sergiliyor Karagümrük'ün.
0: O Karagümrük'te değil mi?
1: Evet. Daha 32 yaş. Onun da çok enteresan. Yani bir kaleci hocalığı var. Yardımcı hocalığı sonra da Karagümrük'te A takımı teknik direktörlüğü.
0: Yani bilemiyorum tabii tanımadığım için bir şey diyemeyeceğim ama bizim buraları iyi etüt etmiş olabilir. Bir, Kasımpaşa'nın başkanı kim? Karagümrük başkanı kim?
1: Süleyman Urma.
0: Yani bu işin içinde senelerdir menajerlik yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış bir kişi. Caner Erkin nereye gitti? Karagümrük'e. Sanıyorum ki bunu teknik direktör almadı. Caner'i. Yani nereden tanıyacak ki? Değil mi?
1: Ya işte burada geçen sezon gördüğünden o da ne kadar. Oynadı gerçi geçen sezon Caner de. Ama şöyle bir şey var mesela. Bilmem senin de dikkatini çekmiştir. Topla kendi ceza sahasından 7-8-10 pas yaparak çıkartıyor takımı. Hata yapsa bile öyle çıkartmaya devam ediyor. Topla çıkıyorlar. Kaleciden başlıyor. Viviano da öyle. Ayağı çok düzgün bir kaleci. Bayağı paslaşarak
0: fena
1: çıkıyorlar.
0: Fena da oyuncular yok.
1: Yok iyi takım.
0: Kadroda.
1: İyi takım.
0: Şimdi burada
1: ayağı iyi top yapabilen teknik kabiliyeti evet, yüksek oyuncular. Evet.
0: Burada bence başkanın payı var. Tam değil belki ama payı var. Teknik adam da kendisine sunulan bu yemeği gayet güzel mideye indiriyor bence.
1: Bakalım yani, bir iz bırakabilecek mi? İtalyan teknik adamlar arasında ayrı bir yere sahip olabilecek mi?
0: Yani bakacağız da ama ben yani İtalyan hocaların genelde bizde çok başarılı olabileceklerini sanmıyorum. Bir laf vardır. İstisnalar kaideleri bozmaz.
1: 1947'den bugüne efendim Giuseppe Meazza'dan bu tarafa Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde 2 puan farkla şampiyonluğu kaçırmış Meazza'nın Beşiktaş'ı. Giuseppe Meazza'dan buraya kadar 6-7-8 galiba yanılmıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa notlarımda İtalyan teknik adam ama hiçbirinin şampiyonluğu yok. Yani ilginç. Peki devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikaye diyelim bakalım. Burada Naci Erdem'den bahsedeceğiz. Naci Erdem'den bahsederken de hani bir hikayeye odaklandık biz belki ama onun Fenerbahçe'den ayrılışını senden dinlemek istiyoruz bir de buraya özellikle bir 1961'deki Adana Demirspor maçını almışız çünkü center half mı deniyordu ona savunma oynuyor stoper gibi değil mi
0: Libero.

0: Gibi biraz.
1: Libero gibi. Öyle bir oyuncu olarak o maçta 4 gol birden atması enteresan geldi. Seyrettin mi o maçı?
0: Seyretmişimdir. Bakayım.
1: Değil mi?
0: Rozet maçının idmanında. Hilmi'nin eski Hilmi haline gelişi. Bir de 4 gol atan Naci'nin formu.
1: Evet. Zekeli Fenerbahçe'nin hocası. Evet.
0: Nacar.
1: Evet. Yani çok enteresan bir şey ya. O sezon 9 gol atmış. Lefter ve Yüksel Gündüz'den sonra en çok gol atan oyuncu olmuş. O pozisyonda oynarken.
0: Şimdi Naci Erdem, Allah uzun ömürler versin. Hala sağ.
1: Abi, evet. 90 yaşında olmuş.
0: Havada. Kayınbiraderi de Güray, bizim Fenerbahçe'nin takım kaptanı. Genç takımı Beşiktaş'ta falan da oynadı sonra. Şimdi Naci Erdem sağ içte oynardı. Eskilerin deyimiyle. Sağ iç. Şimdi orta sağ mı oluyor? Ne oluyor? Öyle bir şey oluyor galiba.
1: Sağ
0: öne açık doğru. Gibi. Evet. Açık değil, içeride. Sağ iç.
1: Anladım, tamam.
0: İç var zaten orada.
1: Anladım.
0: Yani sonradan işte santraf. Ve Naci Erdem'in bana göre en tarihsel çarpıcı önemi Lefterli, Canlı, Basrili Fenerbahçe takımında 8 sene takım kaptanlığı yapmasıdır.
1: Ya
0: saydığım oyunculara bak. Saydığım oyunculara bak. Lefter, Can, Basri. Hepsi tarihsel oyuncu. 8 sene Naci kaptan başkanlık yapmıştır. Aman kaptanlık kaptan. Yapmıştır. En büyük özelliklerinden biri oynarken hava toplarına müthiş sıçramasıdır. Fenerbahçe Nice'le Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçı oynarken De Burguang diye bir santrfor vardı. Zenci. 1.94 boyunda. Naci Erdem de işte onun karşısında oynuyor. Biz eyvah dedik, herife bir tane kafa topu vermedi.
1: Arada bayağı bir boy farkı olmasına rağmen.
0: 20 santim boy farkı var belki. Müthiş sıçrardı.
1: Allah Allah.
0: Çok enteresan. Yani bu koca Naci Erdem'in bir başka özelliği de böyle şimdi itiyorlar, kakıyorlar ya. Arkadan kafaya çıkarken filan falan.
1: Öyle bir biraz şeydi. Dirseklerdi, dizler.
0: Hiç faul yapmadan oyun oynardı.
1: Bak sen nasıl olabiliyormuş o.
0: Ve bu yüzden de Metin Oktay rahmetli, Metin Hocam Naci'nin karşısında hep başarılı olmuştur.
1: Tabii hep karşı karşıya geliyorlar.
0: Hiç unutmam, stattayım yani. Ağların yırtıldığı gol. Deniz Kalesi. Metin Oktay sol çaprazdan girdi köşeden ceza sahasına. Naci Erdem'le beraber geliyorlar. Koşuyor Naci Erdem. Yani yatıp oradan ayağının hani kornere atar. Bir şey yapar değil mi? Hafif
1: çok iter. Temaslı oynamıyordu yani.
0: Yanından geçti Metin abi. İşte 6 pasa 4-5 metre kala bir çaktı, öbür taraftan çıktı top, gol olup. Yapmazdı faul. Ve bu yüzden de o 1-0'lık şeyde Galatasaray galibiyetinden sonra 3 gün sonra rövanş oynanıyor. O zaman işte iki gruptan çıktılar. Biri Fener, biri Galatasaray. Bak Turgay'la beraber. Neyse. Kadrolar bir açık. Küçük Fikret de o zaman umumi kaptan. Fikret Kırcan. Takım bir açıklandı. Santraf Naci oynamıyor. Osman oynuyor. Emniyetten alınmış. Yani oynayıp oynamayacağı belli değil.
1: Oyuncu değişikliği yok mu hala?
0: Yok, yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Naci Erdem sağ iç. Allah Allah dedik ve o maçta gol attı. Fener 4-0 kazandı. Golün birini Naci Erdem attı.
1: Allah Allah, iyi, enteresan.
0: Enteresan değil mi? Ondan sonra da Osman Fenerbahçe'nin santrafı oldu. Naci de sağ içte devam etti gidene kadar.
1: Evet. Geçişi?
0: Geçişi şöyle. Tahta tribünlü stat zamanı.
1: Evet.
0: Transfer ayı. Naci ile Basri'nin sözleşmeleri yenilenecek.

0: İşte yönetim toplanıyor. İşte bunlara diyorlar ki şu kadar az diyor bunlar filan falan. Ve en sonunda bunlar kapalı tribünün, kulübün hemen aynı bina zaten, yanından girişe ikisi oturdu. Toprağa. Ayakkabıları da çıkardılar. Bayağı oturuyorlar böyle. Yani anlaşacaklar mı anlaşmayacaklar mı? İçeride toplantı var. Tabii fotoğraflar, gazeteciler şak şak şak şak şak şak şak şak şak falan. Ve 15 bin lira istiyor bunlar.
1: Sene yani kaç gibi? 60...
0: 3 filan olabilir. Yalan söylemeyeyim yani. Şimdi çok net
1: aklımda değil. Vardı sanki o ya. Bu 60 bin lira. 65 mi acaba?
0: Olabilir.
1: 63-65 bizi affetsin izleyenler o dönem.
0: Ondan sonra anlaşamıyorlar bir türlü. Kulüp 15 veririz, bunlar 35 istiyor misal. İkisi de çok önemli. Naci ile Basri abi. Ya. Neyse en sonunda film koptu. Naci Galatasaray'a gitti. Bu haber çıktığında kimse inanmadı zaten.
1: O Beyoğlu daha mı sonra?
0: Hangi Beyoğlu?
1: Bir Beyoğlu'na mı? Bir yere gitmiş galiba arada bir. Yok değil mi öyle bir
0: yok,
1: şey?
0: Yok. Galatasaray'a kimse inanmadı zaten. Ha. Ya olur mu öyle şey? Atıyorsunuz palavra malavra falan filan. Çünkü 8 sene takım kaptanlığı yapmış o takımda. Naci Erdem ve gitti. Hatta tabii Çekoslovakya...
1: İki sezon mu kalıyor?
0: Galiba Çekoslovakya'yla bir milli maç oynadık hatta. O zaman Çekoslovakya...
1: Tekrar milli takıma dönmüş falan.
0: Döndü 6-0 yenildik. Naci santraf oynadı o maçta. Şeyde yenildik hem de İnönü'de.
1: Bak ne kadar enteresan. İstanbul'da. Yıllarca takım kaptanlığını yapıyor. O şekilde öyle. Mesela... Büyük Mehmet de son sezonunda Fenerbahçe'ye tabii, gelmişti Galatasaray'dan. Tabii. Burada yapmıştık diye hatırlıyorum tabii. Sanki onu da.
0: Hatta şöyle işte o süre sonunda Naci Erdem tekrar Fenerbahçe'ye döndü.
1: Ha.
0: Yani Galatasaray'dan ayrıldı. Teşekkür ederim kusura bakmayın dedi ama oynamadı zaten topu bıraktı yani.
1: Anladım. Evet ilginç bir hikaye. Peki o zaman gelelim unutulmaz anlara. Çok enteresan bir unutulmaz an hikayesi var. Hep birlikte merakla izleyeceksiniz. Şimdi bu Trabzonsporlu bordo mavili taraftarlar biraz daha kulak vermeli. Şimdi 61 sayısı malum Trabzon için bir plakadan fazlasını plaka, ifade tabii. ediyor hatta. Ve bu 2000'li yıllarda bize her yer Trabzon sloganı çok ön plana çıktı ama bunun çıkmasının sebebi de işte böyle olaylar. Sezon 75-76 sezonu yani... Trabzonspor'un ülke futboluna damga vurduğu bu da o takım.
0: Evet.
1: Ve ilk kez şampiyon olduğu o zamanki adıyla birincilikte evet. o sezon Hüseyin Tok'tan bahsedeceğiz. Hüseyin Tok o sezon 13 gol atıyor. O dönemlerde 13 gol
0: tabii,
1: hiç fena gol değil. Hoçiç 13 golle gol kralı olmuştu Tarık Hoçiç. 30 maçta 13 gol ama bunların 3'ü önemli. Hepsi önemli tabii de. Üçü daha önemli. Niye daha önemli biliyor musunuz? Çünkü bu 3 gol 3 hafta üst üste 61. dakikada atılıyor.
0: Tarihsel.
1: Yani ondan sonra o 61. dakika kutlamaları vesaireleri şunları bunları var ya. Yerleşmesi vesairesi 61. dakikanın belki de anlamlı kılan olayların başlangıcı bu. Yani o özel dakikayı daha da değerli kılan. Neden? Bir tanesi bir kere Fenerbahçe maçı.
0: Evet. Evet.
1: Şöyle bir not var önümde. O maçı bakıyorum kim anlatmış? Kim anlatmış? Kim anlatmış? Kim anlatmış? Pertev Tunaseli. Meslek büyüğümüz.
0: Tabii lakabıyla Deli Pertev.
1: Radyodan.
0: Evet.
1: 61. dakika orta yuvarlakta Tuncay, Tuncay'dan Ali Kemal'e, Ali Kemal Necmi ile Verkaç yaptı. Ali Kemal Hüseyin'e, Hüseyin Yılmaz'dan önce dönüyor, Adil kaleyi boşalttı. Hüseyin yerden vurdu ve gol diye anlatmış, nakletmiş. O gol anını 61. dakikada Hüseyin Tok'un golüyle 1-0 kazanıyor. Trabzonspor Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında 1 puan gerideyken 1 puan öne geçiyor. Ardından Zonguldak maçı. Yine Hüseyin Tok. Yine 61. dakika. Bursa maçı. Yine Hüseyin Tok. Yine 61. dakika. Enteresan ve unutulmaz bir

0: an bence. Nasıl hatırlıyorsun Hüseyin Toku ve o maçları, şöyle bir aklında mı, ne dersin?
1: Aklımda tabii. Şöyle, Hüseyin bir kere çok iyi dostum, kardeşimdir yani. Son zamanlarda pek görüşemiyoruz ama yel değirmenlidir aynı zamanda. Hmm. Kadıköy yel değirmeninde otururdu, gelir giderdi. Tekniği vardı. Mesela santrfor değildir Hüseyin. Daha çok takip eder. 3 adım atar alır. Takip eder, 2 adım atar alır. Geçer verir filan. Böyle bu tip bir santrfor. Ve iyi bir vuruş tekniği vardı. İşte dediğin gibi yani. Golcüydü aynı zamanda. Dediğim gibi yani böyle. Mesela şimdi Beşiktaş'ın santrforu kim?
0: Batshuayi mi?
1: Onun gibi mesela dolaşan, Allah'ın götüren, getiren o tip değil. Hı. Rakip savunmanın içinde kısa mesafelere akıllıca, dikkatle dalan adam. Topla topsuz. Ve vuruşu iyi olan bir oyuncuydu. Kafada öyle. Benim hatırladığım Hüseyin bu, seyrettiğim Hüseyin bu ya.
0: O Fenerbahçe maçı gerçekten bir şampiyonluk maçı
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: 61. dakika, 3 hafta üst üste de inanılmaz bir tesadüf
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii.
0: Yani siz tabii 3 hafta üst üste, 61 şehriniz için çok özel bir rakam.
1: Tabii.
0: 61. dakikada gol atıyorsunuz. O goller şampiyonluğa taşıyor tabii takımı. Ve ondan sonra 61. dakika şeyi başlıyor. Belki de bu yıllara varan işte o şovlar vesaireler, evet, gösteriler. İşte bunun çığırını açan, bunun önünü açan Hüseyin Tok'un
1: sonra Necmi Perekli
0: golleri oluyor. Çok enteresan.
1: Sonra Necmi Perekli çıktı o mevki için ortaya. Yani zaten Hüseyin sonra bıraktı.
0: Şeyden, Trabzonspor.
1: Tabii tabii. Tabii.
0: Evet, 75-76 sezonu. Daha da genç aslında o dönem
1: tabii,
0: değil mi? 22-23 yaşlarında.
1: Tabii. Yani eskiden oyuncular şimdiki gibi 38 yaşına kadar oynamazdı.
0: 30 yaş falan. Değil mi?
1: Evet. Yani. Mesela bizim Ziya, Fenerli Ziya, takım kaptanı, milli takımın da kaptanı 30 yaşını bitirdi, topu bıraktı.
0: Şimdi en iyi dönemi deniyor. Şu anda futbolcunun en verimli dönemi olarak görülüyor.
1: Aynen.
0: Hele bir savunma oyuncusu için, hele bir kaleci için.
1: Tabii. Yani yaşınız ilerliyorsa, eğer Ronaldo olacaksanız devam edin.
0: Peki, 61. dakikanın hikayesi işte böyleymiş ama 75-76 sezonunda 3 maç üst üste Fenerbahçe, evet, Zonguldak, evet, Bursa maçları, 61. dakikada gol atmak Hüseyin Tok'a kısmet olmuş. Gerçekten de unutulmaz bir hikaye olmuş.
1: Aynen.
0: Peki devam edelim efendim, biliyor muydunuz diyeceğiz. Evet, biliyor muydunuz diyeceğiz. Birkaç küçük anekdotla gideceğiz burada. Yine hakem camiasında birkaç küçük anekdot. Bir kere, enteresan. Futbol hakemi olarak adı tespit edilen ilk Türk. Kim biliyor musunuz? 1907 yılında Kadıköy'le Moda takımları arasında zorlu ve iddialı bir lig maçı diye anlatılmış. Fuat Hüsnü Kayacan. İlk bilinen Türk hakemi.
1: İlginç. Hatta yanlış aklında kalmadıysa başkanlık da yaptı o.
0: Fuat Çok ilginç Kayacan. Ya. 1907 yılı efendim.
1: Evet.
0: Uluslararası bir futbol müsabakasında görev yapan ilk Türk hakemi Hamdi Emin Çap. Hı hı. 18 Ekim 1924'te, 16 Ekim 1924'te Moskova'da, 15 Mayıs 1925'te de Ankara'da Türkiye-Rusya maçında düdük çalıyor. Ve iki yabancı milli takım arasındaki maçı yöneten ilk hakemim ise 1946 yılında Şam'da oynanan Suriye-Lübnan maçını yöneten Şazi Tezcan.
1: Evet.
0: Şazi Tezcan. Enteresanmış. Çok enteresan bilgiler.
1: O şey de 1946. Yanlış aklımda kalmadıysa veya bana anlatılana göre maç spikerliği de yaptı.

0: Çok ilginç.
1: Peki geleceğiz Türk futboluna ilişkin bu ilk hakem müessesesinin ilk ismi. Yabancı takımlarla ilk maç, iki yabancı takım arasında yani uluslararası bir müsabakada görev alan ilk Türk hakem, onu da gördük. Bir de Türk futbolunda yabancı hakemler.
2: Kıyamet.
1: Bir dönem çok başvuruluyormuş. Yani tabii. Şimdilerde dönem dönem hani işte yabancı hakem atansın falan denir ya değerli izleyenler. 1900 ha şu var, bu enteresan ama yani İstanbul'da yerleşik olan iki yabancı asıllı futbol hakemi varmış. İngiliz Edward Taylor'ın da Çek Anton Kratki. Ama bunlar zaten İstanbul'da yaşayan, hani burada bizden bir gibi olmuş insanlar. 1930'lu yıllarda da Mr. Allen diye not etmişler. Eğer not yanlış değilse bir İngiliz hakem. O dönemde görev yapıyor ama örneğin derbilerde falan ben bakıyorum notlara, bir tane şimdi o bir gazete küpürü vardı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi 1 Aralık 1963 hakem Richard Coccoli. Kahraman Babçum yazmış yıldız tablosunu. Orada çok zor konuyor ama Coccoli Richard diye. Hatta bir yıldız vermiş Kahraman Babçum o zaman. Bir hakemi yıldız vermiş.
2: Bir yıldız,
1: Muzaffer Sarvan yardımcısı ona 3 yıldız vermiş. Evet. Neydi bu yabancı hakem furyası Kemal abi? Şöyle bakıyorum bak. Bakın değerli izleyenler. Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Macar, Yugoslav, Rumen, Belçikalı ve Bulgar hakemler. Bu hakemler, bu ülkelerden hakemler yönetmiş Türkiye'de maç.
2: Çok var dediğin gibi. Şimdi demir perde vardı eskiden o yıllarda.
1: Evet, Doğu Bloğu.
2: Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya o zaman, Macaristan filan falan.
1: Evet.
2: Şimdi buradan hakemler gelirdi Türkiye'ye. Yabancı hakem yani. Hı hı. Bunlar büyük oranda Yeşilköy o zaman havaalanında karşılanır.
1: Evet.
2: Kulüplerden birinin adamları tarafından.
1: Allah Allah.
2: Yes. Oradan alınır. İşte
1: hakemi federasyon karşılamıyor mu o zaman?
2: O zaman işte saate göre, yani uygunsa, değilse ertesi gün kapalı çarşıya gidilirdi. Bildiğin kapalı çarşı yok mu?
1: Gezmek, görmek, eğlenmek maksadıyla.
2: Şimdi söyleyeceğim nasıl eğlendiklerini. O zamanlar deri ceket, deri pardüsü.
1: Evet, kapalı çarşıda meşhurdu.
2: Bu söylediğim ülkelerde demir perdende bunun fotoğrafını bile göremezdin. Komünizm rejiminde bunun fotoğrafı bile olmaz. Oraya götürülürdü bu hakemler. İşte bak bakalım, ceket mi istiyorsun, işte mont mu istiyorsun veya pardüsü mü istiyorsun, neyse. Onlar alınır, hediye edilir yani, daha doğrusu alınıp bu hakemlere.
1: Bu 50'li 60'lı yıllar mı?
2: İşte o yıllarda yani, komünizmin en hızlı zamanları. Sonra maça gelirdi hakem, ertesi gün maç idare edecek, ona göre maç idare ederdi. Çoğu. Nelere şahit olduk.
1: Bu gözler neler gördü?
2: Neler gördü
1: Kemal abi?
2: Neler gördü ve yani maçı seyirci olarak gitti, gördü. Hatta o görmenin yanı sıra neler de duydu sağlam ağızlardan. Her maç kirliydi demiyorum.
1: Şüphesiz.
2: Ama bu şey kapalı çarşı ikramı %90 uygulanırdı. Bir maç hatırlıyorum. Fenerbahçe Manchester City'yi eledikten sonra hatırlarsan.
1: Evet. Yapmıştık burada.
2: Yapmıştık. Ajax'tan oynayacak. Cruyff'lu falan Ajax'la. Hakem Roman. Şimdi adını unuttum. Oynanıyor maç. Bizim Abdullah Çevrim. Allah rahmet eylesin. Çok da iyi kardeşim, dostumdu. Bir top attılar ona. Taca gidiyor top. Abdullah gitti topu alırken topla beraber taca çıktı atletizm pistine. Oradan aldı, içeri girdi.

0: Tabii Hollandalılar bıraktılar. Hakem böyle yaptı. Oynayın dedi. Hiç unutmuyorum o pozisyonu. Herifler diyorlar ki dışarıdan girdi içeri topla beraber oynayın dedi hakem. Olmadı bir şey de 2-0 kaybetmişti Fenerbahçe. Hatta bir golü de galiba Cruyff atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu saydığın ülkelerden işte bak zaten ne var? Rumen, Macar, Yugoslav, Bulgar
1: var.
0: Anladın mı? Bunlar hep şey demir perde ülkeleri. Hatta Çekoslovakya o zaman tabii. Onlar biraz kapalı çarşı ya götürüyor.
1: Kapalı çarşı üzerinden stada.
0: Aynen öyle.
1: Allah Allah çok enteresanmış.
0: Evet, ama işte
1: kulübün dedi, karşılaması enteresan.
0: He? Öyle abi bak o zaman.
1: Ya rakip takımı falan karşılarsın, şunu bunu karşılarsın da hakemi karşılama.
0: İşte abi deri ceket, deri mont, deri pardüsü fotoğrafı yok o zaman bu ülkelerde. Olmaz yani mümkünatı yok. Ekmek için iki tane şeftali almak için kuyruğa girilir saatlerce. Yani bunlara hem şahit olduk hem çok sağlam kaynaklardan duyduk. Anladın mı sevgili Ender? Ondan sonra ama tabii esaslı hakemler de çıktı.
1: Ama uzun bir süre yönetmişler.
0: Evet tabii, yönettiler tabii.
1: Bizde hakem az diye mi yoksa neden?
0: Vallahi işte şey bizimkilere güven pek yoktu.
1: Baksana bunların da güvenilir tarafı pek yok ama işte, bir kısmının en azından.
0: Ama işte mesela diyelim ki bizim bir yerli hakem yönetti. A ile B'nin maçını. Evet. Vay efendim işte görüyorsunuz yani rezaleti çağırın dışarıdan birini hop ertesi hafta dışarıdan biri. Anladın mı?
1: Bugüne özel bir durum değil yani bu.
0: Yok yani. Evet. O zamandan beri bu yangın tahmin ediyorum. Çok net de bir şey değil ama tahmin ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur.
1: Yok yok tabii.
0: Bu yangın yani.
1: Tabii. Biz her şeyi dönüp dolaşıp hakeme bağlıyoruz.
0: Ayıp ettin.
1: Devam edelim o zaman. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakalım nereye gideceğiz? Efendim geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de oynandı. İzmir'de Göztepe'nin de yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nda. O gün ben işte ekrana da geldi Gürsel Aksel'in bir fotoğrafı rahmetlinin. Öğrendim ki Gürsel Aksel o gün öğrendim. Bir gerçekten trajik bir kazada hayatını kaybediyor. Öyle. O hikayeyi ya dedim biz bir zamanlar futbolu yaptığımız zaman mutlaka bunu da aktaralım. Hem Gürsel Aksel'i de konuşalım. Hem böyle önemli bir futbolcuyu anmış olalım. Hem de Göztepe camiasının bu önemli ismini anarken futbol severler de onun hikayesini öğrensinler. Amilli takımda da 3 kez forma giymiş, 1 gol atmış Gürsel Aksel. Kardeşi de yine aynı şekilde bir futbolcu. O da görev yapıyor. Bir dönem kısa bir süre Göztepe'de de teknik adam olarak da çalışıyor futbolculuğunun dışında ama hani Göztepe'nin...
0: Halil attı hatta son golü. Daha top çizgiyi geçip fileye giderken düdüğü çaldı hakem. Neyse ama Gürsel dediğim gibi çok akıllı, çok teknik, takımı oynatan, orta sahasıyla yardımlaşan, yani öyle ayağıma gelsin de ben şunu şuraya vereyim diyen bir oyuncu değildi yani. Hakikaten yani
1: 14 sezon oynamış.
0: Tabii.
1: Göztepe'de. 14 sezon ne demek ya?
0: Tabii abi.
1: 390 maç, 79 gol tabii. O bölgede oynayarak.
0: Tabii.
1: Milli takım kariyeri de 3 milli maçı var, bir de gol atmış.
0: Milli takımda çok yer almadı. Hı-hı. Ama yani İzmir'in, öyle diyeyim, Göztepe'nin, öyle diyeyim, tarihte kalmış en önemli oyuncularındandır. Kaleci Ali, o da genç yaşta vefat etti biliyorsunuz. Nevzat, Fevzi çuvalla gol attı.
1: Müthiş bir takımmış ama Göztepe.
0: Ah, korkunç bir takımdı. Yani şöyle, ben İnönü Stadı'na gazetecilik o zaman yapmıyordum galiba değil mi? Baksana burada yazmışsınız. Yok bir dakika. Yani çok iyi hatırlamıyorum. Yapmadığım dönemlerde de Göztepe'nin hiç, Eskişehir'le ikisinin hiç maçını kaçırmadım.

0: Ender. İkisinin.
1: Benim ama ikisi de takım.
0: Şimdi benim futbol ölçülerime göre Eskişehir'in o takımı bizim futboldaki en estetik oyunu oynayan takımdı. Fethi'li işte santrfor, Koko Burhan, Ender Konca o zaman orada oynuyor. Kamuran falan. Gegiç antrenörün en estetik futbol oynayan takımdı. En takım oyununu oynayan takım da Gürsel'in Göztepe'siydi. Ya bu benim kendi ölçüm, yanılabilirim yani tabii. İlla ki herkese de aynı görüşte olur diyemem.
2: Birkaç yıl önce daha aşağıda diptelerken Adnan Süvari ile oluyor değil mi bu işler?
0: Tabii Adnan Süvari.
2: Adnan Süvari'yi biz ayrı bir programda yapalım. Yapalım. Mutlaka.
0: Tabii. Ha Adnan Süvari'nin bu arada futbolculuğu falan da yok ha doğru dürüst.
2: Yani, çünkü büyük bir iş yapmış yani.
0: Yani şimdi. Ben bir şey daha söyleyeceğim yeri gelmişken. Bizde bir reklam çıkıyor takım kaptanları ile ilgili. Baba Hakkı, Metin Oktay, Cemil, Trabzonlu ve Lefter. Hatırlıyor musun o reklamı? Orada
2: tanıtım.
0: Evet. Orada Metin de Fenerbahçe'nin işte efsane kaptanı Lefter. Ya onu düzeltin ne olur ya. Lefter kaptanlık yapmadı ki Fenerbahçe'de. Belki bir maç yapmıştır.
2: Çok az ama değil mi?
0: Lefter'in ilk

0: O puanları alabilir miydi Galatasaray? Alamazdı. İnan yemin ediyorum 2 puan 3 puan belki zor toplardı. Değil mi?
1: Çok yani fark ediyor.
0: Hem Şampiyonlar Ligi'ne de gidemeyecektin. Bak 60-70 milyon eurodan oluyorsun. Artı sponsorluk, forma satışı. Kim bilir dünya kadar forma sattırmıştır Osimhen. Oradan da bir 10-15 milyon gelir de ettirmiştir.
1: Çok,
0: değil mi?
1: 1 milyon
0: forma. Hayır, Osimhen'in sadece tabii satılmış olsa yani. Osimhen'in imzalı isimli forması kim bilir kaç bin
1: yok,
0: tane satılmıştır.
1: Yok, parasını çıkardı bu anlamda. Çok yüksek rakamlarda ama. Aa, Osimhen farklı. Ligde bence tamamen dengeleri değiştiren biz.
2: İşte ne biliyor musun?
0: Hedefe nasıl giderse. Osman Bey selamlar olsun, lafını bölüyorum. Sen dedin ya hastasın, seni çok fazla konuşturmak istemiyorum. Şu anda bulmuşken bırak beni, yakalamışken şey yapma. Yani şunu söyleyeyim. Bak başarıya nasıl gidersin biliyor musun? Hep daha iyisini getireceksin arkadaş. Evet. Olacaksın. Futbol bu kadar basit. Bak adam gitti Icardi'nin daha iyisini buldu. Sadece Galatasaray nerede yadırgadı biliyor musun? Bak net söylüyorum. Sezon başında söylemiştim. İlk ay bir Schneider, bir Mertens olamadı. O işlevi sergileyemedi. Onun burukluğunu, sıkıntısını yaşadı sevgili Okan Buruk. Ben sana söyleyeyim. Takım olarak da futbolcular yaşadı. Güzel bir kafile kurdun ha. Teşekkür ederim. Şimdi konuşalım.
2: Onun burukluğunu yaşadı Okan Buruk dedi. Osman Bey dedi ki mevzum kimseyle polemik yaşamak değil ama yıllardır futbol camiasının içindeyim ve bütün Avrupa liglerini yeterince izleyip hakim olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Osimhen'i bu yaz elde tutmak çok zor olasılık. Çünkü isteyecek takımlara o bile hayır diyemeyecek demiş.
1: Bendeki tek soru işareti bu yani. Osimhen ben gitmek istiyorum derse. Yoksa hani Galatasaray satmak istemeyecek.
2: Tabii ki istemeyecek.
1: Yani ondan o yüzden denir. Evet belki rakamlar 150 milyon euro çok çok yüksek rakamlar ama bunların biraz da işte üst perdeden ışılmasının sebebi Galatasaray'ı satma niyetinin olmaması. Burada Osimhen o takımda zaten şunu da söyleyelim yani kiralık oynadığı dönemde de bonservisinin alınması düşünülür. Osimhen'e şu söylenmişti gel Galatasaray'la bir de Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çık. Buradan en iyi takıma git. En iyi takımlarda Real Madrid, Barcelona. Hatta artık United'ı sayamıyorum o takımda.
2: United'a gitmedi zaten United'a. Yani gerçi çok az bir teklif yaptı Napoli'ye United'ı. Gidilecek gibi değildi ama ya bence yine United değil o takım. O
1: şu Chelsea, Arsenal, Chelsea'nin yani dışında
2: şampiyonlar
1: şampiyonu.
2: Ligi'nde böyle çok ciddi favori takımlara gitmen olsam öyle yapardım. Avrupa devleri demiş Selman Bey. Hiç kusurumuza bakmayın. Biz onlardan futbolcu isteyince kapıyı bile astronomik fiyatlardan açıyorlar. Avrupa devlerinde transfer açlık sınırı 30-40 milyondan başlıyorsa biz Osimhen için 150 milyon euro istemişiz. Çok mu? Ederi 200 artı ama 150 de okeyiz demiş. Güzel mesaj. Hastayken bile enerjiniz yüksek. Teşekkür ediyorum. Evet hemen yükselttim yine enerjiyi. Şimdi ben burada Osimhen konusuna bir virgül koyarım. Ama daha konuşuruz. Süremiz uzun. Icardi meselesine de sonra gireceğim. Onunla ilgili de söyleyeceklerim ve haberlerimiz var. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de seçim gündemi adaylar. Bunu da ayrıca konuşacağız ama ben bir... Okan Koç dedi ya, yaramı deşiyoruz. Ben Beşiktaş'a geçeceğim.
0: Geç.
2: Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Önce çünkü uzun konuşacak o. Bütün program konuşacak. Önce bir ama ilk... nefeste böyle neler söyleyecek onu bir almak istiyorum. Önce bir haberimiz var ama. Şimdi Türkiye Kupası'ndan elendi. Ziraat Türkiye Kupası'ndan Beşiktaş. Ama üzerinden iki gün geçti ama yankıları sürüyor. Sergen Yalçın'ın geleceği ne olacak? Geleceği şu an belirsizliğini koruyor. Bir haberimizi izleyelim önce. Sonra hem sizin soru ve görüşlerinizle hem de Okan Koç ve Mehmet Özcan'ın yorumlarıyla konuşacağız.
3: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden teknik direktör Sergen Yalçın'a yoğun tepki yükseldi. Taraftarların istifa çağrısında bulunduğu deneyimli teknik adama tribünlerden su şişeleri de atıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, taraftar tepkisine ilişkin "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler yönetimin vereceği karara çevrilirken Beşiktaş cephesinden ilk açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün as başkanı Murat Kılıç teknik heyete destek mesajı verdi. Kılıç yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın'da bir sorun yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz." dedi. Beşiktaş'ta Konyaspor yenilgisi sonrası yaşanan gelişmelerin ardından

0: Yılından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
1: Evet, Okan Koç'a sözü bir bırakacağım şimdi. Bırakırken çok fazla yorum yapmak ve soru sormak istemiyorum. Sen konuştukça sorularımı soracağım sana.
2: Benim de bir sorum var.
1: Tabii ki. İstersen sor, istersen önce konuşturalım. Bence önce
3: sorun
1: konuşturalım.
3: İlk önce sorun.
1: Ya yok, sen önce bir konuş.
4: Önce konuş.
3: Sorun. Belki oradan açarsınız, mantıklı bir yerden.
1: Peki, o zaman Mehmet, senin sorun
4: şimdi,
1: ne?
4: Şimdi Osimhen'i konuştuk. İlk transfer edildiğinde çok pozitif enerjisi vardı. Oğun da o hayal edilen Beşiktaş'ın birinci forveti olur mu? Bir yorumunu istiyorum aslında.
3: Geriye doğru gitmeye de başladı değil mi? İlk başlarda yani çok etkileyici.
4: Zorluk seviyesi yapıyorum. Yüksek maçlardaki performans işte. Galatasaray'a karşı düşün. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı. O başlangıçta bir kafa vuruşu vardı. Son en artık final maçıydı Konya baktığında sezon. Ben Oğun performansını da çok tartışmaya açık olduğunu düşünüyorum. Senin fikrini merak ediyorum. Sonuçta hani Onaçu Trabzonspor, Osimhen Galatasaray forvetlerin önemini görüyoruz.
3: Şimdi ben biliyorsun Melike, kitabın ortasından konuşurum. Hiç sağa sola sapmam. Kimseye de şirin gözükmek için. Yani bir tarafa da yalakalık yapmam. Yani yaptırmam da yapmam da. Yani çevremdeki insanlar da beni çok iyi tanır. Beşiktaşlılar da iyi bilir. Sizler de biliyorsun. Sezona başlarken nasıl bir başlangıçla başlandı? Nasıl bir vaatler, hedefler, hayaller kuruldu? Şampiyonluk, bayraklar çıkarttı. O bu dendi. Sergen Hoca geldi. Bu oyun değil, daha da iyi oyun oynayacağız. İşte o Beşiktaş'ın oynanması gereken oyun söylemleri söylendi. İşte ben oyunu oynatırım dendi. Hiçbiri gerçekleşmedi. Bir kenara koyuldu devre arasına kadar. Tamam. Taraftar da bunu sineye çekti. Kabullendi. Akabinde ne oldu? Devre arası hocanın doğrultusunda, isteğinde transferler yapıldı. Bütün transferler hoca ne dediyse, kimi istediyse sevgili başkan tamam dedi, alıyoruz dedi, aldı. Ve bir Göztepe maçı, ha dedim Beşiktaş geliyor dedim, gümbür gümbür. En kötü ikinci olur ve kupayı alır gibi bir izlenim bıraktı bana. O hayali, o vaadi verdi bana oynanan oyun. Ama ondan sonra bir bakıyorsun abi 10 dakika Beşiktaş yine oyunu oynuyor ama 60-70 dakika sahada yok. 20 dakika oynuyor, 60-50 dakika 40 dakika sahada yok. Ya geriye gitmeye başladı, niye oluyor, neden oluyor diye düşünmeye başladım. Sonra biraz daha dikkatli izledim, kontrol ettim, analiz ettim ve yayıncı kuruluş olarak statta izlemek daha avantajlı oluyor. Çünkü sadece topun olduğu yer değil, topsuz olan alanda da birçok şeyi daha net görebiliyorum. Çünkü eskiden yaşanmışlıklardan dolayı yani bir tecrübemiz, bir deneyimiz var. Tabii ki de ben sonuçta sadece topun oynandığı yere bakmam. Bir baktım abi, en büyük fark kalite farkı. Yani çok büyük fark var. Kalite. Kalite nedir abi? Problem çözen oyuncu. Yani problem çözen oyuncu eksikliğinden dolayı bu problemleri yaşadı Beşiktaş. Bu fırsatlar geldi mi? Paralar verildi mi? Başkan kesenin ağzını açıp hocanın istediklerini aldı mı? Aldı. Burada sorumlusu şu anda devre arası bu zamana kadar kim diye sorarsan Sergen Yalçın. O da bunun bilincinde, farkında. Ondan dolayı zaten o sıkıntıları, o tereddütleri yaşıyor. Yani vücut diliyle de ifade ediyor bunu taraftara, ekran başındakilere veyahut da tribündekilere. Yani şunu söyleyeceğim. Birçok yere şey yaptım, not aldım. Şimdi bunları söyledik. Oyun geriledi. Oyuncu performansları geriledi. Hiçbir adım ilerlemedi. Sergen Hoca'nın oynattığı, düşündüğü, söylediği, yorumculuk zamanında yaptığı yorumlar hiçbiri gerçekleşmedi. Her zaman söylüyorum, büyük konuşmamak gerekiyor. Sergen abiyi çok severim. O da beni sever. Evet. Sergen abi Beşiktaş'ı benden daha çok severim. Ben de Beşiktaş'ı ondan daha çok severim. O da Beşiktaş'ın bu durumda olmasını, daha iyi olmasını herkesten çok ister. Ama bir şeyleri yapamıyorsanız, beceremiyorsun, artık bazı şeylerin farkına varıp, kendiniz de farkına varıp ona göre sağlıklı kararlar alınması gerekiyor. Şimdi maçtan sonra bak çok güzel, su şişesi o bu dendi. Ya arkadaşlar atmayın, sonuçta ne olursa olsun Beşiktaş'ın teknik direktörü. Evet. Az önce söylediğim söylemlerin tekrarında düşmemesi için bu adam Beşiktaş'ın daha iyi olmasını, daha ileri gelmesi için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Olabiliyor. Belki o an yani istediklerini yaptıramamış olabilir, istediklerini gerçekleştirmemiş olabilir ama yani bu şekilde reaksiyon, bu şekilde tepki göstermesi doğru değil. Demokratik hakkını kullanacaksın. İstifa. Bak bütün stat istifa söylemine bulundu. İstifa etmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medyada kez öyle. Sokakta sosyal medya kullanmayan bütün Beşiktaşlarla da aynı teması kuruyorum. Onlar da aynı şekilde şikayetçi olmadı. Sergen Hoca gelir çare olur diye düşünüldü. Ama bunun çare olur diye düşünülmesinin en büyük sebebi nedir? 20-21 yılının referansı ve televizyonda yapmış olduğu yorumlar. Yani çok iddialı yorumlar. Bir de evet. 20-21 yılındaki
1: referansı. Önüne geliyor şimdi.
3: Önüne geliyor. Sonuçta ben soruyorum. Şimdi bak Sergen abi, hepimiz çok iyi tanıyoruz.

0: Onun şu anda yerinde ben veyahut da Mehmet olmuş olsa, o burada olmuş olsa o neler söyler? Beşiktaş'ın forması üçüncü olur. Beşiktaş'ın Konya'yı elemesi için işte bir Abubakar'a, bir Mario Gomez'e, bir Talisca'ya, örnek mesela sağ tarafta Quaresma'ya, bir Babel'e ihtiyaç mı var gibi birçok yorumlar yapar. Onlarla da karşı karşıya geldi. Ben de söylerim bunu. O da bunu biliyor bilincinde. Yani bunlardan dolayı ben Sergen Hoca'nın bu sene sınıfta kaldığını ve istediklerini gerçekleştiremediğini ve taraftarın istediklerini gerçekleştiremediği için o da bazı şeylerin farkında ve bazı kararları verecektir. Ha, önümüzdeki sezon kalsın etsin, tabii ki de bunun kararını yönetim verecektir, kendisi verecektir. Ama ben her zaman söylüyorum, bir bağ kopmuşsa, bak o bağ kopmuşsa doğru olanı yapılması gerekiyor. Çünkü taraftarla bağ koptuğu zaman çok yarın zor. Öbürsü gün bu süreç içeride alınacak en ufak bir mağlubiyette, beraberlikte daha büyük, daha farklı reaksiyonlarla, tepkilerle karşılaşma olasılığınız var. Sonuçta burası Beşiktaş Kulübü. Kimse Beşiktaş Kulübü'nden büyük değildir. Ne başkanı, ne Sergen Yalçın'ı, ne Ahmet'i, ne Mehmet'i. Herkes Beşiktaş sayesinde bir yerlere geldi, bir konumlara geldi. Para kazandı, CV yaptı, kariyer yaptı, her şey yaptı Beşiktaş sayesinde. Sonuçta Beşiktaş'ı tamam yukarı taşıdığınız zaman o taraftar zaten size sonuna kadar teveccüh gösterir. Arkanızda durur. Geldin 40 bin kişiyle seni ağırladılar, karşıladılar. Karşılığın o sene 13. aldın, 3. yaptın, ertesi sene şampiyon yaptın. Bir sonraki sene olmadı. Bu sene geldin yine aynı şekilde çok iyi işler yapacağınla ilgili şeyler oldu ama olmadı. Yaşanmadı bunlar. Yani bunlar önemli şeyler. Benim en çok canımı sıkan konulardan bir tanesi de ne biliyor musun? Şimdi maçtan sonra Sergen Hoca istifa kararı almış.
1: Ha, bu konuşuluyor şimdi. Ha, evet.
0: İstifa kararı almış. Şimdi bu istifa kararını alıyorsun hocam. Tamam, olabilir, doğru. Sonuçta az önce söylediğim gibi daha üstüne koyamayacağının ve o güçlü oyunu, iyi oyunu oynatamayacağının farkına vardın. Sorumlusu olduğunun da farkına vardın. Çünkü bunun sorumlusu olduğunun farkına vardın. Neden? Çünkü az önce söylediğim gibi istediğin transferleri yaptırdın. 20 milyon stopera verdirdin. 15 milyon santrafora verdirdin. 5-6 milyon orta sahaya, 6 milyon sağ tarafa verdin. Nereden baksan 50-60 milyon dolar para harcattırdın devre arası. Bu takım 2 maç, 3 maç üst üste kazanmış olsa, kazanmadığı ihtimali vardı. Kimlere puan kaybettiğin için tekrar düşmemesi için söylemeyeyim. Belki ikincilik yarışının içerisinde olurdun. Kupayı da alırdın. Fenerbahçe, Galatasaray'ın olmadığı bir turnuvada senin rakibin kim orada, en güçlü rakibin, en iddialı rakibin? Trabzon. Yani bunları göz önünde alarak yorum yaparsak başarısız olduğunu o da farkında. Yani kendi talepleri doğrultusunda hareket edildiği için başarısız olduğunu o da farkında. Burada Sergen Hoca'nın yanındaki o futbol akılları, tabii birisi Serkan Reçber. Serkan Reçber bir şeyler yapmak istiyor. Olabilir. Ama ne yapıyor? Kimlere gidiyor? Nasıl oyunculara gidiyor? Alınan oyunculara bakıyoruz. Gelişti mi oyuncular? Gelişmedi. Takım gelişti mi? Gelişmedi. Oyun gelişti mi? Gelişmedi. Bunların hepsinde onun da imzası var deniliyor. Mourinho dışında. Bak, Mourinho fırsat transferi. Mourinho'da Serkan Reçber'in hiçbir imzası, hiçbir yani referantları olmadı.
1: Sen oyuncularla sıkıntı var diyor musun devre arası?
0: Çoğu. Ya sıkıntı, nasıl sıkıntı? Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacak, direkt ilk 11 oynayabilecek potansiyelde 1-2 oyuncu sayabilirim onların içerisine. Çünkü çok eksik, kalite eksikliği var. Kalite nedir biliyor musun? Sorumluluk alan, problem çözen, kilitli takımı açan.
1: Ricardo Quaresma ile bir röportaj yaptım. O da öyle konuştu. Yani duymadım. Savaşçı futbolcular yok dedi Beşiktaş'ta.
0: Savaşçı futbolcunun dışında savaşçı rakibe karşı, o savaşçı alanları daraltan rakibe karşı o alanları bulabilen, çalım atabilen oyuncu topluluğu yok Beşiktaş'ta şu anda. Orkun'un dışında. Bir tek Orkun oynuyor. Yazık garibim. Yemin ediyorum üzülüyorum. Orkun'u izlerken vallahi billahi Orkun'a üzülüyorum, acıyorum ya.
1: Maç sonu hani taraftarla röportaj yapılır ya. Ben de maç sonu araç biraz uzaktaydı. Yürüdüm o yolda. Ben de statta izledim maçı. Taraftarların konuşmalarına kulak misafiri oldum. Takımda sadece Orkun var. Başka oyuncu yok gibi yorumlar yapıyorlar. Yani taraftarın doğru görüşü bu arada yani.
0: Doğru Melike gibi. Bak.
1: Ama böyle bir görüş hakim.
0: Ben yayıncı kuruluştuk ya biz orada, maçı evet, yayını yaptık. Maçtan sonra çıktım, orada bizim Engin abinin Black Cafe'nin oraya gittim. Giderken şapkayı taktım abi, montumun şapkasını. Taraftarı böyle bir nabzını yoklayayım dedim. Yanlarından ne, geçerken ne dinleyeyim, ne düşünüyor, ne gibi hareket ediyorlar.
1: Ben de şapkamı taktım.
0: Sana ben bir şey söyleyeyim Melike. Ejderha gibi taraftar. Yani ağızlarından evet, ateş püskürüyor, ateş. Gerçekten. İnanılmaz
1: ağlayan
0: derecede.
1: Ağlayan çocuklar var.
0: Bravo. Ya babam eve gitti, babam oğlum diyor, baba diyor yine diyor elendik mi, mağlup mu olduk diyor. Ya ağlayan çocuklar, üzülen çocuklar, kahrolan insanlar, aileler. Yani bak hep söylüyorum, oraya gelen insanlar Yani deplasmana giden Beşiktaş taraftarları bir tasta 4 kişi o tası paylaşıyor.

0: paylaşıyor, çorba tasını paylaşıyor. Onlar bunları hiçbirini hak etmiyor. Hak etmeyen bir topluluk bunlar. Ama bu taraftar tabii ki de hak etmiyor. İşte bu planlama yanlış yönetilirse, yanlış yönlendirilirse, uygulanırsa bunlarla karşılaşırsın.
1: Şimdi, ha,
0: futbolcularla ilgili son bir cümle söyleyeyim istiyorsan. Sen soracaksan sor. Hocanın yanına gitmişler galiba. Haberin var mı senin?
1: Onu birazdan konuşalım. Tamam. Mehmet'in de çünkü sana bir soru sormuştu. Onun da düşüncelerini merak ediyorum. Sadece Santifor konusunda değil tabii ki. Hem Sergen Hoca hem kupadan elenmesi Beşiktaş'ın. Sen nasıl yorumluyorsun Mehmet?
2: Ya bence bu sorunun cevabı yine şurada. Hani çoğu şeyde bu klişe lafı kullanıyoruz. Futbol teknikten fiziğe evrildi diyoruz. İşte artık örnek verelim. 10 numaralar yok. Kalecinizin bile ayağı iyi olacak. Herkes takım halinde oyuna katılacak vesaire. Bence aynı durum teknik adamlar için de geçerli. Yani ben Sergen Hoca'nın ligde işte Beşiktaş dışında 17 takım var. 17 takımın 17'sinde ilk 11'ini sayabilir mi? Şüphelerim var. Yani anlatabildim mi? Kafası ne kadar futbolda? Tamam, şu an Beşiktaş teknik direktör olduktan sonra elbette 7-24 Beşiktaş'ı düşünecek ama Beşiktaş'ın dışında olduğu dönemlerde mesela şu da var Melike. Burada biraz gazetecilere de meslektaşlarıma dokunduracağım. Yani Sergen Yalçın'ın yorumculuğunu övmeyelim. Sergen Yalçın çok iyi bir futbolcuydu. Beşiktaş'ta başarılı olmuş bir teknik direktördü ama ben yorumculuğunu hiçbir zaman beğenmedim. Çünkü tekrar söylüyorum, çok kafa yormadığını görüyorduk. Oturup da özel hayatında maç izlemeyi tercih eden bir profil değildi Sergen Yalçın.
1: Şimdi işte Yalçın futbolda, bence futbol programının bir popüler figürü
2: onu
1: olarak güzel
2: onu.
1: Ama evet, yorumculuk kısmında
2: ve
1: tartışılıyor.
2: Tabii ki burada biraz program partnerlerinin de bence payı var. Şöyle var. İşte Zidane'la kıyaslamaya çalışıldığında bambaşka nokta. Yani bizler Türk insan olarak olmamış hikayeleri severiz. Biraz fazla abartıyoruz. Tamam, Sergen Yalçın iyi oyuncuydu ama o jenerasyonun tek iyi oyuncusu da değil. Tamam, winner oyuncuydu. Beşiktaş'ta özellikle 100. yıldaki şampiyonlukta önemli katkısı var ama Beşiktaş işte Sergen Yalçın değil. Başka oyuncular da var Beşiktaş tarihine baktığımızda. İşi teknik adamlık kısmına geleceksek de son dönemde böyle bir özlem duyulacak. Şenol Güneş'tir. Beşiktaş'ın 2015 sonrası çeyresini değiştiren teknik adam. Bu sezon özelinde şu hatırlatmayı yapayım Melike. Bilmiyorum, izleyiciler beni düzelsin. Tedesco Sergen Yalçın'dan daha geç geldi. Yani Fenerbahçe. Evet. Sergen Yalçın sanırım ligde bir maç kaçırdı. O maçta Beşiktaş kazanmıştı Eyüp Spor maçını. Solskjaer'di hoca yani. Beşiktaş'ı çok erken devraldı aslında ama çok erken pes etti. Okan da muhakkak hatırlar o Göztepe Alanya deplasmanlarındaki mağlubiyetlerin ardından yaptığı konuşmanın, takımın yetersizliğine dayanmış bulması ama nihayetinde Cengiz Ünder de Sergen Yalçın inisiyatifiyle alındı. Gökhan Sazdağ da Sergen Hoca geldikten sonra transfer edildiği hatırlıyorum. Üstün ara transferdeki oyuncular. Hala söylüyorum yani, şimdi yeni sezon planlaması yapacak Beşiktaşlar kafalarında. Orkun dışında Banko, hadi bir de Murillo diyelim Sabek. 20 milyon euro verelim işte Akbatu'dan da vazgeçmeyelim. 3 dedim. 4 ile 5'i söyleyebilir misin?
0: Yok.
2: Yani Akbatu'ya da 20 milyon euro verildiği için, hani 20 milyon euro verdiğin stoperde ısrar et de. Yoksa onun rakamı düşük olsa yani, belki onda da o kadar sabırlı olmayacaksın.
1: O Engu da geldi, o kadar forma satışı
2: değil oldu. Mesela.
1: O kadar aslında sevildi ama özellikle son virajda beklentilerin altında kaldı. Derbi performansı aşağıda kaldı.
0: Ya futbol takım oyunu. Ne kadar besliyorsunuz? Evet. Oyuncuya ne kadar top getiriyorsunuz? Yani ağaca suyu döktüğün zaman meyve veriyor, sebze veriyor. Ama sen kalkıp yani oyuncuya nasıl kanatlardan, oyuncuya ne gibi opsiyonlar sunuyorsun? Evet. Bu açıdan da değerlendirmek. Tamam, direkt Beşiktaş'ın belki ilk 11 oyuncusu olarak bir kesim tarafından kabul görmeyebilir ama o kadronun, o rotasyonun içerisinde olabilecek potansiyel var oyuncuda. Ben beğeniyorum. Fena değil. Hareketli, devamlı istiyor, arıyor ama Beşiktaş'a bir Abubakar, bir tabii ki de Dembaba Prime, bir Mario Gomez de lazım. Bunun bilincinde Mehmet çok güzel söyledi. Beşiktaş'a ivedi bir şekilde baba biz kaleci, sol kanat, sol bek, sağ bek,
1: El Bilal Ture.
0: Olmaz rotasyonda.
2: O da 12. 13. oyuncu olur bence.
0: El Bilal, bravo. Olaytan, El Bilal, Senli, aklına kim geliyorsa Endidi, Rıdvan, bu oyuncuların hepsi, Emirhan, hepsi rotasyonda düşünülebilir. Sonuçta rakiplerinde öyle bir oyuncular var ki. Sen de ona göre bir hamle yapman gerekiyor. Rakibin hamle nasıl yapıyorsa ona göre yapacağım dedin. Yapacaksınız da, yapmanız da gerekiyordu. Bunları söyledik. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bak, taraftarla bazen bağ koptuğu zaman çok Melike zor. Her zaman söylerim, doğru olanı yapılması gerekiyor. Çünkü o bağı bir daha birleştiremezsin. Bu seferki tepkiler çok çok daha yoğunlaşır. Farklı boyuta çıkar. Kaldırılmayacak boyuta çıkar. Tabii ki de bunların kararını hoca verecek. Bak, Sergen Hoca verecek. Ha, Sergen Hoca şunu düşünüyorsa eğer, daha iyisini yapabilip bu takımı önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında, kupada, her yerde zirveye taşıyıp oyun olarak da taraftarı memnun edeceksen, kupaları alma fark etmez. Oyun olarak da tatmin memnun edeceksen, öyle düşünüyorsan kal. Ama acaba mı, yaparım mı, yap,

0: yapmam mı gibi tereddütler yaşıyorsa ben Sergen Hoca'nın yanında olsam bırakırım. Bırakırım çünkü bu taraftarla az önce söylediğim gibi o bağ koptu mu doğru bir şekilde koparmak gerekiyor. O bağ ayrılmak gerekiyor.
1: Şimdi ayrılmak dedin, kiralık oyuncuların durumuyla ilgili bir haberimiz var. Onlar da netleşmeye başladı işte, konuşuyoruz ya kim gidecek kim kalacak. Birazdan senin söylediğin konuya da geleceğim, futbolcuların hocanın yanına gitmesi konusuna, ama bir planlamada hangi futbolcularla önümüzdeki sezon yola devam edilmeyecek, şekillenenlere en azından bir bakalım.
2: Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların mevcut kadrosunda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Satın alma opsiyonuyla kadroya katılan futbolcuların geleceği merak edilirken takımdaki 4 ismin sezon sonunda kulüplerine geri döneceği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi söz konusu oyuncuların kontratlarında bulunan satın alma maddelerini kullanmayı düşünmüyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'le Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı kiralık olarak kadrosuna dahil eden Beşiktaş, ara transfer döneminde ise Roma'dan Davis Vazquez ve Inter'den Christian Aslani transferlerini gerçekleştirmişti. Yönetim 4 futbolcu için de kalıcı transfer hamlesi yapmama kararı aldı. Beşiktaş formasıyla bu sezon 28 karşılaşmada görev yapan Cengiz Ünder, 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Jota Silva ise siyah beyazlı ekipte çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti. Devre arasında takıma katılan Christian Aslani 15 mücadelede 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Kaleci Davis Vazquez ise Beşiktaş kariyerinde yalnızca 1 maçta forma giydi.
1: Evet, biz de aslında biraz bahsettik işte, bazı oyuncular şimdi neredeyse hiç şans bulamadı. Bulanlar arasında Okan Koç da diyor, Mehmet Özcan da diyor daha çok rotasyon oyuncuları var diye. Şimdi bir haber daha var, onu da konuşup aslında öyle yine yorumlarınıza başvuracağım. O da çünkü sezon sonu kimler kalsın istiyor Beşiktaş, onu ilgilendiriyor. Elbilal Ture dedim 12. oyuncusu olur, rotasyonda olur dediler. Ama böyle dahi olsa Beşiktaş oyuncunun bonservisini almak istiyor. İyi verim aldığı oyunculardan bir tanesiydi çünkü. Bir yandan da tabii takas formülü de olabilir oyuncuyla ilgili. Detayı ne onun? Haberimizde bir bakalım.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürüyor.
4: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Elbilal Ture.
3: Siyah beyazlıların sezon başında Atalanta'dan kiraladığı Elbilal Ture'nin bonservisini almak istediği öğrenildi. Teknik eğitim, fizik gücü ve hücumdaki hareketliliğinden memnun kaldığı Malili golcü için yönetimin sezon sonunda İtalyan ekibi Atalanta ile masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş cephesi transfer görüşmelerinde dikkat çeken bir formülü de gündeme getirebilir. Serie A ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde genç oyuncunun Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor. Siyah beyaz yönetimin bu senaryoda Semih Kılıçsoy'u Atalanta ile yapılacak olası görüşmelerde takas formülü içerisinde değerlendirebileceği ifade edildi. Taraflar arasında resmi bir girişim bulunmasa da sezon sonunda bu ihtimalin masaya gelebileceği konuşuluyor.
1: Kim gitsin, kim kalsın? Biraz bunu da konuşalım. Mehmet'le başlayıp Okan'a öyle döneceğim. Evet, Mehmet Özcan. Sen ne düşünüyorsun? 12. oyuncu olur dedin Elbilal Ture için. Peki Semih takası konusunda ne düşünüyorsun?
5: Semih sonuçta İtalya'da inişli çıktıcı attığı goller güzel gollerdi ama öyle çok net sezon boyu bir devamlıktan bahsedemeyiz. Beşiktaş'ta kolay değil o baskılarla baş etmeniz genç bir oyuncu olarak. İşte Mustafa Eren Hekimoğlu'nu şu an görüyoruz 3. forvet rolünde. Yeni sezon planlaması yapacaksak aslında belki hani biraz maliyetleri düşündüğümüzde tabii ki Ersin'in önünde bir kaleci, iyi bir sol bek, Akbadu'ya partner bir stoper. Ben Murillo'nun da iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Orta sahada Orkun'a yeni önüne ve arkasına iki oyuncu. Yani çok Endidir'in de bu anlamda

0: Hele ki José de Souza performansını hatırlayınca şampiyonluk sezonunda. O da aratıyor. İşin işte tabii ki Serni kolay değil ailesiyle ilgili yaşadığı sıkıntı. Ama ben kalite olarak gayet iyi bir oyuncu. Siz Serni'ye göre sezon planlaması yapabilirsiniz ön tarafta. Bu noktada tabii Okan'ın da yorumunu merak edeceğim. Sergen Hoca bence çok erken de maçlarda vazgeçti Serni'den. Oyundan çok çıkardı yani. Sen de oynadın Okan yıllarca. Hani biraz oyuncu, teknik adamı kendisine, hele ki böyle yıldız oyuncular popoflanmayı isterler. Tamam. Serni ile o ilişkisinde ben çok doğru yönetimini düşünmüyorum. Rafa Silva'dan bağımsız. Rafa Silva evet. Hani orada Sergen Hoca diye başka hoca olsa da biraz o problemlerle ayrılmak için aşikardı. Eybilay Ture'ye gelirsek de sakatlık problemi var ki zaten transfer edildiğinde söylenmişti. Ama işin hani kenar forvet çok iyi bir 12. oyuncu olur. Yani şampiyonluklar sırf 11 oyuncuyla kazanılmıyor. 5 yaşında son şampiyonu hatırlayalım. Bir Enkudu faktörü vardı kulübeye alıp Sergen Hoca maç çözmüştü.
1: Doğru.
0: Ama tabii burada işin bonservis kısmı. Hani siz kalkıp da o sözleşmesindeki şu an mevcut 15-16 milyon eurolar yüksek rakamlar.
2: Şimdi Melike, tabii kimin kalıp kimin gitmesi konuşuluyor. Mesela Semih kalsa ne yapar? Faydalı olur mu? Olur. Elbilal Ture'de çok güzel söyledi Mehmet. Rotasyonda düşünecek bir oyuncu. Kimin gelmesi gerekiyor ivedi bir şekilde? Olmazsa olmaz. Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonla oynamak istiyorsa, ki artık o son şansları başkanın, eğer Sergen Hoca da kalacaksa, onlar da bunun bilincinde. Ona göre hareket edeceklerin gerekmesi gerekiyor, hareket etmeleri gerekiyor. Sol bek, kaleci, sol stoper. Sana söyleyeyim, kaleci bir tane, baba bir kaleci. Bir tane sol bek, Adriano gibi, Caner gibi, gidip gelecek Masuaku gibi son ikinci yarıdaki performans. Yani ben profilleri isim olarak söyleyeyim, insanlar en azından oradan bir daha iyi analiz eder, daha iyi çıkarım çıkartır. Yani bir tane sol stoper, vida tarzı. Onların önüne bir tane Joseph Atiba gibi bir oyuncu. Gel ön tarafa solsa Oğuzhan tarzı. Orkun'un yanına. Evet. Sağ tarafta bir tane Kuarajma, sol tarafa bir Babel ve hatta Lerin tarzı bir oyuncu bulursun. Ön tarafa da Mario Gomez, Abubakar. Az önce söyledim. Bu profillerde, bu seviyelerde, kaç bu kalibrede bu oyuncu kadro bulursan, ya bana ne kaç para et para. 19 tane oyuncu alınmış. Melike gelindi günden
0: tam
2: bu yana.
0: Tam bir şey söyleyeceğim.
2: Bir saniye, unutuyorum.
0: Mevcut kadro 200, da yüksek.
2: 200 evet, milyon euro para harcanmış aşağı yukarı Melike. 19. Kurabilirsin. En azından bunların 8 tanesini değil 6 tanesini alırsın. 1-2 tane de böyle mücadeleden koşan, işte orada asker görevi tabir kullanan futbolcu tarzı serpiştirirsin. Bir şeyler yaparsın. Seviye atlatırsın. Ya bu kadar basit. Yoksa başka türlü bu yarışın içinde yarışamazsın. Rakiplerin güçlü geliyor. Bak Osman kalacak mı gidecek mi? Öbür tarafta Aziz Yıldırım, Safi geldiği zaman nasıl hamleler yapacaksın? Öbür tarafta Trabzonspor bir oyun, bir kitle, bir omurga, yani bir şeyler oturtturmuş. Vaat veriyor taraftan. 3-4 takviyeyle çok çok daha farklı seviyelere çıkacak. Alttan Samsun geliyor. Göztepe, Başakşehir. Sen de kardeşim ona göre hamleler yapacaksın. Fenerbahçe'de kalsın, yarışın içinde olacaksın. Yani başka türlü olamazsın. Semih kalsın mı gitsin mi rotasyonda kalsın. Bilal rotasyonda kalsın. İlk 11 oyuncusu olamaz. Olamaz. Kimse bunu kabul etmez. Ben kabul etmem. Oraya daha net oyuncu. Ha, sonradan rakip yorulur. Patlayıcı motorik özelliği var. Sokarsın girer bir şeyler yapar. Ama bana onun daha iyisi lazım. Bunun bilincinde zaten yönetim başkan hoca kalacaksa eğer. Ona göre hareket edecek. Burada daha önemli bir süreç var. Beşiktaş çok kritik bir dönemden geçiyor Melike. Bak kalan giden tamam o ayrı. Bunlar konuşulacak edecek gelecek oyuncuların potansiyelleri. Talep edilecek, istenecek. Bunların zamanı var. Ama şu andaki dönem daha kritik. Hoca kalacak mı gidecek mi? Eğer kalacaksa, hoca daha iyisini yapacağına inanıyorsa, güveniyorsa kendisine, o zaman kalsın. Eğer ki hoca bir tereddüt yaşıyorsa, başkan hoca taraftar arasındaki oba, o üçgen dediğimiz piramit üçgenin arasındaki o çizgilerin bağları eğer pamuk ipliğine bağlıysa, sana bir şey söyleyeyim mi? Önümüzdeki sezon aynı söylemlerde, aynı eylemlerde bulunacağız burada. Ben sana söyleyeyim. Yine burada isyan edecek Okan diye arkadaşın senin. Ondan dolayı yani kimse kusura bakmasın.
1: Sence kalmalı mı hoca?
2: Vallahi ben az önce kararı, o daha iyi biliyor kalıp kalmayacağını. Ben hocanın ruh halini, psikolojisini gördüğümde iyi görmedim.
1: Çünkü
2: hoca çünkü onun söylemi var.
1: Biliyorsun ya bir kere ben de çözemedim demişti, anlamıyorum demişti hani. Neden böyle
2: hocanın,
1: o çözümsüzlükle de gitmişti.
2: Hocanın mesela şimdi bir ruh hali var. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani bunun farkındayız. İyi değil. Yani o da vücut dili de iyi değil. Niye? Çünkü çok büyük tepki vardı maçta. İnanılmaz derecede büyük tepki vardı. Bak ejderha gibiydi taraftar dışarıda
1: çok
2: içeride.
1: Fazla değil miydi sence?
2: Ya Melike bak şimdi. Fazla değil miydi? Fazlaydı. Geçmişin vermiş olduğu birikinti de o duygu patlamasına sebep olabilir.
1: Sergen
2: başarısızlık
1: Yalçın'ın,
2: bir ikintisi.
1: Sergen şimdi, Yalçın'ın futbolcu

0: oyunculuk başarısı haricinde sonuçta Beşiktaş'ta şampiyonluk da yaşadı ya. Hem de mütevazı bir kadroyla yaşadı bu şampiyonluğu.
1: Taraftar geçmişe bakmaz, bugüne bakar. Geçmiş diye bir şey, futbolcuda da öyledir. Güne bakar. Günde ne yapıyor, ne veriyor, ne ediyor. Ben buna bakarım. Hoca devre arası 5 tane adam aldırdı mı? Aldırdı. Ne oynadı, ne vaat etti bana? İleriye yönelik ne gibi vaatler veriyor bana? Ben bunu da değerlendirip yorumunu mu yapıyorum? Ona göre yorum yapıyorum. He, hoca eğer geleceğe yönelik vaat veriyorsa, eğer başarılı olacağına inanıyorsa, ben inanmıyorum. O kendisi inanıyorsa, eğer olacaksa, o zaman kalsın, burada alkışlayalım, arkasından gidelim. Şimdi. Çünkü benim çocuklarım, Beşiktaşlı çocuklar ve büyükler, abilerimiz, kardeşlerimiz, herkes kan ağlıyor artık ya.
0: Finalin ismi belli oldu. Önce Avrupa Ligi'ni söyleyelim. Hemen Aston Villa Freiburg finale çıkan takımlar oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde gönül isterdi ki Konferans Ligi'nde Arda Hoca'nın takımının finale çıkması. Bunu gönülden istiyorduk ama Konferans Ligi'nde de Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale adını yazdıran ekipler oldu. Çok yaklaşmıştı Arda Hoca. Çok da gönülden destekledik Shakhtar'la onu ama olmadı bu sefer. Şampiyonlar Ligi'nde de Arsenal'la Paris Saint Germain eşleşmesi belli oldu. Evet, böyle bir acaba mı olmayacak mı derken İngiliz takımları yine 3 kulvara da biz de varız diyerek isimlerini yazdırdı. Mehmet, seninle başlayayım.
2: Crystal Palace elbette Shakhtar'ın final olmasını isterdik ama Crystal Palace'ın da kupayı almasını şöyle istiyorum Melike. Geçen sene hatırladığım kadarıyla FA Cup'ı kazanmışlardı. Olması gereken kulvar Avrupa Ligi'ydi ama orada takım sahipliğinden dolayı Konferans Ligi'ne düşürmüştü Crystal Palace. Şimdi bir kupayı kazanma fırsatı var. Aston Villa'ya gelirsek, liginden Şampiyonlar Ligi bilet alamayabilir Premier Lig'de. İlk 4 ya da ilk 5'te olamayıp burada tabii Avrupa Ligi'ni kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumu var. Şu yorum yapabiliriz aslında. Artık eski, yani geçmiş sistem şöyleydi. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan takımlar bir şekilde yolun Avrupa Ligi'ne devam ediyor. Avrupa Ligi'nin biraz daha izlenilir artıyordu. Artık tamamen bu 3 kulvarda ağırlık Şampiyonlar Ligi'nde. Yani zaten finale kalan takımlardan da işte Freiburg olsun, Vallecano olsun, ki Vallecano da Samsun Spor eledi. Evet. Onu hatırlatalım. Biraz hani hem konferans hem Avrupa Ligi özelinde seviyenin düştüğünü düşünüyorum. Keşke Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ikisi sadece devam etse. Zaten ekonomik açıdan da çok uçurum var. Konferans Avrupa Ligi'nin gelirini toplasanız daha farklı, daha güzel bir organizasyon oluşturursunuz.
0: Şimdi İspanya'dan bir takım, Almanya'dan bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'dan Paris var. Gerisi İngiliz takımları. Evet, Okan Koç, sen ne söyleyeceksin? Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde de finalistler belli oldu.
1: Evet, Türkiye'den keşke bir takım olsa. En azından Konferans
0: Ligi'nde. Mümkün olabileceğini de görüyoruz aslında ekiplere bakınca.
2: Konferansta olur. Evet. Beşiktaş mesela, ben hep ısrarla vurguluyorum Okan, sezon başı Lozan'ı elip konferansa kalmaması.
1: Yani tamam, oralar konuşuldu edildi. Yani o dönemler fecaat dönemlerdi. Yaşandı gitti artık. Yani tekrarı yaşanmaması için mücadele ediliyor. Ediyoruz tribünden, sosyal medyadan, bütün Beşiktaşlı abilerim, dostlarım, kardeşlerim daha iyi olsun diye mücadele ediyor. Keşke taraftar kadar da başkan yönetim de mücadele etse, teknik direktör de mücadele etse ki Beşiktaş'ı Fenerbahçe alsa, oralarda görsek Trabzonspor'u. Bakalım, inşallah önümüzdeki sezon hepsini Avrupa'da o kulvarlarda görmek istiyoruz. Ama Arda'yı tebrik ediyorum. Hakikaten adam gitti yani, her geçen gün üstüne koyarak başarılarına başarı kattı. Buralarda bulundu. Yani tebrik ediyorum. Arda'yı önümüzdeki sezon, ben size söyleyeyim, ya İtalya'da, İspanya'da çok önemli majör liglerde bir takımda görürüz. Türkiye'ye de gelmeyi düşünmüyor. Şimdi bizi izliyor, bir abim var, çok sevdiğim, değerli bir abim. İsmimi açıklamamı istemedi. Bugün onun yardımcısıyla, yanındaki bir arkadaşıyla konuştu. Yani Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorlar. Türkiye'den şu anda ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Trabzon, hiçbir takımla alakalı düşünceleri yok. Yani sonuçta ben de onların yerinde olsam, İtalya'dan, İspanya'dan teklif gelse ben de oralara giderim, oraları düşünürüm. Çünkü Türkiye'de her geçen gün kaos var abi, adamlar haklı yani. Arda'yı da tebrik ediyorum, alkışlıyorum.
2: Shakhtar tercihi de zaten, Shakhtar'ı basamak görüyor Arda Turan. Ki görüşmede de sırrına Shakhtar'da teknik direktörlük yapıp Avrupa'da üst seviye takımlara hoca olarak gitmiş birçok isim. Yani benim aklım işte son dönem Fonseca geliyor. Yani Shakhtar sonrasında devamında daha iyi takımlar. Arda'nın da teknik adam olarak önü çok açık, bunu net söyleyebiliriz. Abi şunu çok net söyleyeyim. Melike, yani ben Süper Lig şampiyonluğu mu, Konferans Ligi şampiyonluğu, ben Konferans Ligi şampiyonluğu tercih ederim. Yani bizde biraz böyle, tamam Şampiyonlar Ligi'nin geliri başka ama hani Konferans Ligi'nde kupa kazanmak sonuçta önemli.
1: Kupadır yani, Avrupa'dan kupa getiriyorsun. Tabii.

0: Nasıl oluyorsun? Burun
1: kıvırıyoruz bazen. Çok anlamlı bulamıyorum yani. Özellikle Fenerbahçe.
0: Yok köy falan.
1: İsmail Kartal dönemi gidiyorlar. Olympiakos eşleşmesini hatırlıyorum ki sonra Olympiakos gidip kupayı almıştı. Keşke bir Türk takımı daha tekrarlasa.
2: Evet keşke. Olmadı bu sefer de. Bu sezon bizim için olmadı hiçbir kulvarda.
1: Galatasaray başarılı oldu.
2: Galatasaray
1: son 16 Şampiyonlar Ligi.
2: Evet.
1: Güzel maçlar izledik. City'sine. İşte Liverpool, Juventus baktığımızda Atletico Madrid iyi takımlarla maçlar da yaptılar.
2: Umarım seneye artarak devam eder bu. Yani bir de, böyle
1: bir de
2: kalmasın.
1: Samsun Spor'u tebrik edelim. Evet. Konferansta çok iyi başladılar ama iyi bitiremediler. Ama nihayetinde o da bir Alman ekolüyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Bakalım.
2: Evet peki şimdi tekrar bir araya gitmeden konuşuyorduk. Okan Koç'a şöyle döneceğim. Sergen Hoca'nın yanına futbolcular gitmiş dedi. Bir oradan devam edelim.
0: Ya şimdi hocanın yanına gidiyorsunuz. Tamam güzel bir şey destek oluyorsunuz. Bırakmayın diyorsunuz. Bırakmayın diyorsunuz. Madem bu kadar hocayı düşünüyorsunuz, seviyorsunuz, taraftarı seviyorsunuz, camiayı seviyorsunuz. Sahada kardeşim birse iki koşacaksın. Bir şutsa iki şut çekeceksin. Yani üçse beş mücadele edeceksin. Sahada ikna edin en azından hocayı, taraftarı. Yani kimse kusura bakmasın. O sadece söylemle olacak iş değil, eylemle olacak iş. Yani çok büyük konuşmayacaksın. Sergen Hoca için de geçerli, futbolcular için de geçerli. Yani bir şey yapabilecekseniz en azından elinize de imkanlar sunuluyor. İstediğiniz transferler yapılıyor ama bakıyorsun abi sahada icraat yok. Taraftarı tatmin eden oyuncu topluluğu yok. Hedef yok, kupa yok, hiçbir şey yok. Ligi dördüncü bitiriyorsun. Her zaman söylüyorum ki Sergen Hoca'nın da doğru söylüyor orada yani ifadesi. Beşiktaş forması üçüncü bitirir ligi. Ama bakıyorsun dördüncü bitiriyor. Allah'tan Göztepe, Başakşehir. O ara Samsun kötü gitti o dönemler. Onlar biraz hareketli olsa belki farklı senaryolar da yaşanabilirdi. Yani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın olmadığı bir kulvarda sen en azından oranın en güçlü adayı olman lazım. Konyaspor'da alkışlıyorum, geldi senin de evinde yendi. Tamam penaltım verilmedi. En azından sezon başından beri bu tür sıkıntılarla, sorunlarla yaşanıyor. Beşiktaş'ın hakkı gasp ediliyor, doğranıyor. Buradan bas bas söylüyoruz başkanlara, yöneticilere, federasyon başkanına. Ferhat Gündoğdu'yla olmaz, MHK ile olmaz. O Portekizler zaten istedikleri gibi at koşturuyor orada. Olmaz kardeşim, Yunanistan'da gitti gördük neler yaptığını. Türkiye'de de neler yapılıyor. Yani Beşiktaş'ı gasp ediyorlar, doğuruyorlar, eliyorlar, yarıştan düşürüyorlar. Yarışın şunu da sorabilir ekran başı. Ya kardeşim elinize nasıl kadro? Haklılar, doğru söylüyorlar en azından ama yani kötü kurulan bir oluşum, bir kadro mimarisi ya bir mücadele verecek, bir şeyin içine girmeye çalışıyor ama engel olmayın, çekmeyin aşağı. Yani futbolcular da hocayı ikna edeceğinize kardeşim çıkın, sahada icraat yapın. Yani hoca da zaten bunun bilincinde, hoca da biliyor bunu. Bakıyorsun abi, başkanı, futbolcuların gönlünü al, hocanın gönlünü al. Biz gönlünü almaya çalışıyoruz. Bu yönde bize söylenenler kulağımıza fısıldamalar geliyor. Sosyal medyada keza öyle. Ama taraftarın gönlünü kim alacak? Futbolcular, hocalar parasını almasını biliyor. Taraftar veren taraf, onların gönlünü kim alacak kardeşim soruyorum. Sergen Hoca, futbolcuları, başkanı. Bu taraftar bunu hak ediyor mu yıllardır? Şimdi bu kadar tepkiler oluyor, niye oluyor deniliyor. Oluyor kardeşim, geçmiş dönemden bu zamana kadar herkes bir şeyler söylüyor. Karşılığı çıkmayınca, o vaatler gerçekleşmeyince taraftarda patlama oluyor, duygu patlaması oluyor. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camiasıyız. Camiası diyoruz. Şimdi şu söylemler var, Sergen giderse kim gelecek? Yabancı hoca gelirse Sergen'den daha mı kötü olur? Şimdi soruyorum, Ole'den veyahut da Gio'dan daha mı iyiydi Sergen? Ben Ole'yi Gio'ya aklamak için veyahut da çok iyi teknik direktör olduklarının söyleminde veyahut da o yönde bir söylemde bulunmuyorum. Ama bakıyorsun abi Sergen Hoca da onlardan daha iyisini yapamadı. Belki gelecek başka bir teknik direktör daha iyisini yapar. Belki Sergen Hoca kendi karar verir. Ya biraz sirkeler, ya ben gitmiyorum, mücadele edeceğim. İşte çok önemli oyuncularla çok önemli işler yapacağım gibi bir karar da verebilir. Ama bu kararı onlar verecek. Ama ben geleceğe yönelik, ileriye yönelik şu ana kadar, başından bu zamana kadar gelinen noktada beni tatmin eden ne oyuncu kalitesi, ne oyun kalitesi, ne de sahada mücadele görebiliyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Milyonlarca Beşiktaş da bunu göremiyor. Şimdi Beşiktaş sadece tribünde bir sürü emekçi abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz var. Çok değerli insanlar var ya. Ailesinden, çocuğundan hakikaten ciddi fedakarlık yapıyor. Çünkü onların işlerine kadar giriyor. Çok iyi biliyorum ya. Birçoğu da bizi izliyor buradan. Selam olsun onlara buradan. Sosyal medyada keza öyle. Bir de sosyal medya kullanmayan bir sürü Beşiktaşlar kan ağlıyor ya. Ya çocuklar üzülüyor, ağlıyor. Ateş püskürüyor ya. Ejderha gibi insanlar. O stattaki o insanları gördüm. Hakikaten ejderha gibi. İnanır mısın? Ben çıplak gözle bu dördüncü maçın Fenerbahçe, Kocaeli, bir de Konya, bir de bir maça daha gittim. Ya inanılmaz derecede kalitesizlik bas bas bağırıyor. Oyun kalitesi ve oyuncu kalitesi. Bas bas bağırıyor. Yok yani, yok. Yok hakikaten.

0: yok ya. Problem üreten, sorun üreten oyuncu yok. Bir Orkun var. Orkun da 6-8 oynuyor ya arkadaşlar. Kanat forvet, hücum santraforu değil. Yani adam yoktan var etmeye çalışıyor. İnanır mısın Orkun'u izlerken Kur'an çarpsın var ya, üzülüyorum çocuğa. Çocuk kafasını bir kaldırıyor, arıyor. Gösterin diyor. Atayım diyor ya. Gösteren yok. Saklanıyor herkes. Alan topu boş adamdan alıyor, içeri kat ediyor. Ya da işte veriyor, kaçıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yok ama işte orada ne yapacaksın? Sadece Orkun'a o misyonu yüklemeyeceksin. Sen de o sorumluluğu alacaksın. Gireceksin Orkun'un üzerinden o yükü çekeceksin. Biraz sen alacaksın. Rakip diyecek, ha bak buradan da geliyor. Orkun'a o iç koridoru açacaksın. Diğer oyuncuyu açacaksın. Ama yok. Yapamıyor. Adamların potansiyeli yok. Adamlara da kızamıyorum. Niye kızamıyorum biliyor musun? Abi Beşiktaş forması, Türkiye'nin en büyük forması adamlara sunulmuş. Adam da kardeşim parasını da alıyor. Bu formayı giymek için can atıyor. Yani kimse kusura bakmasın. Eğer bak tekrar ediyorum. Ben söylüyorum. Bak bu bağ koptuysa hakikaten bak sağlıklı bir şekilde ayrılmak yani vedalaşmak daha doğru olur. Çünkü ilerleyen günlerde daha büyük problemlerle karşılanabilir. Gelecek hoca daha mı başarılı olur, daha mı iyi olur onu beni ilgilendirmez. O koltuklarda siz oturuyorsunuz. Karar veren sizsiniz. Ona göre daha iyisini getireceksiniz. Ya eğer Sergen Hoca giderse. Eğer Sergen Hoca daha iyisini yapacağım diyorsa da o sorumluluğu alıyorsanız sevgili yönetim başkan veya Sergen Yalçın. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Sonuçta karar veren karar merci ben değilim. Ben çünkü söylemlere bakarım, sonuca bakarım. Söylemlerle sonuç arasında uçurumlar kadar fark var. Ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Ben burada Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adamı. Şampiyon oldu. Beşiktaş müthiş oynadı. Harika işler yaptı. Çok iyi işler yapıyor gibi söylemlere dönmek istiyorum artık ya. Yapmasınlar artık ya. Sergen Hoca'yı da başkanı da sonuçta bunlar bizim kulübümüzün değerleri. Ama benim için daha değerli olan taraftar, camia. Ben onları o şekilde görmek beni yıpratıyor, üzüyor. Ben çünkü bu dönemleri yaşadım, küme düştüm. Şampiyonluktan oldum, şampiyonluk yarışından koptum. Bunlara alıştık biz. Ama bu yeni nesil, yeni jenerasyon veyahut da taraftarlarımız, camiamız bunlara alışmaması gerekiyor. Vasata alışmamamız lazım arkadaşlar. Lütfen sevgili Beşiktaşlar. Biz burada yıpranıyoruz, yırtılıyoruz. Siz de oralarda yırtınıyorsunuz. Müsaade etmeyin. Lütfen telefonlar geliyor, onlar gelebilir. Sizi işte farklı şekilde yönlendirmeye çalışabilir, iddia etmeye çalışılabilir, vaatler verilebilir. Ama gelinen nokta, geçmişten bu zamana kadar neler verildi, neler yaşandı? Bunları da bir analiz edip tartıp ona göre konuşmak lazım, hareket etmek lazım ya. Yapmayın abi. Gideceklerse, kalacaklarsa ona göre karar versinler. Çok kritik dönemden geçiriyor. Son cümlemi söyleyeceğim. Ondan sonra lütfen ne istiyorsan söyle. Bak vallahi araya giriyorsun, lafımı bölmek istemiyorum. Hakkını helal et. Ne olur. Yani üzülüyorum Melike. Hakikaten
1: benim
0: üzülüyorum.
1: Benim de gülmemi
0: ya.
1: Yanlış anlamasınlar. Senin böyle kupanın nefes almadan konuşmak.
0: Ama sinirleniyorum. Ne yapayım? Yani dayanamıyorum. Durduğum zaman bu sefer es verdiğim zaman unutacağım. Gidecek. Evet. Yani söyleyemeyeceğim. Dağılacak konular. Yani oralara geçmek istemiyorum. Ha, daha iyisi mi gelecek? Veyahut da daha iyi oyuncular mı alınacak? Veyahut da Sergen Hoca ile devam mı edilecek? Veyahut da Sergen Hoca daha iyisini yapacağını kararını verip kendisi bu konuda böyle eminse ya yapsınlar artık yani biz bunları görmek istiyoruz ya.
1: Sergen Hoca bu sezon sonunda bırakırsa teknik direktörlük kariyerinde uzun süre Beşiktaş'a bir daha geri dönemez bence. Ateşten gömleği bir sezon daha giymeli ve mücadele etmeli. Mehmet Bey böyle bir şey söylemiş. Mehmet sana sorayım bunu. Okan biraz dinlensin.
2: Ya şöyle en basit örnek Beşiktaş'taki oyunun kalitesizliğini, vasatlığını şöyle de özetleyebiliriz aslında Melike. Ben son dakikadaki penaltının doğru karar olduğunu düşünmüyorum ama Beşiktaş evet, futbol abi. Olarak taraftarını çok ikna edemediği için de hakem konuşmuyoruz. Hakeme en son konuşuyoruz.
1: İşte yani önce sen biraz olduğu gibi Fenerbahçe'nin Rize maçı gibi işte ne oldu? Fofana'nın pozisyonu aslında oyuncunun atılması lazım ama hiçbir Fenerbahçeli bunu alevlendirmedi çünkü ortada oyun yoktu. Benzeri aslında Beşiktaş'ın da.
2: Son maçtaki son pozisyon. Çünkü sen o noktaya getirmen gerek maçı. İç sahada oynuyorsun bir de. Kupada kura şansı da senin yanında. Önce Alanya evet. Sonra Konya. Biletleri 2150 TL.
1: Fiyatını yükseltiyorsun bilet. Çok bir de.
2: Ona rağmen tribün full çekiyor. Böyle bir sezonda. Ben onu da çok doğru bulmuyorum
0: ya
2: bu
0: bir de
2: arada.
0: Taraftar de. İnanılmazdı. Bak sana bir şey söyleyeyim. Oyuna girmiş. Oyuncuları iştahlandırdı. Bir 10-15 dakika. Sonra bir baktım abi 60'ta 70'te. Yani ikinci yarı başladı. Konya oyuna hükmetmeye başladığı dönemlerde yine taraftar devreye giriyor. Islık çalıyor. Baskı yok. Ön alan baskısını yap. O kaymaları alan adam markacı. Taraftarı da alan arkana. Yok abi. Hoca bakıyorum 84'te taraftar istediği diye oyuncu değişikliği yapıyor. Yani saha içinde çok anekdotlara değinebiliriz. Hakem penaltısını vermedi Beşiktaş'ın. Bana göre iki tane. Bir kırmızı kartını vermedi Konya Spor'un. Beşiktaş aleyhine olan penaltı. uzaktan yakından alakası yok. Bu kararlar Beşiktaş aleyhine neden bu kadar kolay veriliyor? Ve verildiği zaman unutuluyor, gidiliyor.

0: Buna nasıl bir reaksiyon gösterilmesi gerekiyor? Yani bunun önüne geçilmeyecekse transfer yapmayalım abi. Paralar harcanmasın o zaman. Ha, geçilecekse Beşiktaş taraftarı arkanızda, sevgili başkanım, yönetim kurulu. Nasıl bir yol, bakayım tekrar ediyorum. Yol izleyecekseniz, harita çizecekseniz ben ve benim gibi yemin ediyorum 20 milyon Beşiktaşlı yanınıza yürür. Eğer bunun önüne geçilecek bir yol varsa, yoksa geçmeyin. Taraftar acayip tepkili, yani inanılmaz derecede iştahlıydı ya. İstiyordu taraftar. Taraftarın bunu ihtiyacı vardı. İstek değildi bu. Bunun bu kupaya ihtiyacı vardı taraftarın. İnanmıştı. Ama taraftarın onda biri kadar, o futbolcu topluluğu ve kulübedekiler inanmadı ya. Ya onda biri kadar inanmıyordu ya.
1: Necati Bey ya. Demiş ki, Melike Hanım nasılsınız? Okan sana diyor, Buruk gelmiş. Yani orada kelime oyunu yapmış.
0: Doğru söylüyor arkadaş.
1: Sergen Hoca konusu abi? Mutlaka konuşulacak demiş. Evet. Sivas'ta görev yapmış en başarısız 3. teknik direktör Beşiktaş'ın başında, biz memnun değildik. Okan memnun mu diye de sormuş.
0: Ne diyeyim abi, söyledim sabahtan beri, daha ne diyeyim ya, gözünü seveyim ya.
1: Bu arada bana bir mesaj gelmiş, çok güzel bir program oluyor demiş. Şimdi bak, bana da demiş ki 2 gün sonraki doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum.
0: Doğum günü kutlu olsun bu arada. Teşekkür ederim. Biz de kutlayalım da unutalım.
1: 2 gün sonra olduğunu da böyle yayında hatırlatmış oldum işte.
2: Mayıslar Melike'ni mi Galatasaray'ı mı göreceğiz?
1: Bir kere benim net, bir de şey.
0: Adam nasıl anneler rahat peşi satar gibi oturuyor. Galatasaray'la oturuyor Mayıslar. Biz de burada isyan edelim abi. Böyle 2 büklüm ne yapalım? Hakemlere ver yansın. Federasyona ver yansın. MHK'ye ver yansın. Vallahi bak sevgili İbrahim Başkan. Görüşürüz ederiz. Sizi bilirim. Siz de beni bilirsiniz. Sizin hayatınız boyunca bunları terbiye etmekle geçmiş. Yani yaşadınız, biliyorsunuz. Şu Ferhat Gündoğdu, Portekizler. Lütfen bak, görevinden alın. Teknik direktörler isyan ediyor. Futbolcular isyan ediyor. Başkanları bir kenara koyayım. Taraftarı da bir kenara koyayım. Artık devreye futbolcu ve teknik adamlar girdi. Ve ligimizdeki alt ligdeki teknik adamlar girdi. Demek ki işler kötü gidiyor. Sonra sizin başınıza dert açacak, problem açacak bunlar. Bak, gönderin bunları abi. Daha sağlıklı, daha iyi insanlar var. Liyakatli, karakterli, işini, aidiyetini hisseden insanlar var. Bunlar size zarar verecek. Bak, Beşiktaş'ı doğruyorlar ya. Bak, bu taraftarın bir gün hakikaten, yani bu tribündeki o duygu patlaması dedim ya, bu MHK'ye, federasyona karşı inanılmaz derecede bir gün o duygu patlaması yaşarsa, ondan sonra önüne geçilmeyecek hal aldığı zaman, ya keşke ah yandım vah yandım zamanında önüne geçseydik demeyin. Sevgili İbrahim Başkan lütfen ya, yapmayın abi. Bak lütfen sevgili Mecnun Başkan, rica ediyorum size ya. Bakın ya, görüyorsun 2 penaltısı verilmedi Beşiktaş'ın. Lehine verilen penaltı, aleyhine verilen penaltı uzaktan yakında, dışarıda yapılıyor müdahale. Ne oldu? Fenerbahçe maçında da aynı, dışarıda yapıldı müdahale. İçeride yok. Evet, İFAP'ın kuralı, bilmem ne kuralı, 1000 tane 40 takla attınız. Niye Beşiktaş'ın aleyhine yapılınca konuşmuyorsunuz şimdi? Hadi bakalım. Bıraksınlar bu işleri abi ya. Yeter artık ya. Vallahi yeter. Ya futboldan soğutuyorsunuz insanları. Vallahi soğutuyorsunuz ya.
1: Mithat Bey yazmış, Beşiktaş'ta teknik adamın kalıp kalmayacağına yönetim karar veremez, ancak gecikme yaşatır. Vallahi bu konuda noktayı taraftar koyar. Bitti. Hep böyle olmadı mı? Trabzonspor maçında taraftar son sözü söyler. Katılır mısınız demiş. Şimdi Mehmet Özcan'a döneyim. Evet, şimdi bir evinde Trabzonspor maçı oynayacak Beşiktaş bir de.
2: Trabzonspor'da Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra
1: bir düşüşe geçti.
2: Tabii orada biraz onaç yoktu, Alanya maçı. Orada penaltı 1-1. Sonra Başakşehir maçı son dakika, Konya'ya kaybetti. En son da Göztepe maçı beraberlik. İkincilik şansını yani artık mucizeleri bıraktı diyebiliriz aslında. Sanırım puan olarak hala Fenerbahçe'nin arasında altında nasıl puan farkı var ama kolay değil. Üçüncü bitirecek bu sezonu Trabzonspor. Gözüküyor ama başarılı bir sezon geçirdiler. Artı artık yeni haftada Gençler Birliği Trabzonspor bir kupa yarı finali de var.
1: Evet.
2: Trabzonspor için hedef bu noktada kupa olacak, onu söyleyebiliriz. Beşiktaş tekrar dönecek olursak, ben kendi adıma söyleyeyim, ben Solskjaer'i de çok eleştirmedim. Beşiktaş'taki problem çok teknik adam problemi diye veya Van Bronckhorst'ta. Yani orada işte o teknik adamları eleştirdi. Sergen Yalçın geldi, camiayı bilen. Artı yorumcu kendi çok iddialı söylemleri vardı. Şu an Beşiktaş'ta bir gidişat. Ya problem, Beşiktaş ilk 3 dışında kalabilir. Ama Beşiktaş iyi para harcadı, onu da bir hatırlatalım.
0: Evet abi.
2: Yani para harcama, yani altyapı
0: oyuncumu kazandı. Para harcamasan kötü gidişatı en azından, yani yapılanma.
2: Semih kazandık dersin, altyapıdan biri dersin.
0: Bir şeyler kazandık dersin de, ama bu ciddi rakamlar harcandı ya.
2: Orkun dışında da hani Orkun'a tamam.
0: Şu söyleniyor, yok işte eldeki oyunculardan çıkılabilir, zarar edilmez. Ya Beşiktaş buna bak, bak Beşiktaş kulübü zarar edeceği dönemler, etmeyeceği dönemler. Sen hedefe gidersin, şampiyon olursun. Ona satacağın oyuncuyu o Şampiyonlar Ligi'nde arenada 20-30'a satarsın. Örneğin ya, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 16-17-18 yıllarında Atınç Lukan'da oynamayan oyuncuyu sattı ya. Ersan Adem Gül'ünü sattı.

0: bilmem neyi sattı. Diğer baba oyuncuları söylemiyorum, ne teklifler geldi, ne rakamlar. Bununla oynamayan oyun. Çünkü orası farklı bir arena. Elde adam bakıyor, 11'i çok kaliteli. Yedeklerde de iyi oyun potansiyeli alıyor. Ama sen o kulvarlarda olmadığın zaman abi, 10'luk oyuncuyu 8'e satarsın, 6'ya satarsın. 10'luk oyuncuyu o kulvarlarda 20'ye satarsın.
1: Okan, Mehmet yedek, doğru yedek şey sağbek Taylan'a bile iyi para verildi. Öyle hatırlıyorum.
0: 6 milyon verildi. Ya neler az verildi, kimlere mı? Neler verildi de. Ben şuna bakarım babacığım. Ben bir futbol sever, bir Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş özelinde sahada Beşiktaş o yarışın içinde mi? O güçlü oynuyor. Fiyat performans olarak beni tatmin ediyor mu? Camiamı tatmin ediyor mu?
2: Evet.
0: Ediyorsa kardeşim o zaman alkışlarım. Etmiyorsa da eleştiririm. Eleştirdiğim zaman da rahatsızlık duyuyorsanız kusura bakmayın, duyun. Kim duyuyorsa duysun. Biz adamcı değiliz. Kimsenin adamı değiliz. Biz Beşiktaş'ın adamıyız. Hangi kulvar olursa olsun. Bugün burada. Yarın bizim abilerimizin yanında tribünde. Devamlı da gidiyorum. Allah razı olsun, beni kucaklıyorlar. Buradan sevgili Nazmi abime de sevgilerimi, saygılarımı yollayayım. Ya kucaklıyorlar. Her yerde kapalı tribünde bir sürü Cihan abiler olsun, bilmem neler olsun. Bir sürü abilerimiz var. Her yerde var. Aşağıda Ahmet abi var. İsmail abi kardeşimiz var. Yani her yerde bizi kucaklıyorlar. Sağ olsunlar. Yani ama baba... Yani biz bir şeyleri onlar oralarda o kulvarlarda bir şey mücadelesini veriyorsak biz de onların dili olarak biz de burada mücadelesini vermek istiyoruz.
2: Evet.
0: Çok güzel bir şey söyledin. Hoca geldiğinde ne dedi? Taraftar beni istemediği zaman çeker giderim dedi. Bunun kararını hep söylerim. En sağlıklı şekilde Sergen Yalçın verecektir. Vermesi de gerekiyor. İnanılmaz zeki adam, futbol adamı. Ha, başarılı olduğu dönem oldu. Başarısız olduğu dönem oldu. Bu dönem çok başarısız dönem. Bak Ole'den de Gio'dan da bana göre daha başarısız dönem yaşıyor. Taraftar istiyor istemiyor, o onun bilincinde, farkında, ona göre karar. Ha, daha iyisini yapabileceğini düşünüyorsa, eğer alacakları oyuncularla bu takım önümüzdeki sezon hakikaten şampiyon olacağını, şampiyonluk yarışında olacağını inanıyorlarsa, güveniyorlarsa kendine, bize söylenecek bir şey kalmaz. Karar veren biz değiliz kardeşim.
2: Tekrar şimdi bir virgül koyalım. Beşiktaş'ın yerine döneceğim tabii ki, çünkü Okan Koç'un söyleyecekleri bitmez. Ama bir yandan da sıcak gündem Fenerbahçe'de başkanlık seçimi, adaylar ve Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım adaylığında neler planlanıyor? Bir bakalım, futbolla ilgili özellikle yapacağı hamleler netleşmeye başladı. Ayrıntılar haberde.
3: Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın futbola dair planlaması da netleşiyor. Uzun yıllar sarı lacivertli camiaya önderlik eden Aziz Yıldırım, birleşme çağrılarıyla birlikte futbol takımına dair planlamalarına da devam ediyor. Yıldırım önümüzdeki günlerde teknik direktör konusu ve transfer görüşmeleri için Barış Göktürk'le bir araya gelecek. Aziz Yıldırım futbol takımının başına sarı lacivertli kulüpte tarihi başarılara imza atan Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer efsanesi Oğuz Çetin'in de futbol direktörü olması hedeflenirken eski futbolculardan oluşan bir komitenin de görev alması planlanıyor. Aziz Yıldırım son yüksek divan kurulu toplantısında üst takıl oluşturulması gerektiğini dile getirmişti. Fenerbahçe'de kurumsal bir yapı oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım, camianın önde gelen isimlerinin artık aktif olarak rol almasını da istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde atacağı adımları kamuoyuyla paylaşacak.
2: Evet, hem Aziz Yıldırım'ın adaylığını hem planlamalarını konuşalım bir de. Zaten beklenen bir şeydi Aykut Kocaman hamlesi, isteği. Mehmet, seninle başlayacağım.
1: Ben Amili takımımızın teknik direktörü Montoya'da çok başarılı. Yani ligimizde Adana Demirspor'da başarılı olmuştu. O başarısını milli takımda katlayarak devam etti. Ben Fenerbahçe'nin potansiyel adayı olduğunu düşünüyorum. Yani evet, Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım'la çok yakıştırılıyor ama bir gerçek var Melike. Hani programın ilk bölümünde Sergen Yalçın için nasıl eleştiri yaptıysam, hani futbol değişiyor diyoruz. Aykut Hoca'nın da sanırım 2021, hadi olmasın 2022, yani 2023 değil, teknik adamlı. Bakarsak bayağı bir 4-5 senelik süreç var. En son Başakşehir'de teknik adamlık bırakmıştı. Ki 2022-23 sezonu, evet, Okan Hoca Aykut Kocaman'da Başakşehir'e karşı değil, 7-0'ı Emre Belözoğlu'na karşı almıştı. Hani öyle düşündüğüm zaman 4-5 senelik süreçten bahsediyoruz, evet. Teknik adamlık yapmadı. Bu bir handikap. Ama tabii Fenerbahçe'de aslında bakarsak hep geçmiş aramayı seviyoruz. Oradan cevap bulmayı. Sorunlar nerede başladı? 2018'de Aziz Yıldırım'dan görevi devran Ali Koç'un Aykut Kocaman'ın göndermesiyle başladı aslında Fenerbahçe'deki süreç. O Fenerbahçe başarısız değildi. İki Akhisar mağlubiyetiyle iki kupayı kaybetmişti aslında yani. Sonuçta Mayıs ayına kadar gelmişti hedefte. Yarışmıştı. Onun sonrası bayağı bir özgüven kaybı oldu zaten. Kokulu sezon bayağı alt sıralarda mücadele etmesi.

0: kalitesi, sonra kadro kalitesini hep Galatasaray'la ilişkilendirdiğimizde kadro kalitesi Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın gerisinde, bunu kabul edeceğiz. Artı şu anki mevcut Fenerbahçe kadrosunun ben geçmiş Fenerbahçe kadrolarının da gerisinde olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın işi kolay değil. Olağanüstü bir seçim olacak. Yine bir senelik ve hani şampiyonluk için tüm camiayı bir birleşme çağrısında bulundu. Anladığımız kadarıyla Barış Göktürk'ten Aziz Yıldırım lehine bir çekilme söz konusu. Ama Hakan Safi adaylığında geri adım atmayacağını gösterdi. Bakalım yani, sonuçta Fenerbahçe'nin kongre yapısı, üye sayısı çok arttı. Yani artık etkili çok oluyor. Örnek verelim, Ali Koç Saadet'in Saran seçimi. Ben bunu çok geçmişte rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'in Dursun Özel'e karşı kazandığı seçimde görmüştüm. Yine Beşiktaş'ta aynı şekilde Hasan Arat'ın kazandığı seçimi hatırlatalım. Serdal Dalı'ya karşı gayet iyi bir oy farkı yapmıştı. Etki tepki olabiliyor. Yani bitti gözüyle bakmıyorum. Yani orada tabii Hakan Safi'nin sonuçta Kerem Aktürkoğlu transferine sponsor olmuş bir mali gücü vardı. Muhakkak başkan adayı olacaksa da aynı iddiasını teknik adam tercihinde veya oyuncu tercihlerinde gösterecektir o sürece kadar. Bakalım ama tabii bir cumartesini önce bir göreceğiz. Galatasaray bakalım matematiğe dökecek mi şampiyonluğu? Çünkü hani Galatasaray'ın üstte şampiyon olması biraz zaten camiada bu kırılmalara yol açıyor Fenerbahçe üzerinde.
1: Evet, Okan Koç, sen neler söyleyeceksin? Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi Aykut Kocaman. Susuyor. Bir şey, kesin bir şey çıkacak buradan.
2: Ya yok, şimdi hayır,
1: böyle bir şey kurdu o şu anda.
2: Ne diyeyim abi, nötr. Yani şimdi şunu söyleyeyim, Aziz Yıldırım büyük başkan, yani önemli bir başkan. Ligi bilen, futbolu bilen ve o futbolun içerisindeki olan siyasetlerle mücadele edebilen gerçekten etkili bir insan, etkili bir figür. Yani evet. O masaya çıktığı zaman ve hatta masada oturduğu zaman hissettiriyor yani, derler yani, o hissettiriyor, okkalı böyle kuvvetli bir insan. Hakikaten o var o başkanda. Ama şimdi tercihler ve kadro yapılanmasını nasıl yapacak? Şimdi geldiği zaman çok iddialı gelmesi ve başarılı olması gerekiyor ki iddialı da geliyor. Aykut'la nasıl olacak? Nasıl bir oyun formatı, oyun felsefesi çizecek Aykut Hoca? Gösterecek camiye. Şimdi Aykut Hoca'ya karşı oynadım. Aykut Hoca'yı çok iyi biliyorum. Oynattığı oyun sistemini şimdi böyle bir kafamda böyle bir şey yapıyorum. Yani al ver, paralel oyun, işte sabırlı oyun. Rakibi biraz daha böyle şey yapan, ekran başındakileri sıkan bir oyun, bir felsefesi var. Değiştirecek mi bunu? Çünkü taraftar ne ister büyük camiada? Baskı, tempo, coşku ister. Değil mi? Fenerbahçe'de, Beşiktaş, Galatasaray'da. Ben sana 90 dakika bunu yap demiyorum. Biz de yaşadık bunu, gençlerimle yaptık. Zaman zaman aktif dinlenmeye geçtik. Kontrol oyununda da tercih edeceksin zaman zaman. Ama o maçın kısa bir bölümünde bunu yapabilirsin, taraftarı ikna edebilirsin. Büyük bir bölümünde öbürünü yapman gerekiyor. Tempolu oyunu yapman gerekiyor. Bunu değiştirecek mi? Bu oyun sistemine yönelecek mi? Bu çok önemli. O yüzden 3-5 maç izleyeyim. Ondan sonra daha net karar veririm. Ve alınacak santrafor, bir sol stoper, geçmiş olsun. Bana doğru da öksürüyorsun, hapşırıyorsun. Bütün mikropları zaten bana yolluyorsun. Evde 3 tane çocuğum var.
1: Hapşırmadım.
2: Hanım var, hasta edeceğim hepsini. Yani çocuklar var, küçük çocuklar var. Demin hapşırıyorsun, öksürüyorsun bana doğru. Tuttum. Sonra beni de hasta edeceğim, evdekileri de hasta edeceğim senin yüzüne. Bir de beni oturtmayın. Sen var ya, Mehmet çok akıllı. Hasta olduğunu biliyor. Sen ne de oturdu direkt erkenden, çöktü
0: ama oraya. Benim hafızamdan ben genelde bu tarafı tercih ediyorum Melike.
2: Ya bırak Okan, tamam Allah genelde de. Bunu da böyle bir yani bir şey yaptın yani, böyle kafanda dedin ulan dedim, ben buraya oturursam hasta olurum en
1: ya
2: azından.
1: Ya hapşırmadım, öksürmedim şu an. Sadece şöyle bir tuttum kendimi.
2: Hayır, demin oldum. Öksürdün. Aklıma geldi yani, öksürecek, hapşıracak gibi oldun. Bari o tarafa doğru hapşır da mikrofonlar o tarafa gitsin. Hasta etme, 3 tane çocuk var evladım. Her neyse Melike. Şunu söyleyeyim. Ya bir şey aklıma geldi de söylersem şimdi onu bu sefer ya, büyük problem yaşarım.
1: Bir güzel konuşuyordun.
2: Söylemeyeceğim.
1: Benim hapşırığımı araya sokup karıştırdın.
2: Aklıma orada. Çok önemli, çok bak, değerli bir şey geldi. Söyleyecektim. Kaldın? Bak millet var ya, yarılırdı. Yerlerde bak gülmekten var ya, sana bir şey söyleyeyim. Karınlarını... Ama eve gittim de bana eve sokmaz hanım beni. Her neyse.
1: Neyse. Şimdi dedin ki hücum futbolunu oynatacak mı?
2: Tabii hücum futbolunu oynatacaktı. Oynatacak mı acaba? Ona bakmak gerekiyor. Önemli olan o. Sonuçta taraftar mıyım? Bu futbol böyle bir şeydir kardeşim. Sen alansın, onlar veren. Onları memnun edeceğim, mutlu edeceğim. Bak Beşiktaş 5 senedir veren mutlu olmuyor. Fenerbahçe'de 12 senedir, 13 senedir şampiyon olamıyor. En azından o yarışın içinde büyük paralar harcıyor. Bakalım önümüzdeki sezon Aziz Yıldırım'la Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un olduğu yarışta aşağıdan belki Başakşehir, Göztepe, Samsun,

0: medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Hoffenheim-Stuttgart mücadelesi başlıyor. Bernardo gönderdi içeriye. Uzaklaştırma çabası. Şimdi top tehlikeli yere gitti. Kramaric gol! Gol geldi Kramaric! Hoffenheim perdeyi 8. dakikada açıyor Andrei Kramaric. Bir efsane sahnede kontratını uzattı ve golle merhaba diyor taraftarına tekrar Kramaric. Hoffenheim 1-0 önde. Fürich solda bir boşluk verdi oraya pası şimdi. Fürich tekrar. Fürich vurdu top bağlarda. Fürich attı. 1-1 oldu skor. Bir anda hızlıca geldi. Golü Fürich'le buldu Stuttgart. Chris Fürich. Bu sezon Bundesliga'da attığı 7. gol. Chris Fürich. Stuttgart golü buluyor. Yanıt geliyor Fürich'ten. 21. dakika. Hoffenheim 1, Stuttgart 1. Burer. Burer yaptı ortasını, kale sahası. Savunma dokunu şimdi Toure. Toure vurdu gol! Bazumana Toure! Hoffenheim bir kez daha öne geçiyor 24. dakikada. Fürich ile 20. dakikada beraberliği bulmuştu Stuttgart. Hoffenheim hiç beklemeden yeniden öne geçiyor Bazumana Toure. Bu sezonki 4. golü Toure'nin, 12. gol katkısı. Toure ile geliyor Hoffenheim. Toure çevirdi yerden şut, gol! Andrei Kramaric! Andrei Kramaric! 49. dakika, kendisinin ikinci, takımının 3. golü Kramaric. Şov yapıyor, takımını rahatlatıyor Andrei Kramaric. Büyük sevinç. İyi bir pas geldi bu arada. Stuttgart geliyor şimdi. Büyük tehlike. Şut ve gol. Top ağlardı ama bayrak kalktı. Leveling. Offside bayrağı kalkıyor. Hemen yanıt gelebilirdi Stuttgart'tan. Şimdi Toure'ye doğru. Toure kaçtı yine. Toure içeride Lemperle. Onu gördü. Lemperle dokundu. Lemperle direkten döndü. Lemperle. Yine Toure kaçtı soldan. İçeride Lemperle'yi buldu ama direğe nişanlıyor topu Lemperle. Fürich, Fürich'ten sağ tarafa Leveling. Leveling süratini kullanıyor. Leveling çevirdi yerden Leveling. Şimdi Demirović vurdu gol! Ermedin Demirović! Dakika 64. Stuttgart farkı 1'e indiriyor Demirović. Oyuna 55'te girdi. 64'te atıyor golü Ermedin Demirović. Hoffenheim 3, Stuttgart 2. Şimdi Toure yine solda orada. Aslani taşıyor. Aslani. Sert hareket, faul. Hızlı hücum, faulle durduruluyor. Aslani yerde. Atakan Karazor, faul yapan futbolcu. Aslani ile konuşuyor Atakan. Onun yanında yakından ilgilendi ama kendisini neyin beklediğini şimdi görüyor. Kırmızı kart çıktı. Stuttgart 10 kişi kalıyor Atakan Karazor'a. Kırmızı kart çıktı bu müdahalenin ardından. Burer yaptı ortayı. Ozan orada. Mittelstedt dokundu. Ozan şimdi çevirdi içeriye kafayla. Nübel boşa çıktı. Şut geldi direkt. Haydari direğe takıldı. Yine direkten döndü top. Toure yaptı ortayı, dışarı gitti. Hoffenheim

0: kez daha direğe takılıyor. Ozan çevirdi. Nübel boşa çıktı. Haydari vurdu. Direkten dönüyor top. Şimdi içeri doğru gol şansı. Bağman bir vuruş, gol! Kalan Stuttgart 3-3'ü buluyor, 90+5. Thiago Thomas.
1: Yani burada Şampiyonlar Ligi'ni vermiş olabilirler. Ya olacak işte kendileri adına.
0: Finali getirmişti Stuttgart'a Thomas. Burada da sahneye çıkıyor ve son düdük geliyor. Thiago Thomas son sözü söyleyen isim oluyor mücadelede. Karşılaşmanın sonucu Hoffenheim 3, Stuttgart 3.
2: Almanya Bundesliga'da 32. hafta mücadelesi. Frankfurt kendi evinde Hamburg'u konuk ediyor. Ev sahibi Frankfurt başlıyor. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Lokonga, Fabio Vieira, baktı kale, Vieira üst direkte patladı. Müthiş bir hücum Hamburg'tan ama şans yanlarında değil. Döndü kaleye bakmadan, çok güzel vurdu Vieira. Şimdi Kalimuendo yerde kaldı. İçeri çevrildi. Can çevirdi. Can vurdu. Yakın direkte Daniel Hoyer Fernandez. Can uzun. Bu pozisyondan yararlanamadı. Tekrar Can. Yerden pası Knauf bıraktı. Can uzun. Can vurdu Hoyer Fernandez yine. 3'te 3 ama hiçbiri gol olmuyor. Sağ tarafa gönderildi. Tekrar Knauf. Can geldi yakınına. Can çok iyi pas Knauf. Son çizgi. Yine çevirdi içeri Daniel Hoyer Fernandez. Çıkamadı yine Hamburg. Can aldı topu. Can aç aradı. Can geçti, gol! Can uzun! Milli oyuncumuz topu ağlara gönderiyor. Frankfurt aradığı golü ikinci yarıda buluyor. Gollerine devam ediyor Can uzun. Boş bıraktı önünü. Sanki penaltı kullanıyor. Çok rahat. Fabio Vieira arkadaşlarını işaret verdi. Vieira kavisli gönderdi. Arka direğe Glatzel yükseldi ama vuramadı istediği gibi. Arkaya açıldı top Omari. Bekletmeden ortasını yaptı. Arkaya açıldı. Grönbeck vurdu kaleye, gol! 2 dakikada karşılıklı goller. Deutsche Bank Park'ta skor 1-1. Sağlı sollu ortalar. Beraberlik golünü getirdi Hamburg'da. Grönbeck geldi doğrudan kaleye. Çok iyi uzandı Zettener. Bu sezona adeta bomba gibi girmişti Can. İlk 5 haftada 5 golü vardı bu arada Hamburg hücumu. Vieira daracı, Vieira gol! 2-1 oldu. 1-0'dan maçı çevirdi Hamburg. 10 dakika içinde. İndirir indirmez vurdu. Zettener çaresiz. Şimdi gönderildi top. Can kafayla çevirdi içeri. Rovaşat'ta Daniel Fernandez. Ebu Talip maça damgayı koyacaktı az kalsın. Alt ligden geldi bu çocuk, alt ligden. Remberg, Kocaeli.

0: Goçalişvili yerde. Sarı kart. Ve ikinci sarı, kırmızı kart. Frankfurt 10 kişi. Hemen ileri doldurdu Ted Tener. Ve maç bitti. Hamburg 7 Mart'tan sonra ilk kez 3 puana kavuşuyor ve bu sezon Bundesliga'da kalmayı garantiliyor Hamburg.
1: İşaret geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Korner kullanıldı. Geldi orta. Kafa vuruşu savunmadan. Bir kez daha içeriye. Zimzim attı. Gol! Yine attı. Buldu Zimzim attı. Allianz'da Heidenheim rüzgarları esmeye devam ediyor. Maçın başından bu yana. İstediği oyunu sahaya yansıtamadı Bayern Münih. Tabii bunda rotasyonun da epey bir payı var. Şimdi top kaybı. Çabuk geldi Heidenheim. Eren'le geldi. Eren Dinkçi vurdu dışarıya. Eren Dinkçi. 2-0'ı tepiyor Heidenheim. Oyuncular ısınmaya gidiyor. Kimlerin olduğunu henüz tam göremedik. Bu arada savunma arkasına. Eren geçti kaleci. Eren Dinkçi gol. Eren attı. Eren Dinkçi. Yarım saat geride kalırken Bayern Münih iki farklı geriye düşüyor yine. Faturayı çok ağır kesiyor Frank Schmidt. Heidenheimliler inanamıyor olan bitene. İnanılmaz. Üst üste iki maçta geriye düşüyor Bayern Münih. Allianz Arena geri dönüşün ateşini bekliyor. Goretzka vurdu gol! İşte o ateş! Leon Goretzka! 44. dakika sezonun ilk free kick golü Leon Goretzka'dan geliyor. Olise kullandı köşe vuruşunu. Leon Goretzka geri dönüşü tamamlıyor Bayern Münih. Goretzka Bayern Münih'i sırtına aldı. Tek başına beraberliği getirmeyi başarıyor. Allianz Arena ayakta. Goretzka'nın golü skora dengeyi getiriyor. 2-2. Goretzka kaldırdı topu. Kafayla karşılıyor savunma. Goretzka açıldı önü. Leon Goretzka 3 kişi önünde. Kimmich önce düzeltti, sonra denedi. Kaleyi direkten döndü. Sekti top. Luis Diaz çalımı atamadı. Kimmich vurdu bir kez daha. Buş dönüyor geriye Ramay. Bayern Münih kaleye tehdit olmaya devam ediyor. Direğin sesi geldi. Korner kullanıldı yakın direğe bu kez. Kafayla karşılıyor Heidenheim savunması. Arjen İbrahimovic Eren yanında. 2-2 yakaladı Heidenheim. İbrahimovic girdi içeriye Eren yanında. Eren! Kaleci Urbik! İnanılmaz atak sürdü dışarıya. Eren Dinkçi. Çok yaklaşıyor takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü. Olmadı. Elle hareketlendirdi oyunu. İbrahimovic sol kanada bırakıyor topu. 3 kişi de geliyor Heidenheim. Ceza sahası Zimzim atse. Zimzim atse! Zimzim atse! Mükemmel gol. Dakika 76. Heidenheim bir kez daha önde. İnanılmaz. 2024 ruhu canlanıyor. Aynı skor. Heidenheim Bayern Münih karşısında 3-2 önde. Kimi? Joshua Kimi yolladı içeriye kale alanına. Kafayla müdahale savunmadan devamında Kaufmann. Olise. Olise baktı kaleye. Olise gol! İnanılmaz bir son. Bir klasik. Bayern Münih dönüyor. Olise'nin golüyle. Ne adam ama. Ne maç ama. Michael Olise. Bir kez daha şaşırtmıyor Bayern Münih. Son nefeste, son dakikada

0: Schmidt'in, Heidenheim'in bir şehrin umudunu dindiriyor Bayern Münih. 3-3, 6 gollü maç.
1: Werder Bremen Augsburg'la karşı karşıya. Werder Bremen de son 2 maçından 4 puan çıkarttı. Hala kümede kalmayı garantileyebilmiş değil Werder Bremen. Ev sahibi ekip atakta. Deman savunmadan sekti korner. Yine Deman kullandı korneri. Sugawara. Sugawara vurdu. Yanağlar. Bir müdahale var. Korner. Gregoriç aradan bıraktı. Kade vurdu, attı golü. 24. dakikada öne geçiyor Augsburg. Kade Frankfurt'a da atmıştı geçen hafta. Yine sahnede. 2004 doğumlu, 22 yaşında Kade. Almanya milli takımında da Ümit milli seviyesinde forma giyiyor. Augsburg ata. Şimdi Yanulis ortası. Kade vurdu kafayı. Yeni attı Anton Kade. Dikkat çekmeye devam ediyor. Bundesliga'da ilk kez bir maçta iki gol Kade'den. Bu sefer kafayla attı. İlk yarı 2-0 Augsburg üstünlüğüyle bitiyor. Tepkiler var. Sugawara. Cimma. Şimdi vuruş. Musa'dan kaleci damen başarılı. Atak sürüyor. Bu şut sağlarda Romano Schmidt. Schmidt damen çıkaramadı bu topu. Claude Maurice korneri kullandı öndüreye doğru. Arkaya seken top son dokunuş Jakic'ten. Wolf sektirdi, Jakic attı. Fark yine 2'ye çıkıyor. Werder Bremen ata. Linen. Grül. Uzaktan direkte patladı. Harika vurdu Grül. Şanssız. Ve son düdük. Augsburg 3-1 mağlup ediyor. Werder Bremen'i, puanını 40'a yükseltiyor. Union Berlin Köln'le karşı karşıya geliyor. Bülter. Elmalı bıraktı, offside'da olduğunu düşündü. Kaminski geriye doğru. Waldschmidt, pas geldi, vuruş, gol. Bülter. Marius Bülter çok güzel bir gol atıyor. Eski takımına karşı. Burada Elmalı offside'da önce bir hareketlendi topa, sonrasında vazgeçti. Kaminski bırak o topu diyor. Ardından onun pası. Waldschmidt geriye, Bülter harika vuruyor. Köln atakta. Elmalı. Bir çalım. Cezalanı Kaminski, kaleci kurtardı. Klaus gole izin vermiyor. Ardından da çok kritik bir müdahale savunmadan. İlk yarıda 1-0 Köln üstünlüğü var. İkinci yarıdayız. 11 maçtır deplasmanda kazanamıyor Köln. 6 aydır. Şimdi yerden Elmalı vurdu topu alarda.

0: Said Elmala.
1: Köln'ün genç yıldızı 12. golünü atıyor bu sezon. Çok güzel bir tek vuruş.
0: Said Elmala.
1: Korneri kullanacak Union Berlin sağ kanattan. Trimmel. Orta geldi içeriye. Kafa Rote'den topu alarda. 2-1. 73. dakikada fark bire iniyor Rote'nin golü. İkinci golü bu sezon Rote'nin. Eta takımını hareketlendirmek istiyor. Şimdi uzaktan Livan Burcu, harika bir gol. Türkiye Ümit Milli Takımı'nın da oyuncusu Livan Burcu atıyor. İlk Bundesliga golü bu nefis şutla geliyor. Livan Burcu'nun 89. dakika ve 2-2 bitiyor maç.
2: Ciddi yol kat etmek istiyor Bayer Leverkusen. Bayer Arena'da ilk düdük geldi. Bayer Leverkusen Leipzig maçıyla birlikteyiz. Nathan Tella çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Patrick Schick. Elle oynama itirazları var. Hakem devam edin dedi. Tobias Wels devam edin dedi. Leverkusenlilerin itirazları. Şimdi Romulo'ya pas. Kontra var. Romulo da dışarı attı. Harika vuruş ama asfaltla dışarı attı Romulo. Şimdi iyi pas. Tehlike olabilir. Ceza sahası için Masa. Masa iyi de pas verdi. Gol pozisyonu Patrick Schick. Gol. Gol. Gol. Gol. Patrick Schick. Bayer Leverkusen 1. Leipzig 0. Patrick Schick eski takımına boş geçmedi. Karşı atak şimdi. Tella çok iyi sarktı. Offside bayrağı kalkmadı. Nathan Tella. Nathan Tella vurdu. Çıkardı bu topu. Van de Voort sonrasında da Patrick Schick kaçırıyor. Bichebu. İkinin kıyısına kadar geldi Schick ve Leverkusen. Ne kadarlık ilave gelecek ilk yarı sonuna birazdan göreceğiz. Orta ceza sahası içi gol! Nathan Tella! 2-0! Bayer Leverkusen 2, Leipzig 0! Doğru zamanda, doğru yerde Nathan Tella hak etti Leverkusen açıkçası. Çok üstün bir ilk yarı. 1-0'dan sonrasını hele tamamen domine ettiler. Grimaldo, Grimaldo üstten dışarıya. Yaklaştı ama olmadı. 15 dakika normal süre. Bu sefer gelecek mi? 3 vuruş. Evet attı bu sefer. Patrick Schick. Demin kaçırdı bu sefer attı. 15. Bundesliga golü. 5. Bundesliga golü. Demin karşı karşıya kaçırdı Patrick Schick. Ama bu sefer atıyor. Grafe. Ceza sahası içine ortayı yaptı. Kafa vuruşu ve gol. Leipzig'i umutlandırıyor ama geç kalmış olabilirler mi? 3-1. Dakika 80. Şimdi 3-3 var. Harika bir pas Patrick Schick. Gol pozisyonu.

0: offside olabilir. Patrick Schick şöyle bir bakıyor yan hakeme. Tekrar da çok net belli oluyor Patrick Schick'in geride olduğu. Hat-trick. Patrick Schick hat-trick. 89'da hat-trick'i tamamladı Patrick Schick. 4-1. Leverkusen 4-1 kazanıyor.
1: Sezonun flaş takımlarından Mainz'ı konuk ediyor São Paulo. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Eric Smith gönderdi içeriye. Kafa vuruşu, gol pozisyonu. Kalecide kaldı top at. Geraldo Becker. Aradan iyi pas. Ceza sahası şut. Gol! Golle başladık. Tits attı golü. Asist Becker. Mainz affetmiyor. 1-0. Geraldo Becker kararı aldı. Kafasına koydu. Tits'in önüne bırakıyor. Aldı atıyor. Nadia Mameri. Aradan nefis pas, savunma girdi araya, baskı sürüyor. Amiri düzeltti, Nadia Mameri dışarıya. Nadia Mameri gönderdi içeriye. Da Costa, Widmer, Boş, sekti arkaya, Amiri vurdu bir korner daha. Tits. Aradan iyi gördü Tits, nefis pas. Silvan Widmer girdi içeriye. Widmer çevirdi, şut, gol! Mainz 2-0 öne geçiyor. Enver'in golüyle. Gollerde resital var. İnce işçilik var. Ön taraftaki becerikli ayaklarıyla, iyi bir organizasyonla goller bulmaya devam ediyor Mainz. Almanya'nın kuzeyinde Urs Fischer rüzgarı esiyor. Şimdi Silvan Widmer. 4 kişiyle geldi Mainz. Nadia Mameri'nin ortası. Kafa, kaleci Vasil. Atak sürdü. Enver'e vurdu. Elle oynama bekliyor Mainz'lılar. Devam dedi hakem. Vasil çıldırıyor takım arkadaşlarını ileride hareketli göremeyince. Sorumluluk alan yok. Silvan Widmer yolladı içeriye. Kafa vuruşu, direkten döndü. Atak sürdü, şut, savunma. Araya giriyor Erwin. São Paulo takımı. Şimdi Jackson Erwin. Erwin'in ortası, Sese yine. Sese. Ahlar vahlar arasında kaçıyor top. Ando. Şimdi Rasmussen, iyi pas. São Paulo geliyor aradan. Sese vurdu. Gol! Ateş yandı. São Paulo'nun geri dönüşü başlıyor. 2-1. Abdullah Cisse. Daha zorunu başarıyor. Kolayı kaçırmıştı. 22 yaşındaki Gambiyalı sezonun kendi adına ilk golünü Mainz maçının son dakikalarına saklıyor. Bakalım beraberliği sağlayabilecekler mi? Sekti top Enver'e! Yine dışarıya! Philipp Enver'e bugün hat-trick yapabilirdi Hamburg'da. En rahat geçirdiği maçlardan biriydi ama son bölümde kalesini gole kapatamadı. 50. golünü gördü kalesinde. Sezon sonunda şut geldi. Kaleci inanılmaz bant. Neler yapıyor? Fujita uzaklardan kaleye yolladı. Şans anı Mainz için. Biraz daha falso olup biraz daha dışarıdan gelse. Ve kritik mücadele son buluyor. Mainz gelecek sezon Bundesliga'da olmayı şimdiden garantiledi. Alexander Blessing çıldırıyor.
2: İlk düdük maça Gladbach başlıyor.

0: Stöger.
1: Yerden
0: Stöger yine. Stöger dönerek vurmak istedi. Önü çok kalabalık. Atak sürüyor. Skelly. Kobel. Önünde seken topu iyi çıkardı Kobel. Stöger kesti içeriye. Bomboş vuruş ve top ağlardı elveda ama offside. Çizgiyi çok önde kurdu Dortmund. Bu frikikte bakalım tuzağa düşürdüler mi Elvedi'yi? Evet. Evet.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 8 Mayıs 1980 çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
11: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS ile gel.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
13: Tatlı da yersin değil mi annem?
14: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
13: Merak etme, V kartla ödüyorum.
14: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
15: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
17: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
18: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
8: Türkiye'nin ihracatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22,3 artarak 25.4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret hacmi %10,5'lik artışla 59.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı da bu dönemde %29,8'lik düşüşle 8,5 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünü 3.1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.8 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1.4 milyar dolarla hazır giyim sektörü takip etti. Türk lirası ile ihracatta Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 38 milyar 54 milyon lirayı buldu.
7: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
9: A-Spor Radyo.

0: Aspo ekranlarından Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın. Öncelikle güzel bir gün diliyorum ve kalan günler için de güzel bir hafta sonu dilemiş olayım şimdiden. Sabah Spor'unda bugün 3 saat boyunca beraberiz. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Gündem yoğun, Avrupa ligleri olsun ve Trendyol Süper Lig olsun. Her şeyi konuşacağız ama şöyle bir transferle bir giriş yapalım isterseniz bugüne. Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'da kuşkusuz yaz transfer döneminde en çok merak edilen isim Victor Osimhen olacak. Galatasaray yönetimi de Victor Osimhen'le ilgili planını netleştirdi. Ve transfer döneminde 150 milyon euronun altındaki teklifler Osimhen için değerlendirilmeyecek.
1: Galatasaray'da Osimhen için karar verildi.
2: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluşu. Osimhen topla buluşu. Gol! Victor Osimhen attı yine.
1: Sarı kırmızılar dünya futbolunun en değerli golcüler arasında gösterilen Victor Osimhen için transfer politikasını netleştirdi. Yönetim yıldız futbolcuyu 150 milyon euronun altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle Süper Lig'de 18 maçı ilk 11'de başlayabilen Osimhen buna rağmen 13 gol atıp 5 asist yapmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans ortaya koyan Osimhen 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 de asist yaptı. Avrupa devlerinin radarına giren Osimhen için birçok kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Ancak Galatasaray yönetimi düşük seviyede kalacak tekliflerle zaman kaybetmek istemiyor. Yönetim ve teknik heyet Nijeryalı yıldızın takımın oyun karakterini değiştiren, rakip savunmaları tek başına bozan ve büyük maçların kaderini etkileyen bir oyuncu olduğuna inanıyor.

0: Galatasaray'da yaz transfer dönemi demişken Mauro Icardi'yi konuşmadan geçmek olmaz. Mauro Icardi dönemi büyük bir ihtimal bu yaz kapanıyor değerli izleyenler. Ve sözleşmesinin sezonun sonunda biteceğini biliyoruz Mauro Icardi'nin. Galatasaray'da kendisine duygusal bir veda programı hazırlıyor.
1: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılı kulübün son yıllardaki en önemli yıldızlarından biri olan Icardi ile sezon sonunda yollarına ayrılması bekleniyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü için Rams Park'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor. Galatasaray tribünleriyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının Antalya Spor karşılaşmasında Icardi için son kez çalacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı taraftarların yıldız futbolcuya unutulmaz bir veda atmosferi hazırlamak istediği belirtiliyor. Icardi İstanbul'daki özel eşyalarının önemli bölümünü Milano'ya gönderdi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeniden İtalya merkezli bir planlamayla devam etmek istediği konuşuluyor. Arjantinli yıldız Galatasaray kariyeri boyunca attığı kritik goller, derbi performansları ve lider karakteriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edindi. Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle kurduğu bağ ve takım üzerindeki etkisiyle de öne çıkan yıldız futbolcu, kısa sürede Galatasaray camiasının sembol isimlerinden biri haline geldi. 33 yaşındaki santrfor bu sezon sarı kırmızılı takımla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asist yaptı.
0: Galatasaray'da Lucas Torreira'nın da geleceği belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk Torreira'nın kalmasını istiyor.
2: Şampiyonluğa gün sayan Galatasaray'da yeni sezondaki kadro planlaması merak ediliyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira hakkında son dönemde ayrılmak istediği yönünde haberler çıkmıştı.
3: Aspiria indi çizgiye, yaptı ortasını Icardi'ye doğru. Şut pozisyonu Torreira ve gol! Lucas Torreira!
2: Sarı kırmızılı ekipte 4.8 milyon euroya imza atan Singo'nun ardından Sanchez'in ücreti 4.3 milyon euroya çıkınca Torreira da zam beklentisine girdi ancak bu isteği sonuçsuz kaldı. Özel hayatında gelgitler yaşayan Uruguaylı yıldız bu süreçte milli takıma seçilmemesine ve Dünya Kupası'nı kaçıracak olmasına da çok üzüldü. Bu etkenler nedeniyle sezonun özellikle de ikinci yarısında Lucas Torreira'nın performansında düşüş yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'sa tecrübeli futbolcudan memnun ve yeni sezonda da Torreira'nın takımda kalmasını istiyor.
4: Orta Şalay'den Osimhen'in kafası deniz. Dönen top Torreira gol!
2: Güney Amerika'ya dönme hayalini her zaman dile getiren 30 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Lucas Torreira'nın Galatasaray'la Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi sürüyor.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın futbolda değiştireceği şeyler artık netleşmeye başladı. Yıldırım teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı düşünüyor.
5: Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın futbola dair planlaması da netleşiyor. Uzun yıllar sarı lacivertli camiaya önderlik eden Aziz Yıldırım, birleşme çağrılarıyla birlikte futbol takımına dair planlamalarına da devam ediyor. Yıldırım önümüzdeki günlerde teknik direktör konusu ve transfer görüşmeleri için Barış Göktürk'le bir araya gelecek. Aziz Yıldırım futbol takımının başına sarı lacivertli kulüpte tarihi başarılara imza atan Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer efsanesi Oğuz Çetin'in de futbol direktörü olması hedeflenirken eski futbolculardan oluşan bir komitenin de görev alması planlanıyor. Aziz Yıldırım son yüksek divan kurulu toplantısında üst akıl oluşturulması gerektiğini dile

0: getirmişti. Fenerbahçe'de kurumsal bir yapı oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım, camianın önde gelen isimlerinin artık aktif olarak rol almasını da istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde atacağı adımları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Alspor ekranlarında Bordo Mavili Kulübün gündeminden bahsetti ve transfer konularıyla da ilgili bilgiler verdi.
2: Trabzonspor camiasında kupa ihtiyacı var. İlk etapta tabii gençler bile oynayacağız. İnşallah o maçı geçtikten sonra da finalde Konya ile karşı karşıya geleceğiz. Ama önce Gençler Birliği maçını geçmemiz lazım. Gençler Birliği de önemli bir camia, başkentin takımı. Çok da sevdiğim bir başkanları var, yönetim kurulları. Çok da iyi anlaştığımız insanlar. Centilmence, dostluk içerisinde iyi olanın kazandığı bir maç olacak inşallah. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Yani böyle. Dolayısıyla ortada bir kupa varsa Trabzonspor bunun içerisinde sonuna kadar bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Avrupa içinde daha farklı planlar yapmak durumundayız. Daha geniş kadro kurmak durumundayız. İki transfer yapmıştık ama birçok transferde de şu anda görüşmeler son aşamaya geldi. Şimdi rakam makam vermeyeyim ama hocamızdan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulu üzerine düşeni yapacaktır tabii ki. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız. Bizim rakiplerimizin neredeyse 7'de 8'de 1'i bütçeleriyle oynuyoruz. Ama buna rağmen Sayın Fatih Tekke ekibi ve oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Ben bu yeri gelmişken başta Sayın Fatih Tekke olmak üzere tüm oyuncu grubuna tekrar teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapayacağız. Önümüzdeki senenin hazırlığını yine Sayın Fatih Tekke'nin önderliğinde en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda 7-8 oyuncumuza talip var. Ama biz tabii bunların hepsini satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kadroyu da korumak durumundayız. Kadroyu geliştirmek durumundayız. Ama 1-2 tane giden olabilir. Yerlerine gelecek olan muhtemelen 7-8 transfer olacak. Dolayısıyla yapılanmanın senaryosu hazır. Kafamızdaki plan da hazır. Yine tecrübeli oyuncularla kendini geliştireceğimiz genç oyuncuların beraber bir arada olduğu bir kadro oluşturacağız. Yani genç oyuncular da alacağız, çok tecrübeli oyuncular da alacağız. Burada son karar Fatih Tekke'nin, geçen sezon olduğu gibi son karar kendisine ait. İzleme ekibi yurt dışında yüzlerce maç seyretti, yüzlerce oyuncu raporladı. Sayın Fatih Tekke ve ekibi bir karar verecek. Biz de o karar içerisinde olan oyunculardan alabileceklerimizin hepsini alıp kadroya katacağız. Planlama bu. İnşallah daha iyi olacak bu sene. Hocamızın bu konuda tüm olumlu yönde ama son gelen gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Biz bu konu netleştiği an camiamızı zaten bilgilendireceğiz. Ama hocamızın görüşü olumlu. Gabriel bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Bu gerçek. Daha önce de izleme ekibinin onayı vardı ama oyuncunun Benfica şeyi olmuştu. Transfer gerçekleşmişti.
3: Felipe Augusto'ya Benfica'dan bir teklif geldi. Bugün Portekiz basınında yazıldı. Böyle bir şey var mı başkanım?
2: 4 kulüpten teklif var. Bir tanesi de Benfica, doğru.
1: Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseni Batagov ameliyat edildi. Trabzonspor bir süredir sahalardan uzak kalan Arseni Batagov'un ameliyat edildiğini duyurdu. Bordo Mavili Kulüp'ten yapılan açıklamada Ukraynalı stoperin sağ dizine yapılan dış menisküs tamir operasyonunun başarıyla gerçekleştiği açıklandı. Batagov yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktı 30 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. Portekiz basını Trabzonspor'un devre arasında da ilgilendiği 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Cabral için yeniden harekete geçtiğini yazdı.
4: Trabzonspor'un bek ve çok yönlü oyuncu arayışlarıyla ilgili Portekiz basınından flash bir iddia ortaya atıldı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre Bordo Mavili yönetim devre arasında renklerine bağlamayı çok istediği ancak son anda Benfica'ya kaptırdığı Sidney Lopes Cabral'ı yeniden bir numaralı hedefi haline getirdi. Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki savunmacı için kulübüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Haberin detayında Trabzonspor'un genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak veya doğrudan bonservisiyle kadrosuna katmak için çeşitli teklif paketleri yaptığı belirtildi.

0: Aslen yeşil burun adalı olan ancak Hollanda'da dünyaya gelen Cabral'ın kariyerinin bir sonraki adımını ülkesi Hollanda'da atmak istediği öne sürüldü. Bordo Mavili yönetimin Benfica ile anlaşma zemini bulmasının ardından Cabral'ı Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmeye çalışacağı da vurgulandı. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.
1: Beşiktaş kulübünde Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin yankıları da hala devam ediyor ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da geleceği şu anda belirsiz.
0: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Siyah beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden teknik direktör Sergen Yalçın'a yoğun tepki yükseldi. Taraftarların istifa çağrısında bulunduğu deneyimli teknik adama tribünlerden su şişeleri de atıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, taraftar tepkisine ilişkin "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler yönetimin vereceği karara çevrilirken Beşiktaş cephesinden ilk açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün as başkanı Murat Kılıç teknik heyete destek mesajı verdi. Kılıç yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın'da bir sorun yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Beşiktaş'ta Konyaspor yenilgisi sonrası yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması da hız kazandı. En çok merak edilen konu da kiralık oyuncular ne olacak?
2: Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların mevcut kadrosunda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Satın alma opsiyonuyla kadroya katılan futbolcuların geleceği merak edilirken takımdaki 4 ismin sezon sonunda kulüplerine geri döneceği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi söz konusu oyuncuların kontratlarında bulunan satın alma maddelerini kullanmayı düşünmüyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'le Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı kiralık olarak kadrosuna dahil eden Beşiktaş, ara transfer döneminde ise Roma'dan Davis Vazquez ve Inter'den Christian Aslani transferlerini gerçekleştirmişti. Yönetim 4 futbolcu için de kalıcı transfer hamlesi yapmama kararı aldı. Beşiktaş formasıyla bu sezon 28 karşılaşmada görev yapan Cengiz Ünder, 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Jota Silva ise siyah beyazlı ekipte çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti. Devre arasında takıma katılan Christian Aslani 15 mücadelede 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Kaleci Davis Vazquez ise Beşiktaş kariyerinde yalnızca 1 maçta forma giydi.
1: Beşiktaş sezon sonunda Ebilal Torre'nin bonservisini almak için bir hamle yapacak. Oyuncuyla ilgili takas formülü de düşünülebilir.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürüyor.
4: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Ebilal Torre.
3: Siyah beyazlıların sezon başında Atalanta'dan kiraladığı Ebilal Torre'nin bonservisini almak istediği öğrenildi. Teknik heyetin fizik gücü ve hücumdaki hareketliliğinden memnun kaldığı Malili golcü için yönetimin sezon sonunda İtalyan ekibi Atalanta ile masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş cephesi transfer görüşmelerinde dikkat çeken bir formülü de gündeme getirebilir. Serie A ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde genç oyuncunun Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor. Siyah beyaz yönetimin bu senaryoda Semih Kılıçsoy'u Atalanta ile yapılacak olası görüşmelerde takas formülü içerisinde değerlendirebileceği ifade edildi. Taraflar arasında resmi bir girişim bulunmasa da sezon sonunda bu ihtimalin masaya gelebileceği konuşuluyor.

0: Günün gazete manşetleri bölümüne geçiyoruz. Haberlerimize baktık. Biraz da manşetlerde gündeme bakalım beraber. Foto maçla başlayacağız. Onyedika ve Pavlidis isimlerini görüyorum hemen. İlk sayfada detaylara biraz bakalım. Aslan da Onyedika atağı orta sahaya takviye yapacak. Galatasaray Kulüp Brugge'den Rafael Onyedika'ya yönelmiş durumda. Fenerbahçe ile ilgili de Pavlidis ismi var. Sarı lacivertliler forvet hattına Benfica'nın 27 yaşındaki Yunan yıldızı Pavlidis'i getirmek istiyor. Sayfanın devamında bir Cumhurbaşkanımıza teşekkür bölümü var. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edip Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız Trabzonspor'un hakkının korunması konusunda çok hassaslar dedi. Geçelim fanatiğe. Fener'de hedef Rafael Leao. Milan'la yolları ayrılma noktasına gelen Rafael Leao için Fenerbahçe'de iki başkan adayı da devrede. İtalyan basınına göre Milan'ın bonservis beklentisi 50 milyon euroya kadar düştü. Barcelona, Chelsea ve Suudi ekiplerinin de istediği yıldız oyuncu için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçim öncesi büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Devler Ligi içinde bir yıldız yağmuru olabilir mi Galatasaray'da? Antalya Spor karşısında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan yönetim Şampiyonlar Ligi içinde düğmeye bastı. Hedef Avrupa'da en az çeyrek final. Dursun Özbey'in listesinde dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor. Bernardo Silva için Sané ve İlkay ikna çalışmalarına katıldı. Virgil van Dijk ve Fabian Ruiz için de tüm şartlar zorlanacak. Ve Ramspark şölene hazır. Bu hafta kazanırsa yine Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilecek. Taraftarlar da son düdüğe kadar rehavete girmeden takıma destek verecek. Cimbom'un şampiyon olması halinde ise Aslantepe'de büyük kutlamalar başlayacak. Final Four aşkına Zalgiris Fenerbahçe mücadelesi var. Saat 20'de Euroleague'de Final Four için geri sayıma geçen Fenerbahçe Zalgiris deplasmanında bugün seriyi bitirmek istiyor. İlk iki maçı kazanmıştık, sonrasında bir mağlubiyet geldi. Bugün kazanmak için şans umarım Fenerbahçe'nin yanında olur. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. 15. sayfaya bir geldik. Tuncay Kurtuluş'un buradaki haberine bakalım. Aziz Yıldırım olağanüstü kongreye enerjik bir ekiple girmeyi planlıyor. Gece gündüz çalışacak, yönetim kuracağım. 24 saat Fenerbahçe için çalışacak. Genç ve dinamik kişilerle yola çıkacağız. Bu sorumluluğu hep birlikte karşılayacağız. Süreci en iyi şekilde analiz edeceğiz dedi. Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı. Adaylar transfer için şimdiden kolları sıvadı. Yıldız savaşları. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listelerinde Bernardo Silva, Muhammed Salah, Bruno Fernandes gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Süper Lig yolculuğu dün başladı. Nefes kesen maçlarda yarı finalistlerde belirlendi. Çorum ve Bodrum yolu yarıladı. Uğur Uçar yönetimindeki Çorum Futbol Kulübü sahasında Keçiören Gücü'nü tek golle yıktı. Ege temsilcisi ise Pendik'i 2-0 devirip Vize'yi aldı. Bu turu geçen takım finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Milliyet gazetesindeyiz. Aslan gibi jübile. Gençler Birliği ve Samsunspor karşılaşmalarında tepki toplayan Günay Güvenç, buna karşın Galatasaray'la yola devam etme kararı aldı. 34 yaşındaki file bekçisinin futbol hayatını sarı kırmızılarda sonlandırmak istediği öğrenildi. Ve Sasha Boy de Dalya diyecek. Antalya Spor maçında forma giymesi durumunda Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkmış olacak Sasha Boy. Prim dopingi, Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için vaat edilen 5 milyon euronun kalan bakiyesi de Antalya Spor maçı öncesi oyuncuların hesaplarına yatırılacak. Geçen hafta 2,5 milyon euro prim ödeyen sarı kırmızılılar kalan 2,5 milyon euroyu da bugün oyunculara dağıtacak. Devam ettik bir sonraki gazeteyle. İlk hedef 9 numara. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dünya çapında bir yıldızın peşinde. Yıldırım'ın ana hedefi Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sørloth, Napoli'nin Belçikalı tecrübeli golcüsü Romelu Lukaku da alınabilecek durumda. Manşetleri ilk saat için noktalayalım. Haberlerle devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik direktör Stoylov'la 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
1: Stanimir Stoylov Göztepe'de 100. maçına çıkıyor. İzmir temsilci

0: Fenerbahçe maçıyla Göztepe'nin Süper Lig tarihinde Adnan Süvari'den sonra en fazla maça çıkan ikinci ismi konumuna yükselen Stanimir Stoylov, Gaziantep mücadelesiyle sarı kırmızılı ekiple 100. resmi karşılaşmasında takımının başında yer alacak. Bugüne kadar 68 Süper Lig, 22 birincilik ve 9 Türkiye Kupası'nda görev yapan Bulgar teknik adam bu müsabakalarda 47 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı.
1: Kocaeli Spor Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın bonservisinin alındığını duyurdu. Lig ekiplerinden Kocaeli Spor sezon başında Fransız ekibi Clermont Foot'tan 63'ten kiraladığı Malili orta saha Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. İki kulüp arasındaki sözleşmede satın alma opsiyon şartlarının gerçekleştiğini duyuran Yeşil Siyahlı Kulüp, Keita ile imzalanan 2 yıllık sözleşmenin geçerlilik kazandığını belirtti. Habib Ali Keita, Kocaeli Spor formasıyla çıktı, 31 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Trendyol 1. Lig'de Arça Çorum Futbol Kulübü ve Sipey Bodrum Futbol Kulübü rakiplerini mağlup ederek 2. tura yükseldi.
2: Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turuna yükselen takımlar belli oldu. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Çorum Futbol Kulübü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü'nü 1-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Fedi kaydetti. Diğer bir eşleşmede ise Sipey Bodrum Futbol Kulübü Atko Grup Pendik Spor'u 2-0 mağlup ederek playoff 2. turuna yükseldi. Ege temsilcisinin gollerini 55. dakikada Soldo kendi kalesine attı ve 81. dakikada diğer golü Seferi kaydetti. Bu sonuçların ardından Süper Lig yolunda 1. Lig playoff 2. turunda Çorum Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden oynanacak 2. turda takımlar 11 ve 15 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Turu geçen takım finalde normal sezonu 3. tamamlayan Esenler Erokspor'la eşleşecek. Süper Lig'e yükselecek son takımı 24 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan final müsabakası belirleyecek.
1: Erzurumspor Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta mavi beyazlı ekipte kariyer sezonunu yaşıyor.
3: Serkan Özbalta Erzurumspor Futbol Kulübü ile başarılı bir sezonu geride bıraktı. Temmuz 2025 tarihinde 2,5 yıllık Hakan Kutlu döneminin ardından takımın başına getirilen Özbalta, mavi beyazlı ekibin Süper Lig hasretine son verdi. 47 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı takımıyla lig ve kupa dahil toplam 43 karşılaşmaya çıkarken 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Özbalta yönetimindeki Erzurum temsilcisi sezon boyunca sahasında oynadığı hiçbir lig ve kupa maçını kaybetmedi. Daha önce Manisa Futbol Kulübü ve Ankara Keçiören Gücü ile 2. lig seviyesinde şampiyonluk sevinci yaşayan Serkan Özbalta, Erzurumspor'daki bu başarısıyla kariyerindeki şampiyonluklara bir yenisini daha ekledi.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nihat Eren, Trendyol Süper Lig'de başarıya ulaşabilmek için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.
4: Ahmet Spor'la diğer kulüplerimizin özellikle ligin son haftalardaki rekabeti ve mücadelesi gerçekten kalpleri durduracak noktaya geldi. Çok böyle gerek Erokspor'la olan rekabet, Erokspor'un maçlarının bir yandan takip ediliyor olması, bir yandan Ahmet Spor maçları, insanlarımız, daha doğrusu Ahmet Spor taraftarları aynı anda iki karşılaşmayı izleyecek bir duruma geldi. Ama dediğim gibi tatlı bir rekabetti ama mücadele güzeldi. Hani bizim doğrudan çıkıyor olmamız sevindirici. Tabii ki playoff'a kalan diğer takımlara da başarılar diliyorum. Mevcut kadromuzdan devam edecek futbolcularımız da olacaktır. Ama tabii ki Süper Lig'de, Süper Lig'in o ağırlığını kaldıracak hem futbolcu kalitesi anlamında hem kadro genişliği anlamında Ahmet Spor'un yeni bir yapılanma içerisine girmesi gerekiyor. Tabii ki yurt içinden, yurt dışından gerek genç, gerekse deneyimli, tecrübeli yıldız futbolcularla kalıcı bir kulüp olma ve orada başarı elde etme için yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var.
1: 18 yıllık 1. Lig hasretine son vermek isteyen Mardin 1969 Spor 2. Lig Kırmızı Grup playoff finalinde

0: Muş Spor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Bülent Akan da Mardin halkının bu başarıya ihtiyacı olduğunu söyledi.
1: Ligi ikinci sırada bitirdik. Bizim için çok kıymetli, değerliydi bu süreç. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok desteklediler. Dışarıda kalan taraftarlarımız, seyircilerimiz oldu. İstanbul'dan, İzmir'den, Mardinler Derneği'nden gerçekten çok büyük ilgi ve destek gördük. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Ama o son maçı elimizden geldiğinin fazlasını yaparak kupayı getirmek istiyoruz. Çünkü yani Mardin şehrinin, Mardin halkının buna ihtiyacı var. Biliyorsunuz yıllar önce birincilikteydi. Yaklaşık 20 yıl önce falan birincilikte top oynuyordu. O günlere tekrardan geri döneceğiz hep beraber.
2: Yarı final çok zor geçti. Şimdi işte cumartesi günü önümüzde önemli bir maç var. Muş'ta iyi bir takım. İyi bir takımla oynayacağız. Ona göre iyi hazırlanıp, iyi odaklanıp inşallah şampiyon olmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte bu kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi o maçı kazanıp ondan sonra taçlandırmamız lazım.
0: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa adını finale yazdırdı. Final mücadelesi de biliyorsunuz İstanbul'da oynanacak.
3: UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı. İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Oli Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McKean'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa bu galibiyetle adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçındaysa Almanya ekibi Freiburg, Europa Park stadında ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti. Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Juan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgales'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü Braga'nın tek golünü 79. dakikada Pau Victor attı. Freiburg'la Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.
0: UEFA Konferans Ligi ile devam edelim. Orada da yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Hemen şöyle sonuçlara bakalım beraber. UEFA Konferans Ligi'nde de Crystal Palace Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Strasbourg Rayo Vallecano mücadelesinde de tek golle Rayo Vallecano bu karşılaşmayı kazandı. Finalde Crystal Palace Rayo Vallecano mücadelesini izleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 sezon finale yükselen Paris Saint-Germain Luis Enrique yönetiminde genç yıldızlarıyla birlikte adeta tarih yazıyor.
4: Büyük yıldızlar, astronomik transfer bedelleri. Bunların hiçbiri Paris Saint-Germain'i Avrupa'nın zirvesine çıkaramadı. Ta ki bir İspanyol Fransa topraklarına gelene kadar. Luis Enrique. Enrique'nin Paris Saint-Germain'i son iki sezonda Avrupa futbolunun en dikkat çekici hikayelerinden birini yazdı. Yıllarca yıldız oyuncularla anılan Fransız devi artık takım kimliğiyle öne çıkıyor. Ve bu dönüşümün mimarı kuşkusuz İspanyol teknik adam. Geçtiğimiz sezon Lig 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Paris Saint-Germain bu yılda aynı başarıyı tekrar etmeye çok yakın. Üstelik sezonun ilk aylarında işler pek de iyi gitmiyordu. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki zorlu fikstür nedeniyle Paris temsilcisi zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Luis Enrique takımına olan güvenini hiçbir zaman kaybetmedi. Lig aşamasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Paris, playoff turunda Monaco'yu, daha sonra Chelsea ve Liverpool'u eleyerek yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti. Enrique taktiksel vizyonunun yanı sıra mental olarak da Paris'te büyük etki oluşturdu. İlk maçta alınan 5-4'lük galibiyetin ardından İspanyol teknik direktör, teknik direktörlük kariyerimdeki en iyi maçtı ifadelerini kullandı. Rövanş öncesinde Rafael Nadal'dan örnek veren Enrique, Nadal, Federer ve Djokovic gibi rakiplere karşı oynamanın onu motive ettiğini söylüyordu. Biz de Bayern'e duyduğumuz saygıyı motivasyona dönüştürüyoruz diyordu. Paris temsilcisi Münih Arena'daki mücadelede Bayern Münih'i saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Paris Saint Germain, Real Madrid'in 2016 arasındaki döneminden sonra kupayı üst üste kazanma şansı yakalayan ilk takım oldu. Paris'in bu noktaya gelişindeki en önemli detaylardan biri ise genç oyuncular. Bir dönem Messi, Neymar ve Mbappe gibi süper yıldızlarla anılan Paris Saint Germain artık bambaşka bir kimliğe sahip. Luis Enrique'nin takımında bireysel yeteneklerden çok kolektif oyun ön planda. Takımın merkezinde Désiré Doué, Zaire Emery, Vitinha ve William Pacho gibi genç isimler var. Paris Saint Germain artık hücumun yanı sıra top rakibe geçtiği anda birlikte savunma yapan bir takım. The Guardian'ın analizine göre Paris temsilcisinin en büyük farkı hücum oyuncularının bile savunma disiplininden vazgeçmemesi. Bu değişim özellikle Bayern Münih eşleşmesinde net şekilde görüldü. Rövanş sonrası Joao Neves'in "Birlikte savunduk, birlikte savaştık" sözleri de takımın ruh halini özetliyordu. Luis Enrique için bu başarıların anlamı ise çok daha farklı. 2015 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında kutlamalarda yanında küçük kızı Sana vardı. Sahanın ortasına dikilen bayrak ve baba kızın o anları futbol tarihinin en duygusal görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı. Yıllar sonra Enrique hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Kızı Sana henüz 9 yaşındayken kemik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol teknik adam o dönem futboldan uzaklaştı. Ancak hiçbir zaman pes etmedi. Belki de bugün Paris Saint Germain'de görülen o mücadele ruhu biraz da Enrique'nin hayata bakışını yansıtıyor. Şimdi ise Paris Saint Germain futbol tarihine geçebilecek bir başarının eşiğinde. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanmak modern futbolun en zor başarılarından biri olarak görülüyor. Luis Enrique ve oyuncuları ise buna gerçekten inanıyor. Ve şimdi tüm gözler finalde. Bakalım Paris ekibi Avrupa'nın zirvesinde bir kez daha yer alabilecek mi?

0: Başarısız bir sezon geçiren Real Madrid'de şu anda kaos hakim. Hemen hemen her gün kavga ve tartışma haberleri geliyor.
1: Real Madrid'de gerginlikler bitmek bilmiyor. La Liga'da şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam eden başkent ekibinde kazanılamayan kupalar sonrası oyuncular arasında kaos hüküm sürüyor. Real Madrid'in orta sahaları Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde antrenmanda yine kavga etti. İspanyol basınında Valverde'nin kavganın ardından hastaneye gitmek zorunda kaldığı ve geçtiğimiz günlerde yaşanan kavganın daha da büyüdüğü yazıldı. Real Madrid yönetimi yaşanan son olayların ardından gerekli önlemleri almak için acil bir toplantı düzenledi. Takım içi huzursuzluklar gün geçtikçe artarken Eflatun Beyazlı ekipte son günlerde yaşanan tek tartışma da bu değil. Real Madrid savunma oyuncuları arasında yaşanan kavgada Antonio Rudiger'in soyunma odasında Alvaro Carreas'ın yüzüne yumruk attığı iddia edilmişti. Alman stoperin İspanyol sol beke yaptığı hareket yüzünden ceza almaması takım içerisinde şaşkınlıkla karşılanmıştı. İspanyol basınını meşgul eden bir diğer gündemse Kylian Mbappe. Takım yemeklerine dahi geç kalan Fransız yıldız, Antonio Rudiger gibi herhangi bir ceza almamıştı. Futbolcular tarafından ayrıcalıklı olduğu düşünülen Mbappe'nin tavırları kulüp içerisinde sinirleri geriyor. Bazı futbolcuların teknik direktör Alvaro Arbeloa ile iletişim kuramadığı iddia ediliyor. Başkan Florentino Perez'in sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
0: Rafael Leao Milan'dan ayrılabilir ki az önce gazete manşetlerine baktığımızda Türk kulüpleriyle de isminin anıldığını gördük değerli izleyenler. İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı. Milan'ın yıldız futbolcu için istediği bonservis bedeli rakamsal olarak belli oldu.
2: Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptıran Milan kalan maçları kazanıp Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor. Yeni sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Milano ekibinde Rafael Leao'nun takımdaki geleceği tehlikede. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Leao'nun performansındaki dalgalanmalar nedeniyle 26 yaşındaki futbolcu için ayrılık artık yüksek bir ihtimal. Milan'ın da Rafael Leao'ya gelecek teklifleri değerlendireceği ve ayrılığa olumlu yaklaştığı belirtildi. Milan'daki 7. sezonunu bitirmeye hazırlanan Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 170 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğu, ancak bunun gerçekçi bir rakam olmadığına dikkat çekildi. İtalyan ekibinin 50-60 milyon euro bandında bir teklifte transfere onay verebileceği ifade edildi. Rafael Leao, Milan formasıyla bu sezon 29 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist kaydetti. İtalyan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Leao, kariyerinde daha önce Lille ve Sporting formalarını giymişti.
0: Alman stoper Niklas Süle 30 yaşında emekli olma kararı aldı.
3: Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki stoperi Niklas Süle kariyerine nokta koyuyor. Tecrübeli savunmacı Hoffenheim maçından sonra aldığını söylediği emeklilik kararını kendisine ait podcast kanalından şu sözlerle duyurdu. Doktorumuz ve fizyoterapistimiz soyunma odasında yaptıkları test sırasında birbirlerine bakıp başlarını salladı. İşte o an kalkıp duşa girdim ve 10 dakika ağladım. Ertesi gün MR'da yırtık olmadığına dair iyi haberi aldım ama artık benim için bitmişti. Tatile gidip çocuklarımla olmak yerine 3. çapraz yırtığımla uğraşmayı hayal bile edemezdim. Borussia Dortmund'sa konuyla ilgili yaptığı açıklamada Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor. Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Kendisi bir süredir futbolu bırakma fikriyle oynuyordu. Almanya milli takımı formasını 49 kez giyen Süle, Bundesliga'da toplam 299 maça çıktı. Başarılı futbolcunun kariyerinde tamamı Bayern Münih'le olmak üzere 5 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor. Süle 2017 yılında da Alman milli takımıyla Konfederasyon Kupası kazanmıştı.
0: Basketbolla devam ediyoruz. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında Zagris Kaunas'la bir kez daha karşı karşıya gelecek.
2: Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü final için parkeye çıkacak. Sarı lacivertliler playoff serisi 4. maçında Žalgiris Kaunas'ı karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak 5. sıradaki Žalgiris ile playoff'ta eşleşen Fenerbahçe Beko seriye saha avantajıyla başladı. Sarı lacivertliler evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı da 86-74 kazandı. Deplasmandaki 3. karşılaşmanın ilk yarısında 19 sayı öne geçen temsilcimiz bu avantajını kullanamadı ve 81-78 mağlup oldu. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.
0: Valencia Basket Atina'da Panathinaikos'u mağlup etti ve Final Four umutlarını korudu.
2: Euroleague Playoff serisi 3. maçında Valencia konuk olduğu Panathinaikos'u 91-87 yenerek durumu 2-1'e getirdi. İlk iki maçı kaybeden konuk ekip bu kez maça hızlı başladı ve soyunma odasına 52-39 önde gitti. Ergin Ataman'la Valencia basketi çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki baş antrenör de diskalifiye edildi.

skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi karşılaşmadan 91-87 galip ayrılarak seride farkı 1'e indirdi.

0: Valencia Basket'te Badio ve Montero 16 şar sayı kaydetti. Panathinaikos tarafındaysa TJ Shorts 17, milli basketbolcu Cedi Osman 10 sayı 5 reboundla oynadı. Playoff serisinin 4. karşılaşması 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak. 3 galibiyete ulaşan taraf Real Madrid Hapoel eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina'da düzenlenecek.
1: Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Bin Sülayem Formula 1'in Türkiye dönüşünün bu sezon başlayabileceğini söyledi.
2: Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Bin Süleym, Türkiye için umut verici bir ihtimal paylaştı. FIA'nın tepe yöneticisi, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenmemesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki Formula 1 takvimine dahil edilebileceğini söyledi. Bin Süleym, Türkiye'yi sevindiren ihtimalle ilgili olarak şu açıklamada bulundu. Kasım ayındaki Katar yarışını bir hafta ileri kaydırabiliriz. Ama eğer bu olmazsa homologasyon ve diğer şartlar tamamlandığı takdirde belki Türkiye'yi bu yıldan takvime alabiliriz. Lojistik açıdan herkes için en iyi senaryo olması açısından organizatörlerle istişare halindeyiz. 2021 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Süleym, Orta Doğu'da yaşanan ve dünyayı stres altına sokan savaş durumu hakkındaysa şunları söyledi. Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında sona erer, normale döneriz ve bu stresle yaşamak zorunda kalmayız. Allah korusun, Ekim veya Kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyiz. Çünkü güvenlik her şeyden önce gelir. 2005 ile 2011 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul, 2020'deki pandemi sırasında bir kez daha motor sporları tutkunlarını ağırlamıştı. Formula 1 yönetimi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye Grand Prix'sinin 2027'den itibaren 5 yıllığına yeniden takvime dahil edildiğini açıklamıştı.
1: 13. Avrupa Şampiyonluğunu kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Alspor'a özel açıklamalarda bulundu.
3: Hedefim rekoru kırmaktı. Zaten 9-10'dan sonra artık rekoru kırabileceğime inanıyordum. Ama yaş da ilerliyordu tabii. 12'den sonra zor oldu 13'ü kazanmak. Neredeyse 3 yıl oldu en son şampiyonluğum üstünden. 3 yıl geçti. 2024'te işte son saniye kaybetmiştim. 2025'te başıma bir olaylar geldi. 2026'da Allah'a şükürler olsun. Allah nasip edince yani her şey oluyormuş. Ben onu fazlasıyla hissettim yani. Biz çalıştık, çabaladık. Allah'a şükürler olsun sonunda da bu büyük başarıya imza attık. Hayaldi, büyük bir hayaldi aslında. 12 Avrupa Şampiyonu rekorunu kırmak gerçekten de herkes için büyük hayal. Şu an bile aktif spor yapanlara bakarsak işte Grokoremen'de 4 var. Serbest'te 6 var. Onlar da 30'lar yaşındalar yani. O yüzden hani uzun yıllar belki bizde kalacak bir rekoru kırmak benim için inanılmaz bir duygu. Hep şey diyorum, 12 tanesi tamam önemli değil dedim. 13. benim için olimpiyat kadar eşdeğer diyorum. Çünkü hani o rekoru kırmak kolay olmadı. Yani çok zor oldu. Çok zor şeyler atlattım. Aslında son şampiyona benim için güreşmek kolaydı. Ama güreş dışındaki olan olaylar benim en zorlandığım yerlerdi. Ama şükürler olsun. Her şeye göğüs gerdik, katlandık, savaştık, mücadele ettik. Çok çalıştık. Emeğimizin karşılığında Allah bize nasip etti binlerde. Eşim çok destek verdi. Kızım çok dua etti. Yani onun duaları o küçük ağzından çıkan küçük bedeninden diyeyim. Onun duaları beni gerçekten de çok motive etti. Hani dinç kalmama, hırslı olmamı sağladı. Şükürler olsun onların desteğiyle bu güzel başarıyı elde ettiğimi düşünüyorum.
1: Bu özel röportajla birlikte de sabah sporundaki ilk saat dilimimize noktayı koyuyoruz. Sadece kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında ikinci saat dilimimizde haberler, gazete manşetleri ve bağlantılarla birlikte tekrar burada gündemi konuşuyor olacağız. Bir yere ayrılmayın, buradayız.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin fabrikü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980. Çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
10: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Turkcell.com.

0: Fenerbahçe.com.tr'de.
1: Fenerbahçe Beko Final Four bileti için sahaya çıkıyor. Euroleague Playoff 4. maçı Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko bu akşam 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
4: Bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
6: Bu?
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Digimax, günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Digimax, Max kazanç. Digimax.
13: Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. İşini büyütenlerin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Tatlı da yersin değil mi annem?
8: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
7: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
8: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
9: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
12: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
14: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
15: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
14: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
15: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
14: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
16: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
17: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz. A Spor Televizyonu ve Radyo Ortak yayınımızla birlikte programımızın ikinci saat dilimine başlıyoruz. Haberler, manşetler ve bir de bağlantımız olacak. Gündemi konuşacağız bu saat dilimimizde. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de gündemde seçim var ve Aziz Yıldırım başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın futbolda da yapacağı yenilikler, hamleler artık netleşmeye başladı. Aziz Yıldırım teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı düşünüyor.
2: Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın futbola dair planlaması da netleşiyor. Uzun yıllar sarı lacivertli camiaya önderlik eden Aziz Yıldırım, birleşme çağrılarıyla birlikte futbol takımına dair planlamalarına da devam ediyor. Yıldırım önümüzdeki günlerde teknik direktör konusu ve transfer görüşmeleri için Barış Göktürk'le bir araya gelecek. Aziz Yıldırım futbol takımının başına sarı lacivertli kulüpte tarihi başarılara imza atan Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer efsanesi Oğuz Çetin'in de futbol direktörü olması hedeflenirken eski futbolculardan oluşan bir komitenin de görev alması planlanıyor. Aziz Yıldırım son yüksek divan kurulu toplantısında üst takıl oluşturulması gerektiğini dile getirmişti. Fenerbahçe'de kurumsal bir yapı oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım, camianın önde gelen isimlerinin artık aktif olarak rol almasını da istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde atacağı adımları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Galatasaray'da sezon sonunda bir devir kapanıyor. Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Galatasaray yönetimi de onun için bir veda hazırlıyor.
3: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılı kulübün son yıllardaki en önemli yıldızlarından biri olan Icardi ile sezon sonunda yollarına ayrılması bekleniyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü için Rams Park'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor. Galatasaray tribünleriyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının Antalyaspor karşılaşmasında Icardi için son kez çalacağı

0: öğrenildi. Sarı kırmızılı taraftarların yıldız futbolcuya unutulmaz bir veda atmosferi hazırlamak istediği belirtiliyor. Icardi İstanbul'daki özel eşyalarının önemli bölümünü Milano'ya gönderdi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeniden İtalya merkezli bir planlamayla devam etmek istediği konuşuluyor. Arjantinli yıldız Galatasaray kariyeri boyunca attığı kritik goller, derbi performansları ve lider karakteriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edindi. Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle kurduğu bağ ve takım üzerindeki etkisiyle de öne çıkan yıldız futbolcu, kısa sürede Galatasaray camiasının sembol isimlerinden biri haline geldi. 33 yaşındaki santrfor bu sezon sarı kırmızılı takımla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asist yaptı.
1: Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
2: Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk için sahasında Hesap.com Antalyaspor'la karşılaşacak. Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, teknik direktör Okan Buruk'un bu maçta kendisine görev vermesi halinde sarı kırmızılı formayla 100. müsabakasına çıkacak. İki farklı dönemde Galatasaray'da forma giyen Boey, ilk olarak 2021-2022 sezonunun başında Fransa ekibi Rennes'den transfer edildi. 25 yaşındaki sağ bek 2021-2024 yıllarında sarı kırmızılı ekipte 63 Süper Lig, 6'şar Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve elemeleri ile 2 Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 83 müsabakaya çıktı. Fransız oyuncu özellikle 2023-2024 sezonunda gösterdiği başarılı performansla 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Almanya devi Bayern Münih'in yolunu tuttu. Almanya'da yaklaşık 2 yıl geçiren Boey, 5 Şubat tarihinde sarı kırmızılı takıma satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geri döndü. Boey bu sezonsa 10'u Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada Galatasaray formasını giydi. Sarı kırmızılı takımda toplamda 99 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran Boey, Hesap.com Antalyaspor'a karşı oynaması halinde Dalia diyecek.
1: Manşetlerdeyiz. Gazetelere bakalım. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de gündem seçim. Galatasaray'daysa şu an gündemde şampiyonluk hazırlıkları var. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Sür manşette Osimhen'i görüyoruz. Osimhen'e servet. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve bu yılın da finalisti PSG, Victor Osimhen için 75 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak haberlere göre Galatasaray 150 milyon euro istiyor ve bu teklifin altında hiçbir teklif kabul edilmeyecek söylenene göre. Antalya Aslanı yarın şampiyonluk maçına çıkacak olan sarı kırmızılar Antalyaspor'a karşı oynadı. Son 7 maçın tamamını kazandı. Cimbom zaferine bir yenisini daha eklerse 26. şampiyonluğa uzanmış olacak. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rotasını Brezilya'ya çevirdi. Danilo sürprizi başlığıyla bir haber var burada. Sarı kırmızılılar yeniden Avrupa futboluna dönmek isteyen Nottingham Forest'in eski yıldızı Botafogo'lu 25 yaşındaki Danilo'yu renklerine katmak istiyor. Yönetim 30 milyon euroyu da bu oyuncu için gözden çıkardı söylenene göre. Sara tehlikesi sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Gabriel Sara'nın sezonun kalan 2 haftasında forma giyme ihtimali var. Brezilya milli takımında sakatlanarak dönen Sara daha sonra ilk 11'e dönmüştü. Ancak ağrıları artan Sambacı 2 haftadır takımdan uzak kalırken yarın da forma giyemeyecek. Fanatikteyiz. Seçim tarihi krizi. TFF amirlilerin 1 Haziran'daki Makedonya maçının Çoban Stadı'nda oynanacağını açıklamıştı. Yönetim stadın 6-7 Haziran'daki kongreye kadar hazır olamayacağı gerekçesiyle seçim tarihini ertelemek istiyor. Ancak başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin tavrı da bu konuda oldukça net. Tarihi ertelemek yerine ya öne çekin ya da açıklanan zamanda bu seçim yapılsın diyorlar. Devam ettik. Leo defteri kapandı Milan'da. Hakan Safi'nin hayallerini süsleyen Aziz Yıldırım cephesinin de durumunu takip

0: aldı Rafael Leao konusunda flash gelişmeler var. Milan serbest kalma bedelini 175 milyon euro olarak belirlediği, daha önce Chelsea'nin 100 milyon euroluk teklifini geri çevirdiği Portekiz yıldız için beklentisinin 50 milyon euroya kadar düşürdüğü iddiaları var. Volkan Demirel yuvaya dönebilir. Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Volkan Demirel, Jose Mourinho döneminde yardımcı antrenörlük teklifini geri çevirmişti. Genç teknik adam, sadece Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alırım, bunun dışında kimsenin yardımcısı olmam açıklamasını yapmıştı. Aziz Yıldırım başkan seçilmesi halinde Demirel Aykut Kocaman'ın yardımcısı olmasını teklif edebilir. 44 yaşındaki futbol adamının yuvaya dönmesi bekleniyor. En alta gelelim. Kaleyle ilgili bir haber var. Kaleye süper adaylar. Sarı lacivertlerde başkan kim seçilirse seçilsin, Ederson'la yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yeni sezonda eldivenleri tartışma yaratmayacak bir isme emanet etmek istiyor. Jan Oblak var gündemde. Mika Maynan yine konuşulan isimlerden biri. Geçelim Sabah gazetesine. Kutlama demiştik. Burada da kutlamayla ilgili bir bölüm var. Mehmet Özcan'ın yazdığı. İlk kutlama Aslantepe'de sarı kırmızılar Antalya'yı yenip ilk kutlamayı Rams Park'ta yapmak istiyor. Parası hazır, satılık değil. Aslan'ın Nijeryalı yıldızı bırakmak aklının ucundan bile geçmiyor. Yönetim Victor Osimhen'in 21 milyon euroluk maaşını şimdiden kenara koydu. Bonservisi tamamen ödenen oyuncu da ikinci şampiyonluk motivasyonunda şu anda. Icardi için özel bir hazırlık var. Arjantinli süperstar yarın Rams Park'ta son kez sahaya çıkacak. Taraftar bağrına basacak. Bir veda düşünülüyor Mauro Icardi ile ilgili. Sara yarın riske atılmayacak. Onun da sakatlık durumundan bahsetmiştik. Mertens İstanbul'a geldi. Onunla ilgili yine bazı görseller var. Geçelim bu sayfayı. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Aşkın olayım yarın son kez Rams Park'ta. 4 yıldır forma giydiği Cimbom'da tarihi başarılar kazanan Arjantinli yıldızın gelecek sezon kalma ihtimali yok gibi. Galatasaray yönetimi yılda net 10 milyon euro alan Mauro Icardi ile şu ana kadar yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Sarı Kırmızılı Kulübün yıllık 5 milyon euro civarında teklifini kabul etmeyen 33 yaşındaki futbolcunun ücret pazarlığındaki en önemli kozu Milan, Napoli, Juventus ve River Plate takımlarının transfer listesinde olması. Son anda bir sürpriz olmazsa taraftarların Icardi'ye adadığı Aşkın Olayım şarkısı yarın son kez Rams Park'ta yankılanacak. Yine Fenerbahçe kısmında seçim tarihiyle ilgili bir bölüm var. Seçim tarihi tartışması, önemi alalım, erteleyelim mi? Başkan adayları ertelenmesini istemiyor. Ya belirlenen tarihte ya da öne alınması talebi var adaylardan. Milliyet gazetesindeyiz. Neden birleşelim? Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına diğer aday Hakan Safi'den olumsuz yanıt geldi. Safi'nin ekibinin ise üyelere neden birleşelim? Aziz Yıldırım daha önce genç bir başkanın olmasını istiyordu. Hakan Safi de genç bir aday dediği öğrenildi. Safi oldukça kararlı, birleşmek istemiyor. Tek başına adaylığına devam ediyor. Aziz Yıldırım'dan gençlik vurgusu. Birleşme çağrısıyla adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın hem yeni yönetimde hem de Samandıra için planı netleşti. Yıldırım'ın üyelere tecrübeli isimlerin yanında yönetimde genç iş insanlarının da olacağını belirtirken, tecrübenin yanında gençleşmek de gerekiyor. Bu yüzden yönetimdeki isimleri oluştururken bu kritere de dikkat edeceğiz dediği öğrenildi. Gazete manşetlerinde Galatasaray-Fenerbahçe bölümüne baktık. Tabii önemli konular var. Konuşacağız zaten bunları. Trabzonspor'a geçelim şimdi. Başkan Ertuğrul Doğan A-Spor canlı yayınında Bordo Mavi'nin kulübün gündeminden bahsetti. Transfer konularına da değindi.
1: Trabzonspor camiasında kupa ihtiyacı var. İlk etapta tabii gençlerle oynayacağız. İnşallah o maçı geçtikten sonra da finalde Konya ile karşı karşıya geleceğiz. Ama önce Gençler Birliği maçını geçmemiz lazım. Gençler Birliği de önemli bir camia. Başkentin takımı. Çok da sevdiğim bir başkanları var. Yönetim kurulları. Çok da iyi anlaştığımız insanlar.

0: insanlar. Centilmence, dostluk içerisinde iyi olanın kazandığı bir maç olacak inşallah. Yani kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Yani böyle. Dolayısıyla ortada bir kupa varsa Trabzonspor bunun içerisinde sonuna kadar bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Avrupa içinde daha farklı planlar yapmak durumundayız. Daha geniş kadro kurmak durumundayız. İki transfer yapmıştık ama birçok transferde de şu anda görüşmeler son aşamaya geldi. Şimdi rakam makam vermeyeyim ama hocamızdan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulu üzerine düşeni yapacaktır tabii ki. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız. Bizim rakiplerimizin neredeyse 7'de 8'de 1'i bütçeleriyle oynuyoruz. Ama buna rağmen Sayın Fatih Tekke ekibi ve oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Ben burada yeri gelmişken başta Sayın Fatih Tekke olmak üzere tüm oyuncu grubuna tekrar teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapayacağız. Önümüzdeki senenin hazırlığını yine Sayın Fatih Tekke'nin önderliğinde en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda 7-8 oyuncumuza talip var. Ama biz tabii bunların hepsini satmak gibi düşüncemiz yok. Kadroyu da korumak durumundayız. Kadroyu geliştirmek durumundayız. Ama 1-2 tane giden olabilir. Yerlerine gelecek olan muhtemelen 7-8 transfer olacak. Dolayısıyla yapılanmanın senaryosu hazır. Kafamızdaki plan da hazır. Yine tecrübeli oyuncularla kendini geliştireceğimiz genç oyuncuların beraber bir arada olduğu bir kadro oluşturacağız. Yani genç oyuncular da alacağız, çok tecrübeli oyuncular da alacağız. Burada son karar Fatih Tekke'nin, geçen sezon olduğu gibi son karar kendisine ait. İzleme ekibi yurt dışında yüzlerce maç seyretti, yüzlerce oyuncu raporladı. Sayın Fatih Tekke ve ekibi bir karar verecek. Biz de o karar içerisinde olan oyunculardan alabileceklerimizin hepsini alıp kadroya katacağız. Planlama bu. İnşallah daha iyi olacak bu sene. Hocamızın bu konuda tüm olumlu yönde ama son gelen gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Biz bu konu netleştiği an camiamızı zaten bilgilendireceğiz. Ama hocamızın görüşü olumlu. Gabriel bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Bu gerçek. Daha önce de izleme ekibinin onayı vardı ama oyuncunun Benfica şeyi olmuştu. Transfer gerçekleşmişti.
1: Felipe Augusto'ya Benfica'dan bir teklif geldi. Bugün Portekiz basınında yazıldı. Böyle bir şey var mı başkanım?
0: 4 kulüpten teklif var. Bir tanesi de Benfica doğru.
2: Trabzonspor Kulübü'nün eski futbolcusu Alan Zinho, Bordo Mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasını istediğini söyledi.
3: Sanırım 2021-22 yıllarında şampiyon oldu ve Trabzonspor sürekli gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. Her sene şampiyonluk için yarışıyor, şampiyonluk için mücadele ediyor, kupalar alıyor. Trabzonspor her zaman gelişen bir takım olarak değerlendiriyor. Bu sene çok zor bir sene oldu Trabzonspor için ama her hafta şampiyon yarışının içinde oldular. Kupada da yarı finaldeler, umarım kupayı kazanırlar ve günün sonunda kazanan takım Trabzonspor olur. Özellikle Trabzonspor'u takip ettiğim için Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Sürekli gelişen bir lig, sürekli dönüşen bir lig. Çok büyük transferler geliyor. Brezilyalı oyuncular da geliyor. Ve Avrupa'da sayılı liglerden bir tanesi. Trabzonspor'a iyi oyuncular kazandırmak isterim ama Trabzonspor olduğu için oyuncunun çok çok iyi olması lazım. Çünkü Trabzonspor çok büyük bir kulüp, çok önemli bir kulüp. Belki ilerleyen zamanlarda yeni Alan Zinho'lar, hatta daha iyi Alan Zinho'lar getirme şansım olur. Turkish League.
2: Beşiktaş Kulübü'nde Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin yankıları da hala devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise geleceği henüz belirsiz.
4: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Siyah beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte tribünlerden teknik direktör Sergen Yalçın'a yoğun tepki yükseldi. Taraftarların istifa çağrısında bulunduğu deneyimli teknik adama tribünlerden su şişeleri de atıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, taraftar tepkisine ilişkin "taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler yönetimin vereceği karara çevrilirken Beşiktaş cephesinden ilk açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün as başkanı Murat Kılıç teknik heyete destek mesajı verdi. Kılıç yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın'la bir sorun yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz." dedi. Beşiktaş'ta Konyaspor yenilgisi sonrası yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın

0: geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
1: Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan isimlerden biri Mirot Raşitsa, Rams Başakşehir Kulübü Raşitsa ile ilgileniyor.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken takımdan ayrılması gündemde olan isimler de netleşmeye başladı. Siyah beyazlılarda bu doğrultuda dikkat çeken gelişmelerden biri Mirot Raşitsa cephesinde yaşandı. Rams Başakşehir'in Kosovalı futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.
3: Uriyo, Raşitsa savunma arkasına hareketlendi. Mirot Raşitsa yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol!
2: Turuncu lacivertli ekipte teknik direktör Nuri Şahin'in 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Başakşehir yönetiminin Beşiktaş'ta 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Raşitsa için yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Beşiktaş cephesinin de gelecek teklif karşısında transferi olumlu yaklaşabileceği konuşuluyor. Raşitsa geride kalan sezonda siyah beyazlı formayla 33 karşılaşmada görev alırken 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Raşitsa'nın Beşiktaş'ta 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
1: Manşetlere dönelim. Son kez Beşiktaş ve Trabzonspor'a da bakacağız. Fanatik'in ikinci sayfasında Aslani olmazsa hedefin Dombi olduğu haberi var. Detaylara gelelim. Beşiktaş orta saha transferinde rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah beyazlar Venezia'nın genç yıldızı İsa Dombi için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Çizme temsilcisinin beklentisinin de 15 milyon eurodan yüksek olduğu belirtildi. Oyuncunun birçok talibi var söylenene göre. Kim bu takımlar? Benfica, Sporting, Kulüp Brugge, Celtic, Espanyol ve Southampton'da oyuncuya talip olabilir. Beşiktaşlı artık kader anı. Karakartal'da teknik direktör Sergen Yalçın görevine devam edip etmeme konusunda Trabzonspor maçını bekleme kararı aldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı tarafların tepkisine göre geleceğini belirlemek istiyor. Ayrıca yönetimin de ikiye bölündüğü ortaya çıktı. Başkan Adalı ve futbol komitesinde yer alanlar Yalçın'la devam etmek istiyor. Yöneticiler ise yolların ayrılmasını talep etti. Bir kafa karışıklığı söz konusu. Kutu haberlerin bazılarına bakacağım. Raşitsa demiştik, kulüp arıyor. Rams Başakşehir gündemde. Trabzonspor biletleri de satışa çıktı. Yarın Trabzonspor'la oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı. 1250 Türk lirasından başlayan biletlerin fiyatları 15.000 TL'ye kadar değişkenlik gösteriyor. Foto maça geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Tesis projeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız Trabzonspor'un hakkının korunması konusunda hassaslar dedi. Transfer müjdesi de verdi. Avrupa için daha geniş bir kadro kurmak durumundayız. İki transfer yaptık. Birçok transferde de görüşmeler artık son aşamaya geldi. 1-2 oyuncumuz gidebilir, yerine 7-8 transfer gerçekleştireceğiz dedi Başkan Doğan. Benfica'da da gözler Augusto'da, Portekiz'de Rekord'un manşetten duyurduğu haberde Benfica'nın Felipe Augusto'yu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Jose Mourinho'nun Brezilyalı golcüye olumlu rapor verdiği kaydedildi. Sabah gazetesindeyiz. Sayfanın hemen en sonuna geldik. O gün Şahinoğlu'nun haberine bakacağız. Kartal kanatlanacak. Beşiktaş yeni sezon için hamlelerin erken başlayacak. Siyah beyazlar kanat takviyesi için rotasını yeniden Davutoğlu'ya çevirdi. Başkan Adalı 20 milyon euroluk istek için pazarlık yapacak. Geçtik yine bu sayfayı. Milliyet'e gelelim. Benfica Felipe'yi istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan 7-8 oyuncu için transfer teklifi aldıklarını bildirdi. Felipe Augusto'ya Benfica dahil olmak üzere 4 kulüpten de teklif olduğunu söylüyor. Torre hariç herkes yolcu. Beşiktaş'ta kiralık oyuncuların durumu netleşti. Gözden çıkarılan Jota Silva, Aslani Cengiz Ünder ve Vazquez kulüplerine geri dönecek. Evlal Torre'nin ise bir yıl daha kiralanması düşünülüyor. Başkan Serdal Adalı Malilo oyuncu için Atalanta'yla bizzat bir görüşme yapacak. Václav Černý ayrılıyor mu? Kartal'da teknik direktör Yalçın'ın en fazla eleştiri aldığı konulardan biri de Václav Černý'di. Yalçın siyah

0: edilen 28 yaşındaki yıldız futbolcunun cazip bir teklif gelmesi halinde satılabileceği de iddia edildi. Trabzon mesaisi de başladı siyah beyazlılarda. Hazırlıklar devam ediyor. Son gazete takvim olsun. Doğan'dan müjdeler. Trabzonspor'un gündemi çok yoğun. A-Spor'a konuştu Ertuğrul Doğan. Gelecek sezon kadro istikrarının korunacağının bilgisini verdi. Başkan ayrıca Avrupa hedefi Türkiye Kupası ve Kartal projesine dair de açıklamalar yapmıştı ki bu açıklamaları az önce izledik. Evet değerli izleyenler, gazete manşetlerini de bitirdik. Bir Teams bağlantısı yapalım. Haldun Domaç'la biraz gündemi konuşalım. Gündem oldukça yoğun. Şampiyonluk, bir sonraki sezonun hazırlıkları derken transfer gündemi de çok fazla konuşulmaya başlandı. Haldun Domaç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sabahlar.
1: Çok teşekkür ederim Demet. Gayet iyiyim. Sen de gayet iyi görünüyorsun. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün dileyim. Artık hafta sonuna geldiğimiz bir gün diyebilirim. Güneş bazen bir yüzünü gösteriyor, bazen kayboluyor ama evet. Genel anlamda galiba o soğukları da geride bıraktık. Biraz daha bahara doğru geldik diye düşünüyorum. Onun için de yani bahar gelince insanın içinde çiçekler açar diye bir şey şarkı vardı ya. Yani İnşallah herkesin içerisinde o güzel çiçekler açar. Herkes mutlu sona doğru, istediği, arzuladığı noktada mutlu sona doğru ulaşır diyeyim. Öyle güzel bir İnşallah. Mesaj verelim. Biraz daha böyle o güzellikler her tarafa yayılsın.
0: Teşekkür ederiz. Güzel başladınız. Gündemde Fenerbahçe var. İsterseniz bir o konuyla bir giriş yapalım. Çünkü seçim konusunu artık seçim sürecine kadar, seçim gününe kadar çok sıklıkla konuşacağız belli ki. Teknik direktör konusu da çok önemli ama önce bu birleşmeleri biraz konuşalım isterseniz. Aziz Yıldırım bir birlik beraberlik talebinde bulundu. Ama Hakan Safi bunu reddetti şu anda. Açıklamaları da var. Onları da konuşacağız ama ne dersiniz? Orada bir ayrım, bir çatışma durumu söz konusu mu sizce?
1: Şimdi demokrasilerin en güzel yönü çok adaylı seçimlerdir bir kere. Tek adaylı seçimler değil. Ama Fenerbahçe'nin genel durumu birlik beraberliğe, o birleşmeye ihtiyaç duyulan bir durum. Yani şu andaki görüntü böyle. Yani iki taraftan baktığımızda bir demokrasi ortamı varsa, demokrasiler böyle bir seçimler, bir demokrasi bayramıysa o zaman iki adayın olmasını son derece makul ve doğru karşılamamız gerekiyor. Ya da belki 3 adayın ama netice olarak baktığımızda şu anda Fenerbahçe'nin bölünmeye, ayrışmaya değil bütünleşmeye ihtiyacı var. Bu manada Başkan Aziz Yıldırım'ın çağrısını doğru buluyorum. Yani tek çatı altında toplanalım. Ama unutmamak gerekli ki herkesin farklı bir yönetim tarzı var. Herkesin farklı bir davranış tarzı var. Acaba o çatının altında ortak bir payda oluşacak mı, ona da bakmak lazım. Yani bir yönetim kuruyorsunuz. Yönetim daha Futbol Federasyonu'nda yaşadık. Görev bölümü yapmadan ayrılanlar oluyor. Yani dolayısıyla aynı düşünce etrafında toplanan insanların aynı yönetimde olması çok mantıklı. Ayrı sesler olabilir ama aynı mantık olması gerekiyor. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim, ben çok adaylı bir seçimin daha makul, mantıklı, demokrasiye daha uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi Hakan Safi ve yani Aziz Yıldırım diyelim. Hakan Safi ilk günden bu yana bu tavrını ortaya koymuştu. Ben kendisiyle de konuşmuştum. Konuştuğumda da şu cümleyi söylemişti. Aziz Yıldırım da başkan adayı olsa ben bu kararlılığımı sürdüreceğim. Fenerbahçe başkanı adayı olacağım dedi. Bundan kimsenin yüksünmemesi, gocunmaması gerekli. Bu bir özgüvendir. Bu bir Fenerbahçe'ye hizmet aşkıdır. Onu bir yere yazmak lazım. Diğer taraftan Aziz Yıldırım'ın çağrısı, Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye, bu da doğru bir yaklaşım. Biri kabul eder, biri etmez. Barış Göktürk kabul etti ve Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak, çalışacak. Belki de burada klasik tabirle stajını yapacak, biraz daha kendini geliştirecek. Sonrası için daha güçlü bir aday olacak. Bu da bir seçenek olduğunu söylememiz lazım. Yani sonuç itibariyle ben bu olayı demokrasi açısından doğru bir durum olarak algılıyorum. Şimdi burada benim sen gazete manşetlerini okurken de dikkat ettim. Onu seçtin oradan. Seçim tarihiyle ilgili bir nokta var ki bence seçim tarihi biraz daha erken olmalıydı. Seçim tarihi yanlış. Yani hatalı bir seçim tarihi. Şöyle ki Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası bitecek. Avrupa Kupası Avrupa'da elemeler.

0: başlayacak. Yani şimdi öyle bir noktadasınız ki böyle bir süreci bu kadar daraltmaya hiç gerek yoktu. Biraz daha erkene alırdınız. Çünkü bu sene Demet, en çok dikkat edeceğimiz noktalardan biri şu: transfer çok erken başlayacak ve çok erken hızlanacak. Şimdi şöyle düşünebilir insanlar: alacağımız her oyuncu Dünya Kupası'na gidecek değil ya. Tamam, burası böyle ama Dünya Kupası'na gidecek oyuncuları barındıran kulüpler tavır alacaklar. Yani
1: Evet, doğru.
0: oyuncularını satacaklar, alacaklar. Dolayısıyla oralardaki boşluklardan ya da oralarda görevden ya da işte bir şekilde sözleşme imzalamamış, gönderilmiş oyuncular, teknik direktörler vesaire, siz oralardan yararlanma şansına sahip olabilirsiniz. İşte o fırsat biraz ötelenecek. Dolayısıyla 6-7 Haziran işte mazbatasını al, oldu Dünya Kupası zaten. Ondan sonra o tavrı nasıl sergileyeceksiniz? Bence tarih, eğer imkan varsa Şekip Mosturoğlu'nun işte bu konuda belki bir akil insan olarak, Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak bunu biraz daha erkene çekme şansını kullanması lazım. Bu işin bir
1: Yani
0: noktası.
1: 6-7'si bile geç diye konuşuyoruz mesela ama
0: Geç,
1: şu anki
0: geç.
1: yönetim anladığım kadarıyla gerekirse birkaç gün daha erteleyelim şeklinde bir tutumda ama başkan adayları ya aynı tarihte kalsın ya da geri çekilsin diyorlar haklı olarak.
0: İşte ben de ben başkan adaylarının yanındayım. Yani ileri
1: Yani evet
0: götürmenin çok
1: haklısınız.
0: mantığı yok. Yani geri çekmek lazım ki hani başkan seçilecek kişinin hiç olmazsa Dünya Kupası başlamadan bir hamle yapabilecek duruma gelsin. Muhtemelen zaten iki başkan adayı da teknik direktörler konusunda, yöneticiler konusunda önemli mesafe almıştır. Zaten Aziz Yıldırım'ın klasik bir ekibi var. Yani o
1: Evet.
0: ekibin içerisinde bazı isimler işte Önder, Fırat gibi, Mahmut Uslu gibi, Nihat Özbağ gibi, şimdi Barış Göktürk olacak. Yani belli bir noktada isimler belirleniyor. Hatta teknik direktör konusunda da Aykut Kocaman'la çalışacağı bilgisi hepimize ulaştı. Zaten Aykut Kocaman'la konuşmadık ama hatta şöyle bir üçlü formül üzerinde duruyor. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söylemlerinden çıkardığımız bir konu var. Aziz Yıldırım dedi ki, bir vakıf kurduk futbolculardan oluşan, futbol aklı o olacak dedi. Futbol aklı o olacak dediği o vakıfta Oğuz Çetin başkanlık yaptığına göre, Aykut Kocaman'a yaklaşımının sıcak olduğuna göre, Aykut Kocaman teknik direktör olursa Volkan Demirel onunla çalışmaya da hazırım dediğine göre, yani böyle bir Fenerbahçe'de alt o takım oyunundan gelen isimlerin bir şekilde takıma yön verebilme şanslarının oluşacağını söyleyebiliriz. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Diğer tarafta Hakan Safi bir yabancı teknik adama yönelecek gibi görünüyor. İşte Maresca ile görüşüyor. Ben bu işin neresindeyim onu net bir şekilde söyleyeyim. Tabii ki Aykut Kocaman deyince hemen bir tepki oluşuyor Fenerbahçe'de. Oynattığı futbol bizi tatmin etmiyor diye bir cümle kullanıyor Fenerbahçe taraftarı. Evet, futbolun tatmin edici olması gerçekten çok önemli. Büyük kulüplerde bunlar değerlidir ama siz tam 12 yıldır şampiyon olamıyorsunuz. Yani önceliğiniz iyi futbol oynamanın yanında, tabii iyi futbol beraberinde sonuç getirir ama İyi futboldan daha öne yazacağınız şey şampiyon olmak. Yani Fenerbahçe'nin artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. O nedenle baktığımda Aykut Kocaman takımın dinamiklerini çok iyi bilen, kulübün dinamiklerini çok iyi bilen bir isim olarak bence Aziz Yıldırım adına doğru seçilmiş bir isim. Tabii ki şimdi Hakan Safi'nin de adaylarını göreceğiz. Ondan sonra daha net bir şekilde fikir yürütme şansımız olacak. Unutmamamız gereken bir gerçek var: Zico'dan sonra Türkiye'de şampiyon olan tam 19 yıl oldu bir yabancı teknik direktör yok. Büyüklerde, dört büyüklerde genel anlamda yabancılar değil, yerliler çalışıyor denilebilir ama yabancıların çalıştığı ortamlar da oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün son yıllarına baktığımız zaman yabancıların çalıştığı bir Fenerbahçe Kulübü gördük. Bir son yıllara, 3-4-5 yıla sığan bir İsmail Kartal dönemi var. herhalde bir mucize şampiyonluk kaybı oldu. 99 gol 99 puanla ki bugünkü puanlara baktığımızda Galatasaray'ın şu anda 74 puanı var. 2 maçını kazanmış olsa 80 puanla şampiyon oluyor. 99 puanla şampiyonluğu kaybeden bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Dolayısıyla yani ben yabancı hoca yerine ülke dinamiklerini, kulüp dinamiklerini çok iyi bilen bir yerli hocanın daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Volkan Demirel konusu var bir de. O da tabii yardımcı antrenör olarak az önce bir gazetede seslendirdim. Siz de duymuşsunuz.
0: Doğru.
1: Bu konuya ne dersiniz?
0: Çok doğru bir isim. İşte onu söylüyorum. Yani Aykut Kocaman, Volkan Demirel birlikteliği ki Volkan Demirel bunu kabul ettiğini söylemişti daha önceden.
1: Evet.
0: Bir de Oğuz Çetin'in de futbol aklı olarak ya da daha doğrusu işte futbolun sportif tarafında olan bir isim olarak böyle bir üçleme oluşturacak. Yani böyle bir üçgen oluşturacak ki böyle bir düşüncesi olduğu bilgisi geldi bize. Bu bilginin Fenerbahçe için olumlu bir görüntü oluşturacağını düşünüyorum. Yani bunlar çünkü Fenerbahçe camiasının gerçekten de efsaneleri diyeceğimiz isimler. Öyle tabii bakıyorum ben. Benim açımdan baktığımda ben böyle bir yaklaşımın doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Bir de Volkan Demirel'in de evet son dönemde gittiği takımlarda başarılı oldu olmadı gibi cümleler kullanabiliriz ama onun yanında söyleyeceğimiz çok önemli bir noktası var. Bir Süper Lig deneyimi, teknik direktör deneyimi de oluşturdu. Onu da bir yere yazmamız lazım. Aykut Kocaman bir anlamda tırnak içinde söylüyorum şarj oldu artık yani çok dolu bir halde. Hatta şöyle söylemişti biliyorsun bizim A-Spor yayınımızda. Ben teknik direktör olacaksam ya Fenerbahçe'ye ya milli takıma olacağım. Evet. Bunun dışında herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğim demişti. Bu da onun ne kadar bu işte istekli olduğunu, ne kadar bu konuda hazır olduğunu gösteren bir cümle diye düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a geçelim. Galatasaray da yarın şampiyonluğunu ilan edebilir. Yarın Trendyol Süper Lig'de yoğun bir mesai var tabii. Karşılaşmaların aynı saatte oynanması bizi biraz zorlayacak gibi. Galatasaray'da Antalyaspor'la. Evet haklısınız. Antalyaspor'la karşılaşacak. Orada kazanırsa şampiyonluk kutlamaları da Rams Park'ta gerçekleşecek. Şimdi kutlamaların yanında gazetelerde gördüğüm kadarıyla bir veda da olabilir. Mauro Icardi konusu bir soru işareti olmaya başladı. Yarın için beklentileriniz neler?
0: Önce ayrılıklar da sevdaya dahildir diyoruz. Yani evet hizmet süreci gerçekleşti. Çok önemli hizmetler yaptı Galatasaray'a. Galatasaray'ın o 13.lükten tekrar zirveye yükselen sürecinde çok önemli hizmetler yaptı. Ama futbolda hiçbir şekilde dün yok. Geçen sezonu yani bu geride bırakacağımız sezon için çok olumlu cümleler kullanmam mümkün değil. Gol attı mı attı. Yani hatta takımın en çok gol atan oyuncusu noktasına geldi. Ama şunu söylemek lazım. Icardi kendi yeteneklerine ihanet etti. Yani öyle söyleyelim. Çünkü çalışmadı. Yani futbolcu çalışmak durumunda. Yani benim kanaatim bu. Futbolcu çalışmak durumunda. Tıpkı bak işinin başındasın. Sabah saat 6'da geliyorsun. Yani şöyle ya bugün de gelmeyeyim canım ne var? Bugün de saat 9'da yayını başlatayım. Olmuyor. Yani bu onun için de örnekleme açısından söylüyorum. Bu manada baktığımda Icardi sakatlık sonrasında biraz daha böyle kendine zaman ayırmaya, özel yaşamına zaman ayırmaya başladı. Dolayısıyla işte kilolarıyla uğraştı, fit olmakta zorlandı. Ama Galatasaray taraftarı ona olan sevgisinden hiçbir şekilde vazgeçmedi. Bu manada baktığımda yani Icardi'nin kendisine ihanet ettiğini düşünüyorum. Yani sağlıklı, böyle hani hazır, tırnak içinde söyleyeyim çatır çatır bir Icardi'ye kimse hayır diyemezdi. Hı hı. Ama bugün gelinen noktada zaten devre arasından da biz bunu anlamıştık. Devre arasında hem Okan Buruk'un hem Abdullah Kavukçu'nun hem Dursun Özbek'in açıklamaları siz Icardi gibi bir oyuncuyu sezon sonuna sözleşme için bırakmazsınız. Eğer Icardi gerçek manada o alıştığımız bildiğimiz Icardi ise o olmadığı için böyle bir durum oldu. Şimdi Icardi veda edecek Antalyaspor maçında. Senin de söylediğin gibi son kez aşkın olayım diyecek Galatasaray taraftarı. Ve güzel bir iz bırakarak gidecek. Yani son seneyi biraz böyle buruk olsa da güzel bir iz bırakarak gidecek. Tabii ki daha futbolun daha böyle temposunun daha uygun oynandığı bir ligde oynayabilir. Şunu söylemek lazım, hala her yerde gol atacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Icardi dediğiniz zaman halı sahaya da çağırsanız gol atar. İşte Dünya Kupası'na da çağırsanız gol atar. Ama evet, sizin takım bütünlüğünüz içerisinde vereceğiniz o yüksek tempolu görevleri yapar mı derseniz orada soru işaretleri var. Öyle söyleyelim.
1: Peki, son iki dakikam Osimhen'e de kısa diyeceğim ki, ama sözünüzü kestim eğer bir şey söyleyecekseniz.
0: Şunu söyleyecektim. Bizim gözümüzün pasını silen, belki de santrofor oynamak için kendini geliştirmeye çalışan insanlara da bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Futbol evet, sahasında onu söyleyeyim. Osimhen konusunda Paris Saint Germain'in bir teklifi, 75 milyon euro gibi bir teklif, Gonçalo Ramos'un yerine Luis Campos'tan bir teklif geleceği söylendi. Hani o teklifle yani ancak şeye kadar gelirler herhalde. Avusturya'ya kadar, oradan daha ileri gelmesinler yani Fransa'dan. Yani orada kalırlar. Viyana'da kalırlar. Evet. Viyana kapılarında.
1: Yani 150 milyon euro bir sınır çizdi deniyor Galatasaray için ama.
0: Evet, Galatasaray. Ya tabii şimdi 150 milyon euro tabii ki doğaldır. Galatasaray'ın istediği 75'i aldı. Tabii bunun biraz daha bir küçük rakamlara doğru. Mesela işte 150 dedik de 140'a verir miyiz der. Derseniz belki verebilir Galatasaray ama 75 milyon euro ile gelecekseniz dediğim gibi Viyana'dan öteye geçmemeniz gerekiyor. Öyle söyleyebilirim.
1: Peki. Teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Haldun Domaç'la bağlantımızı bitirdik değerli izleyenler. Biraz da Avrupa'yı konuşalım. Sırada dünyadan spor haberlerimiz var. UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Finale çıkan iki ekip Freiburg'la Aston Villa oldu.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı. İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Oli Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McKean'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa bu galibiyetle adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa Park stadında ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti. Freiburg, Lucas Kübler'in 19 ve 72, Juan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgales'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü Braga'nın tek golünü 79. dakikada Pau Victor attı. Freiburg'la Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.
1: UEFA Konferans Ligi'nde de yarı final rövanş mücadeleleri oynandı. Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenen Crystal Palace'la Strasbourg'u 1-0 yenen Rayo Vallecano finale yükseldi.
2: Konferans Ligi yarı final rövanş maçları sona erdi. İspanya ekibi Rayo Vallecano 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımına Mineu Stadı'nda konuk oldu. Rövanşta da 42. dakikada Alemão'nun attığı golle aynı skorla deplasmanda 1-0 galip gelen Rayo Vallecano adını finale yazdırdı. İngiltere temsilcisi Crystal Palace ise teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Selhurst Park'ta ağırladı. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanarak avantajlı durumda olan Crystal Palace, rövanşta da üstünlüğünü korudu. 25. dakikada Pedro Henrique kendi kalesine ve 52. dakikada İsmail Asar'ın kaydettiği golle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 34. dakikada Egunialdo'dan geldi. Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki final maçı 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan stadda oynanacak.
1: Inter takımı ligin bitimine 3 hafta kala 21. şampiyonluğunu ilan etti. Milano ekibi son 6 sezonda 3. kez mutlu sona ulaştı.

Milano ekibi bitime 3 hafta kala zaferini ilan ederek tarihindeki en rahat şampiyonluklardan birini yaşadı. Mavi siyahlılar 4 yıllık Simone Inzaghi döneminin ardından sezona Christian Kivu ile başladı. Rumen teknik adam profesyonel kariyerinde daha önce sadece Parma'da 13 maça çıkmıştı. Futbolculuk döneminde 7 yıl Inter forması giyen 45 yaşındaki çalıştırıcı kısa sürede camianın ve kamuoyunun desteğini kazandı. Christian Kivu

16 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaşan ilk yabancı teknik adam oldu. Çizmede şampiyon olan son yabancı 2009-2010 sezonunda Inter'i çalıştıran Jose Mourinho'ydu. Yaz transfer döneminde 96 milyon euro harcayan Inter, tercihini büyük yıldızlardan yana değil, gelişime açık oyunculardan yana kullandı. Yaşlandığı değerlendirilen kadroyu gençleştirmek isteyen Serie A ekibinin 23 yaş üzerinde tek transferi Manuel Akanji oldu. Bu yapılanmanın arkasındaysa tanıdık bir akıl vardı. Giuseppe Marotta. Juventus'ta 2010-2018 arasında kulübü yeniden inşa eden Marotta, son 7 yılda Inter'de de aynı modeli uyguladı. Milano ekibi düşük maliyet ve yüksek verim ilkesi üzerinden transfer stratejisini sürdürdü. Son 7 yılda gelen bonservissiz yıldızlar ve birbiriyle uyumluluğu yüksek kadro mühendisliğiyle mavi-siyahlı ekip kısa zamanda başarılara koştu. Marotta Inter yönetiminde bulunduğu sürede 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2024'te kulüp başkanlığına gelen deneyimli futbol adamı bu görevdeki ilk şampiyonluğunu da bu sezon kazandı. Sahadaysa kimlik değişmedi. Conte ile başlayan, Inzaghi ile devam eden üçlü savunma düzeni, Kivu ile de Inter'in vazgeçilmez düzeni olmayı sürdürdü. 3-5-2 düzeninde kilit rol oynayan kanat bek mevkiinde Federico Di Marco sezona damga vurdu. Yaşındaki İtalyan oyuncu 6 gol ve 18 asistle takımının en önemli hücum kozlarından biri oldu. Bu sezon sakatlıkları dolayısıyla daha az forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise en keskin sezonlarından birisini yaşadı. Serie A'da 1600 dakikayla sezonu kapatan 32 yaşındaki yıldız buna rağmen 9 gol 4 asistle oynadı.

Rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımayan mavi siyahlılar en büyük farkı gol yollarında oluşturdu. Inter en yakın takipçileri Milan ve Napoli'den toplam 64 gol fazla attı. Ki bunun öğrencileri 35 maçta 82 kez fileleri havalandırırken Napoli 52, Milan 48 gol bulabildi.

0: Serie A'da şampiyon belli oldu. Peki ligde kalan haftalarda nasıl karşılaşmalar alınıyor, nasıl sonuçlar geliyor? Şimdi sizleri Serie A'da haftanın özet görüntüleriyle baş başa bırakalım. Saat 10'da da tekrar burada buluşalım.
1: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Zielinski, Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alarak gidiyor Suzuki. Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Büyük bir tehlike Parma kalesinde. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turam karşı karşıya. Turam! Marcus Turam atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turam. Çok iyi geldiler. Tam soyunma odasına gidilecekken Parma kilidini kırıyor Inter. Yine Turam. Yine Turam. Bisek. İsek arada Martinez'e çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonluğa gidiyor Inter. Martinez aldat dedi. Mkhitaryan artık dakikalar kaldı şampiyonluğa. Şimdi Armquist hareketli. Elfeşe'nin Armquist şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeşe ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada. Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci. Suzuki bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında üçü atacaktı. 21. şampiyonluk için her şey hazır. Her şey hazır derken son düdük geliyor. İtalya'da 21. kez şampiyon Inter.
2: Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr.

0: Yetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.

0: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
8: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Digimax.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
9: 28 Aralık 1965'te Aban Spor'la Bolu Gençlik Kulüplerinin birleşmesi sonrasında kurulan Bolu Spor, 30 Haziran 1965'te 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Galatasaray Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'la, yine 1965 yılında İdman Yurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin el ele vermesiyle kurulan Bandırma Spor, şehirlerinin takımlarını oluşturmuştur. Amatör kulüplerin birleşerek seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladı. 1965 yılında Türkiye Lig maçları 16 takımın katılımıyla gerçekleşirken, 13 Haziran 1965 yılında sezonun şampiyonu İngiliz antrenör Oscar Holden'un çalıştırdığı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivert ekip üstün performans sergilediği sezonda 30 maçın 18'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup olarak sezonu tamamladı.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
12: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
11: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
12: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
11: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
13: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: A-Spor Radyo.
14: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
15: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Programımızın son saat dilimine giriş yapıyoruz. Bir saat daha buradayız. Suat Umurhan'la birlikte gündemi konuşacağız. Futbol dünyası ağırlıklı olarak Avrupa ve lig. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Günaydın diliyorum.
1: Günaydın. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yoğun aslında gündem baktığımızda değil mi ya? Değil mi?
2: Bir sessizlik de var aslında. Yani Avrupa'daki maçları ayırıyorum. Böyle bir sessizlik de var. Herkes şimdi Fenerbahçe seçim öncesi böyle herkes kozlarını göstermeye başladı. Evet. Ligde cumartesi günü çok kritik bir hafta sonu olacak. Sonrasında kupa heyecanı Trabzon Gençler maçı ile devam edecek. Sanki bugün yarın böyle bir sessizlik var gibi. Yarın akşama kadar.
1: Bireysel gündemleri aslında biraz yoğun. Hem tabii transfer hem de seçim konuları var tabii bazı kulüplerde. Fenerbahçe bunlardan biri. Oraya detaylıca gireceğiz. Bir Galatasaray'la başlayalım diyorum. Orada da yarın oynanacak bir mücadele var. Antalya Spor karşılaşması kazandığı takdirde Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Ama şampiyonluk sonrası hemen kimler gidecek, kimler kalacak tartışmaları başladı. İki önemli isim var. Icardi, Victor Osimhen. Osimhen'le bir başlayalım bugün. Çünkü bugün manşetleri de size okurken 150 milyon eurolardan bahsediliyordu. Yani aslında Galatasaray'ın istediği rakam bu.
2: Evet.
1: Yani 75'ler 80'ler artık düşük kalacak.
2: Düşük kalmayacak, o kadar para verdiniz.
1: Evet, yani
2: Osimhen gibi dünya çapında bir futbolcu hem formdayken hem de piyasası hala yüksek. Yani dünyada böyle futbolcu az kalmışken, hatta sayılı kalmışken elbette ki aldığınız parayı verecek durumunuz yok. Tabi burada Avrupa'nın çok dar bir bölgesi. Hatta dar kulüpleri Osimhen için kapıyı çalabilir mali boyutundan dolayı. Yani dünyada bu kadar yüksek bir bonservisi hem de bir senede ödeyen, ödemeyi taahhüt eden kulüp azdır. Galatasaray Osimhen'in bonservisini ödemeyi bitirdi. Bir kere bu çok önemli bir şey. Yani bundan sonrası için yapacağınız planlarda her şey net gelir olarak hanenize yansır. Eğer satarsanız, ama Galatasaray Osimhen'i satmayacak. Şimdi böyle haberler çıkacak. Avrupa basını, özellikle İngiliz medyasından çok göreceğiz. Çünkü evet, İtalya'ya transferi çok mümkün değil. Fransa'da PSG dışında bu paraları kimse vermez.
1: PSG'nin bir 75-80 haberleri var ama bilmiyorum ne derece
2: bilmiyorum
1: doğru.
2: Şimdi onların başka bir heyecanı var. Yazın tabii Dünya Kupası ile beraber değişecek transfer gündemi. Çünkü biraz böyle birbirini etkileyen bir şekilde herkes transferlerini yapacak. Bir oyuncu bir yerden ayrıldığı anda bütün oyuncuların yer değiştirmesi imkanı da var. Böyle olunca tabii Osimhen için bir bakış açısı olacaktır kulüplerde, ama diğer tarafta Galatasaray Osimhen'i satmak istemiyor.
1: Evet.
2: Astronomik ve çok böyle yüksek bedeller arzu edilmezse, gelmezse Galatasaray'a, Galatasaray Osimhen'i satmayacak. Bunu net bir şekilde söylemek lazım.
1: Peki sence Osimhen ne düşünüyor bu konuda?
2: Osimhen ne düşünüyor? Osimhen bence çok aynı noktada duruyor. Geçen sezonda Osimhen'e Chelsea, Arsenal istediği bonservisi kulübünün, Napoli'nin, Osimhen'in istediği paranın belli bir bölümünü, yani Galatasaray'dan aldığının belli bir bölümünü verseydi, Osimhen oraları görmek istiyor. Hala da oralara yönelik isteği var. Ama şimdi burada eli güçlü olan taraf Galatasaray. Belli bir bonservis bedelinin üstüne çıkmak zorunda her takım. Öyle olunca da bu transfer bence çok kolay bir iş değil. Premier Lig dışında ben kimsenin bu oyuncu için kapıyı çalacağını düşünmüyorum, bonservis bedelini düşünerek.
1: Peki Osimhen'in yerini doldurabilecek birini bulmak konusu. Şimdi bir kere, en kritik konu bu bence.
2: Peki hadi biraz nostalji yapalım. Icardi de dedim biraz önce. İki sene önceye gidelim. Icardi'nin yeri dolar mıydı sezon başında? Osimhen daha Galatasaray'a gelmemiş. Icardi kral gibi oynuyor, krallıklar yapıyor, goller atıyor. Icardi'nin yeri dolar mıydı Galatasaray? Dolmazdı.
1: Evet, nasıl dolacak diye düşündüm.
2: Hayat böyle bir şey. Her boşluk dolar. Icardi artık yolun sonunda. Osimhen ayrılırsa Galatasaray, hep sezon içinde de eleştirdiğimiz şey, Osimhen'siz Galatasaray başka bir sisteme geçmek zorunda. Planlama da değişir. Ona göre oyuncu alınır. Ama Osimhen'le bu sezona devam edecekse Galatasaray, ederse, yani yeni sezondan bahsediyoruz tabii, o zaman da Osimhen'in her maç oynamayacağını düşünerek transfer yapılması şart bence.
1: Peki Icardi konusuna geleceğiz şimdi Victor Osimhen'in ardından. Onunla da ilgili bir haberle devam edelim. Galatasaray'da bir devir kapanıyor gibi duruyor. Yarın oynanacak olan karşılaşma sonrası da bir veda hazırlığı var Mauro Icardi için.
0: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılı kulübün son yıllardaki en önemli yıldızlarından biri olan Icardi ile sezon sonunda yollarına ayrılması bekleniyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü için Rams Park'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor. Galatasaray tribünleriyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının Antalya Spor karşılaşmasında Icardi için son kez çalacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı taraftar

0: Karar'ın yıldız futbolcuya unutulmaz bir veda atmosferi hazırlamak istediği belirtiliyor. Icardi İstanbul'daki özel eşyalarının önemli bölümünü Milano'ya gönderdi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeniden İtalya merkezli bir planlamayla devam etmek istediği konuşuluyor. Arjantinli yıldız Galatasaray kariyeri boyunca attığı kritik goller, derbi performansları ve lider karakteriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edindi. Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle kurduğu bağ ve takım üzerindeki etkisiyle de öne çıkan yıldız futbolcu, kısa sürede Galatasaray camiasının sembol isimlerinden biri haline geldi. 33 yaşındaki santrfor bu sezon sarı kırmızılı takımla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asist yaptı.
1: Mauro Icardi'yi konuşarak devam edelim. Bir veda hazırlığı ihtimali haberleri söz konusu muhabirlerden duyduğumuz kadarıyla. Tabii orada bir şampiyonluk coşkusu olursa onun ardından gerçekleşebilir. Ama şimdi Icardi'nin bu sezon içerisindeki istersen biraz durumunu değerlendirelim. Tamam. Yani sakatlıktan erken döndü.
2: Evet.
1: İyi formu yakaladığı maçlar oldu ama beklentinin çok yüksek olduğu karşılaşmalarda bekleneni veremedi. Sence onun adına bu sezon nasıl geçti?
2: İyi geçtiğini söyleyemeyeceğim. Yani bu kadar gol, tamam çok golü var ama Galatasaray gibi hedefleri olan Avrupa'da ligde başka şeyleri kovalayan bir kulüp için yeterli değil. Fizik olarak yeterli. Yani bu yoksa oyun okuması, oyuna bakışı, top yönetimi, gol vuruşları bunlar zaten... Çok büyük bir oyuncu olduğunu hep gösterdi bize ama diğer tarafta fizik güç olmadan gidemezsiniz, ilerleyemezsiniz. Rakipler zorlu. Icardi normalin de gerisinde. Hani bazen o fizik gücünüzün üstüne çıkmanız lazım. Icardi çok daha geriden başlıyordu. Evet. Sakatlığı sonrası bu anlamda toparlanamadı. Bu sezon aslında ciddi de bir kredisi vardı. Hep inişli çıkışlı performanslar gösterdi. Top geldiğinde sadece oynayabilen bir oyuncuyla bırakın Avrupa'yı artık Süper Lig'de de bir yere gidemezsiniz. Şampiyonluk istiyorsanız her şeyin böyle çok keskin olduğu bir maçta puan kaybettiğinizde özellikle Galatasaray Fenerbahçe üstünden okumak lazım bunu son 2-3 sezona bakarak. Çok sert eleştirilerin geldiği yerde duramazsınız, bekleyemezsiniz, idare edemezsiniz. Icardi idare ederek oynadı burada. Evet. Çünkü üstüne çıkamadı. Yetmedi yani gücü yetmedi. Galatasaray taraftarı geçmişine saygıyla, oyuncunun aidiyet duygusuyla kolay kolay böyle büyük yıldızların buraya gelip bu kadar net kısa zamanda aidiyet duygusunu kazanması ciddi bir başarıdır. Bu Icardi kadar başarıdır ama bir o kadar da Galatasaray'ın başarısıdır. Hı. Oradaki durumun başarısıdır. Icardi için yolun sonu bence artık. Bundan sonraki kariyerine başka ülkelerde devam edecektir. Burada kalacağını düşünmüyorum. Çünkü ciddi de bir yıllık ücret beklentisi olacaktır. Evet. Bu sene 10 milyon euro kazanıyor Galatasaray'dan. Yani 5 milyon euro bile istese yani yarı yarıya indirim yapsa yine yeterli. Çünkü o paraya çok daha fazla sana katkı verecek bir oyuncu alırsın. O yüzden Icardi sezon içinde inişli çıkışlı performansları var. Ama şu bir gerçek ki artık Galatasaray'ın birinci santrforu olacak durumda değil. Yedeklikte Icardi'ye çok yakışmıyor hem de bu maliyetle.
1: Evet, o da zaten çok memnun değil.
2: Normal oynamak istiyor. O zaman biraz beklentinin daha düşük olduğu, kendisinin de yıllık ücretini ciddi bir şekilde düşüreceği bir yerlerde tercihini yapacak. Mesela İtalya'ya gidebilir. Öyle haberler var. Hı-hı. Ama çok düşük paralara gitmesi lazım. Ya da işte Suudi Arabistan o tarz belki ABD oralara giderse ancak daha yüksek ücret alabilir.
1: Ligde bir yere gitmezdin ama tekliflerin geleceğini Süper Lig düşünüyor için musun? Mi? Evet.
2: Şimdi düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Yani bunu tabii Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor üstünden bakmak lazım. Zaten diğer kulüplerin belli bir bedelin evet. üstüne çıkacağı durum yok. Ki Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da bunu sık sık söylüyor. Yani hatta dün Alspor'a bağlanla biz rakiplerin 8'de birlik bütçeleriyle hareket ediyoruz gibi bir sözü vardı. Şimdi 5 milyon euro yıllık ücret Icardi'ye verir mi herhangi bir takım? Fenerbahçe vermez. Çünkü o fizik gücün karşılığını alamayacaksın. Beşiktaş verir mi? Zaten takımı yenilemeye çalışıyor.

0: çalışırken dinamizmi arttırmaya çalışırken vermez. O yüzden ben Süper Lig'den bu paraları alacağını düşünmüyorum. Bir takıma da gideceğini düşünmüyorum.
1: Sezon içerisinde takımla bazı sorunları da oldu ama bu çok büyümedi, çok yansıtılmadı medya, değil mi?
0: Ya zaman zaman elbette ki, yani güllük gülistanlık olmuyor hiçbir şey. Tabii. Düşün yani 30 tane futbolcunun, genç insanın yanına diğer unsurları da koy, teknik kadroyu. Yani 40 kişilik bir insan topluluğu sürekli beraber yaşıyor ve hepsi erkek. Yani bu askere gidenler ne dediğimi anlamıştır, tamam mı? O yüzden yani buralarda sorun çıkar, yıldızlar var, büyük paralar var, kaprisler var. E şimdi bunlar olur ama Icardi bunu zaman zaman yüz ifadesiyle gösterse de Galatasaray Icardi'nin de nazını bir yere kadar çeker. Çünkü başarması gereken, ilerlemesi gereken hedefler var. Bence Icardi'ye bu fırsatlar geldi. Olmayacağını gösterdi. O yüzden bence yarın akşamki ayrılık, şampiyonluk da gelirse yarın, Galatasaray'ın da çok keyifli olur. Güzel bir veda olur ve bu veda yeni gelecek oyunculara, takımda oynayan oyunculara da motivasyon verir. Ne demek istiyorum? Buraya gelecek oyuncu bakar. Ya 4 sene oynayan Icardi nasıl gidiyor? İşte böyle gidiyor. Şimdi bakar. Fenerbahçe'ye bir oyuncu geldiğinde nasıl gidiyor? Hatırlayalım. Dzeko ile Tadic'e verilen. Evet. Şimdi Beşiktaş'a gelen nasıl gidiyor? Bunları da göz önüne gelerek de oyuncuların da aklında, birbirimizi kandırmayalım. Bu iş böyle ilerliyor. Yabancılar için de daha fazla bu. Ona göre takım tercihini yapar.
1: Ama şimdi şampiyonluk geldiği için böyle bir veda mesela. Bu sezon Galatasaray için öyle bir ihtimal olmasaydı.
0: Evet. Başka şey konuşuyorduk.
1: Tüm oklar Icardi'yi gösterecekti.
0: Icardi'yi gösterirdi. Icardi'den daha önce topun altına gidecekler vardı bence. Ama diğer tarafta Icardi bu veda tabii ki şampiyonluk gelirse daha rahat, daha net bir şekilde moraller yüksekken olur. Ama yapacak bir şey yok. Sporun da gerçeği bu. Yoksa bir anda ara transferde de ayrılabilirsin. Uçağa binerken kimse sana veda etmez. Ancak havalimanında seni görenler 2-3 evet. fotoğraf çektir. Bunun defalarca örneğini gördük.
1: Peki. Şimdi Icardi ile ilgili gelen bazı sorular var. Onlara bakacağım.
0: En marjinal soruyu sor. Bakacağım. En değişik soruyu sor Icardi.
1: Ya aslında benzer şeyler var. Mehmet Bey demiş ki Icardi'nin eleştirildiği bu sezon bile gol sayısı çift hanelerde. Gelecek evet. sezon yedek golcü olarak takımda kalamaz mı?
0: Şimdi bak, güzel bir konu. Mehmet Bey. Mehmet Bey, ne kadar para veriyorsunuz ve ne alıyorsunuz? Evet. Karşılığı bu. Icardi yüksek bir maliyet. Fiyatlar yüksek bir ego. Yani bazı oyuncu alırsınız, sana yedekten efsaneler yaratır. Çok büyük işler yapar ama maliyeti, yıllık ücreti azdır. Saha içindekileri rahatsız etmez. Şimdi bak, diyorum ki düştü 5 milyon euroya düştü Galatasaray'da kalmak için. Şimdi 5 milyon euroya kulübede oturan bir oyuncu sahada savaşıp o kadar paranın yanından bile geçmeyen oyuncuyu rahatsız eder. Yani kulübe yükü, hani hepsini bıraktım.
1: Evet.
0: Ve girdiğinde de ne vereceğini bilmiyorsunuz. Ha, Icardi der ki ya ben 2 milyon euroya oynarım.
1: O kadar da düşmez herhalde.
0: Ama şu anda Icardi'nin bence...
1: 5'e bir yer bulur rahat kendisine.
0: Bak, Amerika, Suudi Arabistan dışında hiçbir yer bulamaz.
1: Avrupa zor.
0: Avrupa zor. O paraları kimse vermiyor. Herkes bir Serie A'daki verilen yıllık ücretlere bir baksın Fransa Ligi'ne. Hı hı. Bizim kaç kat aşağımızda paralar veriyorlar oyunculara. Tabii. En yüksek parayı Juventus'ta Kenan almaya çalışıyor. O da kaç para, hep haberlere konu ediyoruz. Yani bu yüzden çok düşürür parasını. Tabii ki İtalya'da her ligde gider, büyük takımların kulübesinde oturur. Icardi öyle bir yetenek. Ama para ve kariyer orantısını kendisi çizecek.
1: Peki. Bir soru daha vardı. O da Yusuf Bey. Suat Bey'e sorar mısınız? Galatasaray kiralık oyuncuları geri çağırırsa birçok mevkide sıkıntılarını gidermez mi? Bunlar içinde Zaniolo, Zaha ve Nelson var.
0: Şimdi kiralık oyuncularla ilgili şöyle, o üçüsünden gideyim. Zaha, bildiğim kadarıyla Zaha gitti. Yani bonservis falan, o hani o anlaşmayla Zaha bitiyor bu sezon. Hı hı. Öyle diyeyim. Nelson, Okan Hoca ile bir problem var. Evet. Onun bir daha geri dönmesi çok zor. Ben yani onun döneceğini düşünmüyorum. Yani döner. Belki zorunlu olarak kurallar gereği antrenmanları çıkar. Ama sonrasında gidecek. Zaniolo'ya da İtalya'da kalmak istiyor. Galatasaray'da ona kal dendiğinde de kalmak istemediğini deklare etti. Ve gidecek yani sezon sonunda Zaniola'dan da Galatasaray bir bonservis alacak. Eldeki kiralıklar gidecek, onu da ekleyeyim. Yani evet. Boye, Aspiria, Noah Lang, bunlar gidecek. Frankowski var Galatasaray'da Yelert hala bonservis.

0: üniversiteleri. Onlar gidecek. Yani eğer Galatasaray başarabilirse bu kiralık oyuncular toplamı bir daha geri dönmeyecek gibi bir durum var.
1: Peki Torreira'yı soran izleyicimiz var. Torreira ile devam edelim. Onun da bir belirsizlik var ama kendi de sanki biraz mental olarak da düşmüş gibi. Yani gitmek istiyor gibi açıklamalarından gördüğüm kadarıyla.
0: Şimdi hep yapıyor bunu aslında. Biraz zaman zaman...
1: ailesini evine özlediğini söylüyor.
0: Normal. Yani bunu normal karşılamak lazım ama...
1: Ama sanki iyi olmadığın yerde böyle şeylerin özlemini çekersin ya.
0: Yok ya, onlar şimdi bak biz anlamıyoruz bunu. Niye biliyor musun? Çünkü Latin Amerika'da, Güney Amerika'daki oyuncular çok genç yaşta futbolla haşır neşirler ve 17-18 yaşından sonra evlerinden, her şeyden kopuyorlar. Avrupa'ya daha erken gelenler daha da kopuyor ve yakın mesafe olmadığı için hiç gidemiyorlar. Yılda bir kere, iki kere gidip ailelerini görebiliyorlar. E bu da kolay bir şey değil, kabul edelim. Evet. O yüzden bir yerden sonra ya ben ülkeme gideyim ya da ülkeme çok yakın bir yere gideyim diye bir gerçek var. Hı hı. Güney Amerikalı oyuncularda bu tam ama şöyle bir de bir durum var. Torreira buradaki parasını bırakıp Güney Amerika'dan çok daha düşük bir paraya gidecek mi? Yani bunlar asıl gerçek konular. E Galatasaray Torreira'yı ne kadara gitmesine izin verecek? Bonservis olarak. Onun yerine dolduracağın oyuncu, o da doldururmuş şüpheli. 30-40 milyon eurolardan kapı açılıyorken işte Güney Amerika'dan bir kulüp 10 milyon euroyla mı sizin kapınızı çalacak? Bırakmazsın. Ayrıca futbol olarak Galatasaray Torreira'yı asla bırakmamalı. Ne yapıp edip ikna edip gerekirse babasına işte ayda bir uçak biletlerini alsın gene de bırakmasın. Yani bu geçiş kolay bir geçiş değil. Torreira'ya veda edeceksen oraya ister Naga'yı yetiştir, ister yeni bir transfer yap ama Torreira'nın olduğu bir düzende yap. Seneye bu devir daimi yap ama Torreira bu sezon bence çok iyi bir döneminde değil. Evet.
1: Evet.
0: Ama Torreira'nın olmadığı maçları Galatasaraylılar bir görsün. Torreira 4 sezondur biz Icardi, Osimhen'leri konuşuyoruz. Torreira asıl oradaki kemik oyuncuların
1: hep
0: başında
1: vardı,
0: geliyor.
1: Vardı.
0: Kesinlikle öyle ve yani Galatasaray'ın hani böyle tabiri caizse dinamosu, atom karıncası dediğimiz oyuncu tam da Torreira.
1: Okan Hoca da kalmasını istiyormuş bu arada söylenenlere
0: normal kimse
1: göre.
0: O riske girmez. Yani şimdi mesela Manchester City'ye bakıyorum bir değişim var evet ama hep belli oyuncular yıllardır orada. Hı. Başarılar da böyle geliyor. Avrupa'nın büyük takımlarında düzenli başarı böyle geliyor. Şimdi o yüzden de hani bu devir daimi yapmak için Galatasaray'ın biraz daha dikkatli ve zamana yayarak bu işi gerçekleştirmesi lazım.
1: Bir zam beklentisi vardı bir ara öyle haberler çıkmıştı.
0: Yani şu andaki maaşını ben
1: şimdi
0: sana söyleyeyim.
1: Sanchez'e yapıldı bir zam.
0: 4 milyon euroluk bir bildiğim kadarıyla garanti ücreti var. Artı 1 milyon euro da bonusları var. Yani genel piyasaya baktığım zaman gayet iyi bir para kazanıyor.
1: Evet.
0: Avrupa ölçeğinde iyi bir para kazanıyor. Güney Amerika'da asla kazanamayacağı bir parayı alıyor. O yüzden de yani Torreira hani şunu da diyebilir. Ya ben size istediğiniz uygun bonservisi getirdim. Ben de paramdan feragat ediyorum. Ben oraya 2 milyon euroya gidiyorum. Ülkeme dönmek istiyorum. Ona saygı duyarsın.
1: Yani bu sezonki mental olarak performansının da düşme sebepleri içerisinde yine az önce bahsettiğim o zam isteme olayı ve tabii milli takıma seçilememe Dünya Kupası süreçlerinin evet. de etkili olduğu söyleniyor.
0: Ya muhakkak olur.
1: Etkilemiştir.
0: Muhakkak etkilemiştir. Yani Uruguay'da onu bir türlü bağrına basmadı
1: evet.
0: diyeyim ya. Bağrına basmadı. Yani en iyi olduğu dönemde bile hiç çağırmadılar. Hı. Tabi bu da biraz teknik adam ve onların bakış açısı diyeceğimiz bir şey.
1: Yani her zaman böyle istatistiksel en iyi oyuncu ya da en iyi oynayan hep şampiyon olan takımlardan çağrılmıyor. Yani
0: çağırmıyor.
1: Bizde de böyle
0: biz
1: eleştiriler
0: yapıyoruz. Tartışmıyor muyuz milli takımda hep... değil mi? Şimdi Dünya Kupası gelecek.
1: Hadi
0: bak ne tartışmalar.
1: Hiç hazır değil
0: hiç
1: bu
0: hazır.
1: Kaosa.
0: Daha seçilecek oyuncuların bir kısmı elenecek.
1: Evet.
0: Daha biz neler yaşayacağız? Senle bu
1: yandık.
0: Burada ne kavgaları yapacağız?
1: Çünkü bir de Montella da bu konuda eleştirilen bir isim yani hep.
0: Bak,
1: her aday kadro her açıkladığı.
0: Bak, eleştirilmeyecek teknik adam yok.
1: Doğru.
0: Niye biliyor musun? Çünkü eleştirenlere bakıyorsun. Futbol gerçekliğiyle eleştirmiyorlar. Takım gerçekliğiyle eleştiriyorlar. Yani şimdi bakıyorsun ya şu oyuncu niye alınmadı? Diyorsun ki onun önünde 4 tane daha formda oyuncu var. O yüzden alınmadı. He. Bazen teknik adamların ya hani yanlış anlamasın ama Samet Akaydın, Yunus Montella her olduğu yerde isteyecek bu oyuncuları. Bunlar ayrı değer.

0: değerlendirilir. Bazı teknik adamların vardır. Ama genelinde herkes takım gözlüğünden baktığı için ona göre eleştiri yapıyor. Evet. Yani biraz da teknik adamların bu kararına saygı duymak lazım.
1: Aynen öyle. Oyuncu üzerinden devam edelim. Sırada Sara olsun. Onun da bir sakatlığı vardı. Son ikilik maçında oynaması beklenmiyor oyuncunun sakatlığı sebebiyle. Ama bugün tabii bir kutlama vesaire olursa orada olacak muhtemelen ama Sara ile ilgili de özellikle Premier Lig'den birçok kulübün radarında olduğu haberleri var.

0: karşıda yaşayan bir aile bireyim gelmiş gibi hissettim. Suat Bey'e sorar mısınız neden bunu hissediyorum?
1: Almanya'dan akrabası gelen insanlar gibi oldu muhtemelen Galatasaraylılar. Evet. Ne normal. Yani şimdi mesela doğum günüydü geçtiğimiz günlerde. Hı. Mesela baktım Napoli paylaşım yapmış. Oyuncunun bütün hayatı. Galatasaray paylaşım yaptı. Eşi paylaşım yapmış zaten onlar çocukluk aşkı oradan geliyor. Evet. Ta 14-15 yaşındaki fotoğrafları
0: paylaşıyor. Güzel ilişkileri var demek ki.
1: Aile hayal bak. Mesela yine sosyal medya üstünden yürüyeyim. Neden Mertens'in sevildiğini söyleyeyim. Abi baktım eşi çocuğu yeni doğan çocukları lavaboda yıkıyor. Herkes yapmaz mı bunu? Yaparsın.
0: Bizden biri gibi.
1: Karavan tutmuşlar Avustralya herhalde orada geziyorlar lavaboda çocuğu yıkıyor. Yani öyle lüks yok, şatafat yok, şov yok. Evet. Özel tutulmuş fotoğrafçılarla çekilen ayarlanmış pozlar. Rutin bir hayatı yaşıyor. İstanbul'da da böyleydi. Diğer Napoli'de de böyleydi. Mertens bu yüzden seviliyor. Çocuk geliyor, Ciro, cimbombom diyerek
0: üçlü giriyor.
1: Tamam bunlar niye sevmeyelim?
0: Bir de gelişiyle ilgili sanırım bir bilgilendirme de yapılmış. Taraftar da havalimanındaydı.
1: Gören zaten geliyor. Bunun takım ayrımı yok. Mertens Türkiye'ye damga vurmuş futbolculardan biri. Galatasaray'ın o 4 sezon olursa tabii şampiyonluk temelini atan kilit isimlerden biri.
0: Reji fotoğrafını getirdi ekrana. Teşekkür ediyoruz. Ciro var ve Mertens havalimanı görüntüleri. Çok da tatlı maşallah.
1: Allah sağlık saat versin. Diğeri de öyle. Çok güzel bir aile görüntüsü çiziyorlar.
0: Taraftarlar da sosyal medyada eğer Ciro geldiyse şampiyonluğu kesin aldık diye mesajlar da paylaşmışlar.
1: Bunlar başarı geldikçe birbirini destekleyen şeyler.
0: Aynen,
1: geçen senesinde Osimhen'in çocukları da buna dahil olmuştu hatırlarsın.
0: Evet. Sasha Boy konusunda son birkaç dakika ayıralım. O da 100. maçına hazırlanıyor. Eğer forma giyerse yarın Antalya karşısında 100. kez Galatasaray formasını giymiş olacak. Ama sezon sonu onunla da ilgili veda.
1: Evet veda geliyor. Yani Galatasaray ciddi bir bonservis verecek değil Boya'ya ama her zaman şu olacaktır. Ya bir Boya'ya da bakalım. Çünkü yaşı daha genç. Galatasaray her zaman Boya için bir evinin kapısını açacaktır diye düşünüyorum. 2 sene sonra bir bakmışsın Boya tekrar gelmiş. Tabii. Öyle bir oyuncu şu anda.
0: Peki Galatasaray'ı bitirelim. Konuşacağız zaten. Yarın şampiyonluk gelirse diğer günlerde zaten buradayız. Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Öyle. Seçim konusuyla başlayacağız bu bölüme. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım futbolda yapacağı hamlelerle şu anda konuşuluyor. Teknik direktör konusuna da gelmeden önce bu adaylığı bekliyor muydun?
1: Çok beklemiyordum açık konuşayım ama Aziz Yıldırım'la ilgili şöyle bir şey okudum. Benim değil okuduğum şey. Galiba aday olacağım diye bir cümlesi varmış yakınlarına. Daha adaylığını ilan etmeden. Yani bazen süreç sizi böyle iter. Ortam sizi iter. Sayın Aziz Yıldırım da böyle bir durumla karşılaştı. Çok gönlü varmış gibi davranmıyordu ilk başta. Yoksa Fenerbahçe başkanlığı herkesin hayalidir. Ama tabii, diğer tarafta Aziz Başkan bir ortamı gördü, bir baktı. Ondan sonra çevresiyle beraber konuşup hamlesini açıkladı. Hayırlısı olsun. Yani Türk futbol tarihinde çok ikonik bir isimdir.
0: Evet.
1: Konuşmaları, hareketleri, davranışları, kulüp yönetimi. Hani belki yeni jenerasyon bazı şeyleri hatırlamıyordur ama ilk başkan olduğu günden bu yana böyle bir kronoloji çizilecektir eğer seçilirse ya da hani adaylığı sürecinde. Çok konuşmalarıyla, hamleleriyle tartışılan bir isim hep.
0: Bugün Sabah gazetesinde de Aziz Yıldırım'la ilgili bir haber vardı 15. sayfada. Onun da biraz içeriğine bakalım beraber. Gece gündüz çalışacak bir yönetim kurmak istediğini ve kuracağını söylüyor. 24 saat Fenerbahçe için çalışacak genç ve dinamik kişilerle yola çıkacağız. Bu sorumluluğu hep birlikte karşılayacağız. Süreci de en iyi şekilde analiz edeceğiz diyor. Şimdi Hakan Safi'den bu genç konusuyla ilgili bir çıkış var. Önceden de genç yöneticiler olsun, başkan adayları başkanlar olsun demiş sanırım. O da böyle istiyor biz de o yüzden göreve geldik diyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Orada bir çatışma da oldu.
1: İlla ki olacak. Yani sonuçta iki kişi yani iki kişi olacağını düşünüyoruz şu anda.
0: Evet,
1: öyle
0: gözüküyor.
1: İki tane kilit isim. Biri bir önceki yönetimde kritik kararlara imzasını atan

0: bir yöneticiydi Sayın Hakan Safi. Diğer tarafta Sayın Aziz Yıldırım zaten Türk futbolunu yakından tanıdığı bir isim. Bir çatışma olacaktır. Çatışması seçim olur mu? Yani burada iki tarafta birbirinin eksilerini, artılarını ortaya koyacak ki üyeler oy versin.
1: Peki şu düşüncede misin?
0: Nedir?
1: Aziz Yıldırım'ın bu birlik beraberlik çağrısına keşke o da yanıt verseydi, topluca bir beraberce mi girilseydi acaba?
0: Şimdi onu yani Sayın Hakan Safi'nin verdiği ve ekibinin verdiği bir karar. Buna bir şey diyemeyiz. Yani Fenerbahçe başkanı olmak için yola çıkıp bunu da diretiyorsa da ben saygı duyuyorum. Hani bu kendi vereceği bir karardır. Barış Bey sanırım adaydı, ondan sonra birleşmeye. O da kendi karardır. Bunlar siyasette de sporda da seçimde olur. Normal karşılamak lazım. Ama iki tarafta sonuçta Fenerbahçe'nin başarısı için taş taş üstüne koyacaksa alkışlar taraftar ve camia. Ama bu saatten sonra Fenerbahçe'nin ya ben başkan olmak için seçime, yani o koltuk için seçime giriyorum diyen kişi Fenerbahçe'ye zarar verir.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'yi artık bu dar boğazdan kurtaracak, biraz önünü açacak, aydınlatacak, Fenerbahçe için çalışacak isme ihtiyacı var. Tabii ki eski yönetimlerde bunu yaptı ama başarısızlık sonrası yenilik bu demektir. Her iki yönetim de Fenerbahçe için taş üstüne taş koymak için geliyor.
1: Şimdi seçim tarihiyle ilgili bazı karmaşık durumlar var. 1 Haziran'da milli takımın Makedonya maçı var. O da Çobani Stadı'nda oynanacak. Bu sebeple 6-7 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan seçim için şu anki yönetim belki birkaç gün biraz erteleyebiliriz şeklinde bir yorumu var. Ama başkan adayları ertelenmesini istemiyor ya denen tarihte ya da daha erkene bile çekilebilir deniyor ki 6-7 geç bile diye konuşuyoruz biz de.
0: Şimdi tabii ki yarın akşam Galatasaray şampiyon olursa, hani bir anda Galatasaray kaybeder, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali doğarsa başka olur.
1: Başka
0: ama
1: olur, evet.
0: Hani rutin bir şekilde konuşursak Fenerbahçe seçimi ne kadar erken yaparsa o kadar iyi. Stat meselesi TFF ile Fenerbahçe arasında hani konuşulur, halledilir. Belki başka stada alınır. Belki tarih değiştirilir seçimin. Ama Fenerbahçe genel olarak başkanını erken seçmek zorunda. Seçilen başkan erkenden teknik direktörünü, birkaç kritik transferi açıklamak zorunda. Bunlar çabuk olursa Fenerbahçe'nin hazırlığı ve yeni sezon planlaması da daha rahat olur.
1: Evet.
0: Ama yeni gelen yönetim eğer daha teknik direktörle anlaşmadıysa, bu anlaşma süreci uzayacaksa bence bu da Fenerbahçe'ye büyük kayıp olur. O yüzden hani en iyi karar kararsızlıktan iyidir. Bu işleri çabuk bitirmek lazım.
1: Yani 1 Haziran'dan önce olabilme ihtimali zaten bir önceki hafta bayram. Neredeyse bir 7-8 gün bayram günü diye düşünürsek. Bilmiyorum, diğer türlü de 18-24 Mayıs arası bir hafta kalıyor.
0: Burada Fenerbahçe divanı karar verecektir muhtemelen buna. İki tarafla da görüşüp yani yıpratıcı olmadan iki taraf için de bir an önce yeni başkanı belirleyip yola devam etmek daha doğru olacaktır. Yani işin hukuki olarak, yani dernekler kanunu vesaire ile ilgili bilgileri tabii ki divan başkanlığı daha net verir bu konuda.
1: Şimdi Aziz Yıldırım'la ilgili teknik direktör konusunu konuşalım. Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Yardımcı olarak Volkan Demirel ismi yine gündemde.
0: Aykut Kocaman yarım kalan bir hikaye gibi. Doğal aday. Yarım kalan bir hikaye gibi Fenerbahçe'de. En büyük son dönemdeki en büyük başarılarını onunla beraber yaşadı Fenerbahçe. Camianın çok sevdiği, sembol olmuş hem sporcu olarak hem teknik direktör olarak bir karakter, bir duruş, bir Aykut Kocaman'ın bakışı vardır. Hani bir ne dediğini bir dinlersiniz. Bir bazı insanlar vardır, bir kulak kabartırsınız. Aykut Hoca da öyle bir isim. Ama bunun bunlar pozitif. Ama negatif tarafta uzun süredir teknik direktörlük yapmaması. Bu bir soru işaretidir. Bu kolay bir dönüş olmaz.
1: Yani en son Başakşehir.
0: Evet, o
1: 2021
0: da çok,
1: sezonu.
0: Çok kısa bir de değil mi?
1: Evet, bayağı kısa yani.
0: Evet.
1: Şubat, Ekim.
0: Yani uzun süreçli teknik adam olarak ciddi bir orada şey var, boşluk var.
1: Evet.
0: Bu Fenerbahçe adına belki bir negatif görülecek bir durum olabilir ama
1: istediği bir şey var, onu bekledi işte, kendi de söyledi zaten, ya milli takım ya Fenerbahçe'de.
0: Evet, ama şimdi bu bir tercihtir tabii ki ama bazı

0: Teknik adamlar çalıştıkça rotasını bulur.
1: Tabii. Bir de yani futbolda her şey artık günden güne çok fazla çok değişiyor. Güncel. Oyun değişiyor.
0: Tabii ki burada hani fikirler. Hangi ekiple geleceği, yönetimin nasıl olacağı, ona desteği nasıl verileceği bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Hı. Ama Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'ın doğal adayıdır. Muhtemelen de başkan olursa teknik direktör olarak onu getirir. Şöyle bir iddia duydum. Yönetimi alacak. Ben böyle bir şeyin doğru olacağını düşünmüyorum.
1: Aykut
0: çünkü
1: Hoca böyle bir şey bilmiyorum ister mi? Bilemeyiz.
0: Onu bilemeyiz. Aziz Yıldırım ben bir daha Aykut Kocaman'ı göreve getirmem demişti. Sonra getirdi başkanlığı
1: dönemini. Hiçbir şey böyle net konuşmayacaksın.
0: Bu işler öyledir. Ama diğer tarafta hani Aykut Kocaman öyle sportif direktör, futbol şube sorumlusu bence olmamalı. Yani bu saha içinde seçilecek teknik direktöre hep bir tepede başka biri var. Başka bir efsane var durumu getirir. Evet. Bu da çok doğru olmaz. Olacaksa Aykut Hoca saha içinde olmalı bence.
1: Volkan Hoca ile ilgili yardımcı antrenörlük konusu var. Ki Jose Mourinho döneminde söylenenlere göre ona bir teklif gitmiş. Hı-hı. Ama olursam sadece Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olurum demiş.
0: Yani bekleyip göreceğiz burada. Volkan Demirel Hoca'nın ne düşündüğünü, ne karar vereceğini bilmemiz mümkün değil. Ama tabii bir semboldür. Volkan Demirel stada adım attığı anda taraftarla ilişkisi, ona duyulan saygı çok önemlidir. Kulübün sembol isimlerinden biridir. Ama Fenerbahçe'de ciddi bir değişim olacaksa bu kararlar çok dikkatli alınmalı. Evet. Yani Aykut Kocaman'la Volkan Demirel'in uyumu varsa zaten Aykut Hoca bunu açıklar ve ben yardımcı olarak Volkan'dan rica ettim. O da kırmadı geldi gibi bir üslupla bunu dile getirirler Fenerbahçe için. Ama diğer tarafta hani yönetim kararıyla Aykut Kocaman'ın yanına bir yardımcı gelemez. O yani sıradan ya da herhangi bir yabancı teknik direktör değil, yönetimin getireceği. İkilinin anlaşması önemli burada.
1: Peki sence bu son yıllarda Türk teknik direktörlerin ligde şampiyon olma oranının çok yüksek olması bu mu Türk teknik adam yönüne doğru çeviriyor Fenerbahçe'yi?
0: Yok, Fenerbahçe'nin bu iç durumu bence. Yani Fenerbahçe'nin en son şampiyonluklarında Aykut Kocaman var. Diğer tarafta hani diğer kulüplerden bağımsız orada getirdiğiniz çok yüksek kariyerli yabancılardan da bir verim alamadınız. Evet. Mesela Jorge Jesus'un geçtiğimiz gün yaptığı açıklama bence skandal. Suudi Arabistan milli takımıyla ben görüşüp anlaşmıştım Fenerbahçe'yi çalıştırırken diyor. Bu bir skandal. Yani kontratı devam ediyordu diye hatırlıyorum. Mesela Mourinho'nun bu sezon yaptıklarını Fenerbahçe mahkemeye verse dava kazanır. Bak ben sana o kadar söyleyeyim.
1: Ya işte yabancı teknik direktörlerde de bu oluyor. Yani umursamazlık var bence işin sonunda.
0: Ya da fazla profesyonel.
1: Evet,
0: var.
1: Profesyonellik diyebilirsin ama işte bizde biraz öyle bakılmıyor ya.
0: Doğru. Tabii biraz daha duygusal bakıyoruz. Hani evlat terimi hep bu iş için geçerli.
1: Bizimki de biraz fazla.
0: Bizimki de biraz fazla ama sonuçta Aykut Kocaman tercih olursa, tabii Aziz Yıldırım kazanırsa seçimi, bir de o durum var işin. Evet. Aykut Kocaman her zaman taraftarın alkışlayacağı ve arkasında kitleleri toplayabileceği bir isim bence.
1: Peki şöyle bir yorumlara bakıyorum. Hı-hı. Aziz Yıldırım bence bir sezon için geliyor. Fenerbahçe'nin 120. yılında şampiyon yapıp görevi yeniden devredecek.
0: Şimdi tabii
1: bilemeyiz.
0: Bunu başarırsa
1: şampiyonluk gelirse her şey değişebilir bence.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe ya da dört büyükten bahsedelim. Dört büyük takımın başkanlığını bırakmazsınız. Dört büyük takımın eğer bir sağlık sorununuz vesaire yoksa ya da camiada o tip bırakmazsınız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor teknik direktörlüğünü bırakmazsınız. Okan Buruk için söylüyorum bunu da. Bırakmazsınız. Ortam düzgünse, şampiyonluk gelmiş, başarılı gidiyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım Ali Koç'a yenildiği kongrede ne dedi? İlk o tarihi seçim diyeyim. Sen futbola bak, gel birleşelim. Ben diğer işte branşları falan kulübün genel mali durumunu idare edeyim tarzında bir teklif bile yaptı. Yani bunlar kimse oralardan ayrılmak istemez.
1: Ama
0: bu bir gerçek.
1: Sezon ya son yıllar yani biraz daha farklı değil mi? Yani
0: hiç farklı olmaz bu. Hiç farklı
1: hani
0: olmaz.
1: Hani zaten Aziz Yıldırım için konuşuyorum. Çok uzun yıllar bu görevi zaten devralmışsınız. Yani aslında biraz da tek amacınız şampiyon ne olursa olsun şampiyon yapayım Fenerbahçe'yi. Tabii ki. Oraya muhakkak ulaşıp şimdi zirvede bırakmak güzel olabilir
0: ama
1: aslında.
0: Bu soruyla beraber

0: Biz bir sene sonranın sonrasını konuşuyoruz. Farkında evet, mısın? Yani evet. Bir sene sonra Fenerbahçe şampiyon oldu.
1: Evet,
0: şu anda Aziz Yıldırım seçildi. Ondan sonra görev bırakmaz. Tabii ki hani olur seçildi, bir şampiyonluk da aldı. Efsaneliğine güncel yeni nesile de efsane olarak kendini hatırlatır. Bu bir gerçek.
1: Olabilir.
0: Ama evet. Diğer taraftan Hakan Safi tarafından da bakmak lazım.
1: Tabii.
0: O da geldiğinde şampiyon yaparsa üstüne devamıyla beraber o da belki orası tarihi bir sürecin bir başını olur. Açar. Bunu bilmemiz mümkün değil.
1: Peki son çok fazla Rafael Leao'yu soran izleyicimiz var. Onunla ilgili bir yorumda bulunmak ister misin?
0: Yani bu konuda şu anda
1: Milan'da gözden çıktığı haberleri
0: çıktı.
1: Vardı.
0: Bende bir bilgi yok ama tabii ki gelirse Galatasaray'la da adı anıldı sık sık. Fenerbahçe için de geçiyor. Çok keyifle izleyeceğimiz bir oyuncu. Yeter ki kulüplerimiz sadece bir oyuncuyu alıp şampiyon olmayacaklarını bilsin yeter.
1: Peki Fenerbahçe'yi de bitirip Trabzonspor'la devam edelim değerli izleyenler. Orada da sen de az önce bahsettin Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının bir bölümünden transfer konusuna değindi. Aslında onlar da biraz kadroyu tutup eklemeler yapmak istiyor. Evet. Eklemeler konusunda bir 7-8 rakamını verdi mesela. 7-8 transfer gerçekleşebilir dedi.
0: Normal. Bence doğru bir hamle olur. Tabii bu mali durumla da alakalı. Çünkü Trabzonspor'un ilk 11'ine ciddi takviyeler yapılması gerekiyor. Kulübeye yani ilk 11'e yaptıysanız o takviyeleri kulübenin zenginleşeceğini düşünüyorum. Ancak Trabzonspor öyle şampiyonluk yarışında net bir şekilde seneye devam edebilir. Çünkü bak yendin Galatasaray'ı sonra orada durdun.
1: Evet.
0: İşte bundan sonrasını oynamak yani çünkü bu proje o yüzden bence kıymetli ve devam ettirilmeli. Ya Fatih Tekke ve Sayın Ertuğrul Doğan'la başlayan proje o yüzden kıymetli. Üstüne koya koya gitmeden bir şeyleri zorlayamazsın. Belki Trabzonspor'un 3-4 tane daha çok net oyuncusu olsaydı Galatasaray maçı sonrası devamını getirip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği ortamda bir anda oradan sıyrılabilecektin. Bu işler önce Mart'ı görmek sonra da Mayıs başına gelmekle oluyor.
1: Evet.
0: Ay ay gitmek o yüzden Trabzonspor'a böyle bir ciddi takviye lazım.
1: Kupaya ihtiyacı var bu takımın dedi.
0: Doğru.
1: Bu da Ziraat Türkiye Kupası'ndan
0: camianın da ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Bu projeyi ayakta tutup kredisini arttıracak, enerji verecek şey Türkiye Kupası. O yüzden çok önemli. Müzenize bir kupa daha eklemek bir yana yeni sezon içinde rotanızı daha net çiziyorsunuz. Bu sezonun boşa geçmedi ama kağıt üstünde boşa geçmediğini kupa şampiyonluğuyla gösterirsiniz. Trabzonspor da şu anda bu kupanın doğal favorisi.
1: Tabii.
0: Tamam Konyaspor çok iyi oynadı, kazandı. Tamam Gençler Birliği iyi geldi buraya kadar. Ama burada tabii ki 3 takım olarak baktığımızda Trabzonspor kupanın doğal favorisidir.
1: Gençler Birliği ile ilgili önemli bir camia ama iyi olan kazansın dedi.
0: Tabii ki. Yani
1: onların da şimdi lig durumları var tabii ki.
0: Aynı şeyi bir önceki turda da Gençler Birliği için söylemiştik.
1: Doğru. Beklenmedik şeyler
0: evet,
1: olabiliyor.
0: O yüzden hani öyle her maçın ne kadar zor olduğunu hani hatırlatalım. Sporda futbolda her şey olacağını. Konyaspor Beşiktaş maçı da keza buna yakın tarihli bir örnek.
1: Evet.
0: Ama Trabzonspor buradaki tabii ki favoridir.
1: Peki yine açıklamaları üzerinden gideceğim. Muçi konusu var. Fatih Tekke'nin görüşü oldukça olumlu Muçi ile ilgili dedi. Bilmiyorum o konuda Beşiktaş kısmı.
0: İki kulüp oturacak konuşacaktır bence. Ama şurada kritik bir nokta şu olabilir. Beşiktaş seneye Sergen Hoca ile devam edecek mi? Şimdi oraya yeni bir teknik adam gelir. Ya böyle bir oyuncumuz da varmış deyip takımda tutmak ister. Bambaşka bir durum ama Sergen Yalçın Muçi'yi istemediğini daha önce deklare etti. Diğer tarafta da Trabzonspor uygun mali şartlarda Muçi'yi almak istediğini gösteriyor bence. İki
1: evet.
0: Kulüp bir pazarlıkta bu işi çözecektir muhtemelen.
1: Peki transferde hocamızdan gelen talepler doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Dediğimiz gibi 7-8 oyuncumuza talip var dedi. Hepsini satmak gibi düşüncemiz yok ama bir iki oyuncuyla da yollar ayrılabilir.
0: Şimdi bir yandan 7-8 oyuncu almak istiyorsun bir yandan 7-8 oyuncu satma gibi bir şey söz konusu olmaz ama bazı oyuncuları da gönderirsin. Trabzonspor bunu yapmak zorunda zaten.
1: Peki şimdi Trabzonspor'la Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de bu hafta biliyorsunuz karşı karşıya gelecek. Onunla ilgili bir karşılaştırma grafiği hazırlamış arkadaşlarımız. Onu rica edeyim ben. attığı gol, yediği gol, şut, topa sahip olma gibi oranları görüyoruz.

0: Görüyorsunuz bu arada Beşiktaş 1.8 attığı gol oranı 1.8, Trabzonspor aynı oranda, iki takım yediği gol olarak da 1.1 aynı oranda olduklarını görüyoruz. Şut oranlarına bakalım, 11.5'e 6.2'ye Trabzonspor'a göre bu istatistikte üstün bir Beşiktaş var. Trabzonspor'da bu oran 5.2. Topa sahip olma yüzdeleri %55, yine aynı. Başarılı paslarda 384 Trabzonspor, 371 Beşiktaş. Başarılı pas oranı yüzdesinde %86'lık üstünlükle Trabzonspor'u görüyoruz. %83 bu rakam Beşiktaş'ta. Kornerlerde 5.5 Beşiktaş, 4.7 Trabzonspor. İkili mücadele kazanmalar %52'şer. Hava topu kazanma %56 Beşiktaş, %53 Trabzonspor. Çok benzer rakamlar var.
1: Çok yakın değil mi? Evet.
0: Evet.
1: Çok yakın birbirine rakamlar. Tabii enteresan bir maç bizi bekliyor. Yani Beşiktaş açısından özellikle her şeyin darma duman olduğu bir sürece girdi Beşiktaş. Şu anlamda hep kupayı hedefledin, hep kupa dedin, kupa dedin, kupa dedin. Sonunda gelip tökezledin.
0: Evet. Çok mu dillendirdiler acaba ondan?
1: Bence çok vazgeçtiler. Yani bu Sergen Hoca kaynağı. Şundan vazgeçti. Kupadan değil. Diğer her şeyden vazgeçti. Mesela aldığın yenilgi ya da beraberlik sonrası, ya bunlar önemli değil dedi Sergen Yalçın. Birincisi bu. Yani tek yeri hedefleyip orada tökezleyince bir tepki ve enerji patlaması olması çok normal görüyorum.
0: Geldi.
1: Bir de işin ikinci boyutu, Sergen Hoca'nın geçmişte yorumculuk yaptığı dönemde kullandığı cümleler.
0: İşte nasıl cümleler ve programmış, her dediğinin ardından mesela bir şey çıktı.
1: Şimdi mesela meslektaşlarını eleştirmesi. Bak, eleştiri başka bir şey. Mesela Farioli'ye söylediği sözler.
0: Nuri Hoca ile ilgili.
1: Nuri Hoca ile ilgili söylediği sözler. Şimdi bir de dün Shakhtar maçını izlemeye giden Fatih Terim Hoca'nın söylediği meslektaşlarıyla ilgili sözler. Şimdi buralarda bu dengeyi kuramadığın zaman eleştiriler de sana artıyor. İşte Beşiktaş Konya'yı yenecek, hani bu kadro Konyaspor'u yensin diye kurulmadı denen, diyen Sergen Yalçın'ın bir Konyaspor mağlubiyetiyle kupadan elenmesi tek hedefi olan, bu da bence ikonik bir durum.
0: Evet.
1: Şimdi burada büyük hatalar zinciri var. Şimdi o yüzden de bu maçta Beşiktaş futbol oynamak zorunda. Sergen Yalçın bence hani görevden gitti mi kaldı mı bilmem. Ama kalacaksa bu maçta kalmalı. Beşiktaş takımı sahaya çıkıp öyle bir mücadele etmeli ki, yani o yapılan kupadaki elenme hatasının, ya bu arada Konyaspor'un başarısını sakın, ben Beşiktaş üstünden okuduğum için söylüyorum. Toparlaması lazım. Zaten çok taraftar gideceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ta maça.
0: Ben de öyle.
1: Gidenlerin de tepki göstermesine imkan vermeyecek bir oyun olmalı. Bak, bazı şeyler kolaydır aslında. Sergen Yalçın o kulübün efsanesi. 10 numarası. Bazı takımlarda 10 numara yazarsın. Sınav yapalım. Herkes altına aynı isim. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yazılır 10 numaranın altına. Şimdi sonunda teknik direktör olarak da şampiyon. Sergen Yalçın müthiş bir futbol oynatır. Kazanır kaybeder bilmem. Ama maç sonunda sahaya çıkar, bir alkışlar, bir özür diler, bir kusura bakmayın der, toparlayacağım der, işi bitirir.
0: Şimdi iki takım için bu maçın önemini soracaktım aslında. Beşiktaş için biraz cevaplamış oldun. Sergen Hoca'nın durumunun biraz daha belirlenmesi.
1: Oradan okuyoruz oyuncu. Başka bir hedef kalmadı.
0: Tabii, oyuncular açısından.
1: Oyuncular açısından Beşiktaş'ın çok ciddi bir şekilde takımda takviyelere ihtiyacı var. Ya yine bu normal bir şey. Yani sahada görünen oyuncuların tek başına değil. Ama tabii ki bir yönetimden en alttaki malzemeciye kadar problem vardır belki. Ama diğer tarafta baktığında Beşiktaş'ın toparlanmak için bu kadroyu geliştirmesi lazım. Kötü bir kadro yok. Geliştirip yola devam etmesi lazım.
0: Birkaç transfer dönemidir zaten.
1: Hep bu söyleniyor.
0: Amaç bu.
1: Amaç bu, ama ara transferde bu kadar para harcayıp Türkiye Kupası'nda da elenmek, ligde zaten geride düştün. Gümbür gümbür de bir futbol oynamadın kupa maçında. Evet, sen yüklendin. Doğru, sen oyunu yıktın. Direkten dönen topun var, tamam, ama sonunda yani orada hani ahlarla vahlarla kaçan bir maç olmadı benim görüşüme göre.
0: Evet. bence
1: şimdi
0: de.
1: Bu

0: bence taraftarı kızdıran iş asıl. Hep kupa dedin, hep kupa dedin. Ligi boş ver, önemli değil dedin. E kupada bu performansı gösterince taraftar da tepki göstermesi gayet normal.
1: Peki şimdi bir dakika kaldı. Trabzonspor için de aynı soruyu sorayım. Çünkü Beşiktaş maçı, sonra Gençler Birliği lig ve Gençler Birliği kupa.
0: Trabzonspor'da da hedef kupa şu anda. Yani ama diğer tarafta daha güçlüsün, daha rahatsın. Ve ligden boş vermiş, vazgeçmiş bir durumda Trabzonspor hiç görmedik. Evet. Elinden geleni yapıyor. Kaybediyor ayrı ama sonuçta kupa hedefi hala çok kıymetli bir şekilde önünde duruyor.
1: Teşekkür ederim sana. Ağzına sağlık. Sağ değerli izleyenler, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum herkese. Hoşçakalın.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Tatlı da yersin değil mi annem?
11: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
10: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
11: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
0: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. A Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'i değerlendireceğiz. Hafta içi de tabii ki hareketli geçti. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde ilk finalist belli oldu. Konya Spor Zira Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Beşiktaş'ı eleyerek... Bir diğer yarı final mücadelesi ise önümüzdeki hafta çarşamba günü oynanacak. Yine A-Spor ve A-Spor Radyo'dan dolu dolu yayınlar sizleri bekliyor olacak. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan takımlar belli oldu. Arsenal ve Paris Saint-Germain finalde. Dün akşam Avrupa Ligi'ne çıkan, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finale çıkan takımlar aynı şekilde belli oldu. Yani finallerin belirlendiği bir, finalistlerin belirlendiği bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Birinci Lig'de, TFF Birinci Lig'de playoff birinci tur karşılaşmaları oynandı. Bu karşılaşmalarda Çorum FK Keçiören Gücü'nü 1-0 yendi. Bodrum FK Pendikspor karşısında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ve böylelikle yarı finale çıkmış oldular. Finaldeki rakipleri belli: Esenler Erokspor. Bu iki galibin, yani Çorum FK ve Bodrum FK'nın galibi, ligi 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. Konferans liginde Crystal Palace'la Rayo Vallecano finale çıkan takımlar oldu. Maalesef Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk Crystal Palace'a 2-1 kaybetti. Alisson'un golüyle eşitliği sağlamıştı Shakhtar Donetsk ama sonrasında Crystal Palace'a engel olamadı. Bu noktada tabii finale çıkan takımlar Crystal Palace ve Rayo Vallecano oldu. Evet, Süper Lig'e dönecek olursak, Süper Lig'de artık bitime son 2 hafta. Son 2 hafta öncesinde Galatasaray sahasında şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. Bu karşılaşmada daha önce cezalı olan Uğurcan Çakır kalede olacak. Bu Galatasaray için önemli bir avantaj. Eksikleri var bu arada Galatasaray'ın. Gabriel Sara oynayamayacak büyük ihtimalle bu mücadelede. Limina'nın durumu şüpheli, yani orta alanda şu an için Galatasaray'a önemli ihtiyaçlar söz konusu bu sakatlıklar sebebiyle. Artık orayı Torreira'yla, İlkay'la götürmeye çalışacak bir Okan Buruk yönetimi, teknik heyeti olacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz hemen şöyle Süper Lig'in 33. haftasının programına bir göz atalım. Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa, Galatasaray Hesap.com, Antalyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Rams Başakşehir, Samsunspor, Kocaelispor, Mısırlı.com.tr, Fatih Karagümrük, Göztepe, Gaziantep VK, Tümosan Konyaspor, Fenerbahçe, İkasyayipspor, Çaykur Rizespor ve Korendon Alanyaspor, Zikorner Kayserispor maçlarını izleyeceğiz Süper Lig'in 33. haftasında. Puan durumuna da şöyle bir göz atacak olursak, Galatasaray 74 puanla liderliğini sürdürüyor. Eğer Antalyaspor'u sarı kırmızılılar yenerse sahasındaki bu mücadeleyi, yarınki karşılaşmayı, galip gelirse yarınki mücadeleden 77 puana ulaşacak ve şampiyon

şampiyonluğunu ilan edecek sarı kırmızıdır. Fenerbahçe ise 70 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe bu hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Zorlu bir deplasman tabii ki. Bu arada maçların tamamının 20'de başlayacağını, yarın saat 20'de başlayacağını söyleyelim. Kümede kalma yarışı adına inanılmaz bir mücadele var. Yani yukarıdaki mücadele kadar kümede kalma yarışı da müthiş bir şekilde devam ediyor. Hala ligin bitimine 2 hafta kaldı ama hala Süper Lig'de bir takım bile düşmedi. Yani düşmesi kesinleşmedi. Mesela Fatih Karagümrük aslında ölüm kalım maçına çıkıyor Kocaelispor deplasmanında. Hemen üstünde sondan ikinci sırada Z Corner Kayserispor 27 puanda bulunuyor. Kayserispor'un bu haftaki rakibi deplasmanda Alanyaspor. Bu maçlar gerçekten zorlu geçecek. Gençler Birliği'ne hemen şöyle bir baktığımızda Gençler Birliği ise direkt rakibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Yani kümede kalmak için büyük bir mücadele sergileyecek takımlar. Tabii hepsini detaylandıracağız, konuşacağız.

0: Şimdi gazete manşetlerine bir göz atalım bakalım. Transfer haberleri de şimdiden konuşulmaya başlandı. Gazetelerde de birçok detay görüyoruz. Artık yavaş yavaş yaz transfer dönemine de ısınıyoruz. Fotomaç gazetesiyle başlayabiliriz. Aslan'da Onyedika atağı. Diğer manşetinin yarısındaysa Fener'den Pavlidis bombası haberlerini görüyoruz. Orta sahaya takviye yapacak Galatasaray Kulüp Brugge'un Rafael Onyedika'ya, Kulüp Brugge'dan Onyedika'ya yöneldi. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde de gaza bastı. Aslan bir senedir takip ettiği Kulüp Brugge'un orta sahası Onyedika için temaslara başladı. 6 ve 8 numarada oynayan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk çok beğeniyor. Osimhen de vatandaşıyla beraber sarı kırmızılı takımda forma giymeyi çok istiyor. Pavlidis haberinin detayı ise şu şekilde. Sarı lacivertliler forvet hattına Benfica'nın 27 yaşındaki Yunan yıldızı Pavlidis'i istiyor. Fenerbahçe'de seçime gidilirken transferde de çalışmalar hız kazandı. Forvet takviyesi planlayan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Benfica'nın golcüsü Pavlidis'i izliyor. 2024-25 sezonunda Portekiz ekibinden Kerem Aktürkoğlu'yla hücumda harika bir performans gösteren 27 yaşındaki Yunan yıldız listeye eklenmiş durumda. Benfica'nın da bütün tekliflere açık olduğu belirtiliyor. Fotomaç gazetesindeki bir başka haberse Trabzonspor'la ilgili. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Aspor'a açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanımıza teşekkürler başlığıyla bu haberi görüyoruz. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edip Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız Trabzonspor'a hakkının korunması konusunda hassaslar demiş. 7-8 transfer yapacağız diyor Ertuğrul Doğan. Kartal'a stoper Asensio. Savunma hattını güçlendirecek Beşiktaş Real Madrid'den Raul Asensio'yu takip ediyor. 23 yaşındaki İspanyol stoper için sezon sonunda temaslar başlayacakmış. Görüşmelerde hız kazanacak bu doğrultuda. Udokai'nin de gitme ihtimali yüksek. Tabii detayları hepsini konuşacağız bugün. Stüdyo konuğum var. Fotomaç gazetesi editörü Şafak Gözmen bizlerle birlikte. Şafak abiyle değerlendireceğiz gündemi. Hoş geldin abi, nasılsın?
1: Hoş bulduk Furkan. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Açıkçası tabii dananın kuyruğunun kopacağı hafta mı denilir bilmiyorum ama tüm maçlar yarın saat 20'de. Bizi de yoğun bir mesai bekliyor açıkçası. Kesinlikle. Çok yoğun geçecek yarın. Bir diğer taraftansa transfer çalışmaları devam ediyor takımların. Bunun dışında açıkçası Fenerbahçe'ye döndüğümüzde bir seçim durumu söz konusu ve sadece başkan değil, teknik direktör seçimi ve sonrasında oyuncu seçimleri yaz transfer döneminde Fenerbahçe için çok kritik, çok elzem. Az bir zaman kaldı. Kronolojik olarak da seninle konuşuruz. Çünkü Dünya Kupası var, seçim tarihi.

0: belli oldu. 6-7 Haziran'da bu arada seçim kesinleşti. Bir sonraki hafta LYS'ye denk geldiği için, LYS sınavına, üniversite sınavına denk geldiği için bu sebeple 6-7 Haziran'da seçim gerçekleştirilecek. Yani cumartesi günü başkan adayları çıkıp konuşmalarını gerçekleştirecekler. Pazar günü de seçim olacak. Bu şekilde bir planlama söz konusu Fenerbahçe'de. Yer belli değil. Ülker Arena, Kenan Evren Lisesi veya stadyum. Şu an için böyle bir planlama durumu söz konusu. Ben statta olma ihtimalini son seçimde galiba stattaydı değil mi?
1: Evet, yani son seçimlerin hepsi stattaydı.
0: Aynen, yine aynı şekilde statta olacağını düşünüyorum ben. Yoğun bir gündem var. Nereden başlamak istersen buyur diyorum.
1: Yani evet, öncelikten başlayalım. Ligin son artık virajına girildi zaten. Galatasaray geçen hafta kazansa bu hafta şampiyon olarak taraftarının önüne çıkacaktı ama ummadık bir mağlubiyet, yani istenmeyen bir sonuç Galatasaraylılar adına. Şampiyonluğu bu haftaya bıraktı ki Antalyaspor düşme hattında Galatasaray için çok kolay olacak bir karşılaşma değil bu. Antalyaspor da Can Havli ile elinden geleni yapacaktır. Ancak Galatasaray'ın üstün olduğu konularda Antalyaspor'un dezavantajlı olduğunu bir anlamda göz önüne getirmek gerekiyor. Yani Galatasaray'ın ön alan presi, hızlı geçişleri, savunma arkası, topları Antalyaspor'a sıkıntılar yaratabilir. Çünkü Antalyaspor'un kadrosuna baktığımız zaman yani çok elzem bir kadroya sahip değil. Ligde kalmak için mücadele ediyorlar. Ancak futbol bu. 90 dakika oynanıyor. Top yuvarlak. Ben Manchester City demişim, özür dilerim. Barcelona'nın Celtic karşısında %90 topla oynayıp 1000'e yakın pas yapıp evet, mağlup olduğu maçı hatırlarım. O yüzden futbol bu. Galatasaray adına da hiçbir şey kolay değil. Diğer taraftan Fenerbahçe ve Trabzonspor açısından da önemli olacak. İkincilik mücadelesi var burada. Fenerbahçe kazanır Konya'da, Galatasaray Antalya karşısında bir puan kaybı yaşarsa şampiyonluk son haftaya taşınır ki bu durumda da Galatasaray yani psikolojik olarak daha yıpranmış çıkar acabalarla mı? Yani buna meyil vermemek için Galatasaray'ın taraftarının önünde yani büyük oranda kazanmasını bekliyorum. Çünkü rakip de belli sonuçta, rakibin durumu da belli. Fenerbahçe açısından yani çok bilinmeyenli bir denkleme giriyoruz. Yönetim değişecek. Teknik adam değişiyor. Kadroda bir takım değişiklikler olacak. Şu mevcut kadrodan yani en az ilk 11'deki 5-6 ismin değişmesini bekliyorum. Kendi adıma açıkça söylemek gerekirse. Yani süreç kısa. Önümüzde bir Dünya Kupası var. Fenerbahçe'ye seçilecek olan başkan, yani bu Sayın Aziz Yıldırım olur veya Sayın Hakan Safi olur, fark etmez. Yani şimdiden çalışmalarına başlamışlardır diye düşünüyorum ki bu yönde de bilgiler geliyor. Hem transfer hem teknik adam konusunda. Çünkü Fenerbahçe'nin seçimi 6-7 Haziran, 7 Haziran'da yeni başkan belli olacak. 11 Haziran'da zaten Dünya Kupası başlıyor. Temmuz'un ortalarına kadar. Hal böyle olunca da yani transfer yapmanız bayağı bir zorlaşacak. Dünya Kupası'ndan sonra bir takım oyuncularla anlaşmanız gerekebilir. Ancak Fenerbahçe'de 25 Haziran'da yeni sezona başlayacak böyle giderse. Burada da büyük sıkıntılar var. 25 Haziran'da başladığı yerde Dünya Kupası biter bitmez zaten. Eğer ki ligi ikinci bitirirse Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Buraya kadar da hangi kadroyla, hangi oyuncularla nasıl oynayacaksınız? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için olmazsa olmaz, senelerdir
0: tabii
1: gidemiyor.
0: Ki, tabii ki.
1: Kapısından dönüyor ki ayak bastı parası ki Galatasaray'ın geçen sene, daha doğrusu bu sene diyeyim, yani geçen sene değil, elde ettiği gelir aşağı yukarı maç günü gelirleriyle birlikte 90 milyon euroya yakın bir para kasasına koydu Galatasaray ki bu çok ciddi bir meblağ.
0: İnanılmaz ve tarihi.
1: Kesinlikle, yani Osimhen'e verdiğiniz Osimhen'in yıllık maaşıyla neredeyse bonservisine denk gelen bir geliri elde ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Fenerbahçe bundan mahrum kalıyor yıllardır. Hal böyle olunca da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyecektir. Ayak bastı parası zaten 40 milyon euronun üzerinde. Bu gelir geldiği anda transfer yapmakta da yönetimin eli kolaylaşıyor. Fenerbahçe bunun için mücadele edecek, ancak yani seçim ve Dünya Kupası'nın olması Fenerbahçe'nin transfer politikasını ister istemez olumsuz yönde etkileyecektir.
0: Tabii canım, öyle bir şey var. Yani.
1: Bonservisi elinde olan ki Muhammed Salah gibi, Bernardo Silva gibi, bunu Avrupa basında sık sık duyuyoruz Fenerbahçe'nin bu tarz isimlerle ilgilendiğini. Ancak Bu oyuncular takımlarından ayrılacak fakat ikisi de Dünya Kupası'na gidiyor. Dünya Kupası'ndan önce mi netleştirirler gitmek istedikleri takımı? Dünya

0: Ondan sonra mı? Çünkü Fenerbahçe gibi Galatasaray da bu oyuncularla ilgileniyor. Ve sadece bu iki kulüp de değil, Avrupa'nın devleri de bu oyuncuların peşinde. Fenerbahçe çok zor bir süreç bekliyor. Yani geçen yılkine benzer bir senaryo. Umarım Fenerbahçe yaşamaz transferde. Ama gidişat pek iyi gözükmüyor şu anda.
1: Yani bu noktada ben şeyi düşünüyorum, işte Fenerbahçe'nin şu an bir yabancı bir teknik direktör getirmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Yani camiayı bilen takımı şu an için, yani takımı hali hazırda takip eden bir yerli ismin olması bence daha mantıklı geliyor bana. Bu zaman kısıtlı ve yani yabancı hoca alışana kadar zaten birçok şeyi siz geciktirme durumuna sahip olacaksınız. Ya böyle bir durum olacak, bir sıkıntı olacak. Ya
0: tabii
1: yani.
0: Ki şu an yabancı teknik adamlara gittiklerini de örnek veriyorum. Sayın Hakan Safi gitti diyelim. Yani bir yabancı teknik adamla anlaştı. Felipe Luis ve Xabi Alonso'nun isimleri ön planda. Her ne kadar takım hakkında anekdotlar, bilgiler verse de takımı analiz etmeye çalışsalar da bu teknik adamlarla anlaşılması halinde yine bir takım sıkıntılar yaşanacaktır. Çünkü takım kimyasını, ülkenin kültürel durumu, hepsi nereden bakarsanız bakın yani yabancı teknik adama eksi yazacak durumlar. Çünkü yabancı bir kültüre geliyor, yeni bir ülkeye geliyor. Bunların bir alışma süreci var. Yeni bir takım, yeni oyuncular. Yani hepsinin bir zamana ihtiyacı olacaktır. Ama senin bahsettiğin gibi yani yerli bir teknik adam olursa, yani burada da öne çıkan iki isim oluyor. Aykut Kocaman'la İsmail Kartal. Evet. Üçüncü bir isim yok Fenerbahçe'de. Yani senelerdir Fenerbahçe Aykut Kocaman, İsmail Kartal döngüsünde gidiyor geliyor. Hı hı. Yani Aykut Hoca'ya baktığımızda tamam, tarihinde Fenerbahçe'ye 4 tane kupa kazandırdı. Şampiyonluğu var, Türkiye Kupası var, Süper Kupası var. Ancak Aykut Hoca'nın oynattığı oyunu Fenerbahçe taraftarlarının birçoğu beğenmiyordu. Onu da geçtim. Aykut Hoca yıllardır takım çalıştırmıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki yani takım çalıştırmaması herhangi bir sıkıntı yaratabilir mi? Yaratabilir arkadaşlar. Çünkü güncel futboldan uzak kalmak, yıllarca herhangi bir şekilde analiz yapmamak, çalışmamak, kendini geliştirmemek, bir takımın başında olmamak yani gelecek adına bir takım sıkıntılar yaratabilir. Yani bunu bir anlamda dili öğrenmek gibi düşünün.
1: Doğru.
0: Yani siz bir dili öğrenmişsiniz, 6 yıl boyunca tekrar etmiyorsunuz. Muhakkak unuttuğunuz noktalar olur. O dili 6 sene önceki gibi konuşamazsınız. Yani teknik adamlık da buna benzer bir anlamda. Çünkü 6 yıl takım çalıştırmamak, yani güncel futboldan uzak kalmak, futbolu izleyerek sadece olmaz bu işler. Biz de futbolu izliyoruz ama bir teknik adamlık yapamayız. İsmail Kartal özeline gelecek olursak, yani Fenerbahçe 3 defa geldi, 3'ünde de şampiyon olamadı. Yani Fenerbahçe'nin ya Galatasaray gibi kendi içerisinden artık yeni isimler çıkarması gerekiyor. Galatasaray'da zamanında Fatih Terim döngüsünde gidiyor geliyordu. Ancak Fatih Hoca her geldiğinde Galatasaray şampiyon yapıyordu. Böyle bir durum var. Fenerbahçe'de bu yaşanmıyor. Evet. İsmail Kartal ve Aykut Kocaman özeline baktığımızda. Burada
1: ne olması lazım peki?
0: Yani şöyle,
1: ya şu an için ne yapılması lazım? Ya benim için mantıklı olan şey bu aslında açıkçası. Yani çünkü zaman kaybı da olmaması gerektiği için söylüyorum bunu. Sen ne düşünürsün?
0: Ya ben
1: şu an açıkçası, ne olması lazım?
0: Yani yabancı teknik adam konusunda senin gibi aynı fikirdeyim. Ya bir tık gerideyim yabancı teknik adam konusunda. Çünkü seçildiniz. Ayın 10'unda teknik adam geldi.
1: Nereye geldim ben falan diyebilir yani.
0: 15 gün var önünde. 15 gün içerisinde ne kadar transferi halledebileceksiniz? Dünya Kupası başlamış oluyor. 15 gün sonra bu teknik adam sezonu açacak. Hangi oyuncularla nasıl açacak? Kadrodan gönderilecek olanlar var. 20 küsür tane yabancı var kadroda. Yerlilerle beraber Fenerbahçe'nin kadrosu 40 kişiye çıkacak. 40 altyapıdan da aldığını düşün. 50 kişiyle kampa sezonu açacaksın. Yani hoca bunların içerisinden nasıl eleme yapacak?
1: Tabii.
0: Takımdan gönderilecek olanlar var. Ayrılmak isteyenler var. Teklif gelecek olanlar var. Ya birçok anekdot var Fenerbahçe ile alakalı. Hal böyle olunca da sıkıntılar oluyor. Yani nereden bakarsanız bakın Fenerbahçe'ye yeni bir teknik adam, yeni oyuncular gelmek zorunda ki eğer ki Fenerbahçe şampiyonluk yarışına devam etmek istiyorsa, Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyorsa kalbur üstü oyuncular almak zorunda. Ancak bir taraftan da unutmamak gerekiyor ki limit denen bir olgu var. Eğer ki limit aşımına uğramadan Fenerbahçe'nin gerekli noktalara gerekli takviyeleri yapması gerekiyor. Ancak şu konuda da Fenerbahçe'de bir takım sıkıntılar oluyor son yıllara baktığımızda. ya, gittiği oyuncular, ihtiyacı olan oyuncular.

0: Yani Bayern Münih baktığınız zaman kadroyu yeniliyor mu, veya City, diğer taraftan Avrupa'nın başarılı diğer kulüplerine baktığınızda Real Madrid, ya bunlar çok büyük örnekler olabilir. Ancak bu kulüpler kendi sistemleri var, bu sistem üzerinden gerekli takviyeleri yapıyorlar. Fenerbahçe gibi sil baştan yapmıyorlar hiçbir takviyeyi, hiçbir transferi. Geçen sene kaleci ihtiyacı yokken gitti Ederson'a 11 milyon euro para verdi Fenerbahçe. Evet. Bonservis olarak şu anda Ederson'un brüt maaşı 15 milyon 800 bin lira. 800 bin euro yani. Çok büyük para. Ve bizde vergileri kulüpler ödüyor. Tabii, oyuncular tabii, ödemiyor. Evet, böyle de bir durum var. Yani şimdi Ederson'a Suudi Arabistan'dan iki tane teklif var. El Hilal ile El Nasr. Yani ikisi de oradaki prensin takımları. Ama gel gelelim Ederson'un maaşını onlar bile yüksek buluyor. Suudi Arabistan'ın veremeyeceği maaşı Fenerbahçe nasıl bir kaleciye verebilir? Böyle de bir durum var. Geçen yıl transfer olmadan önce bu oyuncu 2,5 milyon euro alıyordu Manchester City'den. Ve bunun %50'si vergiye gidiyor İngiltere'de. Fenerbahçe aldığı paranın 10 katından daha fazlasını. Yani sırf Galatasaray'ın elinden oyuncu aldık diye hareket etmesinin bir manası yok Fenerbahçe'nin. Bu sene umarım bu hataya düşmezler. Çünkü her iki takım bazında da baktığımızda bu yapılan transferler iki kulübe de fayda getirmedi. Örnek Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden Zaha ile Tete'yi aldı. Şu an esamesi okunmuyor. Diğer taraftan Fenerbahçe Szymański, Fred, Amrabat, Ederson, Skriniar'ı bir kenara bırakıyorum. Hı hı. Diğer oyunculardan istediği verimi alamadı. Amrabat'ı kiraladı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla. Zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Sonra kiralık gönderdi. Yani ihtiyacınız var mı? Yoksa Galatasaray ilgileniyor. Biz Galatasaray'ın elinden alalım. Yine bu politikayla devam edecekse Fenerbahçe transferlerde bu sene de çok başarı beklenmemesi gerekiyor. Ancak biraz da başarıyı aç oyunculara gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Böyle de bir durum var. Yani biraz gelecek vadeden evet Nene gibi, Kerem gibi, Şerif'i burada kenara bırakıyorum. Ancak yapılacak takviyelere baktığımızda da Skriniar, Kante, Gendouzi'nin yeri garanti. Bir de Asensio'nun yeri garanti bu kulüpte şu anda. Bu takımda ilk 11'de sağ bek Nelson Semedo'nun yeri garanti değil ki tartışılan bir performans sergiledi bu sene zaman zaman. Archebron, Hakeza aynı yollar ayrılacak. Sol stoper gerekli.
1: Evet.
0: Kerem'in performansı sürekli tartışıldı. Sağ kanada Musaba, Nene tamam iyi performans gösterdi ama Fenerbahçe oraya yine bir oyuncu bakıyor. En az iki tane santrafor alacaksınız.
1: Tabii.
0: Yani İsmail ile Fred'in durumu belli değil. İkisinin de ayrılma ihtimali var. Burası ayrıldığı zaman buraya takviye yapacaksınız. Yine Fenerbahçe 8-10 tane transfer yapacak. Bu da hiç mantıklı gelmiyor bana. Yani neresinden tutarsam tutayım elimde kalıyor. Ya bir takım her sene 10 tane 12 tane oyuncu alamaz. Şampiyonluğa oynuyorsan.
1: İşte o birliktelik oluşmuyor işte. Şampiyonluk için bir aile olman gerekiyor ya başta.
0: Ya o aileden de ziyade bir teknik adam olgusu oluşturman veya bir sistem oluşturman
1: evet,
0: gerekiyor
1: sistem
0: ki.
1: Evet sistem de denebilir.
0: Sistem oluşturacaksın ve o sisteme uygun bir teknik adam getireceksin. O sisteme uygun oyuncular alacaksın. Ya Bayern Münih belki çok büyük örnek ama yani sistemine uygun teknik adamlar alıyor. Gidiyor teknik adamı bonservis ödüyor takımın başına getirebilmek için. Yani Türkiye'de böyle bir şey yapılsa muhtemelen yer yerinden oynar.
1: Evet.
0: Ha bu kulüpler niye böyle bir şey yaptı? İşte farklı kelimeler de kullanılabilir burada. Yani halk bazında ama gel gelelim önce bir sistem oluşturacaksın veya teknik adamı getirip sistemi oluşturacaksın ona göre oyuncular alacaksınız. Yani şu anda Fenerbahçe'nin seçim arifesinde olmasa bunların hepsine engel. Hangi teknik adam gelecek? Tamam Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Sayın Aykut Kocaman'la çalışacağına dair haberler geliyor. Ama ne kadar başarılı olabilecek? Hangi oyuncular kalacak? Aykut Hoca'nın oyun sistemine şu Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncuların birçoğu uymuyor.
1: Evet.
0: Aykut Hoca'nın sistemini
1: mutlaka
0: biliyoruz.
1: Mutlaka bir değişim olacak zaten.
0: Kesinlikle.
1: Yani İsteyeceği oyuncular olacaktır. İstemeyeceği oyuncular olacaktır.
0: Ya Alex gibi bir oyuncuyu istemeyen bir Aykut Kocaman. Evet. Talişka ve Asensio'yu bu kadroda hiç istemez. Doğru. Özellikle Talişka'yı. Mümkün değil yani. Nasıl çıkacaksınız daha yeni sözleşme uzattınız. 7,5 milyon euro net maaşı var.
1: Evet.
0: Yani buna uygun bir teknik adam getirmeniz lazım. Diyelim yabancı bir teknik adam getirdiniz. Takım başına yabancı bir isim geldi. Yani top class isimlerin gelebileceğine ben çok yani ihtimal vermiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin son yıllarına baktığınızda şunu düşünüyorlar açıkçası. Yani hem futbolcusu hem teknik adamı. Bu kulüp son yıllarda ne yapmış? Bakıyorsunuz

0: Yani son 10 yılda 15 tane teknik adam değiştirmiş. Ligin bitmesine 3 hafta kala hocayı göndermiş. Neden? Bir mağlubiyet aldı diye. Diğer taraftan futbolcu sirkülasyonuna bakılıyor. Yani teknik adam da şunu düşünüyor. Ben buraya gittiğimde yerim garanti değil. Ben burada ne kadar sağlıklı çalışabilirim? Veya Mourinho çok büyük bir referans. Beğenirseniz beğenmezsiniz. Severseniz sevmezsiniz. Ancak örnek veriyorum. Xabi Alonso'yla Fenerbahçe takımın başına getirmek istiyor. Alonso Mourinho'nun eski öğrencisi. Mourinho'yu arayıp nasıl bir kulüp diye sorduğunda Mourinho'dan olumsuz bir yanıt alırsa, ki gel gelelim Alonso o teklifi kabul etmez. Filipe Luis hakeza aynı. Yani bazı şeyler gerçekten referansla işliyor. Fenerbahçe'nin önce bu algıyı kırması gerekiyor ve bunun üzerinden seçime gittikten sonra bir planlama yapması lazım. Yani şu anda baktığımızda iki adaydan biri başkan olacak. İkisinde mutlaka planları vardır. Mutlaka transfer listesi vardır.
1: Tabii.
0: Ki Sayın Hakan Safi'nin Salah'ı çok istediğini duyuyoruz, biliyoruz. Gelir mi? Tartışılır. Yani alabilir mi Fenerbahçe? Ya bunların hepsi soru işareti. Yani ben Salah'ı izlemek isterim, yani burada bir sıkıntı yok benim için. Bir futbol sever olarak, ama bu oyuncuları getirmek artı maliyet. Yani sizin limitleriniz var. Limit aşımına uğrarsanız cezası var. Göndereceğiniz oyuncular için kasadan en az, yani şimdi bonservisini verseniz dahi oyuncuların bir kısmı alacağını ister. Galatasaray bunu zamanında yaptı, yani Oliveira'yı 5 küsur milyon euro verip de gönderdi. Evet. Fenerbahçe'de şimdi Ederson'u göndermeye kalktın. Ederson diyorlar ki 25 milyon euro bonservis bedeli var. 33 yaşındaki bir kaleciye kimse 25 milyon euro vermez. Kimse kusura bakmasın. Önümüzdeki sezon 33 yaşına girecek Ederson. 25 milyonu bırakın, 5 milyon veriyorlarsa öpüp başınızın üstüne koyun. Biraz da gerçekçi olmak gerekiyor bu konuda. Ederson her ne kadar bir isim olsa da artık yaşı var. Böyle olunca bonservis geliri düşecektir. Diğer taraftan oyuncuyu göndermeye kalkarsanız oyuncu diyecektir alacaklarımı istiyorum ben. Burada bir anlaşma yoluna gitmeniz gerekebilir. Feshetmeye kalkarsanız. Hakeza Amrabat da aynı. Beka aynı. Birçok futbolcu var böyle durumda. Fenerbahçe'yi gerçekten çok zor günler bekliyor. Yani umarım hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem de Sayın Hakan Safi'nin planlarını yapmışlardır. Yani Fenerbahçe için önümüzdeki sezon umarım iyi bir gelecek vaat edebilirler. Yani hem taraftara hem camiaya. Ama Fenerbahçe'nin işi gerçekten şu anda çok zor. Beşiktaş'la birlikte. Beşiktaş'ta da ne olacağı belli değil. Sergen Yalçın istifa sesleri var. Onlar da kupadan elenler. Ziraat Türkiye Kupası'ndan. Lig'de dördüncülükleri garanti. Beşiktaş da sezonu erken açacak. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu önümüzdeki sezon hem kadro planlamasını iyi yapmaları gerekiyor. Geniş bir kadro, alternatifli bir kadro oluşturmaları gerekiyor ki lig yarışında kopuşlar yaşamasınlar. Çünkü sezonu ne kadar erken açarsanız bazı oyunculardaki yorgunluk seviyesi o kadar fazla oluyor. Ligin özellikle ikinci bölümünde düşüşler yaşanıyor bu konularda. Diğer taraftan transferleri son güne bırakırsanız yine bu oyuncuların adaptasyon süresi zaten Kasım aralığı buluyor. Ligin yarısı bitmiş oluyor. Bizim takımlarımızın en büyük problemi bu senelerdir. Yani akşam pazarına bırakmak her şeyi. Akşam pazarına bırakınca da istenilen performans olmuyor arkadaşlar. Yani Avrupa'yı biraz örnek almak gerekiyor. İlla City, Real Madrid'i örnek almayın. Bayern Münih'i örnek almayın. Gidin Porto'yu, Ajax'ı örnek alın. Veya gidin Como'yu örnek alın. Yani bunlar bile planlamasını daha erken yaparken, transferlerini çok daha erken dönemde bitirirken, ya bizim kulüplerimizin sürekli transferi akşam pazarına bırakması çok hoş olmuyor. Ondan sonra da futbolcudan istenilen verim alamıyor. Taraftar futbolcuya tepki gösteriyor. Futbolcunun modu morali düzeliyor. Adaptasyon sorunu yaşıyor vesaire vesaire. Yani birçok parametre var. Ve Beşiktaş bunu senelerdir yaşıyor. Yani Sergen Yalçın'ın geleceği de belli değil. Beşiktaş için formalite maçları olacak son iki hafta. Artık çok bir anlam ifade etmiyor. Yani oyuncuların da bu konuda motive etmesi, moral motivasyon sağlaması bir teknik adam için de kolay değil. Yani tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Onda da olmadık bir şekilde elenen bir Beşiktaş. Aslında kupa maçına baktığınızda da çok aman aman bir oyun ortaya koyamayan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz burada. Yani dört büyük takım içerisinde bu sene en başarılı kim derseniz, yani baktığınızda evet Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Ancak gelir

0: gider dengesi, bütçe olayları göz önüne alındığında arz talep anlamında Trabzonspor'u başarılı olarak görüyorum. Yani açıkçası evet. Fatih Tekke önderliğinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın belki de 5'te 6'da biri bir kadroya sahipken iyi performans ortaya koyuyorlar. Önümüzdeki haftada yarı finale çıkacaklar Gençler Birliği'yle. Yani finale çıkmaları ihtimalleri %50. Çünkü futbol oynanmadan kazanılmaz. Eğer ki Trabzonspor sezonu kupayla kapatırsa yani onlar için çok büyük bir başarı olacaktır. Ama Trabzonspor da eğer kupayı kazanırsa ligi Beşiktaş ve Fenerbahçe'den daha geç açacak. Ancak kupadan elendiği takdirde o da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaderini yaşayacak. Erken
1: tabii,
0: açacak.
1: Tabii. O da öyle bir şey var yani sonuçta. Üçüncü bitirdiğinde sonuçta elemeler durumu söz konusu. Eğer playoff'a kalırsa bu noktada da erken açacak tabii ki. Ama üçüncü olduğunda bir artı bir eleme oynayacağı için 22 Temmuz'da açıyor galiba.
0: Aynen, o da Fenerbahçe Trabzon gibi evet. Daha erken açacak sezonu. Ya bu da bizim takımlarımız için çok hoş değil. Yani düşün, lig bitiyor. Üzerinden bir ay geçmeden yeni sezon hazırlıklarına başlıyorsunuz. Oyuncular dinlenemiyor. Ki Dünya Kupası var. Dünya Kupası'na gidecek oyuncular var her takımda. Böyle olunca da kadro bütünlüğünüzü sezon açılışında sağlayamıyorsunuz. Transfer süreçleri aksıyor. Gidecek gelecek oyuncular netlik kazanmıyor. Tabii. Ki bu yüzden zaten bizim takımlarımız kadrolarını oluşturamadığı için zaten ön elemeleri geçemiyor.
1: Evet.
0: Asıl sıkıntı burada. Hazırlık kampına ideal kadrolarıyla gidemiyorlar. Hazırlık kampına gidip elemelerde oynadığı oyuncuların birçoğu sezon başlangıcında olmuyor. Ya bunu Galatasaray çok yaşadı, Fenerbahçe çok yaşadı. Yani ya kadroyu oluşturamıyorlar. Geçen sene Galatasaray'ın Sané'yi Haziran'da getirmesi beni şaşırtmıştı. Yani bir Türk takımının bu kadar erken bir transfer yapması.
1: Yine böyle erken bir transfer bekliyor musun Galatasaray'da?
0: Galatasaray'dan bekliyorum açıkçası. Yani Dünya Kupası'ndan önce bir oyuncuyu daha getirmesini bekliyorum. Yani net söyleyeyim o
1: konuda.
0: Hangi
1: bölgeye olur?
0: Yani muhtemelen 10 numaraya da kanat olacak. Çünkü Galatasaray'da 2 tane kanat oyuncusu
1: var. Noah Lang'ı almaz diye düşünüyorsun.
0: Yani
1: ya da şöyle sorayım. Şu an kiralanan oyuncular da dahil. Kaç oyuncu gider Galatasaray'dan?
0: Galatasaray'dan kaç oyuncu gider şimdi?
1: Noah Lang kalır mı?
0: Kalmaz. Çünkü Noah Lang'ı 30 milyon euro vermez Galatasaray. Verilmemesi gerekiyor. Yani 15-17 milyon euro. Hadi 20 milyon euro Lang için iyi bir
1: evet.
0: oyun. Dersin ki tamam olur. Ama 30 milyon euro çok para. Yani benim
1: devam
0: açımdan
1: edelim.
0: Yani.
1: Bir, Noah Lang olmadı.
0: Noah Lang gider.
1: Asprilla?
0: Gider. Çünkü Asprilla aslında çok yetenekli ama Okan Hoca çok şans vermedi. Bir de evet. sakatlık yaşadı. Benim aslında beğendiğim bir oyuncuydu.
1: Olmadı yani aslında.
0: Olmadı.
1: Bu noktada olmadı, doğru.
0: Günay'la yollar ayrılır.
1: Evet.
0: 3. Ahmet Kutucu muhtemelen kiralanacak. 4. Kaan Ayhan'ın durumu muhtemelen gitme ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Kaç kişi saydık? 5 5
0: 5 oldu. Kaan Ayhan'la 5.
1: Kaan Ayhan'la 5.
0: Kaan Ayhan'la 5 oldu.
1: Evet.
0: Diğer taraftan Barış'a teklifler var. Yunus'a durumu belli değil.
1: Ya Yunus kalır bence de. Barış Alper'e ne diyorsun mesela? Gitme ihtimalini yüksek görüyor musun?
0: Ya bence gitmeli artık. Misyonunu doldurdu Galatasaray'daki. Çünkü bu saatten sonrası
1: hem Galatasaray para kazansın hem Barış
0: kesinlikle.
1: Kazansın değil mi?
0: Hem Barış kendini geliştirsin hem Avrupa'da ülkemizi temsil etsin.
1: Evet.
0: Yani ben istiyorum ya Türk oyuncuların Avrupa'ya gidip oynamasını istiyorum.
1: Hı-hı.
0: Yani kendilerini geliştirsinler, ülkeye katkı sağlasınlar, kulüpler para kazansın. Yani biz elimizde bir oyuncu var. Zamanında Sayın Ahmet Ağoğlu. Abdülkadir Ömür'ü satmadım pişmanım dedi. Satacaksınız. Teklif geldi mi satacaksınız. Beşiktaş şampiyonluk sezonundan sonra Ersin'e 10 milyon euro teklif geldi. Satmadı. Şimdi 1 milyon euroya satamazsın Ersin'i. Sözleşme imzalasan da. Böyle bir durum var yani. Ya o yüzden diyorum ki teklif geldiği anda göndereceksiniz. Yapacak bir şey yok. Ya Barış'a da 30 mu 40 mı? Ya Galatasaray'a tatmin edici bir miktar gelirse gönderecek abi. Bu kadar basit. Satacaklar. Yani hem kulüp gelir kazansın hem oyuncunun morali bozulmasın. Abdülkadir Ömür nerede şimdi? Ersin Destanoğlu'nun durumu ortada.
1: Tabii ki.
0: O yüzden ben Barış'ın gitmesi taraftarıyım açıkçası.
1: Bu noktada tabii Barış Alper Yılmaz'la beraber 6 oyuncu saydık. İşte bu 6 oyuncunun gitmesiyle birlikte hani genellikle şu düşünülebilir. 4 sezondur Galatasaray'da bir omurga var. Bu omurganın devam etmesi, üstüne birkaç takviye durumu söz konusu olabilir diye düşünürken biz plan öyle olmuyor. Elden çıkarılacaklar var. Bonservisi yüksek gelecek olanlar var. 6 isim saydık. Sacha Boey dahil değil mesela bu
0: evet,
1: noktaya.
0: Icardi var.
1: Icardi konusu zaten 7 etti. 7 mi 8 etti herhalde. Icardi konusu var ki yarın Antalyaspor maçıyla beraber bir veda planlaması da söz konusu. Onu da söylemiş olalım. Yani artık Galatasaray Mauro Icardi ile yolları ayırıyor. Yani bunu söylemiş olalım açıkçası. Yarın da bir veda planlaması söz konusu. Maçtan sonra eğer Galatasaray şampiyon olursa hem o şampiyonluk durumu hem de Icardi'ye bir veda planlaması söz konusu.
0: Aslında bence Galatasaray yanlış yapıyor.
1: Icardi konusunda.
0: Galatasaray'ın bu 4 yıllık yükselişi belki de bir anlamda Icardi Mertens'in gelmesiyle başladı. Net söyleyeyim yani. Icardi'nin attığı goller, birçok taraftarı Galatasaray'la yapması, bir ikon haline gelmesi.
1: Tabii ki bir ikon.
0: İkon haline gelmesi ki Icardi'deki bitiricilik, ya şu yeryüzünde baktığınızda Harry Kane ile Lewandowski de var. Başkasında yok. Hı hı. Net Haaland'da da öyle bir bitirici değil. Evet. Osimhen de öyle bir bitirici değil.
1: Ama Icardi kendine iyi bakmadı.
0: Evet, yani sakatlıktan sonra çünkü toparlamak kolay değil. O ağır bir sakatlık geçirdi. Rodri de aynı şekilde. City de aynı sakatlığı yaşadı. Rodri de şu an dönemedi hala.
1: Evet, evet.
0: İstenilen performans dönemedi ki. Ballon d'Or adayıydı.
1: Tabii canım.
0: Ballon d'Or aldı. En büyük şey yani. Ballon d'Or alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Rodri. Mevkisinin en iyisiydi. Ama sakatlık sonrası ne oldu? Gitti. Şu anda da hala toparlayamadı. Ya Icardi'de de bu normal. Ancak böyle ikonlaşmış, taraftar tarafından sevilen bir oyuncu ki sahaya girdiğinde de işini yapıyor mu? Yapıyor. Şu an hala Galatasaray'ın ligde en fazla gol atan oyuncusu.
1: Evet.
0: Ne kadar süre aldı? Ne kadar, kaç maçta 11 başladı? Okan Hoca Osimhen'le oynadığı oyunu Icardi ile de oynamaya çalıştı. Icardi'ye uygun bir oyun planı çizmedi.
1: Evet.
0: Icardi'yi 11'e koyduğunda. Burada da bu da Icardi'yi kötü gösterdi. Şimdi o teknik adamın bir sistemi var, planı var. Yani o plana Osimhen'le işletiyorsun ama Icardi ile işletemezsin. Icardi'ye başka bir plan çizmen lazım. Başka bir hücum organizasyonu yapman gerekiyor. Icardi ile ön alan pirası yapamazsın. Icardi ile savunma arkası koşusu yapamazsın.
1: Ama bir şey diyeyim mi? Şimdi geçen gün dikkatimi çekti. Dedim ki şöyle bir Galatasaray'ın şampiyon olduğu, Okan Buruk'la şu dönemde şampiyon olduğu maçların bir özetini izleyeyim dedim. İlk 2022-23'te Ankara Gücü maçı. 4-1'lik maç. Icardi orada gol atıyor. Sonrasında ikinci karşılaşma Konyaspor deplasmanı. Orada da Okan Buruk'un Okan Buruk kucağına alıyor zaten Icardi. Yine o maçta da gol atıyor. Son maç Kayserispor karşılaşması. O maçta zaten sakatlık durumu söz konusuydu. Oynayamadı. Yani bakıyorum gerçekten o dönemdeki Icardi bambaşkaymış ama şimdi öyle
0: kesinlikle
1: bir şey de var.
0: Sakatlık
1: şimdi o dönemime ben dönerim. Bu fizik durumunu tekrar kendime gelirim. Ben Arjantin'e az giderim. Dava mava mevzuları bitti gitti derse ve fiziki olarak da kendini toparlarsa, kondisyon olarak toparlarsa Icardi'den daha iyi Avrupa'da bitiricilik, son vuruş konusunda 2-3 oyuncu sayabiliriz.
0: Kane ile yani, Lewandowski yani.
1: Aynen öyle.
0: Üçüncüsü yok.
1: Zaten sayamayız yani. Osimhen bile öyle bir vuruşa sahip değil. Osimhen'in farklı meziyetleri var yani. Ama Icardi için bu nokta eğer düşünülürse ki bence artık geç kalındı. Öyle bir planlama durumu söz konusu değil. Neden? Okan Buruk'la iletişimleri iyi değildi. Aralarında limoni bir durum vardı. Bu düzelmedi. Şu anda da düzelmiş durumda değil. Tabii ki şampiyonluk sürecinde yani yarınki belki şampiyon olacak kutlamalarda farklı anlar görebiliriz ama geçtiğimiz günlerdeki haftalardaki süreç belliydi yani. O sebeple bu saatten sonra artık böyle bir durumun olacağını, tam tersi bir durumun olacağını çok düşük görüyorum ben ihtimal olarak. Bundan sonra artık Galatasaray kendi planlamasını kendisi yani çizecek. Yani benim aklıma ilk gelen isim Süper Lig'de mesela İngiliz kulüplerine baktığımızda direkt dışarıda sağda solda aramazlar kolay kolay. Çok ekstrem bir astronomik bir para harcayacaklarsa bir oyuncuyu nokta atışı getirirler. Onun dışında kendi liglerinden transfer yaparlar. Bugün örnek veriyorum, City ara transfer döneminde Gehi ile Semedo'yu Bournemouth'tan çekti. İki ismi de direkt aldı mesela. Ve Semenyo'nun yaptığı işler harika. Gehi mükemmel bir oyuncu. Müthiş işler yapıyor yani. O sebeple diyeceğim şu. Bence Galatasaray'da ben demiyorum ki birinci golcü olsun. Tabii ki Osimhen var. Muadil Maççı'yı al. İkinci golcü olarak, üçüncü golcü olarak düşün mesela.
0: Yani.
1: Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bu oyuncunun bir kere istikrarı. 50 maça çıktı bu sezon. Bu Galatasaray'ın istediği bir profil. Osimhen dediğin oyuncu bile 50 maça çıkmadı. Böyle bir durum
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle.
1: ileri uçta oynayan herhangi bir hücum oyuncusu 50 maça çıkmadı zaten. Mesela Barış Alper'le Marius Muadil Maggi belki

0: aynı sayılarda maça çıkmış olabilir ama hücum hattında öyle bir oyuncu yok. Attığı gol sayısı 22, asist 4, 26 gole katkı.
1: Yani evet.
0: 2 gol bir asiste Galatasaray maçında yaptı zaten. Kimisi de şunu diyebilir. Ya bu oyuncular büyük takımlarda yapamaz.
1: Böyle ya orasını bilemeyiz şimdi bakın. Yani Anadolu'da
0: Emenike örneği de vardı mesela. Yani, Vedat Muriç'in geldiği yer birincilik.
1: Bakın Vedat Muriç tamam, bu senin dediğin gibi artı yazan isimlerde.
0: Evet.
1: Anadolu'dan gelip de. Ha, Tabata gerçeği var. Tabata olmadı mesela Beşiktaş'ta.
0: Olmadı evet.
1: Diğer taraftan Mehmet Topuz örneği var. Fenerbahçe'de ne kadar oldu tartışılır. Amrabat örneği var Galatasaray'da. Ne kadar oldu tartışılır. Bunlar olmayanlar. Evet tabii ki para yurt içinde kalsın. Daha düşük maaşla bir oyuncu çekmek. Tabii ki Galatasaray. Muadil Mancı'yı ben de beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu. Yani bizim Süper Lig'in kalburüstü oyuncularından biri. Ancak Icardi'nin yerine Muadil Mancı Galatasaray'ı düşünür mü bilmiyorum. Ancak sen az önce belirttin ya, ilk iki sezonda işte Icardi goller atıyordu. Şöyle oynadı, böyle oynadı. Icardi'nin arkasında o zaman Mertens vardı. Icardi'nin arkasında Yunus var şu anda. Yunus'la Mertens'i aynı kefeye koyamayız maalesef.
0: Evet.
1: Veya Saray'ı koyamayız. Çünkü Mertens çok başka bir profildi. Mertens, Kerem, Icardi üçlüsü Galatasaray'ın hücum hattında çok farklılık yaratıyordu. Barış'ta da Kerem vari bir performans yok. Şu anlamda yok yani. Tamam Barış çok iyi bir oyuncu, çok iyi oynuyor. Ancak Barış sürekli çizgiye inip orta yapmaya çalışan bir oyuncu. Kerem gibi içeriye gireyim, Alber evet. yapayım. Barış'ta bu çok yok. Ha, belki de Okan Hoca'nın çizdiği oyun profilinden kaynaklıdır bu. Orasını bilemem.
0: Evet.
1: Ama Galatasaray özelinde Icardi'nin yerine, yani eğer ki Osimhen de giderse, ki ya, teklifler olduğu,
0: başka bir
1: teklifler olduğu söyleniyor ki yani gitme ihtimalinde ben göz önünde bulunuyorum. Çünkü Avrupa'da büyük takımlarda santrafor kıtlığı var.
0: Tabii.
1: Galatasaray bu yönden çok şanslı yani. Osimhen ve Icardi gibi iki tane üst düzey oyuncu elinde var senin.
0: Ben Icardi döneminin bittiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Ya muhtemelen ben de seninleyim fikrim ama Galatasaray'ın en azından 1+1 yıl bir sözleşme önermesini düşünürdüm açıkçası. Çünkü ikon olmuş, taraftarlar tarafından tabii, hala çok sevilen bir oyuncu. Evet. Yani benim çevremde var. Ya yani Icardi oyuna girsin de izleyeyim. Icardi gol attığında, tamam Osimhen gol attığında seviniyor Galatasaray taraftarları. Ama çevremde öyle insanlar var ki Icardi gol attığında daha fazla seviniyor.
0: Tabii ki şimdi adamın yaptığı neler yani geçmiş.
1: Yani Icardi gol attığında sevincini ikiye katlayan insanlar var. Evet. Muhtemelen emin ol birçok Galatasaray taraftarı Icardi ile yollar ayrıldığını evet. açıklandığı an yönetime ağır tepkiler de bulunacaklardır.
0: Kesinlikle.
1: Yani ikon olmuş bir oyuncuyu ben beklerdim yani Galatasaray yönetimine. En azından 1+1 yıl daha burada kal. Muslera'da olduğu gibi. Muslera yıllarca tuttu Galatasaray. Tabii. Icardi'yi de tutabilip yani... Emniyetsiz bu. Sahaya attığında bir şekilde golünü atar bu oyuncu. Sen yeter ki Icardi'yi topla buluştur.
0: Tabii.
1: Yani bu hatta eleştirildi ya Osimhen'in sakatlığında Icardi gol atamadı.
0: Hmm.
1: Oyun içinde olamadı. Bir maç sonra Barış oynadı. Barış Icardi kadar da ceza sahasında topla buluşamadı. Böyle de bir problem var yani.
0: Doğru.
1: Siz santrafora topu getirmezseniz abi gol atamaz. Icardi o yüzden ben bu oyunda çok eleştirmiyorum bu sene. Yani ama Galatasaray'ın tabii ki... yönetimin tercihidir, teknik adamların tercihidir. Saygı duyarım. Ancak Icardi gittikten sonra da o minvalde bir oyuncu Galatasaray eğer ki ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı talep ediyorsa, taraftarına bu yıl yaşattıklarının benzerini yaşatmak istiyorsa kaliteli bir golcü almak zorunda.
0: Evet, bakalım Galatasaray'ın nasıl bir yaz transfer politikası olacak. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Dinleyenlerimizden mesajlar vardı. Hemen onları da paylaşmak istiyorum programın bitiminde. Birsel Bey mesaj göndermiş Stockholm'dan. Furkan Bey merhabalar. Küçük bir tahminde benden gelsin. Bu hafta Galatasaray Antalyaspor'u yener. Rahat yener. Şampiyonluğunu ilan eder. Fenerbahçe Konyaspor'a takılır. Stockholm'dan selamlar, saygılar. Birsel Bey bu mesajı göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimanski Galatasaray'a gelirse iş yapar mı diye sormuş. Zamanımız kalmadığı için hemen cevap vereyim şu şekilde. Bence doğru bir transfer, doğru bir rotasyon oyuncusu olacağını düşünüyorum ben Şimanski'nin. Mantıklı hamle olarak görüyorum diyorum. Günaydın Furkan Bey demiş. Mustafa Bey bu mesajı göndermiş. Şakların golünü Ekin Aldo attı demiş. Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Dinleyenlerimizin mesajları da bu şekilde. En azından

0: mesajları okumuş olalım, sonra üzerimizde kalmasın. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Şafak abi, sana da çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Çok
1: Furkan,
0: sağ ol. Böylelikle haftayı noktalıyoruz efendim. Spor Express'te Aspor Radyo'yu dinlemeye devam edin. Heyecan dolu bir hafta sonu bizleri bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
7: Perakende ustalarının mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro konteyner.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
9: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Üretim öncülerinin mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro konteyner.

0: gelsin.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
0: Güzellikler Dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda Selahattin Kınalı ve Yusuf Tokaç bizimle birlikte gündemi 2 saat boyunca kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen bir hoş geldiniz diyelim konuklarımıza. Selahattin Kınalı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar.
1: İnşallah.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler.
1: Güzel görünüyorsun.
0: Çok
1: her zaman
0: teşekkürler.
1: Olduğu gibi.
0: Efendim nasılsınız?
2: Teşekkür
0: Hoş geldiniz.
2: Ederim.
0: Yusuf Tokaç.
2: İyiyiz Allah'a şükür. Sizler iyi misiniz? İyi
0: ben buyurun. De iyiyim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar,
2: i̇yi yayınlar
0: diliyorum.
2: Olsun.
0: 2 saat boyunca gündemdeki tüm gelişmeleri konuşmaya çalışacağız değerli izleyenler. Şimdi sıcak günler, sıcak saatler biraz Fenerbahçe'de yaşanıyor bu ara malum. Fenerbahçe'den hemen başlayalım. Özellikle Aziz Yıldırım başkan adaylığını duyurmasından bu yana tabii ki konuşulan çok fazla konu var. Hangi başkan adayı ne gibi vaatlerle girecek kongreye? Teknik direktör isimleri elbette dolaşıyor şu anda. Yapılacak, yapılması beklenen transferlerden, kurulması muhtemel kadrolardan bahsedeceğiz. Ve elbette bir taraftan da Fenerbahçe'nin hala Süper Lig'de oynayacağı 2 karşılaşması var. Yarın Tümosan Konyaspor mücadelesi var. Bunlardan da detaylıca bahsedeceğiz ama önce bir Aziz Yıldırım cephesinden gelen son haberle başlayalım. Özellikle Yıldırım'ın futbol planlamasının yavaş yavaş netleşmeye başladığı ve teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'ı düşündüğüne dair bir haber var. Hemen bunun üzerinden Selahattin Kınalı size dönmek istiyorum. Şöyle bir Fenerbahçe'de son birkaç gündür yaşananları da aslında bir derleyip toparlayıp konuşalım.
1: Ya Fenerbahçe'de aslında son birkaç günü değil de Ezgi. Son 20 ile 25 yılı konuşmak lazım. Yani
0: o zaman programımızın
1: Denizli,
0: süresi yeterli olmayabilir.
1: Şu ama genel fotoğrafı çekeyim ben kendimce. Aziz Yıldırım uzun yıllar Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Bir sürü olaya karıştı. Bir sürü doğru işler yaptı. Yanlış işler yaptı. Hepsi bir bütün olarak bir yerde duruyor. Sonra Fenerbahçe kendisiyle hesaplaştı. Dedi ki Aziz Bey'le olmuyor. Bir kan değişimine gidildi. 2018'de mi geldi Ali Bey? Ali Koç. 2017-18. Yeni bir heyecan, yeni bir dalga. Hatırlayın bütün Türkiye umutlu bir bekleyişe girdi Ali Koç'la birlikte. Çünkü çok saldırgan bir dil kullanmıyordu. Barış dili kullanıyordu. Camiayı kucaklayacağız diyordu. Herkes de destekledi yani. Herkesin de hoşuna gitti o çıkış. Fenerbahçe'nin yeni bir kanayı değişime ihtiyacı var dendi. Bugün 2026'dayız. Yani 8 yıl
0: evet.
1: mı? 8 yıl mı oldu
0: evet,
1: Aziz Bey'e gidelim? 8 yıl sonra tekrar Fenerbahçe tekrar Aziz Yıldırım'a dönüş yapıyor. Yani aradaki 8 yılda yapılanların yanlış olduğunu düşünüyor Fenerbahçe camiası. Ya da işte camianın içinde önemli bir bölümü.
0: Tekrar, düşünüyorlar mı onu da göreceğiz bu arada belki. Daha Hakan Safi seçilecek.
1: Yani teorik olarak mümkün ama pratikte çok karşılığı yok gibi. Niye söylüyorum bunu Ezgi? Ben Kadıköy'de günlük hayatım geçiyor biliyorsun. Buradan gittikten çıkınca gideceğim yine Kadıköy'e. Etrafımda 50 kişi varsa 35'i Fenerli zaten. Ya onların da ne düşündüğünü biliyorum. Yani ortalama şeyini alabiliyorsun. Yani Aziz Bey'in karşısında çok şanslı olacağını ben görmüyorum. Gördüğüm tablo ha belki ben yanılayım diyor. Sesimi 35 kişi yollamışlar ki bak böyle Aziz Bey kazanıyormuş gibi algı yaratalım. Aziz Bey seçimi kazanır öyle görünüyor. Cevabını bekleyen soru şu. Aziz Bey yönetim biçimi Fenerbahçe'yi başarılara taşımayacaksa eğer niye tekrar Aziz Bey'e geri dönüş yaptı Fenerbahçe'nin toplam aklı? Bu sorunun cevabında saklı aslında Fenerbahçe'nin kurtuluşu da. Yoksa Aziz Bey Fenerbahçe için bir sürü şeyler yaptı. Gene yapabilir. Yapabilir yapmaz güçlü bir adam güçlü bir figür.

0: Ama Türkiye'de şöyle çok genel bir algı vardır ya, çok kullanılan bir sözdür bu, gelen gideni aratır diye. Acaba yine o noktaya mı döndü Fenerbahçe camiası? Yani gelen kimse işte iyi olmadı. Hani vardır ya hep böyle eskiye bir dönüş.
1: Ya gelen gideni aratır var. Bir de Fenerbahçe'de bu bir dönüşüm yaşadı. Giden de geleni aratıyor. Yani Fenerbahçe kendi içinde nasıl bir yol haritası çizmesi gerektiği konusunda bir birlik, bir düz bir makas üzerinde ilerlemeyi sağlayacak bir düşünce birliğine kavuşamadı. Bundan sonra da kavuşacak gibi de durmuyor. Şimdi biliyoruz Aziz Bey işte Aykut Kocaman'la devam edecek. Aykut Kocaman'ı da camianın yarısı yanında ise yarısı karşısında. Ya yeni bir...
0: Evet, biraz ikiye bölünmüşlük var o konuda.
1: Yeni bir tartışma zemini yaratılacak gibi. Öyle görünüyor. Yani sanki Fenerbahçe'nin ihtiyacı bu değildi.
2: O Aykut Kocaman'ın, Selahattin abi, yani hoca olduğu dönemlerde Alex'le alakalı tavrı. Evet. Buna etken mi acaba?
1: Ya vallahi çok kişiden onu duyuyoruz, evet. Alex.
2: Biliyorsun, evet. Ben de çok etkilenmiştim o zaman. Çünkü kendi rekorunu kırmaya herhalde bir 3 gol mü falan kalmıştı diye. Ondan sonra devamı gelmedi. Onun etken olduğunu düşünüyorum ben.
1: Şimdi ben bir hemşerim olarak zaman zaman Aykut Kocaman aslen Trabzon Vakfı Kebirli'dir. Aile oradan çıkmadır. Eleştirdiğimiz yönleri çok olur ama haksızlığa uğradığında da yanında durma ihtiyacı da duyarım ben. Kim olursa olsun haksızlığa uğrayan. O konuda o çok söyleniyor da hocam, biz ona birebir tanığı değiliz ki. Yani yok Aykut Hoca'nın rekorunu kıracakmış da o yüzden çok inandırıcı
2: gelmiyor. Çok konuşuldu
1: gelmiyor.
2: Ya ondan
1: çok
2: dolayı.
1: Çok konuşuluyor. Yani taraftarda da,
2: evet, evet.
1: Taraftarda da karşılığı var.
2: Evet.
1: Yani sırf o nedenle oyunun rengini değiştirecek çok taraftar var. Ama doğru mu değil mi onu bilemeyiz. Yani o iki kişinin arasında yaşanan bir şeyi biz sadece tahminler üzerine yorum yapıyoruz. Ben Aykut Kocaman figüründeki bir adamın eğrisi doğrusu ayrı meseledir. Genel toplamına bakarsın ama bu tür bir ayrışmaya gireceğini, yani benden çok kolay beni unutturacak da onu kadrodan keseyim, hadi öyle bir yola sapacağını ihtimal vermem. Yani o güçlü bir olasılık gibi durmuyor bende. Fakat o süreci doğru yönetemediğini biliyoruz yani. Hı. Hatta ben son Kasımpaşa maçı mıydı? Aykut Alex tribünde oturuyor, maçı seyrediyor filan. Garip bir fotoğraf oluşmuştu yani, ama tarafları dinlemeden hangi verilerle konuşabiliriz ki? Sağlık olabilir ki konuştuğumuz her şey. Ne konuşursa konuşalım. Gerçeği Aykut Hoca biliyor. Belki evet. O zamanın yönetimi Aziz Bey'in yönetimi. Belki onlar biliyor. Biz sadece bize kalan bilgi kırıntılarıyla olayı yorumlamaya çalışıyoruz. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Günah almamak gerekiyor.
2: Günah almamak gerekiyor da şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi öyle bir zamandayız ki toplantı olduğu zamandan 5 dakika sonra bile toplantının neler olduğunu artık dışarı sızdıran bir sürü insan oluyor. Ya da sızdırılan, nasıl olduğu bilinmiyor. Öyle bir zamandayız artık ki artık o kadar aleni oldu ki o Aykut Kocaman Alex olayı. Yani bunu konuşmamak mümkün değil. Ben Aykut Hoca'yı da çok severim. Karşılıklı oynadık. O da ayrı bir konu ama.
1: Konuşulur tabii ki.
2: O zamanki pozisyondan bence etkilendiğini düşünüyorum Aykut Hoca'nın şu anki hocalıkla gelip gelmeme durumu arasında.
0: Aslında şundan ben çok etkilenildiğini görüyorum özellikle sosyal medyada. Şimdi bir süredir Aykut Kocaman takım çalıştırmıyor ve dolayısıyla futbol sürekli güncellenen, sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan da olduğu için özellikle teknik direktörler açısından acaba dönüşü nasıl olacak? Yani biz bıraktığımız Aykut Kocaman'ı bulabilecek miyiz endişesini taşıyan bir taraftar grubu da var Fenerbahçe'de.
2: Ya devamlı çalıştırmak da bazen tamam, aktif oluyorsun, o çok önemli bir şey.
0: Evet.
2: Biraz ben kendimden örnek vereyim. Ben son bir sene çalıştırmadım mesela. Ondan önce devamlı aktifsin. Şimdi şu an mesela o kadar hırslıyım ki çok istiyorum mesela. Şu an iyi bir yere gideyim de iyi bir yere çalıştırayım. Bekliyorum mesela iyi bir yerden teklif gelsin gibisinden. Aykut Hoca da belki Fenerbahçe'yi bekliyor olabilir o konuda.
0: Ki zaten söyledi yani, de bunu açık açık. Yani ben Fenerbahçe dışında artık bir kulüp çalıştırmam diye.
2: Yani şimdi dışarıda kalması onun başarılı olamayacak anlamına da gelmez. Çünkü kendini yeniliyor devamlı. Yani şimdi Avrupa'da, dünya futbolunda her geçen gün yenilikler var.
0: Evet.
2: Kurallar değişiyor, devamlı değişiyor. O da dışarıda kendini çalıştırmasa bile hazırlıyordur diye düşünüyorum. Belki Fenerbahçe'de hazırlıyordur kendini, onu bilemem. Fakat çalıştırmamış olması onun eski performansının altında bir performans gösterici anlamına da kesinlikle gelmiyor. Onu da söyleyeyim.
1: Kişilikle ilgili bir şey bu. Sonuçta dünya öyle bir yere gitti ki teknoloji devrimi, teknoloji çağı diyor.

0: Teknoloji çağında ulaşamayacağın bilgi yok ki. Aykut'a bir tuşa basar, idman teknikleri nereye evrilmiş görür.
1: Evet.
0: Bir tuşa basar, taktik düzey nerelere taşınmış onu görebilir. Önemli olan şu, Fenerbahçe taraftarında Aykut Kocaman'ın karşılığı şu. Fazla garanti oyun. Hı hı. O sıkıcılıktan dolayı taraftarda bir şey var. Bir kısmında yani bir savunma hattı var Aykut Hoca'ya karşı. Eğer hoca herhangi kim olursa olsun Aykut Hoca'ya konuşuyoruz ya da başka biri. Yeniliklere açık bir adamsa bu çağda geride kalmak diye bir şey söz konusu değil ya. Belki Aykut Hoca'nın kafasında da Paris Saint Germain tarzı bir oyun var şu anda. Nereden biliyoruz?
2: Bilmiyorum.
0: Ancak hoca gelir takımının başına, sahaya oyun, takım sahaya çıkar, 3-5 hafta sonra o zaman notunu verirsin. Aykut Hoca dersine çalışmış ya da yatmış. Ben yattığını düşünmüyorum tabii de. Yani çağdaş dünyada bilgiye ulaşmak o kadar kolaylaştı ki. Yani geçmişteki 50 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesinden geriye doğru git. İnsanlar araştırma yapıyorlar. Nasıl yani kutsal bir şey yapmışlar. Şimdiki araştırma kolaylığına bakıp üretimin sıradanlığı diyelim yani. Doğru dürüst bir şey çıkmıyor ortaya. Fakat 20 yıl önce, 30 yıl önce ve ondan önceki insanlar öyle kutsal, öyle değerli, öyle kıymetli araştırmalar yapmışlar ki, öyle güzel eserler bırakmışlar ki bizlere, biz onların kıymetini bilmiyoruz. Bilemiyoruz yani. İşte onlardan biri de Tahsin Yücel. Adamı şu kitabı ezberlemeye çalışıyorum. Kaç sayfadır? 240 sayfa. 50 sayfası falan ezberimde, satır satır. Çok kıymetli bir çalışma çünkü. Şimdi bu çağda herhangi bir profesyonelin, amatör dahil, amatörler de dahil, herhangi bir bilgiye ulaşma sıkıntısı yoksa, onun kendisini işte 3 yıldır ortalarda yok, 5 yıldır işte takım çalıştırmıyor gibi.
2: İşte şunu bilmiyoruz. Hayır şunu bilmiyoruz. Şimdi takım çalıştırsa güncelleyip güncellemediğini net bir şekilde görebileceğiz zaten. Sadece bu bir soru işareti. Evet, gerçekten çok güzel güncellemiş olabilir kendini. Karakter olarak çok araştırıyor. Bilgiye ulaşma kolaylığını gerçekten lehine kullanıyor da olabilir Aykut Kocaman. Bunu bilmiyoruz.
0: Takım sahaya
2: takım çalıştırmış
0: çıkıp
2: olsa bunu göreceğiz. Yani bu bir risk midir? Aslında soru bu.
0: Belki risk, belki de avantaj. İbn Arabi vardır. Arap bilgini dünyayı çok etkilemiştir. Onun bir lafı vardır. Çok yakından bakmakla çok uzaktan bakmanın bir farkı yoktur. İkisi de körleştirir insanı. Yani Aykut Hoca için de bu geçerli doğal olarak. Belki uzakta kalarak zihinsel bir evrim yaşamıştır. Çünkü kendisi de taraftarın kendisine yönelik oynattığı oyuna yönelik eleştirilerinin farkında.
2: İşte belki.
0: Ama işte
2: bunlar
0: belki
2: hepsi olmuş da olabilir, olmamış da olabilir.
0: Fark etmez ki.
2: Bu bir soru işareti.
0: Belki de aynı şey.
2: Mesela Mourinho'yu biliyoruz.
0: Takım çalıştıran
2: Mourinho
0: hocalar için de aynı ihtimal var.
2: Mesela bunu biliyoruz. Böyle bir bilgi var bizde.
0: Ne olursa olsun top santraya konup düdük çaldığı andan itibaren herkes seni o günkü oyunla değerlendirecek. Geçmiş herkes unutur. Yeter ki senin ortaya koyduğun ürünün karşılığı olsun. Taraftar da buna bakacak. Futbol sever de buna bakacaktır. Belki söylemeye çalıştım az önce. Aykut Kocaman belki Paris Saint Germain oynadığı oyunu oynatacak bir oyunu kurguluyordu 4-5 yıldır. Nereden biliyoruz?
2: Bilmiyoruz.
0: Alacağı oyuncuları bakacağız işte.
2: Bilmiyoruz.
0: Zaman tanımaktan ya, hiçbir şey bilemezsin ya. Mourinho gelirken 25 puan farkla şampiyondu Fenerbahçe.
1: Sen
0: biliyorduk onu değil mi?
1: Söyledin zaten. Ne oldu? Yeniliklere ne kadar açık olduğuyla alakalı bir şey.
0: Evet. Tabii yani, karakterle çok ilgili.
1: Karakterle şey. Çok alakalı bir durum. Aykut Hoca da onu becerebilecek bir yapıya zaten sahip olduğunu düşünüyoruz ama tabii olur mu olmaz mı? Hoca olarak
2: bu arada şu ihtimalden de bahsediliyor, onun üzerinden de belki biraz konuşmak lazım. Yani Aykut Kocaman doğrudan bir teknik direktör değil de bir futbol aklı. Belki bir futbol direktörü, sportif direktör artık adına ne denirse bilemiyorum ama hani o yapılanmanın başında teknik direktörün üzerinde bir konum elde edebilir görüşü de var. Yani yabancı bir teknik direktör ve bir futbol aklı olarak da Aykut Kocaman ihtimali üzerinde de duruluyor.
1: Şimdi Selahattin abinin de dediği gibi tabii bu hocalık olayı çok farklı bir konu. Aslında oraya gelen futbolcularla bağlantılı bir pozisyon da var.
0: %100.
1: Yani şimdi demin Ali Koç Başkan'dan konuştuk. Normalde 2018'de gelmiş zaten dediğin gibi.
0: Evet.
1: Bir tane kupa kazanılmış. Ne kadar para harcandı mesela? Mourinho'lar geldi. Yani diyorsun
2: George
1: ki
2: Jesus'lar,
1: dünyada
2: inanılmaz
1: dünyada,
2: fazla
1: yani
2: transfer.
1: İsimler geldi. Dünyada en fazla kupa kazanan 3 tane herhalde bildiğim kadarıyla hocasından bir tanesi.
0: Mourinho, evet.
1: Mourinho. Ne oldu? Başarısız oldu, gitti kendine göre. Yani beklenti çok farklı. Hı-hı. işte Avrupa'da, dünyada

0: işte getirtemediği futbolcu yok. Getirtemeyeceği futbolcu yok. E para var mı? Fenerbahçe'de var. E bunu da yapıyorlar ama demek ki planlama çok farklı bir şey. Hoca da olsa, Aykut Hoca da gelse, İsmail Hoca da gelse. Hani o alttan kendi öz diyelim evlatlarını getirmiş olsan da oraya yapacağınız transferler, getireceğin futbolcular çok önemli planlaması. Yani bir futbolcuya 40-50 milyon euro vererek başarı elde edilmez. Bunu şu son zamanlarda özellikle şimdi o Freiburg, demin de konuştuk birazcık. Hani yapılan transferler işte geçen sene 31 milyon euro
1: harcama
0: 32 milyon euro yapmış, 31 milyon euro gelir elde etmiş mesela. Yani denge. Vallecano aynı şekilde yıllardır çok ciddi transferler, hani güzel transferler yapmasına rağmen harcamış olduğu paralar çok kısıtlı bütçelere göre. Ama başarılar ne oluyor? Finallere taşıyor sizi. Planlamalar finallere. Hoca planlaması da çok önemli. Hı hı. Orada futbol aklı Aykut Hoca'dan mı, İsmail Hoca'dan mı, başkasından kimden geçer bilmiyorum ama oraya gelecek olan başkanın güvenip öyle insanlara mutlaka beraber yol almaları çok önemli planlamalar dahilinde. Yani parayla bu işler olmuyor. Onu bir kere kafalarına sokmaları lazım. Bunu çok ciddi bir şekilde Ali Koç başkan olduktan sonra gördük yani.
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim, aklımda kalmasın yani. Hani bilgi, başka bilgi sahibi olanlar da vardır. Ben Fenerbahçe içinden camiadan sağlıklı haberler alma konusunda önde olan isimlerden biri Ahmet Selim, meslektaşımız. Hı hı. Ahmet Selim Kul geçen yazdı galiba. Son dakikada Ali Bey yine aday olabilir dedi. Hiç belli olmaz.
2: Ona da öyle bir baskı şey, yapıldığı haberleri var. Evet, öyle ama bir şey de söz konusu olabilir.
0: Aziz Başkan olursa yani aday zaten olur mu acaba?
1: Tabii Aziz Bey'in açıklamasından sonra bu haber geldi. Başarılı olursa olur. Aziz Bey başarılı olur. Ne demek yani başarılı olursa? Şampiyon olabilirse, yapabilirse takımı. Belki ondan sonra yine gider. Durmaz bile yani. Yaşlanıyor sonuçta yani. Onu da kendine bir zaman ayırmak istiyor. Fakat işte baskılar şu bu. Öyle söylüyor en azından kendisi. Tekrar geliyor. Fakat ondan sonra da yine 3 tane adam. Şimdi Hakan Safi çıktı ortaya şimdi. Hı-hı. Yeni bir genç evet, adam olarak. Evet. Ama onun dışında Fenerbahçe'nin ya bu kadar büyük bir iddiayı günlük hayatının içinde görülebilir, hissedilebilir bir noktaya taşıyan camianın başka önderler çıkarması lazım ya kendi içinden. Sallıyorum, Fenerbahçeli doktorlar var, Fenerbahçeli avukatlar var, hani gencecik bir sürü insan var orada.
2: Ama işte
1: Fenerbahçe'nin
2: bu
1: ille de paralı adama ihtiyacı yok.
2: Onu söyleyecektim. Şimdi bir kasa kolaylığı evet, durumu da var ya, özellikle şimdi birazdan konu, hatta şimdi konuşalım. Yani çok ciddi sözleşmeler var. 19 oyuncu var yabancı. Evet. Mevcut kadroda maaşı da bonservisi de çok yüksek olan ve yolların ayrılması planlanan hmm, isimler var. Şimdi bunlar için bir kasa kolaylığı da gerekiyor.
1: Geçmiş bahar mimozaları diyelim buna, yani argoda başka hmm, şey söyleyeyim de. Geçmişte yenen şey cezasını çekiyor. Bütün kulüpler aynı şey, aynı durumda şu anda. Ama
0: ödenmesi gereken.
1: Bu evet, yanlış bir yol. Bunun bir yerde durması gerekiyor, durdurulması gerekiyor. Şimdi geçen Aziz Bey yaptığı konuşmada söyledi. 30 milyara geçti borç diyor. Hani 25 diyorlar, hı hı, ama 30'u çoktan geçti falan diyor. 30 milyar diyoruz ya. Ne yapılmış ya? Ne olmuş? Nükleer santral mi kurduk yani? Bir şey yaptığımız yok. Oyunculara, sporculara, menajerlere para dağıtıyoruz evet, yani. 30 milyar borç dedi. Onun için ya o paralar bunlar. Plan. Niye?
0: Evet.
1: Para harcayarak şampiyon olunmuyor. Olunsa da bir yıl olursun, ondan sonra 10 yıl kendine gelemezsin.
2: Hayır, ben harcamadan bahsetmiyorum.
1: Tamam,
2: mevcut anladım, sözleşmeleri toparlayabilmek için zaten bir...
1: Ya anlıyorum
2: paraya
1: seni
2: da
1: ama
2: ihtiyaç yok mu?
1: Şimdi, bu yol değil ve bir yerde buna dur demek zorunda kalacaksınız yani. Duvara toslayacaksınız. Bütün takımlar için geçerli bu. Bir yerden başlamak zorundasın. Evet. Hangi sonuçları doğurursa doğursun. Çok da Fenerbahçe 2 sene şampiyonla oynamaz. Yani ne olacak yani?
2: Ay
1: ne
2: işte
1: olur Fenerbahçe?
2: Biraz daha hani mevcut durum üzerinden şimdi konuşunca ister istemez şu an iki aday işte. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi diyoruz?
0: Şimdi onların gelmesinden ziyade birisi gelecek.
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım başkanı, Ali Koç başkan olabilir, hiç belli olmaz, son anda adaylığını koyabilir, Hakan Safi olabilir. Hı hı. Ama önemli olan onların yanındaki insanlar. Ben daha çok ona inanıyorum. Şimdi bir başkan olarak ele aldığın zaman Ali Koç başkan, Aziz Yıldırım, hani bütün transferleri kendi mi yapıyor? Mesela yanındaki adamlar, getirdiği adamlar yapıyor.
2: Ha, yönetim kurulu listesi
0: yönetim
2: de
0: kurulu
2: belirleyici
0: listesi
2: olur mu?
0: Belirleyici olur. Başındaki insanlar, hı, bence futbolun içinden gelmiş insanlarla beraber, illa para ceplerinde bulundurmaları gerekmiyor zaten. Zaten parayı veriyorlar. Para da sıkıntı yok. Futbol aklı çok önemli, demin dediğiniz gibi. Bu bütün camiada, son yıllarda Beşiktaş'ta da bu zaten çok bariz belli. Onun haricinde işte bir güzel bir planlama yapan bir Trabzonspor başkanı,

0: var Sayın Ertuğrul Doğan. Hani şu anki planlamayla alakalı diyorum. Anadolu'da bunun örnekleri var. İşte bir Göztepe'si var. İşte son zamanlarda çıkan bir sonradan düşüşte olan bir Samsunspor var. Demek ki doğru planlamayla bir şeyler yapılıyor. Yani başkan kim gelirse gelsin onun yanındaki getireceği insan çok önemli. Yanındaki insan. Biz bunları gördük. Mesela en iyilerini de getiriyorsunuz olmuyor bazen. O yüzden güvenebileceği bir iki kişi sonra da Avrupa'da dünya futbolunda hakimiyeti olan futbolcu bilgisi konusunda hakimiyeti olan bir iki insanı mutlaka yanına getirmesi gerekiyor ve onun haricinde hani güveneceği insan olacak yanında ama fakat onlarla beraber bir planlama yapacak. Nasıl olacak o? Şöyle olacak. Mesela yeni bir hoca getiriyorsun 4-1-4-1 oynatacak. Diğer hocayı getiriyorsun 4-2-3-1 oynatacak. Sistemi vardır. Başka bir hoca getiriyorsun 4-3. Yok. Senin bir sistemin var. O sistem üzerinden hocayı getirirsin. O sistem üzerinden de futbolcuları alırsın. Hı hı. Ondan sonra planlamayı ona göre yaparsın. Yani çok ciddi paralar listesi vermene de gerek yok aslında bunun için.
1: Menajerin sunduğu listedeki oyuncu grubu senin şeyine uygun olmayınca işte dönüştürüyorlar. Diyor ki 4-3-3 istiyoruz ama bizim oyuncular buna uygun değil. Gel sen şu sistemi 4-1-2-4-2-3-1 yap da öyle oynayalım diyor. Tamam diyorlar öyle olur. Türkiye'de böyle işi. Senin dediğin en doğru yolunu yapan yok.
0: Ha, yani sonra işte yönetime söylüyorlar. Diyor ki böyle bir futbolcu varmış. Ya yok diyor şurada bir futbolcu var. Onların akıl aldığı insanlar da menajerler ya da başka bir yerlerden hep her kafadan bir ses çıkıyor. Öyle olunca da karman çorman bir
1: ortam. Ama Aziz Yıldırım.
0: Bir iki kişi üzerinden sabit getirildiği zaman Selahattin abi çok farklı bir pozisyon olur.
1: Aziz Yıldırım buna işaret etti işte son konuşmasında söyledi ya Aykut Hoca, Oğuz Hoca, eski Fenerbahçeli oyunculardan. Evet. Yani senin dediğini aslında Aziz Yıldırım söyledi. Yani Fenerbahçe o aklı harekete geçirmeyi düşünüyor. Hı hı. Fenerbahçeliliği tartışılmaz. İşte futbolla olan ilişkileri ne bileyim kabul görmüş, genel kabul görmüş. Oğuz Setin gibi. Eski bir sürü oyuncu var. Kaleci Volkan da söyleniyor, adı geçiyor. Hı hı. Onun gibi bir ya bir senato gibi bir şey kurup transferleri öyle yapmayı planlıyorlar. Biraz geç kalmış olsa da doğru bir hamle.
0: Mesela birisi şöyle diyecek. Diyecek ki ya biz bunları gönderiyoruz El Nesri'yi. İşte Duran'ı gönderiyoruz. Biz onların açığını kapatacak şampiyonluğu oynuyoruz. Böyle isimli bir futbolcu olabilir devre arasında. Ya 10 milyon euro değil de biz buna 15-20 milyon arası bir para vereceğiz. Ya bunu gözden çıkaracağız. Onların açığını kapatmak lazım. Ama Sıdıkı Şerifil onunla olmaz bu iş. Birisi diyecek oradan bu onunla olmaz. Biz onu getiremeyiz. Ya da İsmail varken işte kim vardı orada? Genduzi varken ya da kim vardı orada işte?
2: Kante.
0: Fred varken işte onlar varken Fred'i getirmek doğru olmaz diyebilmeli Kante'yi.
1: Evet.
0: Getirmek doğru olmaz diyebilmeli.
1: Zaten
0: bilmeli.
1: O dediğin i̇şte, akıl olsaydı Fenerbahçe bugün son maçta şampiyonluk kovalıyordu. Ya aynı puan puana filandı. O dediğin akıl olsaydı hem Şikrin yerine adam alırlardı hem de santforu yokken göndermezlerdi Duran'ı Muran'ı. Bir tane doğru hamle yapsa Fenerbahçe şampiyonun %50 ortayıydı şu an.
0: Ya

0: onları uyarması ve yönlendirmesi gerekiyor. Yeni sezonda da bunu mutlaka yapması gerekiyor. Yoksa parayla alakalı bir sıkıntıları yoksa.
1: Yeni gelecek teknik direktör bu kadroda kaç futbolcu isteyecek? Belki de birçoğunu gönderin, ben bu oyuncularla bir planlama yapmak istemiyorum diyecek. 19 yabancısı var. Mevcut kadrodan kimler gidecek, kimler kalacak belli değil. Hangi sisteme göre nasıl bir transfer politikası izlenecek? Yani o kadar çok belirsizlik var ki şu anda. Sezonu da erken açacak Fenerbahçe.
0: Şimdi sezonu erken açacak Fenerbahçe. Gidecekler büyük bir ihtimalle kafalarında netleşmiştir zaten. Yani paralarını verip gönderecekler. Bu başka bir çaresi yok. Başka bir açıklaması yok bunun. Yeni gelen hoca da kampa işte diyecekler ki ben bir kanat alacağım, bir forvet alacağım. Çok bariz belli olan yerlere. Yeni hocayla beraber aslında bu planlamayı yapmaları lazım. O yüzden çok çabuk bir tane hoca getirecekler. Onun haricinde de yeni gelen başkan da yanında dediğim gibi ona hakim olabilecek, futbolculara hakim olan dünyada bir adamı getirdiği zaman üçlü, dörtlü, işte futbolun içinden gelmiş insanlarla beraber orada bir planlama yapacaklar. Diyecekler ki ya benim sistemim bu sene, benim sistemim değil Fenerbahçe'nin sistemi. Hı-hı. Bu şekilde olmalı ve onun üzerinden transfer yapmalıyız diyecekler.
1: Yani şimdi görüyorum
0: kampada
1: mesela.
0: Kampada 200 tane götürecekler yani bunu söyleyeyim.
1: Muhammed Salah, Bruno Fernandes, Bernardo Silva gibi isimler hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin listesinde. Böyle dünyaca ünlü yıldızlar gelecek gibi haberler görüyoruz. İşte hangi teknik direktöre göre, hangi sisteme göre, hangi oyuna göre bunlar şu anda belirsiz. Saadettin Saran yönetiminin gitmeden önce yine yıldız oyuncularla transfer görüşmeleri yaptığına dair haberler geliyor. Hani belli bir aşamaya getirip yeni gelecek yönetime bakın biz bu oyuncularla görüştük ve bu noktaya geldik, isterseniz siz devam ettirin gibi raporlar sunduğuna dair haberler. Yani biraz daha şimdiden teknik direktörden ziyade, yapılanmadan ziyade oyuncuları, yine dünyaca ünlü yıldız oyuncuları konuşmaya başladık.
2: Fenerbahçe'de bir yangın var. Az önce hocam işte para bulur falan diyor ama öyle kolay değil o işler artık. Çok borç birikti. Eylül'ün oğlu parasını ister ve parası garanti FIFA üzerinden alır. Bütün gelirlerini temlik koyar. Alır parasını. O yüzden Fenerbahçe yangını söndürecek Fenerbahçelilere ihtiyaç duyuyor. O yüzden Aziz Bey'in de ben öyle çok isimli işte aurası yüksek bir yabancı hocadan ziyade fedakarlık yapabilecek 52 oyuncularla işte 1-2 takviye yapacaktı Fenerbahçe. Fazla değil. Yani 1-2 yani bir santfor ama işte tartışılmayacak bir santfor alır Fenerbahçe. Bir tane de stoper alacaksın yenilerine, tartışılmayacak. Belki bir de kaleci.
1: Kaleci.
2: Başka harcama yapmak düşünmüyordur Fenerbahçe. Çok borç var.
1: Orta sahası zaten çok
2: Türkiye'nin en iyi orta sahası yani, kabul edelim. En iyi oyuncular var. En iyi oyuncular şu anda orta sahada Fenerbahçe'de. Fazla da var yani bazen o da bir sıkıntı fazla olması da. Belki Aykut Hoca'nın Fenerbahçeliliğinden kaynaklı. Çok fazla yeni transfer istemeden 52'lerle bir oyun üretmeye, bir oyun yaratıp futbol severe sunmaya ve onun karşılığı olan bir oyundan bahsediyoruz elbette. Bunun için de Fenerbahçelilik ön planda olması gerekiyor. O yüzden en doğru isim Aykut Kocaman gibi görünüyor Aziz Yıldırım'a. Taraftar öyle bakmıyor. Taraftar diyor ki bize yeni birini getirin, biz onu linç edelim, başarısız olsun.
1: Bu arada,
2: ya da başarılı olsun, he, alkışlayalım.
1: Hakan Safi'nin de ilk düşüncesinin yabancı teknik direktör olduğu ama yerli olursa da onun da İsmail Kartal'ı düşündüğü haberleri var.
2: Ben şu an Fenerbahçe'nin diyelim ben başkan ben oluyorum. Ben de ya İsmail Kartal ya Aykut Hoca ya da başka bir Fenerbahçeli de olur yani, teknik adamlık yapan.
1: Hiç yabancıya gidilmemeli diyorsunuz.
2: Yabancı devri dönemi değil. Zaten yabancılar Türkiye'de çok şampiyon olamıyor.
1: Bu arada zaten sadece bir yıl olacağını da söylemek lazım, seçilecek. Yönetiminde gelecek, teknik direktöründe oluşturulacak, kadronun da yani bu bir yılda başarı geldi.
2: Tabii. Ama o
1: gelmedi hep, yine sil
2: başta. Fenerbahçe için hep öyle hocam. Mourinho'yu getirirsin, 5 yıllık planlama yapıyoruz dersin, sezon sonu yollarsın yani. Türkiye'de böyle. Büyük kulüpler özellikle öyle söylemlerde çok afili laflar edilir. Dinleyenlere az saygı uyandıran cümleler kurarsın, ha adam akıllı filan dersin. Pratiğe bakarsın, iki beraberlikten sonra herkes yolcu. Evet, iklimimiz, kültürümüz maalesef bu yönde. Ama Fenerbahçe'nin şu dönem Aziz Yıldırım'ın işi kendi ifadesiyle tekrar elini taşın altına koymasının nedeni bana göre ille de gelmeyen şampiyonluktan ziyade kulübü derleyip toparlamak. Belki derleyip toparlar kendince, özellikle mali yönden. Ya bu işi kimse ciddiye almıyor. Ya

0: Çok fazla borç birikti ya. Bunlar spor kulüpleri. Ya bu giderler nasıl karşılanacak yani? Fenerbahçe her alanda mücadele veriyor mesela. Basketbolda yine final, dörtlü finale kalacak büyük ihtimalle. Hepsi harcama bunların. Şeyi, Avrupa Ligi'ni o kupanın adı neydi basketbolda bilmiyorum da.
1: Euroleague.
0: 30 milyon harcıyorsun, 1 milyon kazanıyorsun. Ya bunlara bir çeki düzen vermesi lazım artık Fenerbahçe'nin artık. Yani spor kulübü spor kulübüyüz de tamam 30 milyon euroluk harcama yapma yani. 1 milyon euro ile de spor kulübü olunabilir. Çok daha da iyi olursun yani. O kürek yarışları, şey yarışları var. Kitle sporuna dönüşememiş sporları var. Spor branşları var. Onlar üzerinden de Fenerbahçe spor kulübü olduğu gerçeğini yine yaşatabilir herkese yani. Ama 30-35 milyar borçtan bahsediyoruz. E senin yıllık gelirin ne ya? Ya bunu karşılama, hayal bile edemezsin yani. Karşılama ihtimali yok gelirlerinin, giderlerinin.
2: Bunlar başarıya bağlı değil mi zaten Selahattin abi?
0: Başarı olsa ne olacak? Şampiyonlar Ligi kupasını alsan ne olacak ya?
2: Avrupa'da başarılı olduğun zaman, Şampiyonlar Ligi'ne gidebildiğin
0: Avrupa'dan
2: zaman.
0: Avrupa'dan bahsediyorum. Mesela. Galatasaray son 16'ya kadar geldi. Kazandı bütün para 55 milyon. Yani Osimhen'in bonservisini karşılamıyor. Ya gelir bu kadar ve en iyi halimiz bu yani. Tamam, kombineler satıyoruz.
2: Forma gelirleri var.
0: İşte forma gelirleri. Onlar forma gelir dediğim bir oyuncunun parasını karşılamaz hiçbir zaman. Bunu da unutma yani. 1 milyon forma satarsın. Onun %30'u 40'ı zaten firmaya gider. Sana kalan da bir oyuncunun, ya hatta deve dişi bir oyuncunun menajer parası yani. Öyle onlar şey değil. Çok karşılığı olan şeyler değil. Para Avrupa'dan geliyor. İşte 55 milyon oradan Şampiyonlar Ligi kupasını alsan 150-200 milyon gelirin oluyor. Hepsini aldın. Paris Saint Germain oldun. 150-200 milyon gelirin var. Bizim 35 milyar borcumuz var ya. O kupayı almamız da herhalde hayalden başka bir şey değil şu anda. İzledik maçları. Senin bu futbol aklıyla, bu birikim, bu kültür sana son 16 bile Galatasaray gayet iyi iş yaptı.
1: Peki
0: yani.
1: Bu kadar genişletmeyelim çerçeveyi. Yine biz seçim gündeminden devam edelim. Yusuf Tokaç, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, bir taraftan yabancı teknik direktör iddiaları da var elbette. Ne dersin?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani farkı ne olacak? Selahattin abinin dediği gibi, şimdi ben o taraftan bakmak istiyorum. Küçülmek de başarısızlık gelecek anlamına gelmiyor. Küçülmek demek aslında doğru planlama yapmak anlamına geliyor. Hani demin bir sürü borçlar
0: varken. Küçülmek de değil bu Yusuf yani.
2: Şöyle küçülmek.
0: Bütçe planlaması diyelim yani. Fenerbahçe küçülür mü?
2: Bütçe planlamasında küçülmek.
0: Evet.
2: Benim demek istediğim o. Bütçeyle alakalı. Evet.
1: Ekonomik olarak.
2: Hocalar geliyor mesela, diyor ki ben 5 milyon euro alacağım yabancı bir hoca. Örnek. İyi bir hoca getirelim.
0: En az.
2: Ne olacak şimdi Aykut Hoca'dan ya da İsmail Hoca'dan farkı ne olacak? En son gördük bunların örneklerini. O diyecek ki ya burası Fenerbahçe. Ne istiyorsanız ya, imzayı atıp ben giderim diyecek. İki tane adam var orada. İnsan var. Diğerleri gelecek. Tazminat koyuyorlar, onu koyuyorlar, bunu koyuyorlar. Şu durumda İsmail Hoca ya da Aykut Hoca yok benim tazminatımı verin diyecek bir pozisyonları var mı?
0: Ya,
2: demezler.
0: Yusuf
2: İşte
0: Hoca.
2: Doğru planlamalardan bir tanesini bahsediyor.
0: Fenerbahçe'nin başında Aykut Hoca ya da İsmail Hoca olsaydı Silikya'ya 22 milyon verdirirler miydi?
2: Verdirmezler de onları dinleyecekler mi? İşte önemli olan onları da dinlemeleri. Onları dinlemedikleri zaman zaten bu borçlar çıkıyor ortaya, büyüyor. Ha, onları dinleyecekler. Doğru planlamayı o şekilde yapacaklar. Hani tazminat olsun, alacakları paralar, tabii ki hak ettikleri paraları alacaklar, o ayrı. Yabancı hocalardan ziyade birincisi planlama, bütçe planlamasıyla küçülme dediğim şeylerden birisi de hocaların yerli olması. Sonrasındaki plan hocaları dinlemek. Şimdi onların bir sistemleri var. Diyecekler ki ben şu sistemde gideceğim. Ona göre böyle bir planlama yapalım. Fakat isimlerle beraber başarılı olunmadığını zaten uzun bir zamandır görüyoruz. Yani bir futbolcuya 30 milyon euro, 40 milyon euro vererek başarı elde edemezsiniz. Ha, bir iki tane futbolcu alırsınız. Ben her zaman onu söylüyorum. Omurganı sağlam tut, etrafını doldur. Satabileceğin pozisyonda futbolcular da getirebiliyorsan. Çünkü scoutların var, büyük camiasın. Onlarla beraber o futbolcuları aldığında ve onları o tecrübeli futbolcuların yanına koyduğunda onları da parlatıp satacaksın. Bu şekilde olacak. Biraz sabır olacak. Olmak zorunda. Yoksa bu borçların üstesinden kimse gelemez. Selahattin abinin dediği gibi 30-40 olur, 40-50 olur her sene ama başarısızlık devam eder. O yüzden hem bütçe planlamasında küçülmeyle hem yerli hocalarla beraber bu işin üstesinden 200 senede, 4 senede bilemediniz gelinebilir yani.
1: Peki şimdi bir taraftan da hala oynanacak iki karşılaşma var. Açıkçası ben biraz futbolcuların ruh halini de merak etmiyor değilim. Çünkü birçoğu Ali Koç döneminde kadroya katılmış. Onun ikna ettiği oyuncular. hocamız Jose Mourinho diye gelmişler. Sonra bir anda teknik direktörleri değişmiş. Sonra yöneticiler değişmiş. Şimdi yeniden bir seçim. Matematiksel olarak hala 2 hafta şansınız var. Yani kağıt üzerinde bir şans var.
0: Var tabii canım.
1: Tümosan Konyaspor gibi zor bir rakiple oynayacaksınız. Ya bütün bunlar şu anda açıkçası futbolcular üzerinde ne hissettiriyor, ne yaşanıyor içeride, bunu da merak etmiyor değilim.
0: Ya oyuncular açısından çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular ligin bitmesini bekliyorlar artık.
1: Ya bu kadar belirsizlik rahatsız etmez mi? Eder. Teknik direktörünüz değişiyor, yönetiminiz değişiyor, her seferinde yeni bir planlama.
0: Futbolcu.
1: İşte o yüzden bakarak sordum.
2: Tamam, şöyle söyleyeyim, futbolcu artık eskisi gibi değil. Yerli futbolcular olsa daha çok etkileniyor da yabancı futbolcular artık bu kadar çok ekstra etkilendiklerini düşünmüyorum.
0: Sözleşme
1: mi?
0: Sağlam.
2: Sözleşme sağlam. Paralarını alıyorlar. Yani öyle görüyorlar artık. Ha ben şuna da inanmıyorum eskisi gibi.
1: Evet ama işte.
2: Hani geliyorlar öpüyorlar gidiyorlar sonra parası kaldı mı şeye veriyorlar.
1: Şunu söyleyeceğim çok özür dilerim. Şimdi evet çok profesyonel isimlerden çok yüksek paralar kazanan çok ciddi sözleşmeleri olan isimlerden bahsediyoruz ama işte içeride de bir huzur ortamı yoksa neler olabileceğini şu anda Real Madrid'de çok net bir şekilde görüyoruz. Her tarafta kavga kıyamet yaşanıyor.
2: Ya
1: yani,
2: Mbappe'ye 30 milyon
1: evet ya Mbappe'yle ilgili imza toplanıyor.
2: Tabii,
1: oyuncular
2: milyon.
1: Kavga ediyor. Teknik direktörle konuşmuyorlar oyuncular. Yani işte onların da sözleşmesi var. Çok ciddi sözleşmeleri var ama bir taraftan o belirsizlikler, kötü gidişat, huzursuzluk.
2: Onunla ilgili bir örnek vereyim. Devamını getireceğim. Orada da bir önceki hoca, Real Madrid'in bir önceki hocası. Bu en son Vinicius Junior'la Mbappe'nin bir olay yaşamışlardı.
0: Evet.
2: Hocayı gönderdiler ondan dolayı. İşte sen orada hocayı gönderirsen ondan sonra içeride huzursuzluk başlar. İşte hocanın kadar arkasında durduğunda o huzuru sağlarsın.
0: Mbappe'yi göndermek öyle kolay olmuyor işte. Hocayı göndermek en kolay.
2: İşte o en kolayını yaptılar işte ama huzursuzluk çoğaldı bu sefer de. Onu demek istiyorum.
0: Zengin mahallesinde vefa olmaz. Real Madrid'in yaşadığı sıkıntının nedeni o. Herkes kendi gemisini kurtarmanın peşindedir. Oyuncu sözleşmesine bakar. Kulübü yöneten kulübün öz kaynaklarını korumanın yollarını arar. Yani kimse insan odaklı düşünmez. Real Madrid gibi kulüplerde oyuncu hocasına saldırır. Oyuncu birbirleriyle konuşmazlar. Hocayla arayı hocanın da ya o kadar yıldızlar topluluğu bir takımı yönetecek hocanın da birazcık daha böyle karizmatik olmasını bekliyorsun. Yani bu hoca oyunculara biraz hafif geldi belli ki.
2: Evet.
0: İşini ne kadar iyi yaparsa yapsın çünkü bu bir oyun olmaktan çıkmış bir endüstrinin bir sektörün en önemli, en başat aktörlerinden birine dönüşmüşsün. Herhangi bir ürünün en çok çip üreticisi gibi düşün yani Real Madrid. Dünyanın en büyük çip üretici firması yani öyle bak. Öyle duygu odaklı değil tamamen kazanç odaklı bir yapılanma var.
1: Tamam işte netice itibariyle yabancı oyuncu, yerli oyuncu diye değil. Belirsizlikten herkes günün sonunda etkilenmiyor mu bir şekilde?
0: Tabii ki öyle oluyor da.
2: Selahattin abi ben şimdi yerlerinde olsam. Hani şu an eski pozisyondaki gibi değil hiçbir. Şu an bir kere bu pozisyonu bir ayırt edelim. Evet. Şu anki durumla eski durum çok farklıydı. Bir kere maçlar dışarıda kazanılırdı eskiden. Biz dışarıda beraber dolaşırdık, beraber gezerdik. Çoğuyla. Zaten 3-4 tane yabancı vardı. Ama onları hep sahiplenirdik. Çok farklı. Şimdi zaten yerliler azardı. Çok azaldı takım içerisinde de. Yabancılar da zaten paralarla ilgili genelde konuşmalı. Paraları verildiği sürece sıkıntı yok. Verilmediği sürece çok büyük sıkıntı yapabilirler. Ama onu yerli futbolcu yapmaz. Bir yerde, bir yere kadar. Bir yerde. Yani onun sabrı 3 aydır. Öbürü der ki ben en fazla 1 ay sabrederim. Yabancılar böyledir. Şimdi o ayrı bir konu. Galatasaray'ın pozisyonu şu an bekliyorlar ki Galatasaray puan kaybetsin.
1: Evet.
2: Biz de kazanalım. Şu anda akıllarında o. Fakat çok üzüldüler ama devamı getirme profesyoneller.
1: Yok ben üzülmek olabilir. Açısından söylemiyorum. Yani örneğin Genduzi demiyor mudur? Ne yaşıyoruz biz?
0: Labenabri'ye niye geldim? Yok demiyordur. Al parasına bakıyordur.
1: Genduzi'ye
0: Fenerbahçe'nin verdiği parayı kim verecekti Genduzi'ye?
2: Ya sırf da parayı düşünmüyor şimdi Selahattin abi. Onun mesela sahadan çıkışı vardı en son.
1: Evet
2: onu gördüm.
1: Çok sinirliydi.
2: Çok sinirliydi falan. Bazıları çok hırslıdır mesela.
1: Evet.
2: O ayrı. Olabilir sırf parayı da düşünmüyor. Bazıları da hiç düşünür ama
1: evet,
2: sonrasında çok
1: çabuk. O da biraz karakterle ilgili.
2: Karakterle
1: tabii.
2: Alakalı
0: ya,
2: bir
0: olabilir. Oyun aksiyon anında herkes kontrolü kaybedebilir filan ama Genduzi sonuçta buraya damarlarını kesersen sarı kırmızı akar diye gelmedi.
1: Hayır tabii ki.
0: 6 milyon 7 milyon euro maaşa geldi. Bilmiyorum ne kadar maaşa da. Ona geldi. Para kazanmaya geldi ve bu anlaşılır bir şeydir.
1: Peki hadi bir cümle Konya Spor maçı ile ilgili rica edeyim.

0: Konya maçında ne olacak? Kazanmaya çıkacaklar. Başka çareleri var mı? Rakibin puan kaybetmesini bekleyecekler. Evet. Kazanmaya çıkacaklar. Evet. Normal futbolunu oynayacaklar. Çünkü son hafta, iki hafta kazanmak zorundayız. Zaten kazanamazsak olay bitmiş durumda. Şu andaki inançları da kazanmak adına olmalı. Yani rakibin puan kaybetmesini beklemekten ziyade biz bu maçları kazanmalıyız. Rakip ne yaparsa yapsın. Muhabbetine çıkacaklar maçı.
1: Gerçi Başakşehir maçında da biraz daha rahatlamış bir Fenerbahçe'de gördük bir taraftan. Acaba bu bir avantaj haline de dönüşebilir mi? Tabii ki.
0: Talisca'da 3 gol attı mesela.
1: Değil ama evet.
0: Attı ama sevincini gördü Selahattin abi.
2: Evet.
0: Yani sevinmedi bile doğru düzgün. Hani bu maçta atsam ne olur, atmasam ne olur muhabbetine gitti.
2: Yani Fenerbahçe oyuncularının da şampiyonluk beklentilerinin çok zayıf olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Galatasaray bu hafta formda olan takımlardan biriyle oynasaydı belki düşünebilirdi. Fenerbahçe tarafı da mesela Samsun'la, Trabzon'la oynuyor olsa filan. Şimdi ligin şu anda bana göre en dağınık takımıyla oynuyor Galatasaray içeride. Fenerbahçe'li oyuncu da bunu görüyor. Ama yine de tabii ki çıkmayan candan ümit kesilmez. Matematiksel olarak devam ediyor. Konyaspor'u yenmeye çalışacaktı. Yenebilecek midir? Konyaspor İlhan Palut'la devrimci bir dönüşüm evet. yaşıyor resmen. Maç kaybetmiyorlar doğru dürüst. Bir maç kaybettiler son 7-8 maçta Rize'de. O da rotasyonlu kadroyla. Ama bu oyuna da Konyaspor rotasyonlu bir kadroyla çıkabilir. Anlaşılabilir bir şeydir bu aynı zamanda. Ama Türkiye'de hep arka tarafta başka şeyler arandığı için bilmiyorum hoca buna cesaret eder mi? Çünkü 3 gün sonra
1: bu arada rotasyon yapmayacağını söyledi.
2: Söyledi mi İlhan?
1: Söyledi.
0: Evet, doğru söyledi zaten. Evet.
2: Fenerbahçe'nin de defansında mesela Şikriyar yine yoksa ki öyle bir haber okudum. Yine sıkıntı yani Fenerbahçe'nin o tarafı sıkıntılı. Konyaspor da bu çıkışının tesadüf olmadığını bir istikrar yakalamak için bu istikrar arayışı da aslında gelecek sezon daha iddialı bir Konyaspor'u ligi hazırlamak içindir. O yüzden eğer hoca rotasyon yapmayacağını da ifade ettiyse o zaman çok sıkı bir maç olur. Elbette yine Fenerbahçe kazanabilir. Zaten kupa oyununda çeyrek finalde mi karşılaştılar?
1: Yarı.
2: Konyaspor yine çok iyi bir taktikle.
1: Fenerbahçe'yle çeyrek finalde evet.
2: Oyunu tuttu. Sonunda da işte uzatmalarda bir uzatma dakikasındaydı gol galiba. Kupada yoluna devam etti. Fenerbahçe'yi oyunun dışına etti. Yine Fenerbahçe'ye karşı kaybetmeyebilir Konyaspor. Kazanabilir evet. Konyaspor. Ama şu durumda hani Fenerbahçe'nin Konyaspor'un hani düşme kalkma gibi bir derdi de olmadığı için Fenerbahçe'nin daha motive olarak maçı kazanmasının daha olası olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki bu saati tamamlamadan Galatasaray'a bir girizgah yapalım. Sarı Kırmızılılar da yarın şampiyonluğunu ilan etmek için Hesapkom Antalya Spor karşısında Rams Park'a çıkacak değerli izleyenler. Geçtiğimiz hafta Samsun Spor maçında olmadı. Bu hafta şimdi kümede kalma mücadelesi veren rakibine karşı oynayacak Galatasaray. Elbette bu yönüyle de aslında acaba bir Antalya Spor'da bir can havliyle bir reaksiyon gösterebilir mi sorusu da elbette soruluyor. Her ne kadar az önce Selahattin Kınalı da söyledi. Biraz dağınık bir görüntü çiziyor Antalya ama netice itibariyle artık son haftalar her sonuç her takım adına yaşanabilir. Yusuf Tokaç ne dersin?
0: Şimdi son haftalarda baskı giderek artıyor. Şimdi tek maç olarak düşünün kupa maçı gibi. Yani tek maçlarda favori yoktur. Ben her zaman onu söylüyorum. Zaten bunu gördük. Büyüklerin elenmesinden, camiaların elenmesinden sonra. Şimdi Galatasaray Antalya maçını herkes belki çok rahat görebilir ama ben rahat görmüyorum mesela. Kesinlikle. Antalya dağınık bir futbol oynuyor dediği gibi. Selahattin abinin kesinlikle. Pozisyon veren bir takım. Pozisyona da giren bir takım. Fakat çok da pozisyon veren bir takım. Şimdi küme düşmenin adaylarından, düşecek olan takımların adaylarından bir tanesi olan Antalya Spor'un şimdi artık denizdesin, boğulmak üzeresin, ölmemeye çalışıyorsun, çırpınıyorsun. O çırpıntıları herkes görecek. Bir de biz bütün taraftar gelmiş olarak futbolcular şöyle düşünüyor. Biz burada Antalya'yı yenmek zorundayız ve işte eğlencemizi içeride her şey hazırlanmıştır şimdi.
1: Tabii şimdi futbolcunun Mertens ailesi geldi mesela şampiyonluk kutlamaları için.
0: Yani bir beraberi bitse ne olur acaba burada falan bir baskı oluşacak futbolcular üzerinde. Ne olursa olsun oluşur. Ne kadar tecrübeli olursanız olun orada biz taraftarımızı bugün burada güzel bir futbolla, güzel bir galibiyetle memnun edip şampiyonluk kutlamalarına girmemiz gerekiyor diye o da bir baskı oluşturur kafalarında. Fakat karşılarında tamam Antalyaspor kendilerine çok zayıf bir takım olabilir fakat çırpınan bir takım olacak. O yüzden kolay olmayacak. Bu da baskı yaratacak onların üzerinde. Yani buna es geçmemek lazım. O yüzden ben Galatasaray adına kolay bir maç olacağını kesinlikle düşünmüyorum.

0: Onu söyleyeyim.
1: Ya ben de aynı şeyi söylemek isterdim. Anadolu futbolunun, Türk futbolunun gelişimi için gelişmek zorunda olduğunu, rekabeti artırmamız gerektiğini hep söylüyorum. O yüzden Antalya'da koca bir şehir. Keşke bugün Antalya'da sahaya çıktığında Galatasaraylıların kafasında soru işareti yaratabilseydi. Bence öyle bir soru işareti yok. Yani Galatasaray'ın çok zorlanacağını düşünmüyorum. Maalesef Antalyaspor'u
0: olmadığı için de işte bu sıkıntı.
1: Bir türlü yani şehir büyük, camia büyük. Fakat Antalyaspor o noktaya bir türlü kendini taşıyamadı. Bilmiyoruz içeride neler yaşanıyor çok bilmiyoruz. Ekonomik sorunlar belki orayı da bunaltıyordur. Muhtemelen bunaltıyordur. Ama yani kadro inşası filan en baştan hatalı yapılmış. Ve çok kolay maçları, sezon başındaki çok kolay maçları çok kolay kaybettiler. Şimdi onun günahını çekiyorlar. Bir de düşme korkusuyla yapabileceklerini de yapamaz hale geliyor oyuncu. Görüyorsun onu. O yüzden yoksa öyle oyuncu kadrosu tek tek baktığında çok kötü bir kadro değil. En azından ligin kötülerinden değil yani. Ama ortaya konan ürüne bakıyorsun. Yani hoca da Sami Hoca da elinden geleni yapıyor. Hoca yani çağdaş normlara yakın bir adamdır. Çok çabaladığını, çalıştığını görüyoruz ama bazen de işte istersin ne kadar ne yaparsan yap olmaz. Şu an Antalyaspor onu yaşıyor. Ha bundan çıkış yolu var mı? Var tabii. Galatasaray'ı yenersin kalırsın ligde. Böyle de bir şansın var. 11 tane delikanlı karşıda, 11 tane burada. Futbol şansın yanında olur. Şu olur, bu olur. Yani çünkü Galatasaray yenilse de şampiyonluğu kaybetmiyor. Onu da unutmayalım. Yani Galatasaray yenilse de yine son maçını kazandım yine şampiyon. Öyle bir elinde yani bütün kaderi elinde Galatasaray.
2: Bu arada yani şimdi biraz bu haftanın sıkı geçtiği, biraz Dursun Özbek yönetiminin çok fazla kutlama yapılmayacak, bir planlama yapmadık, herkes kampa girecek, işte ziyaretler olmayacak gibi kurallar
1: buna
2: getirmesiyle birlikte.
1: Buna tıpta Samsun sendromu deniyor.
2: E tabi.
1: Tıpta böyle bir karşılık. Samsun böyle yaptı Galatasaray şimdi. Yoğurdu üfleyerek yiyecekler.
0: 7-8 hafta önce olsa şu maç, 5 hafta, 6 hafta önce çok daha rahat konuşabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Dersin ki yani belli, her şey belli. Ama son 2 hafta olunca bir de Samsun Spor maçından sonra böyle bir durum olunca o yüzden böyle konuşuyorsunuz mecburen. Çünkü gerçekten de ben bunları yaşadım.
1: Tabii ki.
0: Ben One Spor'da oynadığım dönemde Süper Lig'deyken 7 maçın 6'sını almak zorundaydık Selahattin abi. Sarıyer bizim önümüzdeydi. 11-12 puan. Hiç kimse Sarıyer'i düşünmüyordu mesela küme düşmekle alakalı. Biz 6'sını kazandık, onlar kaybetti. 12 puan, 11 puan öndeki ya takım işte, küme düştü.
2: Evet, her şey
0: hiç belli olmuyor bu işlerde. Tabii. Ama arada dağlar kadar fark var. Fakat dediğim gibi sadece psikolojik olarak, baskı olarak çok mesela diyelim ki ilk yarı berabere bitti. İkinci araya girdin. Orayı düşünsene Galatasaray üzerindeki. Normalde çok rahat yenebileceğin bir takım ama işte bu futbol belli olmaz.
1: Futbol bu yüzden cazip. Elbette o ihtimal var.
2: Bir de ne kutlama yapmayacağız deseniz de oraya gelen bütün taraftarlar o motivasyonla gelmiş olacaklar.
0: Kutlamalar
2: oraya
0: için gelecekler. Yani yenmeyi de falan bırakın ama o da işte bir baskı oluşturacak. Onun da farkında olmaları gerekiyor futbolcular üzerinde.
1: Galatasaray yönetimi Samsun sürecini iyi yönetemediği için şimdi onun tedbirlerini almaya çalışıyor. Yoksa onlar da biliyor biz ne kadar kutlama yapmayacağız desek de taraftar kutlama yapmaya geliyor. Baksana Ciro geliyor mesela. Ciro
2: geldi
1: reis.
2: Bile.
1: Evet, Ciro
2: geldi
1: reis bile. Gelmiş. Yerini alacak. Yani Galatasaray Samsun'a yenilebilir mi? Elbette yenilir. Bundan sonra da yenilecektir ama Galatasaray'ın şu 2025-26 kadrosu motive olduğu her oyunun %51 kazanan olmaya yakın bir kadrodur. Bunu kabul etmek lazım. Sen ona göre bu gerçeği görürsün. Yine ona göre başka planlar geliştirirsin. İşte Trabzon gider yener seni. Başka planı vardır. Konya
2: Gençler
1: yener
2: Birliği.
1: Seni. Yenilmez diye bir şey yok. Ama Galatasaray'ın mevcut kadrosu Türkiye ilgine konsantre olduğu, sakatı falan çok fazla yoksa yani elbette olur. Türkiye Ligi'nde yenemeyeceği rakibi yok yani. Bir motive olursa Antalya'yı da bence kolayca yenmelerini bekliyorum maalesef. Düşüncem budur. Antalyalı kardeşlerim bana bozulmasın. Askerliğini Antalya'da yapmış bir adam olarak söylüyorum. Severim Antalya'yı. Ama maalesef durum
2: genelde
1: bu yani.
2: Genelde askerlik yapılan yerler çok sevilmez. Bir ay olur mu? Ondan mı yanlış biliyorum?
0: Yok.
1: Bir ay olur mu seviliyor.
2: Antalya bedel, çok güzel bir şehir bu arada.
1: Evet. Yani maalesef bunu söylemek zorundayız. Kalbimizden geçenle somut gerçekliği eğer bir araya koyarsak şimdi kamunun önüne bir şeyler cümleler kuruyoruz. Kamunun önüne çıktığımız zaman duygumuzu bir kenara koymamız gerekiyor. Maalesef gerçeklik budur. Antalyaspor işi çok zor.
2: Peki. Şimdi devam edeceğiz değerli izleyenler. Bu saati tamamlayalım. Malum Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oldu. Şöyle bir yarı final rövanş maçlarını hatırlayalım. Saat başında biz kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih Paris Saint-Germain'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı Paris Saint-Germain Fransa'da 5-4 kazanmıştı. Kvaratskhelia topla buluşan isim. Sol kanattan gelişiyor Paris Saint-Germain hücumu. Ceza sahası içine çevirdiği top Dembele golü atıyor. Ve Paris Saint-Germain deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Henüz 3. dakikada hızlı gelişen atak. Kvaratskhelia topu çok iyi taşıdı. Ceza sahası içine girdi ve boştaki arkadaşı Dembele'yi böyle buluyor. Dembele de topu ağlara yolluyor. Michael Olise yerde kaldı. Hakem bu faul sonrası Nuno Mendes'e sarı kart gösteriyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Bir başka Bayern Münih hücumu. Nuno Mendes gözler hakemde, elle oynama gerekçesiyle düdük çalıyor Pinheiro. Fakat Bayern Münih oyuncularının ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklentisi var. Karşılaşmanın hakemi aynı görüşte değil. Bir başka Bayern Münih hücumu. Kaleci topu uzaklaştırdı. Ardından savunma. Gözler bir kez daha hakemde, penaltı beklentisi var Bayern Münih cephesinde. Vitinha'nın uzaklaştırmak istediği top Neves'e çarpıyor. Hakemin kararı devam. Neves kafayı vurdu. Neuer çok iyi uzanıyor. Gole izin vermiyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Paris Saint-Germain hücumu. Şut. Kaleci Neuer başarılı. Due'ye gol şansı tanımadı. Kvaratskhelia ceza sahası içi vuruş. Bir kez daha Neuer. Bu kez ayağıyla çıkarıyor. Paris Saint-Germain'de Due topu taşıyan isim, vuruşu kaleci Neuer. Günün başarılı ismi yine gole izin vermedi. Kvaratskhelia iki kişinin arasından sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya, istediği vuruşu yapamıyor. Oyuna sonradan dahil olan Kim Min-jae burada araya giren isim. Karşılaşmada son bölümün içindeyiz. Bayern Münih hücumu, ceza sahası içi vuruş, savunmadan dönüyor. Yaşanan karambol. Bu kez penaltı beklentisi var yine. Ama karar devam. Maçta artık son saniyeler. Davis'in pası Harry Kane. Harry Kane vuruyor ve 1-1 oluyor. 90+4'te geldi beraberlik golü Bayern Münih'te. Fakat bu gol final için yeterli olmuyor. Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı 1-1 bitiyor. Paris Saint-Germain adını finale yazdırıyor.
4: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Arsenal Atletico Madrid'i ağırlıyor. Mücadelede 11. dakika. Atletico atağı. Griezmann çevirdi içeri. Raya'dan dönen top. Simeone vurmak istedi ancak Declan Rice. Çok kritik bir müdahale. İşte Raya'nın sektirdiği top. Simeone'nin şutunda. Geçit vermiyor Declan Rice. Dakika 35. Penaltı beklentisi var Atletico Madrid'de. Oyun devam ediyor. Eze. Eze'nin pası. Declan Rice. Declan Rice'ın şutunda. Atletico Madrid savunmasından dışarıya çıkıyor top. İşte Arsenal'ın penaltı beklediği pozisyon. Griezmann Trossard mücadelesinde. Hakem devam dedi. İlk yarıda son anlar. Saliba'nın pasına hareketlendi Gökereş. Oblak kalesini terk etti. Victor Gökereş arka direkte Trossard indirdi göğsüyle. Leandro Trossard'ın şutu, Oblak'tan dönen top Bukayo Saka. Emirates'te Arsenal golü buluyor Saka'yla. İşte gol bir kez daha ekranda. Gökereş'in ortası. Trossard'ın önünde kaldı top. Offside yok. Bukayo Saka fırsatçılığını konuşturarak takımını öne geçiriyor. Oblak çok iyi uzandı ama çıkardığı noktada Bukayo Saka vardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Arsenal savunmasından büyük bir hata ancak Gabriel Simeone'ye vuruş şansı tanımıyor. Raya kalesini terk etmişti. Bu kritik pozisyonda Gabriel adeta gole izin vermedi. 56. dakika. Griezmann'ın şutunda Raya'dan döndü top. Gabriel yerde. Griezmann da yerde. Gözler hakemde.

Penaltı beklentisi vardı Atletico Madrid'li oyuncuların ama öncesinde Gabriel'e faul yapıldığını işaret ediyor maçın hakemi Daniel Siebert. ...66. dakika... sol kanattan geliyor Arsenal... İnkapi çevirdi... Victor Gökereş... müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi... Gökereş de şaşkındı bu pozisyonun ardından...

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Yansın. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
1: Güzellikler Dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
5: Fenerbahçe Beko Final Four bileti için sahaya çıkıyor. Euroleague Playoff 4. maçı Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko bu akşam 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Güzellikler Dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
11: 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadında karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi

0: Maç için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'na final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: O Spor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
3: Ki Torreira, belki başka oyuncular acaba son maçlarına mı çıkacaklar, tribünlere veda mı edecekler? Biraz da bunları konuşalım. Özellikle Icardi'ye bir veda hazırlığı yapıldığına dair haberler geliyor. Çünkü oyuncunun bir bölüm eşyasını şimdiden Milano'ya gönderdiği, artık hayatını İtalya'da sürdürmek adına bazı adımlar attığına dair bilgiler var. Elbette yarın artık gözlerimizle göreceğiz. Biraz daha netleşecektir diye tahmin ediyorum. Ama bir dönem kapanıyor diyebiliriz Galatasaray'da. Icardi gerçekten ciddi bir sembol haline geldi. Geldiği günden bu yana taraftarın, çocukların sevgilisi haline gelmişti. Ama bu sezon özellikle sakatlık dönüşü, biraz özel hayatında yaşadığı problemler nedeniyle zaten yolların ayrılacağı konuşuluyordu ki yarın da Rams Park çimlerine son kez çıkabilir Mauro Icardi. Buyurun.
4: Yani bir dönem kapanıyor mu? Herhalde kapanıyor artık, evet. Büyük bir ihtimalle. Ama yeni neslin son yıllarda 3-4 senenin özellikle yeni doğan artık çocukları ya da büyümekte olan ilkokul çocukları, ortaokul çocukların Galatasaraylı olmasındaki en büyük sebeplerin başında Mauro Icardi de geliyor yani. İşte bu sevinci olsun. İşte onun için çıkarılan bir şarkı olsun.
3: Ne Aşkın olursa olayım olsun. Şarkısı.
4: Evet, o şarkılar. Yeni nesli bir de başarı da var tabii. Galatasaray'da tabii şampiyon da oluyor. Yeni gelen diğer futbolcular dahil tabii Mauro Icardi de bunun başını çekiyor. Ama başka sürprizler de belki olabilir. Sadece Mauro Icardi ile alakalı değil. Gidebilecek belki bir ikisi daha da olabilir.
3: Evet.
4: Belki, son defa seyredecekleri bir iki futbolcu daha olabilir.
3: Onları da birazdan konuşalım.
4: Yani yeni neslin işte Galatasaraylı olmasındaki en büyük sebeplerin başında Mauro Icardi, Galatasaray'ın başarısıyla beraber gelen futbolcudur. Dönem kapanmak zorunda zaten. Öyle bir durum var işte. Osimhen geldikten sonra özellikle. İşte yaşamış olduğu özel hayatıyla ilgili sıkıntılar vardı, sakatlığı vardı derken artık ikinci planda kendini hissettirilen, birazcık da öyle diyebiliriz, bir Icardi vardı. Ne olursa olsun ona rağmen gene onun üzerinde gol attı.
3: Doğru.
4: Yani gene elinden gelen her şeyi yapan, çıktığı zaman, oynamadığı zamanlara da sıkıntı yapmayan. İyi oynadı, kötü oynadı. O ayrı bir şey. Performans olarak. Fakat her zaman elinden gelen en iyisini yapmaya çalışan bir Icardi'yi son yıllarda gördük. Ve bir devrin sonuna geldik. O devir kapanıyor. Fakat Osimhen gibi adamlar geliyor bu sefer de. Yani hemen tamamlıyorlar yerini. Fark eden bir şey olmuyor. Şimdi Icardi gittiği zaman en azından Osimhen kaldığında çok çabuk unutulabilir bir pozisyonda olacak kısa vadede. Uzun vadede tabii ki hatırlanacak ama dediğim gibi işte yarın oynayacak maçtan sonra işte o da oynar mı oynamaz mı bilmiyoruz. Onu da göreceğiz.
3: Son maçıysa
4: belki 2-0 3-0 önde olur ya da gole ihtiyaç olur.
3: Evet.
4: Çift forvete döner bir şeyler olur. Galip gelir. Belki onun attığı golle galip gelecek.
3: Bir onurlandırılır diye
4: bir hazırlık yapılmıştır. Tabii bu da tam anlamıyla galibiyete bağlı, şampiyonluğa bağlı yarınki maçtan sonra diye düşünüyorum. Mauro Icardi çok önemli bir isim. Hem Türkiye'ye gelmiş yabancı futbolcular arasında hem de Galatasaray'a gelmiş efsane futbolcular arasında çok önemli bir değer.
5: Yani profesyonellerin başta hiç kimsenin özel hayatı hiçbirimizi ilgilendirmez. İlgilendirmemeli. Son zamanlarda başka şeyler de duyduk. Yani şöyle yapmış, böyle yapmış. Kimse ilgilendirmez ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Icardi'nin evlilik hayatı ve Wanda Nara hanımla yaşadıkları futbol ömrünü kısalttı. Yani Icardi en az 2-3 sene daha üst düzey top oynayabilirdi. Fakat Wanda hanımla aralarında yaşanan süreci yönetebilmek için bir sürü şey yaptı. İzinli gitti, izni suistimal etti, geri gelmedi, gelemedi. Yani şey için söylemiyorum bunu. Eleştirmek için söylemiyorum. İkili ilişkidir. Kimse bir başka ikilinin arasında neler yaşandığını, hangi bilinmezlerin olduğunu doğal bilemeyeceği için böyle hüküm verici cümleler kurmaktan kaçınmak gerekiyor. Ama net olan şu, evet, Icardi'nin futbol hayatı Wanda Hanım ve belki onunla seçimleri nedeniyle, kendisinin de seçimleri nedeniyle biraz kısa kalmak zorunda kaldı. Yani Icardi en az 2-3 senede top oynayabilecek, çünkü zekasıyla oynayan bir adamdı. Biraz fizik gücünü yerinde tutabilse Icardi hep iş yapar. Fakat tutamadı. Yani kendisinin de kendisindeki düşüşün, o dramatik düşüşün farkında olduğunu, sağ içindeki çok şey yapmak isterken hiçbir şeyi yapamamanın fotoğrafını vererek bize gösterdi aslında. Yani Icardi'nin de kendi içinde çok mutlu olmadığını görüyoruz. O da farkında eski Icardi olmadığının. Ama özel hayatındaki dalgalanmaları, savrulmaları yönetemediği için böyle olacağını az çok kendisi de öngörüyordu. Ben bu nedenle, hani siz de diyorsunuz ya, Icardi eşyalarının bir kısmını göndermiş filan. O zaten muhtemelen İtalyan göçmeni bir Arjantinli ailede doğmuştu. Aslına dönecek. İşte İtalya'da, Milano'da kalan ömrüne devam edecek ama Galatasaray tarihinde Icardi kadar katkısı olan çok az kişi olmuştur. Yani hiçbir çocuğa para vererek, şeker alarak, çikolata vererek istediğinizi yaptıramazsınız. Çocuk kendisi sevecek. Icardi çocuklara kendini sevdirdi. Bu ülkenin, bu coğrafyanın bütün çocukları Icardi'yi sevdiler. Ve Galatasaray'ın kapısını açtı onlara. Gelen olur, gelmeyen olur. Icardi bir kapı açtı, bir kapı araladı. Belki yüz binlerce çocuk Icardi'nin etkisiyle Galatasaray'la oldu zaten. Ha belki sonra dönerler, şudur, çok önemli değil. Ama Icardi'nin yapabileceği, ya herhangi bir oyuncu profilinin yapabileceği bundan daha büyük bir katkı olamazdı. O yüzden her türlü onurlu, mutlu, karşılıklı, iki tarafı da hoşnut eden bir vedayı hak ediyor. Hem Icardi hem Galatasaray. İnşallah
3: sportif katkısını da iki sezonda yabana atmamak lazım bu arada.
5: Tabii ki canım, Galatasaray'ı taşıyan oldu. Ya. Çocuklar niye yani? Evet. Gol atmasa bunu yapmayacak. Ya. Onu yapmayınca da çocuklar oradan yakaladı yani. Yani şey, yeni kendi düşlerinde fenomen olmayı düşünen yeni sporcu adaylarını da söyleyelim. Bak, demek ki bir ikon, bir görüntü koymak gerekiyor, hı hı, çocukların yüzüne. Bir de müzikle desteklemek, evet, gerekiyor tabii bunu. Icardi'nin katkıları Galatasaray'ın kişisel de, yani kurumsal tarihinde dediğim gibi karşılığı, tekrarı yaşanabilecek gibi bir şey gibi de durmuyor. Yani sadece gol atmakla falan olmuyor mesela. Osimhen o etkiyi vermiyor çocuklara. Osimhen kötü oyuncu mu? Yok, şahane bir oyuncu o da. Ama bambaşka bir aurası vardı.
3: Evet, işte yani sadece bir sembolünüzün olması da yeterli olmuyor.
5: Değil ya, vücutları falan.
3: Ya. Paket halinde aslında. Yani hem sportif başarı, hem sempati, hem bu arada Galatasaray'ı çok sahiplendi. Çok ciddi bir aidiyet duygusuyla bağlandı. Onu da söylemek lazım. Çünkü diğer futbol oynadığı takımlarda hep taraftarın çok hoşlanmadığı, biraz yine özel hayatı nedeniyle dışlanan, sosyal medyada çok eleştirilen biriyken ilk defa o da Galatasaray'da çok sevildiğini hissetti ve buna da çok doğal bir karşılık verdi.
5: Okan Buruk Icardi'yi çok iyi idare etti ama onu ıskalamayalım. Evet. Icardi bu haliyle Paris Saint Germain'deki haliyle, sallıyorum, Atalanta'ya gitse orada da sevilmeyen bir figürü dönüşürdü.
3: Muhtemelen.
5: Yani o biraz daha profesyonellik hakim. Biz de Okan Hoca biraz psikologluk da yapıyor oyuncularına. O yüzden çok iyi idare etti Icardi. Icardi de o sevginin karşılığını verdi. Zaten Galatasaray'a gelen oyuncular o Galatasaray kültürü içinde çok çabuk kaybolabiliyorlar. Yani kendilerini o kültürün bir parçası olarak hissedebiliyorlar. Ama hissedenden çok hissettirendir önemli olan. Yani Galatasaray'a iyi hissettiriyor gelen oyuncularını. Bunu kabul etmek lazım. Şu veya bu nedenle, şu veya bu kültürel arka planla, onu bilemeyiz. Ama iyi hissettiriyor. Icardi de onun karşılığını verdi. Yani o yüzden bu, yani iyi bir vedanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve çocuklarla kurulabilecek bir bağ, başka bir adamın kurmasını da ben uzun yıllar beklemiyorum. Tabii ki olabilir. Doğada olan bir şey tekrar olabilir ama eskilerin bir deyimi vardır. Sokağa girdiğinde peşine iki tane kedi takılmayan adam değildir diye. İyi insan değildir yani. Bu da şey, çocukların sevmediği adamdan da uzak duracaksın. Çocuklar seviyorsa da, yani her çocuk mu sever bir adamı ya? Demek ki başka bir şey var. Ya çocuklar hesap yaparak sevmez. Hesapsız, beklentisiz sever. Icardi kendini öyle sevdirdi. Öyle adam, keşke her takım bir tane öyle bir adam bulsa yani. Ve ben şeyden çekinmeye başlamıştım yani. Sonuçta biz insanız. İnsana da herhangi güzellik varsa ondan payımıza düşeni alırız. Hüzünden de payımıza.

0: bize düşeni alırız. Sahipleniriz yani. Saklanmayız. Bir köşeye çekilmeyiz. Tam ortaya yere çıkarız. Ben de buradayım. Acıysa birlikteyiz. Sevinçse yine birlikteyiz. Ben korktum ki kötü mütü oynuyor Icardi şimdi. Taraftar buna bir şey der mi acaba? Hani bir yuh biliyorsun. Barış Alper'e bir yuh gibi bir şey oldu. Çocuk zor toparladı kendini. Toparladı ama iyi bir delikanlıdır. Öyle bir şey olmadan şu hikayenin bitmesi lazım. Çünkü Icardi bitmiş. Yani ne derler? Okey mi dönüyor derler. Icardi yani fizik olarak bitmiş. Çok şık bir şekilde ayrılığın vakti gelmiş, dayatmış. Tam da öyle ya, Allah'ın sevgili kulu ya. Bak öyle bir maç getirdik ki kazanırsan ligin en dağınık takımıyla oynuyorsun. Kazanırsan şampiyonluk ilan ediyorsun son maçın. Taraftarın hepsi orada. Ciro da gelmiş. Ciro reis. Evet. Yani o da şanslı
1: bir şey. Onur Polo. Evet. Yani tabii ki. Peki bu arada Icardi tek başına Rams Park'a son kez çıkacak isim olmayabilir demiştik. Hmm. Şimdi bu 4 sezonun en önemli aktörlerinden biri de şüphesiz Torreira ve Galatasaray'ı takip eden arkadaşlarımızdan gelen bilgiler. Belki Torreira'nın da bu sezon artık son sezonu olabileceği, Temmuz ayında yollarına ayrılabileceği şeklinde. Dolayısıyla Torreira da aslında son kez Rams Park'a çıkabilir. Bunun da bir duygusal yansıması olur diye tahmin ediyorum. Torreira da önemli bir figür.
2: Torreira da olabilir. Başka isimler de olabilir. Çünkü gelebilecek teklifler olur. Çok ciddi teklifler olur.
1: Evet, bunlar teklif.
2: Kimsenin beklemediği futbolcular da olabilir.
1: Dışında aslında biraz daha hani sanki artık yolun sonuna gelinmiş gibi düşünülen isimler.
2: Yani şimdi hep konuşulduğu için.
1: Barış Alper örneğin. Şu anda hiç ayrılığı gündemde olmayan bir oyuncu ama çok astronomik bir teklif gelir. Yollar ayrılır. O başka bir senaryo. Şimdi Icardi'ninki Torreira'nın sanki biraz daha artık organik olarak yol oraya gidiyormuş gibi görünen
2: yani
1: isimler.
2: Hep medyada falan biliyoruz Torreira'nın ismi devamlı zikredildi.
0: Kendisi de deklare ettiği için, kendisi bir ara konuştuğu için aynı konuda olabilir.
2: Bir de şey yani bu saha içerisindeki şeyleri de artık belki onu birazcık gösteriyor eskisi gibi değil.
0: Sakatlıktan döndü.
2: Sakatlıktan eskisi döndü birazcık daha kafa bilmiyorum da yani ama Torreira zaten arka planda Icardi'den sonra geçmiş dönemlerde yani görünmeyen kahraman da değil, görünen kahraman hani eskilerde
1: tabii
2: biliyorsunuz.
1: Çok net bir katkı.
2: Çok net bir katkısı olan görünen kahramanlardan bir tanesi inanılmaz katkı verdi. Yani son uzun zamandır ve bu kadar istikrarlı başarı sağlayan ender futbolculardan bir tanesidir Torreira. Çok önemli katkılar verdi Icardi. En az onun kadar orta sahayı derleyen, toplayan, işte pas bağlantıları sağlayan, liderlik konusunda olsun. Müthiş oyunlar oynadı, müthiş maçlar çıkarttı.
0: Tribünü sahanın içine çeken.
2: Tribünü sağ içine çeken bir pozisyonda olan bir Torreira'dan bahsediyoruz. Gitmesi muhtemel olan futbolcuların başında olanlardan Icardi'den sonra bir tanesi diye düşünüyorum ben.
0: Saraya teklif gelirse gidebilir. Saraya, varmış ciddi teklifler.
2: Barış da gidebilir.
1: Evet, İngiltere'den özellikle.
0: Lan kiralı kullanılmayacak son maçına çıkabilir. Yani bir sürü oyuncu maçına çıkabilir.
2: Sasha Boyle mesela Salah ver ikisinden biri diyecek. Yani ben oynamak istiyorum diyecek.
0: Sasha da, Sasha gidebilir. Da gider.
2: Evet. O da gidebilir.
0: O paralara kalmaz.
2: Ya en az 5-6 oyuncu da yollar ayrılabilir. Yani orada orta sahada olsun.
1: Hani onların duygusal karşılığı çok olmayabilir tribünlerde ama işte Icardi ile Torreira'nın karşılığı başka.
2: Tabii. Barış da öyle.
0: Aslında Barış da karşılığı olması gereken Sasha Boy.
2: Sasha Boy da gidebilir ama.
0: Kampa almadığın çocuk o sezonun yıldızı oluyor. Sana 30 milyon euro 30 mu kazandırıp
1: evet,
0: gidiyor.
1: Evet ama o zaten görevini tamamladı.
0: Asıl,
1: Sasha
0: hayır Galatasaray'a hizmet eden asıl o yani onu söylemek istiyorum. Yani, kasaya para koymuş yani.
2: Duygusal olarak en çok etkileyecek olan taraftarı camiayı tabii ki Icardi ve Torreira olacak. Yani oraya gelmek lazım. Barış da sonraki planda. Onu da söyleyeyim. Hani onlar da diyordu şu anda hem şampiyonluğu yaşayalım hem de gidebilecek futbolcuları son bir kez orada görelim. Onlar için de çok duygusal bir ortam olacak. Ama Torreira gidebilecek futbolcuların muhtemel başlarında geliyor.
0: Ya her ne olursa olsun Galatasaray aslında şeydi tavanın dibini de kazıdı 4. şampiyonluk. Ya o 4 yıllık planlamanın son kırıntılarıyla tavanın dibini kazayıp 4. şampiyonluğu almanı.
1: Evet artık zaten bir güncelleme.
0: Yeniden yapılanmayacak bir kan değişimi Galatasaray'da şart. Yani zaten oyunun sürekli geriye gidişinde bunu görüyorduk. Yani oyuncular yoruldu mental olarak. Başarı kanıksandı. Taraftar artık Liverpool'a elenmeyi kabullenemeyecek noktaya geldi ki doğru bir noktadır yani. Devam etmesi gerekiyor buradan. Ama bu 4 yıllık planlama 4 yıllık şampiyonluk geldi. Ben 5.liğin gelmesini çok zor görüyorum. Çünkü Galatasaray her anlamında her oyuncu üzerine koyup giden oyuncu yok. Herkes aşağı doğru döndü. Bu yüzden Galatasaray'ın kadrosunda ilk 11'i de

0: en az 4-5 en az yeni sezonda adam göreceğiz. Onların uyumunu hoca, Okan Hoca devam ederse Okan Hoca ya da başka biri olacaksa o. Onların uyumunu bir yıl içinde sağlamalarını ben beklemem. Futbol sever olarak, bir gazeteci olarak geçmiş deneyimlerin ışığında bir yılda 5-6 adamla aynı üst düzey oyunu oynamasını beklemem ben. Şeyi söyleyenler olacaktır. 13. oldu, sonraki sene şampiyon oldu. Türkiye Ligi'nde oldu. Ben hedefi Galatasaray için artık Avrupa'da son 16 zaten birinci hedef olmalı artık. Onun için çok ciddi bir yapılanmaya ihtiyaç duyuyor Galatasaray. İsimlerinden çok oyunlarıyla Salay gibi. Salay isimli bir adam olarak gelmedi buraya. Nereye koysan oynadı. Bir futbol takımının ihtiyacı olan oyuncu tipini takıma doldurup şimdi Torreira'nın yerinin dolması çok zor mesela. Onu çok isabetli bir transfer yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü Torreira çadırın ortasındaki direkti. Hep çadırı ayakta tutuyordu. Görünmez kahraman asıl oydu yani. Biz Icardi'yi alkışlıyoruz. Icardi'yi golle burun buruna getiren pozisyonun iki öncesinde Torreira var. Topu almış, sana vermiş. O onu almasa kalenden top çıkarırsın. Fakat o topu aldığı için Torreira Türkiye standartlarının çok üzerinde bir performansla.
1: Ya, hem iyi oyuncu hem lider oyuncuydu. Yani
0: tabii.
1: O direkt dedin ya çadırın ortasında ilgili. Tabii. O çok önemli bir şey. Selahattin Ahmet tespiti. Yıllarca taşıdı. Tabii. Artık mental olarak da bir yerden sonra eğer 4. şampiyonlukta gelirse zaten artık görevimi tamamladım. Gidip artık hani belirli bir şeyden sonra da artık başka yerde heyecan aramaya başlıyorlar.
2: Tabii.
1: O da var yani futbolcular
2: üzerinde. Bu herkes için geçerli.
1: Herkes için geçerli. O yüzden tartışılmaz diyeceğimiz iki tane futbolcudan bahsettik. Icardi ve Torreira ki diğer görünmez kahramanlar bir sürü adam var yani sayabileceğimiz Galatasaray'da. Onlar da çok değerli kendilerine göre. Fakat dediğim gibi yarın bunların başında Galatasaray'ın galip gelmesi gerekiyor. Beraberlik bile tatmin etmeyecek onları yarın. Onu da söyleyeyim.
0: Galatasaray ara transferde şeyi düşündü. Atalanta'nın ünlü bürosu vardı. Unuttum adını. Bilen bilir. Mesela Torreira'nın yerine öyle bir adam hazır olacak. Yani. Hı hı. Bu olur mu? Olmaz mı? Geleceği iyi diyorlar. Öyle oyuncu olmaz. Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da son 16 hedefliyor. Sanki öyle olmak zorunda. Bu çok iyi olacak
2: şimdi
0: oyuncu değil.
2: Olan oyuncu lazım. Omurganın bir parçası çıkıyorsa aynı seviyede bir parça oraya dahil edilmeli ki o omurganın o
1: en az onun kadar etkili olması lazım.
2: Bozulmaması için.
0: Yani Galatasaray'ın önümüzdeki sezonunun bir yapılanma sezonu olmasını bekliyorum ben. Bunu niye söylüyorum? Ben Trabzonspor'un doğru birkaç hamleyle önümüzdeki sezonun en büyük favorisi olduğunu düşünüyorum. O nedenle bunu söylüyorum. Ve Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım hamlesiyle daha iddialı bir kadro kuracağını söyleyebiliriz, düşünebiliriz. Ama işte ya yani iki rakip Beşiktaş bilmiyorum doğru yolu nasıl bulacaklar yani bir türlü aklım almıyor Beşiktaş'ın. Hep söyle 3 yıldır burada söylüyorum Beşiktaş için kötü günler bitti daha kötüleri başlıyor diye. Bunu Trabzonspor için de söylüyordum. Trabzonspor Fatih Tekke'yle doğru yolu buldu. Beşiktaş onu yapmadı. Ya Serdar Adalı bizi bir umutlandırdı.
1: Daha kötü günler
0: camiye bekledim. Gerçeği şu bu dedi.
2: Evet, hep söyler.
1: Evet. He.
0: Evet öyle diyor.
2: İmza Selahattin Kınalı şeklinde bir cümledir bu.
1: Ya şaşırdım öyle deyince şimdi Selahattin abi.
2: Bilir
0: ama Serdar Adalı kendi gerçekliğimize döneceğiz falan deyince umutlanmıştım. Sonra 3 gün sonra da şey dedi. Rakiplerimizden aşağı kalır bir yanımız yok. Biz de transfer yapacağız. Buyur.
2: Peki o zaman şöyle yapalım. Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Yarın değerli izleyenler. Şimdi bir tarafta tek hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenmiş. Teknik direktörü tartışılan, yönetimi yine tartışılmaya başlanan, oyuncuları tepki gören bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Hı-hı. Diğer tarafta matematiksel olarak Süper Lig'de ikincilik şansını devam ettiren, diğer tarafta da Ziraat Türkiye Kupası'nda final hedefiyle yoluna devam eden bir Trabzonspor var. Dolayısıyla hem iki tarafa dair, iki takıma dair neler söylersiniz mevcut tablolarıyla alakalı bunu merak ediyorum. Hem maçı biraz aslında değerlendirebiliriz. Yusuf Tokaç başlayalım.
1: Ya aslında konuşacak çok şey vardı. Şimdi Beşiktaş'la alakalı. Trabzonspor'un hani doğru şeyler konuştuğumuz kadar sezon başından beri Beşiktaş'la alakalı yanlış şeyler. Bir sürü şey konuşabiliriz aslında. Çok şey var. Hani bu süreç.
0: Burada söyleyemediklerimiz de var.
1: Söyleyemediklerimiz de var. Ama söylemek zorunda hissettiğimiz şeyler de var. Şöyle. Şimdi Beşiktaş sezon başından beri yanlışlarla devam etti. İşte Avrupa ne yazık ki kafası olmadığı için. Avrupa yok. Başkanımız öyle dedi. Yani o Serdar Adalı başkan. Avrupa şu an yok deyip ama öyle bir kırık dökük bir Beşiktaş'la başladılar ki Hani tamam Serdar Adalı Başkan çok iyi niyetli olabilir ama yönlendirme konusunda da birazcık sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum sezon başından beri. Baştan bir süreç maça da kadar geleceğim.
0: Yanında Feyyaz Hoca var.
1: Kim?
0: Feyyaz Hoca var. Yani Samet Hoca var kulübün içinde.
1: Geçen sene işte onlar Hasan Arat döneminde.
0: Bunların akıllarından kulüp yararlanmayı düşünmüyor mu?
1: Ama geçen sene vardı Selahattin
0: İşte ya sorunlar aynıydı yani.
1: Aynıydı sorunlar onları gene aşamadı. Bu sefer kendi aralarında sıkıntı çıktı. Ya çok ilginç şeyler yaşandı. Beşiktaş hani kaş yapayım derken göz çıkarıldı son yıllarda devamlı. Artık o pozisyonlardan gelindi. Sezon başında da işte planlama konusunda ben doğru şeyler yapılmadığı inancındayım. Çünkü Avrupa'nın bir hedef olmadığı konuşuldu, söylendi. Onun üzerine şimdi Avrupa hedef olmazsa yabancı futbolcular da gelmiyor. Gelen futbolcu da 3 liraya gelmiyor, 6 liraya geliyor. Yani bir Arabistan modeli gibi oldu Beşiktaş aslında. Oraya gelecek olan futbolcular. Ne için? Sırf para için. Şimdi hedef yoksa Avrupa, hedefin. Lig ayrı bir şey. O zaman Avrupa'dan gelecek olan futbolcular sana para için gelir. Başka hiçbir şey için gelmez. Şimdi hedefin olur, Avrupa tam %100 başarılı olursun. Orada parayı dersin ki 10 liraya gelmem de ben 7 liraya geleyim. Zaten Avrupa'nın içinde olacağım, fiyatım yükselir. O pozisyon da kalktı ortadan. Şimdi sezon başında işte Solskjaer geldi, bir maç kaldı, geri gitti. Sergen Hoca geldi falan filan. İşte son dakika bir Jota transferi oldu. Onu da Sergen Hoca tutmuyor kafasında, planlamasında. İlk yarıdan sonra devre arasında yapılan transferlerde kaliteli değil, enerji yükselten transferler yapıldı. Paraya baktığınızda ciddi bir para harcanmış sezon başından beri. Bizim kadarıyla 130 milyon euro civarında bir para.
2: Ciddi bir...
1: Ve başarı yok ortada. Evet. Şimdi planlamayla ilgili süre gelen bir sonuç şu ana kadar. Ve sahiplenen bir Beşiktaş taraftarı var. Ben geçen gün maçtaydım mesela. Neredeyse doluydu. Stat işte kupa maçında. Müthiş bir destekleyen bir taraftar. Başarıya aç. Susamışlar. Heh, şimdi oldu, şimdi oldu, şimdi geliyor falan derken artık o anda tekrar hayal kırıklığıyla biten. Ha bu iyi oynarsın kötü oynar ama sonuç olarak bir başarısızlık var ortada. Bununla ilgili işte Fenerbahçe'den konuştuk. Ne dedi Selahattin abi? 3-4 transferle Galatasaray tekrardan o omurgayı kurmuş. Sağ solunu işte Galatasaray'a gelmek isteyen çok futbolcu. Niye? Çünkü 3 senedir şampiyon. Şampiyon Ligi'nde son 16'ya kalmış.
0: Flash
1: i̇şte,
0: skorlar aldı.
1: Flash skorlar aldı falan derken tabii ki çok gelmek isteyen işte. Bu Avrupa'yla da bağlantılı. Şu anda Beşiktaş'ın amacı da o olmalı.
2: Sergen Yalçın'la devam edip edilmeyeceği şu an belirsiz ve Trabzonspor maçının da biraz sanki belirleyici olabileceği konuşuluyor.
1: Ben ona inanmıyorum. Kupa maçı olsaydı zaten kupa maçı tam anlamıyla hani istifa etmiş Sergen Hoca kabul edilmemiş. Evet. İşte bu anda da yarım bırakmak doğru olmaz diyen bir Sergen Hoca var. Sergen Hoca'nın hani Trabzonspor maçının bir belirleyici olacağını düşünmüyorum şu anda. Onu da söyleyeyim. Olsaydı tam anlamıyla %100 kupa maçı olurdu, lig olurdu. Şu andaki almış olduğu, şu ana kadar geldiği sonuçlar olurdu.
2: Şöyle şimdi maça ilgi ne kadar olacak? Taraftarlar maç öncesi veya maç sırası nasıl bir reaksiyon verecekler? Yani bu tarz dinamikler de genelde etkileyebiliyor ya. Bir de Sergen Yalçın da taraftar tepkisinden etkilenen bir teknik direktör.
1: Aslında çok değil ya Ezgi. Ben çok katılmıyorum ona da.
2: İsterlerse giderim dedi mesela.
1: İsterlerse giderim dedi. Şimdi
2: işte tepki istedikleri anlamına mı gelecek?
1: Ya işin aslı şöyle oldu maçta da. Maç biter bitmez. Şimdi Beşiktaş kötü oynamadı maçta.
0: Yok.
1: Kötü oynamadı. Beşiktaş top ondaydı ama 3. bölgede etkili olamadı.
2: Etkili olamadı.
1: Etkili olamadı diyelim. Mesela maça gelecek olursak. Şimdi pozisyonları buldu mu? Yani. Buldu. İşte iki tane top direkten döndü.
0: Kaleci çıkardı bir iki tane.
1: Ataklar oluyor ama hep cılız ataklar. Olabilir böyle şeyler futbolda dedik. Ama sonuca bakıyor artık Beşiktaş taraftarı. Başarıya bakıyor. Kupa en büyük hedefiydi artık ligden sonra. Şimdi Sergen Hoca'nın maçtan sonra işte yönetim istifa ya da Sergen Hoca istifa gibi şeyleri çok fazla taktığını düşünmüyorum ben. Çünkü sezon başını görebilecek olan bir Sergen Hoca'nın olduğunu düşünüyorum ben. Trabzonspor maçının sonucuna bağlı olarak kesinlikle olmadığını düşünüyorum ben bunun. Ama her şey ortada. Herkes her şeyi biliyor. Hani görünen köy kılavuz istemez. Neler olabileceğini düşünüyor. Çok kırık dökük bir Beşiktaş var şu an. Çok ciddi bir para ihtiyaç var. Çok ciddi bir borç var. Ve çok ciddi sponsorlar gerekiyor. Destek gerekiyor. Bunun altından nasıl kalkacak? Çok zor bir süreç bekliyor dediği gibi Selahattin abinin. Şaşırdım aslında seni söylediğine ama aslında bir yerde de doğru yani.
0: Ben bunu 3 yıldır söylüyorum. Yeni bir şey değil. Trabzon kurtardı kendini bundan. Beşiktaş kurtarmadı.
1: Neden peki kurtardı Trabzon? Yani aradaki fark ne mesela Selahattin abi?
0: Tamam kendi genç adamlar üzerine Fatih Tekke'yle oyun kurmaya çalışıyor Trabzonspor. Oyuncuyla şampiyonu kovalamıyor. Bir oyun kuralım önce. O oyunun üzerine biz oyuncu monte edecek oyuncuları buluruz diyor.
2: Bir de biz şampiyonuz hedefiyle değil Hani biz 3 yıllık bir planlama yaptık. Evet. Bu da o planlamanın ilk yılı, sabır göstereceğiz diyerek aslında biraz teknik direktöre de alan

0: Beşiktaş camiası büyük bir cami. Ama bu planlamayı yaparken de doğru bir planlama yapmak lazım. Yani biz şampiyonu yok, öyle bir şey yok. Biz 2 sene, 3 sene bir planlamamız var. Oluruz, olmayız. Hı hı. Ama biz planlamada neydi o? Gene fiyatla ilgili, ödemelerle alakalı küçülmeye gideceğiz. Ama yine de bizim hedefimiz şampiyonluk olacak. Bunun sözünü vermeyecekler. Avrupa'da olmak bizim en büyük hedefimiz, evet, olacak diye başlayıp o paranın cepte kalmasını sağlamak gerekiyor. Şimdi Trabzonspor bunu becerdi. Selahattin abinin dediği gibi. Ne oldu? Çok ciddi paralar harcamadan böyle bir başarı
1: zaten
0: elde etti.
1: Zaten yok para yani.
0: Ama para olmadan yani başarı sağlandı sonuçta.
1: Demek ki oluyor.
0: Demek ki oluyormuş yani.
1: O yüzden Fatih
0: Göztepe de aynısını yaptı.
2: Doğru planlamayla, yapılanmayla olabiliyor.
0: Bunda ekibin de başarısı var Selahattin abi. Fatih Hoca'nın ekibinin, yönetiminin, başkanı. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı yani.
1: Ama skorlar gelmeseydi Fatih Tekke'nin ömrü o 3 yıllık planlamanın neresine kadar sürerdi onu da biliyoruz. Fatih Hoca kendisi de söylüyor.
0: Kendisi de söylüyor zaten.
1: Maalesef evet. Türkiye'de futbol kültürümüz tamamen kazanma odaklı yani. Bir şehvetli bir kazanma arzusu var bizde. Onun dışındaki her şeyi aşağılanma olarak görüyoruz. 4 tane büyük takım var ya şampiyonluk adayı. 4'ü de kusursuz bir yönetim sergilese. Takım kusursuz, yönetim kusursuz, taraftar kusursuz. 4'ü bir de yine bir tanesi şampiyon olacak. Yani her şeyi kusursuz yapman bile seni şampiyon yapmayacak ki. Hı hı. Yani futbolun bir oyun olduğunu, bir keyif unsuru olduğunu bir anlayıp bir içselleştirebilip futbolu öyle görebilsek başarının ille de kazanmak olmadığını, ille de şampiyonluk olmadığını bir hissedebilsek, fakat bu işte uzun erimli bir planlamalar, çalışmalar, yaşanmışlıklar istiyor herhalde. Yani bizim çok başarabileceğimiz bir şeymiş gibi durmuyor. Basın yönetimi, yönetim taraftarı, taraftar oyuncuları, herkes birbirini dolduruyor şampiyonluk için. Yani herkesin ana motivasyonu şampiyon olacaksın, kazanacaksınız bu oyunu. Kazanmak şampiyonluk yani. Ya bu ülkede ikincilik başarısızların birincisi demek ya. Ya neyini, nasıl bir gelişim süreci yaşayabiliriz ki? Nasıl dünyada saygı uyanan bir futbol ülkesine dönüşebiliriz? Hmm. Asla dönüşemeyiz bu kafalarla. Yani şu büyüklerin futbol algısı değişmediği sürece ki değişecek gibi durmuyor. En azından yakın mesafede göremiyoruz bunu. Fenerbahçe şampiyon olamadık diye durmadan başkan değiştiriyor. Beşiktaş şampiyon olamadık diye durmadan başkan değiştiriyor. Beşiktaş bir planlama yapsaydı 3 sene önce şu anda önümüzdeki sezonun en güçlü şampiyonluk adayıydı. 20-30 milyon masrafla. Yani o yaptığı transferlerin üstüne 2-3 takviyeyle, doğru takviyeyle, menajerlerin istediği değil, takımın ihtiyacı olan takviyelerle doğal bir şampiyonluk adayıydın sen zaten. Hı hı. Ve bir tane de altyapıdan da bir oyuncu çıkarırdın, taraftar onunla da kendini bulurdu. Yok mu yani? Çıkmaz mı? Çıkmaz olur mu? Yatırım yaparsın, çıkar. Sabır gösterirsin, çıkar. Demir Ege gitti aslanlar gibi top oynuyor orada. Fakat biz Demir Ege'yi beğenmiyoruz mesela. Kimse beğenmiyor Demir Ege'yi. Avrupalı alıp oynatıyor. Hem de yani dişli takımlar, böyle ligde tutunmaya çalışan takımlar değil.
0: Aslaniye'den ne farkı var? Mesela.
1: Ya hastaneden fazlası var Demir Ege'nin.
0: Yani işte onu işte en küçük örneği.
1: İşte bizim diyorum ya futbol algımız hastalıklı.
0: Evet.
1: Solkayer'i ikinci hafta gönderdik. Göndermeseydi, kalsaydı Beşiktaş kaçıncı olacaktı, yine aynı olacaktı. Ama belki adam bir şey inşa edecekti. Ya ikinci hafta bir hoca görevden alınır mı ya? Mourinho da aynı şey. Bu nasıl futbol iklimi ya?
0: Ya da Sergen Hoca için. İkinci hafta gelir sezon başı getirmek lazım. O da ayrı bir konu yani.
1: Ya Sergen Hoca Beşiktaşlılıktan yok diyemiyor. Zaten sen de biliyorsun en baştan dedi ki o başkana, ya bu takım seni de yer, beni de yer başkan. Hani gelmedi yani önce. Haklıydı fakat ikincisinde artık yok diyemedi. Ben Sergen Hoca'nın suçlanmasını da özel hayatı, futbol algısı, hayatı yorumlama biçimi falan bunlar üzerinden eleştirilebilir. Ama şu oyuncu grubundan bundan fazlası çıkmıyor yani.
0: Mümkün Sergen Hoca etkileyenlerden biri de Selahattin abi. Hani yorumcuyken söylemiş olduklarının önüne çıkmasıyla
2: evet,
0: alakalı.
2: O da biraz
0: onu...
1: Ya olabilir, hayat böyle bir şeydir. Ben de şimdi burada atarım
0: ders tutarım. Ders mi oldu diyelim yani ona?
1: Atarım tutarım, bana verirler bir takım karşıma. Olabilir biraz da bu iş artistik bir iştir biraz da. Olur bu kadarı da yani. O kadar üzerine gitmek yalan mı söylüyordu yani Sergen o zaman? Ekrandayken söylediklerinin hepsini
0: doğru veya yanlış doğru söylüyor ama söylüyor düşündüğünü, o ayrı bir şey.
1: Doğru diyordu diyoruz.
0: Yani bazılarına göre yanlış, bazılarına göre doğru, bazı bilemezsin.
1: Masanın bu tarafında doğruyu söylersin de bu tarafta söylemek zor olur biraz. Çünkü kurumun zarar olabilir, kurumsal bir pozisyon alman gerekir. Olabilir yani Sergen Hoca'nınkini de biraz öyle görelim ama Beşiktaş camiası Sergen Hoca'ya, Trabzonspor camiasının Fatih Tekke'ye verdiği krediyi verebilseydi, o güveni, o özgüveni verip o alan açabilseydi. Beşiktaş şimdi yeni transferlere milyon euroları nasıl harcayacağız? Elimizdeki oyunculardan nasıl kurtulacağız gibi bir dertle değil de

0: çok net bir şekilde 2-3 takviyeyle yeni sezonun en ciddi şampiyonluk adaylarından biriyiz deme noktasında olurdu. Onu söylüyorum. Yoksa Beşiktaş'ın borcu da Fenerbahçe'den Galatasaray'dan çok az değil yani 20-25 milyar değil, borç. Değil. Ya söyleme kolay 25 milyar ya bu spor kulübü ne oluyor ya? Peki,
1: ciddi bir borç. Evet.
2: Selahattin Kınalı Trabzonspor'dan devam edelim.
0: Trabzonspor Beşiktaş maçına biliyorsunuz rotasyonla çıkıyor. Fakat rotasyonu yapan teknik direktör değil. Şu son maçını yöneten hakem adını bile unuttum. Bilmiyorum kim yönetmişti. Sağbek, Solbek.
2: Hangi maç?
0: Trabzon'un son maçı 1-1 kaldı ya Göztepe ile. Maçı yöneten hakemin
2: bakalım,
0: adını
2: bakalım,
0: unuttum. Trabzon'un sağbek ile solbekini oyundan atarak Beşiktaş maçına rotasyonla çıkmasını sağladı. Takımın yorulmasını istemiyor. Hoca aslında Trabzonspor'un lehine çalıştı da kavrama sorunu yaşıyor taraftar. Adam Trabzonspor'u kupa oyunu için rotasyon
2: oldu.
0: Evet. Ha Ozan Ergün evet. Fena rotasyonu soktu Trabzonspor'u. Sağ bek sol bek olmadan stoperlerden de sadece bir tanesi sahaya çıkacak Beşiktaş'a karşı. Yani tarihin en kötü Beşiktaşlarından biri. Yani düşünsel, zihinsel arka plan olarak söylüyorum. Yine aynı şekilde kırık dökük bir Trabzonspor'la oynayacak. Yani öyle bir oyun. Sağ bek yok, sol bek yok.
1: Stoper kafa yok. Olarak da Beşiktaş şu anda sıkıntıda.
0: Tabii tabii. Hani
1: neredeyse
2: bazen
1: aynı.
2: Bazen böyle maçlar da keyifli geçer bu arada onu da söylemek
0: aslında
2: lazım.
0: Aslında Ezgi Doğuz Trabzonspor üçüncülük garanti, Beşiktaş dördüncülük evet, garanti, altı üstü yok.
1: Öyle de
2: evet,
1: finale çıkacak.
2: Genelde de bu arada
1: final
2: bu iki takım
1: var
2: arasındaki
0: i̇şte Trabzon
2: maçlar.
0: Yarı final daha finali yok. Önce gençlere
2: keyifli
0: bile
2: oluyor.
0: Yenebilirse.
1: Özür diliyorum. Yarı final
2: bir
1: fark etmiyor. Evet. Sonuçta finali yakalayacak bir pozisyonu tabii, var tabii, yani. Trabzon öyle tabii bir durumu var. O yüzden onlar için de önemli.
0: Trabzon için önemli. Beşiktaş için prestij. Sergen Hoca bu oyunu kazanarak derbi kazanmadan sezon kapatmamış olmanın hesabını evet, yapıyordur evet, belki. Bence Sergen Hoca kafasını vermiş. Öyle ufak hesaplara çok girecek bir adam değil yani Sergen evet, Hoca'yı. Ama başkanın ricasıyla muhtemelen istifa sonrası, soyunma odası istifa sonrası. İki haftayı daha bitirelim sonra oturup konuşarız olmuştur. Ama Beşiktaş bir son iki hafta Trabzon'u yendi. Son maçı kimleyse onu yendi filan.
1: Rize.
0: Bir moral şeyi artık devam edecek mi filan mı? Ama ne olacak Beşiktaş Sergen'den ayrılırsa? Kim gelecek? Kim gelip ne yapabilir Beşiktaş'ı şu kadrosuna? Şu mali tablo, şu borç. Kimseyi Sergen Hoca da şunu görüyor. İstediğim oyuncuyu alamayacağım belli. Hı hı. Yani bu takımı ayağa kaldıracak oyuncuları alamayacağım. Altyapıdan üretim, altyapıdan oyuncu katma konusunda da camianın ve ülkenin sabrı yok zaten. Kendi oyuncularınız kaçacak yer arıyor. Hı hı. Asıl trajedi budur. Ne olacak? Sergen Hoca da bari o kadar küfür yememe gerek yok. Burada bırakayım. Kimi bulursanız bulun getirin kurtarsın sizi diyecektir. Kurtarılamayacağını bile bile yani. Sergen Hoca yine yorumculuğa dönebilir. O zaman bunların hepsini tekrar söyler herhalde.
1: Ama sezon başındaki pozisyondan daha kolay bir pozisyonda olacak sezon başı tekrardan. Geldiği andan itibaren daha kolay bir pozisyonda olacak şu an sezon başı. Onun da bilincinde.
0: Evet.
1: O da var. Çünkü geldiği anla şimdiki arasında fark olacak yani. Transferleri yapacak çünkü. O yüzden daha bir rahat bir şey geçirebilir
0: ama
1: diye düşünüyorum.
0: İşte hocam bütçeler yerlerde yani öyle açıklar veriyor ki şu an devlet çok zorlamıyor. Devlet bir el koysa işi aslında hepsi kayyumluk yani bu kulüplerin üçü dördü de. Devlet bir el koysa bu işe bambaşka şeyler olacak peki bilmiyoruz. Devlet kendi işlerini kendi yağlarına kavrulsunlar diye biraz daha bekliyor herhalde. Ya da futbolu yönetme biçimi bu bilemiyorum
1: Galatasaray,
0: yani.
1: Galatasaray Fenerbahçe için aynısı değil mi?
0: Hepsini söylüyorum.
1: Hepsi için
0: yani
1: zaten.
0: Hepsi
1: tabii,
0: için
1: tabii,
0: söylüyorum.
1: Tabii.
0: Yani
1: doğru.
0: Bu yönetilebilir borç değil. Bu kulüplerin gelirleri bu borçları yönetebilecek durumda değil. Ya devletin müdahil olması gerekiyor bana göre. Hı-hı. Ya mali yönde ya yönetim yönünde bilmiyorum. Ama hala şey gibi ya müflis tüccar değillermiş de işte İsviçre bankalarında milyar dolarları varmış gibi davranıyorlar. Yani hala işte 3 tane deve dişi gibi transfere ihtiyacı var. Alacağız diyor yöneticiler. Nereden verecek paraları? Hangi gelirlerle bu giderleri karşılayacaksın?
2: Peki.
0: Adamlar UEFA'dan sözleşmelerinin karşılığını çatır çatır alıyorlar.
2: Beşiktaş ya da Trabzonspor'a dair eklemek istediğin son cümleleri de rica edeyim. Sonra biraz birincilikle Avrupa konuşalım.
1: Hı-hı. Çok kısa. Şimdi Karagümrük maçı oynadı Beşiktaş. Kupadan önce.
0: Evet.
1: Aslında bir antrenman maçı. O kupa maçının şeyidir o. Aynasıdır.
0: Provası.
1: Çok kötüydü. Yani böyle futbolcular
2: evet,
1: birilerse
2: evet,
1: aynısını şeyde yaşadılar. Yani çok laş değillerdi ama belliydi. Hani belli yani sadece. Olmayacak, gol atamayacak belli. Öyle bir pozisyondalar yani. Trabzonspor'da işte 4 tane herhalde sakatı var. Değil mi? Beyin olarak
0: İki
1: da.
0: Cezalı var.
2: Cezalılar var.
1: Cezalısı
2: var.
1: Sakatı var.
2: Evet.
1: Pardon cezalı ve sakatlarıyla eksikleri falan var. Onlar için aslında bu maç önemli. Çünkü kupa maçından önce böyle maçlar şey maçı gibi gelir. Bir sonraki maçın aynasıdır diye

0: önemli bir şekilde önem verecek yani. Şunu demek istiyorum. Beşiktaş'ın kaybedecek hiçbir şey kalmadı. Trabzonspor'un da aslında kazanacak çok şey var bu maçı kazanmakla beraber.
1: Yani Trabzonspor'un...
0: Kupayla alakalı.
1: Kupanın, hep söyledik ya, dünyada paranızı alamayacağınız tek şey değer zaman. Trabzonspor kupayı kazanabilirse yeni sezona, Avrupa sezonuna bir ay sonra başlıyor. Temmuz 23 değil, evet. Ağustos 23. O zamana kadar Dünya Kupası'nın yarattığı etkiyle de istediğin oyuncuları bulma şansın daha fazla. Evet. O oyuncularla çalışma süren daha çok olacak. O yüzden Türkiye Kupası 10. kupası olmasından ziyade Trabzonspor kupada Maradona diyecek. 10 Maradona biliyoruz. O daha ziyade hem Avrupa alanında kendine zaman yaratmak hem de daha çok çalışarak Fatih Tekin'in kurmaya çalıştığı oyunu biraz daha yeni oyuncular üzerine tamamlamak için gibi bir şans tanıyacak Türkiye Kupası. Ama sonuçta iki maçlık bir şey. Ligde kalma çabasına giren Gençler Birliği ile oynayacak kupa yarı finalini. Daha favori tabii ki görünüyor. Ondan sonra da Antalya'da bir final. Peki. Yani bekliyoruz Trabzonspor'dan daha doğrusu bir final.
2: Peki. O zaman Trendyol 1. Lig'le devam edelim. Acaba Süper Lig'e yükselecek son takım kim olacak? İzlediniz mi dün maçları?
0: Ben özetini izledim.
2: Çorum Futbol Kulübü ve Bodrum Futbol Kulübü tur atlamayı başardı. İkinci tura yükselmeyi başardı değerli izleyenler. Şimdi bir barkomuz vardı. O barkoyu bir rica edeyim ben arkadaşlarımdan. Onun üzerinden şöyle bir oluşan tabloyu da görelim. Hem de final tarihini de paylaşmış olalım sizlerle değerli izleyenler. Dün oynanan maçlarda Çorum Futbol Kulübü Keçiören Gücü'nü 1-0 yendi. Bodrum Futbol Kulübü de Pendikspor'u 2-0'la geçmeyi başardı. Şimdi bu iki takım Bodrum Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde playoff ikinci tur maçlarında karşı karşıya gelecekler. Buranın kazananı da finalde, playoff finalinde 24 Mayıs'ta Konya'da Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek ve artık Süper Lig'e yükselen son takımı da öğrenmiş olacağız. Buyurun.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben aslında hani dünkü maçlardan ziyade geçmişteki maçların çoğunu seyrettim.
1: Ligi izledim.
0: Ligi izledim. Hı hı. İşte dün özetleri izledim birazcık. Bakıyorum bunlar arasında fark var mı diye. Hani futbolcular arasında, takım arasında, sistem
2: lig
0: arasında.
2: Lig aşaması çok enteresan.
0: Çok enteresan.
2: Çok enteresan.
0: Herkes herkesi yenebiliyordu.
2: Yaşandı, evet.
0: Yani denk takımlar genelde. Mesela Bodrum'la Çorum, Esenler Erok. Genelde denk takımlar hep. Yani ben Esenler Erok'u bir tık üstte gibi gördüm çoğu maçlarda. Bodrum, sonra Çorum. Çorum'da da hocalar değişti. Orada da bir sıkıntı, bir süreç yaşandı. Fakat şu anda kendini toparladı. Toparlamış gibi görünüyor. Hani aşağı yukarı denk takımlar. O yüzden bir şey
2: favori
0: demek imkansız.
2: Favori
0: söyleyemiyorum. Esenler Erok'un çoğu maçını seyrettim. Onlar bir sanki bir tık daha diğerlerinin üstünde gibi bana geliyor. Ama belli olmuyor. Anlık maçlar. Tek maç üzerinden olduğu zaman her zaman söylüyorum. O andaki futbolcunun psikolojisi.
2: İşte burası iki ayaklı mesela.
0: İki ayaklı maç.
2: Evet.
0: Tamam, iki ayaklı maçtan sonra final maçına Bodrum ya da Çorum'dan birisi gelecek Esenler Erok. İkisinden biri kim olur bilemem ama sanki burada Bodrum birazcık daha önde gibi. Birazcık daha öyle görüyorum. Ama dediğim gibi iki ayaklı maçlarda da alacakları ilk maçtaki sonuç çok önemli. Fakat tek maçta şampiyonu belirlemek yani şu favoridir falan demek çok zor. Çünkü aşağı yukarı hepsi birbirinin denge takımlar.
2: Peki Selahattin Kınalı?
1: Ben bana soruldu sosyal kamusal alandaki arkadaşlarım dün oyunu sordu. Dedim Keçiören. En iyi top oynayan takım Keçiören bunların içinde. Futbol oynayan takım. Çünkü ligde birkaç defa izledim. Yine de aynı fikirdeyim. Keçiören çıkar lige dedim. Elendiler. Geçmiş olsun diyelim onlara. Ama Keçiören'in rakibi Çorum'da en deve dişi takım Çorum aslında. İyi transferleri var. Seyirci sürekli arkasında. Yani Çorum bir de hani bu takımlara...
2: Son haftaya kadar da gerçekten ciddi kovaladı.
1: Bu takımlara bakınca da hani biz birazcık rekabetin Anadolu'ya yayılmasından yanayız ya. Çorum bir şehir takımı. Kalben de yani mantık olarak Keçiören Gücü diyordum. Kalben de hani Bodrum'a, Esenler'e, Pendik'e filan bir negatif duygumuz yok tabi. Ama Çorum'un daha yakın olduğunu düşünüyorum ben. Yani Bodrum PK Çorum eşleşmesinden Çorum çıkar. Finalde de Esenler Erok'u yani kolay zor yenip lige geleceğini düşünüyorum Çorum'un.
0: Hani Çorum'un tabi taraftar bakımından

0: Dediğin doğru.
1: Takım da iyi hocam, Yusuf Erdoğan.
0: Takım da iyi ama Bodrum'u da ben mesela Bodrum da iyi.
1: Bodrum çok sempatik. Yani
0: çok
1: ayrı
0: sempatik.
1: Bir takım.
0: Aynen. Esenler yok ama şimdi hoca da değişti. Osman Hoca vardı.
1: Hoca değişti.
0: Son hafta Osman Hoca
2: yardımcısı
0: da gitti.
2: Yardımcısı devam ediyor.
0: O da ilginç yani.
1: Hoca ceza almış. Sahaya çıkamayacak zaten, öyle deniyor. 3 maç ceza almış son konuşmalarında. Zaten sahaya çıkamayacak. Ama bunu açıklamana gerek yoktu ki. Zaten yardımı çıkacaksa yine çıksın. Ya bu saatten sonra çok zamansız bir değişim gibi geldi bana. Hatta fıkra gibi geldi ama Türkiye'deyiz.
0: Ya tam finale çıkmış yani. Evet, işte yani. Sezon hani boyunca berabersin.
1: Seni finale çıkaran hoca o.
0: Çok
1: sonuçta
0: görüyorum da. Ha, bilemiyorsunuz içeriği.
1: Tabii arka planı bilmiyoruz ki.
0: Biz de bunları çok yaşadık. Ben de yaşadım. O da ayrı ama fakat bana göre tamam, çoğun arkasında inanılmaz bir şu an destek var. Onu da söyleyeyim.
1: Her çok iyi kalecisi var hocam.
0: İyi bir kalecisi var, iyi oyuncuları var. Bodrum'un da var. Senin dediğin gibi sempatik bir kulüp. Evet. Bodrum
1: kesinlikle öyle.
0: Ama taraftar olarak da finale çıkan Çorum olursa, şimdi Esenler Yok'la değerlendirdiğinizde arada taraftar olarak fark var. Fakat futbol olarak hiçbir fark yok. Hı. O yüzden peki, belli değil.
2: O zaman bütün takımlara biz başarılar dileyelim.
0: Evet, aynen öyle. Kim gelirse gelsin.
2: Kim gelirse tabii ki.
1: Biz bütün takımlara hazmedilebilir kazanımlar ve yenilgiler dileyelim. Hı-hı. Hazmedilebilir. Evet. Önemli olan budur. Çünkü bu topu santraya koyduğunda her şey yeniden başlar.
2: Çok haklısınız. Avrupa liglerini takip ettiniz mi bu hafta?
0: Evet, az
2: finalistler
0: çok
2: belli oldu. Avrupa liginde de, konferans liginde de. Şimdi onları konuşalım ama onları konuşmadan ben hazır ayaktayken bir markamız daha vardı. Onu da isteyeyim. Bu sezona damga vuran İspanyol teknik direktörlerden biraz bahsetmek lazım. Çok enteresan bir tablo ortaya çıktı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde. Şu anda Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Ve Luis Enrique ve Mikel Arteta, iki İspanyol teknik adam, karşı karşıya olacak. Aynı şekilde Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de Barcelona ile Lyon karşı karşıya gelecek. Orada da Romeu Sunyer ve Jonathan Giraldez var. Yine İspanyol iki teknik direktör. Devam edelim. Avrupa Ligi finalinde Aston Villa teknik direktörü Unai Emery'i görüyoruz. Konferans Ligi finalinde de Rayo Vallecano'dan Inigo Perez'i göreceğiz. Yani İspanyollar gerçekten teknik direktör yetiştirme, başarılı olma konusunda başka bir seviyeye gelmişler.
1: İspanyol olmasa da Portekizli oluyor zaten. Aynı haladayı uşakları yani.
0: Birbirine çok şey, mesela Kadınlar Şampiyonu Ligi'ni bilmiyorum.
2: Oraya ben de çok hakim değilim.
0: Oraya çok hakim değilim ama yine de Barcelona
2: Lyon. Netice itibariyle evet, yani evet. İki İspanyol.
0: Şimdi Luis Enrique'nin oynatmış olduğu futbola oradan başlayacak olursak, ya da Arteta'nın, ben çoğunu seyrettim, çoğu maçlarında. Ligleri çok takip ediyorum. Ve şu ana kadar hiç değişim göstermeden sistemini sahaya uygulayan bir Luis Enrique var. Çok iyi bir hoca. Çok iyi bir taktisyen. Ve ilişkilerin çok iyi olduğunu da biliyorum. Ve onun da özel bir süreci de oldu. Her defasında kızıyla rahmetli. Onunla alakalı bir sürü şeyler de vardı. Onun üzerine de futbolcuları çok iyi etkilendiğini, evet, iyi şey olduğunu biliyorum. Ve en son maçta da, Bayern Münih maçında da açık söyleyeyim, benim favorim Bayern Münih'ti. Ama taktik olarak müthiş bir topu açıyorlar taça, taştan direkt onlara baskı, baskıyla beraber oradan topu kapıp gol atma yollarındalar. Yani baskıyı da çok iyi yapıyorlar. O kadar güveniliyorlar ki kendilerine. Ama şimdi finalde Paris Saint Germain Arsenal mı dersin, bu benim şahsi fikrim. Şimdi görüntü olarak da tabii herkes der ki Paris Saint Germain ama
2: ben Paris Saint Germain diyorum.
0: Ben mesela Arsenal diyorum.
2: Öyle mi?
0: Evet, ben taktik olarak şimdi Arsenal çok farklı. Defansif olarak da çok daha farklı bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Burada şunu söyleyebilirim ben. Hocaların maçları oluyor genelde bunlar.
2: Evet.
0: Taktik maçları. Hocalar kazanıyor maçları. O çok önemli. O taraftan da bakmak lazım. Arteta, Luis Enrique'den kalır yanı yok. Arsenal, belki Dembele var mesela Paris Saint Germain'de. İşte Kvaratskhelia var. Çok iyi futbolcu. Demin de bahsettik. Müthiş. En son maçta Bayern Münih maçında muhteşem oynadı. Onun haricinde bir sürü futbolcu sayabiliriz hocasıyla beraber. Şeyde de var ama kişi kişi baktığınızda belki Paris Saint Germain daha önde. Evet. Fakat takım oyunu olarak tam anlamıyla bana göre Arsenal peki, sanki biraz daha önde.
2: İspanyol teknik adamlar, bir dakikam var, yarışmaya geçeceğim. Buyurun Selahattin Kılıç.
1: Ya Luis Enrique artık futbol denen dergahın dervişi gibi olmuş. derviş havası var onda ya. Onun ayrı bir

0: yerde var, yeri var. Finalde de net favori olduğunu düşünüyorum. Arsenal'in arka tarafı çok ağır, direnemezler. Mikel Arteta ile Unai Emery enteresan tipler. Mikel Arteta şeye benziyor. Ormanda su kaynağına gelen ceylan gibi sürekli ürkek. Sanki pusuda yatmış aslan keyde bekliyor, atlayacak üzerine. Bir damla su içiyor, etrafı kesiyor filan.
1: Emery'nin de bu arada finalleri, kupaları.
0: Evet. Emery zaten
1: finali var, 4 kupası var.
0: Kupayla özdeşleşti. Muhtemelen de 5 olacak yani. Rayo'nun Samsun'u bile şansıyla elediğini düşünüyorum. Rayo Samsun Rayo'ya bedava elendi. Aston Villa bu oyunun da favorisi, Emery 5'ler. Yani 5. kupayı alır.
1: Freiburg karşısında.
2: Yani
0: kimle oynarsa yani. Şu o grubun zaten en devedi şeyi oydu.
2: Freiburg'da tam sistem oldu. Yani. Sistem takımı. O da zor maç olacak. Ya final maçları hep zor olur.
0: İşte Alman takımı. Şey yani. Alman takımı hocam. Belli bir disiplin.
2: Ama İngilizler ambargoyu koymuşlar yani. Onu da söyleyeyim ben.
1: Evet. Peki. Haydi o zaman kim bilir diyelim. Evet, çok güzel sorular hazırladık size. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: Uyumuzu çok kaldı. Net bir hazırız geldi. Hazırız. Güzel işte, ben böyle konuk istiyorum. Gelsin ilk sorumuz. Mauro Icardi Galatasaray'da ilk golünü hangi takıma karşı atmıştır? Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Başakşehir. Buyurun, süremiz başladı.
0: Bu kadar Galatasaraylı değil.
2: Nasıl?
0: Galatasaraylılar bilir bunu yani. O kadar istatistiksi de değilim.
2: Bana süre var mı?
1: Süre var, şu anda işliyor. He, 46, 45, 44.
0: Mehmet Ali Bey, yardım etseniz.
1: Yok, kusura bakmayın.
2: Ne?
1: Mehmet Ali Bey yardım ediyor.
0: Bir el atsanız. Ben Alanya diyeyim, çıkayım işin içine.
2: Tam söyleyecektim Alanya'yı, sen söyle.
1: Ben başka bir şey söyleyeyim. Aynı cevabı verebilirsiniz. Bunda bir mantığı yok.
2: Düşünüyorum şu anda, aklımdan Kayseri Spor geçiyor benim de.
1: Ben hiç hatırlamıyorum mesela.
0: Kayseri ilk geldiğinde ligde miydi? Ondan da emin değilim ben. Icardi geldiğinde.
1: 23 Ekim 2022 tarihinde oynanmış bu maç. Ve Mauro Icardi Galatasaray'daki ilk golünü atmış. Ama hangi takım?
2: Düşünüyorum şu an. Daha zamanımız
1: var. Son saniyeler. Yavaştan alabilirim.
2: Konyaspor diyeyim ben.
1: Konya mı? Hmm. Konyaspor ve Alanyaspor yanıtları geldi.
0: Allah iyi. Alanyaspor.
1: Peki. Bakalım. Tebrik ediyorum Selahattin Kınalı. 23 Ekim 2022 tarihinde Icardi Alanyaspor'a ilk golünü attı.
2: Dedim ya, Alanya diyecektim. Sen deyince değiştirdim.
0: Tebriklik bir şey yok hocam. Salladık.
1: Bakalım Galatasaray'daki son golü hangi takıma
0: salladık
1: karşı olacak, onu da göreceğiz. İkinci soru.
0: Olacaksa Antalya olacaksa.
1: İşte hayır, belki de bir
2: öncesinde aynısı.
1: UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon final hangi ülke ve şehirde yapılacak? Az önce söylemedim, ilk söylememiştim.
2: Ben biliyorum.
1: Macaristan, Budapeşte, Romanya, Bükreş, Polonya, Varşova, Almanya, Leipzig.
2: Macaristan, Budapeşte.
0: Macaristan, Budapeşte de Şampiyonlar Ligi değil mi ya?
2: UEFA Konferans Ligi mi?
0: Konferans Ligi diyor.
2: Bizim şeyin değil mi?
1: Ney?
2: Yanlış olmasın bir saniye.
0: Budapeşte şey.
1: Crystal Palace'la Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek Konferans Ligi finalinde. Nerede oynayacaklar?
0: Varşova ile Leipzig aynı kültürel iklimin iki ayrı merkezi. Hem kültürel hem iklimsel iklimin diyelim. Varşova Leipzig. Ya o ikisinin
2: bildiğim kadarıyla bir Puşkaş stadyumunda herhalde Macaristan Budapeşte olması lazım.
0: Tamam da orada Şampiyonlar Ligi finali var.
2: Şampiyonlar Ligi miydi? Ha, o Şampiyonlar Ligi'ydi, evet, doğru. Şampiyonlar doğru. Ligi. Pardon. Puşkaş stadyumunda bitti mi?
1: Bitti.
2: Var ya, ben şey diyorum. Varşova, Polonya.
1: Varşova.
0: Benim de aklımdan o geçiyor ya.
1: Tamam. İki yorumcumuz da yanlış Polonya, olmuş. Varşova dedi. Acaba Konferans Ligi nerede oynanacak finali? Almanya'da.
0: Leipzig. İkisinden biri işte.
1: Buradan. Yani öyle bir şey yok, gidiş yolundan.
2: Şampiyonlar Ligi'ni iş yaptım ama. Öbürünü bilmiyordum valla.
1: Işte, Avrupa Ligi nerede oynanacak?
0: Bilmiyorum.
1: İstanbul'da
2: oynayacak 20 Mayıs'ta.
0: Avrupa Ligi.
1: İstanbul'da.
2: 20
0: Avrupa Ligi. Beşiktaş stadında işte.
1: Türkiye. Evet.
2: 20 Mayıs'ta burada oynanır.
0: Evet.
2: Beşiktaş stadında oynanır.
1: Evet.
2: Biliyorum.
1: Haydi üçüncü soru.
2: Ben gidiyorum o maçı.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Güzel. Üçüncü soruyu da görelim. Futbol hata yapmadan oynanamayan bir oyundur sözü hangi efsaneye aittir? Nedved. Yok. Totti, Pele.
2: Bunu herkes söyledi aslında da. Hata yapmadan oynanamayan bir oyundur.
1: Demek ki ilk söyleyen.
2: Yani ilk söyleyeni bulmak lazım. Bunu söyleyen çok insan var.
0: Orada bir tane efsane var aslına bakarsan da.
2: Pele.
0: Ya bir efsane olarak Pele var. Diğer
2: ben Pele diyeceğim.
1: Yani hepsi bir noktada efsane olarak da...
2: Ama Pele başka bir yazılacak.
0: Bu oyunla ilgili söylenen en güzel söz bana göre şeyin. Evet. Sacchi vardı. Allegri Sacchi. Sacchi. O demiş ki futbol önemsiz şeylerin en önemlisidir.
1: Güzel.
0: Yani en güzel bana o gelir hep en güzel. Buradan da
2: yani önemsiz diyor yani futbol için.
0: Doğru değil mi? Klopp futbol. Şimdi evet. Klopp'un yeni röportajını okuduk. İnsan olduğumu anladım diyor neredeyse futboldan uzaklaşınca. O yüzden ben hani
1: evet,
0: Pele.
1: Evet, cevaplar Pele. Pele mi?
2: Pele dedim ben Pele. De. Klopp da olabilir bakacağız.
1: Bir efsane var bu şıklar arasında. O da Pele'dir dediler. Doğru mu? Bakalım.
2: Klopp mu acaba?
1: Doğru.
2: Evet. Doğru. İlk aklımıza gelen oldu zaten.
1: Genelde de ilk akla gelen doğru oluyor.
2: Doğru oluyor. Evet.
1: Çoktan seçmeli. İlk Alanya dediğim
0: için soruyu hazırlanınız, hazırlayana şöyle bir
1: Yusuf.
0: Şey. Yusuf. Mesela Pele'yi koyuyorsan buraya Maradona'yı da koyacaksın. Kafamız karışsın. Nedvet
1: işte.
0: İyiydi filan güzeldi ama hani kaç kişi hatırlanıyor. Bizim gibi değil, tutkunlar hatırlanıyor. Ya da bizim yaş hatırlanıyor.
1: Peki. Yani. Süremizin de sonuna geldik. Selahattin Kınalı çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Tokaç çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Sizin de
1: Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene. Umran Oto Ekspertiz.
4: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Spor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
10: Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
11: Reklam.
0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS ile gel.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
13: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
14: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Teknoklub'a özel 37.999 lira.
15: Teknoloji Teknosa'da güzel.
16: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
11: Reklam.
9: Aspor Radyo.
17: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
17: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
16: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Geçeceğiz. Hemen başlayalım Fenerbahçe ile. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın futbolda yapacağı hamleler netleşmeye başladı. Yıldırım teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı düşünüyor. Detaylara birlikte bakalım.
1: Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın futbola dair planlaması da netleşiyor. Uzun yıllar sarı lacivertli camiaya önderlik eden Aziz Yıldırım, birleşme çağrılarıyla birlikte futbol takımına dair planlamalarına da devam ediyor. Yıldırım önümüzdeki günlerde teknik direktör konusu ve transfer görüşmeleri için Barış Göktürk ile bir araya gelecek. Aziz Yıldırım futbol takımının başına sarı lacivertli kulüpte tarihi başarılara imza atan Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer efsanesi Oğuz Çetin'in de futbol direktörü olması hedeflenirken eski futbolculardan oluşan bir komitenin de görev alması planlanıyor. Aziz Yıldırım son yüksek divan kurulu toplantısında üst akıl oluşturulması gerektiğini dile getirmişti. Fenerbahçe'de kurumsal bir yapı oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım, camianın önde gelen isimlerinin artık aktif olarak rol almasını da istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde atacağı adımları kamuoyuyla paylaşacak.
0: Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılılar'da bir devir sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Rams Park'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor diyoruz. Detayları paylaşalım hemen.
2: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Sarı Kırmızılı kulübün son yıllardaki en önemli yıldızlarından biri olan Icardi ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü için Rams Park'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor. Galatasaray tribünleriyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının Antalya Spor karşılaşmasında Icardi için son kez çalacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılı taraftarların yıldız futbolcuya unutulmaz bir veda atmosferi hazırlamak istediği belirtiliyor. Icardi İstanbul'daki özel eşyalarının önemli bölümünü Milano'ya gönderdi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeniden İtalya merkezli bir planlamayla devam etmek istediği konuşuluyor. Arjantinli yıldız Galatasaray kariyeri boyunca attığı kritik goller, derbi performansları ve lider karakteriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edindi. Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle kurduğu bağ ve takım üzerindeki etkisiyle de öne çıkan yıldız futbolcu, kısa sürede Galatasaray camiasının sembol isimlerinden biri haline geldi. 33 yaşındaki santrfor bu sezon sarı kırmızılı takımla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asist yaptı.
0: Galatasaray Victor Osimhen için transfer politikasını da netleştirdi. Sarı Kırmızılar 150 milyon euronun altındaki teklifler için kapısını kapattı.
2: Galatasaray'da Osimhen için karar verildi.
3: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aldı. Gol! Victor Osimhen! Attı yine!
2: Sarı Kırmızılılar dünya futbolunun en değerli golcüler arasında gösterilen Victor Osimhen için transfer politikasını netleştirdi. Yönetim yıldız futbolcuyu 150 milyon euronun altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle Süper Lig'de 18 maçı ilk 11'de başlayabilen Osimhen buna rağmen 13 gol atıp 5 asist yapmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans ortaya koyan Osimhen, 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 de asist yaptı. Avrupa devlerinin radarına giren Osimhen için birçok kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Ancak Galatasaray yönetimi düşük seviyede kalacak tekliflerle zaman kaybetmek istemiyor. Yönetim ve teknik heyet, Nijeryalı yıldızın takımın oyun karakterini değiştiren, rakip savunmaları tek başına bozan ve büyük maçların kaderini etkileyen bir oyuncu olduğuna inanıyor.

0: Spor Başkanı Ertuğrul Doğan Aspor canlı yayınında Bordo Mavili Kulübü'nün gündemini anlattı. Aynı zamanda transferlerle ilgili de bilgi verdi.
1: Trabzonspor camiasında kupa ihtiyacı var. İlk etapta tabii gençler bile oynayacağız. İnşallah o maçı geçtikten sonra da finalde Konya ile karşı karşıya geleceğiz. Ama önce Gençler Birliği maçını geçmemiz lazım. Gençler Birliği de önemli bir camia. Başkentin takımı. Çok da sevdiğim bir başkanları var. Yönetim kurulları. Çok da iyi anlaştığımız insanlar. Centilmence, dostluk içerisinde iyi olanın kazandığı bir maç olacak inşallah. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Yani böyle. Dolayısıyla ortada bir kupa varsa Trabzonspor bunun içerisinde sonuna kadar bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Avrupa içinde daha farklı planlar yapmak durumundayız. Daha geniş kadro kurmak durumundayız. İki transfer yapmıştık ama birçok transferde de şu anda görüşmeler son aşamaya geldi. Şimdi rakam makam vermeyeyim ama hocamızdan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulu üzerine düşeni yapacaktır tabii ki. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız. Bizim rakiplerimizin neredeyse 7'de 8'de 1'i bütçeleriyle oynuyoruz. Ama buna rağmen Sayın Fatih Tekke ekibi ve oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Ben burada yeri gelmişken başta Sayın Fatih Tekke olmak üzere tüm oyuncu grubunu tekrar teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapayacağız. Önümüzdeki senenin hazırlığını yine Sayın Fatih Tekke'nin önderliğinde en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda 7-8 oyuncumuzda talip var. Ama biz tabii bunların hepsini satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kadroyu da korumak durumundayız. Kadroyu geliştirmek durumundayız. Ama 1-2 tane giden olabilir. Yerlerine gelecek olan muhtemelen 7-8 transfer olacak. Dolayısıyla yapılanmanın senaryosu hazır. Kafamızdaki plan da hazır. Yine tecrübeli oyuncularla kendini geliştireceğimiz genç oyuncuların beraber bir arada olduğu bir kadro oluşturacağız. Yani genç oyuncular da alacağız, çok tecrübeli oyuncular da alacağız. Burada son karar Fatih Tekke'nin, geçen sezon olduğu gibi son karar kendisine ait. İzleme ekibi yurt dışında yüzlerce maç seyretti, yüzlerce oyuncuyu raporladı. Sayın Fatih Tekke ve ekibi bir karar verecek. Biz de o karar içerisinde olan oyunculardan alabileceklerimizin hepsini alıp kadroya katacağız. Planlama bu. İnşallah daha iyi olacak bu sene. Hocamızın bu konuda tüm olumlu yönde ama son gelen gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Biz bu konu netleştiği an camiamızı zaten bilgilendireceğiz. Ama hocamızın görüşü olumlu. Gabriel bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Bu gerçek. Daha önce de izleme ekibinin onayı vardı ama oyuncunun Benfica şeyi olmuştu.
2: Felipe Augusto'ya Benfica'dan bir teklif geldi, bugün Portekiz basınında yazıldı. Böyle bir şey var mı başkanım?
1: 4 kulüpten teklif var. Bir tanesi de Benfica, doğru.
0: Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Batagov ameliyat edildi. Trabzonspor bir süredir sahalardan uzak olan Arseni Batagov'un ameliyat edildiğini duyurdu. Bordo Mavili Kulüp'ten yapılan açıklamada Ukraynalı stoperin sağ dizine yapılan dış menisküs tamiri operasyonunun başarıyla gerçekleştiği açıklandı. Batagov yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktı. 30 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.

0: Batagova ve Trabzonspor camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve devam edelim Beşiktaş'la. Siyah beyazlarda yeni sezon için kadro planlaması hız kazanırken artık kiralık oyuncularla ilgili kararlar da netleşmeye başladı.
1: Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların mevcut kadrosunda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Satın alma opsiyonuyla kadroya katılan futbolcuların geleceği merak edilirken takımdaki 4 ismin sezon sonunda kulüplerine geri döneceği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi söz konusu oyuncuların kontratlarında bulunan satın alma maddelerini kullanmayı düşünmüyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'le Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı kiralık olarak kadrosuna dahil eden Beşiktaş, ara transfer döneminde ise Roma'dan Davis Vazquez ve Inter'den Christian Aslani transferlerini gerçekleştirmişti. Yönetim 4 futbolcu için de kalıcı transfer hamlesi yapmama kararı aldı. Beşiktaş formasıyla bu sezon 28 karşılaşmada görev yapan Cengiz Ünder, 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Jota Silva ise siyah beyazlı ekipte çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.

0: etti. Devre arasında takıma katılan Christian Aslani 15 mücadelede 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Kaleci Deviz Vazquez ise Beşiktaş kariyerinde yalnızca bir maçta forma giydi.
1: Beşiktaş yeni sezon öncesinde savunma hattında özellikle kapsamlı bir değişim planlıyor.
2: Beşiktaş yönetimi stoper rotasyonunda önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda bazı isimlerle yolların ayrılması gündemde. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması ihtimali masaya yatırılan Felix Udoka ile sezon sonunda vedalaşılması bekleniyor. Bundesliga'dan bazı takımların ilgi gösterdiği Alman savunmacıya gelecek teklifler değerlendirilecek. Bu sezon siyah beyazlı formayla 18'i ilk 11 olmak üzere 22 maça çıkan Felix Udokai 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

0: Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Thiago Jalo'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı.
1: Oğuzhan topu birlikte rakip yer alanda uzun gönderdi. Diaby Jalo takip ediyor. Onun kontrolünde top. Risk almadı. Taça gönderdi Jalo topu.
0: Siyah beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli savunmacı hakkında teknik heyet ve yönetim sezon sonunda nihai kararını verecek. Beşiktaşlı yetkililer savunma hattında daha istikrarlı ve lider özellikleri ön planda olan bir yapı kurmak istiyor. Transfer çalışmaları da buna yönelik sürüyor.
2: Dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.
3: Beşiktaş sezon sonunda El Bilal Ture'nin bonservisini almak için hamle yapacak. Siyah beyazlı yönetim takas formülünü de gündeme getirebilir.
4: Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürüyor.
1: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture.
4: Siyah beyazlıların sezon başında Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Ture'nin bonservisini almak istediği öğrenildi. Teknik heyetin fizik gücü ve hücumdaki hareketliliğinden memnun kaldığı Malili golcü için yönetimin sezon sonunda İtalyan ekibi Atalanta ile masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş cephesi transfer görüşmelerinde dikkat çeken bir formülü de gündeme getirebilir. Serie A ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde genç oyuncunun Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor. Siyah beyaz yönetimin bu senaryoda Semih Kılıçsoy'u Atalanta ile yapılacak olası görüşmelerde takas formülü içerisinde değerlendirebileceği ifade edildi. Taraflar arasında resmi bir girişim bulunmasa da sezon sonunda bu ihtimalin masaya gelebileceği konuşuluyor.
3: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının tümü yarın oynanacak. Saat 20'de başlayacak mücadelelere bakalım. Galatasaray hesap.com Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Çimosan Konyaspor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş Trabzonspor dev derbide kozlarını paylaşacak. Rams Başakşehir Samsunspor'la mücadele edecek. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İKAS Eyüpspor Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa'yı konuk edecek. Korendonayaspor Zekornur Kayserispor'la karşı karşıya gelecek ve Kocaelispor Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stoylov 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
0: Stanimir Stoylov Göztepe'de 100. maçına çıkıyor. İzmir temsilcisinin başına birincilikte yer aldığı 2023-2024 sezonunun 13. haftasında geçen Stoylov, 4. sırada aldığı sarı kırmızılı ekibi Süper Lig'e taşıdı. Geçen sezon %50 galibiyet oranı yakaladığı ligin ilk devresini 31 puanla 4. tamamlayan Göztepe, sezonu 8. bitirdi. Göztepe, 59 yaşındaki teknik adam yönetiminde geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 49 yıl sonra yarı final

0: vizesi almasına rağmen Trabzonspor engelini geçemedi. Bu sezona da iyi başlayan sarı kırmızılı ekip son 2 haftaya 52 puanla 5. durumda girdi. Fenerbahçe maçıyla Göztepe'nin Süper Lig tarihinde Adnan Süvari'den sonra en fazla maça çıkan ikinci ismi konumuna yükselen Stanimir Stoylov, Gaziantep mücadelesiyle sarı kırmızılı ekiple 100. resmi karşılaşmasında takımının başında yer alacak. Bugüne kadar 68 Süper Lig, 22 birincilik ve 9 Türkiye Kupası'nda görev yapan Bulgar teknik adam bu müsabakalarda 47 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı.
1: Kocaeli Spor Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın bonservisinin alındığını duyurdu. Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor sezon başında Fransız ekibi Clermont'tan FUT63'ten kiraladığı Malili orta saha Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. İki kulüp arasındaki sözleşmede satın alma opsiyon şartlarının gerçekleştiği vurgulanırken yeşil siyahlı kulüp Keita ile imzalanan 2 yıllık sözleşmenin geçerlilik kazandığını belirtti. Habib Ali Keita Kocaeli Spor formasıyla çıktı, 31 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. Süper Lig'de bu hafta sonu aynı zamanda şampiyonun yanı sıra kümede küme düşen takımlar da belli olabilir. Detaylarla devam edelim.
0: 33. haftada kümede kalma mücadelesi nefes kesecek.
2: Niang cezalının içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang 59. dakika 2-1 skor. Mbaye Niang.
0: Son 2 hafta öncesi matematiksel olarak 6 takımın düşme ihtimali devam ediyor. Kasımpaşa, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Fatih Karagümrük bu hafta kritik maçlara çıkacak. Düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ile Kasımpaşa birbirleriyle karşılaşacak.
2: Orta geldi, top ağlara gidiyor. Mükemmel bir gol Samet Onur. Mükemmel bir gol.
0: 28 puanla 16. sırada bulunan başkent ekibi umudunu son haftaya taşımak için kazanmak zorunda. Gençlerbirliği yenilir ve üst sıralardaki Antalyaspor'la Eyüpspor'da kazanırsa kırmızı siyahlılar lige veda edecek. 6 takım arasında 32 puanla en rahatı olan Kasımpaşa ise Ankara'da kazanması halinde Süper Lig'de kalacak. 29'ar puanlı takımlardan Antalyaspor Galatasaray'a konuk olurken Eyüpspor Rizespor'u ağırlayacak. İki takım da son hafta öncesi kazanıp düşme hattındaki diğer rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. 27 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. -34 averajı olan sarı kırmızılılar puan kaybeder ve önündeki Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Antalyaspor'dan ikisi kazanırsa büyük ihtimalle küme düşecek. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak. 24 puanı bulunan kırmızı siyahlılar kazanamazsa bitime bir hafta kala küme düşecek. Fatih Karagümrük umutlarını sürdürmek için kazanıp Kasımpaşa hariç diğer 4 takımın yenilmesini bekleyecek.
3: Kone, Onur karşısında. Kone şut şansı arıyor. Kone! Müthiş bir gol attı Kone.
1: Trendyol 1. Lig'de ise Arjaçorum Futbol Kulübü ve Spey Bodrum Futbol Kulübü rakiplerini mağlup ederek 2. tura yükselmeyi başardı.
4: Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turuna yükselen takımlar belli oldu. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Çorum Futbol Kulübü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü'nü 1-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Freddy kaydetti. Diğer bir eşleşmede ise Spey Bodrum Futbol Kulübü Atko Grup Pendik Spor'u 2-0 mağlup ederek playoff 2. turuna yükseldi. Ege temsilcisinin gollerini 55. dakikada Soldo kendi kalesine attı ve 81. dakikada diğer golü Seferi kaydetti. Bu sonuçların ardından Süper Lig yolunda 1. Lig playoff 2. turunda Çorum Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden oynanacak 2. turda takımlar 11 ve 15 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Turu geçen takım finalde normal sezonu 3. tamamlayan Esenler Erokspor ile eşleşecek. Süper Lig'e yükselecek son takımı 20.

0: 4 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan final müsabakası belirleyecek.
1: Erzurumspor Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta mavi beyaz ekiple kariyer sezonunu yaşıyor.
2: Serkan Özbalta Erzurumspor Futbol Kulübü ile başarılı bir sezonu geride bıraktı. Temmuz 2025 tarihinde 2,5 yıllık Hakan Kutlu döneminin ardından takımın başına getirilen Özbalta, mavi beyazlı ekibin Süper Lig hasretine son verdi. 47 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı takımıyla lig ve kupa dahil toplam 43 karşılaşmaya çıkarken 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Özbalta yönetimindeki Erzurum temsilcisi sezon boyunca sahasında oynadığı hiçbir lig ve kupa maçını kaybetmedi. Daha önce Manisa Futbol Kulübü ve Ankara Keçiören Gücü ile ikinci lig seviyesinde şampiyonluk sevinci yaşayan Serkan Özbalta, Erzurumspor'daki bu başarısıyla kariyerindeki şampiyonluklara bir yenisini daha ekledi.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nihat Eren açıklamalarda bulundu. Bakalım neler söylemiş.
3: Amaç sporla diğer kulüplerimizin özellikle ligin son haftalardaki rekabeti ve mücadelesi gerçekten kalpleri durduracak noktaya geldi. Çok böyle gerek Erokspor'la olan rekabet, Erokspor'un maçlarının bir yandan takip ediliyor olması, bir yandan Amaç spor maçları, insanlarımız daha doğrusu Amaç spor tarafı.
4: Yarı final çok zor geçti. Şimdi işte cumartesi günü önümüzde önemli bir maç var. Muş'ta iyi bir takım. İyi bir takımla oynayacağız. Ona göre iyi hazırlanıp, iyi odaklanıp inşallah şampiyon olmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi o maçı kazanıp ondan sonra taçlandırmamız lazım.
1: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdıran ekipler oldu. İki takım İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı. İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Oli Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McKean'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa bu galibiyetle adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçındaysa Almanya ekibi Freiburg, Europa Park stadında ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti. Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Juan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgales'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü Braga'nın tek golünü 79. dakikada Pau Victor attı. Freiburg'la Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

0: Dallas rövanşta da üstünlüğünü korudu. 25. dakikada Pedro Henrique kendi kalesine ve 52. dakikada İsmail Asar'ın kaydettiği golle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 34. dakikada Egunyado'dan geldi. Crystal Palace'la Rayo Vallecano arasındaki final maçı 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan stadda oynanacak.
1: Başarısız bir sezon geçiren Real Madrid'de kaos hakim. Futbolcular arasında hemen hemen her gün bir kavga haberi ve tartışma haberi çıkıyor. Detaylara bakalım birlikte.
2: Real Madrid'de gerginlikler bitmek bilmiyor. La Liga'da şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam eden başkent ekibinde kazanılamayan kupalar sonrası oyuncular arasında kaos hüküm sürüyor. Real Madrid'in orta sahaları Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde antrenmanda yine kavga etti. İspanyol basınında Valverde'nin kavganın ardından hastaneye gitmek zorunda kaldığı ve geçtiğimiz günlerde yaşanan kavganın daha da büyüdüğü yazıldı. Real Madrid yönetimi yaşanan son olayların ardından gerekli önlemleri almak için acil bir toplantı düzenledi. Takım içi huzursuzluklar gün geçtikçe artarken Eflatun Beyazlı ekipte son günlerde yaşanan tek tartışma da bu değil. Real Madrid savunma oyuncuları arasında yaşanan kavgada Antonio Rudiger'in soyunma odasında Alvaro Carreas'ın yüzüne yumruk attığı iddia edilmişti. Alman stoperin İspanyol sol beke yaptığı hareket yüzünden ceza almaması takım içerisinde şaşkınlıkla karşılanmıştı. İspanyol basınını meşgul eden bir diğer gündemse Kylian Mbappe. Takım yemeklerine dahi geç kalan Fransız yıldız, Antonio Rudiger gibi herhangi bir ceza almamıştı. Futbolcular tarafından ayrıcalıklı olduğu düşünülen Mbappe'nin tavırları, kulüp içerisinde sinirleri geriyor. Bazı futbolcuların teknik direktör Alvaro Arbeloa ile iletişim kuramadığı iddia ediliyor. Başkan Florentino Perez'in sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
1: Şimdi İspanya'ya gidiyoruz birlikte. Özel bir konuğumuz var. Gazeteci meslektaşımız Gökhan Taner bizimle birlikte. Hoş geldin diyelim hemen. Hoş geldiniz Gökhan Taner.
3: Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında haberimizde özetledik ama İspanya'da yoğun bir Real Madrid gündemi var. Detaylarını da sizinle konuşalım istedik. İlk olarak tabii Real Madrid'de yaşanan gelişmeleri konuşurken bir kaos ortamı, bir kavga ortamı hakim. Mbappe'nin durumu ayrı bir tartışma konusu ama özellikle takım içinde Tchouameni ile Valverde'nin kavgası da çok gündem olmuş durumda. İsterseniz bununla başlayalım.
3: Evet, senin de belirttiğin gibi Real Madrid'de kaos hakim şu anda. Özellikle hafta sonu oynanacak El Clasico öncesi kulüp karışmış durumda. Soyunma odası tamamen kontrolü kaybetmiş durumda. Dün yaşanan olayda Tchouameni ile Valverde tartışması neticesinde Valverde hastanelik oldu ve kafa taranması nedeniyle 10-14 gün arasında dinlendireceği açıklandı kulüp tarafından. Ancak ilk çıkan haberlerde Tchouameni'nin Valverde'yi darp ettiği bilgisi vardı. Ancak Marca ilk kulübe yakın kaynaklardan olan Marca ilk paylaştığı haberde yaşanan arbedede Valverde'nin dengesini kaybedip masaya kafasını çarptı ve bu nedenle de hastanelik olduğu bilgisini vermişti. Akabinde de kulüp zaten açıklamayı yaptı ve peşinden de Valverde bir özür açıklaması yayınladı. Yaşanan süreçten dolayı çok üzgün olduğunu, mutsuz olduğunu, bundan dolayı taraftarlardan özür dilediğini belirtti ve arkadaşını da savunarak arkadaşının yani Tchouameni'nin kendisini darp etmediğini, tam aksine kafasını masaya çarptığını, bu nedenle hastaneye gitmesi gerektiğini belirtti açıklamasında. Tabii bu olaylar kulüpte yeni değil. Aslında süreç daha Ancelotti dönemine dayanıyor. Ancelotti döneminde de benzer haberler soyunma odasıyla ilgili çıkmıştı. Ancak Ancelotti tecrübesiyle, bilgi birikimiyle bu süreci yatıştırmıştı. Akabinde göreve gelen Xabi Alonso da benzer durumları yaşamıştı. Hatta Xabi Alonso bir ara açıklamasında anaokulu yönetmeye çalıştırmaya geldiğini bilmiyordum. Bunu bir açıklama yapmıştı. Bu da soyunma odasındaki gerilimin, tansiyonun, otoritenin kaybolduğuna dair en büyük işaretti. Tabii Xabi Alonso'nun Vinicius Junior'la yaşadığı problem bu sürecin ilki olarak kabul edebiliriz. Kazanılan bir El Clasico sonrası iyi maç esnasında Vinicius oyundan çıkarken Xabi Alonso'ya tepki göstermişti. Bu da bu sürecin ilk başlangıcı olarak konuşuluyor. Akabinde de siz de biraz önce yayınlanan videoda belirttiniz. Rudiger'in Carreras'a yumruk değil de tokat attı. Aslında Rudiger'in de böyle tavırları olduğu, zaman zaman saha içerisinde Arda'yla da böyle şakalaşma niyetine sert tokatlar veya darbeler yaptığını görüyoruz. Carreras da bunun üzerine bir açıklama yapmış.

0: gelmişti. Ve o da aynı şekilde takım arkadaşını savundu. Ve Rüdiger de akabinde takımı bir yemeğe götürerek birlik beraberlik görüntüsü verilmesini sağlamıştı. Ancak soyunma odasındaki kriz bu görüntüye rağmen sona ermedi. Dün yaşanan süreçten sonra kriz gerçekten çok ciddi bir boyutta. Özellikle El Clasico öncesi süreç nereye gidecek, ne olacak şu anda bilinmiyor ama Real Madrid şu anda iki sporcuya da futbolcuya da soruşturma açtırmış durumda. Aynı zamanda kulüp içerisindeki casusu da arıyor kulüp. Çünkü bu haberlerin anında basına sızdırılması çok ciddi bir problem. Soyunma odasında futbolculardan çıkan haberlerde futbolculardan bu haberlerin sızdırıldığına dair bilgiler var ama şu anda kulüp hem iki oyuncuya soruşturma açtığında hem de bu bilgileri sızdıran kişiyi arıyor.
1: Şimdi bununla birlikte tabii bir de Mbappe'nin durumu var. Mbappe'nin takımdaki geleceği merak ediliyor. Orada bir kopuş gerçekleşti. Mbappe ile takım arasında, hatta yönetim arasında önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği de merak ediliyor. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Son çıkan haberler nedir?
0: Mbappe aslında Florentino Perez'in en büyük hayaliydi. Geçtiğimiz sezon serbest olarak imza attı ama onun dışında de transfer etme girişimleri olmuştu. Tabii son zamanlarda özellikle İspanyol maçı öncesi Real Madrid yıldızın kız arkadaşıyla olan görüntüleri çıkmıştı. Bu da kulüp tarafından hoş karşılanmadı. Çünkü kulüp oyuncuların özel hayatıyla alakalı çok fazla müdahalede bulunmuyor. Ancak bu tarz görüntülerin, bu tarz fotoğrafların bir şekilde sızması kulüp tarafından olumlu karşılanmıyor. Ve bunun üzerine de bir taraftar grubu diyelim artık bir imza kampanyası başlatıyor. Bu imza kampanyası da en son 30 milyonu geçmişti. Bu da çok ciddi bir oran. Ancak İspanya'da İspanyol taraftarların Mbappe'nin gitmesini istediği yönünde çok ciddi bir tepkisi yok. Bu yapılan imza kampanyasında verilen imzaların büyük oranının yani globalde farklı ülkelerden özellikle Fransa merkezli olduğu konuşuluyor. Ancak İspanyol taraftarlar özellikle Real Madrid taraftarlar Mbappe ile ilgili gitmesi yönünde bir eleştirileri yok. Sadece kulüp bu durumdayken Mbappe'nin maç öncesi ortaya çıkan görüntüleri hem kulübü hem de taraftarları hoşnut etmedi. Özellikle üst üste iki sezonu kupasız kapatacak olan Real Madrid'de yaşanan bu süreç kulüp tarafından, Florentino Perez tarafından da onaylanmadı gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki sezonla alakalı tabii ki Mbappe'nin kalacağı konuşuluyor. Çünkü az önce belirttiğim gibi Florentino Perez'in en büyük hayaliydi. Ancak önümüzdeki sezonla alakalı kadroda büyük revizyon yapılacağı ve birçok oyuncuyla yollar ayrılacağı veya satılacağı yönünde bilgiler var. Şu anda Mbappe ile ilgili herhangi bir kulüp tarafından yapılan bir işlem yok, bir süreç yok. Ancak taraftarlar, özellikle globaldeki taraftarlar büyük tepki gösteriyor Mbappe'nin tavrına, tutumuna. Sakatlığından dolayı da sezonu kapattığı yönünde açıklamalar vardı. Ancak hafta sonunda El Clasico'da oynama ihtimali var. Bekleyip göreceğiz El Clasico'da sahada olduğu zaman nasıl bir performans gösterecek. Veya akabinde oynanacak, iki sahada oynanacak ilk maçta taraftarların Mbappe olan tavrını bekleyip göreceğiz.
1: Tabii bir de siz de ifade ettiniz, yeni sezonla birlikte ciddi bir değişim bekleniyor Real Madrid'de ve kadroda bu kadar değişikliğin beklenmesinin yanı sıra bir teknik adam değişikliği de tabii bekleniyor. Jose Mourinho ile ilgili son dönemde yine ciddi haberler de var. Son olarak As gazetesi de yazmıştı, Jose Mourinho'nun Real Madrid'den hocası olması için talepte bulunduğu, şartlarının olduğu şeklinde. Real Madrid'deki hoca gelişmeleri nasıl ilerleyecektir sizce önümüzdeki günlerde?
0: Şu anda İspanyol medyasında Real Madrid hocası kim olacak sorusu çok konuşulmuyor. Tam aksine Arbeloa'nın geleceği konuşuluyor. Özellikle dünkü yaşanan süreçten, öncesindeki süreçlerle beraber Arbeloa'nın takımda kalmayacağı yönünde bilgiler paylaşıldı İspanyol medyasında. Takımda kalma ihtimalini %10 olarak görüyor İspanyol medyası. Yeni sezonla ilgili teknik direktör arayışlarıyla alakalı çok fazla bir isim yok. Sizin de belirttiğiniz gibi Jose Mourinho var. Hem As gazetesi hem de The Athletic Jose Mourinho'nun Real Madrid'in çalıştırabilecek en güçlü adaylardan olduğunu yazdı. Ancak geçtiğimiz hafta da Jose Mourinho lig maçı öncesi yapılan basın toplantısında kendine bu soruyu yönelttiler.

0: Jose Mourinho da buna kulüpten henüz bana bir bilgi ulaşmadı gibi bir açıklama yaptı. Şu anda AS gazetesi tabii kulübe çok yakın bir kaynak. Jose Mourinho'nun talepleri olduğunu, bu taleplerin karşılandığı takdirde Real Madrid'de göreve gelmeye istekli olduğunu yazdı ama şu anda Real Madrid cephesinde teknik direktörün kim olacağından çok kulüpte yaşanan bu krizin bir şekilde sonuçlanması ve üst üste kazanılan, üst üste geçirilen iki başarı sezonlarından önümüzdeki yıl tekrar eski başarılara dönmek için neler yapılması gerektiği konuşuluyor. Teknik direktörle alakalı da Jose Mourinho ismi dışında Jürgen Klopp'un ismi de bir dönem geçmişti ama çok üzerinde durulmadı. Jürgen Klopp da zaten takım çalıştırmak istemediğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ancak kulüp özellikle yaşanan, soyunma odasında yaşanan otorite kaybı ve bu krizlerden sonra yıldızlar topluluğu, yıldız oyuncuları özellikle yönetebilecek hem taktiksel anlamda hem de soyunma odası anlamında bir hoca arayışında olacağı bilgisi var. Şu anda El Clasico sonrası aslında bu isimler daha çok medyada yer alacak. Biz de bekliyoruz neler olacak. Şimdilik Jose Mourinho'nun ismi dışında çok fazla isim yok.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. El Clasico diyoruz. Barcelona Real Madrid derbisi bizi bekliyor. Dev maç. Real Madrid'de böyle bir kaos ortamı varken maçın nasıl etkileneceği de merak ediliyor. Siz nasıl bir derbi mücadelesi bekliyorsunuz?
0: Tabii El Clasico Real Madrid Barcelona arasındaki önceki mücadele oynandığı zaman tüm dünya duruyor. Çok fazla insan sadece bu maçı izlemek için İspanya'ya geliyor. Ama dün akşam Real Madrid'de yaşanan krizden sonra Real Madrid'in odak noktası tamamen bu krizi çözmeye ve kulüp içerisindeki casusu aramaya odaklandı. Özellikle biz şu anda stadyum önünden yayını yapıyoruz ama antrenmandan yayın yapmayı planlıyorduk. Antrenman basına açıkken bir anda basına kapatıldı yaşanan kriz sonrası. Çünkü şu anda gündem El Clasico'dan kaymış durumda. Barcelona'da bu süreci aslında fırsat bilerek paylaşımlar yaparak çok büyük bir halde olduklarına dair paylaşımlar yaptı. Barcelona açısından bu El Clasico şöyle bir önem arz ediyor. Kazandığı takdirde ve puan aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in matematiksel şansı var ama medya, taraftarlar artık herkes Real Madrid'in şansının olmadığını, çok zor olduğunu, imkansıza yakın olduğunu ve Barcelona'nın da hafta sonu El Clasico'yu kazanarak şampiyonluğunu El Clasico maçından sonra ilan edeceğini konuşuyor. Hatta Barcelona'nın bu maçı kazandıktan sonra özel kutlamalar yapacağına dair bilgiler de var. Çünkü performans olarak, saha içi performans olarak Real Madrid'in çok önünde şu anda Barcelona. Ve Real Madrid bu krizle boğuşurken sahaya nasıl odaklanacak, nasıl bir performans sergileyecek soru işareti. Üstüne çok fazla sakat oyuncunun da olması Real Madrid'in kadrosunun nasıl şekilleneceği noktasında soru işaretleri de getiriyor. İlginç üzere Valverde ve Chouameni yaşanan süreçten dolayı hafta sonu oynanacak El Clasico'da forma giyemeyecek. Arda Güler milli yıldızımızın sakatlığı var. Onun dışında en son Fernand Mendy sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı. Dolayısıyla bu El Clasico aslında Barcelona açısından çok daha önem arz ediyor. Ama bildiğiniz gibi bu tarz büyük maçların favorisi olmuyor. Sonuçta bir tarafta Real Madrid, bir tarafta Barcelona. Hafta sonu izleyip göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Taner. Ağzınıza sağlık yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Taner'le birlikte. Real Madrid'de yaşananları, İspanya'da futbolun gündemini bu şekilde konuşmuş olduk. Şimdi devam edelim. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezon finale yükselen Paris Saint-Germain, Luis Enrique yönetiminde genç yıldızlarıyla tarih yazıyor.
2: Büyük yıldızlar, astronomik transfer bedelleri. Bunların hiçbiri Paris Saint-Germain'i Avrupa'nın zirvesine çıkaramadı. Ta ki bir İspanyol Fransa topraklarına gelene kadar. Luis Enrique. Enrique'nin Paris Saint-Germain'i son iki sezonda Avrupa futbolunun en dikkat çekici hikayelerinden birini yazdı. Yıllarca yıldız oyuncularla anılan Fransız devi artık takım kimliğiyle öne çıkıyor. Ve bu dönüşümün mimarı kuşkusuz İspanyol teknik adam. Geçtiğimiz sezon Lig 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Paris Saint-Germain bu yılda aynı başarıyı tekrar etmeye çok yakın. Üstelik sezonun ilk aylarında işler pek de iyi gitmiyordu. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki zorlu fikstür nedeniyle Paris temsilcisi zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Luis

Zenrique takımına olan güvenini hiçbir zaman kaybetmedi. Lig aşamasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Paris, playoff turunda Monaco'yu, daha sonra Chelsea ve Liverpool'u eleyerek yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti. Enrique taktiksel vizyonunun yanı sıra mental olarak da Paris'te büyük etki oluşturdu. İlk maçta alınan 5-4'lük galibiyetin ardından İspanyol teknik direktör, teknik direktörlük kariyerimdeki en iyi maçtı ifadelerini kullandı. Rövanş öncesinde Rafael Nadal'dan örnek veren Enrique, Nadal, Federer ve Djokovic gibi rakiplere karşı oynamanın onu motive ettiğini söylüyordu. Biz de Bayern'e duyduğumuz saygıyı motivasyona dönüştürüyoruz diyordu. Paris temsilcisi Münih Arena'daki mücadelede Bayern Münih'i saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Paris Saint-Germain Real Madrid'in 2016-2018 arasındaki döneminden sonra kupayı üst üste kazanma şansı yakalayan ilk takım oldu. Paris'in bu noktaya gelişindeki en önemli detaylardan biri ise genç oyuncular. Bir dönem Messi, Neymar ve Mbappe gibi süper yıldızlarla anılan Paris Saint-Germain artık bambaşka bir kimliğe sahip. Luis Enrique'nin takımında bireysel yeteneklerden çok kolektif oyun ön planda. Takımın merkezinde Désiré Doué, Zaire Emery, Vitinha ve William Pacho gibi genç isimler var. Paris Saint-Germain artık hücumun yanı sıra top rakibe geçtiği anda birlikte savunma yapan bir takım. The Guardian'ın analizine göre Paris temsilcisinin en büyük farkı hücum oyuncularının bile savunma disiplininden vazgeçmemesi. Bu değişim özellikle Bayern Münih eşleşmesinde net şekilde görüldü. Rövanş sonrası Joao Neves'in "Birlikte savunduk, birlikte savaştık" sözleri de takımın ruh halini özetliyordu. Luis Enrique için bu başarıların anlamı ise çok daha farklı. 2015 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında kutlamalarda yanında küçük kızı Sana vardı. Sahanın ortasına dikilen bayrak ve baba kızın o anları futbol tarihinin en duygusal görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı. Yıllar sonra Enrique hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Kızı Sana henüz 9 yaşındayken kemik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol teknik adam o dönem futboldan uzaklaştı. Ancak hiçbir zaman pes etmedi. Belki de bugün Paris Saint-Germain'de görülen o mücadele ruhu biraz da Enrique'nin hayata bakışını yansıtıyor. Şimdi ise Paris Saint-Germain futbol tarihine geçebilecek bir başarının eşiğinde. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanmak modern futbolun en zor başarılarından biri olarak görülüyor. Luis Enrique ve oyuncuları ise buna gerçekten inanıyor. Ve şimdi tüm gözler finalde. Bakalım Paris ekibi Avrupa'nın zirvesinde bir kez daha yer alabilecek mi?

0: Euroleague'de devam edelim. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko playoff serisi 3. maçında deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Artık Final Four'a çok yakın Fenerbahçe. Detayları hemen sizinle paylaşalım.
1: Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü final için parkeye çıkacak. Sarı lacivertliler playoff serisi 4. maçında Žalgiris Kaunas'ı karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak 5. sıradaki Žalgiris ile playoff'ta eşleşen Fenerbahçe Beko seriye saha avantajıyla başladı. Sarı lacivertliler evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı da 86-74 kazandı. Deplasmandaki 3. karşılaşmanın ilk yarısında 19 sayı öne geçen temsilcimiz bu avantajını kullanamadı ve 81-78 mağlup oldu. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

0: Bu haberle birlikte gün ortasını noktalıyoruz. Han Spor'da yayınımız Koray Baloğlu'nun sunumuyla spor gündemine devam edecek. Biz yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Üretim öncülerinin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Opet doldur kasa

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
9: İşini büyütenlerin mikrosu var.
10: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
11: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
12: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam.
13: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Mahmut Alpaslan ve Cem Pamiroğlu ile birlikteyiz. Bugün gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Artık Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçildi. Galatasaray bu hafta Antalya Spor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Son iki haftanın içerisindeyiz. Tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Hem bu gelişmeleri, şampiyonluk yarışını konuşacağız. Hem de yine gündemdeki diğer haberleri masaya yatıracağız. Mahmut Alpaslan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Cem Pamiroğlu, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Hemen Süper Lig'de 33. haftanın programını bir hatırlayalım. Ve daha sonra da konuşmaya başlayalım. Saatler 20'yi gösterdiğinde oynanacak tüm maçlar. Bir kez daha hatırlatalım. Yani bütün karşılaşmalar yarın oynanacak saat 20'de. Galatasaray Antalya Spor'u ağırlıyor.

0: şampiyonluk maçı bu sarı kırmızılar için. Hesap.com Antalyaspor Galatasaray'ın konuğu olacak. Tümosan Konyaspor Fenerbahçe'yi misafir edecek. Fenerbahçe'de bir yandan Galatasaray maçında olacak kulağa. Diğer yandan sahada 3 puan peşinde olacak sarı lacivertliler. Beşiktaş Trabzonspor derbisi var yine bu hafta. Derbi kelimesinin anlamı artık güncellendi biliyorsunuz. Sadece aynı şehrin takımları için konuşulmuyor. Büyük maçlara da derbi denilebiliyor. Ve bu hafta da öyle keyifli bir mücadele var. Rams Başakşehir Samsunspor mücadelesini yine izleyeceğiz. Göztepe Gaziantep'i ağırlayacak. Haftanın en kritik maçlarına yaklaşıyoruz. İKAS Eyüpspor Çaykur Rizespor'u misafir ediyor ve haftanın belki de en kritik bir başka maçında Natura Dünyası Gençler Birliği'nin konuğu Kasımpaşa olacak. Korendon Alanyaspor The Corner Kayseri Spor'u misafir ediyor. Kocaeli Spor'un konuğu da Fatih Karagümrük olacak bu hafta. Yani şöyle kritik maçların hakemlerine bakacak olursak Galatasaray Antalya Spor maçında Çağdaş Altay, Tümosan Konyaspor Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan, Beşiktaş Trabzonspor maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Yine küme düşme hattının en önemli karşılaşmalarından birisi Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa müsabakasında Cihan Aydın hakem. Korendon Alanyaspor'un Kayseri Spor'u konuk edeceği maçta Yasin Kol. Kocaeli Spor Fatih Karagümrük maçında Adnan Kayatepe var. Eyüp Spor Rize Spor maçında Halil Umut Meler yönetecek. Aslında böyle daha deneyimli hakemler şeye gitmiş değil mi? Küme düşme hattındaki mücadelelere. Yani Halil Umut Meler, Cihan Aydın, Yasin Kol.
1: Şuraya var bir şansımız var mı ya?
0: Evet. Hangi birini izleyeceğiz hocam biz bunların?
1: Ben yarım maçtayım.
0: Stada gidiyorsunuz.
1: Stada gidiyorum yarım maç.
2: En fazla cepten de birini seyredebilirsin.
1: Şampiyonluğu kutlamaya gidiyorum.
0: Sen hadi kurtardın. Biz ne yapacağız onu düşünüyorum.
1: Koyacaksın hepsini böyle yan yana. Yaptığımız gibi o şekilde izleyeceğiz.
0: Ya 3 tane seçiyorsun en fazla. Sonralarını artık ya tekrardan ya da özetten bakacağız.
2: Aslında bu planlamaya da bir gözden geçirmekte yarar mı var ya? Yani bazı maçları tabii ki birbirlerini ilgilendiren neticeleri, maçlarını aynı saate koymak uygun da bazı maçlarda belki baktığın zaman planlamada çok da ilgilendirmediği yani sonuçları, düşme potasını veyahut da işte şampiyonluk yarışındaki takımları onları bir köşeye ayırarak
1: bir gün sonra oynatabilirsin.
2: Bir gün sonra oynatabilirsin diye düşünüyorum açıkçası.
1: Hepsi bir arada olduğu zaman
2: hafta içi ZTK var galiba. Bir tane,
0: tabii.
2: Değil mi?
0: Tabii. Yarı final maçı var. Yarı final maçı Trabzonspor maçı 13'ünde.
2: Hani onu mesela cumartesi alırsın veya işte onun gibi o Gençler Birliği'nin Trabzon'un bu tip maçları işte hani Fenerbahçe'nin yani Galatasaray'la yarışı var ama onu da ne bileyim belki de pazar günü oynatabilirdin. O da olabilirdi.
1: Öyle de olur veyahut da dediğim gibi öbür maçları da pazar günü oynar. Düşmeyle şampiyonluk yarışında olanlar kesinlikle cumartesi yani. Ya evet. Cumartesi
2: yani şampiyonluk yarışında hedefleri olan takımları bir ayırarak, bir potalara ayırarak onları işte cuma, cumartesi, pazar şeklinde sokulabilir miydi diye bu planlamanın yani gözden geçirilmesini hiç olmazsa bir önerilerim. Yani bunun dışında muhakkak
0: geçen hafta
2: ki
0: şimdi şampiyonluk artı ikincilik yarışı bir gruptu. Küme düşme mücadelesi ayrı bir gruptu. Ama şimdi bu hafta Beşiktaş-Trabzon maçı var. Hafta içi kupa var. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor. Bu kez iki takım aynı gün oynadığında da hem yukarısı hem aşağısı komple bir arada oynaması gerekiyor. O yüzden herhalde tam istenildiği gibi ayarlanamadı.
2: Yani baktığımız zaman hakikaten de takımların maçına işte Göztepe, Gaziantep mesela belki 4. 5. bitirme ihtimali olan takımlar. Diyelim ki işte başka hangisi var? Başakşehir Samsunspor maçı. Yani bu iki tane maçı bir potaya koyabilirsin. Fenerbahçe Galatasaray'ı bir potaya koyabilirsin. Düşme potasındaki işte Gençler Birliği maçını bir potaya koyabilirsin. Gençler Birliği Kasımpaşa'yı.
1: O kadar çok fazla kafa yormuyorlar ya, herhalde. Hepsini bir çırpıda çıkartalım
2: biraz
1: diyorlar.
2: Kafada yormak lazım. Aslında herhalde oradaki yani hepsinde çalıştığımız arkadaşlarımız da bu işleri çok inceleyip sık dokuyan arkadaşlar. Federasyonda sevgili Besin, bizim Özcan arkadaşımız falan. Bunların hepsi çok bilgili hem de konularında çok deneyimliler. Senelerden beri bu planlamaları, bu fikstürleri hep onlar yaparlar. Onlar ve ekip

0: Belki de biraz da yani hem medyayı rahatlatmak, hem insanları rahatlatmak, hem bu işin biliyorsunuz tabii sponsorluklar var, reklamlar var. Yani bunların hepsinin bir potada düşünülmesi lazım diye düşünüyorum. Ama belki de bizi de böyle olmasını ikna edecek başka bir sebepleri vardır.
1: Şeyler de
0: En
1: arka
0: azından
1: arkaya
0: bu
1: geldi,
0: tür
1: bu
0: maçların
1: playofflarda,
0: açıklamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: ikincilik playoffları, birincilik
0: Doğrudur.
1: playoffları, onlar da hepsi arka bak. Mesela bugün üçüncülük playoffları var, dün birincilik playoffları vardı. Yani hepsi öyle bir şeye geldi ki,
0: Ama şimdi
1: sıkışık bir
0: Süper
1: duruma.
0: Lig'in programı son 2 haftaya girdikten sonra bu planlamaların daha gözden geçirip daha inceleyip sık dokunması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu planlamaya bir günde bütün maçları aynı saate koymanın getirdiği nedenleri, sonuçları bizi ikna edecek şekilde olmalı ki.
2: Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
3: Sarı kırmızılarda sakatlığı bulunan Gabriel Saray'la kırmızı kart cezası Günay Güvenç maç kadrosunda yer almayacak. Süper Lig'de kalmanın hesaplarını yapan Antalya Spor ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Lig'de iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde rakibiyle oynadığı 7 maçın hepsinden 3 puanla ayrıldı.
2: Yaser Aspiria indi çizgiye, yaptı ortasını Icardi'ye doğru. Şut pozisyonu, Torreira ve gol! Lucas Torreira!
3: İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçta sarı kırmızılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ramspark'ta oynanacak Galatasaray-Hesap.com Antalya Spor maçı saat 20'de başlayacak. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.
4: Evet, karşılaşma öncesi notlar bu şekilde. Birazdan tabii ki Galatasaray'ın muhtemel 11'ini de yine paylaşarak zaten hemen şöyle söyleyeyim. Üzerine daha sonra konuşuruz. Kalede Uğurcan, savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. Önlerinde Torreira, İlkay, Yunus merkezde. Sane ve Barış kanatlarda, ileri uçta Victor Osimhen. Galatasaray'ın bu şekilde sahaya çıkmasını bekliyoruz. Günay kart cezalısı dedik. Maç kadrosunda yok. Gabriel Sara sakatlığı bulunuyor. Sara da yok. Şu an için muhtemel 11'de bu şekilde. Biz önce bir maçı konuşalım, ardından muhtemel üzerinden devam ederiz. Hocam, bu hafta bu iş biter mi diyorsunuz? Maça da gittiğinize göre öyle bir beklenti var herhalde.
1: Ben bir doğum günü kutlaması yapabilir miyim müsaade edersen?
4: Tabii
1: ki. Çok kısa, ben Mavi Demirhan'ın doğum gününü kutluyorum. Sağ olsun, nice yaşlara bizi de izliyormuş buradan. Bir de Vardar, Talha Vardarlı'ydı. Kutluyoruz, onlar da Galatasaraylı. Biz de diyor yarın maçta olacağız diyor. Çok Galatasaraylılar yazıyorlar. Abi ben şöyle söyleyeyim Koray'cığım. 18 Mart'ta Galatasaray'ın şampiyon olduğunu söyledim burada.
4: Evet.
1: Dedim buradan bırakmaz ama mağlubiyetler gelecek, beraberlikler gelecek, rakibi de. Ama bu girdabın içine girdiği zaman Galatasaray kolay kolay şampiyonluğu bırakmıyor. Yarın da aynı şekilde. Geçen günlerde söyledim. Yani Antalya'nın Galatasaray karşısında şansı yok. Bunu söyleyen nedir? Antalya'nın performansı. Antalya'nın sezon başındaki gösterdiği performans. Yani ligimizin düşmeye geliyorsanız o kadar kötü bir performanslar sergiliyorsunuz ki buralara kadar geliyorsunuz. Yani sizin Galatasaray son finale gelecek. Şampiyonluk yarışında Ali Sami Yen'den siz oradan çıkartmaz Galatasaray. Yani futbol olarak da çıkartmaz. Çünkü Antalya Spor bize bir şey vermiyor. Bundan evvelki Antalya Sporlar vardı bilirsin. Gelirlerdi, evet. Ali Sami Yen'den puan alıp gider. O tarzda bir takım yok karşınıza sizin. Bir sürü şeyler yazılıyor, çiziliyor falan. Onlara bakma abi, Ali Sami Yen'den çıkamazsınız yani. Galatasaray ilk devrede daha işi bitirir. Yani ben tekrar söyleyeyim, hiç kimse heveslenmesin. Galatasaray şampiyon.
4: Burada bu istiyorsun.
1: Burada Antalya Spor bunu söyletiyor. Samsun Spor'a karşı oynasan örnek olur bu maçı, evet. Bu. Söylersin Samsun Spor dersin. Ne bileyim Alanya zor maç dersin. Tamam, bunlar da kapanacaklar edecekler, kontratakta oynayacaklar. Galatasaray'ın o kontrataklarda zaafı var mı rakiplerine karşı? Var. Ama o düşmezler o tuza. Yani Antalya Spor çok kötü bir zamanda Galatasaray'a geliyor. Galatasaray değil, Antalya Spor kötü bir zamanda geliyor. Belki normal her şeyini unun eylemiş olsa Galatasaray şampiyonu kesin bitmiş olsa

0: olsak daha farklı bir şeyler konuşuruz. Oyuncu potansiyelleri değişik olur. Takımı, kadroyu farklı çıkarlar ama yarın yani yarın
1: şanslanamıyorsunuz.
0: Oraya kim gelirse gelsin çok zor abi. Puan almaları çok zor. Evet. Yarın Antalyaspor bakacak, son haftaki maçına bakacak.
1: Kocaeli ile oynuyorlar.
0: Oraya bakacak. Orada tabii rakiplerinin alacağı puanlarda maçlar da önemli. Antalyaspor gibi düşme oynayan takımların ama çok kötü bir zamana denk geldi. Antalyaspor Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'ın 4. şampiyonluğu şimdiden hayırlı olsun.
1: Üst üste 4. şampiyonluk hayırlı olsun diyor Mahmut Alpaslan. Antalyaspor'un değil, hiç şans dedi. Şimdi tabii Samsun deplasmanı ile iç sahada Antalyaspor arasında oynanacak maç arasında ciddi bir zorluk konusunda fark var.
2: Ya, maça
1: ama futbolda öngörülemez bir oyun her zaman için böyle bir ihtimal de var. Siz bu yarın için öyle bir Koraycığım, ihtimal görüyor musunuz?
2: %60, %70 Galatasaray'ın tabii ki galibiyete yakın olduğunu söylememiz lazım. Bu galibiyete yakın olan takımın da galibiyeti aldığı zaman da şampiyon olmasının altında yatan bir gerçek var. Bu bütün futbol otoriteleri, bütün spor camiası, bunların hepsinin okları Galatasaray'ın şampiyon olacağı şeklinde. Ben tabii ki katılıyorum Mahmut Hoca'ya. Yani bir futbol, en azından seyredenin bir futbol yorumcusu olarak da, yıllardır bu işin içinde olan bir kişi olarak da, Galatasaray'ın şampiyonluktaki avantajı çok büyük. Yani Galatasaray şampiyon olduğu da denilebilir. İki tane maçı var. Alacağı bir 3 puanla şampiyon olacak. Ve maçların da zorluk derecesi, hani karşısındaki zorluk derecesi yüksek maçlar olur. Gene de hep böyle itidalli konuşma ihtiyacını hissederiz. Ama ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hoca da tabii çok iyi bilecek ki futbol sürprizleri içinde barındırır. Ve bazen sürprizlerle karşılaşırsınız. Dünyada da olmuştur. Almanya'da da olmuştur. İtalya'da da, İngiltere'de, her ülkede kendine içinde barındığında sürprizler çıkmıştır. Sürpriz sonuçlar olmuştur. Sürpriz şampiyonluklar da olmuştur. Burada şöyle baktığımız zaman bunun altını şöyle doldurabilirim sevgili Koray. Geçen hafta Galatasaray Samsun Spor'la oynarken biz bir gün evvel veyahut da o gün içindeydik herhalde, tam çıkaramadım. Beraber arkadaşlarla konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin 3-0 galibiyetiyle çıkan Galatasaray'ın biliyorsun o haftayı müthiş bir şekilde şampiyon olmuş bir havayla, o edayla önemli bir kutlamalar yaptı. Uzun zamandan beri antrenmanını Ali Sami Yen'e seyircilere açtı. 40 bin kişiye yakın bir seyirci grubuyla antrenman yaptı. Bu çok güzel bir şey tabii. Bu da nedir? Yani hem rakibini yenmenin getirmiş olduğu o bir üstten geçlik ve aynı zamanda da şampiyon olmanın artık adımlarının atıldığı, şampiyon olan bir Galatasaray'ın görüntüsünü seyircisiyle paylaşmasıydı. Ama unutmamak lazım ki maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Ve biz o gün maçtan evvel dedik ki, Samsunspor maçından evvel, bu havayla, bu oyunla Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi sindirdiği o haftada Samsunspor'un karşısında çok, yani %60, %40 gibi bir oranla da Galatasaray'ı önde bitireceğini, şampiyonluğunu orada ilan edeceğini söyledik hatta. Biz de kendimiz de söyledik. Ama ben orada da şu cümleyi etmiştim. Sevgili Kerem vardı, moderatör. Ama dedim yani hakikaten sürprizler futbolun içinde vardır, olabilir. Bunu hiçbir zaman yatsımamak lazım ve bundan da geçmemek. Çünkü futbol köşeli lafları sevmez Koray. Bu her zaman için böyledir. Bunun hepsi sahanın içinde de görülür. Orada pozisyonu mühimsemezsin ama o pozisyon sana mühimsenmediğini gelir hatırlatır. O topu kullanmaktaki üstünden yapacağın bir ukalaca bir hareket sana onun hesabını sorar o top. Dolayısıyla da bazı şeyleri çok erkenden çok çabuk konuşmak iyi bir şey değil benim nazarımda. O gün de Samsunspor karşısındaki Galatasaray'da bütün işte şampiyonluk formalarıyla, şampiyonluk kutlamalarıyla, bütün oradaki koreografiyle Samsun'a taşınmasına rağmen ama olmadı. Çok ağır bir yenilgi aldı. Yani bir şampiyon takımın, şampiyon olmuş dediğimiz, o isimlendirdiğimiz, altını çizdiğimiz Galatasaray takımı çok ağır bir şeyle, hezimetle karşılaştı. O neden? Samsun Spor'un biraz da belki havaya girmesinin nedeni işte şampiyon olacak Galatasaray orada. İşte o hafta içerisindeki konuşmalar, görüntüler. O zaman Samsun Spor'un futbolculara şunu demeye gerek yok. Havaya girin, işte burada da siz dördüncülüğü, beşinciliği kovalıyorsunuz demeye gerek yok. Futbolcu zaten bu gibi şeylerden hemen motive olan önemli bir oyuncu grupları, hep her zaman söylemişimdir bunu. Dolayısıyla da o maç bittikten sonra şimdi herkesin kafasında Biz gene söylüyoruz tabii ki Galatasaray favori, Galatasaray yenecek, iki maçta şampiyon olacak. Çünkü zorluk derecesi hakikaten çok düşük maçlar. Bir tek şey var, Antalyaspor farklı bir şekilde oynayıp hakikaten burada bir iki maçlık böyle bir baş kaldırışcasına bir oyun oynarsa ancak Galatasaray'dan puan alabilir veya puanlar alabilir. Bunun dışında da hocanın dediklerine katılıyorum. Galatasaray da buna müsaade etmeyecektir. Hem saha içi düzeni, hem gücü, profiller, güçlü oyuncular, güçlü oyun, saha, her şey Galatasaray'ın lehinedir. Ben gene de tabii ki objektif olarak bir yorum yaptığım zaman da bu unsurları söylemek zorundayım. Ama Galatasaray'ın da bir futbol adamı olarak, bir futbol bakış açımla da Galatasaray'ın tabii ki yenerek şampiyon olacağını düşüncesi bence
0: yarın
2: çok fazla.
0: Yarın mesela Kasımpaşa olsaydı daha zor olurdu.
2: Zordu. Mesela daha... Samsun olsaydı gene zordu.
0: Tabii.
2: Samsun Göztepe olsaydı gene zordu.
0: O ama şimdi Antalya'nın biz bunu söyleten neden? Antalya'nın konumundan çıkıyoruz.
2: Hocam konumunda şey, Antalya'nın Galatasaray'ı zorlayacak bir tek şey var. Ya bir başkaldırış, ya bir karakter maçı oynayacak veya da Galatasaray'ın da o gün gününde olmayan Samsun'daki gibi bir havasına sahasına gelecek. O zaman puan kazanır Antalya
0: takımı. Şöyle söyleyeyim.
2: Ama ben onu da gene de uzak bir ihtimal olarak görüyorum.
0: Samsun'la ilgili şunu söyleyelim. Türkiye Ligi'nin geçen sezonda aynıydı. Bu sezon sakatlıklar gelene kadar. Kolibali filan sakatlı. Türkiye'nin en iyi kanat organizasyonları ve varayasyonlarına oynayan takımdı Samsun. Onlar tekrardan bir toparladılar. Samsun tekrardan şeye çıktı. Piyasaya çıktı. Gündeme geldi. Oyun olarak gündeme.
2: Hocam hem çok... oyun olarak hem de ki yani bireysel performans, Mandol Manji olsun, Hoyse olsun.
0: Zaten şöyle.
2: Celil sakat da oynamadı ama Celil de önemli bir oyuncuydu.
0: Şöyle takım olarak zaten iyi oynuyorlar.
2: İyi oynuyor.
0: Bir de kanatları eksilince Samsun Spor'un sakatlıklardan dolayı onlar tekrardan toparlandı mı? Toparlandı ve eski üvetine döndüler.
3: Evet.
0: Kolibali falan demeye.
2: Kolibali, Musabay şey gelmeden.
3: Hocam Samsun
2: iyi.
3: Spor deyip geçmeyelim yani. Değil Samsun yani. Spor bugün konferans liginde belki final oynayacaktır. Vallahi karşı karşıya geldiler.
2: Aynen.
3: İşte dün Vallecano'yu orada deplasmanda yendi Samsun Spor. Tabii. Ki ilk maç yani kötü geçtiği içindi. Şimdi finalde
0: çok iyi Vallecano. Çok iyi bir takım
3: Crystal
0: kurdular.
3: Crystal Palace'la oynayacak.
0: Tekrar söylüyorum, önde çok etkililer. Yani Türkiye Ligi'nde 3 tane önde etkili olan takım var. Bir tanesi Galatasaray, ikincisi Trabzonspor, üçüncüsü Samsun Spor. Önde çok etkililer. Ve çok kişisel yetenekleri de ön plana çıkıyorlar takım oyununda. Onun için bugün mesela yarın Galatasaray o tarzda bir takıma karşı oynamış olsaydı tamam zorlanır.
3: Evet.
0: Gene o atmosferde götür ama zorlanırsınız. Şimdi Antalyaspor biz bu yani yarın Galatasaray %1 milyon ben kendi açımdan söylüyorum. Favori görme ve şampiyon olarak görmemin nedeni karşınızda gerek ikili mücadelede yok. Takım oyununda yok. Kişisel yetenek olarak yoklar. Yani yok. Böyle bir takımın da Ali Sarmiyen de şampiyonla son ramak kalmış bir sefer çıkması zor gibi diyorsun. Tekrar söyleyelim biz Antalyaspor, ben şahsen Antalyaspor böyle yaşamadık. Görmedik de bu şekilde. Maalesef içerideki onların neler yaşadılar, neler ettiler, yönetimsel olarak ne sıkıntıları var, oyuncu kadroları ne şekilde toparladılar onları biz gördüğümüzü söylüyoruz.
3: Son yani yakın tarihin en kötü Antalya
0: yani
3: sporu.
0: Onun için.
3: En kötü derken yani yetersizlik anlamında söylüyorum.
0: Yetersiz zaten.
3: İsim
0: lig için
3: olarak
0: yetersiz.
3: Baksan çok iyi isimler var. O ayrı. Ama artık yani o futbolcular da yavaş
0: sizi
3: yavaş.
0: Sizi taşıyacak bir Süper Ligi taşıyacak şeyde randımanda
3: hayır,
0: değiller.
3: Şöyle demek
0: istiyorum. De değiller.
3: Mesela şimdi bir isim söyleyeceğim. Örneğin futbolculardan birini. Genel olarak desem dersin ki ya Süper Lig seviyesi için iyi futbolcuydu. Genel kariyerinde onu dersin. Örnek veriyorum. Veysel. Veysel Süper Lig seviyesi için yeterli bir oyuncudur. Kariyer olarak düşünsen Doğukan Sinik yeteneksiz futbolcu diyemezsin. Abdülkadir Ömür yetenekli futbolcu dersin ama güncel form olarak hepsi
0: çok düşüşler. Düşüş,
3: inanılmaz düşüşte.
0: Yani Antalyaspor kusura bakmasın Antalya taraftarları. Onlar da zaten serzenişte bulunuyorlardır mutlaka. Şu tabii. Anda bir bakıyorsun yani birincilik takımı gibi. Yani kusura bakmasınlar Süper Lig takımı gibi değil. Onun için buradasınız zaten. Şuraya bakın maç kazanamıyorsunuz ya. Ya bir de takım oyunundan çok uzaklar bir de kişisel yetenekler bir de senin saydığın isimler üzerine katmayınca maalesef ortaya
3: tabii.
0: Bu çıkıyor.
3: Ya Safuri mesela ilk geldiğinde çok iyi oynuyordu. Şimdi o kadar değil. Yani kimin hangi oyuncuyu desen ya bu aralar kim formda desen
0: yok.
3: Seçmekte zorlanıyorsun.
0: Yok.
3: Daha da abartayım hatta lig sonuncusu Karagümrük. Galatasaray yarın Karagümrük'te oynasa belki daha çok zorlanır.
0: Karagümrük mesela oyun olarak daha iyi evet. Önde. şeyden
2: oyun kurgusu Antalya'dan daha iyi karar.
0: Daha öndeler tabii.
3: Çünkü Alanya maçını da
0: izledim. Bir de kişisel olarak da öndeler. Oyuna katkıları da Karagümrük

0: daha önde ama. Aynen. Maalesef Antalya'ya yakışmadı. Turizm başşehrimiz bizim kentimiz.
1: Tabii.
0: Böyle bir takımın
2: Antalya takımı bir Monaco takımı gibi olabilir, biliyor musun? Hem yani şey olarak, görsel olarak bakıldığında hem
1: çok yönetim değişti.
2: Çok yönetimler değişti.
1: Orada farklı çözülmesi gereken şeyler var.
2: Kendi işlerinde
1: orada bir de var. Orada mesela dernek yönetimiyle futbol takımı yönetimi ayrı. İşte siz normal futbol takımının başında başkan oluyorsunuz ama dernek istediği takdirde sizi görevden düşürebiliyor. Şey yani var. Orada ikisinin bir araya tek çatı altına gelmesi lazım. Kendi iç işinde de çözülmesi gereken meseleler
0: bir
1: var Antalya'nın.
0: Bir an evvel toparlasınlar. Antalya'ya böyle bir takım veyahut da böyle bir yönetim tarzı futbol kulübü olarak yakışmıyor diyoruz. Şimdi, kusura bakmasınlar. Hani
1: bu maçı okurken Galatasaray karşılaşmasını, ligde kalan maçları da en azından küme düşme hattındaki kalan maçları görmek lazım. Antalya Spor'un yarın Galatasaray karşısında en büyük direnci Süper Lig'de yerini devam ettirme mücadelesi olacaktır. En büyük motivasyonları bu olacak zaten. Şimdi Kasımpaşa 32 puana sahip. Şu anda mesela küme düşme hattındaki 3 takım, yani şayet böyle tamamlansaydı, Karagümrük, Kayserispor, Gençlerbirliği küme düştü diyecektik. Antalya Spor Lig'de kalacak da Eyüpspor ve Kasımpaşa ile birlikte. Düşme hattında kalan maçlara baktığımızda Antalya Spor bu hafta Galatasaray maçından sonra Kocaeli Spor'la oynayacak kendi sahasında, iç sahada. Kocaeli'nin bir hedefinin kalmaması belki onlar adına bir rahatlatıcı unsur olur Antalya Spor için ama tabii ki stres düzeyi çok yüksek olacak her halükarda. Karagümrük bu hafta veda edebilir. Kocaeli deplasmanında ardından Alanya Spor'u misafir edecek. Kayseri Spor yine onların da işi çok zor. Alanya deplasmanına gidecekler, daha sonra Konya ile içeride oynayacaklar. Gençler Birliği Kasımpaşa ile zaten karşı karşıya gelecek ki bu hafta artık çok bilin ya, Kasımpaşa kurtaracak kendini iyice, artık bitecek ki zaten bence yine rahat bir pozisyonda ama bilmiyorum siz ne dersiniz.
0: Bak şimdi,
1: ya da Gençler Birliği işte ateş altında kalacak. Sonra Trabzonspor'la yarı final maçına çıkıyor Gençler Birliği. Daha sonra yine Trabzonspor'la bu kez ligde deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Spor'u söyledik. Eyüpspor, Rize Spor'u misafir edecek. Daha sonra Fenerbahçe deplasmanı.
2: Gençler Birliği'nin kaderine bak ya, değil mi?
1: Trabzon kupa bir yandan lig.
0: Mesela sen Kocaeli Antalya maçı dedin. Kocaeli deplasmanı o kadar çok enteresan. Ben mesela Galatasaray Kocaeli maçındaydım. Bilhassa ikinci yarı o kadar çok iyi çıkıyorlar ki, evet. Çok çabuk çıkıyorlar. Yani çok dinamik oyunculara sahipler.
2: Evet, doğru.
0: Şimdi orada da gene Antalya Spor'un zor işi, yani kolay değil. Kocaeli gibi bir takım. Kocaeli deplasmanı çok harika oynuyor. Yani o kadar çabuk çıkıyorlar ki. Yani Galatasaray'da kök söktürdüler bakma ikinci yarı. İlk devre tamam biraz
1: artık
0: beklediler.
1: Son hafta ya, belki oyuncular biraz tatil moduna girerse onu, o açıdan dedim ya, rehavet ya, olursa diye.
0: O biz söylüyoruz da geçmiş, profesyonel topçular, yabancılar sene, bunu düşünmüyor.
2: Hocam ya, geçmiş
0: yabancılar.
2: Senelerde son 5 maçlarda baktığımızda

0: gümrük bir hareketlilik var.
1: Kara gümrük tabi. Ama mesela kara gümrüğün bu hareketliliği oradan sıçramasına yetmedi mesela.
2: Yetmedi tabii.
1: Ama diğer zamanlarda, geçmiş yıllarda bu hareketlenme hemen bir sıçrayıp bir düşme potasının dışına çıkabiliyordu, atabiliyordu kendi takımlar. Bu sene ben mesela, benim gözlemlerimde o var.
0: Yani çok çabuk pes ediyorlar.
1: Çok çabuk, yani çok çabuk pes etmiş bir takımlar var. Pes etme de demeyelim de, yani oyunu düşmüş takımlar var. Oyunu güçleneceğine, oradan Can Avli ile çıkacak olan, o aradan kendisini sıyıracak olan takımların oyunları daha farklı bir motiveyle oynaması gerekirken, ben bu seneki takımlarda o şeyi, motiveyi hissedemedim açıkçası. Biraz dediğiniz gibi Karagümrük ve Eyüp, bunların dışında belki tutabiliriz.
3: Evet. Burada Alanya'da mesela kritik rol oynayacak. Hem evet, Kayseri hem Karagümrük'le karşılaşıyor.
1: Belirleyici olacak. Belirleyici takım da aynı zamanda.
3: Trabzonspor Gençler Birliği süreci ayrı enteresan denk gelmiş. Üst üste iki maç zaten. Bir de Kocaelispor. Hem Karagümrük'le bu hafta, hem son hafta Antalyaspor'la. Yani Kocaeli ve Alanya aslında ligde kalanları bir nevi belirleyici takımlardan birisi. Ya şimdi ya şu, işin şu boyutu var, yani son haftalar olduğu için öyle diyoruz da ligin boyu upuzun. Yani buradaki maçlardan önce yani bir sürü kazandığın, kaybettiğin maç var. Yani bir takımdan dolayı da düştüm, bir takımdan dolayı çıktım algısı da sağlıklı bir bakış açısı olmuyor zaten. Ama bu sezon en azından şunu söyledik. Son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi oldu. O evet, da ligin aslında rekabet seviyesini biraz yukarıda tuttu. Aynen. Erken kopan takımlar olduğunda, çünkü iş bay haftası gibi oluyordu hocam, biliyorsun.
0: Dağılmalar oluyor burada.
1: Ya işte, dediğim gibi sevgili Koray, yani bu dağılmaları, bu demin anlattığım gözlemi açıkçası bu iki haftada bize takımlar bunu verir mi? Ben verip vermeyeceğine, öncelikle işte Galatasaray'ın oynayacağı yani Antalya maçı çok önemli Antalya açısından düşünüyorum. Ve sonra oynanacak olan işte Kasımpaşa Gençler Birliği, Kasımpaşa maçı. Aslında biraz da belirleyici olan kendi, yani kendi hedeflerini yukarı taşımak olduğunu söyleyebiliriz, ama yani kendi ipini kendi kesmiyor mesela. Diğer takımların da neticeleri çok değerli onlar için. Kimin evet, nasıl, ne şekilde kalacağını, ligi bitirebileceğini. Ama iki hafta kalmış. Yani iki haftada puanları mesela 6 puan koyduğun zaman bir takıma da, diğerlerinden de bazılarını eksilttiğin zaman orada bir denge ortaya çıkıyor. Bakalım bu dengeyi, bu form grafikleriyle, performanslarıyla hangi takım bozacak? Bu hafta göreceğiz tabii diye de zaten son iki haftaya da geldik açıkçası yani.
0: Gençler evet, Birliği gene hoca değiştirdi. Evet. Metin Diyedin geldi gene.
1: Hocam o da çok enteresan. Mesela o da tartışılacak bir şey. Yani konuşulan şey genel ve sosyal medyada da Volkan Hoca'nın bıraktığı şeklinde veya bıraktırıldığı şeklinde de bir sürü dedikodular var. Oradaki tam şeyi de bilemiyorsunuz ama maçlar bittikten sonra bu konu hakkında daha da net bir bilgi herhalde hepimize
0: tamam,
1: ulaşır.
0: Hoca bıraktırdılar ve hatta bıraktı. Ama Metin Diyedin tekrar gönderdiğiniz adamı.
1: Evet.
0: Adam paraları ödensin diye size
1: tavır şey yapıyor.
0: Yaptı. Evet. Ondan sonra yani artık takımlar da bir enteresan oldu.
1: Doğru,
0: o vakit
1: doğru,
0: düşerseniz haklı düşüyorsunuz abi. Doğru. Böyle bir şey olmaz. O profesyonellik bu değildir ya.
1: Hocam yöneticilik ismi üstünde. Yöneticilik bir kulübü yönetmek farklı bir şey. Bir futbol takımını yönetmek farklı bir şey.
0: İşte bunların geliyorlar hepsini, yönetiriz diye.
1: Bravo. Bunların hepsine hakim olabilmek lazım.
3: Mahalle hepsini, takımı gibi. Ya bak, bunu söylemekten ben hiç çekinmiyorum. Çünkü ya bu
0: doğru,
3: kadar
0: doğru
3: değiştirmeye çekinenler,
0: güzel bir tabir getirdin.
3: Bu kadar hoca değiştirenler çekinmiyorsa biz de söylemekten çekinmiyoruz hocam.
0: Yani.
3: Ya bu mahalle takımı mı?
0: Yazık günah ya.
3: Gidiyor, bir
0: rahmetli İlhan Cancav'ın
1: kemikleri süzüyordur.
0: Vallahi billahi ya.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ya yazık, ben çalıştım onunla. Beni Mali'ye gönderen odur. Mali milli takımına. Adam bak nerelerde mukavele yaptı Futbol Federasyonu milli takımla. 5 aylığına kulübü, bütün haklarını aldı Mali milli takımı. Böyle bir ufku olan bir yer nereden nereye geldi bu takımı?
3: Hüseyin Eroğlu sezon başlangıcı yerini Volkan Demirel'e bırakıyor. Daha sonra bir maçlık Özcan Bizati karşılaşmayı da yine görev yapan isimlerden birisi. Özcan Bizati'den sonra Metin Diyadin. Metin Diyadin'den sonra
1: tekrar
3: Levent
1: Volkan.
3: Şahin.
1: Yok, Levent Şahin.
3: Levent
1: Volkan.
3: Şahin'den sonra Volkan Demirel. Volkan Demirel'den sonra Metin Diyadin.
1: Ya ben işte mesela bu isimlerin birdenbire nasıl ortaya çıktığını da anlamışım. Mesela Levent Şahin ismi çıkıyor mesela. Şimdi bu isimler neye göre çıkıyor? Arkadan Volkan'a niye dönüyorsunuz mesela? Sonra bırakıyorsunuz, tekrar Volkan'a dönüyorsunuz. Arada Metin Diyadin var. Metin Diyadin'i yani hangi düşünceyle gidiyorsunuz? Nasıl bırakıyorsunuz? Ya o kadar çok çapraşık

0: de mantığı, izahı olmayan davranışlar var ki bunun yöneticilikle, yani bunu bir konumlandırmak mümkün değil ya.
1: Her şeyi hocaları getirip götürmekle yapmaya çalışıyorlar. Ha bu tutmadı, ben buradan bunu alırım. Abi yapmayın, gelmeyin, siz de gelmeyin. Beceremeyeceksiniz, gelmeyin. Hocalar yazma ustahtı, bizde de kabahat var o vakit. Abi gitmeyeceksin bir daha. Bir de oranın, yaşamışsın oranın ortamını, biliyorsun. Yönetim tarzını biliyorsun. İkinci, hocam, üçüncü tabii, ilades deme abi bir daha.
0: Şöyle, hocam, dışarıdan biz bunu söylüyoruz. Her tabii de.
2: 3 haftada bir hoca değiştireceğim, evet, diye sezon başı bir takım çıksa dese ki ben 3 haftada bir hoca değiştireceğim, aday olanlar gelsin dese emin ol full doldururlar listeyi, fazla aday bile kalır. Bilmem, sen diyorsun ya hocalar gitmesin diye. Abi, ya ben bir sürü teknik direktör var, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya.
1: Herkesin
2: tamam, para kazanma farklı ihtiyacı vardır belki ekonomik olarak. Ben o anlamda
1: abi,
2: bir şey diyemem de.
1: Ekonomikte de ne alacaksın ki 3 haftada, ne alacaksın, ne vereceksin?
2: Ya, alıp alamayacağın da meçhul hocam zaten. Hani işte siz daha ya bilmiyor musunuz benden bu işi?
0: Hayır zaten.
2: Konuştuğun paranın 3'te 1'ini alacaksın veya almayacaksın sonra.
0: Zaten bu para konularından dolayı Metin Diyadin gitmedi mi? Yani
3: oyunculara verilmediği için.
0: Oyunculara verilmeyen, söz verilen paralar ödenmediği için Metin Diyadin gitmedi mi? Metin Diyadin bunlarla ters düşüp de orada Metin Diyadin'in işine son vermediler mi? Yani bir başkaldırı gibi hissedip de. Ya bunların hepsi birbirlerinin içerisinde barındıran sorular. Dolayısıyla da bunların altından kalkabilecek olan kişilerin oraya gelmeleri lazım. Aynen, onlar yapacaklar, evet, bu işleri.
2: Şu Galatasaray'ın muhtemel 11'ine bir bakalım.
1: Şeye söyleniyorduk, alt liglere, üçüncülüklere, bu hoca kıyımı mıyımı? Abi zirvede
2: geçti.
1: Ayna olan takımlar size ya neler yapıyor?
2: Federasyonun da bir sınır koyması gerekiyor.
1: Var mu? Sınır koyuyor, hocalara koyuyor. İki tane.
2: İki takımlara var da koyması lazım. Böyle bir şey
0: İki var. Volkan Demirel iki maçında bir yere gidemez değil mi hocam?
1: Gider mi? Bitti. Belli olmaz, gidersin. Birisinin şeyini,
0: başkasının mukabele edersin.
1: Başkasının lisansına gidersin, orada var. Onlar da var. Onlar da olmaması lazım.
0: O başka bir sorun zaten. Hocam o var ya, Türk futbolunun bizim dönemimizde de, biz Futbol Federasyonu'na çalışırken de oradaki bu işlere bakan yetkili arkadaşlara da, birkaç tane yönetime de söyledik. Türk futbolunun kanayan bir yarasıdır o. Yani başkalarının mukabelesi, başkalarının pro lisansıyla orada çalışmak, yani ne kulübe yakışıyor, ne teknik adamlara yakışıyor, ne de bu işin aynen patronu öyle olan Futbol Federasyonu'na yakışıyor.
1: Aynen öyle.
0: Ya buna bir çözüm getirmeleri lazım.
1: O senelerden beri söyledik
0: hocam. Hocam izin vermese Futbol Federasyonu, araya kimler giriyor mesela? Aynen. Bir sürü insanlar giriyor. Hadi bir şekilde bununla ilgili.
1: Olan da kesin var, olmayan da var.
0: Olan da var, evet. Ve de bu Türk futbolunun kanayan yarasıdır gerçekten.
2: Evet. Onu diyorum yani, federasyon gerçi şimdi teknik direktör sınırı getirse idari menajer diye aynı şekilde bir şekilde ya delerler
0: tabii
2: onu yani.
0: Ya evet, işte onu delmeyecek var şekilde herkesin yani bir futbolun düzenlenmesi lazım. Zapta rapta alınması lazım. Yani bunun bize getirisi yok ya yani. Türk futboluna veyahut da kulüplere bir fayda sağlayıcı şimdi bir karar değil bu.
2: Ya sağlıklı ve hoş bir görüntü değil. Bugün gençler bir taraftarı da rahatsızdır.
0: Kesinlikle.
2: Bu kadar hoca değiştiren yönetim bile rahatsızdır aslında şu
0: bak,
2: görüntüden
0: Koray,
2: de.
0: Bu hoş değil lafı çok önemli. Hoş değil, etik de değil. Hı-hı. Ve de futbola bir yarar getirici bir unsur da değil.
1: Ben şeyi bekliyorum, bakalım şimdi ne olacak. Ya alt liglerde, ikincilikler, üçüncülikler falan imza topladılar. Düşme kalksın diye. Düşme sebebi de bu, hani iddialardan hani futbolcuları şey oldu ya,
0: ceza alan takımlar falan var,
1: onlardan dolayı işte Bal Ligi'nden çıkanlarla dördüncü bir lig daha kurulsun, oralar toplansın, imza toplandı, verildi, bunun üzerine şimdi görüşmeler oluyor. Kalkarsa şaşırma.
2: Yok ya, olmaz öyle bir şey, zannetmiyorum.
0: Yok, ben de zannetmiyorum. O kadar da değil diyelim hocam. Bu kadar da değil.
1: Yaşadık onları, oldu.
0: Ya, oldu, doğru söylüyorsun.
1: Yaşadık da.
2: Şampiyonlukların da sayılmaması lazım. Niye düşmek kalkıyor?
1: Şampiyonluk
2: sayılır
1: da şimdi öyle bak, imza toplandı.
2: Altta etkileniyorsa üst etkilenmiyor mu? Üst de etkileniyor o zaman.
1: İşte.
2: Her çok şey gelmedi.
1: Bizim
2: ya
1: çünkü bir çizgimiz yok.
2: Olası bir senaryo tabii, gibi tabii gelmedi.
1: Sağlam bir çizgimiz olmadığı için bak bunlar hep konuşuluyor. İşte yapıyor. Bakalım ya, ne çıkacak.
2: Her şey konuşuluyor da ne kadar mantıklı o ayrı.
1: Ama toplamışlar imza yani.
2: Toplayabilir hocam. Ben de düşsem ben de imza toplarım her gün. Yani düştükten
1: abi,
2: sonra.
1: Abi seçimlerde onlara da bağlısın sen ya, bir yerde de değil mi hocam?
2: Tamam da.
1: Seçimlerde ben başkan olarak gelmek istiyorsa adaylı mı?
0: Hocam
2: ben
0: o
2: şey
0: seçimlere
2: bulurum
0: falan girersek de işin
2: tabii,
0: içinden
2: tabii
0: çıkamayız. Biz
2: aynen
0: günümüze
2: öyle
0: mi çıkamıyorsun?
2: Oldu. Amerika-İran savaşı var diye ona da imza toplasınlar. O da etkiliyor.
1: Aman oraya hiç savaşa girmeyin.
2: Her şey etkiliyor o zaman. Öyle bir bahane bulursan, ararsan bulursun.
0: Tabii.
2: Uğurcan, Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jakob savunma attı. Galatasaray'ın yarın bu şekilde sahaya çıkmasını bekliyoruz. Torreira, İlkay, Yunus merkezde. Kanatlar Sané, Barış, Osimhen. Bu artık zaten son dönem ideal kadrosu Galatasaray'ın.
1: Değil mi? Yani Lemina olmayınca İlkay'la oynar.
2: Doğru, özür diliyorum.
1: Ha, Lemina'yı da bilmiyoruz.
2: Kadroda olma ihtimali var.
1: Olur, sakatlığı ama ne derecedir? Gidişata göre mi kullanırlar bilemeyiz ama onların olmadığından yola çıkarsak büyük olasılıkla bu şekilde çıkar.
0: Son iki haftanın aşağı yukarı bir Şalai yok galiba, değil mi hocam?
2: Şalay sağ bekte.
0: Sağ bekte. Şalay var. Bendeki 11'de de Sacha Boye var da öyle gördüm.
2: Neyse. Boye de alternatif olabilir, evet. O da. Başlatır mısınız Boye'yi?
0: Yok, ben Şalay'la başladım.
1: Şalay'la oynar çünkü önündekiyle de iyi oynuyorlar.
0: Fenerbahçe maçı dahil olmak üzere aslında kadro hemen hemen çekirdek kadronun
1: şimdi aynısı şurada, gibi. Şurada çıkan kadro Samsun maçında bir tek kim yok? Lemina yok.
0: Günay.
1: Günay var da Günay yok da kaleci için demedim, oyun sağ
0: içinde. Oyun içerisinde
2: Lemina tek yok.
0: Hocam aslında bak Galatasaray Fenerbahçe maçına da baktığında zamanda bu kadronun içerisinde Şalay ile Lemina var.
1: Evet.
0: Ya Şalay vardı da yani Lemina olacak bir tek.
1: Ya yani zaten
0: Galatasaray Fenerbahçe maçındaki kadronun aynısının devamı aslında, böyle devam ediyor çekirdek kadro.
1: Yani bir tek işte geçen haftaki kadrodan değişkenlik Lemina'nın yerine
0: Lemina var.
1: Lemina'nın yerine
0: Fenerbahçe kadrosuna baktığınız zaman
1: Fenerbahçe zaten aynı.
0: Aynı kadro.
1: Aynı. Evet.
2: Şimdi Boye yerine Şalai dediniz ya.
0: Evet.
2: Siz de mi aynı fikirdesiniz?
1: Ben de öyleyim. Neden öyle diyorum? Çünkü elinde senin iki tane sağ bekten daha iyi verimliler. Daha verimli oynuyor Şalai.
0: Çok enteresan bir şey var Kore. Mesela Galatasaray'ın elinde iki tane orijin sağ bek var. Singo ile Şalai. Ama özür dilerim. Sacha Boye de Singo'dan da daha sabit olan Şalai çıktı mesela. Öne geçti. Tabii. Çok enteresan. Ben katılıyorum ama mesela Okan Hoca'nın Şalai'yle devam ettiğini. Şimdi orada belirlenen bir ortaya çıkan bir bireysel performans var. Takıma katkı performansı da var. Ondan vazgeçmiyor. Yani o güzel bir şey aslında hocam. Hepimiz o işleri yaptık biliyorsunuz.
1: Şalay'ın bir de özelliği açık oynadığı için içeride kat etmesi var. İçeride.
0: Hocam çok da güzel bir pek etik değil ama iyi mesela kendine foul almasını da biliyor. Yani bu da önemli bir özellik. Yani bir şekilde hakeme kendini orada foul alıyor.
1: Foulden zaten dikkat etmek lazım. Oyuna bakıyorum mesela.
0: Oyunda katkısı şimdi, müthiş.
1: Şimdi ben mesela Galatasaray'ı transfer değilim. Transfer yapmak istiyorsan nasıl bir sağ bek bulmanlar, sağ bek, sol bekler, işte Chelsea'nin sol beki gibi, Paris Saint Germain'in sağ beki gibi, Hakimi gibi, o tarzdaki, çünkü oralarda Şampiyonlar Ligi'ne çıktığın zaman buralarda gidiyorsun sen. Şalay'ın en büyük özelliği açık oynadığı için açıklarda içeride kapatıyorlar ya, beklerden de şimdi orta saha gibi oynuyorlar ya beklerde genelde, işte biraz evvel Kukleta değil mi?
2: O evet.
1: Hakimi de aynı Koyeta. Şey. Evet, hem içeri mesela Aspericueta da vardı o tarzda bir sağ bekti.
0: Hocam bak bir şey söyleyebilir miyim?
1: Şimdi tabii
0: bak,
1: lütfen.
0: Galatasaray'ın elinde oynayabilecek sağ bekte her türlü kriterde pozisyondaki 3 tane ayrı farklı sağ bek var. Singo ayrı bir sağ bek tipi. Şalay ayrı bir sağ bek.
1: O devşirme.
0: Devşirme ama
1: olmasın.
0: Hepsinin önünde oynamıyor ama adam ona şans veriyor neticede. Sacha Boye'di. İkisinden de farklı bir model mesela. O da dikine gidiyor gibi.
1: Çizgi.
0: Yani sen bütün bunların hepsini bir yere koy. Bir sağ bek alacağım dediğin zaman da ya kardeşim senin elinde her türlü sağ bek modeli var. Demez misin hocam Allah aşkına?
1: Ya dersin
0: sen bu
1: de
0: kadar 3 tane sağ bek modeli var.
1: Şimdi
0: sen bu 3 taneden istediğin gibi bir adamı çıkaramıyor musun? Veyahut da istediğin oyuna göre birisini oynatamıyor musun?
1: Maalesef,
0: derler adama.
1: Maalesef.
0: Gel işte sol tarafa. Jakobs var.
2: Eren çok var.
0: Başarılı. Eren var. Ya ikisi de yani birbiriyle zaman zaman oyunu paylaştıkları, arkalı önlü gerekirse. Gerekirse herhangi bir maçın veya oyunun zorluk derecesine göre birisini kullanıyor, birisini kullanmıyor. İkisini de kullandığı zaman olur. Şimdi ortaya da geldiğin zaman da Sanchez'le Abdülkerim yıllardan beri, daha doğrusu bütün kaç maçtır belki 50-60 maça doğru gidiyorlar.
1: Tabii 3. sezonlar.
0: 3. sezon, yani bu sezon içinde 60. maça belki gidiyorlar.
1: Tabii.
0: Yani beraber oynayan iki tane adam var. ve az sakatlıklar yaşamışlar. Hocam bu çok değerli. Bak Fenerbahçe'nin stoperleri

0: gelip mukayese ettiğin zaman bu sakatlık, beraber oynama alışkanlığı, birliktelik hepsinden çok daha değerli. Galatasaray'ın biraz da bu omurgasının sağlam olmasının nedenlerinden biri de bu. İşte Uğurcan iyi oturdu. Sanchez, Abdülkerim, Lemina, Torreira, işte Yusuf veya oraya Sane veyahut da işte İlkay, Saras'ı, Osimhen ve Eka. Şimdi bu omurgayı hep Galatasaray çok iyi yakaladı ve çok iyi tutturdu. Ve bunlarla beraber de yani her bölgede de her tipte oyunu oynayabilecek oyuncu derinliği de var. Niagalar geldi, işte Lengl geldi. Bu oyuncular da kadro derinliğini de sağladı. Sadece burada hocam Galatasaray'da maçın gidişatına göre biraz yukarıdan gelme, biraz maçları boşlama, biraz da işte biz iyi oynuyoruz, iyi takımız havası getirdiği zaman da işte Samsunspor maçı çıkıyor.
1: Ben Türkiye liglerinden ziyade benim daha çok artık Galatasaray'da öbür tarafları, madem siz bir ilk 16'ya girebildiniz yani 16'ya.
2: Evet.
1: Bunun daha da onun için biraz evvel bahsettim o yabancı bekler gibi. Çünkü Galatasaray gene yeni sezonda orta müdafaasını bir kontrolü alacak. Orada bir değişiklikler olabilecek. Olması da gerekiyor.
0: Olması gerekiyor hocam size göre?
1: Yani şimdi bu tabii sakatlığınızı düşünmeniz lazım.
0: Hocam Salah'ı sakatlansa
1: stoperiniz yok.
0: Stoper, katılıyorum. İyi bir stoper lazım.
1: Ben onun için diyorum.
0: Yani ortadaki omurgadaki o rekabeti.
1: Ben sağ bekte şöyle, sağ bek Şampiyonlar Ligi için ben düşünüyorum. Yani. Çünkü biraz evvel bahsettim, Şalay'ın çok verimli olmasının ana nedenleri içeride çok iyi kapatıyor.
2: Boye mesela kiralık geldi. Opsiyonu evet. Zorunlu bir satın alma şartı yok. Opsiyon var. Galatasaray isterse alabilir bonservisini. Rakam belli değil ama. Hı hı. Siz mesela bonservisin alınması gerektiğini düşünüyor musunuz?
1: O standart bir bek. Bak standart devamlı giden bir işi. Onun için de Sané ile de olmuyor. Bak Şalay ile de Sané oynadığı zaman Sané'nin verimi de artıyor. Çünkü alışmışlar onlar abi. Bayern'de de öyle. Bayern'in sağ beklerine bir bakın. Ya çizgiye gidiyorlar veyahut da içeri kapatıyorlar. Gelenleri karşılıyorlar. Açıklar veyahut da orta sağa gittiği zaman. Çünkü odur. Şimdi ne var? Torreira veyahut da Lemina ile oynadığınız zaman orta sahada stabil kalıyorsunuz değil mi? Ama öbürleri öyle değil. Onlar gibi de bu sefer bekler artık içeri giriyor, kapatıyor. Orta saha gibi oynama özellikleri de var. Veyahut da açık. Ben onun için dedim iki taraftan bir tanesinin öyle özellikle.
2: Şalay'ın bu zaten sizce bonservisi alınmalı mı yani?
1: Ne bileyim yani bana sorsan ben daha değişik birisini düşündüm.
2: Değerlendirmem diyorsunuz.
0: Bonservis bedeli ne kadar onun?
2: Onun net bir açıklaması yok şu an zaten.
1: 30'a sattılar zaten. Çok iyi bir parayı satıldı.
2: Şartı, ama 30 rakamı falan, söylemedi Galatasaray.
0: 30 mu 30 olmaz o ya.
1: Yani 30'a
0: eğer o rakamlara çıkıyorsanız senin dediğine %100 katılıyorum.
2: Şu
0: o zaman
2: haliyle 30 verilir mi?
0: Ben vermem. Yok, vermem.
2: 20
0: ben
2: verilir mi?
1: Zor. O Türkiye ligi için vermem. Ben
0: hocam Türkiye ligi için diye düşünme. Öyle
1: ben öyle düşünme. Yani ilerisini düşünüyorum.
0: Ona katılırım. Ona katılırım da yani.
1: Çünkü ne kadar olsa bile gene Singo ile de orada götürürüm ben.
0: 30 milyon bir bek edecekse muhakkak ya
2: rakamı
0: ki
2: da geç hocam şu haliyle mesela.
0: Hocam bu haliyle Sasha Boy 30'ları falan görmez bir. 20'nin altında çok yani en fazla 20'nin altları 15 12 13 gibi düşünüyorum ben. Ama eğer siz o seviyelerde bir oyuncu alacaksanız da bugün işte Premier Lig tadında işte bugün Avrupa Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi gibi o takımların içinden almak lazım. O paraların karşılığını ederini bulması lazım. Önemli olan.
1: Yayından önce de konuştuk. Şu anda transferler falan konuşmak biraz çok şey tabii olacak. Dünya şampiyonasını görmek lazım. Çünkü
0: yani yeni yapılan
1: kolay transfer zor. Kolay kolay transfer hemen pat ben gideyim Koray'ı alayım. Koray işte zirvedeki bir oyuncu. Basayım para. Kolay kolay transfer yapamaz abi. Şampiyonlar Ligi nereden çıktı? Dünya şampiyonası biraz takımlarımızı frenleyecek veyahut da gelmek isteyen oyuncuları, almak istediğin oyuncuları.
2: Evet.
1: O biraz zor yani. Geçen sezonlar hemen 4 tane 5 tane pat pat pat yaptın ya transfer. Şimdi evet. Biraz zorlanabilir takımlarımız oralar.
2: Şimdi yanımızda bir Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi var.
0: Buyurun.
2: Hocam.
0: Buyurun.
2: Tam seçim atmosferini anlatabilecek her şeyi hakim bir isim. Birazdan o konulara gireceğiz. Hazır böyle kaynağını yerinde yakalamışken Cem Pamiroğlu'na seçimi soracağız. Beşiktaş'ta gündem nasıl ilerliyor onu da konuşacağız. Hatta Efecan ilerleyen bölümlerde bizimle birlikte olacak. Transfere dair yine sorularımız olacak. Şimdi bir ara vereceğiz ama bu akşam iki karşılaşma var. Onları hatırlatalım dedik. Dortmund Eintracht Frankfurt mücadelesi Bundesliga'da saat 21.30'da. Bir de Championship yükselme playoff yarı finalinde Hull City Millwall'la karşılaşacak. Hull City'nin hem oynadığı son maçı bir hatırlayacağız. Bir de Eintracht Frankfurt Dortmund maçı. İlk maç çok gollü geçmişti. O iki karşılaşmanın özetiyle birlikte bir ara rica ediyoruz. Ardından buradayız.
3: Ceza sahası dışından şut açısı. Sert şut, Ivor Pandur. Alamet. Döndü geriye Alamet. Wright. Jacob Wright. Yaya verdi pasını. Şimdi savunma arkasına. Bayrak kalkmadı ve 1-0 öne geçiyor. Burada işte yardımcı bayrağı kaldırmadı. Offside yok dedi. Bir anda bomboş kaldı. Toure bir an önce artık oyuna da ortak olması gerekiyor. Gelhard ceza sahası içinde. Maç rakibi penaltı dedi. Hemen cevap şansı Hull City için. Hemen cevap şansı. Oli McBurnie indirdi. Yannick Gellert bu müdahale maçın hakemi, beyaz noktayı gösteriyor. Joshua Smith. İşaret geldi Oli McBurnie. Oli McBurnie ve gol! Hull City umutlarını tazeliyor 1-1. Beraberliği yakaladı Hull City. Norwich'in golüne, Crowley'nin golüne hemen cevap geliyor golcüden Oli McBurnie. Evet, canlı puan durumu ekranlarınıza geldi. Wrexham 73, Derby County 72, Hull City 71. Şimdi sol kanada doğru. Ceza sahası içine Crooks. Crooks vurdu kafayı ve kaleci son anda Kovačević. İşte bakın Egan çeviriyor içeriye. Crooks vuruyor kafayı. İşaret geldi. Giles yaptı ortayı. McBurnie, kaleci son anda Kovačević. Çok önemli fırsat. Oli McBurnie. Giles. Harika pas. McBurnie. Kovačević. Çizgide müdahale. Louis Coyle'la serbest vuruşu kullanacak şimdi. Hull City. Coyle yüksek top. Ceza sahası. Crooks indirdi. Oli McBurnie. Crooks yükseldi. Offside yok. Oli McBurnie. Köşeye net bir gol vuruşu. Her şey değişti. İkinci yarıda her şey değişti. Hull City ilk altı için şu anda en avantajlı takım. Nefis indiriyor Crooks. McBurnie. Ve son düdük geliyor. Son düdük geliyor. Hull City playoff biletini alıyor.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 11.999 lira.
5: Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

bir reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Yaşasın spor.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takım oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı-lacivertliler attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş da 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor gündemine devam ediyoruz. Cem Pamiroğlu ve Mahmut Alpaslan bizimle birlikte Aspor Radyo'da ortak yayındayız aynı zamanda. Bu hatırlatmayı da yapalım. Radyodan bizi dinleyen herkese de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalinin iki yorumcumuz da çok çok büyük olduğunu söyledi. Yarın ikisi de bir sürpriz beklemediğini ifade etti. Galatasaray'a dair konuşacağımız çok kısa iki konu başlığımız daha var. Ardından yine tabii sorular gelirse döneriz ama Fenerbahçe'de seçim sürecine gireceğiz. Tekrar söyleyelim, Cem Pamiroğlu bir Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi. Kongre sürecine dair de camianın içindeki ruh halinde her şeyi çok yakından bilen bir isim. Birazdan kendisiyle birlikte o seçim süreciyle birlikte Fenerbahçe'yi konuşacağız ama atlamamamız gereken bir isim var. Süper Lig'e özellikle Türkiye'de futbolla damga vurmuş bir futbolcu Mauro Icardi yarın itibariyle artık Galatasaray taraftarına veda edecek. Yani aslında yarın oraya şampiyonluk kutlamaya gitmenin mi haber değeri daha yüksek, yoksa Icardi'ye veda maçında tribündeydim demenin mi haber değeri daha yüksek? Bir yandan onu da düşünüyorum.
2: Bu da öyle oldu mu? Pazar günü kutlamalar var, haftaya maç var.
1: Tabii.
2: Doğru.
1: Şampiyonluk maçı.
2: Tabii.
1: Na gidiyorum değil ya, de Icardi'ye veda maçında oradaydım.
2: Acaba veda sanki edecek mi? Ettirecekler mi? Kendisi mi edecek? Şimdi epi oldu yayınlarla. Senle miydik yayında bilmiyorum. İki tane Arjantin'deki bir arkadaşım var benim. Alman, uzun dönemden beri orada çalışıyor. Görev yapıyor kulüpte. O dedi, üstünde de Icardi'ye Estetantes veyahut da de Boca'ya dedi gelebilir dedi yeni sezonda dedi. Tabii dedim Galatasaray'da imza atmazsa bilemiyoruz yani ne olacağını. Çünkü şu anda öyle

0: bir şey ki hiçbir takımlarda olmayan diye şöyle bir bak, Avrupa'da da bak iki tane o kadar muhteşem santrafor var ki elinde. Biz bunları zaman zaman şey yapıyoruz, tartışıyoruz bunları değil mi? Böyle santraforları tartışıyoruz maalesef. Bak yani takımlara bakıyorsun, Real Madrid'e bak, santraforu yok. Mbappé'yi aldı, santraforu yaptı, oralarda oynatmaya çalışıyor. Sen de Avrupa çapında ve dünyada da sayılı oyuncular arasına gelen iki tane santrafora sahipsin. Bakalım Galatasaray yönetimi Icardi ne düşünecek burada? Herhalde Icardi'nin ekonomik olarak fazla bir sıkıntısı olmaz.
1: Anlaşma hocam, gitti gitti.
0: Bitti mi diyorsun sen?
1: Bitti o iş.
0: Net mi diyorsun?
1: Evet, net.
0: Biliyor musun? Öğreniriz onu, sorarız onu.
1: Yok yok, şey yani eşyalar gitti.
2: Eşyaları göndermiş baksana.
1: Eşyalar gitti
2: oraya.
1: Hocam.
0: O gittiyse o vakit biraz evvel saydığım
1: ondan
0: o iki
1: diyorum.
0: O iki takımdan bir tanesine geçiyor.
1: Abi, nereye gidiyor bilmiyorum. Eşyalar hatta Milano'ya gidiyor.
0: Şeye gider mi? Rosario Center'e gider mi? Çünkü Rosario doğumlu kendisi. Oraya gider mi? Di Maria da orada oynuyor. Oradan çıkışlı. Evet. Oraya gider mi? Ama arkadaşın söylemesi o iki takım olabilirdi yani.
1: İtalya'da devam eder mi acaba?
0: İtalya'da mı? Bilmiyorum ben o çocukları.
1: Eşyaları Milano'ya gitmiş.
0: Milano'ya gider, oradan gemiyle gönderir.
1: Yani İtalya'da yok ya, başka bir yere gidecek mi acaba bilmiyorum ama yani o kadar eşya toplar mı? Koliler var, bayağı büyük koliler var.
0: Abi, böyle İtalya'da söyleyeyim. Da hangi takıma gidebilirsin? Yani İtalya'da hangi takım sizde mukavele yapar?
1: Ondan fazla koli var yani, öyle söyleyeyim. Geri dönebilecek gibi bu kadar toplamaz bir insan. Geri dönme ihtimali olsa toplar mı hocam?
2: Bence de toplamaz.
0: O öyle topladıysa, bak ben mesela bilmiyordum, ilk defa duydum onu. O vakit demek ki bitmiş o iş.
2: Hayır, topladığı eşyalar yani kesin dönüş eşyaları mı? Yoksa yani gitmesi gereken, öyle kullanılması gereken eşyalar mı? Aslında bunlar tabii biz...
0: Veyahut da bazıları bilirsin alırlar, ama oradaki şeyleri hocam, halka dağıtırlar.
2: Yani bu işin tabii biz şaka tarafındayız ama esas burada ana temel problem Galatasaray'la Icardi'nin hakikaten uyuştu mu, uyuşacak mı, devam edecek mi, etmeyecek mi? Soru bu. Tabii. Eşyaların gitmesi falan belki, evet belki hepimize bir fikir verebilir ama ben Galatasaray'da Icardi'yle devam eder mi, etmez mi sorusunu...
1: Etmeli miydi peki sizce Galatasaray?
2: Ya ben aslında hocanın dedikleri çok önemli, değerli şeyler. Ya bugün santrafor mevkisinde, bugün Avrupa'daki bütün kulüplere baktığın zaman iki tane, üç tane böyle ana değerde, ana planda oynatabileceğin santrafor modeli pek yok. Buradaki önemli şey aslında Okan Hoca'nın bu konularda çok mahir olduğunu düşünüyorum. Yani SEK ve idaresinde bu tip oyuncuları iyi yaptığını bugüne kadar düşünmüştüm. Ama Osimhen'le Icardi, işte Icardi ile Okan Hoca, yani bu üçgenin arasında Okan Hoca'nın zaman zaman belirleyici olmasında sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Aslında geçen seneki Icardi'nin sakatlanması biraz Okan Hoca'nın ekmeğine yağ sürdüğünü düşünüyorum. Çünkü bunu zaman zaman da söylemiştim. Geçen sene Osimhen Icardi ikilisinin sezona başlayarak birbirleriyle rekabet ortamındaki Galatasaray'da oynaması Okan Hoca'nın elini zorlaştıracaktı. Ama Okan Hoca'nın eli Icardi'nin sakatlanmasıyla Osimhen'in tek başına devam etmesi, yani bir şekilde de bayrağı taşıyıp götürmesi, sakatlanmadan o kadar maç, şampiyonluk yarışındaki çok belirleyici ana bir sporcu profili olması da Galatasaray açısından büyük bir şanstı. Mesela bu sene baktığımız zaman Osimhen'in sakatlığını düşündüğümüzde, Osimhen'in zaman zaman işte milli takımlardaki işte Afrika Kupası'ndaki oynayamamasından kaynaklanan oradaki santrforsuzluktan dolayı da zaman zaman bocalayan bir Galatasaray vardı. Aslında evet biz belki yani Fenerbahçe şeyi geldiği zaman şampiyonluk yarışını falan konuşuruz ama bugün Galatasaray'ın şampiyonluğu şu son 3 senedeki şampiyonluklardaki puanlarına baktığın zaman en az puanla şampiyon olan bir Galatasaray olacak. Yani 70-80 puanla olacak. İlk 2022-2023, 23-24, 25-26'ya geldiğiniz zaman da bu şampiyonluklarda 85 puan, 87 puanla başlayan, 99 puanla, 103 puanla bitiren, geçen sene keza öyle 92 puanlara çıkan. Yani bakıldığında bu sene Galatasaray şampiyonluk yarışındaki performansındaki en düşük sene. Bunun çeşitli nedenleri var. Icardi'nin sakatlığının uzun sürmesi, Icardi'nin adapte olmaması, Osimhen'in sakatlığı, zaman zaman tabii kadrodaki iniş çıkışlı performanslar, bireysel performanslar, oyun performansları,
0: fazla maç oynamaları,
2: Mart'a kadar, uzun zamandan beri Mart'a kadar sarkan bir Avrupa
0: en büyük kupası etken o.

0: En büyük etki, yani katılıyorum hocam. Ama bak böyle olmasından dolayı gene de Galatasaray bir şekilde Fenerbahçe'nin de böyle tepsiyi hayır biz istemiyoruz siz olun demesiyle beraber Galatasaray bu işin sonuna kadar geldi. Dolayısıyla da buradaki Icardi programına baktığımız zaman da güncel olarak da Galatasaray kulübü karar verecek. Galatasaray teknik heyeti Volkan Buruk'la devam ediyorsa da diyecek ki kardeşim biz Icardi ile devam edelim mi etmeyelim mi? Biz buradan söylesek yani biz kendi yorumumuzu söyleriz. Ya yani Icardi gibi bir santiforum varsa yani Osimhen'le beraber onu rekabette devam ettirsen. Bunun şeyi maaş dengesini oradaki o şeyi bilemem, maliyet portresini onu bilemem ama bakıldığında iki tane santiforun olması yani çok önemli bir avantaj diye düşünüyorum.
1: Evet. Bakalım ama bir devir sona geliyor yani.
2: Şey de olur
1: gibi duruyor.
2: Devam ettiğin zaman şuna geçmeleri lazım bence. Elinizde sizin bu kadar iki tane değerli santrofor varsa çift santroforlu bilhassa Türkiye liginde oyuna geçmek organizasyonunu ayarlamanız lazım. Buranın da ana damarları nereleri? Açıklar ve ortası. Buraları çok kuvvetli kuracaksınız. Bakın bundan evvelki maçlarda yani sezonlarda açıkları çok iyi kullanıyordu Galatasaray. Ama bu sezon oraları istediği verimi alamadılar.
0: Hocam açıkları kullanırken 4-4-2 yani 4-4-2 gibi diye düşünerek konuşalım mesela. 3-5-2 veya neyse. Yani. O zaman da orta sahadaki o iki tane ana belirleyici kişilerin yani diyelim ki Lemina Torreira'nın çok bu alantıyı iyi yapması lazım. Çok iyi oynaması lazım. Orada mesela kimden vazgeçeceksin? Sara'dan vazgeçeceksin. Yunus'tan vazgeçeceksin. Orada İlkay'dan vazgeçeceksin. O zaman daha çok bu oyuncuları daha çok açıklarda oynayan oyuncu tipine dönüştürmen lazım. O bir modeli de değiştirmek hemen kolay da olmuyor açıkçası.
2: Şöyle işte o tarzdaki oyuncuları getirirsen bilhassa beklerin mesela açık gibi oynayan beklerin içerisini kapatabilen orta saha gibi oynayan beklerin iki tarafta da orta sahada elindekilerin daha üstünde olan oyunu iki yönlü oynayan yani on numara diyorlar on numarayı bir tarafa yok artık kalmadı herkes oynuyor bu işi yani o tarzda ki ben Türkiye Ligi'nden bahsediyorum Şampiyonlar Ligi'nde çift santrafor oynamak çok,
0: çok büyük lüks.
2: Çok büyük lüks oynamıyorlar hocam. Zaten kimse oynamıyor. Kimse oynamıyor. Oynama şansı ama Türkiye
0: ama oyunun Ligi... gidişatına göre de pozisyonlar
2: tabii,
0: alıyorlar.
2: Maçın gidi ama sen Türkiye Ligi'nde böyle bir kadroya sahipsen ve bunların üzerinde de oyuncular getirdiğin zaman iki tane bu santrofor çok yukarı. Diğer kimdi? İspanyol milli takımın oyuncusu vardı. Neydi ismi?
0: Morata.
2: Üç tane santroforum var ya. Bak düşün Galatasaray'da o kadar lükslü ki üç tane
0: santrofor. O zaman ne oluyor biliyor musun? İşte üç tane santrofor olduğu zaman onlara bir yer bulmaya çalışıyorsun. Yani orada problem oluyor.
2: Şunu demek
0: istedim. Sen oyuncunun orijin olan yerinden farklı bir mevki bulmaya çalışıyorsun.
2: Şunu anlatmak istedim hocam. Üç tane o kadar lüks santroforum var ki bütün herkes biliyor bunu. Birisi İspanyol milli takımının santroforu. Birisi Arjantin milli takımında oynamış santrofor. Öbürü Nijerya milli takımının santroforu ve bunları sen barındırmışsın bünyende.
0: Tabii.
2: Zaman zaman kullanmışsın, kullanmamışsın ama bu sezona nazaran Galatasaray açıklarda biraz o bildiğimiz aktiviteyi çok azaldı. Sane fazla sonradan zaman zaman...
1: Icardi'yi de bu mu etkiledi yani?
2: Efendim?
1: Icardi'yi bu mu etkiledi?
2: Ya Icardi bu etkiledi falan değil mi? Ben genel söylüyorum. Aynı tamam, Osimhen'de.
1: Icardi'yi konuşuyoruz ya.
2: Tamam dedim. Anladım. Osimhen ama Icardi şimdi Icardi yürüyerek de oynadı adam. Gene gollerini attı. Ne kadar maç oynadı adam çıktı her maç.
1: Devam edilmeli miydi sizce?
2: Bana sorarsan Türkiye Ligi'nden tekrardan çıkıyorum devam edilmeli. Icardi, Osimhen bulamazsın bu tarzdaki oyuncuları. Adam bir kere ceza sahası killer ya. Adam hangi top gelirse gelsin 5 tanesini 2 tanesini kesin yazıyor. Böyle bir oyuncuya sahipsiniz. Bak Fenerbahçe'de bu tarzda oyuncu olmuş olsaydı şu anda Fenerbahçeliler daha farklı bir şeyler konuşurlar. Santroforlar olmuş olsaydı. Evet. Yok olmuş santroforsun sezonu kapatıyorsun.
0: Olacak şey değil.
1: Yani. Bakalım belki eşyalar gider gelir o önemli değil de. Eşyalar fikirler belki, değişir mi bilmiyorum.
2: O eşyaları belki de hediye veriyordur gönderiyordur bir yere bilemezsin ki hadi gidebilir şu an.
1: Bilmiyorum ama yani şeyin.
2: Giderse de karalar bağlanacak bir şey yok. Osimhen gider Osimhen gelir.
1: Ama özel bir oyuncu olduğu kesin.
2: Özel onu tartışmıyoruz zaten.
1: Evet.
2: Özelliğini tartışmıyoruz ama koskocaman kulüpler abi. Santrofor bulursunuz bir yerden getirirsiniz bu kadar paralar veriyorsanız orayı da ama iş santroforla bitmiyor. Biraz evvel ilk periyotta söyledik Galatasaray bir müdafasına da genel müdafasına da
1: tabii,
2: bir çeki düzen vermesi
1: gerekiyor. Dün önemli bir karşılaşma vardı. yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden teknik direktör Arda Turan.

0: Shakhtar Donetsk'le birlikte Avrupa'da yarı finalde sahne aldı ve Shakhtar yoluna devam edemedi. Crystal Palace'a elendi UEFA Konferans Ligi yarı finalinde. Az önce söyledik, Samsunspor'u eleyen Rayo Vallecano ile birlikte final oynayacaklar. 3-1'in revanşında 2-1 mağlup oldu Shakhtar Donetsk. Arda Turan başarılı bir performans ortaya koyuyor. Doğal olarak da ismi zaten eski kulübü, yuvası Galatasaray'la anılıyor. Dünkü maçın ardından basın toplantısında Arda Turan'a bu konu soruldu. Çok kısa hemen onu da hatırlatalım, o bilgiyi de paylaşmış olalım. Arda Turan neler demiş, ona da bakacağız. Galatasaray'ın size olan ilgisiyle ilgili konuşmalar doğru mu? Bu soru soruldu Arda Turan'a. Arda Turan da şöyle yanıt verdi: bu benim için konuşması pek rahat bir konu değil, çünkü ben Galatasaray'ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz. Aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum, dedi Arda Turan. Galatasaray'da Galatasaraylıların bir kısmı herhalde görmek istiyor en azından. Neden bir kısmı diyorum, şimdi bütün Galatasaray taraftarı adına istiyor diye konuşamam çünkü. Ama ciddi bir şekilde ileride düşünenler de vardır. Şu an için rekortmen bir hoca varken zaten böyle bir şeyin konuşulması hiç normal olmaz diye düşünüyorum.
1: Selçuk'ta kapatçında sorarlar, ister mi için? Kimi istemez Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak kolay. Yani herkesin hayalinde olması gereken, bilhassa Galatasaray'ın bünyesinden çıkanlar, herkes isterler. Ama şunu da unutmamak lazım, Arda hazır bir kadroya gitti. Yani orası
0: Shakhtar'da mı?
1: Shakhtar'da, şöyle, orası rahmetli Lucescu'nun kurduğu düzen devam ediyor. Yabancıları falan Brezilya'dan getirme şansın yok.
2: Hocam senin. En iyi Brezilyalı herhalde scoutlara şey sahip.
1: Şunu anlatayım hocam. 2010'da burada anlattım, tekrardan anlatayım, tekrara girsin. 2010'da Porto'nun şef scoutunla Peru'dayız. Büyük bir turnuva işte. Casimiro'ları falan soru olarak artık raporlarını yapacağım turnuva. Konuştuk, dedi ki ben Shakhtar Donetsk'le anlaştım. Dedim nasıl anlaştın sen? Ne yapıyorsun, nasıl gideceksin? Gideceğim, dedi. İşte bir ay kalırım, 10 gün kalırım, hocayla konuşurum ederim. Ondan sonra benim, dedi, işim, dedi, Brezilya oraları. Bütün o tek şehralar, mekşaralar falan var ya, hepsini getiren o. Daha hala orada, bakın, o kurdular o düzeni.
2: Dumbiyalar falan vardı hocam.
1: Evet, evet, hepsini kurdular. Şu anda daha hala o gelen Brezilya'nın hepsi o kurulmuş düzende. Zaten Shakhtar biliyorsun, hani derler ya, insanlar ceketini koysa şampiyon olur kendi liglerinde. O tarzda bir şey. Öyle bir kadroya sahipler. Ve yabancıların da çok güzel ve Ukrayna'nın da en elit oyuncuları.
0: Geçen sene olamadılar ama.
1: Efendim?
0: Ceket işe yaramadı geçen sene.
1: Ya
2: eski ceket.
1: Geçen seneydi. Bu sene bazı...
0: Hayır, yani şöyle, geçen sene üçüncü bitirdiler. O açıdan diyorum.
1: Tamam, ben de şunu diyorum.
2: Ama savaş filan da etkiledi hepsini.
0: Şu an uzun, Turan da etkiliyor yani, tabii canım.
1: Uzun dönemden beri Shakhtar hegemonyası var orada. Nasıl Almanya'da Bayern Münih'in varsa, bir sene Leverkusen oldu. Ondan sonra yok, gene Bayern aldı, sazı götürüyor. Bu sene de aynı. Yani öyle bir yerdeler. Şimdi sevgili kardeşimiz, sevgili hocamız Arda Turan belki bir sezon daha orada devam etmesinden ben kendi şahsıma yanım. Çünkü bir kere çıktınız mı Avrupa, kalın abi, gelmeyin hemen. Gelmeyin orada, bakın oralardan bir yerlere oturdum. Gitmeye bakın. Shakhtar'dan daha değişik yere. Belki atıyorum bir İspanya olabilir. Türkiye'den önce bir İspanya olabilir. Çünkü biz biliyorsun hemen aşağı çekmesini seviyoruz. Bak, dördüncü şampiyonluğu oldu hoca, Okan Hoca. Bıraksın deniliyor ya. Böyleyiz biz yani, maalesef bunları yaşadınız. Hocam da bilir yani, hocalık kolay değil. Doğru. Biz işte rakiptik. Rize'de hocaydı, ben Yümpaş Ozgat'taydım. Birer mağlubiyette bıraktık biz takımları. Evet. Bırakman gerekiyorsa bırakıyorsun. Ama bu işler böyle. Bence ya, devam etmesinde fayda
0: üçüncü,
1: var.
0: Üçüncü olan bir takımı devraldı. Tabii Lucescu döneminden kurulan bir sistem vesaire vardır ama en azından istediklerini yapamıyorlardı. Üçüncü olan bir takımı aldı. Şu an ligde 10 puan farkla liderler. Kendi sahasında maç yapamayan bir takım, savaşın etkisini sonuna kadar yaşayan bir takım, buna rağmen Avrupa'da da yarı final görüyor ve Arda Turan bunu ilk sezonunda yapıyor. Yani ilk, hani biz hep söylüyoruz ya, zaman işte biraz adaptasyon vesaire, ilk sezonda bunu yapıyor. Öncesinde Eyüpspor'u da aldı, Süper Lig'e çıkardı, çok da iyi oynattı. Yani teknik direktörlük kariyerinin belki başında hocam, ama şu an için bence sınavı geçiyor, yani ilk etapta verdiği sınavı geçiyor gibi duruyor.
2: Ya Arda

0: çok pratik zekaya sahip. Yani oyun içerisindeki o futbol zekası, saha dışındaki zekası, konuşma çabukluğu, oyunu algılama, yani kişiyi algılama. Ben birebir şöyle şeye hakimim. Bir kere ben 19 yaş milli takımını çalıştırdığım süre içerisinde Arda'nın grubu, yani 87-88'de siz de çok iyi bilirsiniz. Yani Türk futbolunun onlar hakikaten önemli bir grubuydu. İşte Caner'ler, Mevlüt Erdinç'ler, İlhan Parlak'lar, Volkan Babacan'lar, Caner Erkin'ler. Bu 87-88, hatta 88 ekibi de Abdullah Avcı ile Avrupa şampiyonu olan ekibi. Hep beraber olduğumuz bir ekipti o. Arda da bizim o 87 doğumlu oyuncularımızın içerisinde önemli bir oyuncuydu. İşte Serdar Özkan'ın olduğu ve işte daha birçok oyuncunun da güzel bir kadro yaptığımız bir genç takımdı açıkçası. Bugün onların hepsini böyle Türk futbolunun içinde görmek, başında görmek bana ayrıca bir gurur veriyor. Oralardan beri tanıdığım Arda Turan'ın futbol zekasının yarın öbür gün ileride hakikaten buradan hem iyi bir futbolcu olacağının hem de iyi bir teknik adam olma yolunda da önemli unsurlara sahip olduğunu hep tanık olmuştum. Bugün de geldiği nokta itibariyle Arda'nın Türk futbolunda yarınlarına çok açık olduğunu çok rahatlıkla söylememiz lazım. Evet, Arda Turan Galatasaray takımının çok önemli bir oyuncusu oldu. Önemli bir teknik adamı olmak için yolunda önemli o süreci devam ettiriyor. Sadece Arda Turan için değil, Selçuk İnan'ın da Galatasaray'daki bu gelişinde ben aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorum.
1: Yani Selçuk İnan.
0: Gidişata göre de muhakkak ki ileride tabii Okan Hoca'nın şu andaki çok başarılı bir pozisyonu var ama yarın öbür gün teknik adam konusunda seçici olacaksa Galatasaray takımı ya Selçuk İnan ya Arda Turan arasında muhakkak ki bir ne karar verecek duruma gelecektir. Yani o zamanki futbol konjektörünün içerisindeki duruma göre tabii. Ama ikisi de çok başarılı bir şekilde gidiyor. Şimdi Arda Turan daha bir tık öndedir.
1: Tabii.
0: Arda bugün hocamın dediklerine katılıyorum. Yani Türk futbolunda eğer bir yere gelinecekse Arda'nın da biraz daha yurt dışında, madem o şansı yakaladıysa, biraz daha orada kalıp veyahut da bir iki tane daha o seviyede bir takımla çalışıp biraz daha başarı, bir konferans ligi, işte kendi takımın kendi liginde bir başarı, şampiyonluk gibi ve Avrupa kupalarında da bir başarı olduktan sonra hem onun deneyimleri artacak, hem onun bir kere vizyonunu açacak, yani futbola bakış vizyonunu açacak, o tarafı iyi görecek. Ve belki de yarın öbür gün Galatasaray hayaliyle bir şekilde buluşacak diye düşünüyorum.
1: Zor tabii ki ya. Kolay değil, bir de savaş ortamında olan bir kulüpte çalışmak
0: için. Biz böyle konuşuyoruz ama şimdi Arda ile oturalım, şimdi böyle bir sohbet ortamına girelim. Bin tane şey anlatır size.
1: Doğru.
0: Ne zorluklarının olduğunu
2: hissetmemiz lazım. Hocam yurt dışında çalışmak kolay değil ha. Yurt dışında gittiğiniz
0: hakikaten. Hocam siz de ilerisiniz tabii. Sizi de bir sürü zamanınız hep oralarda geçti.
1: Siz savaş ortamında denk geldiniz mi? Afrika'dayken böyle iç savaş vesaire gibi bir şeye denk geldiniz mi?
2: Hiç olmadı.
1: Dedim belki orada, çünkü yok, çok sık oluyor ya zaman zaman.
2: Ben ondan çok rahattım dedim. Yani burada ülkemde nasıl rahatsam orada da öyle aynı şekilde gelmedim ama zor, ne olursanız olsun. Yani ben Almanya'da büyüdüm ben. Tabii. Almanya'da yetiştim yani. Ne kadar orada bütün her şeyiniz onlarla birlikte olmuş olsa bile yine yabancısınız. Bir de o vakitler tabii Türk futboluna bakış açıları çok çok aşağılardı, şimdiki gibi değil. Şimdi şartlarımız, bir sürü Türk oyuncularımız var, Türk hocalarımız var, mühendislerimiz var. Bizim dönemlerde nerede abi bizim dönem? Ben ilk generasyonlardan saydım, işte 6 yaşında falan giden birisiyle konuşuyor burada. Yani düşün, her şeyi orada da yaşamışız birisiyiz. Arda bu fırsatı yakaladı mı? Devam etsin. Şimdi hocam dikkat ettin mi? Ben şöyle bakıyorum, iki tane şey var, onu çok benimsemiş onları Arda. Simone'nin hal ve hareketleri de var. Şeyde.
1: Var.
2: Kulübenin önünde. Fatih Hoca'nın da hal ve hareketleri var. Onlar o kadar çok benimsemiş ki.
0: Hocam şeyle işte Fatih Hoca ile beraber olmanın aslında Fatih Hoca'nın vücut diliyle Arda'nın biraz vücut dili birbirlerini çağrıştırıyor.
2: Yürüyüşleri yani, de aynı böyle.
0: Evet, Arda'nın da böyle hafif böyle bir şey yapıp sekerek gidişi vardır. Arda'nın aynı zamanda vücut dili, konuşma şekli, mimikleri, ifadeleri hocayı biraz çağrıştırıyor.
2: Şeyde Simone'yi de aynı öyle hareketler falan. Bazı böyle kaptırıyor kendine, gösteriyor. Ama o sırada böyle onun o şeyleri kaptırmış böyle. İnşallah Allah yoluna açık etsin. Ben Arda'nın hemen değil, tabii Galatasaray'dan konuşuyoruz. Galatasaray'da dedim ya, herkes ister de, ama yakaladıysan bu fırsatı git abi. Buralardan oralara gitmek kolay değil teknik

0: direktör olarak.
1: Tabii.
2: Evet. Böyle bir açıklaması vardı tabii şu an için. Doğru Arda Turan'ın açıklama. Bak farklı bir şey sorayım hadi madem. Çünkü neden yani mesleki deneyim olarak bunu şimdiden sorayım da yarın öbür gün hatırlayanlar olursa izleyiciler dinleyiciler der ki bak o gün konuyu açmıştı demek rastlantı değil. Arda Turan'ın başka bir Türkiye'de Galatasaray harici bir takımda çalışması gelecekte potansiyel Galatasaray teknik direktörü olma hikayesini olumsuz etkiler mi? Bana soruyu sorsan, net bir şekilde sordum
1: bana
2: herhalde.
1: Bana sorsan olmaması gerek. Öyle bir şey düşünülmemesi gerekir. Çünkü siz profesyonelsiniz.
2: Arda Turan açısından değil
1: tabii,
2: mi?
1: Teknik direktör olarak da aynı şekilde profesyonelsiniz ama sizin ezeli rakiplerinizden bir tanesine gittiniz ama tekrardan dönmeniz zor oluyor. Bizde de bu kurgular
2: olabilir
1: var.
2: Diyorsun. Hocam sence?
3: Koray sen biraz aç aslında onu.
2: Yok ben şimdilik bu kadarını söyleyeyim daha sonrasına ya,
3: genelde,
2: zaman gösterir.
3: Evet yani söylediklerine şöyle ben de katkı yapayım. Hepimiz medyayı genel medyayı da olsun sosyal medyayı da olsun takip ediyoruz. Zaman zaman Fenerbahçe ile de özdeşleştirilen böyle bir isim olduğunu söylemek lazım. Yani daha doğrusu böyle bir çalıştırma şekli olabilir mi diye. Hatta sosyal medyada onun antrenörünü beğenen Fenerbahçe'ye de olabilir mi diye böyle bir hashtagler açan falan bir kesimler evet. Var yok değil. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani eğer futbol zekası, futbol aklı olarak bir şey verebiliyorsa hocanın dediği gibi yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ı, Trabzon'a olmuş önemli değil. Yani. Ama biz bu işleri biraz böyle çok şey nasıl söyleyeyim?
2: Abartıyoruz.
3: Abartıyoruz ve çok içselleştiriyorsun.
2: Çok etkilemez diyorsun.
3: O orada top oynadı, o oranın çocuğu. O oranın. Ama biraz da buna mesela Arda çok güzel şeyler söylüyor ama Arda'nın da artık daha takım şeyinden sıyrılır. Bir teknik direktör. Yani ben teknik direktörüm. Başarılıyım. İyi bir teknikle başarılı olacağım. Neresi varsa çalışırım demesini de öne çıkarması lazım.
2: Aziz Yıldırım'dan bir çağrı var derneklere ve taraftara. Son dakika bilgisi ekrana geliyor. Aspor muhabiri Erdem Akbaş bizimle birlikte. Erdem hoş geldin diyelim ve bu çağrı nedir? Senin aktarmanı rica edelim.
4: Hoş bulduk. Koray Baloğlu iyi yayınlar diliyorum. Aziz Yıldırım imzalı bir açıklama var. İlettim geniş bir açıklama. Ben önemli kısımlarını okuyacağım. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçeleri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi, konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçeleri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum. Aziz Yıldırım'ın sürecini ilk başından itibaren adaylık açıklamasından sonra burada da birleştirici dili benimsediğini görüyoruz. Ve zaten Aziz Yıldırım aslında bu seçimi tüm Fenerbahçelilerin bir araya gelmesi, Fenerbahçe'nin artık o bölünmüş yapısının son bulması olarak gördüğünü de söyleyebilirim. Bu açıklama da derneklere yapılmış bir açıklama, taraftar gruplarına yapılmış bir açıklama. Seçim öncesi birlik çağrısı yapıyor. Dernek başkanlarına, dernek üyelerine ve taraftar gruplarına aslında Fenerbahçe'nin içinde oluşan en dinamik gruplar, taraftar grupları ve dernekler camianın tüm konularıyla yakından ilgileniyor çünkü bu gruplar. Özellikle de oraya seslenmeyi tercih etmiş Aziz Yıldırım. Tabii seçim öncesi bu çağrılar ilerleyen günlerde dernek ziyaretleriyle vücut bulacak. Onları da söyleyelim. Yani bugün yazılı bir açıklama okuyoruz ama önümüzdeki işte kalan artık 29-28 günde Aziz Yıldırım'ın ekibiyle beraber dernek gezileri de başlayacak. Oralarda çok daha yakın ve sıcak bir şekilde dernek üyelerine temas ettiği anları göreceğiz. Hepimiz takip edebilirsek orada olacağız. Edemezsek elbette görüntüler kamuoyuna düşecektir zaten Koray Baloğlu. Geniş bir açıklama. Şunu da söylüyor. Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk. Tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var diyor Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan Adayı. Bu birlik çağrısında biz daha spor ekranlarından paylaşalım, konuşalım istedik Koray Baloğlu. Fenerbahçe'de gündem yoğun.
2: Evet. Erdem Akbaş teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için şimdi Cem Pamiroğlu ile birlikte biz hemen bu gelişmeyi değerlendirelim. Cem hocam zaten az önce yayın içerisinde söyledim tabii zaten izleyicilerimiz de biliyor. Bu camia içerisinde önemli bir sporcu geçmişiniz var. Divan kurulu üyesisiniz. Aziz Bey'in bu çağrısı özelinde hemen şöyle ben bir kısmını yine biraz daha okuyayım. Müsaadenizle gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. ifadesini kullanıyor Aziz Bey. İyisiyle

0: Kanada'yı da, Sayın Aziz Yıldırım'la, Sayın Hakan Safi'de bir kere 500 tane bir imza toplayacaklar. Bu 500 tane imzayla yani kendilerinin başkan adayı olduklarını tamamen tescil ettirecekler divan başkanlığına. Ve bundan sonraki esas süreç o zaman başlayacak. İnsanlar şuna bakmak istiyor. Evet, Aziz Bey çok önemli bir divan başkanlık yaptı. Hakan Bey çok büyük bir heyecanla, çok büyük bir ekonomik potansiyelle geldiği söyleniyor, konuşuluyor. Kendi ifadelerinden tabii bunları çıkarıyoruz. İki başkanın da yönetim kurullarını, planlarını, programlarını, hangi dili kullandıklarını, camiayı nasıl ne şekilde etkileyeceklerini Sayın Başkan'ın, Aziz Bey'in, Aziz Başkan'ın söylediği şey çok. Geçmiş geçmişte kaldı. Tamam, güzel. Peki şimdiki Aziz Başkan nasıl olacak? Hangi dili kullanacak? O çok önemli. Biliyorsunuz ki Türkçemizde çok önemli bir laf var. Yani geçmişte yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Aziz Bey de bu teminatı kullanabilecek şu andaki önemli bir başkan figürü, başkan modeli. Hakan Bey de ben bundan sonra Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmek için varım diyen bir anlayışla çıkacak. Ama dediğim gibi yani camia bütün bunların hepsinin bu söylemlerin samimi olduğunu, camiayı kapsayıcı, Fenerbahçe spor kulübünün gerçekten çok sorunları var sevgili Koray. Fenerbahçe'nin bu sorunları olduğunu bilen taraftar ve de camiaya yakın kişiler, bu kitleler hepsi kendi içlerinde bu sorunları bir bir değerlendiriyorlar, konuşuyorlar ve nereye gideceklerini görmek istiyorlar. Şimdi öyle bir camiada öyle modeller oldu ki düşünebiliyor musunuz? 2 sene evvel Fenerbahçe'nin başkanı Sayın Ali Koç'tu, futbol takımının patronu Jose Mourinho'ydu. Yani bu iki tane önemli figürü, biri futbolun işte patronu, bir tanesi kulübün patronu. Yani ikisi de çok önemli bir figür. Yani spor dünyasına baktığınız zaman bugün yolda giden, sporla veya futbolla ilgisi olan olmayan herkes bu iki figürü vay be gibi bir söylemle karşılıyor. Ama ne oluyor?
1: Sonuç alamıyorsun.
0: Sonuç alamıyorsun. Şimdi eğer sen planlamanı doğru yapmazsan, bu camianın gerçeklerini bilmezsen, bu ben bilirim havasıyla yola çıkarsan, en iyi ben bilirimle çıkarsan, kendi futbol aklını, kendi sporcu aklını, camia gözünü, Fenerbahçe dinamiklerini ortaya koyan bir yönetim anlayışı yapmazsan, o zaman işte hüsranlar oluyor. Fenerbahçe'nin şu anda son geldiği durumla, Fenerbahçe'nin daha evvelki işte o nesillerdeki futbolda duayen isimlerin çıkması, o efsane olmuş isimlerin olması, emsalsiz taraftarların koymuş olduğu bir ruhla beraber bu dönemlere dönmek istiyor. Bu dönmek isteyen bu söylemlerimin de hepsi iki tane başkan ne şekilde yapacak programlarını koyacak dolayısıyla da. Ben açıkçası iki başkanın da eşit derecede bir hakları olduğunu yani bir görüyorum. Ha, gidişatta günler yavaş yavaş gittikçe hem Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve aynı zamanda eski başkan Aziz Yıldırım ve başkan adayı da Hakan Safi'nin de hangi profillerle, hangi yönetimlerle, hangi planlarla, hangi doğrultuda kimlerle gideceğini ortaya koyacak, nasıl koyacak diye bekliyoruz. Açıkçası benim gibi düşünen burada yüzlerce taraftar, yüzlerce oy atacak genel kurul üyesi var. Şunu da söyleyelim, aşağı yukarı 40 binin üstünde aidatını yatırmış, oy atma hakkına sahip olan genel kurul üyesi var. Ha, baktığınız zaman en 2018-2019 seçimlerindeki Ali Bey'le Aziz Bey'in yarıştığı o seçimde 23-24 bin kişi oy kullanmıştı. Gene de bir 23-24 bin kişi, bir 20 bin civarında bir oy kullanımı planlanıyor.
1: Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çağrıyı, birlik beraberlik vurgusunu Aziz Bey'in?
2: Ya sevgili Koray, büyük camialarda tabii birlik beraberlik. Bir de Sayın Aziz Yıldırım başkan gibi bir aday varsa burada düşünemezsiniz fazla. Tabii bir tarafta da Hakan Bey var değil mi? Hakan Bey değil mi?
0: Hakan Safi Bey.
2: Evet. Safi Bey yani... böyle bir ortamda işte takımın tekrardan yapılanmasında iki tane başkan adayı çıkması hakikaten takdire şayan. Ki Fenerbahçe camiasında ben kendi şahsım gördüğüm kadar dışarıdan ne ekonomide bir sorun olur ne başkan adaylarında sorun olur. Şimdi tabii bunlar birleşirler, birleşmezler, yapılanır, yapılanmaz. Yapılanma ben futbol takımının

0: değil, öbür taraflarda zaten yapacağını yapmış Sayın Aziz Başkan, değil mi? Aziz Yıldırım, tesisleşmede parkede mükemmel işler yapıyorlar. Avrupa'da bir numaralar. Yani buralar hepsi çok güzel. Kim gelirse gelsin, siz ister birleştir, ister birleştirme. Futbol takımı abi. Futbol takımı. Ben Sayın Aziz Başkan'ın bir sözü vardı yakın zamanda. Ben deyip kısa bir dönemde toparlamak ve ondan sonra da gençlere devretmek diye. Öyle bir şey vardı geçenlerde, evet, bir konuşmasında. Bunu iyi değerlendirsinler. Aziz Başkan nasıl gidişatlarda, lig ortasında, ligin başında, ligin sonuna doğru ne şekilde hitap edileceğini çok çok iyi bilen bir başkan. Duayen bir başkan. Yani Fenerbahçeliler başkandan ziyade, gelecek, daha doğrusu başkanların seçilmesinden ziyade, gelecek kişilerin ivedi şekilde yapılması gereken iş takım, takım kurgusu. Çünkü yayından evvel de konuşmuştuk hocamla, 19'a yakın falan yabancı oyuncunuz var.
1: Tabii daha bunları biraz açarız, dışarıda, konuşuruz onları da.
0: Dışarıda tabii kiralık olanlar var. Bunlar sizi böyle bir şey bekliyor. Ve tekrardan elinizin zorlanacağı yer Dünya Kupası. Bunları çok iyi planlamak lazım. Gelecek başkanlar da bunların ne kadar bu planlamalarını yaptılar. Mutlaka plansız bir hareket edecekler, etmeyecekler de. Fakat taraftar artık bu tarafa bakıyor. İsminiz ne olursa olsun, değil mi? Tabii. Gelenden şampiyonluk bekliyor. Çünkü önünüzde bir rakip var. Hazır bir kadrosu var. Bu kadroyu daha yamalar yapacak. Gidenleri belki gönderecek, daha iyisini getirecek. Hazır bir kadroya sahipler. Fenerbahçe burada basketi maskete bir tarafa bırakın abi, voleybol. Burada çok başarılı. Futbol. Her şeyden önce futbol geliyor. Tabii hocam çok daha iyi vakıf, toplantılara da katılıyordur. Oradaki arkadaşlarla da beraberdir. Ve Sayın Aziz Başkan geldiği zaman da, yanlışım varsa düzeltirsin hocam.
2: Evet.
0: Sizler gibi eski duayen oyuncularla falan şeyde ikili şeyleri iyidir herhalde, yanılıyorsam. Fikir alışverişinde
1: ya,
0: giriyor.
1: Başkanın daha zaten başkanlık yaptığı yıllardan Aykut gibi, Oğuz gibi.
2: O konuya birazdan girelim mi? Daha geniş zaman ayıracağız çünkü onun üzerine daha detaylı konuşuruz. Teknik direktör meselesi, futbol aklı, işte futbol danışma kurulu mu olacak, nasıl olacak, hepsini Cem Hoca'ya da soracağız. Mahmut Hoca'yla da değerlendireceğiz ama Fenerbahçe bir yandan da diğer branşlarda da yarışıyor. Orada da son Euroleague şampiyonu olan temsilcimiz yine Žalgiris'te 4. maçta karşı karşıya gelecek. Dilerseniz maç öncesi bir haberimizi izleyelim, ardından bu karşılaşmayı konuşacağız. Taha Çetin Sürme birazdan bizimle birlikte olacak.
3: Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü final için parkeye çıkacak. Sarı lacivertliler playoff serisi 4. maçında Žalgiris Kaunas'ı karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak 5. sıradaki Žalgiris ile playoff'ta eşleşen Fenerbahçe Beko seriye saha avantajıyla başladı. Sarı lacivertliler evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı da 86-74 kazandı. Deplasmandaki 3. karşılaşmanın ilk yarısında 19 sayı öne geçen temsilcimiz bu avantajını kullanamadı ve 81-78 mağlup oldu. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.
2: Evet, Alspor ekibinden Taha Çetin Sürmen bizimle birlikte. Fenerbahçe Beko'nun Žalgiris'e konuk olacağı 4. karşılaşmayı konuşacağız. Taha, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Koray Baloğlu, yayınlar diliyorum sana ve konuklarımıza.
2: Teşekkür ediyoruz. Bu akşam öncesi şimdi son seride öndeydik, bir mağlubiyet yaşadık ve ardından yeniden deplasmandayız. Bayağı da ateşli bir taraftar vardı. Yine muhtemelen aynı şekilde olacak. Bu karşılaşma öncesi senin dikkat çekeceğin notlar nelerdir? İlk iki maçta yaptığımız neyi yapamamıştık mesela? Neden kaybettik? Neleri düzeltmemiz lazım bu maçta?
4: Evet, öncelikle Koray Baloğlu. Aslında bizim yaptığımız şeyler

0: aynıydı. Biz her şeyi yine yapmamız gerektiği şekilde yaptık. Bu sefer Zalgiris farklı planlarla karşımıza çıktı. Bunlardan en önemlisi Tubelis adındaki 4 numaralarını 3 numaraya çekip Tarık Biberovic'le matchup yaptılar. Tarık Biberovic Tubelis'i tutamadı. Zaten fiziksel olarak da bunu yapması çok mümkün değildi. Burada Sarunas Eskevicius'a bir parantez açmam gerekiyor. Gereksiz inat yaptı. Tarık'ı Tubelis'le tutmaya devam etti. Tubelis 26 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Ama bunları bir kenara bırakıyorum. Asıl konuşulması gereken konu Fenerbahçe 19 sayı önde olduğu en önemli maçı kaybetti. Bunda sebep neydi? Öncelikle ikinci periyodun ortasında Silvian Francisco Tarık Biberovic inanılmaz bir poster smaç yaptı. Tarık'ı da çemberin içine soktu. Bundan sonra tribünler alev aldı ve serilerine yanıt veremedik. Koray Baloğlu, tabii ki her sporda vurduğunuz gol olmaz. Attığınız her şut girmez. Fenerbahçe'de bir sekans yakaladı ve orada attığı hiçbir şut girmedi. Girmemesiyle birlikte Nicolò Melli 2 veya 3 tane çok kritik top kaybı yaptı. Bu top kayıplarından sonra Zalgiris basit basket yaptı. Foul hakkımız varken foul yapıp hızlı hücumları kesmedik. Ve devamında da hızlı hücumlarla fark bir anda 8-6'ya indi. Son periyotta da kafa kafaya geldi ve Fenerbahçe 3. maçı kaybetti. Aslında ilk iki maçın kopyası oldu. Yine 20 sayı bandına çıktı fark. Geri geldiler yine. Bu sefer kazanan taraf olmayı başardılar. Zalgiris taraftarına da bir parantez açmam gerekiyor. Gerçekten bir spor taraftarının nasıl olması gerektirdi. Herkese gösterdiler. Takımları geriye düştüğünde de sesleri hiç kesilmedi. Yuhlamaya devam ettiler. Ve takımlarına bu galibiyeti aldılar. Çok önemli bir arena. EuroLeague Final Four'u. Zalgiris de bunu kolay bırakmayacağını bir kere daha gösterdi. Bugüne dönecek olursam, bugün Bonzi Colson'un performansı, özellikle savunmada yapacağı işler galibiyetin en önemli mimarı olacak. Çünkü Zalgiris bambaşka bir basketbol oynadı ilk iki maça göre. Ben Fenerbahçe'nin bugün kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bugün kazanmak zorunda olduğunu da düşünüyorum. Evet, 5. maç, buraya gelecekler, burada taraftar bizimle olacak. Ama son maçlar taraftara da bakmaz. Ne kadar şut soktuğuna da bakmaz. Orada o maçı kim daha çok istiyorsa o maçı kazanan taraf olur. O yüzden 5. Evet. maça bırakmadan kazanmak gerekiyor Koray Baloğlu.
1: Bugün kazanır diye düşünüyorum dedin sen.
0: Evet.
1: Yani sadece düşünmenin ötesinde tahminin de o yönde zaten.
0: Kesinlikle.
1: Ki güveniriz yani bu tahminlerine de bu anlamda. Onu da söyleyelim. Şimdi asıl bir başka konu daha var. Seninle aramızda sohbet ettik bunu. Nedir bunların derdi dediğimiz bir konu var. O konuyu açacağız şimdi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, The Athletic, Amerika kaynaklı bir spor dergisi. Onun haberi bu. NBA'in en abartılan oyuncusunu soruyorlar ve cevap Alperen Şengün çıkıyor. Haberi bir izleyelim, daha üstüne konuşalım seninle.
2: NBA oyuncuları Alperen Şengün'ü hedef almaya devam ediyor. The Athletic'in düzenlediği ankette oyuncular Houston Rockets'ın All-Star'ı Alperen Şengün'ü ligin en abartılmış oyuncusu seçti. Milli yıldızımız NBA'deki 81 oyuncunun oylarının %12.3'ünü aldı. Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert ve Washington Wizards'ın gardı Trae Young %8.6 oy oranıyla en çok oy alan ikinci isimler oldu. Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Luka Doncic'in %3.7'lik oranla ligin en abartılan 10 oyuncusu arasında yer alması ise dikkat çekti. Birinci sırada %12.3'le Alperen Şengün'ün yer aldığı listede ikinciliği Rudy Gobert'le Trae Young paylaşıyor. Dördüncü sırada Karl Anthony Towns, beşinci basamaktaysa Paolo Banchero yer alıyor. Yedinciliği ise %3.7 ile Danny Avdija, Scotty Barnes, Luka Doncic ve Pascal Siakam paylaşıyor.
1: Alperen Şengün milli gururumuz. Böyle haberler gördükçe sinir oluyoruz. Sen de tabii ki dahil oluyorsun. 81 kıskanç adam oylamada nasıl Alperen'e %12 oy alıyor. 81 kişiye soruluyor, %12,3 çıkıyor.

0: Yani listenin saçmalığı Luka Doncic'in de orada olmasından zaten garantilenmiş oluyor aslında ama sende detay vardır. Kimler mesela 81 bas sporcu içinde var sence? Bence bir oy hakkım varsa Kevin Durant derim de deriz. Doğru mu?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani Koray Baloğlu, Kevin Durant gerçekten Alperen'i çekemiyor. Alperen'in boyunduruğuna girmemek için garip garip işler yapmaya devam ediyor. Ben eminim ki bu oylamada kesinlikle aynı menajerle çalışan oyuncuların oy verdiğini düşünüyorum. Çünkü sezon, biraz size sezonunu anlatayım Alperen'in.
0: Tabii.
1: Ondan sonra siz de yorumlarınızı katın. Şimdi Alperen inanılmaz bir Eurobasket geçirdi. Eurobasket'teki bütün NBA yıldızlarını tabir yerindeyse tokatladı. Finale kadar getirdi takımını ve bunu yaptığında sadece 22 yaşındaydı. Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz bir yüme yakaladı. Ve bir anda Kevin Durant'in Houston Rockets'a transfer olduğunu düşündük. Ben ve eminim ki bütün basketbol severler Alperen'in belki de bu sene playoff şampiyonu olabileceğini düşündük. Ondan sonra Alperen ikinci kez All-Star seçildi. All-Star arasına gidildiğinde Kevin Durant'in sosyal medyada fake bir hesaptan Alperen hakkında söylediği söylemlerle ilgili bazı tweetler attığı ortaya çıktı. Bu garanti şekilde Kevin Durant'in hesabı olduğu garantilenmedi. Ama çok güvendiğimiz NBA'de yıllardır gazeteci olarak Ryan Charmia diye bir isim bu hesabın Kevin Durant'a ait olduğunu söyledi. Ben şahsen ona inanıyorum. Orada da şöyle bir açıklaması var Alperen'le ilgili. Bu adam savunma yapamıyor. Bunu nasıl franchise'ın başına geçirirsiniz? Bundan sonra Alperen ve Kevin Durant arasında bazı atışmalar oldu. Ve Alperen sezon bitti. Biter bitmez böyle bir oylama yapıldı ve oylamada birinci çıktı. Şimdi bunun sebebini öncelikle şununla açıklayabilirim. LeBron James'e boyun eğmiyor. Kevin Durant'a boyun eğmiyor. Stephen Curry'e boyun eğmiyor. Gerektiğinde trash talk da yapıyor. Şimdi insanlar bunu kabul edemiyor. Çünkü NBA'de takımlardan daha çok isimler ön planda. Ama ben anlam dahi veremedim. 22 yaşında bir oyuncu. 2 sene üst üste All-Star seçiliyor. Takımını playoff'a taşıyor. 5 sene sonra 3 sene üst üste playoff oynatıyor. Ve en abartılan oyuncu seçiliyor. Bunun iki sebebi var Koray Baloğlu. Bence birincisi Türk olması. İkincisi de fiziksel görüntüsü. Şimdi fiziksel görüntüsüne baktığım zaman Alperen hantal duruyor. Ama gerçekten de yaptıklarını, yani sizler de izlediniz, hepimiz izledik. Alperen'i izlerken sahada ne görüyorsunuz? Ya da gördüğünüz şeyleri daha önce hiç görmüş müydünüz? Ben de size bir soru sorayım.
0: Yani ben zaten şampiyona döneminde şeyi söyledim. Yani Naim Süleymanoğlu'ndan sonra bireysel olarak belki Türk spor tarihinin en yetenekli ve başarılı sporcusunu izliyoruz yorumundaydım. Hala aynı şekilde düşünüyorum. Alperen'i çok seviyoruz. Milli oyuncumuz. O ayrı bir konu. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Hadi biz onlar gibi davranmayalım diyelim. Duygularla hareket etmeyelim. Çünkü pozitif anlamda bizim bir bakışımız var Alperen'e. Kendi evladı olduğu için, bu ülkenin evladı olduğu için ayrı tutuyor olabiliriz. Eleştiriler üzerinden gidelim. Bir şeye dikkat çektim. O anlamda yani nötr yaklaşıyorum olaya. Alperen'i yumuşak oynamakla eleştiriyorlar. Ama bu aslında yani abartıldığı anlamına gelmiyor. Bir eksik yönü olabilir. Buna dahil edemeyiz ama Alperen biraz sence daha böyle oyununu sertleştirmeli mi NBA'de? Burada da bir öz eleştiri yapalım oyunumuz.
1: Evet, Alperen hakkında eleştirilmesi gereken ilk konu bence de savunması ve yumuşaklığı. Çünkü sorun nerede biliyor musun Koray Baloğlu? Sorun ayaklarından güç almada sorunlar yaşıyor. Yani doğru stance'de oturmuyor. Eğer ki doğru bir stance'e otursa ayaklarından güç alıp üst vücudunu da kontrol edebilecek. Ama genelde Alperen dik durmayı tercih ediyor. Şimdi dik durduğu zaman da karşılarında gerçekten zaten atletik adamlar. Hepsi çok atletik. Üstünden turnike atıyorlar. Ya atabilir. Yok için de üstünden turnike atıyorlar. Yok hiç de savunma yapmıyor. Ama Alperen'in hücumda top paylaştırma özelliği ve attığı basketler, zaten Alperen'i bu listede koyamazsınız. Bunu buraya koymanın tek sebebi meyve veren ağaç taşlanırdır. Alperen'i çekemiyorlar.
0: Kıskanıyor mu yazdık oraya? Kıskanıyorlar diyor musun?
1: Kıskanıyorlar diyorum kesinlikle Koray Baloğlu. Başka bir şey aklıma gelmiyor çünkü 22 yaşında kimseye boyun eğmiyor. Böyle de devam etsin. Lider oyuncu böyle olunur Koray Baloğlu. Sayı atarak, asist yaparak, rebound alarak olmaz. Lider oyuncuysan sahada rakibin liderine gerekli şeyleri söyleyip onunla münakaşaya da gireceksin. Onun aklını çelmeye çalışacaksın. Alperen devam et. Bunlara kulak asma. Bu sezon Alperen için çok belirleyici olacak. Houston acaba Alperen'i gönderecek mi? Yoksa Kevin Durant'le mi yola devam edecek? Bunlar soru işareti. Umarım Alperen Houston'dan gider. Kafasını da rahatlatır. Rahat bir basketbol oynar.

0: Overrated diyorlar, yani abartılmış oyuncu diyorlar, ama Alperen'in son paylaşımını gördün mü? Bu haberden sonra özellikle girdim, yorum yaptım ben de. Yalnız bırakmadığımızı hissettirmek için ben ya, kıskananlar çatlasın anlamına gelecek. Haters gonna hate mesajını tercih ettim, ama çok fazla orada da mesela overrated diyorlar ya, abartılıyor diye, underrated yorumu yapan Türk spor sever de gördüm. Yani hak ettiği değeri aslında görmüyor bile diyenler. Biz işin o kısmındayız, ama bir şey var. Çekememezlik.
1: Tabii kesin tartışması yok yani. Kesinlikle bir çekememezlik görülüyor yani. Ya doğru. Bu arada Alperen'in son paylaşımında da 20 tane fotoğraf paylaşmış. Hiçbirinde Kevin Durant yok.
0: Evet, fark ettim onu.
1: O da bir detay olarak, dipnot olarak ekleyelim.
0: Evet. Mahmut Alpaslan'ın bir sorusu var galiba. Var mı hocam?
2: Yok.
0: Tamam. Hocamız da buradaydı. Cem Pamiroğlu da burada. Hocam, sporda bunlar oluyor, böyle şeyler.
2: Sporda böyle oluyor. Bir de o harika güzel bilgilendirmeyle de çok hoşumuza da gitti. Sevgili Alperen de yolu açık olsun.
3: Evet, teşekkür ederiz.
0: Sizi kıskananlar var mıydı Cem hocam böyle?
2: Ya olur böyle şeyler, ama gerek yok yani. Bunu açıkçası burada ben bunu şüpheli sekreter falan buna gerek yok. Ama Alperen kıskanılmayacak bir oyuncu değil. Kıskanılmayacak bir basketbolcu değil. Ve de Alperen'in arkasında durmaya Türk halkı olarak hala hep devam edeceğiz.
0: Taha, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Alperen'i kıskanmaya devam etsinler. Alperen de inşallah böyle bizim göğsümüzü kabartmayı sürdürecek. Yeniden görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Sağ ol, hoşça kal. Taha bizimle birlikteydi. Taha Çetin Sürme. Hem biraz basketbola giriş yaptık. Ardından da bu Alperen meselesini konuştuk. Ciddi çünkü şey, yani normal
2: bayağı
0: değil.
2: Şey yapmış galiba, böyle vücut bulmuş bu şeyler falan, bu cümleler.
0: Ya geçen mesela herkesin... LeBron'la da bir böyle karşılıklı şey oldu, diyalog oldu, ama işte o az önce Taha söyledi ya, trash talk dedikleri bu şey hocam, klasik işte maç içinde birbirine laf ettiği şeyler var. Evet. Siz de 1000 kere yaşamışsınızdır kornerlerde duran toplarda, hani o ona bir şey der, ona bir şey der tarzı. NBA'de yaşanıyor ama
2: oradan bir şey çıkarıyorlar
0: liste,
2: değil mi?
0: Liste yani 81 sporcu, en abartılmış isim Alperen demesi çok normal gelmedi bize. Bir de Luka Doncic var, yani adam inanılmaz. NBA'in şu an en özel yüzlerinden birisi, oyuncularından birisi, onun bile ismi var. Ya örnek veriyorum, yani Süper Lig'de en abartılmış oyuncu kim diyorsun? 10 kişilik listenin içinde Osimhen'in olduğunu düşünsene. Öyle 81 futbolcu Osimhen diyor mesela. Ya mantıklı gelir mi listeye?
4: Çekemez gibi bir şey mi diyelim, yoksa kıskanıyorlar mı diyelim?
0: Valla bir kıskançlık
2: İkisi
0: var
2: de aynı biraz.
4: İkisi de var.
0: Evet. Neyse, yolu açık olsun.
4: Allah yolunu açık etsin. Orada kendini kabul ettirdi o. Onun geri dönüşü olmaz artık.
0: Bence de. Çok da başarılı. Milli takımda da çok iyi işler.
4: Oradan başka bir yere gider. Milli takımda mutlaka tabii olacak, ama İsa sorular da kabul ettirmek. Yani kolay değil oraların beyi de.
0: İşte kolay değil hocam. Baksana arka abartılıyor diye hemen laf yapıyorlar.
4: Sadece parkede uğraşmıyorsun. Antrenmanda uğraşmıyorsun. Bir de bunun böyle yabancı olunca bunlar da
0: var. Çok kritik bir şey söyledi. Dedi ki Kevin Durant takım arkadaşı. Yıldız bir basketbolcu zaten. Hem dedi bu listede oy verenlerin dedi yine onun menajerlik şirketiyle çalışan isimler olduğunu düşünüyorum dedi.
4: Olabilir.
0: Oyunları sen düşün yani. Olabilir. Hocam parke dışına kadar çıkıldığını.
4: Olabilir.
0: Böyle bir gündem vardı, onu da konuşmuş olduk. Alperen'in paylaşımlarına siz de bol bol mesaj atarak destek verebilirsiniz. Yani buradan onu da izleyenler öyle de yapabilirler. Şimdi bu bölümü noktalıyoruz yavaş yavaş. Birazdan Fenerbahçe'de az önce daha geniş konuşacağımızı söylemiştik. Teknik direktör meselesi. Aykut Hoca mı olur, Aziz Bey kimi tercih eder, Hakan Safi Bey kimi tercih eder, onu konuşacağız. Bir diğer teknik direktör meselesi, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetiminde yine devam ediyor mu? Ki şu an alınan ve karar o doğrultudaydı. Yeni sezona dair transfer planlamaları var. Futbolcuların isimleri yine gündemde. Efecan Öztaş A-Spor muhabiri birazdan bizimle birlikte olacak. Ona da o konuları soracağız. Kısa bir ara veriyoruz, ardından buradayız.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam.
7: A-Spor Radyo. Bir reklam.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
0: Tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Sorular arasında yer alıyor Cem Pamiroğlu'yla birlikteyiz. Hocam araştırmışsınızdır şimdi. reklamda sormadım buraya kalsın diye.
1: Evet. Ya şimdi sevgili Koray, yani Fenerbahçe'nin hakikaten çok problemleri var. İşte hemen en güncel problem işte başkanlık. Kim teknik direktör olacak? Yerli mi olacak? Yabancı mı olacak? Transferler. Fenerbahçe'nin işte karşılaşacağı ödeme tabloları, bundan sonraki oluşacak olan transferlerdeki ödeme problemleri veya ödeme tabloları nasıl oluşacak? Bunlar gerçekten Fenerbahçe'yi bekleyen sorunlar. Ama bugün sen bana bir şey soruyorsun. Diyorsun ki yerli mi olacak, işte yabancı mı olacak? Ya ben evet, bu camianın içerisindeki biri ve Türk futbolunun içerisindeki biri olarak Fenerbahçe'nin şu geldiği durumdan çok mutlu değilim açıkçası. Ve öncelikle bu bir kere şampiyon olmak ve de bu şampiyonluğu sürdürebilir bir hale getirmek, Fenerbahçe'nin maaş dengesini bir oturtabilmek, buradaki en önemli kısa, orta, uzun vadeli planları yapabilmek, bundan esas değerli. Bunları zaten başkan, yönetim ve teknik adam veya teknik adamın bütün ekibiyle yapılacak şeyler. Bu planlamayı bence başkan olacak kişi bugünden çalışmaya başlaması lazım. Ben açıkçası Aykut olsun, İsmail olsun, başka biri olsun veyahut da yabancı olsun, bu planlamayı doğru oturtabilecek kim varsa olsun, ben işin o tarafındayım. Tabii ki herkes kısa vadede istiyor ki bir an evvel şampiyon olunsun. Bir an evvel Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk yolundaki herkesin beklentisine bir cevap verilsin. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, bugüne kadar Fenerbahçe'nin futbolcu giriş çıkışlarında müthiş bir istikrarsızlık ve müthiş bir futbol yapısına uygun olmayan bir transfer ve de futbol takımı yönetme başarısızlığı var. Bunların yıllardan beri gelen bütün bu sorunları masaya yatırarak bir çözmek lazım artık. Bugün camiayı bilen kişiler var. Aykut da biliyor camiayı, İsmail de biliyor, işte Oğuz da biliyor, Şenol da biliyor, bizim Abdullah Hoca da biliyor. Hepimiz biliyoruz camiayı. Ve burada başkan seçilecek olan kişiler kendileriyle hareket eden o isimlerle, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, bu isimler hakikaten futbolun içinde, camianın içinde olan kişilerle bir futbol aklının oluşması şart. Yani bu futbol aklının sınırları da çizilmedi. O da çok önemli. Yani bu teknik adamın işine karışan mı, yoksa tamamen bir futbol kulübünün, ya yani bir spor kulübünün futbol aklını
0: açın biraz daha. Ben biraz daha açayım izleyenlerle birlikte. Bu çünkü son dönemde çok moda.
1: Evet. Aynen oraya da gelecektim.
0: Yani burada
1: şimdi
0: mesela futbol aklı dediğiniz şöyle bir senaryo mu? Örnek veriyorum, ben başkanım, Mahmut Alpaslan'ı aldım, benim futbol aklım. Hocayı da sen bul, transferleri de sen bak. Onun üzerinden böyle bir tekli gidiş mi, yoksa bir başka seçenek? Nasıl mesela pandemide bilim kurulu vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Sağlık Bakanı ve bilim kurulu hep böyle profesörlerden oluşuyor. Toplanıyor vesaire. Onun gibi mesela böyle bir kurul, futbol kurulu gibi bir danışmanlardan oluşabilir. 5 kişi, 7 kişi, neyse belki 3 kişi. Böyle bir oluşum yapıp başkan mesela bazı kararlarda onlarla konuşup onlardan bir kararla mı çıkmalı? Yani bu futbol aklı meselesi nedir? Nasıl bir sistemden bahsediyorsunuz?
1: Ya bu öyle bir sistem olacak ki yani futbolun bugünkü aklı derken, yani bu futbolun başarılı olmasını sağlayacak, bugünün başarılı olmasını sağlayacak bir unsuru ortaya koyması lazım, bir planı koyması lazım. Bir de bunun sürdürülebilirlik bir planı da ortaya koyması lazım. Bugün kısa ve orta uzun vade derken, bugün Fenerbahçe'nin bütün taraftarlarının beklentisi Fenerbahçe'nin şampiyon ol, bir an evvel şampiyon ol baskısı. Bir an evvel başarılı ol. Çünkü tarihten gelen bütün bu söylemler, Fenerbahçe taraftarının istekleri başkan, yönetim ve futbolun üzerinde müthiş bir baskı oluşturmaya başladı. Bir de tabii Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Ali Bey'in gelmesiyle beraber Aziz Bey'le olan bir çekişmesi de var. Bu çekişme camiaya da çok zarar verdi. Ama şimdi biz hep, gerçi bu senin sorundan uzaklaşıyor gibi oluyoruz ama aslında hepsi birbiriyle iç içe geçmiş önemli sorunlar ve konular bunlar. Bunların hepsi tabii iki tane başkan adayı ve de eski başkan da Ali Bey ile Aziz Bey'di. İkisi de çok iyi bir Fenerbahçeli. gönül isterdi ki ikisinin de beraber olsun. Hakan Bey'in de bir arada olsun. İşte Barış Göktürk de, o da ya bütün

0: bu fikirler hepsi bir konsensüs sağlayarak Fenerbahçe'nin başarısında bir planların yapılması gerekirdi. Yapılması daha uygun olurdu diye şahsi düşüncem benim. Ama gelinen son itibarıyla Ali Bey'in dediğimiz gibi bir futbol aklı koymak istemesi, belki bugüne kadar Ali Bey de hiç böyle bir futbol aklı pek fazla yoktu. Genelde kendi düşüncesini, futbolu iyi bildiği düşüncesinden devam eden ve de 20 senede 6 tane şampiyonluk ve çeşitli kupaları almasının nedenlerinden bir tanesi de Ali Bey'in futbolu iyi bildiğinden kaynaklandığını hep söylenir aslında. Ama şimdi gelinen itibarıyla, yani gelinen günümüzdeki futbol konjektöründe artık futbol aklının ortak bir akıl ve futbolun içinden gelmişlerle yürütülmesinin daha doğru olduğunu söylüyor. Ne gibi? İşte Avrupa'daki kulüpler gibi. Bugün işte Bayern Münih yapısını biliyorsunuz. Hocam da biliyor. Bugün Almanya'da hangi takıma gitseniz muhakkak orada oynamış bir eski sporcusu ama genel menajer ama şu ama bu işte bir yerine biri vardır. Bugün geliyorsunuz Roma'da Totti var, Maldini, Milan'da, Inter'de Zanetti, Medved, Juventus'te işte Costa, Rui Costa başkan. Yani hep bir futboldan gelmiş birileri vardır. Şimdi bugün biz tabii Aykut Kocaman, İsmail Kartal üzerinde hep konuşuyoruz ama aslında bu arkadaşlarımız da bir baskı altına alıyoruz. Ve şimdi bir isimler oluştuğu zaman genel ve sosyal medyada başlıyorlar. Onun kötü tarafları, bunun iyi tarafları. Onun kötü tarafları, bunun iyi tarafları. Şimdi ister istemez insanlar da böyle bir kutuplaşma yoluna gidiyor, tamam mı? Yani işte onun iyi taraflarını öne çıkarıyorlar, onun kötü taraflarını çıkarıyorlar. Onun iyi tarafını çıkarıyorlar, onun kötü... Yani böyle de o zaman bir şey olmuyor. Yani,
1: her isim için
0: böyle. Her isim için böyle. Yani mesela Aziz Bey bugün başkan mesela. Hepimiz duayen başkan diyoruz. Aziz Bey için de bir sürü söylenen başka bir sürü şeyler var. Hakan Safi Bey başkan mesela. Onun için de başka artı eksi söylenen şeyler var. Dolayısıyla bir kere bunların hepsini bir artık bir ortadan kaldırmak lazım. Çünkü camiaya zarar veriyor ve camia yorgun düştü. 2023'ten beri, 2023'te olağan kongreden sonra 2027'de kongre olması lazımdı sevgili malum. 2024'te seçim oldu. 2025'te seçim oldu. 2026'da seçim var. 2027'de bir sefer olağan seçim var. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani şu kısa sürede 4 tane seçim oluyorsunuz. 1, 2, 3, 4. başkan belki olacak. Yani böyle zaten siz kendi yönetimsel istikrarı sağlayamayan bir camiada nasıl böyle bir futbol istikrarı, şampiyonluk istikrarını hedef alan söylemlerle geçeceksiniz ki? Mümkün değil. Şimdi dolayısıyla bir yerden başlamak lazım. İşte kim seçilecekse başkan gerçekten kulübün bir futbol aklı. Bir de şu var, bir gerçek var ki yani ben 70'ten beri bu camianın içerisindeyim. Rahmetli annem babam da Kadıköylü, Fenerbahçeli, arkadaşları Faruk Ilgazlar, bahsedirimler. Yani bir asıra yaslanan bir aidiyet duygum var. İyi bir Kadıköylüyüm, iyi bir Fenerbahçeliyim. Ama şu bir gerçek var. Fenerbahçe'nin bugüne kadar 70 yılından beri içinde bulunduğum bir fiil bu camiada hep zamanda kimler olmuş? Bahsedirimler olmuş, Ahmet Göktanlar olmuş, Özer Kanralar olmuş, Selim Soydanlar olmuş, Ziya Şengüller olmuş, Cemil Turanlar olmuş, Cemler olmuş, Onurlar, Oğuzlar, hepsi böyle bir oldu. Şimdi bakıyorsun ne profesyonel kadrolarda, ne idari kadrolarda, ne de yönetim kadrolarında bir tane futbolun içinden bir gelen kimse yok. Ya bir köprüleri sağlayacak birileri yok. Camia ilişkileri, okul, kulüp, Faruk Ilgaz, Samandıra, Dereazı, bütün bu camia ilişkilerini toplayan mesela bir Serkan Acar, bir tane rahmetli toprağı bol olsun, ruhu şad olsun. Böyle bir tane bir şeyimiz yok. Bu köprülerin kurulması lazım. Ve gelen başkanlar maalesef ben bu işi en iyi biliyorum demeyecek. Çünkü biz bunun örneğini yaşadık. Sayın Ali Koç kusura bakmasın ama bilmediğini bilmiyordu. Spor kulübünü yönetmek farklı bir şey. Futbol takımını yönetmek farklı bir şey. İlk geldiğinde Komoli ile Komoli Koku geldi. 8 sene sonra arada Marco Branco, işte Mourinho'lar her şey var. 8 sene sonra Devin Özek'le Tedesco modeli. Yani aynı modeli 8 sene sonra yapmaya çalıştı ve farklı bir şey beklemek istedi. Olmuyor işte. Olmuyor. Halbuki yani dediğim gibi bir futbol aklıyla yola çıkılsa biraz onlarla işte demin esas bence en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Koray demin güzel ifade etti. Yani çok moda bir laf haline geldi. Futbol aklı işte futbolun içine. Ya futbol aklının işte sınırlarını, yetki ve sorumluluk alanlarını da belirleyeceksin. o köprüyü yapma şeklini de belirleyeceksin. Teknik adam

0: geldiği zaman nasıl bir köprü yol modeli seçilecek? O çok önemli. Altı çizilmesi gereken şey. Çünkü Fenerbahçe bu modeli kurarken teknik adamında rahat çalışma imkanını da sağlamak lazım. Yani hepimiz değil mi hocam? Hepimiz takımlarda gittik. Diyelim ki bir gittiğimiz takımda bir futbol aklı var mesela. E futbol aklı bize şey mi diyecek? Onu oynatma, bunu oynat. Veyahut da o öyle değil de bu tabii. Böyle. Bu işte bu çok ince bir çizgi.
1: Mesela orada orada dediğiniz %100 doğru. Mesela beklenti şu aslında. Örnek veriyorum. Şimdi başkan şöyle bir şey yapılabilir. 3 tane danışman seçer kendine. Üçüne de haber vermez. Onlar da birbiriyle iletişimli olmaz. Bir rapor ondan ister. Ara transfer dönemi geliyor ya mesela. Geçtiğimiz ara transfer dönemi için söyleyelim. Bir rapor. Biz kaç takviye nereye yapmamız lazım? Şimdi Mahmut Hoca ben %100 eminim diyecek ki stoper takviyesi, forvet takviyesi. Aşağı yukarı siz de aynısını yazacaksınız. Belki bir iki mevkiye ekleyeceksiniz veya eklemeyeceksiniz. Yani aşağı yukarı zaten 3 tane size farklı insanlar rapor geldiğinde hocanıza gittiğinizde hoca dese ki size ya benim stopere ihtiyacım yok. İşte orada o zaman o danıştıklarınız yani futbol aklından kasıt bu aslında. Ya bu kadar adam bana stoper istiyor benim hocam istemiyor. Burada bir sorun var deyip orada müdahale etmeniz için gerekli değil mi böyle bir şey zaten
2: hocam,
1: size?
2: Hocam biz hala neredeyiz biliyor musun? Şahs zihniyetinle idare ediliriz.
0: Hocam yani işte ben...
2: İşte bak biraz evvel bahsettiklerim
0: söylemek
2: o kadar
0: istedim.
2: Şey ki...
0: Yani o biz mesela... Yani bak biz diyoruz değil mi? Ben demeyeceksin hocam, sen de çok iyi biliyorsun. Ben dersen olmuyor. Biz diyeceksin. Sen bu biz kavramının içine eğer şunu soktuğun zaman hem mevcut yapıyı güçlendireceksin, hem mevcut yapıyla beraber gelecek yapıyı da inşa etmeye çalışacaksın. Bunun üzerinde özellikle durmak lazım. Mesela diyelim ki futbol aklı. Futbol aklı biz 3 kişiyiz. Biz 3 kişimizin futbol aklı olmadı. Olabilir. Olmadı. Ama buraya başka bir futbol aklını futbolun içinden gelenler olacak. Yani atıyorum ben isim yani sektörlerden farklı konuşuyorum. Yani başka bir sektörlerden birileri gelmeyecek futbol aklı. Yani kimseyi rencide etmek istemiyorum. Onun için kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum.
2: Öyle ama.
0: Başka bir futbol aklı gelecekse gene futbolun içinden birileri gelmiş olması lazım. Başka bir sektörlerden olmaması lazım.
2: Senin bahsettiğin o sektörler ekonomik işine bakan taraf olacak. Başkan da aynı şekilde. Eğer futbolun en tepedeki bir yerinden çıkıp gelmediyse, bu işin içinde çok uzun zaman kalmadıysa, o bizim tabir edilen futbol aklı denilen olay, Avrupa'da buna futbol direktörü deniliyor, sportif direktör deniliyor ve bu ekibinle birlikte takımını yönlendiren. Ama biz bu zemini atmamışız çünkü biz başkanımız, yöneticimiz, işte idareler, herkes o kameraların karşısında olacak, o futbolun içinde olacak, transferin içinde olacak. Onun içindeki yakamız bir araya gelmiyor. Belki süreklilik 3 sene, 4 sene, 5 sene bir başarılı bir sezon geçiriyorsunuz. Ondan sonra tekrardan terse dönüyorsunuz, geriye dönüyorsunuz. Şimdi örnek vereceğim. Oliver Kahn'ı hepimiz biliriz değil mi? Bir sene tuttu Bayern Münih onu. Bir sene o ekibin içine aldı. Baktı ki futbolcularla ve taraftarla takımla olmuyor. Şampiyon olmalarına rağmen gönderdi. Hoca şampiyon oldu, onu da gönderdi. Oraya uymaz. Mesela
0: i̇şte
2: biz,
0: o gönderen zihniyet çok önemli işte, hocam.
2: Ama onlar ne bakın. Şimdi Bayern'de mesela Bayern'den bahsediyorum. Bayern'in bir başkanı var. Bir de futbol başkanı var. Onlar da işte Rummenigge, Hoeneß.
0: Tabii tabii.
2: Bu tarzdakiler. Bunlar senelerden beri bu takımı yönetiyorlar.
0: Hocam
2: siz şimdi bunu yaparsanız başkan ekonomik işine sponsor, benim abi hoca olarak mesela herkes şeyden bahsediyor. Klopp gitti, Dortmund'a geldi. Dortmund'da bir şey değiştirmedi. Dortmund'da hocalık yaptı. Antrenman metotları değişebilir. Çalışma metotları değişebilir. Liverpool'a gittin yine çalışma metotları değişir ama zaten süreç gelen bir yapılanma var orada. Yapılanmış o. Biz bunu başarırsak ve burada hocaların da önünü açabilirsek, şöyle Jürgen gitti, Dortmund hemen gitti, seni şampiyon oldu mu? Olmadı. Liverpool'a geldi, oldu mu şampiyon? Olmadı. Ne zaman şampiyon oldu? Ama hep yapılandılar.
0: Hocam,
2: hep araştırmaların içine kaldılar.
0: Tabii evet. Önemli olan bu futbol yapısının, futbol aklının konuştuğumuz şekilde futbol transferinin, bu futbol transfer zihniyetini takıma nasıl

0: monte edilecek. Önemli olan o.
1: Yani.
0: Şimdi bu aslında önemli olan bir sürü önemli olan şey var. Yani o cümlenin içerisindeki önemli olan o kadar çok minik minik unsur, o puzzle'ların parçaları var ki bunları iyi çözmek lazım. Şimdi biz geçmiş dönemde Fenerbahçe'nin bir sürü garip garip futbolcuların giriş çıkışları olmuş abi. Devamlı ta 2018'den 150 tane 150'nin üstünde futbolcu alınmış. Futbolcu istikrarsızlığı var, teknik direktör istikrarsızlığı var, kadro yapı istikrarsızlığı var. O olmamış bu gitsin, o olmamış bu gitsin, birinci olmuş. Peki nasıl olacak? Yani senin hocan gidiyor, biz Jose Mourinho'yu ayrı bir tarafa duruyorum. Hakikaten bir vakaydı Türkiye için. Ama Jorge Jesus gitmiş, işte şey bugün şeyin Real Madrid'in teknik direktörü olması konuşuluyor mesela. Onu beğenmemişiz. İşte İsmail Kartal 99 golle bir şey olmuş, adam ikinci olmuş, rekorlar kırmış, onu da beğenmemişiz. Jorge Jesus demin anlattığım Ali Koç gibi bir figürle beraber camiada buluşmuşlar, o da olmamış. Hem bu zaten işte yönetimsel başarısızlıklar, istikrarsızlıklar, işte bu devamlı başkanlık seçimleri, yönetim seçimleri. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nı genel kuruldan alınan imzalarla düşürmeye çalışıldı mesela. Ve düşürmeye çalışıldıktan sonra Ali Koç'un başkan olduğu dönemde gidildi divan kurulunda anlatıldı. Bu dedi imzalar yeterli değil dedi. Ama Ali Koç tekrar 2024'te şey yaptı. Eylül'de seçim yaptı. Seçimi Saadettin Bey kaybetti. Şimdi Saadettin Bey geldikten sonra bu süreçten 2025-2026 sezonunda bir önünde bir tablo var. Bu tabloda sizin yarıştığınız şampiyonluk yarışında Galatasaray'la yarışıyorsunuz. Galatasaray şu andaki gidişatı ile iyi bir sezon geçirmediği çok açık belli görülüyor. Bu süreç içerisinde kadroyu sen bu zafiyetten kurtarıp daha güçlü bir kadro haline getirmen lazım. İşte buradaki o futbol aklını, o transferi, oradaki konuşmaları, işte Kante transferi, 3 tane santrforu gönderme, stoper alınmama. Bugün ligin sonuna geldik. Ta aşağı yukarı Ocak'tan beri, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 aydır konuşuyoruz hocam. 4 aydır. Şimdi bunu bir teknik adam olarak, Allah aşkına sen de teknik direktörlük yaptık, ben de yaptım. Karşılıklı da senle rakip de olduk. Ama hangimiz bir takıma 3 tane santrforu gönderip hiçbir tane adam almayan bir teknik adam zihniyeti olabilir mi ya?
1: Hayır, tutulmasını yaşadık ama akıl tutulmaları yani, buna benziyor işte.
0: Şimdi bunu bir teknik adam olarak ben kabul edemiyorum açıkçası. Şimdi arkasından yönetim olarak da yönetim de demesi lazım ki eğer ya yönetime birisi diyemiyor mu ya, veyahut da başkan da sağ olsun yani sporun içinden gelmiş bir başkan diye hep söylüyoruz ve övünüyorduk da. Ama birisinin demesi lazım ki ya hoca sen 3 tane istemiyorsun. Eğer hoca istemiyorsa ya bizim elimizdekileri niye gönderdin o zaman? Bir tane bir santifor alalım. Ya bugün Karagümrük'ün bile santiforu var ya. Karagümrük düşün santiforu var.
1: Bütün takımları mı?
0: Bütün yani
1: Fenerbahçe hariç.
0: Düşünebiliyor musun hocam? Şampiyonlar giden takım ve çok ilginç. Yani Türk futbolundaki gelinen iklime bak. Neredeyse santiforsuz Fenerbahçe şampiyon olacak ya.
1: Şimdi biraz evvel...
0: Ya şampiyonluk yarışının önemli şeylerinden biri, yüzdelerine sahip olan takımdan birisi.
1: Anlattığım konuya geliyor. Sayın Saran, Saadettin Saran da gelse bile ne kadar sporun içinden gelmek farklı.
0: Ya hocam işte onu söyleme. Oradaki de, futbol aklı, yani. Oradaki futbol aklı. Diyelim ki Saadettin Bey, Tedesco futbol aklı. Ya Devin Özey'i zaten saymıyorum bile hocam. Fenerbahçe spor kulübünün futbol aklı falan olamaz. Yani, Fenerbahçe kulübün... Fenerbahçe futbol takımının başkanla futbol takımı ve transfer arasındaki sekreteryasını idare eden kişi
1: başka,
0: benim için.
1: Başka bir konumla geldi
0: hocam,
1: oraya
0: o
1: da.
0: Sekreteryadır. Başka benim için bayağı, açıklanması yok.
1: Hocam Leverkusen'de de yaptığı olaylar çok farklı. Neyse girmeyelim o konuya da. Şunu diyeceğim. Burada işte gene dönüp dolaşıp biz gene başkan profillerine gidiyoruz. Başkan ben her şeyi bilirim, ben yaparım profiline evet. Gidiyoruz. Bu gene devam edecek mi? Aynı şekilde mi gidecek? Bakın bravo. Şu var. Fenerbahçe ivedi olarak şampiyonluk istiyor. Başka bir şey istemiyor. Fenerbahçe'nin istediği ivedi olarak şampiyonluk. Bakın siz yeni sezonda gene takımda bir sirkülasyon yapacaksınız. Yeni takımda olduğu gibi bir transfer sirkülasyonu geçecek. Buraya gelen başkanlar başka bir şey bakmıyorlar. Şampiyonluk. Zaten şeyi kimse dokunmuyor Allah'tan oraya parke.

0: çok doğru gidiyorlar. Orası demek ki bu işleri ama doğru yapıyor ki hocam, başarılılar.
1: Dokunmadığı için iyi gidiyor biliyor musun?
0: İşte tabii. Oradakiler bir de orayı bilenler var ama.
1: Tabii.
0: O işin içinden nasıl futbol ya içinden hocam, gelmeyenler varsa.
1: Ya inan futbolda bana işte basketbolun başına basketbol federasyonu başkanı hidayet değil mi hocam? Ya futbol federasyonu başkanı niye bizlerden biri olmuyor ki Allah aşkına ya?
0: Onu biz sorgu bizim hatamız.
1: Ya niye olmuyor ben ki ben anlamıyorum. Abi. En az 100 tane orada futbol federasyonu başkanlığını yapacak kriterde futbolcu arkadaşımız var. Orada birisinin olması lazım. Sen onu aynı söylemiş olduğun bu cümleler, bu cümleler Fenerbahçe için nasıl geçerliyse futbol federasyonu için de geçer. Ya bir tane futbolun içinden gelmiş ne yönetici var? Geçen Hamit vardı. Hamit olmadı. Başka bir tane Hamit olacak hocam.
0: Yani işte
1: o Hamit olmadı, başka biri olacak. İki kişi olacak.
0: Anlarız şöyle, o yurt dışında hocam yetişti ama bak, buradan var, bir sürü var.
1: Aynen buradan da var. Başka bir yönetici olmaya da bilir. Yani gelen futbolcu da yapamaya da bilir. Yani yöneticilik yapan. Ama başka bir futbolcu gelecek ya, başka biri gelmeyecek. O... Şimdi ben şeyi de anlamıyorum. Şimdi bir görüyorsun antrenmanlara gidiyor. Bir bakıyorsun bir yönetici abi orada.
0: Evet.
1: Bir bakıyorsun baskette bir yönetici. Ya arkadaşlar bu yani yöneticilik. Ben yani hasbel kadar işte yöneticilik okuyoruz şimdi biz bitiriyoruz Allah kılarsa. Hocam yönetimler board gibi kalır. Bunlar profesyonel kadro gibi çalışıyorlar biliyor musun? Ya senin orada gittiğin isimler kimse onlar olmayacak. Sen karar mekanizmasın. Onun altındaki profesyoneller yapacak senin işini.
0: Ya işte biz
1: o gidiyor oradan bir de çıkıyorlar hocam beyanat veriyorlar. İşte biz bugün gittik ama bugün sakattı. İşte o oynamadı. Ya gerçekten yani bunlardan evet zul duyuyorum ya ama bugün Fenerbahçe'nin geldiği itibariyle.
0: Onların görevi değil o esasında.
1: Tabii değil. O bugün geldiği itibariyle Fenerbahçe'nin hakikaten bilen, biz diyen bir başkan.
2: Evet.
1: Ve bir futbol aklı ve doğru planlama, doğru oyuna, doğru planlamayla, doğru isimlerle bir futbol modelinin yoluna çıkılması
0: Fenerbahçe
1: lazım.
0: Işte
2: Fenerbahçe'yi toparlayalım artık.
0: Fenerbahçe'nin beklenilen tehlike yeni sezonda yeni başkanla birlikte mutlaka şampiyonluk. Evet doğru. Sabırları kalmadı ama burada gene hata yapmak, hata hocam, yapmaya meyilliler hocam.
1: Ben her şeye rağmen Fenerbahçe'nin kadrosunun zafiyet içinde olmasına rağmen kadrosuna şöyle 4 tane 5 tane
0: fazla değil.
1: Bir yani odaklanmış mevkilere, hepimizin konuşmuş olduğu mevkilere doğru isimler alsınlar. Gene şampiyonun en büyük adayı olur.
0: Yani tabii zaten konuştuğumuz kulüpler şöyle bir bakalım. Biz 4 büyük kulübü konuşuyoruz. Bu 4 büyük kulüp de hepsi şampiyonluğa aday ama doğru yapılmalı. Evet. İnşallah doğrusunu bulurlar.
2: Beşiktaş'a geçiyoruz şimdi. Beşiktaş'ta durum nedir? Efecan Öztaş, Alspor muhabiri bizimle birlikte, kendisiyle konuşacağız bu konuyu da. Efecan merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba Koray Balalı, iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına.
2: Teşekkür ediyoruz. Efecan, son kupada elenmenin ardından Sergen Yalçın'ın geleceği ne olacak soruları vardı ama sen bir özel haber zaten paylaştın. Yönetiminde devam etmek istediğine yönelik. O günden bugüne bir değişiklik var mı? Şu an için takımda son durum nedir?
3: Bugün takım antrenmanını gerçekleştirdi. Takımda antrenmana çıkamayan isimler de vardı. Emirhan Topçu. Kendisi de zehirlenmiş yüksek ateş nedeniyle bugün antrenmana çıkamamış. Teknik heyetten bir izin almış. Yarın da kendisinin kadroda olup olmayacağı henüz net değil ama bu ilk 11'de olmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Emirhan Topçu yarın ilk 11'de olamayacak. Sergen Hoca takımının başında an itibariyle tesislerde futbol komitesi de yer alıyor. Sergen Hoca'nın yanındalar. Bizler de Alspor ekranlarında Sayın Murat Kılıç'la konuşmuştuk. Beşiktaş As Başkanı söylemiştik demecini kendisinin. Sergen Hoca'nın arkasındayız. Kendisini motive edip yolumuza devam edeceğiz demişti Sayın Başkan. Bu süreçte de Beşiktaş Futbol Komitesi'nde olan 3 isim var. Melih Aydoğmuş, Kaan Kısıcı ve Murat Kılıç. Sergen Yalçın'ı motive etmeye çalışıyorlar. İnandırmaya çalışıyorlar da diyebiliriz. Sergen Hoca'nın birazcık demoralize olmuş durumu var ama Beşiktaş bu durumdan çıkmaya çalışacak. Tabii buradaki en etkili konum da şu olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı hemen Konyaspor maçı sonrasında soyunma odasına inmişti. Sergen Yalçın'a bir görüşme gerçekleştirmişti. Sergen Hoca Sayın Başkan'a ben artık devam etmek istemiyorum. Trabzonspor maçında tekrardan bu tepki olursa ben ne yapacağım demişti. Bu tepkiler altında da çalışmasının doğru olmadığını söylemiş Sergen Yalçın. Sayın Başkan önümüzde 2 maç var ve bekleyelim biraz sakin olalım. Durumu sezon sonu konuşalım demiş ve Sergen Hoca'yı ikna etmişti. Soyunma odasına gelen iki önemli oyuncu vardı Beşiktaş'ta. Salih Uçan deneyimli bir isim, takımın en deneyimli oyuncularından bir tanesi ve kaptan Orkun Kökçü. Sergen Hoca'nın yanına gelerek devam etmesi gerektiğini ve her zaman yanında olduklarını bildirmişler Sergen Hoca'ya ve Sergen Hoca da onları dinlemiş ve yoluna devam etmişti. Antrenmanlarda da futbolcular Sergen Hoca'yı özellikle bütün suçu, sorumluluğu biz alıyoruz hocam. Biz senin yanındayız, senin takımda kalmanı istiyoruz. Seninle bir yola çıktık, biz bu yolda seninle devam etmek istiyoruz ve hoca değişikliği yaşanmasını istemiyoruz diyor. Takımın önemli oyuncuları Sergen Yalçın'a bir görüşme gerçekleştirerek bunu da söylüyor. Bunu da aslında hem özel bilgi olarak da aktarmış olabiliriz. Takım içerisinde Sergen Yalçın sevilen bir figür. Hem tesislerde hem de futbolcular arasında en sevilen isimlerden biri olarak yer alıyor Sergen Hoca. Bu nedenle ötürü de Beşiktaş takımına bir ayrılık yaşanırsa bu yönetim bazlı değil, Sergen Hoca'nın isteği olarak yer alacak diyebiliriz. Trabzonspor maçında Sergen Hoca herhangi bir tepki alırsa ben devam etmesini de kendisi açısından çok da yakın görmüyorum. Sergen Hoca aslında olayı özetlemişti. Beşiktaş taraftarı bizim devam etmemizi istemezse biz de yola devam etmeyiz demişti. Aslında en belirleyici noktada Beşiktaş taraftarı yapmış olacak Sergen Hoca için. Eğer Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası Trabzonspor maçında hocasının yanında olursa, hocasını desteklerse Sergen Yalçın'la yola devam edilir. Ama Beşiktaş camiası tam tersi olarak Sergen Yalçın'a eleştirilere devam ederse, istifaya davet ederse ben Trabzonspor maçından sonra Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kariyerinin bitebileceğini de söyleyebilirim. Bunu hem yorum olarak söylüyorum hem de bilgi olarak söylüyorum ki Sergen Hoca'nın düşüncesi de hala bu yönde. Yani tamamen ikna olduğunu da söyleyemem Sergen Yalçın'ın.
2: Evet. Peki sadece Sergen Hoca için mi bu, yoksa Serkan Reçber'le beraber bir futbol operasyonu var? Serkan Reçber'in de şu an için herhangi bir koltuğunda sıkıntı var mı? Yoksa ayrı bağımsız mı değerlendiriyorsun?
3: Yani geçtiğimiz günlerde Önder Özen'le ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Biz bu iddiaları Beşiktaş'ın en yetkili ismine sorduk, Sayın Başkan Serdal Alay'a, ve kesinlikle doğru olmadığını aktardı Sayın Başkan. Ve diğer Beşiktaş yetkililer de aynı ifadeyi kullanıyorlar. Yani futboldan sorumlu yöneticiler de aynı ifadeyi kullanıyor. Beşiktaş'ta o konuda herhangi bir ne teknik direktörle ne de herhangi bir sportif direktörle görüşme gerçekleştirmediğini bize Beşiktaşlı yetkililer söylüyorlar. Bu yönde ama ben Sergen Yalçın'ın devam etmediği senaryoda Serkan Reçber'in de devam etmesini düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşanacaksa Sergen Hoca sonrasında Serkan Reçber'le de yollar ayrılır. Zaten Serkan Reçber de Sergen Hoca gittikten sonra o koltukta oturmaz. Beraber gelmişlerdi, görevi de aynı anda bırakmış olurlar. Bu da hem bilgi hem yorum olarak söylüyorum. O yüzden bir ayrılık yaşanırsa Beşiktaş'ta

0: Futbol planlaması transferlerde özellikle Sergen Yalçın ve Serkan Reçber üzerine ilerliyordu. Bu durumda da aslında Sayın Başkan'ın da danıştığı isimler de var. Sergen Hoca ve Serkan Reçber dışında. Beşiktaş'taki transfer listesi belirlenmiş durumdaydı. Sayın Başkan'a bildirilmiş ve transfer çalışmaları sürdürülüyordu. Bizler de Koray abi senin söylediğin gibi aktarmaya devam ediyorduk buradaki listedeki isimleri. Hatta şu bilgi de vermek istiyorum. Beşiktaş eğer bir oyuncuya gel derse oyuncu gelme durumunda. Ya öyle de hazırda olan bir oyuncu var ama şu anki Beşiktaş'ın içerisinde olduğu durum süreci biraz durdurmuş durumda diyebilirim. Ama transfer noktasında Sayın Başkan zaten listeler belirlendiği için de elini aslında orada sağlam almış durumda. Yani Sergen Hoca giderse orada yeniden bir planlama olabilir tabii ki. Yeni gelecek hoca da burada bu konuşmayı yapmış olabilecek ama Beşiktaş'ın da bir futbol aklı var. Zaten Sayın Başkan Serdar Aral da sürekli şu ifadeyi kullanıyordu. Biz gittiğimiz dönemde olacak. Eğer Sergen Hoca da bir gün gidecek, biz futbol aklımızı sürekli aynı planlama üzerinde ilerleteceğiz diyordu. O yüzden ben futbolda şu an transfer komitesinin herhangi bir değişikliğe çok fazla gideceğini düşünmüyorum. O yüzden transfer politikası da aynı şekilde ilerliyor. Dediğim gibi Beşiktaş'ın anlaşmaya yakın olduğu bir isim var. Eğer Beşiktaş bu ismi İstanbul'a çağırırsa transfer dönemi açıldığı takdirde bu oyuncu gelmeye hazır durumda bekliyor. Yani transfer süreci de an itibariyle arka planda işlemeye devam ediyor. Ve Sergen Yalçın'ın da aldığımız bilgiler de şu yönde. Hala transferle ilgili rapor verdiğini, Serkan Reçber'in rapor verdiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü bildiriyor bize futbol komitesinde olan isimler.
1: Evet. Efecan teşekkür ediyoruz. Davitaşvili haberi var. Yine savunmada neler olacağı var. Dilersen kısaca onları da bir toparla. Ardından tabii sana da kolay gelsin diyelim. Sonra.
0: Davitaşvili Beşiktaş'ın geçtiğimiz yazda gündemindeydi. Başkanın, Sayın Başkan'ın çok beğendiği, çok sevdiği ve önem verdiği oyunculardan biri olarak da söyleyebilirim. Sayın Başkan bu oyuncuyu Beşiktaş takımına kazandırmak istiyor. Zaten oldukça da yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş'ta an itibariyle önümüzdeki bir hafta bu oyuncunun geleceğini belirleyecek konulardan bir tanesi olabilir. Konuştuğumuz konularda tabii bu oyuncuyu bekleten kısımda yer alıyor. Ama ben ne olursa olsun Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu oyuncuyu çok beğendiğini ve Beşiktaş takımına kazandırmak istediğini de söyleyebilirim Davitaşvili'ye. Beşiktaş'ta en net isimlerden biri de transfer listesinde Davitaşvili olarak yer alıyor. Biz de zaten bunu geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonda tekrardan bir önceki dönemde gittiği oyunculara gideceğini belirterek aslında şifresini vermiştik. Davitaşvili Sayın Başkan'ın en beğendiği isimlerden bir tanesi. Yaz transfer döneminde de sezon açılır açılmaz Davitaşvili de Beşiktaş'ın kanat bölgesinde, sol kanat bölgesindeki gideceği en net isimlerden biri olarak yer alıyor. Ama ben transfer konusunu birazcık bu Trabzonspor maçı sonrasında daha net konuşabileceğimiz şekilde nitelendirebilirim. Şu an içerisinde bir durgunluk var o konuda ama önümüzdeki hafta transfere daha fazla artık yüksek sesle konuşmaya geçebileceğimizi de söyleyebilirim. Bir noktaya da değinmek istiyorum. Vaslav Çerni ile ilgili önemli bir gelişme vardı bugün gün içerisinde. Evet. Onu da belirtmek istiyorum. Hatta önemli bir açıklama yapmıştı Vaslav Çerni. Kendisi hakkında takımdan ayrılmak istiyor. Ailesinin sağlık durumunu neden gösteriyor? Gösterilerek bir haber yapılmıştı ve kendisi de bu haberi yalanladı. Şu ifadeleri kullandı. Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgi yaymayı bırakın. Sevdiklerim sağlıklı ve mutlu olduğu için çok şanslıyım. Ve tam olarak olmak istediğim yerdeyim ifadesini kullanıyor Vaslav Çerni. Zaten biz de oyuncu tarafıyla sürekli görüşme halindeyiz. Sorduğumuz zaman Türkiye'de kalmak istiyor mu? Ailesiyle ilgili bir sıkıntı var mı? Beşiktaş'ta hocayla arasında bir sorun var mı diye sorduğumuzda sürekli olarak oyuncu tarafı da hocayla ilgili herhangi bir sorunu olmadığını, hatta geçtiğimiz haftalarda Sergen Yalçın'ın yanına giderek teşekkür ettiğini de kötü zamanında da sahaya attığını kendisini sürekli olarak yanında olduğu için Sergen Hoca'ya teşekkür ettiğini de belirtiyorlar. Bunu da özel bilgi olarak verebilirim. Vaslav Çerni bu konuda da Sergen Yalçın'a teşekkür etmiş. Kendisinin arkasında olduğu için oyuna sürekli olarak katkı veremese de, takımına destek olamasa da, kötü performans sergilese de sürekli olarak zaman zaman ilk 11'de, zaman zaman sonradan oyuna alarak destek verdiği için Sergen Hoca'ya da teşekkür etmiş. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Önümüzdeki sezonda da Vaslav Çerni'nin ben Beşiktaş'tan ayrılmasını beklemiyorum. Bunu da söyleyebilirim Koray Bololu.
1: Efecan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim sana da. Kendisi bize bilgileri aktardı. Beşiktaş'a dair transferi de konuşmuş olduk. Şimdi yarın tabii ki bir yanda şampiyonluk ilan edilmesinin yüksek olduğu

0: bir karşılaşma var. Galatasaray Antalyaspor'u ağırlayacak. Diğer yandan Fenerbahçe'de işte Konyaspor'la karşılaşacak. Gözlü kulağı orada olacak ama Beşiktaş Trabzonspor maçı var bu hafta. Aslında evet. Çok değerli bir müsabaka. Bir yandan da dileyen futbol severler bu maçı da yine yarın takip edecek. Hem biraz Beşiktaş hem Trabzonspor'u böyle karışık son bölümde konuşalım. Kupada elenmenin ardından Trabzonspor yarı final maçına çıkacak Gençler Birliği karşısında. Siz hem bu Sergen Hoca açısından nasıl değerlendiriyorsunuz süreci hocam? Beşiktaş'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Ya Beşiktaş'ta bir tutunduğu bir tek kulvar vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Bir nevi bir şampiyonluk yolundaki başarısızlığı, geri kalmasını belki de tölere edebileceği Ziraat Türkiye Kupası ve taraftarların içine bir nebze su serpeceği bir şey olabilirdi. Yani başarılı olarak adlandırabilirdi. Ama burada tabii son dakikada yenilen işte o penaltı, arkasından da Ziraat Türkiye Kupası'nı kaybetmesi bambaşka bir noktaya getirdi. Yani maçtan evvelki Beşiktaş havasıyla maçtan sonraki Beşiktaş havası bir anda neredeyse Sergen Yalçın ve Serdar Adalı ikilisini sarsan bir pozisyon çıktı açıkçası. Bu maçlar, evet, Sergen Hoca da maçtan sonraki konuşmalarında ben de durumumu gözden geçireceğim. Hatta bırakma yolunda böyle bir temayülü olduğunu ifade etti. Ve de iki maçı beklemek lazım gibi bir ifadesi de oldu. Duyduğumuz tabii şu ana kadar gelişen süre içerisinde de Sayın Serdar Adalı'nın Sergen Yalçın'ı ikna ettiği yolunda, devam etme yolunda, transferlerin devam etmesi yolunda olduğu haberler var. Tabii bunların hepsi teyide muhtaç haberler. Bugün gelinen itibarıyla Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynayacağı maç belki biraz kendini hani ispat etme, biraz daha işte iyi bir oyun, önümüzdeki seneye belki bir yatırım işte performansı gibi algılanabilir. Yani sezonu hiç olmazsa son derbi maçıyla Trabzonspor'u yenerek kapatan bir derbi maçını düşünen bir Beşiktaş oyunu olacak mı, olmayacak mı? Trabzonspor cephesinden baktığınız zaman da henüz ikincilik şansını devam ettirmek için o performansı sürdürebilecek mi? Ve Fatih Tekke'nin bugüne kadar yapmış olduğu bu önemli teknik adam yolundaki süreçleri sonlandırması ne şekilde olacak? Bunlar aslında şu 3-4 günlük arayla hepsi karşımıza cevap olarak gelecek. Ama Trabzonspor'un belli bir Onaccio'ya bağlı oyunu ve Onaccio'ya bağlı oyunda bir iki oyuncuyla onu desteklemesi onu buraya kadar getirdi. Ama bazen zaman zaman da işte oyundan çok uzaklaşan bir Trabzonspor profili de çıkabiliyor. Keza Beşiktaş'ın da aynen bu söylemlerimizi onun için de ifade edebiliriz. Beşiktaş'ın saha içerisindeki düzenin her şeye rağmen Fatih Tekke'nin Trabzonspor'daki o saha içi düzeninden uzak kaldığını düşünüyorum. Yani Sergen Yalçın'ın o futbol zihniyetinin Trabzonspor'un Fatih Tekke ile saha içerisindeki zihniyetten biraz geride kaldığını düşünüyorum. Yani oyun anlamında Beşiktaş'ı bir yere getiremedi. Bu yüzden de Beşiktaş açısından bir zor günden başlayan bir sürece girdiğini söyleyebilirim. Maç güzel bir maç olabilir. Evet, oradaki sezon sonundaki finalin daha doğrusu derbinin bir final havasında geçmesini hepimiz futbol beklentisi olarak bekliyoruz. Saha içerisindeki dengeler çok önemli. Saha içerisindeki oyuncuların performansları önemli. Gidişata göre kenardan teknik adamların hamleleri de çok değerli tabii maçı kazanma adına. Ama ondan sonra 3 gün sonra Trabzonspor'un oynayacağı bir Gençler Birliği maçı var. Sonra da daha sonra da tekrar bir küme düşme potasındaki bir takımla oynayacak Trabzonspor. Ve o yüzden de bu 3 tane maçı çok değerli bir süreç bekliyor Trabzonspor'u. Ama Beşiktaş'ın gerçekten önümüzdeki sene planlaması nasıl olacak? Ha, bu maça bağlı mı olacak? Veyahut da Sergen Yalçın'ın kaderi bu maçtaki performansa mı bağlı olacak? Yoksa Serdal Bey'in gidişatı ile ilgili neler ortaya koyacak? Bunların hepsi sürece ve habere teyit muhtaç şeyler.
0: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sergen Yalçın'ın geleceğini, Beşiktaş'ın geleceğini?
2: Tabii şimdi bir iki maçta değerlendirirsek hataya düşeriz. Bunu bütün bir sezon olarak değerlendirmek lazım. Gerek transferler, gerek yapılanma, gerek oyunlar. Hepsi bir bütün bunların. Buradaki başarılı, başarısız maçlar veyahut da sezon, yani başarılı diyebilir misin? Diyemezsin. sadece hoca açısından değil, genel yukarıdan aşağıya kadar, yani başkandan aşağıya kadar başarılı mı değiller. Başarısız olunca sizleri de kimse kolay kolay tutmuyor oralarda. Bir yerlerde taraflarda, taraftarlar da isyan ediyorlar. Çünkü söz ettiğimiz kulüpler, camialar, çınarlar, yani yüzyıllık küsürlük çınarlar ve her sene de yapbozla gidiyorlar. Bir türlü doğru bir düzeni tutturamadılar. Gerek yönetimsel olarak, gerek hoca bazında ve gerek de takım olarak. Gene yeni sezonda gene bir sürü sirkülasyonlar olacak. Gene sizin o kiralık topçularınız gelecek. Onları göndermeye çalışacaksınız. Burada mesela biraz evvel Gürcü oyuncudan bahsedildi. Bir Saint-Étienne'de oynandan yanılıyorsam. Evet. Çıkmıyor adam oradan ya. Adam oralı doğumlu. Orayla öyle bir özleşmiş ki çıkmıyor. Çok iste, Fransa'da da isteyen oldu. Adam gitmiyor yani. Şimdi siz isteyebilirsiniz ama alternatifler hazır olması lazım. Bakın asbelkader scout direktörlüğü yapmaya çalıştık. Getirdik teknik direktörlükten, onu yaptık. 100 tane, 1000 tane oyuncu bulmanıza gerek yok. Beşiktaş kulübünü mü konuşuyoruz? Sağ beke 5 tane net adam, bak net. Sol beke 5 tane net. Stopa her mevke 5'er tane net adam getirirsin. Bunların hepsi de, yani hepsi, fiyatlar değişik olabilir tabii rakamlar. Ama uçaktan indirdiğin zaman ertesi gün maçta oynayacak kapasitede olacak. Bu tarzda bulamıyorsan alma. Bak, dünyanın borçlarınızı yapıyorsunuz. Bir sürü dolduruyorsunuz. 7 tane, 8 tane, 10 tane al abi, 5 tane al. O 10 tane verdiğin parayı 5'e ver ki ama seni götürsün. İşte 2 senelik Beşiktaş'ın başarısını biliyoruz değil mi? O stoperi, kalecisi, orta saha, forvet. Ya abi, tozu dumana takıyorlar. Biz zevkle gidiyorduk, izliyorduk Beşiktaş'ı, statta izliyorduk. Çok maçlarına da gittik. Ya yapacaksınız, bu şekilde transfer yapın. Her önünüze geleni almayın. Ya nasıldır sizin bir hani futbol akılları gene oraya gelecek. Abi burası farklı bir kulüp değil, farklı bir kulübe oyuncu seçmiyorsunuz. Yani seçeceğiniz yer, getireceğiniz yer Beşiktaş, alternatifi olmayan bir oyuncu olacak. Kimse onun alternatifine yaklaşamayacakken o tarzda oyuncular gelirse. Tekrar söylüyorum. Orada kim bakıyorsa bu işlere, her mevkiyi bulun. 100 tane değil. Çünkü bunlar böyle çok abartılırlar. O konularda olan arkadaşlarımız çalışıyor. İşte 50 tane var, 70 tane, 100 tane. Yok abi. 5'er tane fazla değil. 5 tane. Bunların hepsi de birbirinin hemen hemen aynı dozajda, aynı düzeyde oyuncu olması lazım. O vakit siz başarılı koşsun. Beşiktaş'ı gene bir transfer sezonu bekliyor. Bakmayın, bu iki maç kazanırsın, kaybedersin. Bunlarla bir şey konuşamayız. Ne hocanın geleceğini, ne yönetimin geleceğini. Esas yeni sezondaki oyuncu gördünüz. Bak, hocada büyük bir şans var. Yeni yaptığı transferleri de gördü. Yeni transferlerle nereye kadar, nerelere kadar gidebileceğini de gördü. Bunların hangisi sana daha fazla faydalı değil mi hocam?
1: Hocam, Beşiktaş takımı kaç seneden beri hep aynı senaryoyu yaşıyor.
2: İşte ya. Ben de onu ya diyorum.
1: Senelerden beri aynı senaryo. Maalesef. Geldi ligin sonu, hadi gene teknik adam değiştir. Gerekirse başkan değişsin. Hadi yeni bir tane daha geldi. Yani kaçıncı Ahmet Nur Çebi Bey geldi, Hasan Arat geldi, Serdar Adalı geldi, Sol Kayar geldi. Neydi o Portekizli, tekrar bir milli takım antrenör ismini çıkaramadım, geldi. Van Bronckhorst geldi. Ya olmadı işte. Yani demek şu ki anda... demek ki bir şey var. Yani bu istikrarsızlık, istikrarsız bir yönetim anlayışı hem teknik adam olarak hem camialar olarak hakikaten bir şey katmıyor, bir başarı getirmiyor. Bunu bir anlamak lazım.
2: Ben onu anlattım
1: yani
2: işte.
1: Bunu bir artık teknik adamlar hocam, biraz sporcu gözüyle bakabilseler.
2: Şu anda şanslılar. Başkan da şanslı, hoca da şanslı. Neden şanslı? Bakın, tekrardan siz aldınız, transfer yaptınız mı devre arası, getirdiniz. Aa, tuttu muttu filan, herkes bir şeyler konuşmaya çalıştı. Ama şöyle bakıyorsun, seni şampiyonluğa taşıyacak maalesef. Belki bir tane filan sana tutabileceğim bir oyuncular var. Süreklilikten bahsediyorum. O kadar çok ya bir şey diyorlar. Aa, burada bu adam var, bu böyle oynuyor. Abi orada öyle oynuyor da burası öyle değil. Burası Beşiktaş camiası. Buraya stoperini alacaksan stoperin de senin pozisyon bilgisi olacak. Yanındakini oynatacak. Sağ bekini oynatacak. Orta sahada hücuma çıkacak. Her türlü bunları çok iyi seçmek
1: kesinlikle
2: lazım.
1: Kesinlikle öyle. %100 katılıyorum her söylediğine, ama bak ne var biliyor musun? Şimdi herkes kendi camiasının geçmişini de çok iyi tanıması lazım. Kimlerle, nasıl, hangi kadrolarla şampiyon olmuşsun? Şimdi sen alıyorsun mesela bu tipte oyun.

0: oyuncuları. Bu tipteki oyuncuları aldığın zaman bütün taraftarı da içine sen bir algıyı oluşturuyorsun. Şampiyon olacağız. Ama sen şampiyon olacaksın. Kasım'da terk etmeye başlıyorsun. Bırak onu şampiyonluk. Maalesef. Yarıştan uzaklaşıyorsun.
1: Maalesef.
0: Ondan sonra tutuyorsun. Bak, Ziraat Türkiye Kupası diyorsun. Ondan da gidiyorsun. Hadi şimdi ne oluyor? Taraftar istifa. Şimdi bu taraftarın algısını böyle sen yaparsan, sen bu taraftara daha başka, daha yumuşak, daha itidalli bir dille bu süreci bir anlatman lazım. Gerek hem ekonomik dengeleri, hem gerek camiaların mali portrelerini, gerek kadroların dengelerini ve şampiyonluk olurken de nasıl şampiyon olunacağını bir muhakkak ki ona şeyini anlatman lazım. Yani şifrelerini anlatman lazım. Ya bu her o zaman ne olacak? Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Ya bugün Galatasaray'da bile 3 tane şampiyonluk almış teknik adam olan Okan'ın geleceği konuşuluyor mesela.
1: Aa, öyle.
0: Ya bu o zaman neden mutlu olacağız hocam? Yani hangi futboldan mutlu olacağız? Hangi şampiyonluktan mutlu olacağız? Şampiyon olan da mutsuz, şampiyon olamayan zaten mutsuz
1: tabii,
0: yani.
1: Çoğunlukta biliyorsun bizim
2: mükemmel söyledin hocam.
0: Ya hakikaten ya inanır gibi değil.
1: Taraftar gözünle ilan ama esas o hep her sene olan bir şey var bizde. O temcit pilavı gibi oturmuş. Her sene yapılanma olmaz abi. Bu nedir ya? Her sene yapılanma mı olur ya? Çatı mı yapıyorsun abi sen ya?
2: Çatıyı
1: ya her sene bir futbol takımında yapılanma mı?
0: Çatıyı bile bir kere yaparsın evet, ondan sonra beklersin arada bir.
1: 5 sene sonra belki tekrar.
0: Hayır ufak bir rötuşlar atarsın. Herhalde bir işe yani. Zarar evet. Geldiği zaman bir
1: İş
0: problem olur
1: zaten.
0: Zaman yaparsın.
1: Ama bizde her sene yapılanma var.
0: Koray,
1: evet kapattık toparlanıyoruz.
2: Seri kapattığıma göre programı da kapatma zamanı geldi. Beşiktaş'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek dedik. Nostalji yapacağız. Nostalji maçlarla birlikte noktalayacağız. Teşekkür ediyorum size.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Ağzınıza sağlık. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontele.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Fenerbahçe Beko Final Four bileti için sahaya çıkıyor. Euroleague Playoff 4. maçı Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko bu akşam 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira. Teknoloji.
4: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
8: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: yayınında yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Hemen Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanıyla başlayalım. Tüm karşılaşmalar aynı gün aynı saatte başlayacak. Program ekrana geliyor. Saat 20'de oynanacak maçlar yarın Galatasaray.hesap.com Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüm Osan Konyaspor Fenerbahçe ile Beşiktaş Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak. Rams Başakşehir Samsunspor'u konuk edecek. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. İkasayip Spor Çaykur'u konuk edecek. Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesi yine bizi bekliyor. Korendon Alanyaspor Zekornur Kayseri Spor'la karşılaşacak. Ve Kocaeli Spor Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Bu şekilde Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanını geride bırakmış olacağız. Galatasaray yarın saat 20'de evinde hesap.com Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek dedik. Detayları sizinle paylaşalım hemen.
1: Galatasaray 26. şampiyonluk için seyircisi önünde sahne alacak. Sarı Kırmızılar Süper Lig'in 33. haftasında hesap.com Antalya Spor'u ağırlayacak.
2: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
1: Son iki haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren lider Galatasaray kazanması durumunda üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek.
3: Barış Alper hareketlendi, Çağlar dokudu. Şimdi Osimhen cezalandı. Osimhen! Top alarda gol. Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
1: Sarı Kırmızılılarda sakatlığı bulunan Gabriel Saray'la kırmızı kart cezası Güner Güvenç maç kadrosunda yer almayacak. Süper Lig'de kalmanın hesaplarını yapan Antalya Spor'sa 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Lig'de iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray Okan Buruk yönetiminde rakibiyle oynadığı 7 maçın hepsinden 3 puanla ayrıldı.
4: Yaser Aspiria indi çizgiye, yaptı ortasını Icardi'ye doğru, şut pozisyonu Torreira ve gol! Lucas Torreira!
1: İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçta Sarı Kırmızılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray.hesap.com Antalya Spor maçı saat 20'de başlayacak. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.
0: Şimdi haber merkezimize kameramızı çevirelim. Günü ve gündemi yorumlamak için Levent Tüzemen bizimle birlikte. Hoş geldiniz Levent Tüzemen.
5: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon olmak için yeniden sahada olacak yarın saat 20'de. Antalya Spor'u evinde konuk edecek, büyük bir avantajı var elbette taraftarı önünde oynayacağı bu maç öncesinde. Antalya Spor için de zorlu bir karşılaşma çünkü kümeye düşmemek için oynayacak, sahada olacak Antalya Spor'da. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz Levent Tüzemen?
5: Galatasaray adına üst düzey bir mücadele olmasını bekliyor bütün Galatasaray camiası. Yani bu kadar pahalı, kaliteli ve derin bir kadronun, ben her zaman altını çiziyorum, bu lig şampiyonluğunu çok önceden ilan etmeleri gerekirdi. Yani 3 sezona baktığımız zaman, kalan 3 sezona Okan Buruk ve öğrencilerinin bu kadar çok puan kaybı yaşadıkları bir dönemi hatırlamıyorum. 22 puan kaybettiler. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16.

0: birlikte kalıyorsunuz. 12 maç oynuyorsunuz. Başarılı oluyorsunuz. Ama bu kadar derin bir kadro olmasına rağmen puan kayıpları hoş karşılanacak bir durum değil. Artık yüzüp kuyruğuna geldiniz bu işte. Bütün Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarları, stattaki sadece taraftarlar değil, Türkiye'nin her yerinde, yurt dışından dahi bütün herkes bir ölçüde şampiyonluğun bir an evvel kutlanmasını bekliyorlar. Şampiyon olunmasını bekliyorlar. Yani bakış açısı şu. Öncelikle sevgili Ceyda, Galatasaray oyuncular şampiyonluk turu kutlamasını bir kenara koysun. Önce şampiyon olsunlar ya. Yani şampiyon olursunlar. Ondan sonra şampiyonluğu kutlamak için özel bir gece yaparlar. Bakın maç öncesi, Samsun maçı öncesi, kimilerine göre doğru, kimilerine göre yanlış, statta bir meşaleli, gerçekten çok görkemli bir şampiyonluk ön kutlaması yapıldı. Ama oyuncular maalesef o coşkuyu kendilerine bir görev kabul edip Samsun'da başarılı bir ortaya oyun koymadılar. Oysa Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçın tamamen oyun kontrolünü elinde tutmalı. Tıpkı Liverpool maçlarındaki gibi, Juventus maçlarındaki gibi oyunun maç 90 dakika boyunca direksiyonunda oturması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama ne oldu? Samsunspor takımı Galatasaray'a 4 gol attı. Bu seneki en flaş yenilgilerden bir tanesi Galatasaray adına. Ve üstelik eğer ki biraz daha rakip kontrolü olsaydı belki de daha farklı bir skorla Galatasaray'ı indirdi. Yani Galatasaray oyuncularının bu sezon içerisinde belki de şampiyonlukla tamamlayacaklarına inanıyorum ben Galatasaray'ın. Bu skoru unutmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Galatasaray taraftarı da bu maça tıpkı bir Liverpool maçı gibi hazırlanıp gelmeliler. Çünkü şampiyonluk kutlamaları sonra yapılacak iş. Önce rakibini yeneceksin, şampiyonluk biletini eline alacaksın, kutlamayı sonra bırakacaksın. Ha, Galatasaray rakipten üstün mü? Tabii ki kadro üstünlüğü var. Antalyaspor kümede kalmak istiyor ama evinde Alanyaspor'a karşı çok ciddi bir avantajı kullanamadılar. Yani berabere kaldılar, bir puan aldılar. Yenselerdi belki Galatasaray maçına çok daha dengeli çıkarlardı. Onlar da stresi olacaklar diye düşünüyorum. Yani Galatasaray ideal kadrosuyla bence Uğurcan'ın kaleye döndüğünü kabul edersek Antalyaspor'u yenebilecek güce ve kaliteye, takım performansına net sahip olduğunu söyleyebilir mi Ceyda?
1: Levent Tüzemen aynı zamanda yönetimin de yarın için herhangi bir şampiyonluk kutlaması planı yapmadığına dair haberler de var. Futbolcuların konsantrasyonunu bozmamak için. Galatasaray geride bıraktığımız haftalarda benzer durumları fazla yaşadı aslında. Çok rahat çıktığı maçlarda kolay puan kayıpları yaşayabildi ama ertesi hafta sanki hiç o haftayı yaşayan Galatasaraylı oyuncular değilmiş gibi tam konsantre bir şekilde sahada olup kazandıkları maçlara da şahitlik ettik. Tüm bunların mentali toparlamada bu geride bırakılan bir haftanın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Okan Hoca nasıl önlemler almıştır?
0: Bir defa Okan Hoca'nın doğru yaptığı bu sene bir olay var. Bir tanesi Fenerbahçe maçı öncesi Kemerburgaz'a kapanıp yüksek konsantrasyonda dersine iyi çalışması. Bu da Galatasaray'a derbide ezeli rakibine karşı çok ciddi bir üstünlük sağlamasına neden oldu. Bu doğru bir hamleydi. Samsun'daki yenilginin altında asla Okan Hoca'yı görmüyorum. Çünkü oyuncu grubu atanından tutanına kadar herkes çok kötüydü. Belli ki Fenerbahçe maçı sonrası biz şampiyon olduk havasına girip ayaklar bulutların üzerine gezmeye başlamışlar. Samsun yenilgisi ayaklar yere bastı. İki, şunu söylemek istiyorum. Bu hafta Okan Hoca'nın yaptığı doğrulardan bir tanesi şu. Kemerburgaz'ı herkese kapattı. Evet, en doğrusu bu. Kritik haftalar bunlar. Bu işlerde riske girmeye, dikkatsiz olmaya gerek yok. Tam tersine ciddiyet lazım. Konsantrasyon lazım. Galatasaraylı oyuncularında bu süreç içerisinde Samsun maçı yenilgisinden ders aldıklarını ve Antalyaspor'a karşı çok ciddi bir yüksek konsantrasyonla oynayıp seyirciyle sahada bütünleşerek Avrupalı kimliğini de yansıtarak bence kazanıp şampiyonluğu ilan edeceğini düşünüyorum. Ayrıca yönetimle kutlama yapmama kararını doğru vermiş. Ben de bu görüşün arkasındayım. Önce şampiyon olmak gerekir ya. Galatasaray takımı dün şampiyon olmuyor ki. 3 yıl üstte şampiyon olmuş. Kutlamaları yapmış. Bu organizasyonu yapabilecek. Çünkü önünde bir hafta daha var Kasımpaşa maçı.

0: yaşına kadar. Önce şampiyon olunsun, ondan sonraki süreçte kutlamalarla ilgili çeşitli planlar yapılabilir diye düşünüyorum. İşte bu Samsun maçı öncesi, yani erken kolları sıvamanın, yaşanan aşırı rehavetin neye mal olduğunu herhalde Galatasaraylı futbolcular yüksek profesyonel oyuncular olmalarına rağmen çok net olarak gördüler. Yani bu işin şakaya gelmeyeceğini, en ufak bir rehavetin bile bazı kötü sonuçların neden olduğunu söylediler. Ben Galatasaraylı oyuncuların geçmişteki gibi, Avrupa maçlarındaki gibi üst düzey bir oyun sergileyerek Antalyaspor karşısında kazanıp üst düzey dördüncü şampiyonluklarını ilan edeceklerine inanıyorum.
1: Şimdi Levent abi, aynı zamanda haberlerde de yer aldık ki sosyal medyada da çok konuşuluyor. Evet, daha henüz sezon bitmedi ama Mauro Icardi'nin yarın taraftarı önünde son maçına çıkabileceği konuşuluyor. Hatta belki de özel bir veda niteliğinde olabileceği konuşuluyor Icardi için. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Yol ayrılığı sence de doğru bir karar olur mu ve nasıl bir veda gerçekleşir?
0: Şimdi öncelikle bu bir veda olmaz. Galatasaray'dan ayrılan oyuncular için bir veda olmuyor. Mertens ayrıldı. Mertens Antalya maçının özel konuklarından bir tanesi. Ailesiyle beraber geldi biliyorsun. Galatasaray'da futbol oynamış. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka kulüplerde oyuna devam etmiş. Ama Türkiye'ye geldiği zaman Galatasaraylı kimliğini koruyan yabancı oyuncuların özellikle zaman zaman Galatasaray maçlarına geldiğini, en son Melo gelmişti buraya biliyorsunuz. Bu tür Elmander geliyor. Baroş geldi bir dönem. Yani Mondragon bile geldi. Dönüp baktığımız zaman bu tür oyuncuların, o Galatasaray kimlikli koruyan yabancı oyuncuların sık sık Galatasaray ziyarete geldiğine tanık oluyoruz. Bugün Icardi Galatasaray tarihinde 4 yıl haciden sonra 4 yıl üstte şampiyonluk yaşayan en önemli oyunculardan bir tanesi olacak. Gerçekten Galatasaray büyük hizmetler yaptı. Birçok çocuğun Galatasaraylı olmasında o meşhur gol sevincinden sonra iki elini kulaklarına taşıyarak yapmış olduğu gösteri birçok çocuğun Galatasaraylı olmasına, ona karşı sevgi duymasını sağladı. Icardi Galatasaraylı özdeşleşmiş bir oyuncudur. Ben Galatasaray yönetiminin her ne kadar veda edileceği düşünülmesine rağmen şunu da öneriyorum ben. Öncelikle Icardi ile Galatasaray'ın koşullarında bir sözleşme yapılabilir diye düşünüyorum. Icardi sonuçta golcülük kimliğini kaybetmemiş, golcülük şeyini hafızasında koruyan bir oyuncu. Gençler Birliği maçında deplasmanında attığı gol bunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Yani Icardi'nin belki Galatasaray'ın oyun stili, kanatların geçmişteki gibi çok fazla Icardi'ye hizmet etmemesi, belki onun çok fazla gol atmasını bu sezon engelledi. Ben burada Icardi'yi de masum olarak görmüyorum. Gittiği seyahatlerden, 5 gün dediğin seyahatlerden 10 gün, 13 gün sonra dönmesini asla kabul etmiyorum. Ama Galatasaray yönetiminde şunu sormak lazım. Icardi konumundaki bir golcüyü bugün Avrupa piyasasında bulmak çok zordur. Ekonomik koşulları biraz aşağı çekerek Icardi ile de tekrardan masaya oturarak sezon başı güçlü bir performans sağlayacak antrenman programı içerisinde çalıştırılmasını planlayarak ondan tekrardan faydalanabilir Galatasaray. Çünkü Icardi sadece bir golcü değil, takım içerisinde liderlik yapabilen, özellikle Kemerburgaz'da oyuncular tarafından çok sevilen ve saygı duyulan bir oyuncu. Sadece bir hata yaptı, ona oyuncular üstü kapalı tepki koymuşlardı Liverpool maçında oyuna girme konusunda istek oluşundan dolayı. Ama benim aldığım bilgiye göre Icardi bu konuda oyuncularla görüşüp onlardan bir özür dilemiş diye bir bilgi geldi. Dolayısıyla ben diyorum ki Icardi gibi fenomen bir oyuncuyu kaybetmek öyle kolay olmamalı. Yani bugün 37-38 yaşındaki Lewandowski'yi hala Barcelona oynatıyorsa, ki Lewandowski ayrılacak deniyorlar, bu ne kadar gerçekleşir ben onu bilemem. Ama Icardi'nin de yaşının da çok ileride olduğunu söyleyemem. 33 yaşına bildiğim kadarıyla. Yani bugün bu tür golcüler, deneyim tecrübe yaşayan bir golcüler her zaman için kolay bulunmuyor. Galatasaray yönetiminin de Icardi ile bir konuşmasına fayda var. İyi bir antrenman programı yapılmasına fayda var. Onun Arjantin'le olabilecek seyahatlerinin konusuna da bir kısıtlama koyması gerekir. Ama sonuçta kararı Galatasaray yönetimi verecek. İkinci bir santrfor bulmak kolay değil. Maliyetli oyuncular Icardi kadar etki yapabilir mi? Katkı yapabilir mi?

0: mi? Taraftar tarafından saygı duyulan, sevilen bir oyuncu. Ben de eleştirdiğim noktaları var. Her zaman Icardi'yi savunan bir insan olarak. Ama göndermek çok kolay. Sözleşme uzatmazsınız gider. Bir de onunla oturup konuşmak, Icardi'den tekrardan faydalanmayı düşünmek, nerede eksikler varsa onu tamamlamak, onu da bir ölçüde disipline etme konusunda bir güçlü bir anlaşma yapılarak belki bir yıl daha Galatasaray'da kalmasını sağlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ama buna rağmen hem Osimhen hem Icardi'nin kaldığı ortamda Galatasaray'ın mutlaka yerli ya da bilmiyorum kontenjan buna ne kadar izin verir, yabancı konusunda üçüncü bir golcü olmasına fayda var. İki santrforla hem Avrupa'yı hem ligi hem de kupayı götürmenin kolay olmayacağını buradan vurguluyorum. Galatasaray yönetimi de bu konuda bir analiz yapmalı diye düşünüyorum.
1: Levent abi, sen de değindiğin için şöyle devam etmek, şunu da sormak istiyorum. Gerçi sonrasında çok konuşacağız ama bir yandan da şampiyonlukla birlikte Galatasaray'ın gündeminde bu da var. O da işte Victor Osimhen'e 150 milyon euronun altında bir teklif geldiğinde Galatasaray yönetiminin kabul etmeyeceği, Lemina'yla yolların ayrılacağı, Torreira'nın gitmek isteyeceği, tüm bu söylenenler, Icardi'nin ayrılması Galatasaray'da ciddi bir önümüzdeki sezon için kadroda revizyon söylentilerini nasıl değerlendiriyorsun? Böyle bir ışık veriyor mu sana tüm bu konuşulanlar?
0: Şimdi ben bir revizyon yapılacağını düşünüyorum ama o saydığı isimlere revizyon yapılmamasını buradan öneriyorum ve uyarıyorum. Torreira 30 yaşındaki bir oyuncu. Bugün Galatasaray'da 4 yıldır bir istikrar abidesi gibi, enerji santrali gibi orta sahada görev yapıyor. Bence Torreira'nın ekonomik yönden desteklenmesi gerekiyor. Bu bir. Torreira Galatasaray tarafından çok sevilen, Galatasaray aidiyet duygusunu mükemmel yansıtan bir oyuncu. Benim kırmızı çizgim Torreira. Kimse kızmasın buna. Torreira'nın Galatasaray'da kalmasına fayda var. Lemina ile ilgili şöyle bir şey. Lemina'nın kalitesini tartışmıyorum ama Lemina'nın sakatlık konusunda bazı sıkıntıları var. Yani Lemina'ya göre bir takım hesaplar yapamıyorsunuz. Bak, iyi bir Lemina oynadığında Ceyda, Galatasaray defansı çok rahat ediyor. Çünkü aralarına giriyor, oyunu arkadan başlatıyor. Sanchez'de baktığımız zaman Abdülkerim'de çok fazla toplu oynamıyorlar. Ama bazı yerlere mutlaka ki ben biliyorum 5-6 tane oyuncunun transfer edilebileceğini biliyorum. Özellikle bu görüşmelerin devam ettiğini net olarak biliyorum. İsim isim söylemekte fayda yok şu anda. Çünkü anlaşılmamış isimleri söylediğin zaman bu piyasada tartışılır hale geliyor. Veya başka pozisyonlar konusunda fiyatı atması konusunda başka kulüplerde devreye girip bu transferleri bozmaya çalışıyor. Bu yanlış bir şey. Ama şu bir gerçek. Lemina için tercihe bağlı. Lemina'nın yerine oyuncu alması lazım Galatasaray'ın. Lemina'nın bugünkü fiziksel performansı, sakatlık geçmişi, baktığımız zaman kalitesini tartışmıyorum ama uzun soluklu Galatasaray'da sezonu bitirebilecek bir performans olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bu bir. İkincisi, Günay'ı çok seviyoruz, kabul ediyoruz, saygı duyuyorum ben de kendisine ama Uğurcan'ın arkasında iyi bir kaleci olması lazım. Yani Galatasaray'ın Avrupa'da Devler Ligi'nde oynayacağını düşünürsek, ligi de düşünürsek oradaki oyuncu kalecinin de iyi bir kaleci olmasına fayda var. Çok değerli Türk kalecileri var bu konuda. En kötü ihtimalle senin kalecin Uğurcan yerli ise bir yabancı kaleci de alabilirsin bugün. Bundan da faydalanabilirsin. Türkiye'de de birçok yabancı kaleci vardı ama sen yurt dışından da ekonomisi çok kontrollü, kulübün ödeyeceği şekilde yabancı kaleci alınabilir. Net söylüyorum. Sadece Uğurcan'da olmaz. Uğurcan'ın arka tarafındaki kaleci yapısı çok güçlü değil. Buradan görünen köy kılavuz istemiyor. Ben bunu sadece uyarıyorum. Bugünden uyarıyorum. Bakın. Bugünden, transfer sezonu başlamadan uyarıyorum. Sonra yarın birileri çıkıp da ben demiştim demesin. Ben şimdiden söylüyorum bunu. Haberiniz olsun, bu görünüyor. Yani bu seneki maalesef Güney'in performansı ile ilgili bir sıkıntı oldu. Neden oldu? Süper Kupa'daki durumu ortada. Geldi Gençler Birliği maçındaki ortada. Samsun maçında da ortada. Ama bir sene önce kupada onu kullanmıştı. Çok formdaydı. Gerçek bu. Belki Günay tekrar kalabilir ama bir üçüncü kaleci bence İki kaleciyi de yedekleyebilecek önemli bir isim olmalı diye düşünüyorum. Bugün Liverpool'da bile 3 tane kaleci var. Yani bunu tartışmıyoruz. Almanya'da Bayern Münih'te 3 tane kaleci var bunlar oynuyorsa. Şimdi kalktı mesela, bakın Paris Saint-Germain'de

0: Gönderdi gitti, nedir onun adı? Şövalyeyi aldılar ama şövalye oynamıyor. Umumlu gibi olmadı bu iş. Dolayısıyla Galatasaray mutlaka ki o kale bölümünü de halletmesi gerekiyor. Bir de Galatasaray'ın artık sağ bek konusunda bir karar versin ya. Sağ bek konusunda karar versin. Singo mu? Saşa boy almayacaklarını diye duydum. Şarlay mı? Şarlay sağ bek değil. Sağ bek oynuyor. Zorunluluktan oynuyor. Galatasaray'ın o bölgeye transfer yapması gerekiyor. Hızlı. Bakın Icardi'nin Galatasaray'da gol kralı olduğu dönemde Galatasaray'ın kanatlarında oynayan oyuncuların çok ciddi katkıları vardı. Yani sprinter golcülardı. Galatasaray hücuma taşıyorlar. Çok çabuk hareket ettiklerinden dolayı Icardi'ye pozisyonu hazırlıyorlar. Icardi gol atıyordu. Bu sene Galatasaray'ın kanatları ne Leon Lang'la ne de bir başka oyuncularla bu çabukluğu kazanamadı. Sadece gücüyle, kuvvetiyle oynayan, özveriyle oynayan Barış dışında. Şimdi bakıyoruz Leroy Sané'den görüyoruz. Ben Leroy Sané hep içeri kat ettiğini görüyorum. Ama Leroy Sané'nin de sıfıra kadar hücum edip orta yaptığını hiç tanık olmadık bu sene. Yani 10 tane maçını sayamam ben Leroy Sané'nin. Galatasaray'ın transfer politikasını yenilerken, yani revize ederken Galatasaray'ı bir defa Lemina'nın yerine oyuncu alması lazım. Bu Naga eğer oynamayacaksa o zaman Torreira'yı yedekleyecek bir oyuncu alması lazım. Doğru bunlar. Yani lastik patladığında onun yerine koyabilecek güçlü bir lastiğin olması gerekir diye düşünüyorum ben. Galatasaray yönetiminin iyi bir, bak bir daha uyarıyorum. Bir kaleci alması lazım. Günay kalsa bile. Yerli kalecilerin dışında. Öbürlerini kiraya verebilirsiniz. İyi bir sağ bek alması lazım. İyi bir sol stoper alması lazım. Buradan vurguluyorum. Bütün senede siz Abdülkerim'den faydalanamazsınız. Hem rekabeti evet. sağlayacak bir oyuncu lazım. Ama öncelikle her şeyi bir kenara bırakın. Bugün bunlar bu konuşacak bir konu değil. Galatasaray'ın gündemi şampiyon olmak. Galatasaray taraftarı maça şampiyonluğu kutlamaya değil, şampiyonluğu kazanmaya gelecek motivasyonda olmalı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Levent Tüzemen. Ağzınıza sağlık. Çok güzel özetledik. Hem yarına dair hem de gelecek sezona dair planlarından bahsetmiş olduk Asıl'ın. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
1: Levent Tüzemen'le birlikte Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Şimdi devam edelim. Yine yarın tüm maçlar aynı saatte oynanacak demiştik. Fenerbahçe Trendyol Süper Ligi'nin 33. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Maça doğru takımlarda yaşanan gelişmeleri ekrana getirelim.
2: Fenerbahçe'nin gözü Konya'da, kulağı Ramspark'ta olacak.
3: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı. Topu Kerem gidiyor. Pasını da verdi. Anderson, Talişka!
2: Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 70 puana sahip olan Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor'un ise 4 puan önünde yer alıyor.
4: Oğuz Aydın ceza alanında, uzun pası, top ağlara gidiyor, 4-0 oluyor. Archie Brown atıyor.
2: Sarı lacivertliler şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak için kazanıp Galatasaray'ın Antalya Spor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe kazanırsa ikinciliği garantileyip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.
3: Musaba gitti, çevirdi, boş pozisyon ve gol! Kerem Aktürkoğlu!
2: Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Dorge Lejnene ve cezalı kaleci Ederson forma giyemeyecek. Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ı eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Tümosan Konyaspor topladığı 40 puanla Süper Lig'in 9. sırasında yer alıyor.
5: Uzun gönderiyor. Nagalı orada. Melih İbrahimoğlu indirdi topu önüne. Melih, Muleka geldi. Muleka!
2: İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Sarı Lacivertliler 4-0 kazanmıştı. Konyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı rakibini elemişti.
3: Yevtoviç, Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alardı, gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
2: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor Fenerbahçe mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Evet, Fenerbahçe yarın saat 20'de başlayacak mücadele öncesi Konya'ya inişini gerçekleştirdi. Ertan Torunoğulları ve yöneticiler ilk olarak havalimanında beliren isimlerdi. Takımı yalnız bırakmadan yine kaptan Skriniar takım otobüsüne biniyor şu an. Fenerbahçe kafilesi Konya'da. Şerif Talişka takım otobüsüne binen isimler. Osterwolde Fenerbahçe taraftarının da ilgisinin olduğunu söyleyelim havaalanında. Bir yandan da karşılamak için gelen taraftarlara imza dağıtıyorlar. Genduzi yine taraftarın isteğini geri çevirmedi. Formaları imzaladı. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte Konya'ya geldi. Mert Hakan Yandaş da yine taraftarın formalarını imzalıyor. Bununla birlikte taraftarın fotoğraf ve forma imzalatma isteklerini geri çevirmiyor Fenerbahçe taraftarı. Ve bu şekilde takım otobüsüne doğru geçiyorlar. Kamp yaptığı otele doğru hareket edecek Fenerbahçe takım otobüsü. Canlı yayında Aspor ekranlarında görüntüleri sizinle paylaşıyoruz. Konya'da kameraman arkadaşımız Tunağan konuğun görüntüleri eşliğinde detayları sizinle paylaştık. Ve şimdi Konya Havaalanı'nda Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs kamp yapacağı otele doğru hareketini gerçekleştirecek. Zeki Murat Göle yönetiminde bu sezon ikinci karşılaşmasına çıkacak. Başakşehir maçında galip gelmişti evinde Sarı Lacivertliler. Ve yarın Konya'da deplasmanda yine galibiyet için sahada olacak Fenerbahçe takımı. Takımı taşıyan otobüste şimdi hareketini başlatıyor ve Fenerbahçe maç saatini beklemek için kamp yapacağı otele doğru hareketini gerçekleştiriyor.

0: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş'ta Trabzonspor Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.
1: Süper Lig'in 33. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş'ta Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
2: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Toure. Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol! Felipe Augusto'yla Trabzonspor öne geçiyor.
1: Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah beyazlılar oynadığı 32 maçta 59 puan topladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek.
2: Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
1: Siyah beyazlılar Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica forma giyemeyecek.

0: son haftaya taşımak istiyor.
1: Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
0: Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bordo Mavliler 66 puanla Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Okay Yokuşlu'yla kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskiyelaç forma giyemeyecek.
1: Bir kontra şansı. Muçi gidiyor. Üçüncü gol şansı olabilir. Muçi pasını aktardı. Vakayeme. Vakayeme. Gol!
0: Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Beşiktaş'ta aynı zamanda gelecek sezonun planları da yapılıyor ve kanat transferi için rotayı Fransa'ya çevirdi derken hemen detayları sizinle buluşturalım.
2: Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi öncesi kanat arayışları hız kazanırken gündemdeki isimlerinden biri yeniden Zuriko Davitaşvili oldu. Siyah beyazlı yönetim uzun süredir takip ettiği Gürcü futbolcu için sezon sonunda Sen Etienne'le yeniden temas kurmaya hazırlanıyor. Daha önce iki ayrı transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın bu kez transferi bitirebilmek adına daha kararlı bir planlama yaptığı belirtildi. Kanat hattına önemli takviyeler yapmayı hedefleyen siyah beyazlarda Davitaşvili listenin üst sıralarında yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın da transferine özel önem verdiği oyuncu için ciddi bir bütçe ayrıldığı aktarıldı. Yönetimin yıldız futbolcuyu ikna edebilmek adına kapsamlı bir proje hazırlığında olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen görüşmelerde Saint-Étienne yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep etmiş, yoğun pazarlıklar yaşanmıştı. Davitaşvili'nin kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istemesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Yeni sezonda iki kanat oyuncusu transfer etmeyi planlayan Beşiktaş'ta teknik heyetin Davitaşvili'nin temposu, birebirdeki etkinliği ve hücum üretkenliğini takım yapısına uygun bulduğu belirtildi. Gürcistan milli takımı formasını bugüne kadar 54 kez giyen başarılı futbolcu, milli takım kariyerinde 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Sen Etienne'le 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Davitaşvili'nin Beşiktaş'ın yeni transfer hamlesine vereceği yanıt merakla bekleniyor.
0: Şimdi Borsa İstanbul'da günü nasıl noktalamışız sıcağı sıcağına? Günü ve haftayı nasıl noktalamışız birlikte bakalım. Spor Endeksi günü %0,67'lik bir düşüşle noktaladı. 4 büyük kulübe de alfabetik sırayla bakalım. Beşiktaş'ta %0,61'lik bir yükseliş var. Devam edelim. Fenerbahçe ile %2,84'lük bir düşüş yaşandı. Bugün Galatasaray'da %1,67'lik bir yükseliş var. Ve Trabzonspor'da da %0,99'luk bir düşüşle günün noktalandığını görüyoruz. Borsa İstanbul'da bugün yaşananlar bu şekilde, bu hafta bu şekilde tamamlandı. Bunu da belirtelim ve devam edelim şimdi. Süper Lig'de bu hafta şampiyonun yanı sıra çok merak edilen küme düşen takımlar da belli olabilir. Detayları ekrana getiriyoruz.
2: 33. haftada kümede kalma mücadelesi nefes kesecek.
3: Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang 59. dakika 2-1 skor. Mbaye Niang.
2: Son 2 hafta öncesi matematiksel olarak 6 takımın düşme ihtimali devam ediyor. Kasımpaşa, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Fatih Karagümrük bu hafta kritik maçlara çıkacak. Düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ile Kasımpaşa birbirleriyle karşılaşacak.
3: Orta geldi, top ağlara gidiyor. Mükemmel bir gol Samet Onur. Mükemmel bir gol.
2: 28 puanla 16. sırada bulunan başkent ekibi umudunu son haftaya taşımak için kazanmak zorunda. Gençler Birliği yenilir ve üst sıralardaki Antalya Spor'la Eyüp Spor'da kazanırsa kırmızı

0: Siyahlılar lige veda edecek. 6 takım arasında 32 puanla en rahatı olan Kasımpaşa ise Ankara'da kazanması halinde Süper Lig'de kalacak. 29'ar puanlı takımlardan Antalya Spor Galatasaray'a konuk olurken Eyüp Spor Rize Spor'u ağırlayacak. İki takım da son hafta öncesi kazanıp düşme hattındaki diğer rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. 27 puanla 17. sırada yer alan Kayseri Spor deplasmanda Alanya Spor'la karşılaşacak. -34 averajı olan Sarı Kırmızılılar puan kaybeder ve önündeki Gençler Birliği, Eyüp Spor ve Antalya Spor'dan ikisi kazanırsa büyük ihtimalle küme düşecek. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Kocaeli Spor deplasmanına çıkacak. 24 puanı bulunan Kırmızı Siyahlılar kazanamazsa bitime bir hafta kala küme düşecek. Fatih Karagümrük umutlarını sürdürmek için kazanıp Kasımpaşa hariç diğer 4 takımın yenilmesini bekleyecek.
1: Kone, Onur karşısında. Kone şut şansı arıyor. Kone! Müthiş bir gol attı Kone!
2: Göztepe gelecek sezon Konferans Ligi'nde mücadele edebilmek için kalan 2 maçını kazanıp Trabzonspor'un da Türkiye Kupası'nı almasını bekleyecek.
3: Göztepe Avrupa için Trabzonspor'a bel bağladı. Süper Lig'de bu sezon 32 karşılaşmada 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İzmir temsilcisi topladığı 52 puanla 5. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona iyi başlayan Göztepe, özellikle ilk devrede topladığı puanlarla bu ümidini sürdürdü. Sezonun ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 32 puan toplama başarısı gösteren Sarı Kırmızılılar, ikinci yarıda ise 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 8 beraberlikle yalnızca 20 puan toplayabildi. Avrupa Kupaları ihtimali için sezonu ilk 5'te bitirmeyi amaçlayan Göztepe, son 2 haftadaki maçlarına odaklandı. Bu hafta sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek İzmir temsilcisi, son haftada ise Samsunspor deplasmanında 3 puan arayacak. Sarı Kırmızılı ekip ligi 5. sırada bitirmesi durumunda, zira Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan Trabzonspor'un kupayı kazanmasını bekleyecek. Göztepe, Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanıp 1970-71 sezonundan sonra tekrar Avrupa Kupalarına gidecek.
2: Trendyol 1. Lig'de de Arjeçorum Futbol Kulübü ve Speyboldun Futbol Kulübü rakiplerini mağlup ederek 2. tura yükselmeyi başardı.
4: Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turuna yükselen takımlar belli oldu. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Çorum Futbol Kulübü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü'nü 1-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Fedi kaydetti. Diğer bir eşleşmede ise Speyboldun Futbol Kulübü Atko Grup Pendik Spor'u 2-0 mağlup ederek playoff 2. turuna yükseldi. Ege temsilcisinin gollerini 55. dakikada Soldo kendi kalesine attı ve 81. dakikada diğer golü Seferi kaydetti. Bu sonuçların ardından Süper Lig yolunda 1. Lig playoff 2. turunda Çorum Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden oynanacak 2. turda takımlar 11 ve 15 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Turu geçen takım finalde normal sezonu 3. tamamlayan Esenler Erokspor'la eşleşecek. Süper Lig'e yükselecek son takımı 24 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan final müsabakası belirleyecek.
2: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg ve Aston Villa finale adını yazdıran takımlar oldu. İki takım da İstanbul'da şampiyonluk için mücadele edecek.
4: UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı. İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Oli Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McKee'nin 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa bu galibiyetle adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa Park stadında ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti. Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Juan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgales'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü Braga'nın tek golünü 79. dakikada Pau Victor attı. Freiburg'la Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

0: UEFA Konferans Ligi'nde de finalistler belli oldu. Detayları ekrana getirelim.
1: Konferans Ligi yarı final rövanş maçları sona erdi. İspanya ekibi Rayo Vallecano 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımına Mineo Stadı'nda konuk oldu. Rövanşta da 42. dakikada Aleman'ın attığı golle aynı skorla deplasmanda 1-0 galip gelen Rayo Vallecano adını finale yazdırdı. İngiltere temsilcisi Crystal Palace ise teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Selhurst Park'ta ağırladı. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanarak avantajlı durumda olan Crystal Palace, rövanşta da üstünlüğünü korudu. 25. dakikada Pedro Henrique kendi kalesine ve 52. dakikada İsmail Asar'ın kaydettiği golle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 34. dakikada Egunial'dan geldi. Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki final maçı 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan stadda oynanacak.
0: Avrupa Kupalarının finallerine İngiliz ekiplere ve İspanyol teknik adamlar damga vuruyor. Kadınlar ve erkeklerde yer alan 8 finalistin 6'sı İspanyol teknik direktörler çalıştırırken yine 3 turnuvanın finalinde İngiliz temsilcileri mücadele edecek.
2: Avrupa futbolunun iki merkez ülkesi İngiltere ve İspanya bu sezon UEFA organizasyonlarına damga vuruyor. İngilizler 3 Avrupa Kupası'nda da final heyecanı yaşayacak. Bir Avrupa Ligi uzmanı Unai Emery de 4 yıldır harika giden Aston Villa kariyerine bir Avrupa Kupası ekleme hedefinde. 54 yaşındaki başarılı teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce 4 kez kazanmayı başardı. Konferans Ligi'nde ise Strasbourg'u geçerek tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında finale çıkan Rayo Vallecano'da da başrolde bir İspanyol teknik adam var. İlk teknik adamlık sınavını veren 38 yaşındaki Inigo Perez, ikinci tam sezonunda gösterdiği başarıyla otoriteler tarafından büyük takdir topladı. İspanyol teknik adamlar kadınlarda da Avrupa'nın zirvesine çıkmak için karşı karşıya gelecek. Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan Olympique Lyon'da Jonathan Giraldez, Barcelona'da ise Pere Romeu takımlarını zafere ulaştırmaya çalışacak. İspanya 5 büyük ligde görev yapan teknik direktör sayısında da zirvede yer alıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde tam 21 İspanyol teknik adam aktif olarak görev yapıyor.
0: Basketbolla devam edelim. Fenerbahçe Beko temsilcimiz EuroLeague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanırsa Final Four'a yükselecek.
3: Fenerbahçe Beko EuroLeague'de dörtlü final için parkeye çıkacak. Sarı lacivertliler playoff serisi 4. maçında Žalgiris Kaunas'ı karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak 5. sıradaki Žalgiris'le playoff'ta eşleşen Fenerbahçe Beko seriye saha avantajıyla başladı. Sarı lacivertliler evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı da 86-74 kazandı. Deplasmandaki 3. karşılaşmanın ilk yarısında 19 sayı öne geçen temsilcimiz bu avantajını kullanamadı ve 81-78 mağlup oldu. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.
0: EuroLeague'de Olympiakos'un ardından Final Four'a adını yazdıran ikinci takım da Real Madrid oldu.
2: Real Madrid bir senelik aranın ardından yeniden Final Four'da. İspanyol ekibi playoff'ların 4. maçında deplasman

0: anda Hapoel'le karşı karşıya geldi. Güvenlik nedeniyle Bulgaristan'da sınırlı seyirci kapasitesiyle oynanan mücadelenin ilk yarısını 10 sayı farkla Real Madrid önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte fark 6 sayıya düşse de son periyotta tecrübeli gardı Facundo Campazzo ile farkı tekrar açan İspanyol ekibi karşılaşmayı 87-81 yenerek seriyi 3-1 ile noktaladı. Şampiyonlukla Euroleague tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid, Oaka'da oynanacak Final Four'da Panathinaikos Valencia serisinin kazananıyla final için mücadele edecek.
1: Ana haberde ilk saatimizi noktalıyoruz. Aranın ardından ikinci saatimize başlayacağız. Bizden ayrılın.
2: Spor Radyo. Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
4: gel. Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
6: hissi. İşini büyütenlerin mikrosu var. Mikro yazılım,
7: mikro kontene. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X-On Lite.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Sport Radio. Reklam.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Yetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ücretle e-ticaret siteni aç, Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
8: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Reklam.
10: A Spor Radyo.
11: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
12: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
13: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
14: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
15: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
16: Sopalarda gol!
17: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: Ana habere devam ediyoruz. İkinci saatimize başlıyoruz. Anspor ve Anspor Radyo ortak yayınında. Galatasaray seyircisi önünde yarın şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı Kırmızılar saat 20'de hesap.com Antalya Spor'u konuk edecek. Detaylara birlikte bakalım.
1: Galatasaray 26. şampiyonluk için seyircisi önünde sahne alacak. Sarı Kırmızılar Süper Lig'in 33. haftasında hesap.com Antalya Spor'u ağırlayacak.
2: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
1: Son iki haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren lider Galatasaray kazanması durumunda üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek.
3: Barış Alper hareketlendi, Çağlar dokundu. Şimdi Osimhen cezalandı. Osimhen! Top alarda gol. Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
1: Sarı Kırmızılar'da sakatlığı bulunan Gabriel Saray'la kırmızı kart cezası Güner Güvenç maç kadrosunda yer almayacak. Süper Lig'de kalmanın hesaplarını yapan Antalya Spor ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligde iç sahadaki son

0: 34 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray Okan Buruk yönetiminde rakibiyle oynadığı 7 maçın hepsinden 3 puanla ayrıldı.
1: Yaser Aspiria indi çizgiye, yaptı ortasını Icardi'ye doğru. Şut pozisyonu, Torreira ve gol! Lucas Torreira!
0: İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçta sarı kırmızılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ramspark'ta oynanacak Galatasarayhesap.com Antalya Spor maçı saat 20'de başlayacak. Mücadelede Çağdaş Altay Düdük çalacak.
2: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konya Spor deplasmanında sahada olacak.
3: Fenerbahçe'nin gözü Konya'da, kulağı Ramspark'ta olacak.
4: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson, Talişka!
3: Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 70 puana sahip olan Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor'un ise 4 puan önünde yer alıyor.
1: Oğuz Aydın ceza alanında Oğuz'un pası, top ağlara gidiyor, 4-0 oluyor. Archie Brown atıyor.
3: Sarı lacivertliler şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak için kazanıp Galatasaray'ın Antalya Spor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe kazanırsa ikinciliği garantileyip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.
4: Musaba gitti, çevirdi, boş pozisyon ve gol! Kerem Aktürkoğlu!
3: Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Dorge Lejnene ve cezalı kaleci Ederson forma giyemeyecek. Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ı eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Tümosan Konyaspor topladığı 40 puanla Süper Lig'in 9. sırasında yer alıyor.
5: Uzun gönderiyor. Agalı orada. Melih İbrahim oldu. İndirdi topu önüne. Melih. Muleka geldi. Muleka!
3: İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Sarı Lacivertliler 4-0 kazanmıştı. Konyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı rakibini elemişti.
4: Yevtoviç, Ederson kalesinde, Yevtoviç topuğalarda gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
3: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor Fenerbahçe mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
2: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü seçim organizasyon adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım Sarı Lacivertli derneklere ve taraftarlara birleşme çağrısı yaptı.
6: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dernekleri ve taraftarına çağrıda bulundu. Yıldırım, Sarı Lacivertli camiayı tek vücut olmaya ve geçmişteki kırgınlıklarını unutmaya davet etti. Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum.
2: Süper Lig'in 33. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş'la Trabzonspor Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 33. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş'ta Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
4: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Toure.
7: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
2: Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah beyazlılar oynadığı 32 maçta 59 puan topladı.

0: Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek.
1: Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
0: Siyah beyazlar Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Mirot Rashica forma giyemeyecek. Salih Uçan ve Emmanuel Agbadu ise sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Siyah beyazlılar Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı. Bu süreçte Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise bir kez karşılaşan tarafların randevusunda Beşiktaş 3 kez kazanırken 2 müsabakada berabere sonuçlandı.
1: Mourinho olaydan sağ tarafta destek veriyor. Mourinho baktı ona, uzaktan vurdu, harika bir gol!
0: Trabzonspor'sa Dolmabahçe'de kazanarak hem kötü gidişe son vermek hem de ikincilik umudunu son haftaya taşımak istiyor.
1: Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
0: Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bordo Mavliler 66 puanla Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Okay Yokuşlu'yla kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskiyelaç forma giyemeyecek.
1: Bir kontra şansı. Muçi gidiyor. Üçüncü gol şansı olabilir. Muçi pasını aktardı. Vakayeme'ye. Vakayeme'ye gol!
0: Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

0: Şimdi bu önemli karşılaşma öncesi bir de rakamlara bakalım. Beşiktaş'la Trabzonspor tarihlerinde 143. kez karşı karşıya gelecek.
1: Beşiktaş'la Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında oynayacakları mücadeleyle 143. randevularına çıkacak. Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 142 müsabakanın 57'sinden siyah beyazlı ekip, 48'indense bordo mavili takım galip ayrıldı. Taraflar 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah beyazlılar 198 kez fileleri havalandırırken bordo mavililer ise 163 gol kaydetti. Trabzonspor'la Beşiktaş Süper Lig'de 106. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 105 müsabakada siyah beyazlılar 39, bordo maviler 37 galibiyet aldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 150 gole Trabzonspor 123 golle karşılık verdi. Beşiktaş İstanbul'da yaptığı maçlarda Trabzonspor'a büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 70 kez karşılaştı. Beşiktaş 35, bordo maviler 15 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 114, Trabzonspor ise 58 gol attı. Beşiktaş İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 51 maç oynandı.

0: kazandı. Bunların 22'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı. 15 karşılaşmada berabere sonuçlandı. Siyah beyazlıların 81 golüne karşılık Bordo Maviler 46 gol attı. Beşiktaş şimdiki adıyla Tüpraş Stadı'nın yapımı aşamasında rakibiyle Konya'da oynadığı maçı 3-0 yendi. Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la sezonu tamamlayacak. Yalçın geleceğiyle ilgili değerlendirmeyi kendi yapacak. Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başındaki görevini sürdürme konusunda net bir tavır sergiliyor. Sıra Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adama yönelik eleştiriler artarken, Başkan Serdal Adalı ve yönetimin Yalçın'a destek vermeyi düşündüğü belirtildi. Yönetimin sezonun geri kalan bölümünde yola Sergen Yalçın'la devam etmek istediği ifade ediliyor. Yalçın'la yapılan görüşmede tecrübeli çalıştırıcıya güven mesajı veren Başkan Serdal Adalı, sezon sonuna kadar birlikte hareket edilmesi yönündeki düşüncesini iletti. Konyaspor maçının ardından tribünlerden gelen tepkilerin Sergen Yalçın üzerinde etkili olduğu kaydedildi. 53 yaşındaki teknik adamın geleceğiyle ilgili son değerlendirmeyi kendisinin yapacağı belirtiliyor. Trabzonspor karşılaşmasının ardından taraflar arasında bir görüşme daha yapılması beklenirken, taraftar tepkisinin devam etmesi halinde Yalçın'ın ayrılık seçeneğini tekrardan gündemine alabileceği konuşuluyor. Sergen Yalçın'la olası bir ayrılık kararı sezon tamamlandıktan sonra netlik kazanacak. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattında kapsamlı bir değişim planlanıyor.
1: Beşiktaş yönetimi stoper rotasyonunda önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda bazı isimlerle yolların ayrılması gündemde. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması ihtimali masaya yatırılan Felix Udoka ile sezon sonunda vedalaşılması bekleniyor. Bundesliga'dan bazı takımların ilgi gösterdiği Alman savunmacıya gelecek teklifler değerlendirilecek. Bu sezon siyah beyazlı formayla 18'i ilk 11 olmak üzere 22 maça çıkan Felix Udoka, 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

0: Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Thiago Jalo'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı.
1: Oğuzhan topu bir rakip yer alanda uzun gönderdi. Diaby Jalo takip ediyor. Onun kontrolünde top. Risk almadı. Taça gönderdi Jalo topu.
0: Siyah beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli savunmacı hakkında teknik heyet ve yönetim sezon sonunda nihai kararını verecek. Beşiktaşlı yetkililer savunma hattında daha istikrarlı ve lider özellikleri ön planda olan bir yapı kurmak istiyor. Transfer çalışmaları da buna yönelik sürüyor.
2: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonun belli olması kadar özellikle bu hafta küme düşecek takım da merak ediliyor ve bu kritik haftada küme düşen takımlar belli olabilir.
0: 33. haftada kümede kalma mücadelesi nefes kesecek.
3: Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang 59. dakika 2-1 skor. Mbaye Niang.
0: Son iki hafta öncesi matematiksel olarak 6 takımın düşme ihtimali devam ediyor. Kasımpaşa, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Fatih Karagümrük bu hafta kritik maçlara çıkacak. Düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ile Kasımpaşa birbirleriyle karşılaşacak.
3: Orta geldi, top ağlara gidiyor. Mükemmel bir gol Samet Onur. Mükemmel bir gol.
0: 28 puanla 16. sırada bulunan Başkent ekibi umudunu son haftaya taşımak için kazanmak zorunda. Gençlerbirliği yenilir ve üst sıralardaki Antalyaspor'la Eyüpspor'da kazanırsa kırmızı siyahlılar lige veda edecek. 6 takım arasında 32 puanla en rahatı olan Kasımpaşa ise Ankara'da kazanması halinde Süper Lig'de kalacak. 29'ar puanlı takımlardan Antalyaspor Galatasaray'a konuk olurken Eyüpspor Rizespor'u ağırlayacak. İki takım da son hafta öncesi kazanıp düşme hattındaki diğer rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. 27 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

0: -34 averajı olan sarı kırmızılılar puan kaybeder ve önündeki Gençler Birliği, Eyüpspor ve Antalyaspor'dan ikisi kazanırsa büyük ihtimalle küme düşecek. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak. 24 puanı bulunan kırmızı siyahlılar kazanamazsa bitime bir hafta kala küme düşecek. Fatih Karagümrük umutlarını sürdürmek için kazanıp Kasımpaşa hariç diğer 4 takımın yenilmesini bekleyecek.
1: Kone, Onur karşısında. Kone şut şansı arıyor. Kone! Müthiş bir gol attı Kone.
2: Türkiye'de futbol sezonunun bitimine az bir süre kala Avrupa kupalarına gidecek son takım Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından belli olacak.
3: Ziraat Türkiye Kupası Avrupa kupalarına katılımda önemli rol oynuyor.
4: Ernest Muçi, Muçi Trabzonspor yarı finalde.
3: Gelecek sezonda 5 takımla Avrupa'da mücadele edeceğiz. Süper Lig'de ilk 4 sırayı alan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA turnuvalarında boy gösterecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor finale yükselirken diğer finalist 13 Mayıs'ta oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor maçının ardından belli olacak.
4: Enis Bardi, Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor.
3: Final ise 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Trabzonspor ligi ilk 4'te bitirmeyi garantilediği için Bordo Mavililerin kupayı kazandığı ve kazanamadığı senaryolarda Avrupa kupalarına katılım farklılık gösterecek. İki senaryoda da şampiyon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. İkinci ise Kupa 1'e ikinci eleme turunda dahil olacak. Trabzonspor kupayı kazanırsa lig üçüncüsü Avrupa Ligi için sadece playoff turu oynayacak. Dördüncü sıradaki yeri kesinleşen Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katılacak. Ayrıca lig beşincisi de Avrupa'ya gidecek. Beşinci Konferans Ligi'nde ikinci eleme turundan itibaren mücadele edecek. Kupayı Gençler Birliği ya da Konyaspor'un kazandığı senaryodaysa lig üçüncüsü yine Avrupa Ligi'ne gidecek. Ancak bu kez fazladan iki eleme turu oynayacak. Dördüncü Beşiktaş Konferans Ligi ikinci eleme turuna giderken kupayı kazanan takım Avrupa Ligi'nde sadece playoff oynayıp lig aşamasına katılma şansı yakalayacak.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen TUM Ozan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.
5: Başakşehir maçından sonra evet çok güzel bir periyot yakaladık sonuçlar. Ve oyun da kademe kademe yükseldi. Ondan sonraki süreçte ligde rahatladıktan sonra Fenerbahçe Kupa Çeyrek finalinden itibaren de evet belki rotasyonlu çıkacağımız kupa maçlarına aslında en güçlü kadromuzla çıkma şansını yakaladık. Fenerbahçe arkasından da biliyorsunuz kısa zaman önce bir Beşiktaş maçını oynadık. Hem ligdeki o bahsettiğim durumdan kendimizi kurtarmış olduk çok şükür. Hem de kupada 22 Mayıs'taki final için kupa finalindeki yerimizi de almış olduk. Huzurla çalıştığım, bana olan güveni sonuna kadar hissettiğim ve bunun karşılığını vermek için ekibimle beraber çabaladığım bir şehirdeyim, bir camiadayım. İnşallah güzel de devam eder. Trabzonspor'un oyun gücünü ve tehlikeli futbolcularını biliyoruz ne kadar önemli bir takım olduğunu. Gençler Birliği'ne de büyük saygı duyuyoruz. Bakalım evet şehrin heyecanını özellikle Fenerbahçe maçından sonra kupadaki hissetmeye başladık. Şimdi tahmin ediyorum artık daha da yükselmiştir ve bu 22 Mayıs'a kadar gün gün artarak devam edecektir. Ve Antalya'da komşu bir şehir. Tamam biz deplasmanlara uçakla gidip geliyoruz ama burada taraftarların işte maça taşınması anlamında daha avantajlı bir şehir Antalya bizim için, taraftarımız için özellikle. Ve büyük bir heyecana sahne olacak. Ben demeyeyim yani taraftar için, cami için sadece bu biraz doğru olmaz. Kendim ve ekibim için de bu kupayı kazanmayı çok istiyorum. Çünkü her teknik direktör bir emek veriyor. Gerçekten çok stresli ve yoğun bir işimiz var. Ve evet bunun ödülünü almayı kim istemez. Biz de bunun için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İnşallah biz

0: kazanırız. Hem biz bu mutluluğu yaşarız oyuncularımla beraber, hem de şehrimize, taraftarımıza da bu mutluluğu ikinci kez yaşatmış oluruz.
1: Olympiakos forması giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı kariyerinde 3. kez çapraz bağ sakatlığıyla karşı karşıya. 29 yaşındaki orta saha uzun süre sahalardan uzak kalacak.
2: Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan üzücü haber geldi. 29 yaşındaki orta saha kariyerinde 3. kez çapraz bağlarının kopması yüzünden uzun süre sahalardan uzak kalacak. Olympiakos'ta büyük üzüntüye sebep olan sakatlığın Yusuf'un daha önce ciddi problem yaşadığı aynı dizinde meydana geldiği belirtildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre Yusuf Yazıcı, Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından dizinde rahatsızlık hissettiğini sağlık ekibine bildirdi. Kontroller ve tetkikler sonrası tecrübeli futbolcunun çapraz bağ yırtığı yaşadığı tespit edildi. Yusuf Yazıcı, Olympiakos kariyerindeki ilk maçında da benzer bir şanssızlık yaşamıştı. Milli oyuncu 27 Ekim 2024 tarihinde Asteras Aktor karşısında forma giydiği mücadelede ciddi şekilde sakatlanmış ve sezonun büyük bölümünde forma giyememişti. Euro 2020 ve 2024'te milli takımımızla boy gösteren Yusuf Yazıcı, bu sezon kırmızı beyazlı ekipte 27 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu. Freiburg ve Aston Villa İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
3: UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı. İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Oli Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McKean'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa bu galibiyetle adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa Park stadında ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti. Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Juan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgales'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü Braga'nın tek golünü 79. dakikada Pau Victor attı. Freiburg'la Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.
1: UEFA Konferans Ligi'nde ise Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenen Crystal Palace'la Strasbourg'u 1-0 yenen Rayo Vallecano adını finale yazdırdı.
3: Konferans Ligi yarı final rövanş maçları sona erdi. İspanya ekibi Rayo Vallecano 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımına Mineo Stadı'nda konuk oldu. Rövanşta da 42. dakikada Aleman'ın attığı golle aynı skorla deplasmanda 1-0 galip gelen Rayo Vallecano adını finale yazdırdı. İngiltere temsilcisi Crystal Palace ise teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Selhurst Park'ta ağırladı. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanarak avantajlı durumda olan Crystal Palace, rövanşta da üstünlüğünü korudu. 25. dakikada Pedro Henrique kendi kalesine ve 52. dakikada İsmail Asar'ın kaydettiği golle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 34. dakikada Egunialdo'dan geldi. Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki final maçı 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan stadda oynanacak.
1: Avrupa Kupalarının finallerine İngiliz ekipleri ve İspanyol teknik adamlar damga vuruyor.
2: Avrupa futbolunun iki merkez ülkesi İngiltere ve İspanya bu sezon UEFA organizasyonlarına damga vuruyor. İngilizler 3 Avrupa Kupası'nda da final heyecanı yaşayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal 20 yıl sonra adını finale yazdırdı. Topçular Paris Saint-Germain karşısında tarihinin ilk Devler Ligi zaferini elde etmeye çalışacak. Avrupa Ligi'nde de Aston Villa bir başka ada temsilcisi Nottingham Forest karşısında aldığı farklı sonuçla adını Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak finale yazdırdı. Premier Lig ekibi finalde Freiburg'la karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde ise Crystal Palace, Arda Turan'lı Shakhtar'ı saf dışı bırakarak finale yükseldi. Londra temsilcisi ilk kez sahne alacağı konferans finalinde Fransız ekibi Strasbourg.

0: grupla mücadele edecek. İngiliz ekiplerinin Avrupa Kupalarının her kategorisinde başarıyla boy göstermesinin arkasındaki en önemli faktör lig kalitesi olarak yorumlanıyor. Yayın gelirleri ve uluslararası popülaritede tüm rakiplerine fark atan Premier Lig ekonomik olarak makası açmış durumda. Premier Lig 5 büyük ligin yayın geliri ortalamasının 2 katı ortalama gelire sahip. Ekonomik değerin yanı sıra uluslararası itibarı yüksek yabancı teknik adamlarla birlikte oyun kalitesini zirveye çıkaran İngiliz futbolu kulüpler bazında altın çağını yaşıyor. Kulüpler bazında İngilizlerin aldığı üstünlük, teknik adam tarafındaysa tamamıyla İspanyolların eline geçmiş durumda. 3 finalde mücadele edecek 6 takımın 4'ünü İspanyol teknik adamlar çalıştırıyor. Avrupa futbolunun zirvesinde Luis Enrique ve Mikel Arteta sahne alacak. Arteta 20 yıl sonra topçuları Devler Ligi'nin finaline taşırken, Luis Enrique de Paris'le üst üste ikinci şampiyonluğuna bir adım uzaklıkta. Bir Avrupa Ligi uzmanı Unai Emery de 4 yıldır harika giden Aston Villa kariyerine bir Avrupa Kupası ekleme hedefinde. 54 yaşındaki başarılı teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce 4 kez kazanmayı başardı. Konferans Ligi'nde ise Strasbourg'u geçerek tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında finale çıkan Rayo Vallecano'da da başrolde bir İspanyol teknik adam var. İlk teknik adamlık sınavını veren 38 yaşındaki Inigo Perez, ikinci tam sezonunda gösterdiği başarıyla otoriteler tarafından büyük takdir topladı. İspanyol teknik adamlar kadınlarda da Avrupa'nın zirvesine çıkmak için karşı karşıya gelecek. Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan Olympique Lyon'da Jonathan Giraldez, Barcelona'da ise Pere Romeu takımlarını zafere ulaştırmaya çalışacak. İspanya 5 büyük ligde görev yapan teknik direktör sayısında da zirvede yer alıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde tam 21 İspanyol teknik adam aktif olarak görev yapıyor.
1: İspanyol teknik adamlar demişken hemen devam edelim. Son yıllara damgasını vuran İspanyol teknik adam Luis Enrique ile devam edeceğiz. Paris Saint Germain Luis Enrique yönetiminde genç yıldızlarıyla tarih yazıyor. Şimdi sırada Luis Enrique'ye dair detaylar var.
0: Büyük yıldızlar, astronomik transfer bedelleri. Bunların hiçbiri Paris Saint Germain'i Avrupa'nın zirvesine çıkaramadı. Ta ki bir İspanyol Fransa topraklarına gelene kadar. Luis Enrique. Enrique'nin Paris Saint Germain'i son iki sezonda Avrupa futbolunun en dikkat çekici hikayelerinden birini yazdı. Yıllarca yıldız oyuncularla anılan Fransız devi artık takım kimliğiyle öne çıkıyor. Ve bu dönüşümün mimarı kuşkusuz İspanya.

0: Alınan 5 dörtlük galibiyetin ardından İspanyol teknik direktör, teknik direktörlük kariyerimdeki en iyi maçtı ifadelerini kullandı. Rövanş öncesinde Rafael Nadal'dan örnek veren Enrique, Nadal, Federer ve Djokovic gibi rakiplere karşı oynamanın onu motive ettiğini söylüyordu. Biz de Bayern'e duyduğumuz saygıyı motivasyona dönüştürüyoruz diyordu. Paris temsilcisi Münih Arena'daki mücadelede Bayern Münih'i saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Paris Saint-Germain Real Madrid'in 2016-2018 arasındaki döneminden sonra kupayı üst üste kazanma şansı yakalayan ilk takım oldu. Paris'in bu noktaya gelişindeki en önemli detaylardan biri ise genç oyuncular. Bir dönem Messi, Neymar ve Mbappe gibi süper yıldızlarla anılan Paris Saint-Germain artık bambaşka bir kimliğe sahip. Luis Enrique'nin takımında bireysel yeteneklerden çok kolektif oyun ön planda. Takımın merkezinde Désiré Doué, Zaïre Emery, Vitinha ve William Pacho gibi genç isimler var. Paris Saint-Germain artık hücumun yanı sıra top rakibe geçtiği anda birlikte savunma yapan bir takım. The Guardian'ın analizine göre Paris temsilcisinin en büyük farkı hücum oyuncularının bile savunma disiplininden vazgeçmemesi. Bu değişim özellikle Bayern Münih eşleşmesinde net şekilde görüldü. Rövanş sonrası Joao Neves'in "Birlikte savunduk, birlikte savaştık" sözleri de takımın ruh halini özetliyordu. Luis Enrique için bu başarıların anlamı ise çok daha farklı. 2015 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında kutlamalarda yanında küçük kızı Sana vardı. Sahanın ortasına dikilen bayrak ve baba kızın o anları futbol tarihinin en duygusal görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı. Yıllar sonra Enrique hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Kızı Sana henüz 9 yaşındayken kemik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol teknik adam o dönem futboldan uzaklaştı. Ancak hiçbir zaman pes etmedi. Belki de bugün Paris Saint-Germain'de görülen o mücadele ruhu biraz da Enrique'nin hayata bakışını yansıtıyor. Şimdi ise Paris Saint-Germain futbol tarihine geçebilecek bir başarının eşiğinde. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanmak modern futbolun en zor başarılarından biri olarak görülüyor. Luis Enrique ve oyuncuları ise buna gerçekten inanıyor ve şimdi tüm gözler finalde. Bakalım Paris ekibi Avrupa'nın zirvesinde bir kez daha yer alabilecek mi?
1: Euroleague'le devam edelim. Olympiakos'un ardından Final Four adını yazdıran ikinci takım Real Madrid oldu.
0: Real Madrid bir senelik aranın ardından yeniden Final Four'da. İspanyol ekibi playoff'ların dördüncü maçında deplasmanda Hapoel'le karşı karşıya geldi. Güvenlik nedeniyle Bulgaristan'da sınırlı seyirci kapasitesiyle oynanan mücadelenin ilk yarısını 10 sayı farkla Real Madrid önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte fark 6 sayıya düşse de son periyotta tecrübeli gardı Facundo Campazzo ile farkı tekrar açan İspanyol ekibi karşılaşmayı 87-81 yenerek seriyi 3-1 ile noktaladı. Şampiyonlukla Euroleague tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid, Oaka'da oynanacak Final Four'da Panathinaikos Valencia serisinin kazananıyla final için mücadele edecek.
1: NBA'de konferans yarı finali mücadeleleri sürüyor. Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.
0: NBA'de konferans yarı finallerinde heyecan iki maçla devam etti. Batı konferansında oynanan serinin ikinci maçında normal sezon lideri Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı ağırladı. Ev sahibi ekip maça iyi başlayarak ilk çeyreği 27-23 önde tamamladı. Luka Doncic'ten yoksun Lakers, ikinci periyotta rakibine 35 sayıyla cevap vererek devreyi 58-57 önde kaldı.

0: kapattı. Üçüncü çeyrekte son şampiyon Oklahoma vites yükseltti. Shai Gilgeous-Alexander'ın kenara gittiği bölümde 32-15'lik skor yakalayan Oklahoma son 12 dakikaya 93-80 üstünlükle girdi. Dördüncü çeyrekte Lakers farkı 5 sayıya kadar indirse de Oklahoma kalan bölümde yeniden kontrolü sağladı ve mücadeleden 125-107'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Oklahoma'da Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander 22'şer sayı kaydetti. Reeves, the stumble and the turnover. Uncontested. SGA going upstairs for the jam. Lakers'ta Austin Reeves 31 sayıyla en skorer isim olsa da galibiyet için yeterli olmadı. LeBron James ise 23 sayı 6 asistle kendi ortalamalarının altında kaldı. Serinin 3. maçı cumartesi gecesi Los Angeles'ta oynanacak. Well, when he attacks in transition, the Lakers don't get set and don't double him. Doğu Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Detroit Pistons sahasında Cleveland Cavaliers'ı 107-97 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. İlk turda Orlando karşısında elenmenin eşiğine geldikten sonra üst üste 5. galibiyetini alan Pistons'ta Kate Cunningham 25 sayı ve 10 asistle yıldızlaştı. Cavaliers cephesinde ise Donovan Mitchell 31 sayı üretti. Serinin 3. maçı cumartesi gecesi Cleveland'da oynanacak.
1: NBA Hall of Fame oyuncularından James Harden'ın sergilediği playoff performansıyla eski günlerini aratıyor.
0: NBA playofflarında James Harden'a ulaşılamıyor. Cleveland Cavaliers'ın Hall of Fame oyuncusu 2026 NBA playofflarını çok kötü geçiriyor. Normal sezonu Doğu Konferansı'nda 3. bitirerek playofflara yükselen Cavaliers, ilk turda Toronto'yu 4-3 elese de yıldız oyuncunun performansı çok kötüydü. İlk tur serisi boyunca 36 top kaybı yaparak NBA tarihinin bir serisinde en çok top kaybeden oyuncusu olan Harden, konferans yarı finalinde de 2 maçta kötü anlamda tarihe geçti. İlk maçta 7, ikinci maçta ise 4 top kaybeden süper yıldız toplamda 47 top kaybıyla yarı final serilerine kadar en çok kayıp yapan isim oldu. Yarı final serisi ikinci maçında deplasmanda Detroit'e kaybederek seride 2-0 geriye düşen Cavaliers'ta Harden sahadan silindi. Top kayıplarının yanı sıra hücumda skor üretemeyen Birleşik Amerikalı yıldız yalnızca 10 sayıda kaldı. 13 denemesinin 3'ünde başarılı olan Harden maçın ikinci yarısında yalnızca 2 sayı attı. Son periyotta ise sayı atamadı. Playoff'larda bu sezon yalnızca bir maçta %50'nin üstüne çıkan Harden'ın kalan maçlardaki performansı merak ediliyor.
1: Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de sezonun 5. etabında piste çıkacak.
0: MotoGP'de sezonun 5. yarışı Fransa'da koşulacak. ...27 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış zorlu virajları ve hızlı geçişleriyle bilinen Le Mans kentindeki 4.1 kilometrelik Bugatti pistinde düzenlenecek. Sıralama turları cumartesi 11.50'de, yarışsa pazar 15'te başlayacak. Dünya Superbike'da 3 kez şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon itibarıyla MotoGP'de yarışan Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde ilk kez Le Mans'da piste çıkacak. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan milli sporcu, sezonun ilk iki yarışında 17. sırada damalı bayrağı gördü. Üçüncü yarış olan Birleşik Devletler Grand Prix'sini 15. bitiren Red Bull pilotu, MotoGP'de ilk puanını hanesine yazdırdı. Milli motosikletçi İspanya'da koşulan son yarışta ise rakiplerini 19. sıradan takip etti. Toprak Razgatlıoğlu pilotlar sıralamasında 20. basamakta yer alıyor.
1: 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Hedefim rekoru kırmaktı. Zaten 9-10'dan sonra artık rekoru kırabileceğime inanıyordum. Ama yaş da ilerliyordu tabii. 12'den sonra zor oldu 13'ü kazanmak. Neredeyse 3 yıl oldu en son şampiyonluğumuz üstünden. 3 yıl

0: geçti. 2024'te işte son saniye kaybetmiştim. 2025'te başıma bir olaylar geldi. 2026'da Allah'a şükürler olsun. Allah nasip edince yani her şey oluyormuş. Ben onu fazlasıyla hissettim yani. Biz çalıştık, çabaladık. Allah'a şükürler olsun, sonunda da bu büyük başarıya imza attık. Hayaldi, büyük bir hayaldi aslında. 12 Avrupa Şampiyonu rekorunu kırmak gerçekten de herkes için büyük hayal. Şu an bile aktif spor yapanlara bakarsak, işte Grokoremen'de 4 var, serbestte 6 var. Onlar da 30'lar yaşındalar yani. O yüzden hani uzun yıllar belki bizde kalacak bir rekoru kırmak benim için inanılmaz bir duygu. Hep şey diyorum, 12 tanesi tamam önemli değil dedim. 13. benim için olimpiyat kadar eşdeğer diyorum. Çünkü hani o rekoru kırmak kolay olmadı. Yani çok zor oldu, çok zor şeyler atlattım. Aslında son şampiyona benim için güreşmek kolaydı. Ama güreş dışındaki olan olaylar benim en zorlandığım yerlerdi. Ama şükürler olsun. Her şeye göğüs gerdik, katlandık, savaştık, mücadele ettik. Çok çalıştık. Emeğimizin karşılığında Allah bize nasip etti binlerde. Eşim çok destek verdi. Kızım çok dua etti. Yani onun duaları o küçük ağzından çıkan küçük bedeninden diyeyim. Onun duaları beni gerçekten çok motive etti. Hani dinç kalmama, hırslı olmamı sağladı. Şükürler olsun onların desteğiyle bu güzel başarıyı elde ettiğimi düşünüyorum.
1: Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Arsenal'la Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek final mücadelesinde. Bakalım Şampiyonlar Ligi kupasını bu sezon kim müzesine götürecek? İki takım finale nasıl adını yazdırdı? O maçların özet görüntüleriyle birlikte bu akşam ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Ligi yarı
3: final. A Spor Radyo. Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta gücü adında.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Bir reklam.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
10: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor. Kontrol.

0: benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
3: Bu?
1: Bu?
3: Bu? Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Reklam.
7: Awesome.

0: İyi hafta sonları. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz Kemal Belgin'le birlikte devam ediyor. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir milli maç arası, milli maç mesaisi olduğu zaman programın içine mutlaka milli takımın geçmişiyle ilgili bir takım argümanlar koyuyoruz. Bugün de o şekilde iki başlığımız var. Farklı, keyifli konularımız var. Ve sizlerle birlikte yaklaşık 45-50 dakika boyunca güzel vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Her zaman yaptığımız girişi yine tekrarlayalım. O dönemleri hatırlayanlar için keyifli bir anıyı tazeleme, bilmeyenler için de bilgi sahibi olup keyif alacakları ve "aa öyle miymiş" diyecekleri bir takım notları iletebilme şansı bulacağız yine bu bölümde de. Şimdi milli takım dedik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve o başlık altında size milli takımın yabancı hocalarını tanıtacağız efendim. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Türk Milli Futbol Takımı'nın tarihinde 18 yabancı teknik adam var. Birden fazla göreve gelen de var. Zaten ilk teknik adamımız bir yabancı teknik direktör, İskoç Bill Hunter. Onunla başlayan ve bugün Mircea Lucescu ile devam eden o teknik adamlar içinde 18'i yabancı. Şöyle bir notlarımın arasına bakıyorum Kemal abi. 4 Macar, 4 İngiliz. İngiliz'e ilk dönemlerde çokmuş.
1: Tabii.
0: 3 İtalyan, 2 Yugoslav, 2 Rumen, 1 İskoç, 1 Alman, 1 Hollandalı teknik adam var milli takımımızın geçmişinde. Şöyle işte Bill Hunter'la başlayan o yabancı teknik adamlar içinde ben 3 tane isim aldım. Ama sen bunların içine şunları da katmak gerek dersen zaten...
1: Ya yani isim aldım pası, derken iyi
0: benim gözüme çarpan 3 sanki mihenk taşı gibi düşündüm ben. Birisi Macar Molnar, diğeri İtalyan Sandro Pupo ve son dönemde yaşı müsait olanların da hatırlayacakları günümüze de daha yakın bir teknik isim Sepp Piontek. Bunlar işte Molnar ve Pupo, hatta Pupo, Sandro Pupo bayağı bir 52'den 66'ya kadar aralıklarla o 14 yıl içinde 4-5 defa göreve geliyor.
1: Beşiktaş'ta da çalıştı o.
0: Evet, Molnar Fenerbahçe'de de çalıştı. 1948'de tabii

0: Altın Ordu'da da çalıştı mı?
1: Hatırlamıyorum ama vefayı çok iyi hatırlıyorum.
0: Sonra 52-54 de var yine Moğolların milli takımdaki geçmişi ve Sepp Piontek. Sepp Piontek de 90-93 arasında görev yaptı ve yardımcısı Fatih Terim'e sonra bıraktı. Biraz bu isimler özelinden ve senin üzerine konuşmak istediğin başka isimler varsa da onların üzerinden milli takımın yabancı hocalarına bir bakalım.
1: Valla benim ölçüme göre, benim yaşadığım, birebir içinde yaşadığım bu yıllara göre hiçbir yabancı hoca Türk futbolunda başarılı olamamıştır. Hepsi. Buraya sizin döktüğünüz isimler, biraz evvel senin kendi görüşüne göre ön plana aldığın Molnar, Pupo Sandro, Sepp Piontek de dahil olmak üzere hiçbiri başarılı olamamıştır. Bundaki en büyük sebeplerden bazıları şunlardır. Türk futbolcusu, Türk insanı yani. Türk futbolcuları, Türk insanı. Buraya gelip de onların başına geçirdiğimiz yabancılarla bir kere aynı havayı teneffüs etmeleri mümkün değildir. O yabancılardan da bizde aynı havayı teneffüs
0: etmeleri. Yani sen o zaman milli takımın başında yerli hoca olsun tabii, diyenlerdensin.
1: Tabii. Şimdi tarih, hadi 1923'te işte Futbol Federasyonu falan filan. Tarih bana şunu gösteriyor. Hem içinde yaşadığımız bilgi olarak hem de kağıt üzerine yansımış başarılar olarak. Fatih Terim ve Şenol Güneş ilk sıraya alırlar. Hemen arkalarından çok şanssız Metin Türel gelir benim ölçülerime göre. Ve sadece Türk aklıyla Alman milli maçını yönetmesiyle yetindiğimiz Sabri Kiraz gelir. Hı hı hı. Bir berabere kaldığımız.
0: Peki onları Almanya'da. Onları anlıyorum. Evet, milli takımın yerli hocalarla başarıları. Peki yabancılar için de böyle bir katkı sıralaması yapsak?
1: Şimdi yabancı kulüplerde başarılı olmuştur. Başta da Lucescu olmak üzere.
0: Bir süreç gerektirdiği Molnar, için ve birlikte çalıştıkları için mi?
1: Her şeye rağmen Molnar. Tabii. Neden? Çünkü bugün Lucescu için de aynı sorun mevcuttur. Çünkü neden? Kulüpte sabah geliyorsun 10'da antrenmana, işte 10.30'da neyse. Gerçi eskiden 2 antrenman vardı salı perşembe de. Şimdi her gün oyuncuyla beraber bazen 2 idman yapıyorsun aynı günde. Öğlen yemeğini beraber yiyorsun icabında. Maçtan eskiden bir gün evvel kampı alınırdı. Mesela kulüp takımı denince Yup Derval maç gecesi de kampı alırdı. Dolayısıyla bu yabancı hocalar futbolcularıyla haftada atıyorum rakamı kafadan 50 saat beraberlerdi.
0: O zaman bir şeyleri etkileme
1: eksiği,
0: imkanı olabiliyor.
1: Eksiği, fazlasını görüyorsun. Nereden etkilerim onu çıkartıyorsun kendi kendine, doğru veya yanlış neyse. Dolayısıyla da kulüp takımında daha başı. Ama milli takım öyle değil. Şimdi biz en son milli maçı ne zaman oynadık?
0: İşte cuma günü.
1: Bunu sayma, bunu sayma. Bunu sayma.
0: Resmi maçlar mı?
1: Yok ya, işte en son oynadığımız milli maç. Özel veya Aralık, Kasım mıydı neydi, öyle bir şey galiba.
0: Bu milli maçlardan tabii, öncekini diyorsun.
1: Tabii tabii. Işte,
0: evet yani, evet.
1: Bu şey İrlanda
0: maçı. Ekim-Kasım aylarında falan olan puan
1: maçları. Aradan 4 ay, 4,5 ay geçmiş. Tamam, Lucescu gidiyor, ne dedi?
0: Maç seyrediyor.
1: 50 işte, tane,
0: 50
1: maç,
0: tane maç seyrettim dedi.
1: Seyredersin ama maça geliyorsun yarım saat evvel. Çıkıyorsun tribüne, oturuyorsun. Maçı seyrediyorsun. Benim gibi, senin gibi, taraftar gibi. Bakıyorsun, ulan diyorsun, Ender çok iyi top öldürüyor, iyi de veriyor falan. Yaşı da bunun daha 25'miş. Atıyorum şimdi. Bunu ben haftaya bir dahaki milli maçta çağırayım diyorsun. Ve gidiyorsun. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra sen aynı Ender'in, senin ismini kullanıyorum kusura bakma.
0: Estağfurullah. Aynı milli takıma Ender'in, seçildik sayende.
1: Aynı Ender'in maçtan sonra veya sen ne zaman seyredeceksen bir daha ne yaptığını, ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini, ne düşündüğünü bilmiyorsun.
0: Peki ama bu bütün milli takım hocaları için geçerli değil mi?
1: Şöyle. Ben lafımın başında Türkiye diye bir laf ettim. Türk insanı.

0: insanı diye bir laf et. Biz başka bir insanız. Bugün beni buraya getiren ulaştırmadaki arkadaşla mevzu açıldı. Şimdi nereden açıldı bilemiyorum. Dedim ki bak kardeşim, bugün Amerika ile böyle bir sürtüşmemiz var. Ben siyasetten, politikandan da hiç anlamam, sevmem de. Ama ben o Amerika'ya derim ki, Kunuri'de senin askerlerin büyük bir araştırma yapıp, onun söylediği bize böyle gelir. Ama bu saydığım Türk hocaları söylediği zaman aynı lafı, aynı yorumu, aynı eleştiriyi yaparız. Dolayısıyla ben burada yazılmış olan teknik adamların çoğuyla da sohbetim şeyim olmuştur.
1: Şeyi soracağım ama sana, belki çalıştığı döneme ait olmasa da sonraki dönemler için bir yol açtığı söylenir Seppiyonte'in. Yani bir başlangıç yapmak, yardımcısını belli bir noktaya taşımak, Türk futbolunda bazı şeyleri kavram olarak bazı şeyleri milli takım düzeyinde değiştirebilmek ve tamam artık bu yol Fatih'indir diyebilmek gibi bir şey başardığı söylenir Seppiyonte.
0: Ben şimdi sana anlatacağım onudur. Piontek'in
1: başarılı sonuçlar almadı bu arada.
0: Abi almadı. Piontek'in burada ki ülke futboluna tek yararı Fatih Terim, al artık bu yol senindir deyişidir. Ama aynı Terim, aynı Mustafa Denizli, aynı Şenol Güneş, yanlarından bir tane arkadaşı, hadi oğlum bundan sonra da yol senin demediler şu güne kadar. Bunun da altını çizeyim. Şimdi Piontek 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda öne çıkan bir teknik direktör.
1: Danimarka'yla.
0: Sonra biz aldık, getirdik. Bizi üçlü savunmayla oynatmaya kalktı. Hı-hı. 84 Avrupa Şampiyonası modeli. Hı-hı. Bu tabii bize uymadı. Şöyle, Piontek Bebek'te, bizim bu Boğaz'da Bebek'te, hı-hı, bir restoranın salonunda, yanlış hatırlamıyorsam, bir toplantı düzenledi. Başkan da Şenez Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı. Basın danışmanı, yani basınla ilgili ilişkileri de Turgut Koloğlu'yla bizim. Hmm. Oturuyorlar üçü. Biz de böyle 20 gazetane.
1: Sohbet toplantısı.
0: Yani koşuyor. Ben de burada oturuyorum. Yani tam karşılarındayım. Ona şunu sordum. Dedim ki, Sayın Piontek, siz Danimarka milli takımıyla 84 Avrupa Şampiyonası'na geldiniz ve final oynama hakkı vardı o takımın, fakat oynayamadan elendi. Futbol bu. Bana dedim, bir tane Danimarka liginden milli takımda oynattığın futbolcu söyle dedim. Bir anda böyle durdu. 24 kişilik kadro, yalan söylemeyeyim, bir tane Danimarkalı oyuncu var. 24 kişilik kadro da zaten hiç sahanın kenarından bile ancak oturdu orada. Hep dedim, Danimarka'nın ihraç ettiği oyuncuları topladınız milli takıma ve başarılı oldunuz. Ama ben isterdim ki Danimarka milli takımının başındaki teknik direktör, siz Danimarkalı değilsiniz, o Danimarka liginden de o takıma bir 10 tane oyuncu alsaydı dedim. Bir kızdı. Elinde böyle kalem vardı. Kalemi attı. İskemleyi aldı. Böyle dolandı, geldi karşıma oturdu. Çemberin içine. Şimdi sorun dedi. Dedim ki bir daha soruyorum. İyi anlaşılamamış olabilirim. Tercüme ediyorlardı. Benim sorduğum şu. Danimarka milli takımda teknik direktörlük yapmış olmanıza rağmen koskoca Danimarka futbolundan bir tane adamı niye oynatmadınız milli takım?
1: Benim sorum içinden.
0: Ülke içinden. Benim sorum bu dedim. Bir de dedim üçlü oynattınız bizi. Karma karışık ettiniz aklımızı. Sinirlendi. Bu arada atmosfer bayağı gerildi.
1: Öyle muhtemel.
0: Sevgili dostum Şenes,
1: şu altyazıya katılır mısınız? Değişimi Seppiyontek başlattı altyazına Fatih Terim'e el vermesinden dolayı.
0: O şöyle, değişimi Seppiyontek başlattı cümlesi çok böyle altın madalya. Şöyle, teknik direktörün yanındaki beraber çalıştıklarını kendi süreci tamamlandıktan sonra hadi bakalım sıra sende demesine eyvallah. Ama Türk futbolunda değişimden alakası yok Seppiyontek.

0: Oradan Şenez Erzik dostum kalktı. Arkadaşlar dedi basın toplantısı artık bitsin. Sohbeti bitsin. Beraber yemeğe geçelim dedi. Yemek yenecek sonra. O saatte öğlen vakti. Bu da aldı sandalyesi. Çıktı. Tamam mı dedi? Tamam dedim. Çıktı gitti. Onun için ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam sabaha kadar yerli antrenörle çalışırım. Ha. Evet. Ama yerli antrenörün oluşumu, oluşturuluşu dediğim gibi bir yere geldikten sonra arkadan
1: yardımcısını
0: da getirip bakın artık
1: o sistemin, o anlayışın devam edin sağlaması.
0: Ben 100 yaşına kadar antrenörlük yapamayacağıma göre hadi diyeceğim sende sıra. Filan. Bu olursa tabii ki zamanında iyi futbol oynamış olmak, üst düzey futbol oynamış olmak teknik direktörlükte bir faktördür. Yani evet. Olumlu çalışabilmek adına bir faktördür. Hepsini birlikte ortaya koyup milli takımımı, şimdi ben diyorum ki Lucescu bak benim.
1: Seversin de sen.
0: Tabii. Ben bugün bir kulübün başkanı olsam X kulüp, Y kulüp, YZ kulüp neyse. Getireceğim ilk antrenör Lucescu olur.
1: Ya hala mı?
0: Hala. Ama kulüp başkanıysam. Hmm. Ben ilk daha adı geçti Futbol Federasyonu için Lucescu ile görüşüyor. Ben burada ne dedim? Hem bizim salı günü Serkan'ın sunduğu Hıncal abinin 90A'da. Kesinlikle başarılı olamaz karşıyım dedim. Ya dediler sen bu kadar senelerce yazdığın adamı methettin. Hatta Hıncal abi dedi ki benden çatıştın dedi senelerce. Evet dedim. Ha dedim kulüp başkanı olsam ilk alacağım teknik direktör Lucescu. O başka bir iş. Nereye dönüp geliyorum? Lucescu da her gün günde 4 saat 5 saat takımıyla birlikte yaşadığı zaman
1: faydalı olma şansı
0: faydalı oluyor. Onu ayırdığın zaman diyor ki 50 maç seyredin. Baba diyorum 50 maç seyrettin de yarım saat kala geldin, yarım saat sonra gittin. Oyuncu ne yaptı? Ertesi gün gittiği takımında, antrenmanda ne yaptı senin o beğendiğin oyuncu acaba? Bunlar çok önemlidir.
1: Peki şunu anlıyoruz özetle. 18 yabancı teknik direktörümüz var milli takımın geçmişinde ama milli takımın geleceğini yerli teknik adamlara bırakmak öyle zannediyorum ki bizim yapımızdaki ülkeler için daha sağlıklı
0: olacak.
1: Ama şu
0: şartı da koyuyorum sevgili Ender. Yanınızdakileri büyütün.
1: O konuda bir sıkıntı var.
0: Yanınızdakileri büyütün ya bu bir şey var. Değil ki ya. Keşke ben, seni açsa.
1: Hangisi bunu yapmış hiç göremedim.
0: Seni geçse keşke. Sarı seni açsa.
1: Yani o kadar methettiğimiz, övdüğümüz teknik adamların hiçbirisi hiç. Yanında bir usta çırak ilişkisiyle birisini yetiştirmedi.
0: Sen de desen ki ya Ender'e bak ya helal olsun be vallahi billahi benden iyi hoca oldu ha. Benim şu maçtaki şu bilmem ne aklıma gelmezdi diyesin. Bu da çok önemli.
1: Evet. Peki o zaman milli takımın yabancı teknik adamlarını hatırladık. Hemen yeni bölümümüze geçiyoruz. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve bakın size kimi hatırlatacağız. Efendim Selçuk Yula'dan konuşacağız. Benim de bu çatı altında program yaptığım, işte beraber çalıştığımız, bizim grubumuzun da çalışanı olan ama tabii onun ötesinde futbolculuk yaşantısıyla Türk futbolunun bir döneminde adı ön plana çıkmış. Özellikle Fenerbahçe kariyeri başarılarla dolu bir isim Selçuk Yula. Didi'den sonra değil mi? Bir sıkıntılı dönemi var Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Ve o süreçte Selçuk Yula Şeker Spor'dan 77-79 Şeker Spor 79'un sonunda Fenerbahçe'ye geliyor ve 7 sezon 160 maç forma giyiyor. 64 gol kaydediyor Selçuk Yula. Ardından çok kısa bir Almanya Blue Weiss Berlin kariyeri var. Sonra son bölümünü Sarıyer'de geçiriyor. Çok kısa bir sadece 4 maç oynadığı bir Galatasaray bölümü. Ve jübilesi 2013 Ağustos'unda da maalesef kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin diyelim ve Selçuk Yula'nın Fenerbahçe'ye

0: gelişi, Fenerbahçe'den gidişi, o süreçleri, o dönemin en iyi tanıklarından, göz tanığı olan Kemal Belgin'e soralım. Buyurun, pası gönderdim Kemal abi.
1: Şimdi çok enteresan. Burada arkadaşların büyük emek sarf ederek hazırladıkları bir takım metinler var. Ben onları okudum tabii.
0: Alıntılar onlar.
1: Alıntılar, hepsi palavra. Hiç kusura bakma. Yani toplayanlara demiyorum.
2: Bunu yazanlar, tabii onu yazanlar var.
1: Bunu yazanlar palavracı. Yoksa bizim çocuklar uğraşmışlar, bunları bulmuşlar. Ne yapacak? Bizim kaç yaşındaki bizim oğlan Ercan? 25 var mı?
0: Ancak.
1: Yani. Bu 79, düşünebilir miyim? Dünyada yok o zaman.
0: Nerede?
1: Şimdi şöyle, sevgili Ender. Coşkun Özarı, rahmetli Coşkun Özarı abim, pardon ben de milli takımları derken Coşkun abimi unuttum.
0: Coşkun abi unuttuk değil mi?
1: Kendisinden bu dünyada ben sağım daha özür diliyorum. Geride kalanlarından da özür diliyorum. Coşkun abimi unuttuğum için. Ha. Coşkun abim Galatasaray teknik direktörü, Ankara'da bir Şekerspor maçı. Lig. 5-2 kaybettiler.
0: Şekerspor ikinci ligde o zaman değil mi?
1: Yok yok, birinci.
0: Birinci ligde mi?
1: Ve Coşkun ya kupa maçı mı bilemiyorum. Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiler. Biz de gazeteciyiz o zaman. Sorumluyuz. İşte sayfa yapıyoruz falan. Galatasaray'a darbe, marbe falan filan. Aradan iki akşam geçti. Pazar oynandı maç diyeyim. Salı akşamı Spor Yazarları Derneği'nde yemek yiyoruz. Hocam var, Coşkun hocam. Ya dedi, Kemal'cim sana bir şey anlatacağım dedi. Buyur hocam dedim. Bu dedi, bizim şekere dedi yenildik ya, farklı dedi. Ha dedim. Ya bizim orada bir oyuncu dedi bizi mahvetti. Kim dedim hocam ya. O zaman seyretmiyoruz da televizyon beni.
0: Nerede?
1: Yok. Kim hocam dedim ya. Ya dedi Selçuk'muş adı dedi. Adam bir çalım atıyor dedi. Yürüyerek dedi. Yani böyle gidiyor dümdüz dedi. Hocam dedim. Bu tarafa yatıyor, o öbür tarafa yatıyor. Sanki şike yapmışlar gibi dedi diyor. Dümdüz giden adamın biri bu tarafa yatıyor, biri bu tarafa yatıyor. Bize iki tane gol attı dedi.
0: Vücut çalımı dedikleri şeyi i̇şte, iyi yapardı Selçuk abi rahmet.
1: Bir tane de attırmış galiba geçmiş gün. Hocam dedim, ya dedi bir sordum bu kimdir, neyin nesidir diye dedi. Bizim Muzaffer'in de yeğeniymiş dedi. Galatasaray'ın efsane stoperi var ya, Muzaffer Sipahi. Onun da yeğeniymiş dedi. Ha öyle mi hocam dedim ya. Vallahi dedi ya. Hocam dedim bizimkilere söyledim dedi. Yani Galatasaray'a.
0: Bu Bordo maçından oradaki golü.
1: Ben o maçtayım. Bizimkilere söyledim dedi. Ya bu çok enteresan bir oyuncu, alalım bunu. Yaşı da çok küçük. Bizimkiler yaptılar dedi. Galatasaraylı yönetim.
0: Öyle çok yapılıyor da.
1: Ya etmeyin eylemeyin, bakın bu fırsatı kaçırmayalım. Genç adam. Yaptılar dedi. Hocam dedim. Ya dedi şunu dedi. Fenerlilere söylesene dedi. Çocuk dedi yazık dedi, yani Şekerspor'da öyle kalır dedi. Allah korusun.
2: Tamam mı? Coşkun abi söylüyor değil mi?
1: Evet evet, Coşkun Özer. Allah rahmet eylesin.
0: Rahmet eylesin.
1: Ben de geldim ertesi gün. Büyük Fikret sağ o zaman. Fenerbahçe'nin hem başkanlarından hem de Fenerbahçe futbol tarihinin bana söylenen, ben seyredemedim. Onu da seyredenler, Lefter'i de, Can'ı da, şunu da bunu da seyredenlerin bir ortak görüşü vardı. Fenerbahçe futbol tarihinin yerli olarak en büyük oyuncusu Büyük Fikret'tir derlerdi.
0: Başkan kim o dönemde? Faruk
1: abi. Galiba Faruk abiydi. Bu böyle bir intiba bırakmış onlarda, eskilerde. Başta da bizim rahmetli Galatasaray Müzesi başkanlığı yapmış Tevfik Ünsi abimiz. Dedim Fikret abi, durum böyle böyle. Dün akşam evvel sen Coşkun abiyle beraberdik, hocayla. Böyle böyle sen yapma ya dedi. Vallahi billahi ben onun dedim aktarlıklarını aktarırım sana. Ben oyuncuyu tanımıyorum. Lan bu dedi, bana bak dedi, Coşkun bir şey söylediyse dedi. Bu enteresandır ha dedi. Coşkun söylüyorsa bu laf. Vallahi dedim ya işte yemekteydik dernekte dedim. Öyle mi dedi. Bana dedi Ankara'dan Naci Barlas'ı arayın dedi. Naci Barlas kim?
0: Kim abi?
1: Fenerbahçe Kongre üyesi, divan üyesi. O dönemde İller Bankası Genel Müdürü Ankara'da. Bilmiyorum aynı banka şimdi var mı yok mu? İller Bankası Genel Müdürü aradılar, buldular. Naci benim yanımda konuşuyor. Naci ne haber? Ya bana bak dedi, bu bizim Kemal Belgin dedi. Coşkun'la konuşmuş, Ejderi'yle dedi. Böyle böyle Selçuk diye bir oyuncu varmış dedi Şekerspor'da dedi. Coşkun çok met etmiş, bizimkiler almadı, aklısızlık etti, siz alın bari diye bize mesaj göndermiş dedi. Şimdi Naci

0: Bir Barlas'ta. Aa, o da diyor ki ben de seyrettim, iyi bir oyuncu diyor. Tamam mı? Ya dedi şu dedi işle dedi Ankara'da dedi git Şekerspor'lu yöneticilerle bir konuşmuş neyin nesidir bir şey yap dedi. Tamam Fikret'cim dedi aldım ben dedi mesajı dedi kapattılar telefonu. Aradan iki gün geçti ben kulübe gittim yine haber kovalıyorum muhabiriz ya. Ya dedi bu Naci telefon etti biraz evvel dedi Ankara'dan. Bir de dedi Yaşar varmış onlarda dedi. Şekerspor'da. Dedim o da dedi böyle back stopper falan yani o zaman. İkisini de üçünü de oynuyormuş dedi orta sağ bile dedi. Bir de dedi İskender varmış dedi sol açık dedi. Dedim Naci dedi ki dedi ben sizin yeriniz olsam üçünü de alırım. Yaşları da ufak. Üçünü Fenerli adam kongre üyesi divan üyesi Naci Barlas Allah rahmet eylesin. Yapma ya Naci dedi ya üçünü birden hani kaç para dedi yani üçü birden yok be dedi ucuz dedi ben konuştum başkanla dedi. Tamam Naci dedi ben seni dedi akşamüstü arayacağım bir Faruk'la Maruk'la yönetimden birileriyle bir konuşayım dedi. Ben çıktım Fikret abi arıyor. Madem diyorlar Naci Barlas. Coşkun Özarı da var arada. Böyle böyle bir görüş. Hemen diyorlar Fikret abi hallet. Ara Naci'yi halletsin. Ertesi gün öğleden sonra Fikret abi arıyor Naci Barlas'ı. Naci diyor tamam diyor sen diyor onların üçünü de diyor al getir yarın diyor. Alıyoruz Faruk'la da konuştum. Ya maalesef diyor ne oldu? Dün gece diyor İskender'i Trabzonlular kaçırdı diyor. Ne? Vallahi mi? Vallahi diyor dün
1: İskender
0: gece.
1: İskender Gönen.
0: He. Vallahi dün gece diyor Trabzonlular alıp götürmüşler İskender'i diyor. O sol açığı diyor. O diyor yattı o iş. Öbür iki. Aman diyor o zaman öbür ikisini getir. Ben de bir saat sonra geldim. Fikret abi dedi ki ya dedi İskender dedi Trabzonlular götürmüş dedi. Yaşar'la dedi Selçuk'u alıyoruz. Geliyorlar yarın dedi. Hakikaten ertesi gün geldiler. Yaşar'la Selçuk. Ve Fenerbahçe ikisini de aldı. Yaşar da oynadı. Sağ bek oynadı. Stoper oynadı. Zaman zaman orta sahada yararlandılar. Selçuk işte ön tarafta sol açık gibi oynayıp santrfora oralara o alanlara topla giren santrfor tabii. Selçuk'un transfer hikayesi birebir aynen böyledir.
1: Gidişi peki? Gidişi gitmeyi istememiş çünkü. Şöyle. Yani kendisi öyle anlatıyor, öyle söylüyor. Ama oralarda bir sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Sonra bir orada da Almanya'da da yapamadı. Bir sezon falan kaldı şimdi orada da.
0: Selçuk'un rahmetlinin
1: 11 maç oynamış Blue Vice Berlin'de 2 gol atmış.
0: Şimdi Selçuk'un ben burada her şeyi açık ve net söylerim biliyorsun. Bende öyle bir şey yok. Özel yaşantısı bozulmaya başlamıştı yavaş yavaş. Öyle bir yere geldi ki Hürriyet gazetesi 9 sütun manşet yaptı. Biliyor musun o manşeti?
1: Yok.
0: He? Bilmiyor yok. Musun? Doğan Koloğlu spor müdürü. Erol Simavi dönemi. Yani patronaj Erol Simavi. Hatta o manşetten sonra Büyük Fikret Erol Simavi. Erol diyor ya böyle manşet atılır mı diyor. Milli takım hocası Fenerbahçe takımının diyor futbolcusu diyor. Bu adam sokağa nasıl çıkacak şimdik ya diyor. Böyle haber yapılır mı deyince. Erol Bey de diyor ki ya diyor elde diyor raporlar var belgeler var diyor. Ne yapalım diyor Fikret de abi diyor yani. Ama diyor dediğin doğru diyor. Ve Doğan Koloğlu'nu spor müdürlüğünden aldılar.
1: O manşetten.
0: O başlıktan dolayı.
1: Söylemesek mi acaba bilemedim.
0: Yani bu her insanın başına gelen bir şey. Yani bilemiyoruz. Belki bende de vardır, belki sende de vardır şu anda bilemiyoruz. Başlık şu. Selçuk Verem. Fenerbahçeli Selçuk Verem. Altta da doktor raporlar.
1: Ve hastalık bu.
0: Kupürler. Bu bir hastalık. Herkesin başına gelebilir. Şimdi küçük doğan çocuklarda oluyor. Yeni dünyaya gelen de bile. Ondan sonra işte o Hürriyet'in o manşetinden sonra işte Sarıyer neden Selçuk
1: düşüşe geçti.
0: Düşüşe geçti. Bunun altını çizmekte yarar var. Bugünkü topçu arkadaşlara sesleniyorum. Kime sesleneyim? Mesela Selçuk, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk. Ne kadar futbol hayatın kaldı bilmiyorum. Veya genç oyuncular mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan. 22 yaşında adamı kadrodan attılar. 4 aydır ortalıkta yok. Ya arkadaşlar bir nimet gelmiş size. Nimet.
1: Ya.
0: Bunu en iyi şekilde değerlendireceksiniz.
1: Ekipi topu 15 yıl Ondan sonra

0: O paraları gönül rahatlığıyla kullanabilirsin hayatının sonuna kadar.
1: Yatırım yapın, ev alın, bark alın. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparsanız yapın da. Bu elinize geçmiş nimetleri en iyi şekilde değerlendirin. Alt tarafı bugün 21-22 yaşındaysan 33-34 hadi 35'e kadar oynatalım. Bir 13 sene ya millet 60 senede emekli oluyor ya Ender. Öyle değil mi abi? Bir, evet. 65 yaşından evvel emekli oluyor. Yani 25 yaşında hadi askerden geldin işe girdin diyelim. 40 sene çalışıyorsun baba tabii. Burada 13 sene. Bir de üstelik ne güzel hem de spor yapıyorsun. Sağlıklı yaşam. Havalar
0: herkesin gözü üzerinde.
1: Gazetelerde manşetsin. Sokakta giren abi bir imza verir
0: misin? Yüksek ücretler diyor, kazanma ihtimali var.
1: Evet. Yani bu nimet bugün sporcuların elindedir bak. Biz genç takımda oynarken 15 lira yol masrafımız vardı Endercim. Ayda 15 lira yol masrafı. Hiç alamadık. Bir gün bizim Kasımpaşalı Kırıkali Solbek Fikret abiye gitti. Abi dedi biz dedi şeyimizi alamıyoruz işte dedi. Antrenman yol paramızı dedi. Biz de böyle izliyoruz uzaktan. Fikret abiden cevap ne geldi biliyor musun? Fenerbahçe'nin takımda top oynuyorsun bir de para mı istiyorsun dedi. Eskiden böyle. Anladın mı? Onun için şimdi bunun bu nimet kapınıza gelmiştir. Kapınızdan içeri girmiştir. Alt tarafı 13-14 sene kendinize iyi bakacaksınız. İyi bir profesyonel olarak yaşayacaksınız. Dünyalığınızı yapacaksınız öyle derler. Evet, evet. 35 yaşında da hadi bana al asmalık deyip gideceksiniz ya.
0: Selçuk Yula da o anlamda bir sıkıntı yaşadığı yani. İçin kariyerinde düşüşe geçti diyorsunuz. Fenerbahçe'den ayrı Almanya olmadı. Çok kısa bir Sarıyer'de biraz bir şeyler oldu
1: ama işte bu, yani
0: 4 yıl falan Sarıyer var. Çok kısa bir Alp Yalman Galatasaray'a götürmüş ama
1: yani
0: 4 kez forma giyebilmiş Galatasaray'da yani, sakatlıklar yani, da var anladığım kadarıyla. Yani, peki işte çok önemli maçlarından biri Bordo maçı.
1: Tabii. Ben oradaydım.
0: Yani 160 maçta 64 gol işte fena değil.
1: Tabii.
0: Önemli bir golcü olduğu şüphesiz. Bir iki cümlede futbol kimliğiyle ilgili söyleyip
1: işte noktalayalım. Yani Coşkun Hocam Özer Allah rahmet eylesin bana anlattığı özelliklerini Fenerbahçe'ye geldikten sonra da izledik. Yani şu şeye attığı gol bir daha gösterseler. Ne o? Bordo'ya attığı golü
0: işte.
1: Baksana oradan geliyor. Bak.
0: Aralardan geçiyor.
1: Kimler oynuyor ha? Bostisler bilmem neler tabii, oynuyor tabii. Bordo'da ha?
0: Jires Mires falan.
1: Bak oradan geliyor yapıyorlar. Hop.
0: Lacom.
1: Yani en büyük özelliklerinden biri işte. Diyordu Coşkun abi ya ben böyle bir şey görmeden adam dümdüz gidiyor biri bu yana yatıyor biri bu yana yatıyor. Şike gibi ya dedi. Dedim hocam dedim nasıl oluyor? Vallahi ben de anlayamadım dedi. Yani o kadar büyük bir özelliği var. Ama
0: peki Allah rahmet eylesin diyelim Selçuk abiyi de bu şekilde anmış olduk. Unutulmaz anlara gidelim. Unutulmaz anlarda Beşiktaşlıların

0: finali 1-0 ve 2-1 kazanıyor. Şöyle de bir golü anlatışı var ki tabii şu sözlerden sonra Günaydın'ın bir manşeti Fenerbahçe defasında çarşı. Çarşı da burada ironik.
1: Tabii.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse bu golle özellikle Beşiktaşlar onu çok sevdi. Beşiktaş 88-89 sezonunda Fenerbahçe'nin hani o tabii 103 gollü şampiyonluk sezonu.
1: Tabii.
0: Yani muazzam bir şeyi var Fenerbahçe'nin o sezon. Ama Beşiktaş kupada hem kupayı hem Türkiye Kupası'nı hem de Cumhurbaşkanlığı kupasını alıyor. Ve Ferdinand'ın da ligde de kupada da Fenerbahçe'ye golü var. Ama şu gol Fenerbahçe defansının arasından ki işte Müjdat falan da var. Öyle
1: o
0: bir
1: Nezih'i galiba bir tanesi.
0: Nezih'i bir tanesi değil mi?
1: Öyle görünüyor şimdi tam.
0: İşte burada Schumacher'le Ferdinand yan yana Fenerbahçe'nin tabii unutulmaz kadrosu çok başarılıyken bu 1-0'lık maçtaki Ferdinand'ın golüyle 1-0 kazanılan maç işte şu. Bu unutulmaz bir andır siyah beyazlı renkleri gönül verenler için. Hakem Özcan Oğal.
1: Özcan mı o?
0: Evet.
1: Erman mı? Dur,
0: yok Özcan Oğal. Buradan alıyor. Hop dönüyor. Nezih mi o 4 numara?
1: Galiba.
0: Buradan iki kişinin arasından geçiyor. Üçüncüsü hop. Bir de çalım buradan. Bir ayağına. De sağ ayak dışı.
1: Tabii.
0: Güzel golmüş hakikaten.
1: Abi.
0: Ve o Fenerbahçe takımı dediğimiz gibi 103 gollü şampiyon. O sezon ligin tozunu atan takım. Rıza Çalımbay hemen Ferdinand'ın yanında. Yani müthiş bir an hakikaten. Beşiktaş'a gönül verenler için unutulmaz an olarak bunu getirelim istedik ekrana. Ferdinand'ın müthiş golü. Bunun rövanşını da Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Ve kupayı alıyor. Hasan Vezir, Hasan Vezir'in rövanşa çıkamadığı maç. Yurdaşen Karahasan onu kaçırıyorlar değil mi?
1: Yok, o dönem. Onu da anlatırım, onu da anlatırım.
0: Onu anlattık mı biz ya? Onu
1: başka başka şeyleri.
0: Bir başka programda onu da anlatalım. Onun Hasan Vezir'in gidişini.
1: Yok, onun bir altı var ama. Gitmeden evvel. Tabii.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Tamam, onu bir konuşalım
1: şimdi
0: o zaman.
1: Şimdi Ferdinand Queen's Park Rangers'te oynuyordu galiba.
0: Evet, Queen's Park Rangers'ta.
1: Bunu İngiliz kulübü geçirdiği sakatlıktan sonra bir kolay,
0: sezon kendine gelsin
1: rahat
0: diye
1: rekat devresi geçirsin diye Beşiktaş'a kiraya verdi. Hatta benim Beşiktaşlı dostlar o zaman faal de gazeteci. İşte öyle dedim ki alamazsınız. Bunu adamlar o dönemi daha hafif birlikte, daha kolay birlikte geçirsin diye Beşiktaş'a antrenman yapsın. Maç antrenmanı yapsın diye Beşiktaş'a kiraya verirler. Alamazsın.
0: O ritmi kazansın diye.
1: Kazan. Çünkü oynatamayacaklar. Ve İngiliz ağırlık belki de ikinci devre falan anca oynayacak yani bilemiyorum. Ferdinand'ın Beşiktaş'a veriliş sebebi odur. Ve zaten işte biraz evvel golünü de göstermişin. Buradaki başarılarından sonra Ferdinand gitti Kuşbaşı'nda oynamaya başladı. Yani öyle bir oyuncuyu alamazsın. Mümkün değil. Zaten adamlar söylediler de dediler ki çok ağır bir sakatlık geçirdi. Nekaat devresini daha kolay birlikte, daha az mücadelenin olduğu birlikte maç eksiklerini tamamlaması için Beşiktaş'a kiraya verdik. Ama beklentimiz o ki hani sezon bitince Ferdinand geri gelecek. Ve hakikaten Ferdinand şeye döndü, İngiliz kulübüne döndü. Hasan Vezir olayına gelince anlatayım mı?
0: Onu bir başka programa hadi saklayalım ya. Çünkü şey yaparız. Bugünkü konuları geçeriz. Zaman kalmaz ama
1: çünkü Hasan Vezir olayında yaşanmış çok özel bir anım var.
0: Tamam, onu
1: İkisi
0: o zaman
1: de sağ.
0: Arkası yarın yapacağız. İkisi Hasan Vezir'in transferini.
1: İkisi de sağ.
0: Tamam.
1: Yani yaşadığım anki olayla ilgili ikisi de sağ. Biri masanın bu tarafında oturuyor. Ben masanın bu tarafında oturuyorum. Üçüncü şahıs kapıdan giriyor. Bir şey oluyor. Hadi eyvallah diyor, çıkıyor. Orada ilk şahısla bir şey konuşuyorum ben.
0: O zaman Hasan Vezir'in transferini haftaya konuşalım.
1: Tamam.
0: Kemal abi. Peki Ferdinand'ın golünü, o unutulmaz anı hatırladık. Geçelim biliyor muydunuz bölümüne, bakalım neleri anlatacağız size.

0: Efendim küçük küçük 3 anekdot var. Birisi 70'li yıllardan ilki. 3 büyükler içinde ligi. Bu arada sen şey demiştin, 3 büyüklerin ligde son anda ligde kaldığı sezonları tabii da yapalım diye, onu da yapalım.
1: Onu da geleceğim.
0: Onu da önümüzdeki haftaya gelecek hafta yapabiliriz. 3 büyükler içinde ligi eksi averajı tamamlayan tek takım kim? Eksi averaj 75-76 sezonu değerli izleyenler. Beşiktaş 11. sırada tamamlıyor ligi. Attığı gol 25, yediği gol 32. Eksi averajı tamamlayan tek takım Beşiktaş. Değerli izleyenler, 75-76 sezonu eksi averajla tamamlamak.
1: Şurada bir takım resmi sıkıntı var vermişsiniz. Onu ekrana verebilirler mi arkadaşlar? Şurada bir takım resmi var Beşiktaş'ın. Bu şeyin altında, bu anekdotun altında.
0: Evet. Var mı o çocuklar?
1: Tuğrulu.
0: Bu değil. Bu sanlı kaptanın sol başta olduğu.
1: Yok o, ama bu gündüz maçı ya.
0: Onu ya almamışlar mı? Yok, onu almamışlar abi. Ha. Onu almamışlar. Bu başka birisi.
1: Rahmetli Mete Tezcan. Lütfü. Alpay mı o?
0: Bizim
1: bebe hali.
0: Cem Vedat onu koymamış rahmetli içine. Peki averajı, eksi averajı bitiren tek takım Beşiktaş dedik, 75-76 sezonu. En az sayıcı bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yakın zamanda bitti. Stadın tamamı doldu dedik. En az sayıcı ne zamanmış diye şöyle bir bakalım istedik. O da ilginç bir bilgi. Efendim 17 Kasım 1922. İttihat sahasında oynanıyor maç. Kaç kişi izliyor? 14 kişi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihinin en az seyirciyle oynanan maçı. 1922'de 14 kişi takip ediyor efendim. Ve son anekdot, son bilgi, biliyor muydunuz bölümünde sizlere. 1996-97 sezonu Türkiye 1. Lig tarihinin, ki şimdiki adıyla Süper Lig.
1: Süper Lig.
0: En kötü performansı hangi takıma ait? En düşük puan. Efendim, Zeytinburnu Spor 34 maç oynuyor. 2 galibiyet, en az galibiyetle ayrılan takım. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik. Süper Lig tarihinin en kötü performansı
1: şeyden kötü. Burnu bu seneki Spor'da. Karabük'ten daha kötü.
0: Kötü.
1: 9 puan o zaman, 2 tabii puan galibiyeti. 9 puanla bitiriyor. Şimdiki Karabük'ten daha kötü.
0: Evet. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik, kötü bir performans. Ama bir dönem Zeytinburnu Spor'da renk katmıştı bu lige. Onu da böylece hatırlatmış olalım sizlere. Ve yine bir küçük milli takım bölümüyle son viraja geldik artık. Programı tamamlayacağız. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve sizleri milli takımın eski formalarına götürelim.
1: Şuraya,
0: şimdi
1: şuraya da
0: buraya verecekler yani, şimdi milli takımın eski formalarını. Bir kere söyleyeyim, bu nasıl buldun bu formayı? Bir öncekinden iyi mi?
1: Yani bir şey söyleyeceğim. Ben biraz evvel hangi konuydu? Türkiye ile ilgili, Türk insanı ile ilgili, Türk örfü adetleri.
0: Yabancı hocaları konuşurken söyledik.
1: Onu konuşurken konuştuk, değil mi?
0: Abi bu tabii, şimdi tarihi forma ilk.
1: Tarihi forma. Bak,
0: belki de ilk mi?
1: İsmet
0: 1924
1: Ulu
0: milli takımı.
1: Tamam bak, İsmet Ulu falan var.
0: Zeki Rıza falan vardı.
1: Tabii abi. Vay bak, ortada İsmet abinin önünde Zeki. Yani biz gözümüzü açtık.
0: Milli takımın ilk forması.
1: Evet, biz gözümüzü açtığımızda futbol seyretmeyemiz. Bir milli takım forması buydu. Tabii o ay yıldız biraz daha değişik biçimde zaman içinde, ama bu milli takımın klasik formasıydı. Sonradan kırmızı fon üzerine bu bant beyaz oldu. Şimdi bak, bu da bir...
0: Bu 28.
1: Bak bir de Esat abi falan, Zeki Rıza ondan sonra. Yani Doktor Vedi mi? Doktor Vedi. Yani
0: burada
1: İsmet Ulu orada. Anladın mı? Yani
0: Ay Yıldız da ters tarafta burada.
1: Bu işte diyorum yani, orada bir şey, bu Billy Hunter
0: bu
1: galiba.
0: Bu normalde bu taraftadır ya.
1: Bak bu Billy Hunter galiba, biraz evvel yazmışsınız ya, eski şey teknik direktörler.
0: Ama bu
1: ya,
0: 28'de o yoktur. Bu
1: bilmiyorum,
0: şey
1: ona benziyor.
0: Bir o dönemde bir İskoç, bir de İngiliz var. İngiliz olabilir belki.
1: O bilmiyorum, onlardan biri bu. Bu biz buna bu milli takım.

0: açıktı. Aa milli takım.
1: Belat Ot mu bu, Macar hoca mı?
0: Ha bilmiyorum da. Yani aa milli takım çıktı dersin.
1: Belat Ot, evet.
0: Milli takım oynuyor. Bizim formamız budur. Veyahut da dediğim gibi.
1: Var mı? Devam edelim arkadaşlar.
0: Son dönemlerde de kırmızı üzerine.
1: Ha, bak burada mesela yıldız doğru tarafa. Ha,
0: bu
1: 50 sezon, 50 yılı.
0: Hangisi?
1: Bu forma.
0: Şu.
1: Evet.
0: Tamam işte biz bu formayı biliyoruz, milli takım forması diye.
1: Devam edelim. Bak 52-53.
0: Bak rahmetli Basri, ondan sonra Muzaffer abim, Naci abi, Muzaffer abi. Yani beton
1: ya bir şeyi var en azından ya. Yani.
0: Beton Mustafa. Yani,
1: ne bileyim bir kimileri de ya çok klasik, çok alışıldık falan diyor bu tarz formalar için ama yani, tabii ki yeni bir takım esintileri olacak fakat.
0: Yalnız bu ordu takımı gibi geldi bana.
1: Öyle mi?
0: He.
1: Peki devam
0: gibi,
1: edelim.
0: Gibi geldi. İşte bu da kırmızı üzerine.
1: Kaç? 54-55.
0: Bak bu da kırmızı üzerine Ender. Deminkinin yani o beyaz üstüne kırmızı evet. Bant, bu kırmızı üzerine beyaz bant.
1: Beyaz bant içine yine
0: ayrıldı. Benim milli takım formam bu abi.
1: Devam edelim. Bu da 54-55. 63-64.
0: Metinli, rahmetli Birol, Sabahattin, Şeref, Suat, Süreyya, Ali, Mustafa yine o gün, Uğur.
1: Devam edelim.
0: Bak
1: 69-70 sezonunun.
0: Can mı o? Forması. Can değil mi?
1: Evet en başta.
0: Can
1: elinde.
0: Bartu en başta. Kamuran var. Yani Muzaffer değil mi? O tabii işte Selçuk'un dayısı yani.
1: Hep bu tarz forma.
0: Bak bu da.
1: 70-71'e geldik.
0: 70'e. Bak bunun yakasına bir şey şıklık koymuşuz.
1: Öyle bir kırmızı. Şey olmuş.
0: Ne güzel olmuş abi. Yani kim bu? Yasin Kaleci, Muzaffer, Metin, Zeki mu? Zekeriya galiba. Vedat rahmetli, Ender. Ondan sonra bak kusura bakma lan senin lakabın o. Mehmet, Cemil Turan. Yani bu yakası şeysiz.
1: Bu 78 mi?
0: Bak
1: 75-76.
0: Göki işte Kadir Trabzonlu Kadir Alpaslan. Onlar İsmail.
1: Hep ama aynı forma. Yani o forma. Rasim. Yani 20'den tabii, başladık Ali bakın Kemal. 50 yıl geldik.
0: Bak.
1: 83-84'e geldik şimdi.
0: Anladın mı? Rıdvan oynuyor o zaman. Şenol.
1: Şenol Usta Ömer orada. Yani, yani Ziya var, Rıza var.
0: Bu da daha biraz...
1: 88-89'a
0: göğsü,
1: geldik.
0: Göğsü biraz değiştirilmiş, genişletilmiş o beyaz. Ama bak şey aynı. Temel aynı
1: 93'e
0: yani.
1: Geldik, 90'lı yıllardayız.
0: Temel
1: yani,
0: aynı.
1: Yani...
0: yalnız genç bir 70 takım falan.
1: Evet evet. Devam edelim.
0: Ondan
1: 99-2000 böyle bir bu sefer bir değişiklik olmuş. Formada he, geldik 90'ların sonuna hop bir değişiklik başlıyor. Bir arayış başlamış yani.
0: Bu ne ya?
1: 2004-2000. Bence çok kötü değil ya. Bu böyle bir ama şey forması.
0: Şimdi ben sana bir şey soracağım. Ben bu,
1: bu bir akımdı. Bir ara böyle bir forma vardı hakikaten. Bizim değil birkaç ülkede birden aynısını uyguladı.
0: Nihatlı
1: bu
0: falan
1: şeyler mi? Spor firmaları belli bir dönemde bunu yapıyorlar.
0: Bu yenisi mi yok eskisi?
1: Burada yok. Yuvarlak değil de bayrak şeklinde eski formalardan biri yine bu. Gökhan Gönül ne kadar gençmiş.
0: Hayır ama sağdakiler eski forma.
1: O da o sezonun forması. Bu deplasman forması, bir iç saha forması. Öyle birisi mavi çıkmış. Bu var.
0: Şimdi ben sana...
1: Bu yine mesela eskinin bir
0: bak,
1: şeyi bu da.
0: Şimdi bir şey soracağım. Bunu bir tutun arkadaşlar.
1: Bu kaç?
0: Emre 2010, falan var ya.
1: 2011 evet. 2011.
0: Sabri, Mabri.
1: Yani çok değil. Bundan 7 sene önce.
0: Servet, Gökhan. Şimdi bir şey soracağım. Bu numaralar var ya 17, 13, 18, evet. 4, 4 falan filan. O formanın da arkası şort ve ön... Tamam. Önüne de konulmak zorunda mı?
1: Evet.
0: Arkada var.
1: Şimdi şortta yok ama. Var. Şimdi yok.
0: Şortta
1: şimdi
0: var.
1: Formada hatırlamıyorum ben. Yok değil mi şimdi çocuklar?
0: Ne arkada
1: yok, yok.
0: Arkada şortta var. Yani bu bence numaranın önde olması hiçbir şey değil. Arkada var, şortta da var. Yani hatta şey orada bak Kazım. Kazım değil mi o?
1: Kazım,
0: 18.
1: Kazım. Evet koyayım. Var mı başka?
0: Bu
1: Bu da 2013-2014. Yine aynı tarz, yine aynı stil.
0: Tabii göğsümüzde işte bant, beyaz. Bu beyaz evet. Üzerine kırmızı var. Bu.
1: Bu ne işte.
0: Bu ne ya?
1: Bu örümcek adam mı bu çocuklar? Evet.
0: Örümcek
1: adam.
0: Ya bu ne ya? Ya şimdi bunu yapan bir sponsor bunu, firma.
1: Evet
0: bak,
1: yani.
0: Kardeşim bak.
1: Şu. 2017'ye gelince bu buna geliyoruz.
0: Mavi değil mi? O evet. Şey ne o? Turkuazmış.
1: Turkuaz.
0: Ya vay anasını. Ya şimdi bu firma istediği gibi benim milli formamı yapamaz abi. Öyle bir hakkı yok abi. Bedava yapıyorsa bilmem 300 bin
1: şimdi
0: tane.
1: Şimdi buna geldik abicim.
0: Ay, 30 bin tane yapıyor, 300 bin tane. Kaç tane yapıyor? İstediği gibi yapamaz abi benim milli formamı. Ben ona ancak otururum masada derim ki bak arkadaş benim milli formam budur. Yıllardan beri giydiğim. Şimdi bunun üzerinde konuşalım. Sen ne düşünüyorsun? Bu da yeni forma.
1: Sevgili yönetmenimiz lütfen kısa konuşun. Son bir dakika diyor.
0: Bak. Bu işte tepeden tırnağa şey. Komşulara bak. Bak. Ben, ne?
1: Var ben, ama burada çocuklar. Aşağıda da var numara yine.
0: Ay aşağıda var da yukarıda önde benim söylediğim.
1: Ha, evet evet.
0: Formanın önünde.
1: Yok yok abi falan diyorlardı da.
0: Ha. Yani. Bilmiyorum ya.
1: Evet.
0: Ya ben bilmiyorum. Bak biz Türk'üz abi.
1: Anladım. Sen bu ben bunu içime sindiremiyorum. Ben klasik formamı istiyorum. Ona yeni bir dizayn ne yaparlarsa yapsınlar ama bana bayrak gibidir o forma. Onu versinler diyorsun.
0: Abi bak şöyle sevgili Ender. Fenerbahçe'nin forması çubukludur.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın forması beyazdır. Siyah şort veya siyah beyaz şorttur. Tersi.
1: Galatasaray'ın da parçalıdır.
0: Parçalıdır abi.
1: İki.
0: Yani neyinle niye oynuyorsunuz abi? Benim anlayamadığım nokta bu abi.
1: Yani sağlık
0: şampiyon
1: Kemal
0: mu
1: abi.
0: Oluyorsunuz yaptığınız zaman onu?
1: İşte biraz pazarlama unsurları hadi giriyor.
0: Hadi ya bırak Allah,
1: ağzına
0: her
1: sağlık
0: şey
1: Kemal abi. Değerli izleyenler, size de bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Yeni programlarda buluşmak üzere. İki tane şeyimiz var. Arkası yarınımız var. Haftaya Bezir. Yapacağız.
0: Bir de neydi? Bir şey daha.
1: Hatırlayacağız onu. Hatırlayacağız. Birazdan. İyi hafta sonları, iyi pazarlar olsun.

0: Aspor Radyo.
1: İzleyenler, Süper Lig'de şampiyonluk hesaplarında yepyeni bir hafta yaşanacak. Şampiyon yarın belli olabilir. Geçen hafta da aslında aynı cümleleri kullanmıştık. Şampiyonluk yarışı bu haftaya kaldı. Bakalım bu hafta neler olacak? Tabii ki sadece şampiyonluk değil, hem Avrupa potasında hem de baktığımızda, tabii Avrupa potası derken ilk dörtteki değişimlerden bahsediyorum, hem de küme düşme hattında ilgi çekici maçlar var. Artık sona geldik. Süper Lig'de son iki haftanın içerisine gireceğiz ve tabii ki biz de uzun uzun Süper Lig'de bu haftayı ve muhtemelen önümüzdeki haftaya kalırsa hesapları, tabii bu hafta olur mu olmaz mı ama küme düşme hattı son haftaya kalacak gibi, onları konuşacağız. Fenerbahçe'de adaylar açıklanıyor, adaylar açıklamalar yapıyor, seçime yaklaşıyor Fenerbahçe. Tabii ki Fenerbahçe'nin de gündemi bambaşka. Fenerbahçe'deki mevcut şampiyonluk yarışının ya da mevcut umutların yanına eklenecek bir kongre süreci olacak. Onları da Art Futbol'da konuşacağız. Mayıs sonundayız yavaş yavaş artık. Gündem her zamanki gibi çok yoğun. Ahmet Akçan, Cem Kerpiççiler ve Zeki Uzun Durukan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi
3: hoş yayınlar. Bulduk. İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: İzin verirsen Cem'e Allah kavuştursun demek istiyorum. Çok sevdiği teknik direktörü maalesef ülkemizden ayrıldı. Ama Allah Almanya'da kavuştursun sizi. Türkiye'de değil tabii.
4: Hocam erken bir atakla 1-0 öne geçti.
3: Böyle bir espriyle tempoyu yükseltmek istedim.
2: Bu şey gibi oldu yani...

0: Start verildi. Koşu başladı. Hocam da hemen adımı attı böyle.
1: Hocam erken bir atakla 1-0 öne geçti. Maçın içerisinde ben yanıt vermeye çalışacağım.
0: Peki, hocam. Bak hocam gördün mü? Tedesco gibi değil isteyeceğim.
2: Derbilerde öne geçen her zaman kazanır.
0: Hayır şöyle yani. Tedesco gibi değil derken hemen cevap verme peşinde değil. Böyle yavaş yavaş sakince oyunu oynayıp cevap verme peşinde. Valla son haftaların içerisinde izlediğimiz gibi geçen hafta da aynı cümleleri kurduk. Zeki abi şampiyon belli olabilir.
3: Evet.
0: Galatasaray çok favori olduğu bir maça çıkacak. Maçı da konuşacağız ama işte Galatasaray'da şampiyonluk heyecanı, belki Icardi'nin seyircisine vedası.
3: Evet.
0: Bu konuda önemli tabii ki. Fenerbahçe'de bir yandan az da olsa hani şampiyonluk umudunu son haftaya bırakmak. Bir yandan kongredeki adaylar yeni yaklaşan yani yeni yaşanacak olan kongre ve muhtemelen yeni isimlere geçecek transferler. Beşiktaş-Trabzonspor gündem çok farklı. Beşiktaş'ta yeni sezon planları, Trabzonspor'da kupa hesapları var.
3: Evet.
0: Derken böyle aşağıya gittikçe listede uzuyor. Takımların hesapları birbirinden farklı. Böyle bir sezonu yavaş yavaş noktalayacağız.
3: Aslında sezonun rutinini bozan Fenerbahçe'nin efsane başkanı, onursal başkanı, ombudsmanı Aziz Yıldırım oldu. Bir renktir Aziz Yıldırım her zaman Türk futbolunda. Büyük katkıları da olmuştur. Bugün bu kadar akıllı statlar, modern tesisler varsa onun fitilini ateşleyen isim Aziz Yıldırım olmuştur. Hayırlı olsun kendisine kongre sürecinde. Başarılar dileyelim. Çünkü şampiyonlukları bilen, Fenerbahçe'ye 6 şampiyonluk yaşatan, hatta en uzun süre başkanlık yapıp 20 yıl 111 gün müthiş, yani bir ömrün 1/4 diyelim. Kendisi 73 yaşında, Allah uzun ömürler versin. 92 kupası var bu arada. Yani futbol dışında da böyle zirvede bir isim. Onu da söyleyeyim. O yüzden yani bir renk gelecek. Önümüzdeki yıl çekişme çok daha farklı olacak. Galatasaray'a gelirsek, Galatasaray tabii ki idmanı açmanın, yani Samsunspor maç öncesinde idmanı açmanın, şampiyonluğu orada kutlamanın, şampiyonluk kutlamalarının provasını yapmanın kurbanı oldu diyebilirim. Bir hafta erteledi ama sonuçta Rams Park'ta kutlanacak bir şampiyonluk daha keyifli olacak diye düşünüyorum onlar için. Ben yarın Galatasaraylı futbolcular eğer galibiyeti getirecek golü atamazlarsa o arkadaki 50 bin taraftar o coşkusuyla golü attırır. Öyle bir durum var. Fenerbahçe'ye gelirsek enteresan bir şekilde, hatta bugün biten Fenerbahçe sayfasına baktım da fotomaçın. Yani hep ikinciliği garanti altına alalım, ikinciye olalım. Hep bu var. Şampiyonluğun şeysi konuşulmuyor. Geçen hafta 3 gol atan Talişka'nın sevinçlerine bakın. Hiç sevinmiyor bile. Yani ya ben niye bu maçta, hani Galatasaray maçında atsaydım keşke o penaltıyı. Yani bu goller hani bir işe yaramıyor der gibi. Yani ikincilik hiç mutlu etmiyor Fenerbahçe'yi. Haklı, sürekli ikinci oluyor. Yani sonuçta bir şampiyon çıkıyor ama şunu artık kabullenmemiz lazım. 4 takım şampiyonluğa aday oluyor. Sezon başında büyük yatırımlar yapıyor ama bir şampiyon çıkıyor. O yüzden bu sene bir milat olsun. Şu şampiyon olan takımı geri kalan bütün takımlar tebrik etsin, alkışlasın. Çok bu, böyle olsun. Yani önümüzdeki yıl bir başka takım şampiyon olduğunda onu da diğerler alkışlasın. Yani burada hemen yok yapı, yok hakemler, yok şu, yok bu deyip altını doldurup tebrik etmiyoruz. Olmaz. Gerçekten çok zorlu, meşakkatli. Galatasaray için de bu kadar puan kaybetti. Yani onlarda hakem hatası, sayılmayan gol oldu. Bir sürü şeyler oldu. Yani Galatasaray açısından da, diğer kulüpler açısından da herkes eşit şekilde başarısız hakemlerden nasibini aldı, onu söyleyeyim. Belki en çok bu sezon Beşiktaş aldı. Ama son haftalarda Trabzonspor'un hakem kurbanı olduğu maçlar var. Fenerbahçe hakemlerden çekti. Galatasaray çekti. Herkes çekti. O yüzden şampiyon olan hak ederek şampiyon oluyor. Yani bunu kabullenelim ya. En iyi kadrosu olan, en iyi futbolu oynayan takım şampiyon oluyor. Ama bu sene Aziz Yıldırım şunu söylemişti. Yani bu söylemleri çok önemli. Siz işte Mourinho'dan bir yılda vazgeçtiniz. Mourinho'dan bir yılda vazgeçilmez. Bekleseydiniz demişti sezon başında Mourinho gönderilirken, işte gönderildiği haftalarda. Öyle bir söylem olmuştu yakın çevresinde. Mourinho ile Fenerbahçe devam etseydi belki de Mourinho bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapardı. Bu şaşalı kadroyu. Portekiz'de de sonuçta Benfica'da yenilmedi. Şampiyon olamadı ama şu anda Real Madrid'de pazarlık yapabilecek bir marka isim. Çok çabuk Mourinho'yu da harcadık. Jesus'u harcadığımız gibi. Yani Türk futbolunda hani Aziz Yıldırım neden heyecan getirir? Aziz Yıldırım döneminde en iyi Brezilyalılar, Brezilyalılarla, iyi Brezilyalılarla şampiyon olmayı biliyordu. Fenerbahçe baktığında Ederson'la Talisca'nın derbideki hatalarının, Brezilyalılarının kurbanı oldu bir anlamda. Aziz Yıldırım döneminde Brezilyalılar Fenerbahçe'ye şampiyonluğa taşıyordu. Farklı farklı isimler, biraz sonra konuşuruz. Fenerbahçe'ye getirmeyi düşündüğü, planladığı isimler. Hani elbette ki Aykut Kocaman şu anda çok mantıklı görünüyor Fenerbahçe için. Daha Aykut Kocaman'ı da dinlemedik bu arada, bilmiyoruz. Ama Aziz Yıldırım'ın kafasında çok büyük isimlerin de dolaştığını biliyoruz. Yani karşı tarafın da, diğer başkan adayının da hamlelerine göre adımını atacaktır. Hatta bir dernekte az önce taze taze bilgiler geliyor şu anda Aziz Yıldırım'ın konuşmalarıyla ilgili. Evet. Genç Fenerbahçe'yi başarıya taşıyacak bir yönetim kurulu oluşturmamız lazım diyor. Diğer başkan adayına da, Hakan Safi'ye de başarılar diliyor. O da kazanabilir diyor bu arada. Yani hani benim ismim tamam, ben isteyen çok ama diğer başkan adayı da kazanabilir diye açıklamalar.
0: Senin bahsettiğin ses abi hazırmış.
3: Tamam, öyle mi?
0: Bir dakikalık bir açıklama hemen izleyelim.
3: Tamam.
4: Fenerbahçe'de bu yıl artık bir şeylere dur dememiz lazım hep beraber. Benim şahsımla yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil bu. Bunu biliyorum. 12 yılın getirdiği bu son durumda ve sonuçta hepimizin beraber olması lazım. Birlik beraber. Tamam, Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem çalışmalı. 98'de yaptı başkanların, divan başkanların, federasyon başkanlarının çıktı bir yönetim oldu. Ve o yönetim önümüzdeki 20 yılda da damga vurdu. Onun için sizlerden, hepinizden destek olmanızı, rakip aday da kazanabilir, biz de kazanırız, önemli değil. Ama birlik ve beraberliği bozmayalım. Tribünde de, kongrede de, taraftarda. Her yerde birlik olalım ki bu güç bizi bu sene şampiyon ve başarılı olsun. Hepinize teşekkür ederim.
0: Evet, izledik Aziz Başkan'ın konuşmaları. Çok yeni, çok sıcak konuşmalar bunlar. Cem Başkan diyor ki Aziz Yıldırım, başkan derken tabii yani biz alıştık hani o tabiri kullanmaya, tabii ki Hakan Safi ile birlikte bir yarışa girecek. 12 yıldır yapmadığımız şeyi yapmamız lazım, birlik olmamız lazım ama ben bunu tek başıma yapamam diyor.
1: Çok doğru söylemleri var. Aziz Başkan stratejik bir hamleyle zaten yarışa başladı ve teması birlik, beraberlik teması. Tabii bunun çok sorgulanacak noktaları da var. Eski başkan Ali Koç döneminde neden birlikte beraberlik olmadı? Neden o birlik ve beraberlik içinde siz olmadınız? Bunları da masaya yatırıp uzun uzun tartışmak gerekir. Fakat Fenerbahçe'de bozulması gereken anlatılar var. 12 senedir baba santrafor, baba stoper, baba kaleci üzerinden bir anlatı yürüyor. Ve bu ezber bozulmadıkça Fenerbahçe'de işler asla düzelmeyecek. Gelebilecek herhangi bir başarı da tesadüfen gelecek. Yani bir ihtimal içerisinde evet gelebilir mi? Gelip asıl mesele şu. Fenerbahçe'de herkes isimleri konuşuyor. Fakat Fenerbahçe'nin oyun ideolojisi, oyun aklı, Fenerbahçe nasıl bir yapılanmanın içerisine girecek? Fenerbahçe'nin 40'tan fazla oyuncusu var. Herkes alınacak oyunculardan bahsediyor. Fakat sadeleşmeden kimse bahsetmiyor. Bu oyunculardan nasıl çıkılacak? Ederson harika bir transferdi. Hep beraber burada Türkiye yer yerinden oynadı. Ayağı iyi kaleci denildi. Müthiş kaleci denildi. Fenerbahçe bir kere bile iki stoperini açıp Ederson'u orta sahaya kadar çıkarıp Ederson'u kullanamadı. Bütün bunların temelinde oyuna bakış yatıyor. Ben hep bahsedilen o büyük transferler, o büyük yıldız algısı yerine birilerinin de oyun ideolojisini düşünmesi gerektiğini ve bunu anlatması gerektiğini düşünüyorum. Diğeri çok kolay. Burada ben de Jan Oblak'tan çok rahat bahsedebilirim. Önde Aziz Yıldırım'ın ilk adayı Sörloth. deyip bambaşka cümleler kurarım ama asıl mesele bir oyun ideolojisi. Ona uygun bir yapılanma. Önümüzde bir sene var. Gelecek başkanın o bir sene

0: içerisinde neler yapabileceği, ki şunu da tartışmak lazım. Jose Mourinho geldi gitti, en son Tedesco geldi gitti. Fenerbahçe bir teknik direktör öğütme mekanizması haline geldi. Hangi yabancı hocayı nasıl ikna edeceksiniz buralara gelmeye, Fenerbahçe'ye gelmeye? Fenerbahçe'nin işi çok zor, anlatılan çok büyük masallar var. 12 senedir masal anlatılıyor. Ne yazık ki taraftarın birçoğu da bu masallara inanıyor. Fakat Mayıs ayında bambaşka acı gerçekler çıkıyor Fenerbahçe taraftarının önüne. Biraz oyuna bakmak lazım. Dünyada oyun aksı nereye gidiyor? Çok kısa anlatacağım. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Galatasaray'da Osimhen'in attığı golde bir uzun taç var. Bu uzun taç orada ilk defa atılmadı. Kazımcan da bu taçı atıyordu Jakobs yerine. Orada zıplayan Lemina yerine de Abdülkerim de aşırtıyordu. Arkada Osimhen yerine de Barış Alper Yılmaz oluyordu. Neyi anlatıyorum? Elit liglerde atılan 4 golden biri duran toptan geliyor. Fenerbahçe'de bir duran top antrenörü, bir atletik performans antrenörü. Dünyada çok örnekleri var. Arsenal, Nicolas Jover, Bernardo Cueva. Anlatırız. Auston McPhee. Dünyada oyun bambaşka bir yere gidiyor. Ben Fenerbahçe'de oyuna böyle bakan bir başkan, bir yapılanma, bir organizasyon duyarsam oturacağım ve ne diyeceklerini dinleyeceğim.
1: Evet, yani az sonra seçimden sonra o oyun ve kadro uyumu olacak mı? Yani hangisini birbirine uyarlamak lazım, onu da hep birlikte konuşuruz. Ahmet Hocam, dediğim gibi yani Fenerbahçe, ki Zeki abi de belirtti, yani gündemde hani çok kalan son iki hafta yok. Evet, maçlara çıkacak Fenerbahçe ama bir umut beslemiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şu an odaklandığı nokta kongre.
2: Ya, görünen köy misali Galatasaray'ın şampiyonluğu artık çok net bir şekilde görünüyor. Galatasaray'ın bunu gördüğü gibi Fenerbahçe'de rakipleri de görüyorlar. O yüzden fazla umut yok, o kesin. Tabii biz hem bu dönemde de her kulübü ayrı ayrı değerlendiriyor olmamız lazım. Bizde bir kendi gücünle futbolda belirli başarılara ulaşabilirsin. Yani senin yaptığın doğrular önemlidir. Onlar seni bir yerlere taşır. Ama futbol biraz da bir hata oyunu. Bazen sen çok doğru yapmasan bile rakip o kadar çok hata yapar ki bu da seni ön plana çıkarır. O yüzden son senelerden bence bütün kulüplerin çıkarması gereken dersler var. Bu senenin değerlendirmesini ayrıca yapabiliriz. Ama bizde şu alışkanlık var. Biz önce diyoruz bir başkan seçelim, bizi şampiyon yapsın. Bir başkan seçiyoruz. O başkan da bir teknik direktör belirliyor. O teknik direktör bizi şampiyon yapsın. Hayır, günümüzde 10 tane de iyi başkanı bir arada seçsen, 10 tane de en iyi teknik direktörü bir araya getirsen, bunlar şampiyonluğa yetmeyebilir. Günümüzde ekip çalışması yapmak lazım. Ve bütün ayrıntılar detaylarda gizli. Onları da bizim burada konuşuyor olmamız maalesef mümkün değil. Ama klasik alışkanlığımız ne? Al yıldız futbolcuyu, ver büyük parayı, o seni şampiyon yapsın. E bakıyorsun, 4 takım da bu harcamaları yapıp yıldız futbolcu alıyorsa 3'ü yine şampiyon olamıyor. Şampiyon olamayanlar ekonomik yönden çok ciddi bir şekilde batağa giriyorlar. O yüzden bence bu yarışa bütün kulüplerin aklı selim bir şekilde çoktan başlamış olmaları lazımdı. Fenerbahçe dahil yönetimini seçecek. Burada bakıyorum Galatasaray ile Trabzon'un çok büyük bir avantajı var. Çünkü ben başarılı olmanın temel ilkesi olarak başkan yönetim bir paydaş, teknik heyet, takım ve taraftar. Bu dört ayağın uyum içinde, bakın planlama da değil, uyum içinde planladıklarını gerçekleştirdikleri takdirde şampiyonluğa varacaklarına inanıyorum. Galatasaray'ın başkanı var, yönetim var. Yani her ne kadar çok ufak bir iki değişiklik olsa bile Dursun Özbek son 3 sene şampiyon olmuş. Yarın büyük bir ihtimalle 4. Böyle bir yönetimde yine 4. şampiyonluğunu yaşayan bir teknik heyet var. Galatasaray son 4 senede bakın yeniden yapılanmamış. Altını ısrarla çiziyorum. Yeniden yapılanma. Hayır. Gelişme. Takımı geliştirme. Galatasaray'ın geliştirmeye müsait bir takımı da var. Taraftar zaten Galatasaray'da her zaman olduğu gibi yine muhteşem. Şimdi sizin dört ayağınız şu an uyum içinde yürüyorsa bu önümüzdeki sene için en büyük avantaj. Trabzon'a bakıyoruz. Keza yönetim başkan Fatih Tekke Hoca. Takım Galatasaray kadar olmasa bile orada bazı gelişimler sağlayabilirler. Beşiktaş'ta

0: Sergen Hoca şu an sorgulanıyor. Ama onların daha da büyük eksikleri var takım açısından bakıldığında. Fenerbahçe'de şu an başkan da seçilecek. Yönetim de belli değil. Her ne kadar tahmin edilse bile teknik direktör dahil o da netleşmemiş. Bunlar net olmayınca takımda kimler kalacak o belli değil. O belli olmayınca kimleri alacağınız sorun. Ve her şeyden önemlisi Fenerbahçe'de futbolcuların çok mutlu bir şekilde başarı odaklı çalışacakları bir ortam yok. Şimdi Fenerbahçe'nin yapacağı çok şey var. Yani bütün bunlar Fenerbahçe şampiyon olamaz anlamına gelmez. Diyorum ya, bazen siz çok doğru yapmasanız bile rakibiniz kendisine zarar veriyor. İntihar ediyor, kamikaze yapıyor.
1: Doğru.
0: O yüzden Türkiye'deki futbol gerçeği bu. Ben her takımın bu ortamda bile şampiyonluğa aday olabileceklerine kesinlikle inanıyorum. Ama zaman kaybetmeme şartıyla. Şu an bile yapılması gereken çok şey var. Ben olsam onları yaparım. Her şey bir tarafa, kulüpler bazında da birbirinden farklı olacağı için onu gönül rahatlığıyla biraz detaylı bir şekilde açabilirim.
2: Ben şunu söyleyeceğim. Tabii ki burada doğru bir şekilde gidilmiyor. Yani Galatasaray bunu doğru bir şekilde yapmaya başladı artık. Hatta ilk yılki transferinde şunu söylemişti. Başkan Dursun Özbek ve ekibi değerlendirmede şunu söylediler. Bu şampiyonluk bize pahalıya mal oldu. İşte 1 milyar lira harcadık, 198 milyon lira kazandık. Ama gelinen 3. ve 4. şampiyonluklarda Galatasaray harcadığının kat be kat fazlasını kazanmaya başladı. Geçen yıl Başkan Dursun Özbek'le yaptığım röportajda kulübün kasasına önümüzdeki 2 yılda 650 milyon dolar girecek dedi. Onu de aşacak potansiyele geldi Galatasaray. Düşünün, Fenerbahçe ile oynuyor. 50 bin liraya bilet satabiliyor. İşte ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 250 bin liraya bilet satabiliyor. Hep dolu tribünler. Bunu paraya çevirdi ama şimdi Fenerbahçe dediğin yeniden yapılanma. Önümüzde güzel bir örnek var. Trabzonspor. Mesela Felipe Augusto'yu Circle Bruges'dan 5 milyon euroya almıştı Trabzonspor. Şu anda Benfica istiyor Trabzonspor. 15 milyon euro istiyor, 15 milyon euro talep ediyor. Zubkov'u da istiyor Benfica. İkisini birden Zubkov'la. Zubkov tabii Türkiye'den tanıdığı için Mourinho özellikle istiyor. Felipe Augusto 15 gol attı. Onaccio'nun gölgesinde kalmasına rağmen. Çok da bir iyi oyuncu aslında. Yani öyle baktığında gerçekten yani Trabzonspor bunu bir şey gibi düşünün. Yani bir şirket, kulüp hem yarışacak hem kazanacak. Yani transferi bu şekilde yapıyorlar. Yine potansiyelli oyuncu transferlerini yapmaya çalışıyorlar. Ama başkanın dün Aspor'a söylediği gibi giden oyuncular olacak. Evet, ben hani 1-2 oyuncu diyor ama daha fazla da gidebilir. Ama yerine 7-8 oyuncu alacağız diyor. Alınan oyunculara baktığında yine gelecek vaat eden oyuncular. Yani hem işte Trabzonspor'a katkı versin, yarışsın hem de para kazanalım. Bu şekilde de bir gelir kulübe gelir kazandırabiliyorsun. Gelir kapısı oluyor. Şimdi Fenerbahçe şunu istiyor. Kısa yoldan biz tamam borcumuz artsın, zarar edelim ama şampiyon olalım. Çünkü taraftar dinlemiyor artık. Yani bu işin finansmanına, ekonomik durumuna bakmıyor. Bu var ama Aziz Yıldırım'la ilgili şunu söyleyebilirim. Aziz Yıldırım mutlaka aldığı oyuncudan da çok zarar edeceğini düşünmüyorum. Alacağı oyunculardan güzel mottoları var. İşte önümüzdeki yıl biliyorsun Fenerbahçe'nin 120. yılı, 120. kuruluş yıl dönümü. 120. kuruluş yıl dönümümüzde destansı bir sezon ve gelen şampiyonluk, böyle bir mottoları var. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin çocukları artık hep gülecek. Bu şekilde zaten en büyük başkanlığa aday olmasının faktör hem kızına yapılan bir baskı hem de Fenerbahçeli çocukların her fırsatta söylüyor. Fenerbahçeli çocuklar niye ağlıyor? Bir de işte garip garip transferler, harcanan paralar, karşılığının olmaması.
3: Eleştirdi kadroyu, birincilik tabii, kadrosu dedi.
2: Tabii aynen. Ve şimdi kendisi tabii dediğim gibi hani 70

0: 3 yaşında genç bir ekip kuralım diyor. Çünkü o söylemleriyle, duruşuyla, fikirleriyle, bilgi ve tecrübesiyle ekibini sevk ve idare edecek teknik adamına kadar. Ama böyle bir akla ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin bir zihniyet devrimine ihtiyacı vardı. Ali Koç döneminde bunu Saadettin Saran son virajda yaptı. Aslında hiç yapmak istemiyordu. Belki de mecbur kaldı. İteklediler biraz hakemleri konuşma. Ali Koç evet çok yatırım yaptı. Belki 150 transfer yaptı. Ama hep sağ dışında aradı. Yani başarının sağ dışına çıkarak kazanılacağını, masada kazanılacağını düşündü. Sahayı ihmal etti. Yani Jesus geldiğinde sahayı konuşurken hoca ne yapıyorsun? Sen sürekli sahayı konuşuyorsun. Biraz da hakemleri konuş. Federasyonu konuş. Sağ dışını konuş. Galatasaray'ı konuş. İşte rakiplere karşı işte onları etkileyecek, aşağı çekecek söylemlerde bulun. Mourinho bunu çok iyi yaptı. Mourinho da orada Okan Hoca'yı kafasına taktı mesela. Okan Hoca beni nasıl yener? Okan Hoca nasıl bu kadar başarılı olur benim olduğum ligde diye düşünerek gitti. Sonra orada Sporting Lisbon'la atışmaya başladı. Portekiz ligine gitti. Porto'yla. Hakemler Porto'ya yardım ediyor. Sporting Lisbon'a yardım ediyor. Bizi doğruyorlar demeye başladı. Orada da olmadı ama bu şekilde olmayacağını Aziz Yıldırım anladı. Bence Aziz Yıldırım gelince tabii ki bir ağırlığı olacak ama takıma yani şunu diyecektir. Evet, hakem hata yapsa bile çağırıp hocasını ve takımı, arkadaşlar siz bugün ne oynadınız da hakem üzerinden bu maçı değerlendirelim. Bunu da diyecektir. Ve kendisine çok baskı yapılıyor. Şunu söylüyorlar ki ben geçen hafta cumartesi günü takım oyunu programında söylediğimde herkes bana tepki gösterdi. Aziz Yıldırım nasıl başkan adayı olur? Hatta orada bütün söylemlerini anlattım. İşte çağrıda bulunacak, aday olacak, pazartesi açıklayacak dedim ama orada Mehmet Ali Aydınlar'ın geri çekilmesini bekledi. Yani salı çarşambayı bekledi. Orada hani diğer başkan adayların da benim etrafımda birleşin, geleceğin Fenerbahçe'si, Los Galacticos'u, Yıldızlar Topluluğu Fenerbahçe'yi kurmak için el ele verelim. Orada hepsini söyledim. Bütün şifrelerini şimdi Aziz Yıldırım kendi anlatıyor. Yani bilgiler, biz haberciyiz, bize bilgi gelir ama sosyal medyaya bakıyorsun, küfür gırla gidiyor. Sen ne palavra atıyorsun, Aziz Yıldırım başkanlığa aday olur mu artık falan. Bunu Fenerbahçe'nin içindekiler de söylüyor, onların bile haberi yok. Ya, o yüzden A-Spor bu kadar izleniyor işte. Biz burada haber hep sürekli en iyisini veriyoruz. Burada haberciler var. Gerçekten biraz da kendimizi savunalım çünkü sürekli bir aşağılama var. Bir aşağılama kültürü var.
1: Doğru.
0: Ya sen ne biliyorsun? Sen ne nereden biliyorsun?
1: Bu konuda çok
0: Fenerbahçe'nin içindekiler de bunu söylüyor.
1: Bazen
0: ya, garip bir şekilde
1: çizgisinin bir miktar dışına çıkılabilir diye.
0: Yani haber gelip de haber bekler mi? Haberi beklemez. Veriyoruz. O güne denk geldi, verdik. Onu
2: peki,
0: söyleyeyim.
2: Şimdi
0: ben Fenerbahçe'yi güzel günlerin beklediğini düşünüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım kenardan ligi çok iyi analiz eder. Mercek altına alır. Galatasaray niye bu kadar başarılı oldu? Onu mutlaka analizini yapmıştır. Biz niye başarısız olduk? Onun da çok güzel betimlemesini yapıyor. Şimdi akıl olarak, üst akıl olarak Fenerbahçe'nin önüne ışık tutacak. Öncekiler genelde gözlerine ışık tutuyordu. Futbolcuların, takımın, camianın. Bu farklı bir şekilde Fenerbahçe'yi 100. yılda hani şampiyonluğa ulaştırma konusunda bence bir adım öne çıkacak. Ama tabii bakacağız icraatlarına, yönetim kuruluna, yapacağı transferlere ki isimler konuşuluyor. Biraz sonra onları da zikrederiz ama
2: şunu da
0: çok maliyetli bir şey var. Hatta sponsorları da bulmuş belirli isimler için. Golcü transfer için sponsorlarım hazır demiş.
1: Çok önemli.
2: Şunu da soracağım abi çok kısa. Hiç Hakan Safi'den dem vurmadı.
0: Saygı duyuyoruz bak.
2: De Aziz Yıldırım dedi.
0: Niye ama diyoruz
2: seçim
0: bunu?
2: Seçim Aziz Yıldırım'ı kazanacağını düşünüyorsun.
0: Hayır hayır. Ben öyle düşünüyorum ama kendisine çok saygı duyuyorum. Gerçek iyi bir Fenerbahçeli ve çok çalışıyor. Hocalarla görüşüyor. Transferlerle ilgili burada şunun için diyorlar Aziz Yıldırım'ı. İşte Ali Koç'u getirdik. Büyük umutlarla olmadı. Çok para harcadı. Şaşalı kadro, en iyi teknik direktörü getirdi. Şampiyonluğu bilmek farklı bir şey. İşte Dursun Özbek bunu çok iyi biliyor. Gerçekten çok iyi biliyor. Yine. Camiaya sevk ve idare, birleştirme, bütünleştirme, bu iş farklı bir şey. Aziz Yıldırım da şu anda Fenerbahçe'nin üst aklı. O yüzden hani sen bunu defalarca yaptın, tekrar yaparsın diye başkanı oraya getirdiler. Oraya kadar getirdiler şimdi. Ama Hakan Safi de kazanabilir dedi. Kendisi de aynı şeyi söylüyor. Hep birlikte göreceğiz. Güzel bir seçim yarışı olacak bence Fenerbahçe'de. Ama ben Aziz Yıldırım'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü tecrübeleriyle birlikte

0: de Galatasaray'la hani sağ dışında işin bürokrasisi konusunda yarışabilecek bir profil. Her tarafta bir saygınlığı, karşılığı var. Federasyonda bir karşılığı olur. Merkez Hakem Kurulu'nda bir karşılığı, medyada bir karşılığı, Fenerbahçe camiasında diğer kulüp başkanları ve diğer camialarda bir ağırlığı, bir ismi, bir karşılığı var. O yüzden diyorum.
1: Peki Cem'e de şunu sormak istiyorum. Şimdi Cem, Aziz Başkan kendi döneminde, belki son 5 yılı biraz hariç tutabiliriz ama yani çok önemli imzalar attı. İşte Anelka gibi, Roberto Carlos gibi, Musa Sow, her ne kadar burada olmasa ve çok tartışılsa da Daniel Guiza. Guiza bu arada oynamaya devam ediyor. Onu da söyleyelim. İspanya'nın baya baya alt liglerinde. 9. ligdi galiba en son. Ve Guiza geldi, gol kralı olduktan sonra geldi. Mallorca'da gol kralı oldu, geldi. Musa Sow işte yanlışım yoksa Lille'de gol kralı oldu, geldi.
2: Evet. Aragones
1: şampiyon oldu, geldi. Hani böyle çok flash transferleri de oldu. Tabii Anelka, o dönemin
0: Anelka,
1: onu da aynen saydım abi. Anelka da geldi.
0: Ocak ayında.
1: O dönemin tabii ki rakamlarına göre incelemek, irdelemek lazım ama 14 milyon euro Aziz Başkan'ın şu ana kadar en fazla imza attırdığı yüksek bedel, o da Daniel Guiza transferi.
0: 28 milyon dolardı benim bildiğim ya. Çok. Öyle diyorlardı galiba.
1: 14 abi her yerde.
0: Öyle mi?
1: 14. Sanki 14. Öyle 28 attı gol. Gol sayısı. Mallorca'da 28 evet. Gol attı.
3: Benim aklımda da 13 kaldı.
0: Öyle mi?
1: 14. Yani.
0: Evet. Bu kaynaklarda 28 gol attı.
1: 28 gol attı.
3: 13 bonservis.
1: 28 gol attı.
3: Herhalde menajerlik ücretleriyle.
0: Ama Robert Ortega'ya da çok iyi para verdiklerini düşünüyorum.
3: 15 milyon dolar.
0: Evet, o da öyle yüksek bir şeydi.
1: Yani 14-15 diyelim. Böyle bir dönem mi olmasını bekliyorsun bu arada? Aziz Yıldırım da olsa, Hakan Safi de olsa, hani böyle bir dönem mi Fenerbahçe'de yaşanmasını bekliyorsun, yoksa Fenerbahçe'nin başka bir yapılanmaya mı gideceğini düşünüyorsun?
2: Fenerbahçe'de seçimin mottosu gelenekçiler değişimcilere karşı olacak bence. Burada gelenekçilerden kastım Aziz Yıldırım Bey ve ekibi olacak. Ve orada Aykut Kocaman tercihi birinci tercih olarak öne çıkıyor ama Zeki abinin sözlerinin arasında çok önemli bir haber var, detay var. Duruma göre bir yabancıya göre de bence gidilebileceği
0: kimlere
2: noktasında.
0: Kimlere hayranlık duyduğunu sen biliyorsun. Ancelotti'ye çok hayrandır. Çok Conte'ye önemli. Çok hayrandır. Daha önce Jürgen Klopp'a Fenerbahçe bir yılda nasıl şampiyon olur diye danışmanlarına, ekibine ve Jürgen Klopp'a yaklaşık 200 sayfalık bir sunum yapıyor. Yani diyor ki ne yapmalıyız biz? Bir yılda nasıl şampiyon oluruz?
1: Ancelotti madde, bu arada madde. İstanbul'u havaalanına getirmişti başkan, hatta tesislere evet.
0: Ama tabii, tabii. Ya, tabii.
1: Bizim Hüseyin abinin geçen gün Twitter hesabında görmüştüm. Galiba Jürgen Klopp bir yazı yayınlamış. Yani yazının şeyine bakmadım ama Hüseyin abi paylaştığı için diyeyim ben de. Klopp'un açıklaması olduğunu düşünüyorum. Orada şunu diyordu Klopp. 25 yıldır yapamadığım şeyleri şimdi

0: Yani ben böyle bir teknik direktör de olabilir ama Aykut Kocaman tabii ki burada duygusallığı ön plana çıkarırsa yönetim kurulu ve işte üst akıl hepsi Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu derse ki Aykut Kocaman bu işi başarır. Ama diğer tarafta da çok güçlü bir Okan Buruk ve ekibi var, yönetim var. O yüzden diyorum ama ilk yılda şampiyon yapacaksa Aykut Kocaman yapar. Yabancı teknik direktöre sabredilmiyor. Çünkü Mourinho bu sene olsa dediğim gibi hani çok çabuk vazgeçtiniz demiş. Belki şampiyon yapacaktı. Jesus hatta Pereira bile. Pereira belki 7-8 yıl Fenerbahçe'yi çalıştırsaydı 2-3 şampiyonluğu olurdu. Nottingham'daydı değil mi? Çok fark yarattı. Orada iyi işler yaptı. Gitti yer takımda aslında iş yapıyor. Farioli'yi getirsinler. Şampiyon yaptı. Yani beğenmediğimiz Alanya Spor'dan beğenmediğimiz Farioli gitti.
1: Ben beğeniyordum
0: şampiyon.
1: Da ülkemizdeki genelde bazı teknik direktörler evet. Beğenmiyor yani.
0: Ya hep şey dendi ya işte geriden oyun kurmaya oyun kalkarsan fark yersin. Genelde fark yedi büyük takımlardan yani 100, biliyorsun. 130
1: milyon euro,
2: işte vazgeçmedi.
1: 130 milyon euro bütçe harcayıp Türkiye Kupası'na final oynayamayan teknik direktör işte Porto'yla Portekiz liginde şampiyon olan teknik direktörü beğenmiyor.
0: Ahmet Hocam'ın fikri çok önemli burada. Şey olarak çok önemli. Yani teknik direktör seçiminin duygusal mı davranmak gerekir burada, profesyonelce mi davranmak gerekir? Onu da merak ediyorum. Hani Aykut Kocaman mı olmalı, yabancı bir teknik direktör mü olmalı?
3: Şimdi profesyonellik ki bunun içine ben aklı koyuyorum. Günümüzde olmazsa olmaz. Bakın biz yarım saattir konuşuyoruz. Hep yine kişilerden konuştuk.
0: Evet.
3: Şimdi ben belirli insan gruplarını onları tarif etmeden söyleyeceğim. Bir insan grubu vardır. Fikirlerle, felsefeyle uğraşır. Bir insan grubu olaylarla uğraşır. Bir başka insan grubu da kişilerle uğraşır. Yani biz kişilerle uğraşmaya devam ediyoruz. Demin de şunu söyledim. Çok net. Dünyanın en iyi 10 tane teknik direktörünü aynı anda getirsen bile bu başarının garantisi değildir.
2: Olmayabilir.
3: Biz Farioli'yi değerlendirecek olursak da bizdeki dönemini değerlendirmemiz lazım. Oyun anlayışını değerlendirmemiz lazım. Bakın bu sene yaptıkları muhteşem ama Ajax'ı değerlendirmemiz lazım. O yüzden bizde şu gerçek var. Eğer Zeki benim arkadaşımsa o istediği kadar hata yapsın ben Zeki'yi övmeye devam ediyorum. Yok Zeki bana bir kere yan baktıysa Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa kötü. Yani biz maalesef taraf oluyoruz. Yani günümüzde şimdi bir özel ilişkilerin dışında bir de farklı bir şekilde anlatacağım. Biz çok delikanlıyız. Söz ağızdan çıkar. Bir defa Tedesco iyi dediğimiz anda Tedesco ne yaparsa yapsın hep iyidir. Bakın bir çıkarımız yok. Veya bir hoca kötüyse hep kötüdür. Yani bizim bunlardan vazgeçiyor olmamız lazım. Tabii ki bizim görevimiz yeri gelince bir hocayı bir sezonluk performansıyla değerlendirmek, yeri geldiğinde bir maçı değerlendirmek, o maçı değerlendirirken hocayı futbolcular ayrı değerlendireceğiz. Bir maçta benim performansım kötü olabilir. Beni orada eleştirmek benim kötü olduğum anlamına gelmez. O yüzden önce bir yola çıkmak lazım. Bakın şu an kulüpler benim görüşüme göre yola çıktı. Galatasaray belirli bir mesafe kat etmiş. Fenerbahçe en geriden geliyor. Şimdi biz o hedefi doğru belirleyeceğiz. Karınca misali. Karıncaya demişler nereye gidiyorsun? Hicaz'a gidiyorum demiş. Ya demişler senin ömrün yeter mi Hicaz'a gitmeye? Ya oraya ulaşamıyorsam bile en azından o uğurda ölürüm demiş. Şimdi Fenerbahçe'nin bu dönemde yapmaya çalıştığı Aziz Yıldırım'dan onu görüyoruz. En doğru hamle camiayı birleştirmek.
0: Evet.
3: Camia Hicaz'a gitmek için birleşecek. Camia şunu bilecek, birleşirlerse o Hicaz'a varmak çok zor değil. Belki bu sene bile varılabilir oraya. Çünkü hep beraber bu işler yapılıyorsa. Ama geçmişten beri ben hep şunu gördüm. Seçimden önce hele hele kazanma ihtimali daha büyük olan başkan bu konuşmaları hep yapar. Gelin birleşelim. Tek liste gidelim. İşte seçimlerden sonra da birlik olalım. Ama seçimler biter. O birlik beraberlik hiç görmedik.
0: Evet.
3: Demin sen sordun. Aziz Yıldırım niye Ali Koç'la birleşmedi? Niye muhalefet oldu?

0: Galatasaray'ın içini en iyi bilenlerden biri sensin. Şu an camianın Galatasaray'ın başarılarını hepimiz konuşuyoruz. Galatasaray'ın içindeki muhalefeti de konuşalım mı?
1: Başarısızlık anında ortaya çıkan muhalefet.
0: Yani bir maçtan sonra evet. Okan Hoca'ya eleştiriler, yönetimi eleştirir.
2: Muhalefet olmayan büyük kulüp var mı?
1: Hep tetikte tutuyorlar.
2: Yani?
0: Şimdi bakın, o yüzden futbol değişti. Yani Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yıl önceki futbolla şu anki futbol aynı değil.
1: Kendisi de söylüyor.
0: Sağ içinde aynı olmadığı gibi sağ dışında da aynı değil. Teknik heyetlerin görevleri çok farklı oldu. Ya işte bir 20 sene önceye gidiyoruz. Biz Galatasaray'da, örnek vereceğim, bu döneme uygun olduğu için Fenerbahçe bunu başardı. Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olmasından sonra Fenerbahçe o 4 seneyi kıran takım oldu. Demek bir takım 4 sene şampiyon olsa bile bir başka takım onu geçebiliyor. Bizim zamanımızda da Beşiktaş'ın en şaşalı dönemi Metin Ali Feyyaz. 3 sene üst üste şampiyon olmuşlar. Her sene bize 15, 16, 20 puan fark atıyorlar. Biz o takımı bir senede geçtik. Bütün bunları yapmak mümkün olabilir. Ve samimi söylüyorum, o bir senede, geçtiğimiz senede takımda bir teknik direktör vardı, bir de ben vardı. Günümüzde teknik heyetler artık 20 kişi.
3: Tabii hocam, çok geniş. Evet,
0: yani ki biz de kulüpleri eleştiriyoruz. O yüzden futbola bilimsel yönden yaklaşıp orada yapılması gerekenlerin hepsini, samimi söylüyorum, bana eğer biri istiyorsa bir günde yapılması gerekenlerin hepsini liste halinde veririm. Bir günde. Ama biz bunu yapmıyoruz işte. Sorun orada. Şimdi Fenerbahçe'de şunu diyebiliyor mu? Fenerbahçe konuştuğumuz için söylüyorum. İki başkan da seçimden önce biz birleşmiyoruz. Ama seçimi kaybeden başkan ben olacak olursam bütün projelerimi, maddi manevi bütün desteklerimi kazanan başkana vereceğim diyebiliyor mu? Dese bile bunun arkasında durabiliyor mu? O yüzden bakın, biz konuşmayı çok iyi biliyoruz ama şampiyonluk konuşarak gelmiyor. Şampiyonluk emek sonrası geliyor. Ve de biz artık şu gerçeği de kabul edelim. Şampiyonluk saha içinde kazanılır. Bunun için saha içinde o doğruları yapmak lazım. Saha dışından da oraya tabii ki destek gidecek. Onlara çok güzel çalışma ortamı sunulacak. Daha kaliteli bir kadro kurulacak. O kadronun bir sene boyunca çok mutlu olması için çalışılacak. Ya bir teknik direktörün takımdaki 25 kişiyle de çok iyi anlaşması mümkün değil.
3: Değil.
0: Yani bunların bir kısmını belki oradaki sportif direktör motive edecek, tamam, belki başkan edecek. Ama başkan kalkıp hesap soracaksa, sevgili Zeki'nin dediği gibi, hakemi eleştirmeden önce sen ne oynadın? Bakın, bunlar hoca başkan arasında kalması gereken konular. Bunları tabii ki konuşmaları lazım. Gizli kapılar arkasında. Bunu kimsenin bilmesine gerek yok. Eğer bir başkan bir teknik direktöre ultimatum verdim dediği anda iş bitti.
3: Bitti.
1: Evet.
0: Yani o takımdan bir şey bekleme.
3: %100
0: yani.
3: Katılıyorum hocam.
0: O yüzden buna benzer, bakın, olmazsa olmaz yapılacak o kadar çok şey var ki bizim bunları konuşmamız lazım. Ya başka bir örnek vereceğim. Ben bugün günümün tamamını sezon hazırlıkları nasıl olmalı diye bu konuyu çalışarak geçirdim.
3: Çok önemli.
0: Biz sadece şunu konuşuyoruz. Ya işte kupayı kazanamayan takım Beşiktaş lige erken başlayacak. Bu onun için dezavantajlı. Ya niye dezavantajlı? Bir anlatsana. Niye dezavantajlı? Ligin sezon planlamasını biliyor musun? Kimse bilmiyor. Bakın, federasyon bu konuda hakkını teslim edelim. Besim Yalçın senelerdir bu işi muhteşem bir şekilde yapıyor.
1: Doğru.
0: Bugün çalışmalarda şunu gördüm. Ben evden çıkmadan önce daha siteye konmamıştı. En geç pazartesi günü yeni sezonun planlaması sitede olacak. Benim Avrupa'da oynayacağım maçlar belli. Peki şunu konuşan oldu mu hiç? Bu sene Uluslar Ligi'de farklı oynanacak. Bir seferde 4 maç oynanacak. Orada 3 hafta boşluk verilecek. 3 hafta lig olmayacak.
3: Olmayacak.
0: Sezon ne zaman bitecek? Süper Kupa 4 takımın katılımıyla ne zaman oynanacak? Avrupa Kupası maçları, biz hiçbir şey düşünmeden hadi bu zor bu kolay. Bunu şimdiden düşünüyor olmak lazım.
2: Doğru.
0: Bakın ben Fenerbahçe olsam, ben Aykut Kocaman olsam, adaylardan biri olduğu için, ben İsmail Kartal olsam, şimdi onlar göreve geldiklerinde Zeki Hoca ile çalışırlar veya çalışmazlar. Ama en azından sorumlu şu an Zeki Murat Göle ise, ben daha şimdiden Zeki Murat Göle ile hiç kimsenin bilmeyeceği özel bir görüşme yaparım. Derim ki ya Zeki Hocam bak, ben şu an göreve gelmemiş bir teknik direktör olarak takımın programına karışamam. Bu hele hele büyük kulüplerde mümkün değil. Ama teknik adamların görüşleri aynıdır. Gel sen burada yetkili hoca olarak, takım işte iki hafta sonra tatile çıkacak. Milli takıma gidecek futbolcular, onlara özel program verilecek mi? Bütün bunları şu an görevde olan bir hoca ayrılacak olsa bile planlaması lazım. Bunları düşünen kim Türkiye'de? Sonra da sezon açılıyor. Biz diyoruz ki Mourinho kalsaydı şampiyon olurdu ya. Mourinho Portekiz'e tatile götürdü takımı arkadaşlar ya.
1: Ama kimse sesini çıkarmadı. Ben burada yayında haykırırken Portekiz'e kampa mı gidilir? Kim gitmiş bugüne kadar derken Fenerbahçe'den tepki geliyordu bize. Ya sana ne kardeşim diye. Hep böyle.
0: Bu konuda
1: ya adam bir kere de deyin ki ya bu adam doğru söylüyor ya. Bu Mourinho'yu bir uyaralım diyen yok.
0: Sevgili Zeki, bu konuda hakkımı kimseye yedirmem. Bende artık bazı şeyler değişti. Bakın Mourinho daha Portekiz'e gitmeden Fenerbahçe yönetimine seslendi. Dedim ki Şampiyonlar Ligi'nden elenirseniz, ligin ilk 5 haftası lider olamaz da Galatasaray lider olursa, bırakın Mourinho'yu, yönetim bile seçimler vardı gidebilir. Bakın daha gitmeden önce bas bas bağırdım burada. O yüzden bunları kimse dikkate almadı. Aynı şey bu sezon için de geçerli. Evet. Bu doğruları yapmadan şampiyonluk gelmiyor. Evet. O yüzden biz istediğimiz kadar konuşalım. Biz de bu doğruları anlatan da genelde dinlenmez. Kim
1: doğru
0: gelecek?
1: Aynen.
0: İşte Lewandowski gelecek. Sörlot gelecek. Ya şey kalacak mı? Ederson kalacak mı? Osimhen 150 milyona verirler. Ki bakın bunların hepsi önemli. Galatasaray'da bu planların çoktan yapılmış olması lazım. Fenerbahçe, Beşiktaş, keza Trabzon'da uzatmayacağım lafı. Şampiyonluk durup dururken gelmiyor. Her şeyin bir bedeli var. Ya o bedeli önceden ödersin, karşılığını ödül olarak alırsın. Yok, o bedeli ödemiyorsan da başarısızlıkta o taraftar sana o bedeli ödetir.
3: Fenerbahçe seçimlerine dair sadece bir cümle söyleyeceğim. Hiç konuşulmayan bir konu. Asıl belirleyici Ali Koç Bey'in burada ne yapacağı olabilir. Oradaki oyları önemli bir kitlesi var. Yani bunu masaya yatırıp tartışması lazım.
1: Doğru.
3: Hakan Safi'nin listesinde birden Ali Koç Bey'e yakın iki isim görürseniz hikaye bambaşka bir yere de gidebilir.
1: Zaten orada 5
4: cümle oldu.
1: Saydım. Aslında doğru. Aziz Yıldırım da bunu biliyor zaten. Hani beni bu kadar favori gösteriyorsunuz ama rakibim de kazanabilir diye konuşuyor yani dernekleri ziyaret
4: mesela
1: ederken.
4: Mesela tabii ki şu an iki hani adayı göründüğü için söylüyorum. Yani yakın mı bekliyorsunuz, çekişmeli mi bekliyorsunuz?
0: Ömer, ben demin 5 değil 55 cümle kurdum. Ya Cem bile beni dinlemiyorsa başkası niye dinlesin ya?
3: Hocam ben
0: Ali Koç oraya iki yönetici koyarsa seçimi o kazanır. Ya Fenerbahçe başarılı olacaksa Ali Koç'tan şu açıklama lazım. Hangi aday kazanırsa kazansın ben başkanmışım gibi maddi manevi bütün desteğimi veriyorum. Ali Koç bu açıklamayı yapıyor mu şimdi?
3: Hocam Ali Koç veriyor bence maddi manevi bakın, her desteğini kim başkan olursa olsun. Bakın, Saadettin Saran döneminde mesela formayı devam ettirdi.
0: Sadece vermek değil. Ali Koç kalkar da şu an bu açıklamayı yaparsa bütün camiayı arkasından sürükler.
3: Hocam ben Fenerbahçe camiasının hiçbir şekilde birleşebileceğini düşünmüyorum.
0: Eğer birleşemiyorsa işi zor.
1: Niye ama zaman, bu herkes ektiğini biçiyor çünkü.
0: O zaman
1: Ali Koç başkanken, başarısızken arkadan muhalefet. Yani başarısızsın, işte transferlerin yanlış. Niye gidip Mourinho'yu almıyorsun, niye Charlotte almıyorsun? Niye bilmem ne Real Madrid'den alınan sol bek vardı işte... O doğru, dönemde.
3: Doğru.
1: Onu almıyorsun. Yani birisi çıkıp konuşuyor.
4: Real Madrid'den abi ortalık çok karışık ya. Birbirine vuran vurana.
3: Ortalık vallahi çok karışık.
0: Bakın bir kulüp, bir takım dünyanın en büyük kulübü olsa bile kendisine nasıl zarar verir?
1: Marcelo.
0: Nasıl intihar edebilir orada görüyoruz bunu. Ya sevgili Zeki sen demin demedin mi? Bu sene kim şampiyon olursa olsun herkes alkışlasın.
1: Evet, alkışlasın.
0: Süper.
3: Kesinlikle. Vazgeçtim. %100 katılıyorum.
0: Bak zaten. Vazgeçtim. Bu sene alkışlamayın. Sezon başı herkes kendine çok güveniyor ya. Ben evet. şampiyon olacağım diyor evet. ya. Sezon başı birbirlerine söz versin.
1: Centilmenlik
0: sözü. Bu sezon tabii. kim şampiyon olursa olmayanlar alkışlayacak diye. Bunu yapsınlar.
1: Yapmıyorlar. Aynı şey yaptıkları Ali zaman zaten.
0: Geçerli. Bakın. Tabii.
2: Peki Ali... hocam burada bir virgül koyalım. Sizden de rica etmiş olayım. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başına karşınızda olacağız.

0: Spor Radyo.
1: Art Futbol devam ediyor değerli izleyenler. Yarının maçlarını konuşmaya başlayacağız. Tüm maçlar 8'de başlayacak ve saat 10 itibariyle Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonu belli olabilir. Daha doğrusu bu sezonun şampiyonu belli olabilir. Yeni sezonu takımlar konuşmaya ve şampiyonluk hedefi olarak göstermeye başlayabilir. Ahmet Hoca'ya sorayım. Hocam, az önce söylediğim saat dolaylarında şampiyonun belli olmasını bekliyor musunuz? Galatasaray tabii ki favori, Antalyaspor küme düşme hattında zor durumda, puana ihtiyacı var ama o yönde bir oyun sergilemiyor. Aynı zamanda nasıl bir maç bekliyorsunuz, o yorumda almış olayım.
2: Ya şimdi tabii ki Alanya, Antalya çok iyi oynamıyor kesin. Ama bakıyorum hep Antalya'nın şu an çok beğenilmeyen oyunu ön plana çıkıyor.

0: çıkarılarak bir yorum yapılıyor. Demin dedim ki önemli olan özellikle şampiyon olacak takımların kendi gücünü sahaya yansıtması. Bugün Galatasaray'ın gücünü hepimiz biliyoruz. İşte Samsun maçından önce şampiyonluktaki direkt rakibi Fenerbahçe'ye karşı da o gücü gösterdi. Şimdi Galatasaray öyle bir oyun oynarsa, yani ligimizde hangi takım olursa olsun kaybetme ihtimali çok yüksek. Futbolu zaten cazip kılan hiçbir zaman garanti bir skorun olmayacak olması. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlara bakıyoruz. Sürpriz diyebileceğimiz çok puan kaybı var. Ben yarın Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesini bekliyorum. Dönem dönem hatalar yapılabilir. Samsun'da yapılan da bence tamamıyla bir hataydı. Galatasaray'da artık takım yarın tamamıyla bunu noktalamak zorunda. Bunu futbolcular da böyle düşünüyor. Orada olan futbolcuların kafasından geçenleri, hissettiklerini bildiğim için öyle konuşuyorum. Okan Hoca başta olmak üzere teknik heyet böyle düşünüyor. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim böyle düşünüyor. Taraftar zaten tamamıyla şampiyonluğa kurulmuş durumda. Zeki dedi ki maç berabere gidiyor olsa bile golü taraftar atar. Atar. Yani böyle bir
1: güdü. Sahaya girip atmaz ama o enerjiyi verir.
0: Oradan
1: itekler yani.
2: %100.
0: Oradan üfler. Üfleyerek golü atar. O enerjiyi hep verdiler zaten.
1: Verdiler evet.
0: Bakın Galatasaray'ın analizini yapacak olursa Galatasaray'ın puan kayıplarının büyük bir kısmı deplasmanlarda oldu. Evet. Yani iç sahada taraftar gücünün ne kadar Galatasaray'ın lehine olduğunu hepimiz biliyoruz. Belki yaz döneminde bu taraftar gücünü de ayrı konuşmak lazım. Yani artık ben ona taraftar gücü demeyelim de seyirci haline dönüşmeye başladı stada gelenler. O eskiden bildiğimiz bizim yayın arası ben müthiş nostaljik maçlar izledim. Trabzon Beşiktaş arasında
1: evet.
0: Taraftar o zaman mı vardı? Doğru. Yani o yüzden futbolun masumiyetini, futbolun güzelliğini göz ardı etmemek lazım.
1: Hocam onun bir işin içine teknoloji girdiği için de her tribüne giden penaltıyı bile çekiyor. Yani canlı izlemiyor aslında. Sonradan bant yayını izliyorlar. Yani çok görüyorum doğru. Şimdi penaltı atacak tribünlere bir dönüyorlar değil mi hocam? Herkes cep telefonuyla o anı çekmeye
3: gol
1: çalışıyor.
3: Sevincini yaşamıyor.
1: O anı yaşa be kardeşim.
3: Mesela gol sevinci de hemen böyle etrafı çekmeye istiyor.
1: Ne gerek var o anı yaşa? Doğru. Niye gittin o zaman maça?
0: Futbola.
1: Bağır çağır yani biraz.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Coşkuyu yaşamıyor.
2: Tabii abi ya, anı yaşamıyor. Cebinde ya. Biriktiriyor
0: sonra. O görüntüyü televizyondan çıksa daha güzelini çekecek. Televizyondan daha güzelini çeker. Şimdi silah çıktı, mertlik bozuldu. O yüzden futbolun içine çıkar girdi, futbol bozuldu, mertlik bozuldu. Burada iki tane büyük çıkar var, bir tanesi ekonomik çıkarlar. Burada en büyük eleştiriyi Infantino'ya getirmek istiyorum. Yani futbolu katleden kişilerin başında geliyor futbolu koruması gerekirken. Bir de sosyal medyadan nemalanmak isteyen, işte sizin tabir ettiğiniz kişiler.
3: Bir hakemler hocam, bir de Infantino. Yani kimsesi yok bunların.
2: Koruduğum için söylemiyorum ama tam öyle böyle bir yer geldi gibi hissettim. Şeyleri üstüne çekebilirsin.
0: Savunulacak bir tarafı
3: yok
0: var size, mı?
3: Yok hocam zaten dedim ya, ki savunduğum için söylemiyorum ama böyle bir an geldi dedim yani.
0: UEFA'yı mahvetti. Ya her şey bir tarafa. Biz diyoruz ki futbolun içine siyaset girmesin. Ya biz Amerikan başkanının şovunu izliyoruz ya. Yani oraya bir de yalandan yere Meksika ve Kanada başkanlarını da göstermelik olarak alıyor. O yüzden futbolun o gidişatı kötü. Şimdi Galatasaray maçına geri gelecek olalım. O yüzden yani Galatasaray'da yazılı olmayan ananeler şunu söyler. Böyle bir maçta daha oyunun başında golü bulacaksın. Hatta mümkünse ikinciyi bile bulacaksın. Ve ondan sonra da Galatasaray tempoyu istediği gibi ayarlayarak maçı sonuna kadar götürür. Garantisi var mı? Yok. Antalya, hep onu söylüyorum, buraya bir puan için geldiğini söylüyor. Geçen hafta Alanya karşısında iki puan almak daha kolaydı.
2: Pozisyonu yok hocam neredeyse.
3: Bir isabetli şut var.
0: Sen risk edeceksen Alanya maçında iki puan aldı Galatasaray'dan bir puan isteyeceğine. Ya buradan bir puanı yine aldı. Üçü de alabiliyorsan.
2: Tabii.
0: O yüzden stratejiler de önemli.

0: Galatasaray'ın ilk yarıda ben şampiyonluğu ilan etmesini bekliyorum kendi adıma.
1: Zeki abi, Ahmet Hoca'dan farklı mı düşünüyorsun yoksa ben, başka bir açıdan farklı? Şöyle ilk yarıdan da mı önce şampiyonluğu, ilk yarım saat 20 dakika 15 dakika hani iş oralarda mı çözülür diyorsun?
2: Ya Okan Hoca ya da genelde bütün teknik direktörler böyle düşünür. Çünkü o baskıyı hissedersin gol gelmedikçe. Bir panik butonuna basılır. Ne kadar tecrübeli oyuncular, ne kadar defalarca kupalar, şampiyonluklar yaşamış oyuncular olsa da ister istemez o baskı olur. Acaba işte Samsun'da böyle oldu. Burada olur mu? Rakip gol atar mı? Geriye düşer miyiz? Oysa ilk çeyrek 15'er dakika üzerinden oyunu kurguluyor genelde teknik adamlar. İlk 15 dakika işte zamanında şimdi ön alan baskısı diyorlar. Şok pres. Şok presle İşte o golü attıktan sonra rakibin direnci kırılır zaten. Öyle bir durum, çok rahat geçer maç. Hedefte o olacak diye düşünüyorum. Galatasaray Rams Park'ta kazanır. Çünkü orada o hani 7 puanlık kredimiz var. O krediyi biraz harcayalım. Kredi kartı gibi. Hani ya şurada 3 maç kalmış. Hani Samsun'a yenilsek ne olur? Havasında gittiler. Rahatlıkta ayaklar yere basmadı. O rahatlık vardı ama İşte evde hesap çarşıya uymuyor. Bazen ayakların yere basmasını sağlar bazı unsurlar. İşte rakip sana bir anlamda bir güç gösterisi sunar. Sen o rahatlığı rahat bir şekilde hareket edersen sahada. Öyle oldu ama burada öyle olacağını düşünmüyorum. Zaten tabii yani altta bir takım hesaplar yapılıyor. Onları da konuşuruz son bölümde. Hani Antalyaspor'un ben küme düşeceğine inanmıyorum. Yani küme düşmez. Çünkü daha oraya adaylar var. Ama ne olacak? Bir vitrin maçı. Sezon maçı gözüyle bakıyor Antalyaspor bu maça. Çünkü şampiyona karşı bir gövde gösterisi. Şampiyon Galatasaray'a işte o şampiyonluk sevincini yaşatmamak, bir zafer kazanmak, puan almak onlar için değerli. Bir de işte transfer piyasasına dikkatleri çekmek. Çünkü yarınki maçta bir sürü scout olacak. Ya işte oyuncuların, yabancı oyuncuların temsilcileri, menajerleri gelecek. Galatasaraylı oyuncular işte Barış Alper'de, bilmem işte Yunus'tu, Osimhen'de bir sürü oyuncu için gelecekler, izleyecekler. Zaten sezon boyu izleniyor. İzlerken de bir bakacaklar. Karşı rakipte böyle bir oyuncu var. 7 numara var, 8 numara var. Vay be, bir de şunu takip edelim diyecek. Notlar alacaklar. Yani oyuncular da böyle düşünüyor. Oyuncuların menajeri de tam fırsat sizin için. Galatasaray'a karşı iki kişilik oynayın. İşte ne bileyim, eskiden denirdi. Bu öyle değilmiş aslında. Damarlarınızdaki bütün laktik asitleri sahada tüketin. böyle bir şey vardı biliyorsun, spiker diliyle. Aslında öyle değilmiş. Laktik asit tüketilmezmiş.
0: Ben beraber konuşmuştuk.
2: Siz açıklamıştınız o konuyu. Neyse, ben Galatasaray'ın
0: laktik asit, evet, vücudun enerji oluşumunda ortaya çıkardığı zararlı artıklardır. Onların var olması vücut için iyi değildir.
2: Benim aklımda niye kaldı biliyor musun? Çocukluğumuzda radyodan dinlerdik ya maçları. Saat işte 13'te olurdu, evet, o, evet, maçlar.
1: Gündüz
2: seansında. Bir spiker söylemişti işte. Damarlarındaki bütün laktik asitleri tüketti. Savaştı şudur budur. Oradan kaldı. Tabii laktik asit ne olur diye o zamanlar hemen yazıp yapay zeka işte şeyler yoktu. Arama motorları. Öyle kalmış
1: bazen
2: aklımızda.
1: Bazen de çok şey söylenip şimdi hiçbir şey söylenmeye biliniyor.
2: Z kuşağı, yeni nesil anında bilgiye ulaştığı için onlar
1: direkt
2: biliyorlar.
1: Şunu soracağım sana Zeki abi. Icardi'nin vedası mı olur yarın?
2: Ya Icardi, şimdi herkes şuradan hareket ederek Icardi ayrılacak diyor. İşte eşyalarını İtalya'ya gönderdi. İtalya'da, Milano'da iki tane evi var. Como Gölü'nün kenarında da bir malikanesi var. Hatta o malikanede yaşarken Como Serie A'ya çıktığında Icardi'ye teklifte bulunmuştu. Galatasaray'da ikinci sezonunda. Yani şöyle, Icardi aslında oynamak istediği için gidiyor. Biliyor ki Osimhen'in gölgesinde kalacak. Kalırsa da önümüzdeki sezon. Oyuncu oynamak istiyor. Ama Suudi Arabistan'da değil, ne bileyim MLS'de değil de hani Avrupa'nın 5 büyük ligi olursa iyi. Yoksa River Plate'e bilet var zaten. River Plate kapısını açmış, bekliyor. Riquelme bekliyor. İşte Arjantin'de bir piyasası var. Çocuklarına yakın olmak istiyor. Belki Van Danara'ya hala yakın olmak isteyebilir. Onun çünkü duygusal bağ kopacağını düşünmüyorum. Her ne kadar ayrılırlarsa. O kısmı beni ilgilendirmiyor ama oyuncunun piyasası var. River Plate'e gidebilir. Hatta River Plate cephesinden önce şöyle bir bilgi gelmişti. Biz Icardi

0: değil. Aylar öncesinden anlaştık. Sonra menajeri Pina çıktı, dedi ki Liverpool'da biz kimseyle görüşmedik. Genelde böyle taktikler geliştirebiliyorlar. Tabii Galatasaray kapısı kapanmadığı için böyle politik konuşmuş olabilir. Ben Başkan Dursun Özbey'in de teknik direktör Okan Buruk'un da çok vefalı, Galatasaray'a hizmet eden insanlara, futbolculara hemen sırtını döneceğini düşünmüyorum. Mutlaka oturup konuşacaklar. Ama Icardi ile belki öncesinden de konuşmuş olabilirler. Sezon bitsin konuşuruz dedi hep başkan, değil mi? Evet. Şampiyon olduktan sonra çağırırlar Icardi'yi. Ama Icardi şunu söyleyecektir. Ya ben bu sene yeteri kadar oynayamadım. Ben oynamak istiyorum. Oynayacağım takıma gitmek istiyorum derse ayrılık olur. Ama ben %60 Icardi gidecek diyorum. %40 hala kalabilir diyorum. Eğer Icardi bu tabloyu kabullenirse, sıkıntı çıkarmazsa, ki son bölümlerde bayağı sıkıntı çıkardı aslında.
1: Doğru.
0: İşte evet, yani gitti, burada, gelmedi.
1: Çok kabul edemedi.
0: Osimhen sakatken onun boşluğunu doldurmadı. O futbolu oynamadı. Orada aslında eksi puanlar aldı.
2: Ya benim burada abi çok kabul edemediğim, kulüplerin böyle ikonik karakterleri bazen taraftarın önünde son maçına çıkıyor ve bunu taraftar da bilmiyor, bazen oyuncu da bilmiyor. Böyle gelip geçiyor. Yani bu ayrılık olacaksa da, ki bunu aşağı yukarı iki tarafta biliyordur diye düşünüyorum. Galatasaray'da muhtemelen yani dördüncü şampiyonluğunu yaşayacak bir Mauro Icardi'nin, Galatasaray'ın ikonu olmuş bir Mauro Icardi'nin de taraftarı vedasının, ben zaten hem Icardi'nin bunu hak ettiğini hem de taraftarın bunu Icardi sevgisiyle hak ettiğini düşünüyorum. Biraz daha bu iş farklı bir şekilde yapılabilir bence ya.
0: Bir de şunu yapılmalı da söyleyelim. Yani. Ya Icardi daha 33'üne girecek ya. 33 yaşında yani. Tamam. Biz Lewandowski'den bahsediyoruz. 40'ına merdiven dayanan yani golcülerden ki Schalke'yi lige çıkardı. Dzeko. Ki devre arasında şunu söylüyor. İtalya'dan ayrıldıktan sonra, ben sizden para istemem Saadettin Saran yönetimine. Maç başına verin bana, gelip sizde oynayayım. Olmayınca işte Schalke'ye gidiyor. 7 maçta 6 gol atıyor. 4-5 de asist yapıyor. Schalke'yi yukarıya çıkarıyorlar. Yani bu tip golcüler Icardi gibi, ne bileyim işte Lewandowski gibi, Dzeko gibi oynar. 40'ına kadar oynar. En canlı örneği işte Cristiano Ronaldo. Kaç gol kaldı 1000 gole? 33 gol mü falan kaldı ha? 33 gol falan kaldı. Az kaldı. O yüzden şunu da biliyor Galatasaray yönetimi. Icardi'nin gönderdik diyelim. Osimhen var. O ayarda bir golce alman için senin 30-40 milyon euro minimum harcaman lazım. Şimdi Charlotte'u Fenerbahçe getirmeye kalksa Atletico Madrid ödeyeceği bir para var. Tabii. 30-40 milyon euro. Charlotte 10 milyon euro civarında, 8 milyon euro alıyor orada net. Vereceğin para var. Şimdi Lewandowski diyorsun. Barcelona'da 38 milyon euro net para kazanıyormuş. Yani bu paraları verip getireceksin. Elinde böyle bir oyuncu var.
2: Vallahi biraz durum şöyle Cem, ne diyorsun? Yani biz ülke olarak...
0: Ha bir de şunu söyleyeyim. Bertu diyorsun, Başakşehir 10 milyon euro istiyor. Denizgül evet diyorsun, Porto 15 milyon euro diyor. Tabii.
2: Kapı artık bu yani, yani
3: rakamlar çok
0: fiyatlardan açılıyor. O zaman senin maalesef elinde böyle bir oyuncu var ya, dünya yıldızı bir de. Yani kaç kere gol kralı olmuş. Bu sene en kötü sezonunda 15 gol atmış.
3: Doğru.
4: Yani Bertu 5 sene önce alsaydı.
0: Ya yani o ayrı. Şu an
2: o
0: öyle
2: zaman
0: yani.
2: Hocam biliyorsun hani bir yurt dışına gidip gelmesi lazım ki kulüplerin tercih etmesi için. Hayır hayır, ben tabii ironi yapıyorum.
4: Bertu'nun
2: yani
4: bu seviyelere geleceği belliydi.
0: Evet.
4: Ki Galatasaray'da başka kulüpler gibi o dönemde ilgilendi. Ama Galatasaray adına şanssız bir gelişme oldu. Onun için program konusu yapmayalım.
0: Tamam.
4: Zaten iyi yönetilen kulüpler odur. Cem'in sözünü almayayım. Icardi
3: rica ederim hocam.
4: Ben de söz isteyeceğim.
2: Tabii ki hocam. İşte Edin Dzeko olsun, Mario Gomez, belki yani Gomez'in durum farklı olabilir ama illa hani başka örnek buluruz yine önemli isim olaraktan. Ya da işte Buffett'in bir Gomez gibi. Şimdi mesela bu isimlere veda edemedi taraftar. İşte Dzeko son maçına taraftarın önüne çıkmadı mesela. Ki hani o görüntüler aklımızda, çok da eleştirildi o görüntülerle Fenerbahçe yönetimi. İşte Gomez hani tamam bir sorun falan yaşadı ama son bir 5 dakika Okan Hoca onu tercih etti ama hani böyle çok veda gibi olmadı taraftarla. Yani dediğim bu ikonik karakterlerin, kulüple, taraftarla bağdaşmış karakterleri de veda edebilmeyi hani bizim biliyor olmamız lazım ya. Avrupa'da bu çok güzel yapılıyor. Oyuncu çıkıyor, hani en son bir bütün taraftarı alkışlıyor, taraftar sevgisini gösteriyor. Orada duygusal anlar da yaşanıyor. Yani bu da olacaksa, Icardi ile Galatasaray yolları ayıracaksa, bence en güzeli, en yakışanı hem Mauro Icardi hem Galatasaray'a yarın o vedanın en güzel bir şekilde hem de taraftarın önünde gerçekleşmesidir.
1: Ya %100 haklısın. Icardi benim çok beğendiğim bir oyuncu. Bence Süper Lig'in

0: en iyi avcılarından biri. Ceza sahası içerisinde Icardi'yi topla buluşturduğunuzda çok net olarak gol vuruşlarını yapabilen inanılmaz bitirici bir oyuncu. Fakat meseleye biraz da ben bu sezon üzerinde şöyle bakıyorum. Galatasaray'ın en ihtiyaç duyduğu anda Icardi'nin orada olmadığını görüyorsunuz. Yani Torreira izinli olduğu dönemde bir gün önceden, iki gün önceden gelip antrenmanını yaparken Icardi belki de kişisel nedenlerden dolayı onu yapamadı. Ama ben karar alıcı konumda olsam, benim o anda Icardi'ye ihtiyacım varken Icardi'yi oraya getiremediysem kendimi de sorgularım. Ben öz eleştirimi de veririm ama oyuncu konusundan da oyuncuyla ilgili geleceğe dair bütün düşüncelerimi sorgularım. Evet, veda edelim mi? Doğru veda edelim. Evet, kulüpler oyuncularla doğru bir şekilde yolları ayırmalı mı? Ayırmalı ama ben oyuncuların da gereken sorumlulukları mutlaka yerine getirmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Mesela Fenerbahçe Dzeko'yla doğru ayrılabildi mi? Ayrılamadı. Tadiç'le doğru ayrılabildi mi? Ayrılamadı. Fakat kulüpler kadar oyuncuların da neler yaptığı önemli. Yani meseleyi sadece kulüpler üzerinden değil, oyuncular üzerinden de görmek mutlaka gerekiyor. Icardi sağ içinde bence muhteşem bir karakter. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani müthiş bir ön tarafta size güven veren, ayrıca zaman zaman gelip 9 bir bağlantı oyuncusu, bağlantıları da yapabiliyor. Son dönemde bunları tam olarak göremiyoruz.
1: Yani mesela Dzeko da tabii var da hani hak etmiyor mu Galatasaray taraftarı Icardi'ye veda etmeyi yani? Hani biraz
0: hak ediyor ama şu var, Zeki abinin söylediği o %40'lık dilim belki de şampiyon olunacak, belki de yeni sezonda bir devam kararı alınacak. Ya bunu da belki görebiliriz. Tabii. Belki kulüp bölümü de böyle düşünüyor. Hani o veda için belki de çok erken olduğunu düşünüyor. Belki maaşında bir indirimle tabii yola devam edilebilecek. Tabii. Ya bunu da düşünmek gerekiyor.
1: Ya olabilir tabii. Hem bu arada hani muhtemelen şampiyon olacağı için Galatasaray belki şampiyonluk kutlamalarında o veda yapılabilir ama tabii, benim olabilir. Bu arada dediğim Icardi üzerinden aslında Türk futboluna ya da hani bu tarz isimlere veda edememe konusuna genel bir eleştiri.
2: Sevgili Ömer, o konuda %100 hak veriyorum sana. Ben biraz keskin konuşacağım. Bu bizim en büyük eksiğimiz. O vedanın çok iki taraf için de çok iyi bir şekilde planlanması lazım. Bu bir. İki, yarın mutlaka bu konuyla ilgili en azından bazı gelişmeler göreceğiz. Ama dediğin gibi şampiyonluk kutlamaları bunun için bir fırsat mı? Fırsat.
0: Doğru.
2: Yani ama onun yeri de apayrı. Ben Icardi konusunda çok daha keskin konuşacağım. Galatasaray ile Icardi'nin yollarını kesinlikle ayrılıyor olması lazım. Bakın Galatasaray'ın gelişmesi lazım. O gelişim içinde tabii ki kaliteli futbolculara ihtiyacınız var. Biz işte bakıyoruz, futbolcunun tekniği çok iyi. Biz bakıyoruz, futbolcunun gol vuruşları çok iyi. Biz bakıyoruz, futbolcunun atletizmi çok iyi. Ama sadece bir tane iyi özellikle günümüzde artık çok büyük futbolcu, çok iyi futbolcu olamıyoruz.
0: Olamıyoruz.
2: Icardi gerçeğini hep birlikte bütün Türk futbol severleri kabul etmek zorunda. Yani evet, Galatasaray'a çok şey kattı, kabul. Belki de çok önemli bir jenerasyonu Galatasaray'la yaptı, kabul. İyi güzel de Galatasaray'ın Icardi'ye verdiğini şu ana kadar veren bir kulüp var mı? Bakın, eğer çocuklardan bahsediyorsak ben diyeyim 10 milyon sen de 20 milyon ya. 10 milyon, 20 milyon masum çocuk Icardi'yi en çok sevdiği ikonları yaptı ya.
3: Doğru.
0: Doğru.
2: Yani
0: doğru.
2: Bunun değeri yok mu? Çok. Bence önemli. O çocukların bu masum sevgisi Icardi'nin attığı gollerden de aldığı paralardan da çok fazla. Şimdi biz şu hatayı yapıyoruz. İyi güzel, bu hocayı göndereyim de yerine kimi alacağım? Icardi'yi göndereyim de yerine kimi alacağım? Birini alırsam çok pahalı. Ya sana zarar veren birini göndereceksin. Çok net. Icardi Galatasaray'a son dönemde zarar verdi. Galatasaray'ın şu an bir gelişime ihtiyacı varsa bu Icardi veya Icardi zihniyetindeki insanlardan kaynaklanıyor. Futbolcuların kendi aralarındaki ilişkileri eskir, bozulur, birbirlerine batmaya başlarlar. Takım içindeki o sinerji yok olur. Futbolcu der ki ya sen şu kadar para alıyorsun, gitmişsin 13 günde hoca izin vermemesine rağmen gelmiyorsun, kafana göre takılıyorsun, sonra hoca gelip bana diyor ki hadi Cem, hadi Zeki, bu maçı sen kazandır bize. işlerin zor olduğu dönemde bütün bunların olumsuz yansımaları da vardır. Bakın, ayrılıklar da sevdaya dahil. Icardi, Galatasaray aşkı gerçekten çok büyük bir aşktı. Yaşandı. Şimdi iki tarafında bu aşka saygı duyması lazım. Eğer güzel bir ayrılık olursa, senin dediğin gibi, işte Mertens ailesiyle birlikte, Ciro ile birlikte Ciro maça gelmiş. Ne güzel. Icardi de 10 sene...
1: Hocam, padel oynuyor Galatasaray işte eşofmanıyla, hala şortuyla, o şekilde.
2: Yani Icardi de çocuklarıyla çok seviyor, ailesini çok seviyor. 20 sene, 30 sene sonra torunlarıyla bile maça gelebilir ya. Bakın, bunları parayla satın alamazsın. Biz hep aidiyet duygusu diyoruz, kalmadı.
3: Peki, keskin konuştun. Hemen bir canlandırma yapalım. Evet. Ben Icardi'yim. Sen Dursun Özbek, Dursun Başkansın. İşte lig bitti, şampiyon oldu Galatasaray. Kapını çaldım, tak tak tak. Sen de aldın içeri beni. Sayın Başkanım, ben Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Duygusallığım ağır basıyor. Gitmek istedim aslında. Eşyalarımı da gönderdim. Ama Galatasaray'da kalmak istiyorum. Bu konuda ne düşünürsünüz diye size soruyorum.
1: Maaşla ilgili bir şey ekliyor musun abi?
3: Tabii maaşla ilgili olarak da şunu söylüyorum. Maaşımı da kesinti istemiyorum.
1: Kesinti istemiyorum. Ya, çok kesmeyin. Bu önemli bir nokta çünkü.
3: Ya, hiç kimse istemez. Hayır, kesinti bakın, istemez.
2: Yarıya da indirse, yarıya da indirse ben bir bu kararı başkanın Icardi ile konuşmaması lazım. Bakın, bazı konuşmaları başkanlar yapmaz. Icardi Galatasaray ilişkisinin iyi olması için başkanla Icardi üst seviyeden konuşurlar. Icardi'ye ayrılık tebliğini oradaki belki bir sportif direktörün yapması lazım. Teknik direktörün de.
3: Son kararı kim verir peki? Hoca mı verir, başkan mı?
2: Yani prensipte hocanın o konuda rapor vermesi lazım. Ben kendi adıma.
3: Başkan da onaylayacak değil mi?
2: Başkan da.
3: Çünkü parayı o veriyor.
2: Bakın, kendi aralarında konuşurlar. Tabii ki başkanın rızası olmadan, imzası olmadan, kabulü olmadan.
3: Doğru.
2: Yani bu olmaz. İşler olmaz. Günümüzde artık şu bitti. Ya ben teknik direktörüm, her şeye ben karar veririm kardeşim. Benim işime olmaz. Karışmayın. Hayır.
0: Tamam.
2: Bir teknik direktör başkanıyla, yönetimiyle, ekibiyle o kulübün takım planlamasını yaparken istişarelerde bulunacak. Ekonomik yön uygun değilse almayacak bir defa. Türkiye'de düzeltilmesi gereken birinci konu şu.
3: Çünkü iyi günde, kötü günde, o Seyran Tepe'nin buz gibi havasında tribünler doluyor.
0: Sürekli.
3: Bir de para harcıyor Galatasaray taraftarı
2: doğru
3: sürekli.
2: Değil, bence doğru değil. Zeki duygusallıktan gidiyor. Ama Muslera'nın performansı Muslera'nın performansı Icardi'den kötü müydü?
3: Ya, ama Muslera
2: bile yuhlandı
3: gitti.
2: Ya.
3: Ama tabii, yuhlandı ayrı, yuhlandı
2: arkadaşlar
3: ama.
2: Bakın, şimdi Galatasaray, Icardi Fenerbahçe'den örnek vermeyeyim.
3: Doğru söylüyorsun ama bak, Icardi yuhlanmadı. Dikkatini çekelim hiçbir zaman.
2: Eğer böyle devam ederse o da yuhlanır.
3: O ayrı.
2: Bunu
3: olabilir.
2: Kimsenin yapmaya hakkı yok. Bir efsaneyi o duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Her şeyden önce efsanenin kendisinin buna hakkı yok. O yüzden ben şu gururu hep yaşadım. Galatasaray 14 sene şampiyon olamadı. O 14 seneyi ben nasıl geçirdim biliyorum. O zaman gençtim, çocuktum. Ağlayarak geçirdim. Allah bana nasip etti. 14 sene sonra o şampiyonlukta ben Galatasaray'da antrenördüm.
3: Evet.
2: Yani ben bunu yaşamış biri olarak burada söylüyorum. O şampiyonluklar uzadıkça kırmızı çizgiler, pembe çizgiler hepsi yok olur, gider. Fenerbahçe'nin şu an çek diyor. Fenerbahçe'ye deseler ki bu sene şampiyon olacaksın, bütün kırmızı çizgilerinden vazgeçer.
3: Duygusallığa ekonomiden yer yok diyorsun. Futbolda vazgeçer. Duygusallığa yer yok.
2: Duygusallığa yer var. Bakın, her şey doğru yerde, doğru zamanda öyle bir an geliyor ki futbolcular artık belki parayla motive edemiyorsun. Yani her şeyden önce biz bir arkadaş ilişkisinden bahsediyoruz. Takım içindeki dostluktan, kardeşlikten, kankalıktan bahsediyoruz. Bütün bunları duygularla yaşarsın, yaratırsın sevgili Zeki. Eğer başına bir şey geliyorsa ben hiçbir şeyi düşünmeden arkadaşım diye duygularımla ona sahip çıkabiliyorsam bu seni şampiyonluğa götürüyor. O yüzden ne zaman duygu, ne zaman akıl.
3: Şimdi şöyle.
2: Bunu aynen, çok doğru bir şekilde
3: ama lazım. Icardi maçtan sonra çıktı, aldı mikrofonları. Dedi ki, ben işte hayatımın en mutlu günlerini Galatasaray'da yaşadım. Galatasaray'da büyük hizmetlerim oldu. Galatasaray'ın da bana kattığı çok şey oldu.

0: Ama her güzel günlerin bir sonu vardır. Ben şu kulüple anlaştım, Galatasaray'a veda ediyorum dediğinde zaten hiç sorun çıkmaz. Tamam. Ama bir de şöyle derse sıkıntı. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum, Galatasaray'da devam etmek istiyorum dediğinde bombayı yönetime ve Okan Hoca'nın kucağına vermiş oluyor. O zaman sıkıntı olur.
1: Dursun Başkan'ın büyük, orada nasıl yöneteceği evet, süreci büyük önemli başkan, oluyor.
2: Büyük hoca o bombayı kucağına alarak oluyorsun. O bombayı kucağına almadan büyük başkan, büyük hoca olamazsın sevgili Zeki. Biz günümüzde onu kaçırıyoruz. Biz bırak büyük bombayı, aman beni eleştirmesinler diye hep böyle en az eleştirinin olduğu kararları alacağız. Ya bu hiç çocuk oyuncağı değil.
1: Evet. Hocam size bir ekleme yapayım mı? Sizi desteklemek amacıyla. Bence Galatasaray ve Dursun Özbek başkan ve yönetimi iki krizi de çok doğru yönetti. Birincisi Barış Alper Yılmaz. Evet, hemen evet, unutuyoruz. Onu evet, çok bence Icardi evet, de başlı başına kocaman bir kriz olacakken onu da bu zamana kadar çok doğru getirdiler.
2: Katılıyorum. Evet, bence doğru. Bakın sezon içi çok tartıştık. Icardi gitsin mi kalsın mı? Ya sezon içi senin ihtiyaç duyacağın bir futbolcuya sen daha ligin bitmesine 3 ay kala tamam biz yolları ayırdık diyemezsin. Taktik olarak diyemezsin. Söylediğin her şey doğru olsun ama her doğruyu her zaman ve her yerde söyleme. Zaman doğru değildi. Galatasaray önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü sonuçlar alınca veya alırsa burada Icardi'nin performansı da ona göre değerlendirecek.
0: Doğru.
2: Icardi şu açıklamayı yapmadı mı? Ben zaten kariyerimin son 10 yılında hiçbir zaman fiziksel yönden bu seviyelere gelmedim. Ya bunu söyleyen bir futbolcu şunu net diyor. Ben bundan sonra da o seviyelere gelmeyeceğim. Büyük futbolculardan yolları ayırmaktan niye korkuyoruz? Şu an belki de dünyanın...
0: Camia baskısı, taraftar baskısı. Genelde o işte dediğin gibi karar almalı. O canlı bombayı imha edebilmeli. Dediğin gibi büyük başkanlar, büyük hocalar ama...
2: Sevgili
0: İşte Zeki, orada sıkıntı var.
2: Şampiyon
0: o
2: oluyorsan kiminle şampiyon olmuşsun taraftarın umurunda değil.
0: Değil.
2: Şampiyon olamıyorsan da 10 tane Icardi'nin olsa taraftar hesap soruyor. Ya şu an bence en iyi futbol oynayanlardan biri Paris Saint Germain. Bayern Münih maçında o maçın analizini saatlerce yapayım size. Alman futbolunun da çok net durumunu belirliyor. Ya bu takım Messi'yi gönderdi. Neymar'ı gönderdi. Mbappe'yi gönderdi. Bu saydığım 3 futbolcu dünyanın son dönemdeki en iyi 5 futbolcusundan 3'ü.
0: Evet.
2: Ya hep cesur olacağız biz ya. Niye korkuyoruz ya?
1: Hocama bir soru sorabilir miyim bu maçla alakalı?
3: Tabii çok ki, aklıma takılan. Ondan sonra da bir sadece bir soru soracağım. Spor maçına geçmemiz lazım.
1: Safonov 4 kere topu bilerek Olise'nin bulunduğu bölümden taça attı. Çok hatta ben ilk gördüğümde

0: Bilgisi Fenerbahçe Beko Euroleague'de Final Four'da son senenin şampiyonu Fenerbahçe. Son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe. Žalgiris Kaunas'ı serinin dördüncü maçında 90
1: Euro'nun altında kimseyle görüşmez diye orada bir kırmızı çizgi var. İşte 75 büyük
2: yani
1: para.
2: 150 duydum, sen daha iyi bilirsin.
1: Yani 150 büyük iş olur 150.
3: Müthiş.
1: Müthiş olur.
3: 70'e 150.
2: Bence de 120'ye vermeleri.
1: Mesela geçen yıl 65'e Gökereş gitti. Sporting Lisbon'dan. Çok da iyi oynuyordu Arsenal'da.
3: Çok güzel.
1: Yani golciler çok pahalı. Galatasaray'ın elinde hani diyorlar diye Galatasaray batacak. Bilmem Osimhen'i niye alıyorsunuz? Delirdiniz mi? Oysa bir yatırım yaptı Galatasaray. Tabii. Belki iki katını kazanacak. Paris Saint Germain de şunu düşünüyor. Bunlar müthiş ikili. Ya onu da alırsak otomatikleşiriz iyice. Galatasaray'ın elinde de böyle bir güç var şimdi.
3: Çok güzel.
1: Osimhen gücü var. Yani ben de vermem. 120 milyon euronun altında kimseyle görüşmem. Böyle bir şey. Bir de bu cephesi var yani.
3: Çok güzel ayrıntı.
1: Ama Bayern Münih'e üzüldüm. Niye üzüldüm? Bayern Münih gerçekten yani... uzay takımı gibiydi. Ligler baz alındığında 100 gole kaçıncı haftada eriştiler? 27. haftada falan.
4: 4 hafta kala falan ya.
1: Öyle miydi?
3: Ama Zeki abi Olise ile Diaz hiç oynayamadı. Hiç durdurdular ya.
1: Erik Kane 55 gol atmış abi. Neden bahsediyoruz abi?
4: Adam bir kere geldi attı. Cem şey gibi söyledi ya. Olise ile Diaz hiç oynayamadı. Yazıklar olsun gibi söyledi.
3: Üzüver beni ya. Burada Olise ile Diaz'ı o kadar anlattık.
4: İnanılmaz savunma yaptı Paris Saint Germain. İnanılmaz.
1: Ya İlhan Palut savunması dedim ben izlerken. İlhan Palut da bak. Son haftalarda bizde de gerçekten tebrik etmek lazım Konya Spor savunmasını. Konya Spor orada Paris Saint Germain savunması yapıyor. Ben izlerken İlhan Palut savunması dedim. Gerçekten doğru. Aşmak zor. Yani bu savunmayla Konya Spor kupayı alırsa hiç şaşırmayın. Gerçekten öyle.
3: Tebrik ederiz yani, Konya çok uyumlu.
1: Rakibi yıldırıyorlar iyi savunma yaparak. Tabii şanslara da yardım
3: alan
1: ediyor.
3: Ne zaman
1: hani
3: vermiyor.
1: Direkten dönen toplar falan
3: Zeki
1: oldu.
3: Zeki abi de son dakikalara inanılmaz bir planla geliyor.
1: Sonra bir yakalıyorlar sonra, aynen. Olay ikmeği kullanması, sırf onun için sahaya atması.
3: Topu. Kesinlikle.
1: Dedi ya o driplinginden faydalanacağız.
3: Erkan
1: bu
3: Erkan sürekli uzun top attı son 10
1: gerçekten.
3: Dakika. 3 tane.
1: Ve en büyük hayalini biliyor musun? 4 büyüklerden birine kendini atmak yakındır. İlhan Balut da hocam daha iyi bilir tabii. Ben... Evet, projecosu olduğunu düşünüyorum.
2: Benim bir şey bildim.
1: Hocam teknik direktörsün en iyi dönem yani uzun bir 14 yıldan sonra Galatasaray'ı şampiyon yapan iki teknik adamdan birisi.
2: Ekipten biriyim evet.
1: O yüzden hani bu mütevazi olma.
2: Yok, orada yaptığım işler çok daha fazlası var. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi kuralları statüsünü değiştirdik sevgili Zeki. Yani neyse oralara girmeyelim. Şimdi bakın kalecinin o topları bilerek oradan taça attığını kesinlikle düşünmüyorum.
3: Daha ilginç ayrıntı.
2: Hiçbir kaleci orta sahadan, hepsi de orta saha çizgisinin oradan taça gitti. Bunu yapmaz. Bazen önde baskı yapmak için bilerek oyun başında birçok taça
3: Alex
2: yapıyor.
3: Yapardı hocam.
2: Korner bayrağını oradan taça atarsın hemen önde
3: baskıya gidersin.
2: Baskı yaparsın. Bu tamamıyla o bölgede kim oynuyordu? Kvaratskhelia. Maçı kim çözdü? Kvara çözdü. Aynen. Yani Paris'in oyun stratejilerinden bir tanesi oydu. O maçta bir cümleyle şunu söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey. Bazen teknik özellikleri çok iyi olan futbolculara bazı maçlarda defans yaptırabilirsin. Paris yaptırdı. Ama teknik becerileri kısıtlı olan futbolculara her zaman üst düzey bir hücum oyunu oynatamazsın. O yüzden tıkandı Bayern Münih. Hmm. Alman futbolunu da klasik bir şekilde izah eden o. Bugün Dünya Kupası favorilerini sayarken Fransa'yı sayıyor muyuz? Sayıyoruz. Almanları sayıyor muyuz? Hayır. Neden? Aradaki fark bu işte. Bakın ben her ne kadar oyunu ön plana çıkarmak istesem bile kaliteli oyuncularla her zaman oyunu daha da kaliteli bir seviyeye taşıyabiliyorsun. Bence Paris'teki en önemli gelişme tamamıyla bu.
3: Hocam Eşref Hakimi de yoktu ona rağmen.
2: Almanların teknik kapasitesi Paris'e karşı yetersiz kaldı.
4: Peki. Evet. Bu finali saatlerce konuşabiliriz. Daha doğrusu yarı finali de kendi içinde bir finaldi. Hatta diğer yarı finale ya da Şampiyonlar Ligi'nin muhtemel finaline B final diyorlardı.
5: Kesinlikle çok doğru. Ama yarının maçlarına devam etmemiz lazım. Beşiktaş-Trabzonspor maçı Zeki abi. Aslında fikstür çekildiğinde ne konuştuk? Ya sondan bir önceki hafta bakalım bu maçta neler olacak. Doğru. Ama yarının hani tabiri caizse spot ışıklarının üzerinde olduğu maçlardan bir tanesi çok fazla olmayacak. Doğru.
4: Ya Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığı

0: var. Evet. Trabzonspor da artık kupaya tamamen odaklanmış durumda. Bu şartlar altında kulüplerin bu durumları altında nasıl bir sence maç olacak Dolmabahçe'de?
1: Ya Konyaspor şokundan sonra biliyorsun Sergen Hoca zaten başkanla görüşüyor. Ben bırakmak istiyorum diyor. Başkan da iki maç kaldı diyor ama başkana şunu söylüyor. Ya Trabzonspor maçını kaybedersem beni tribünler tekrar tepki gösterip protesto ederse ben buna dayanamam. Şeklinde konuşuyor. Tabii burada...
0: Peki bunun çok pardon abi, tam tersi şey mi olacak yani? Sergen Yalçın Trabzonspor maçını kazansa birden hani her şey normale mi dönecek Beşiktaş'ta?
1: Yani orada
0: ha, bunun düşünülmesi olur, tersinin de olur, normale döneceğinin düşünülmesi anlamına geliyor.
1: En azından bir yara sarma maçı gözüyle olur ama yok. Beşiktaş için bir kayıp sezon. Onu kabul edelim. Çünkü Sergen Yalçın şu hayal kırıklığına uğrattı camiayı. Aylar öncesinden şampiyonluk yarışına, hatta birinci dönem diyeyim hani ilk dönemde ilk ikinci yarı başlamadan o transferler yapıldı ama şampiyonluk için yapılan transferler değildi. Değil. Bir çekirdek kadronun temeller atı omurga içindi. O dönemden beri 3 aydır hep şunu söyledi. Biz Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz, kupayı almak istiyoruz. Olmadı. O hayal kırıklığında taraftar yapmış olabilir ama Beşiktaş taraftar aynı zamanda vefalıdır. Diğer tarafta büyük bir şansı var. Trabzonspor'un zaten savunma dörtlüsü tamamen yok.
2: Çok önemli.
1: Finasından tut, tabii Mustafa ya. Eskellacı, o katleden hakem bir önceki hafta yok yere attı Mustafa Eskellacı mesela. Gösterdiği sarı kart, adamın ayağı kayıyor. İkinci sarıdan kırmızıyla Ozan Ergün. Diğer taraftan
2: Batagov yok.
1: Batagov yok, işte Savic yok. Trabzonspor'un da hedefi tamamen kupada finale çıkmak. Gençler Birliği maçını düşünüyor. Fatih Tekke'nin buradaki çıkaracağı 11 önemli ama şunu da söyleyecektir. Sakatlanmayın, enerjinizi Gençler Birliği maçına saklayın. Bizim için sezon maçı, çünkü Trabzonspor'da hani ligi ikinci bitireceğine çok ihtimal, hani ihtimal olarak var ama o ihtilali yapacağını çok düşünmüyor. Peki. Çünkü üçüncülükte garanti diyor. Biz kupayı alalım, enerjimizi oraya saklayalım. Beşiktaş'ta artık hani Trabzon maçını kazanıp bir yara saralım. Böyle bir düşünce var. İlginç kim kazanır var diye sorarsan.
0: Kim kazanır diye sorayım abi.
1: Yani ben Trabzonspor işte hakem hatalarıyla birlikte, hakem hatalarını da içine katarsam, o oyundaki düşüşü de yorgunluğu da katarsam 4 maçtır zaten kazanamayan bir Trabzonspor var. 4 maçta yanılmıyorsam 9 puan mı kaybetti, 8 puan mı ne kaybetti Trabzonspor?
2: Doğru. Yani
1: bayağı çakılmaya başladı. Onlar da kupaya odaklandıkları için. Ben maçın berabere biteceğini düşünüyorum.
0: Yarın 9 Mayıs. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu 10 Mayıs.
1: 10 Mayıs. Evet,
0: yarın muhtemelen Muçi ilk 11'de sahaya çıkabilir diye bekliyoruz. Şunu bu da maçın çok bence enteresan notlarından bir tanesi.
1: Yaklaşık bir haftadır görüşüyorlar. Trabzonspor 5 milyon euroya. 5 milyon euro verelim. Muçi'nin tapusunu alalım diye teklifini yaptı. Hani burada taksit falan da değil. Bu parayı verelim alalım. 8,5'tu. 1 milyon euro kiralamasını düşünce 7,5 milyon euro normalde. Anlaşmada yazılan, kağıt üzerinde yazılan. Dediğin gibi 10 Mayıs'ta bitiyor. Opsiyon kullanma hakkı. Stuttgart istiyormuş bu arada. Yakından takip ediyormuş Muçi'yi. Öyle bir bilgi var ama onun dışında isteyen takım yok. Beşiktaş zaten gelecek planlarında yoktu yok. Sergen Hoca'nın ama hoca değişir, o olur bu olur. Ama Fatih Hoca'nın işte başkan A Spor'a bağlandı. Söyledi Fatih olumlu. Hoca'nın düşüncesi olumlu. Hatta Fatih Hoca şunu demiş. Böyle 5-6 milyon eurolara Muçi kalitesinde bir futbolcu bulmak çok zor. Piyasa çok yüksek, tutalım. O yüzden Trabzonspor 10 Mayıs'a o son gün açıklayacaktır. Yani Muçi'yi aldık. O bir şekilde açıklayacaktır. Çünkü Fatih Hoca istediği için başkan pazarlıkta tabii ki. Çünkü yüksek bence Muçi için. Gerçekten bizim piyasa o kadar, bizim ligimizde oyuncular o kadar pahalı oyuncular değil. Hani Malinowski'nin de alındığını düşünürsek, hani Muçi tamam iyi katkı verdi. Onu da kabul edelim ama ben Trabzonspor'un 5 milyon euro bandında bir rakama Beşiktaş'la anlaşacağını düşünüyorum.
0: Cem, yani Muçi'nin performansı da bir gün sonra opsiyonu dolacak bir oyuncuya göre baktığımızda hani bir gol olur, bir gol, bir asist olur. Başka türlü hani önemli performans olur. Biraz Trabzonspor yönetimini zorlayabilir gibi son gün için. Eğer oyunda bir karar yoksa tabii, varsa o ayrı.
2: K kesinlikle ya Muti nevi şahsına münasır bir oyuncu. Fatih Tekke Hoca ona ön tarafta inanılmaz bir özgürlük tanıdı.

0: yazdın aşkımı da.
1: Aspol Radyo.
2: Aspol ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Kaya Temel ve Taner Karaman'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: İsimlerinizde böyle bir fonetik uyum mu var?
3: Kaya Temel,
2: Taner Karaman. Evet. Çünkü isim soy isim baş harfleriniz çapraz olarak aynı.
4: Evet.
2: Bu da söylerken yansıyor gerçekten. Bunu şu anda fark ettim.
3: Evet, ben hiç fark etmemiştim.
2: Evet, öyle bir fonetik bir benzerlik oluştu. Evet, ilk kez birlikte değilsiniz ama herhalde yayında.
3: Yok, başka mi? Programlarda denk geliyoruz.
2: Daha önce
3: ama de. Son sayfada ilk.
2: Şimdi bugün bol bol konuşacaksınız. Evet. Çünkü Tabii. ben fazla konuşamayabilirim. Bugün düne göre daha iyi.
3: Topu
2: Bence biz anlaşılıyordur. Biraz hastayım ama 3 saat birlikteyiz. Bugün günlerden cuma.
3: Kritik gün yarın.
2: Kritik gün. Artık ya sona geldik ya enteresan şeyler olacak
4: yani
2: bilmiyorum.
4: Yani ya da bir hafta daha mı olayı olabilecek? Kritik bir gün olacak, zor bir gün olacak. Diğer takımlar için de, düşme hattında olanlar için de. Seyir zevki yüksek bir karşılaşmalar olacak. Sezonun da sonuna geliyoruz ama
2: evet.
4: bakalım nasıl yansıyacak bu?
2: Yani şöyle bütün maçların aynı saatte, aynı günde olmasa heyecanı çok farklı oluyor gerçekten. Özellikle tabii şimdi öyle değil ama en son Beşiktaş'ın averajla şampiyon olduğu sezonda
3: Doğru.
2: çok enteresandı o maç. Yani hep bütün maçlar, o maçların hepsinin de kaderi belirleyiciydi ya. Bir o maça bakıyoruz, bir o maça bakıyoruz. O heyecan çok başkaydı ama dün de çok farklı olmayacak, yarın da çok farklı olmayacak. Niye? Çünkü bir anda Galatasaray kazanarak şampiyonluğunu ilan edebilir. Ya da Fenerbahçe'nin alacağı sonuca göre berabere kalarak da bunu ilan edebilir. Ve bir statta kutlamalar olurken diğer tarafta hüzün olabilir. Bunların hepsi futbolun içinde var. Bizim de hayatımızda var. Olası senaryoları tabii ki konuşacağız. Artık geldi çattı o gün. Maçları yoğun bir şekilde konuşacağız ama gündemde tabii farklı farklı haberlerimiz de var. Fenerbahçe'de bir taraftan artık seçim gündemi, yeni teknik direktör kim olacak, yeni başkan kim olacak, bu konuşuluyor. Tabii iki maç kaldı, bu son maç, son oynanacak karşılaşmalar her şeyi belirleyeceği için bir günlük, iki günlük de olsa odak maçlara da çevrildi, o ayrı. Hala her şey bitmiş değil şampiyonluk yarışında. Bir taraf çok avantajlıyken hala Fenerbahçe'nin de şansı devam ediyor. Bunları konuşacağız olası senaryolarla birlikte. Sizi de.

0: hesaplarınızda son sayfa etiketine davet ediyorum. Bol bol konuşacağız. Tabii bir Avrupa haftasını geride bıraktık. Hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa hem Konferans Ligi'nde finallerin isimleri de belli oldu. Onlara da değiniriz ama önce şu an yarının en önemli maçı, şampiyonu diğer maçlara bakmaksızın belirleyebileceği için Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması. Değil mi öyle?
1: Evet.
0: Bir o maçla başlayalım istiyorum. Maçın notları bir gelsin ekrana. Sonra sohbetimiz de başlasın.
2: Galatasaray 26. şampiyonluk için seyircisi önünde sahne alacak. Sarı Kırmızılar Süper Lig'in 33. haftasında hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak.
3: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
2: Son iki haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren lider Galatasaray kazanması durumunda üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek.
3: Barış Alper hareketlendi, Çağlar dokundu. Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Toparlarda gol. Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
2: Sarı Kırmızılarda sakatlığı bulunan Gabriel Saray'la kırmızı kart cezası Güner Güvenç maç kadrosunda yer almayacak. Süper Lig'de kalmanın hesaplarını yapan Antalyaspor ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Lig'de iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray Okan Buruk yönetiminde rakibiyle oynadığı 7 maçın hepsinden 3 puanla ayrıldı.
3: Yaser Aspiria indi çizgiye, yaptı ortasını Icardi'ye doğru, şut pozisyonu, Torreira ve gol! Lucas Torreira!
2: İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçta Sarı Kırmızılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ramspark'ta oynanacak Galatasaray hesap.com Antalyaspor maçı saat 20'de başlayacak. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.
0: Evet, şimdi maçtan sonra ne olacağı sonuca göre malum. Biz biraz senaryoları konuşalım tabii ki. Bu sezonun en zayıf, özellikle son virajlısı takımlarından biri Antalyaspor futbol olarak Kaya. Bu bir gerçek. Yarın maçta olacak mısın? Önce evet, onu sorayım. Maçta olacaksın. Ne bekliyorsun? Neler bekliyorsun? Öyle başlayalım.
1: Yani biraz dejavu yaşamış gibiyim. Çünkü Samsun deplasmanına gitmeden önce de burada gündüz yayınında konuşmuştuk. Galatasaray'ın zaten doğal olarak şampiyon olmasını bekliyorduk o karşılaşmada da. Fakat Samsun Spor'un ligin çok zorlu takımlarından bir tanesi olduğunu özellikle vurguladık. Çünkü son haftalarda sezona başlangıcı, sürdürdüğü orta zamanlardaki işte oyun planı diyelim ve sonuna doğru tekrardan yükselen bir Samsun Spor vardı, zordu. Yarın içinde tabii Galatasaray'ın şimdi iç sahada oynayacak olması, taraftarının desteğiyle beraber, her ne kadar futbolcularda konsantrasyon eksiği olarak biz bunu görsek de acaba maça uyum sağlayacaklar mı, uyum sağlayamayacaklar mı, kafa olarak sağdalar mı, değiller mi? Bu tür konuları konuşmaktansa taraftarın da vereceği o ambiyans Galatasaray takımını artık Antalyaspor karşısında da bir zafere ulaştırıp son 1.90 dakika gözüyle bakıp Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi gerekiyor. Çünkü o kupa kenarda bekliyor sizi. Yani bu Samsun'da evet bir hafta daha aksadı. Fakat iç saha karşılaşmasında bunun artık aksamaması gerekiyor. Ve şu var, Antalyaspor'da evet şu an düşme hattında yer alıyor. Mutlaka galibiyete ihtiyacı var. Kağıt üzerinde baktığımızda bu sezon bence Antalyaspor'un kadro olarak da performans olarak da çok çok geride kaldığını da görebiliyoruz. Fakat Galatasaray'ın her ne olursa olsun yarın artık bu işi bitirmesi gerekiyor. Çünkü artık hata yapma lüksü Galatasaray'ın kalmadı. Matematiksel olarak baktığınızda olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalsanız bile hadi diyelim bir hafta daha krediniz var. Ama bu krediyi bu şekilde kullanmak yerine artık yarın son noktayı koyması gerekiyor. Diğer takımlar için de zaten detaylı konuşuruz. Alt sıralardaki takımların durumu da bunu etkileyecektir. Çünkü Antalyaspor mağlup olursa ya da Galatasaray'dan evet, puan alırsa bütün dengeler değişecek orada. Fakat şunu söyleyeyim. Kemerburgaz'dan net aldığım bilgi, hem biraz böyle hırs var Samsun Spor mücadelesi sonrası. Hem böyle şaşkınlık var takımın üzerinde. Yani biz bu işi Samsun'da bitirebilirdik. Konsantre olmadık düşüncesi var.
0: Bir de şok bir mağlubiyet.
1: Var.
0: Yani farklı bir mağlubiyet aldı Galatasaray. Evet. Bu sezonun en farklısı değil mi?
1: Evet evet. Ya bir Şampiyonlar Ligi'nde aldı 5-1 Frankfurt'a karşı. Ligde 4-1'lik bir sonuç oldu. Oyuncuların beklemediği bir sonuçtu tabii ki bu. Hani 1-0 2-0 mağlup olsanız bu kadar hani ne denilir oyunun aktığı zamanlarda evet yani biz de oynamaya çalıştık, oyuna ortak olduk ama bir şekilde günü tamamlayamadık. Konuşmaları o zaman belki geçerli olabilirdi ama 4'te de kalmayabilirdi orada. Açık konuşalım. Ya çünkü ben 3 olduktan sonra stadyumdan ayrılmaya başladım. Çıktık yani yanımızdaki arkadaşlarla. Hem Samsun Spor'un stadının bulunduğu konum çok fazla trafik sıkıntısı da oluyor.
0: Kalabalığa kalmayalım. Yani,
1: tabii çıkarken de 4 oldu zaten.
0: Şampiyonluk orada ilan edilemeyecek belli dediniz. Evet. Orada bize bir iş çıkmayacak. Hani bunu taraf gibi düşünmeyin. Hani orada bir iş çıkmayacak. Yani,
1: tabii ki aynen öyle. Hiç olmasa öyle. Trafikten kurtulalım bakış açısıyla hareket ederken 4. gol geldi bu sefer. Tamam o hafta artık geride kaldı ama bu sadece bence konsantrasyon eksikliğiyle anlatılacak evet. bir durum değildi. O yüzden yarınki karşılaşma Galatasaray için çok çok önemli. Stres var ama bunu söyleyeyim.
0: Olacaktır tabii. Taner Karaman sen buyurun. Nasıl yorumlayacaksın?
4: Yani tabii iki taraf için de önemli. Antalya Spor kötü oyun oynuyor. Alanya Spor'a karşı da oynadıkları oyun gerçekten de iyi değildi. Yenilebilirlerdi de maç içerisinde. Verdikleri çok ciddi pozisyonlar vardı. Reaksiyon veremiyorlar. Aynı aşağı tarafta Gençler Birliği gibi oyuna reaksiyon veremeyen takımlardan bir tanesi Antalya Spor. Fakat son iki karşılaşma artık onlar için de çok önemli bir dönemeç. Çünkü baktığımız zaman alt taraftaki takımların oynayacağı maçları aslında alt tarafta puan kayıpları gelecek. Ama Antalya Spor buradan eğer yenilgiyle ayrılırsa, beraberlik demiyorum yani yenilgiyle ayrılırsa tutunmaları çok zorlaşacak. O yüzden de Antalya Spor'un karşısında Galatasaray'ı sahasında oynadığı maçlardaki daha rahat bir şekilde geçtiği rakiplerinden ziyade biraz daha hedefi olan bir takım olacağı gerçeğini de Galatasaray'ın unutmaması lazım. Ve stresli bir maç olacak iki taraf içinde. Ve Galatasaray normal şartlar altında muhtemelen bu karşılaşmaya da çok hızlı başlayacaktır. Skor üstünlüğünü erken bulmaya çalışacak, bunu bulabileceği kanısındayım. Ama karşısında Antalya Spor'un da oynayacağı oyun çok yüksek bir ihtimal Alanya Spor maçına göre de daha ritimli ve daha farklı olacak. Çünkü Antalya Spor'lu oyuncular da şunun farkındalar ki onlar da bu ligde kalmak istiyorlarsa ya da takım düşse dahi serüvenlerini ligde devam ettirmek istiyorlarsa bu maçı iyi çıkartmaları gerekiyor. Ve hepsi bir vitrine çıkıyormuşçasına oynayacaklar bu karşılaşmada. Okan Hoca'nın belki de kafasını karıştıran nokta da bu olabilir. Çünkü Antalya Spor'un motivasyonu dan dolayı bundan önceki maçların hiçbiriyle Antalya Spor'u kıyaslayabileceğiniz bir analiz yapmanız kolay değil. Ama Galatasaray bir şekilde istediğini muhtemelen 90 dakikanın sonunda alacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi tabii şöyle son maçlarına bakınca takımların son 4 maçları konuşurken hep Galatasaray için Samsun Spor maçını işaret ediyorduk. Fenerbahçe'de Başakşehir maçını işaret ediyorduk. Zorlu maçtı. Trabzonspor henüz oynamadı bir Beşiktaş maçı işaret ediliyordu. Zorlu karşılaşmalar diye ama bu takımlar hiç beklenmeyen sonuçlar aldılar. Yani Başakşehir'de bir yükselişteydi. Fenerbahçe kazandı. Samsun Spor evinde bütün büyük takımlardan puan alabilecek bir takım.
4: Doğru.
0: Galibiyet alabilecek bir takım. Nitekim beklenebilecek bir sonuçtu. Sadece Galatasaray biraz daha rahat gitti diye oraya. Hani kazanır gözüyle bakılıyordu. Ama öyle olmadı. Samsun Spor çok net bir sonuç aldı. Şimdi bu noktaya geldiğimizde şimdi hemen yine Fenerbahçe'nin maçına da geçeceğim. Konuşmaya başlayacağız ve takım takım gitmeyeceğim. Çünkü yarın bütün maçlar da aynı saatte birlikte değerlendirelim istiyorum. Şimdi bir Konyaspor var ki yani gerçekten inanılmaz işler yapıyor. Galatasaray'dan şu an şampiyonun en büyük adayı Galatasaray'dan da yine 3 puan almıştı. Kupadan elediği Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kupadan Beşiktaş'ı eledi. Trabzonspor'u da yendi. Yani İlhan Hoca gerçekten alkışlanması bir performans sergiliyor bence Konyaspor'da. Ekstra konuşulması lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin de işi kolay değil. Diyelim ki Galatasaray evinde Antalya Spor karşısına puan kaybetti. Fenerbahçe'nin mutlak kazanacağı bir maç mı? Oraya da soru işareti koyuyoruz yine aynı şekilde. Bir maça bakalım ama maçın notlarına bakalım. Yine konuşmaya devam edeceğiz Galatasaray-Antalya Spor karşılaşmasını. Ama Bir yandan da Fenerbahçe Konya deplasmanında olacak. Bir bu maçın notlarına haberimizde bakalım.
5: Fenerbahçe'nin gözü Konya'da, kulağı Ramspark'ta olacak.
3: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson, Talişka!

0: Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 70 puana sahip olan Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor'un ise 4 puan önünde yer alıyor.
1: Oğuz Aydın ceza alanında, uzun pası, top ağlara gidiyor, 4-0 oluyor. Archie Brown atıyor.
0: Sarı lacivertliler şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak için kazanıp Galatasaray'ın Antalya Spor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe kazanırsa ikinciliği garantileyip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.
2: Musaba gitti, çevirdi, boş pozisyon ve gol! Kerem Aktürkoğlu!
0: Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Dorge Lejnene ve cezalı kaleci Ederson forma giyemeyecek. Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ı eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Tümosan Konyaspor, topladığı 40 puanla Süper Lig'in 9. sırasında yer alıyor.
3: Uzun gönderiyor. Nagalı orada. Melih İbrahimoğlu indirdi topu önüne. Melih, Muleka geldi. Muleka!
0: İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Sarı Lacivertliler 4-0 kazanmıştı. Konyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı rakibini elemişti.
4: Yevtoviç, Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alardı, gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
0: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor Fenerbahçe mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
5: Maçları daha detaylı da konuşacağız muhtemel 11'leriyle ama ilerleyen dakikalarda. Şimdi bu maçın da işte haberde de geçtiği gibi şöyle hikayesi ve detayları var. Evet, Fenerbahçe ligde ilk ayağında yendi Konyaspor ama kupadan eledi Konyaspor Fenerbahçe'yi. Sonra Beşiktaş'ı da eledi ve finale yükseldi. Aldığı sonuçlarla gerçekten, özellikle de evinde aldığı sonuçlarla Konyaspor şu son dönemine ligin ve hatta kupanın da damga vurdu. Taner, seninle başlayayım.
6: Ve bu hafta Fenerbahçe, son hafta Kayserispor. Yani aslında hem zirveyi ilgilendiren hem de düşme hattını ilgilendiren iki maça çıkacaklar.
5: Evet.
6: Ve İlhan Hoca'nın da, İlhan Palut'un da yaptığı bir açıklama var. Hoca diyor ki rotasyonlarla maçlara çıkarak kaderle oynamak diye tabir edebilirim. Ligin ayarlarıyla oynamayacağız anlamına gelen söylemlerde bulundu.
5: Evet.
6: Yani biraz da burada kimsenin hakkını yememek adına da kadro anlamında rotasyonla, yani kupayı düşünerek, kupa finalini düşünerek Fenerbahçe ve Kayseri Spor maçlarına rotasyonda çıkmayacaklarından bahsetti. Ve burada Fenerbahçe'ye karşı da muhtemelen yine dişe diş bir mücadele vereceklerdir ama mutlaka kafaların bir yerinde de Ziraat Türkiye Kupası finali olacağı için de bir, hani 5. vites değil ama belki 4. viteste oynayan bir Konyaspor görebiliriz.
5: Ha, öyle mi diyorsun?
6: Bu çok muhtemel ama yani oyuncu da kendisini biraz saklamak ister. Yani hoca...
5: Ama daha var finali.
6: Çok az ama işte sakatlanmak istemez, kendini saklamak ister, finalde sağda olmak ister.
5: Kupa alma ihtimalimiz var.
6: Kupa alma ihtimalinden de bahsediyoruz. Bunların hepsi önemli. O yüzden de Konyaspor birazcık finali de düşünerek belki vites düşürebilir. Oyuncu olarak hoca ilk 11'ini bozmaz ama sahaya sürdüğü oyuncuların kendini biraz sakınması konusunda da muhtemelen telkin hocanın olabilir.
5: Kaya, sen ne düşünüyorsun?
7: Yani katılıyorum. Çok zor bir maç da olacak. Çünkü Konyaspor'un bu sezonki performansı, özellikle son haftalardaki ligdeki galibiyet serisi. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yaptığı sürpriz mi desek, ama burada ciddi anlamda bir emek var. Çünkü İlhan Hoca çok iyi bir şekilde takımı hazırladı. Ve sahada da oyunculara ne söylese birebir de direktif olarak oyuncuları bunu yapıyor. Bireysel olarak oyuncuların performansı da arttı. Tabii Fenerbahçe'nin de kalan son iki haftada puan kaybına tahammül yok. Öyle ya da böyle matematiksel olarak daha her şey bitmediği için.
5: Evet.
7: Yarın bütün maçlar hepsi evet aynı anda oynanacak ama yine akıllar, gözler Galatasaray maçında olacak Fenerbahçe karşılaşmasında da. Ziraat Türkiye Kupası'nda evet büyük bir Konyaspor bence iş başardığını düşünüyorum. Ve tabii ki oradaki hedef bu kupayı geçmişte olduğu gibi.

0: bir kere daha müzeye götürmek olacaktır. Ama diğer yönden de işte rakibi Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması sonrası büyük olasılıkla kağıt üzerinde, biz gerçi Beşiktaş Konya eşleşmesinde de bunu söyledik ama kağıt üzerinde her ne kadar Beşiktaş önde görsek bile Konya Spor orada final adını yazdırdı. Rakibinin kim olacağı orada önemli. Trabzonspor'un da illaki Ziraat Türkiye Kupası'nda bir hedefi var. İsteği var. Bu kupayı mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Fakat üst sıraları ilgilendiren bir karşılaşma Fenerbahçe için. Hiç olmasa ikinci sırada bitirelim düşüncesi de var tabii ki.
1: Tabii yani şampiyonluk şansı her ne kadar matematiksel olarak düşük de olsa ikinciliği de korumak isteyecektir.
0: Evet, onu garanti altına almak için Konyaspor karşısında zaten Fenerbahçe kazanmak için sahaya çıkacak. Yani ben şöyle bakıyorum bir yandan da Ederson'un olmaması Fenerbahçe'nin ayrına. Son haftalardaki o performanstan sonra özellikle Rize maçı sonrası artık bir ve Galatasaray derbisi tabii ki orada daha maç bitmemiş, kırmızı kart görerek takımını çok çok geriye çekti. Tabii burada Mert'in performansı da ön plana çıkıyor. Derbide de sonradan girmesine rağmen hani birkaç kurtarış yaptı ama takımın iyi olması gerekiyordu.
1: Bir talihsizlik de yaşadı ama.
0: Evet.
1: Sonuçta orada da Archie Brown'la yaşadığı çarpışma sonrası hata yapmış oldu.
0: Kesinlikle.
1: Biraz talihsizlik oldu hatadan ziyade yani.
0: Yani bu kalecilerin başına gelebiliyor. Günay'a da Ziraat Türkiye Kupası'nda. Hani evet. Farklı bir durumu yansıdı ama bu şu anlama gelmiyor. Bu kaleciler işte kesinlikle yollar ayrılsın, yeni sezon planlamasında yer almasın. Hani bunu böyle üst üste olur evet şimdi. Ederson'un
1: üst üste oldu.
0: Ederson'un olayıyla mesela hani sergilediği performansla Günay'la Mert üzerinden çok fazla gidemezsiniz. Çünkü Ederson'a ciddi bir yatırım yaptınız. Fenerbahçe'de kaleci transferi mesela son yıllarda Livakovic'den sonra hatırlayalım. Livakovic'in opsiyonu, sözleşmesi çok uzun olduğu için Fenerbahçe nasıl çıkacağım diye düşünüyordu bunu. Aynı dert şu an Ederson'la da Fenerbahçe'nin başına geldi. Tabii bunlar sezon bitince konuşulur. 2 hafta var. Ama olmaması bence son haftalarda Fenerbahçe'ye daha hayır diye görüyorum ben yani o durumu.
1: Şimdi biraz izleyicilerimiz neler yazmış bir bakalım, karışık yorumlarınızı okuyacağım. Fenerbahçe'de stres bitince iyi oynuyor. Geçen hafta bunu gördük demiş Mehmet Bey. Konyaspor maçında kazanan taraf Fenerbahçe olacaktır. Konyaspor Taner Bey'in söylediği gibi bu sezon bir maça odaklandı, finale. Ama stres bitti mi Fenerbahçe'de? Şöyle düşünün, kulağınız diğer maçta olacak. Antalya maçında belki Galatasaray hani Samsunspor'a karşı hani daha böyle sansasyonel bir mağlubiyet almamış olsaydı, daha böyle yol kazası gibi bir mağlubiyet almış olsaydı böyle olmazdı. Ama şimdi Galatasaray'ın da biraz, sen de dedin ya, stresli olduğunu az çok bilen, tahmin eden bir Fenerbahçe ve bunu da takip eden futbolcu grubu var. Ne kadar doğru tabii maç sırasında bu psikolojik olarak nasıl yönetilir bilmiyorum. Şimdi yabancı ağırlıklı kadrolar var, futbolcular ne kadar bunun içinde buna odak. Ama bence öyle. Bunu derbilerde görüyoruz, stresli oluyor futbolcular. Yani tamamen rahatlamış, stres bitmiş diyemeyeceğim ben. Konyaspor'a karşı oynarken bir yandan diğer maçta olacak akıllar. Bu olumlu mu olumsuz mu etkiler? Orası Taner.
2: Yani sonuca göre. Diğer tarafta gelecek erken bir gole biri ya da işte Antalya Spor'un attığı bir gole biri Kadıköy'de tabii farklı bir etki yapar. Daha doğrusu Fenerbahçe'de farklı etki yapar. Ama Galatasaray'ın ilk yarıda hızlı bir şekilde 2'yi belki 3'ü bulduğu bir skorun haberi ise bambaşka etki yapar. O yüzden biraz sonuca göre bu etkileyecektir ama bizim futbol tarihimizde böyle son haftalar vardır. Ve bu son haftalarda sürprizler hep olmuştur da yine olabilir. Fenerbahçeli futbolcular da bunun bilinciyle oynayacaklar tabii ki. Ki bugüne kadar çok anlam verilemeyen puan kayıpları, işte Karagümrük gibi örnek veriyorum.
1: Evet.
2: Kayıpları yaşamasalardı bugün belki de ipler kendi ellerinde olacaktı. Nihayet de son 5 haftaya gelirken 5'te 5 yapanın şampiyon olacağı bir tablodan bahsediyorduk. Yine üst üste gelen puan kayıplarıyla birlikte de ben son 2 haftada da iki takımın bütün maçlarını kazanır, 2'de 2 yapar deme gerçekliğinden biraz uzağım. Çünkü oynanan oyunlar bunu biraz vaat etmiyor.
0: Hiç tatmin etmiyor.
2: Tatmin etmiyor, vaat etmiyor. Bir şekilde oyun nereye evrileceğini göreceğiz ama artık bir yerden sonra da oyuncu virajı dönmek adına da kendisi oyunun içerisine kendi girecek. Hocayı da belki de bir kenarda tutacak ve kendi oyunun içerisine dahil olacak. Bu aslına bakarsanız Galatasaray evinde, bu maç mesela deplasmanda bir Antalya Spor maçı olsaydı %51 Antalyaspor diyebilirdim. Ama evde oynanan bir Antalyaspor maçında tribünün önünde ve kazandığınızda şampiyon olma ihtimalinizin olduğu bir sezondan bahsediyorsak da bu zaman ipre biraz daha %80'lere kadar Galatasaray adına çıkıyor.
1: Fenerbahçe bizden farklı olarak demiş Ravşan Bey, son haftalar kolayı zor, zoru kolay yapan bir takım. Galatasaraylı izleyicimiz yazmış bunu. Farklı Konya galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi biletini alıp herkesi şaşırtabilir. Ömer Bey de Fenerbahçe Konya'yı farklı yener. Konya'nın aklı kupada olacak demiş. Bakalım başka benzer yorum var mı? Artık kutlama vakti geldi yazmış Umur Bey'in yorumu bu şekilde. Bence demiş Antalyaspor'u rahat yenecek Galatasaray. Galatasaray Antalyaspor maçıyla ilgili de yorumlar var. Murat Bey'in yorumu ve kutlamalar başlayacak. Onunla ilgili planlamaları da soracağım. Bu arada yani İstanbul'da da bir trafik yoğunluğu olacaktır maç saatinde. Evet. Onun uyarısını da tabii daha şimdiden yapmış olalım. Bu saatte bizi izleyenler hani cumartesi akşamı bir planınız varsa Galatasaray stadı çevresi o güzergah. Buralar biraz ona göre yapın planlamalarınızı.
0: İptal edin. O böyle yani çok.
1: Anadolu yakası.
2: Pazar
1: bu arada her yerde illaki ilan ederse kutlama olacaktır ama özellikle öncesi için de söylüyorum ben. Hani planlamalar yapılacağı için özellikle stat çevresinde planınız varsa akşam saatleri hatta akşam saatleri öğleden sonra başlar değil mi karışık?
2: Başlar. Başlar.
0: Yani yoğunluk saat 2-3 civarı yoğunluk her türlü başlıyor Galatasaray Stadyumu'nun etrafında. Ve şampiyonluk mücadelesi olacağı için sonrasında da detaylar var. Paylaşırız mutlaka ne olacak ne bitecek yönünde ama şu var tabii ki böyle maçlarda final maçı Galatasaray Samsun'daki hatayı yapacağını da ben artık çok fazla düşünmüyorum. İçeride bu işi bitirip hem taraftarı mutlu etmek adı altında hem de evde oynamanın özgüveniyle farklı bile bitebilecek bir karşılaşma. Fakat işte Antalyaspor'da düşme hattında olduğu için Can Avli ile son ana kadar kapanmaya çalışacaktır. Ve bu sezonda Galatasaray özellikle kapalı takımlara karşı savunmayı açmakta çok fazla zorlanıyor. Ceza sahası dışından şut sayıları artsa yani böyle bir profilde oyuncu var ama çok fazla denemiyor. Biraz daha rahat edebilir ya da dar alanlarda bireysel oyuncularla ön plana çıkmaya çalışıyor ama Galatasaray. Yarın artık son maç olarak da bakabiliriz. Ben artık bir sürpriz yaşanacağını da düşünmüyorum Samsun maçından sonra.
1: Şimdi tabii şu konuşuldu Samsun maçı sonrası işte futbolcular şarkılarını seçtiler çıkacakları. Hani o havaya çok girdiler bir rehavet mi oluştu çok. Öyle bir havaya mı girildi diye konuşuldu. Özellikle o taraftara açık antrenman
0: evet.
1: Tartışıldı, olmamalıydı diye de çok yorumlar yapıldı. Acaba şimdi sen de yakından takip ediyorsun. Şu an nasıl bir hava var oyuncularda? Bir yandan da dün gece de konuştuk, yine konuşacağız. Şimdi Icardi'ye vedalar konuşuluyor. Başka kimler olası veda? Şimdi olur ya böyle bu maçlarda veda edeceğini belli eden futbolcular çıkabiliyor karşımıza. Nasıl bir hava var takımda şu an?
0: Ya şöyle söyleyebilirim. Stres ve hırs. İkisi de aynı anda var şu an takımın üzerinde. Çünkü Samsun maçı sonrası az önce de ifade ettiğimiz gibi bir Galatasaray takımı orada şaşkınlık içerisindeydi. Farklı bitmesinden dolayı kaybedebilirsiniz. Ama matematiksel olarak yine her türlü hesap size uyuyor günün evet. sonunda. Şu anda aynı şekilde ama tabii ki burada takım çok hırslı. Konsantrasyon kelimesinin anlamı Antalyaspor karşılaşmasında iç sahada oynanacak mücadelede yarın ne kadar fazla sahaya yansıyacak bunun da merakı var açıkçası. Çünkü ben burada hep şunu ifade ettim. Galatasaray Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında ligde son haftalarda oyun anlamında geriye gittiği karşılaşmalar var. Yani burada Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakalım. Onun dışında oynadığı karşılaşmaların hepsinde oyun anlamında bir saha içerisinde tatmin edemedi taraftarı. Bu net olarak yansıdı. Ama Samsun maçı artık hani diyoruz ya yol kazası olarak bakamıyoruz. Evet. Böyle bir şok bir sonuç oldu son haftalarda. Antalyaspor karşısında da hem Kemerburgaz'daki oyuncuların birlik beraberlik adı altında bu hafta çok fazla hem dışarıya kapanması, öyle ifade edeyim, misafir kabulünün olmaması, Antalyaspor karşılaşmasının bilincinde olmaları bence Galatasaray için çok çok önemli olacak yarın. Öte yandan tabii ki Icardi ile alakalı çok merak edilen bir süreç var. bu Ocak ayında

0: Gelen bilgiler şuydu burada. Icardi ile Galatasaray'ın 1+1 yıllık kontrat yapması ve maaşında da indirime gidilmesi bu talep edilecekti. Fakat Icardi dışında da Galatasaray'da sezon sonunda hem kontratlarının yenileneceği oyuncular, hem maaşlarda düzeltme yapacağı oyuncular, Torreira gibi ya da işte Lemina aldığı ücretten de memnun değil, Lemina gibi. Bunların hepsini sezon sonuna bırakalım, sezon sonunda bunları konuşalım. Yani şu an evet atmosfer bize şunu gösteriyor. Lig bitecek, belki yarınki karşılaşma Icardi için son karşılaşma olacak. Bence bu bir hata. Öyle bakmamak gerekiyor. Daha lig bitmedi. Çünkü 2 hafta var. 2 hafta sonra Galatasaray Icardi ile masaya oturduğu denklemde nasıl bir karar çıkacak onu şu an hiç kimse bilemez. Ama tabii ki Icardi'nin de burada çok fazla olumlu olduğu da söylenemez. Çünkü bu sezon gerçekten Icardi çok kırıldı. Bu kırılganlık tek taraflı değil. Galatasaray yönetiminin de Icardi'den beklentileri vardı. Özellikle izin süreçlerinde bu tatile gittiğinde hem taraftarın erken bir şekilde gelip çalışması, takımın kaptanlık verdiği yükünün ağırlığını yerine getirmesi anlamında beklentiler çok yüksekti. Yani iki taraflı da Icardi süreciyle alakalı beklenenler olmadı. Ama bir sezon sonunu görmek lazım. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Bence yollar ayrılır, biter. Ama iyi bir şekilde ayrılır diye düşünüyorum Icardi ile ilgili. Galatasaray'ın da zaten yeni sezon transfer planlaması, geçmişte nasıl özellikle bu sezonun başında Sané transferi olduğu gibi öyle çalışmaları da mutlaka var. Yıldız isimler illaki olacaktır. Fakat burada genç dinamik isimlere de yatırım yapmak düşüncesi var Galatasaray'ın.
1: Icardi gider bence diyor yani, Kaya.
2: Icardi gitti ya.
1: Gitti diyor. Gitti. Bu arada yani eşyalarını toplayıp Milano'ya evet gönderdiği haberini burada verdik.
0: İtalya'da bir malikanesi var diyelim. Evi var demeyelim. Çünkü birden fazla spor araçları var orada. Buradaki eşyaların da evet gönderdiğinin bilgisi var ama hani futbolu çok net konuşmak istemiyorum ben yine de. Bana da öyle geliyor yani sezon ya, sonu.
2: Icardi gitti. Icardi veda edecek. Yarın da muhtemelen Galatasaray şampiyonluğu ilan ederse taraftara aynı Begors'un Beşiktaş'ta vedası gibi daha böyle görkemlisi bir veda tribün gezisi de muhtemelen gerçekleştirir Icardi. Icardi gidiyor artık.
1: Yani Galatasaray Antalya Spor maçını tribünde takip edecek olan Galatasaray taraftarları duygusal hani belki sevinç de bekliyor, şampiyonluk sevinci, ama bence daha çok gözyaşı bekliyor.
2: Ya bu olacak. Yani Icardi çünkü
1: şuradan anladım, özür dilerim sözünü kesin. Yani ben interaktif yayın yaptığım için birçok Galatasaraylı'nın yorumlarından anladığım kadarıyla yani performansından memnun olmayanlar bile aşık Icardi'ye.
2: Yani şöyle bir aidiyet var. Nihayetinde çok önemli paralar kazandırdı. Skor kazandırdı, başarı kazandırdı, bir koydunuz üstüne size 3 verdi. Evet. Öyle söyleyebilirim yani nihayetinde çok akıllı bir yatırım orada Icardi yatırımı ve evet. Galatasaray'da bence Osimhen vitrinin açan isimdir Icardi'nin gelmesi. Icardi geldiği için gelen başka oyuncular da var Galatasaray'da. Şimdi bu süreçlerin başlangıcıdır ve aslına bakarsanız Galatasaray belki de seviye atlatan isim oldu. Yani transferde bir segment yukarıya gitti Galatasaray. Icardi hamlesiyle. Çünkü sonrasında Osimhen peşinden geldi. Ve Icardi'nin son dönem performansları sakatlıktan sonra bir türlü o ritmi yakalayamasa bile ligde yakaladığı performans gayet de iyi bir performans. Sadece belli bir seviyenin üstteki takımlara karşı bir türlü randıman yakalayamaması. İşte Şampiyonlar Ligi ve ligdeki işte Fenerbahçe'si, Trabzon'u vesaire Beşiktaş'ı gibi biraz daha vitrin maçlarda yetersiz kalıyor olmasından dolayı da yönetimde Icardi ile Veda'nın aslına bakarsanız elini sıkışıyor şu anda. Yani Veda gelecek. Antalya maçında da muhtemelen bir vedalaşması olur eğer şampiyonluk ilan edilirse.
1: Bunu daha konuşalım ilerleyen dakikalarda da. İzleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyorum. Dün de söylemiştim, sormuştum son sözünüz ne olurdu diye. Çok duygusal şiirler geldi.
2: Şiir mi yazdın?
1: Şiirler geldi. Icardi'ye şiirler yazıldı burada. Artık daha önce mi yazmışlardı sevgililerine yazdıkları şiirimi değiştirip Icardi'ye çevirdiler.
2: Baş harflerinden
1: oluyor
2: falan
1: şey,
2: böyle.
1: Şarkı sözlerini yani normal işte şarkı sözünü takıma uyarlayarak marş yapıyorlar ya.
2: Evet,
1: şimdi
2: evet.
1: Icardi'ye böyle sözler var. Zaten biliyorsunuz Simge'nin şarkısı da herkese aşkın olayım derim dedi en son olarak zaten. Ama başka çok özlü sözler, şiir gibi cümleler burada neler paylaşıldı. Bu gece de bekliyorum sizden. Icardi'ye son sözlerinizde ama virgül koyalım şöyle. Ne dedik? İki önemli maç aslında şampiyonluk için önemli ama bir taraf

0: Hafta diğer karşılaşmaları da konuşacağız. Bence ikincilik kadar üçüncülük de, yani ilk sıralar önemli ve Beşiktaş-Trabzonspor maçına da bir yandan gözler kulaklar olacak. Oraya gelmeden ama Fenerbahçe ile şöyle devam etmek istiyorum. Fenerbahçe'de bir de seçim gündemi var ve Aziz Yıldırım yine aday. Aziz Yıldırım'ın şöyle açıklamaları var. Bir onları hatırlayalım. Bir de Fenerbahçe'deki seçim sürecini konuşalım bununla birlikte.
1: Şimdi Fenerbahçe'de bu yıl artık bir şeylere dur dememiz lazım hep beraber. Benim şahsımla yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil bu, bunu bilin. 12 yılın getirdiği bu son durumda ve sonuçta hepimizin beraber olması lazım. Birlik beraber. Tamam, Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem çalışmalı. 98'de yaptı başkanların, divan başkanların, federasyon başkanların çıktı bir yönetim olmalı. Ve o yönetim önümüzdeki 20 yıllarda damga vurmalı. Onun için sizlerden hepinizden destek olmanızı, rakip adayı da kazanabilir, biz de kazanırız, önemli değil. Ama birlik ve beraberliği bozmayalım. Tribünde de, kongrede de, taraftarda da. Her yerde birlik olalım ki bu güç bizi bu sene şampiyon ve başarılı olsun.
0: Öncelikle Aziz Yıldırım adaylığını nasıl değerlendirdiğinizi de merak ediyorum. Güçlü yönetim, Aziz Yıldırım dönemlerinde alıştığımız bir vurgu aslında. Yine aynı vurguyu yapıyor Sayın Yıldırım. Kazanır mı? Şansını ne kadar görüyorsun Taner, senin de baş?
2: Yüksek görüyorum. Şu anda çünkü etrafında da Fenerbahçeli taraftarların, kongre üyelerinin toplanmaya başladığı bir gerçeği var. Ve Sayın Eski Başkan'ın geçmişteki başardıkları, Fenerbahçe'ye kazandırdıkları ve bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman ise aslında Fenerbahçe taraftarının özlemini duyduğu bir başkanlık profili Sayın Aziz Yıldırım. Yani böyle konuyu ben parayla çözerimden ziyade biraz daha Fenerbahçe için masada daha ağırlığını koyabilecek bir profil sanki Fenerbahçe taraftarı arıyor bugünlerde. Ve kongrenin de ben buna karşılık verebileceği kanısındayım. Adaylığı bu kadar hızlı beklemiyordum ama. Çünkü Sayın Başkan daha öncesinde yaptığı açıklamalarda adaylık düşünmediğini birçok kez bundan önceki yıllarda ifade etmişti. Ama artık bir noktadan sonra sanırım o da Fenerbahçelilik duygusuna daha fazla dayanamadı gibi gözüküyor ve adaylığını açıkladı. Muhtemelen güçlü bir listesi olacak, evet. Ve bu güçlü listeyle neler yapabilir kısmından ziyade kimlerle çalışacak kısmı daha önemli. Çünkü Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyelerinin kim olduğundan ziyade konu zaten başkanlık koltuğunda Aziz Yıldırım oturuyorsa yönetim kurulunda kimin olduğu çok önemli olmuyor. Sayın Başkan zaten kendi ağırlığıyla birlikte kulübü yöneten bir profil haline dönüyor. Ve bu yönetimin altındaki teknik heyette kimler olacak? Sportif anlamda kim yönetimde olacak gibi konular aslında Fenerbahçe için çok daha yönetim kurulundan önemli gibi gözüküyor. Ve burada da Aykut Kocaman ismi artık zaten iyiden iyiye teknik direktörlük için konuşuluyor. Bakalım, ben de merak ediyorum Fenerbahçe'nin bundan sonraki dönemini ama Başkan Aziz Yıldırım'ın eğer seçilirse bu kadar uzun süre şampiyonluktan uzak kalmış olan bir Fenerbahçe'ye ilk yılında bir şampiyonluk getirirse eğer, o zaman gerçekten de unutulmaz başkan sıfatını bayağı bir katlamış olacaktır.
0: Kaya, sen ne düşünüyorsun?
3: Evet, bir de şöyle bir yönü var bu işin. Bir yıllık olacak tabii ki. Önümüzdeki yıl tekrardan Fenerbahçe'de bir seçim olacaktır. Burada hani Aykut Hoca'dan daha ziyade yabancı bir teknik direktöre dönseniz bile bu projeyi kabul ettirme durumu ve yabancı teknik adamı bir şekilde ikna etme durumu da olabilir. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Hakan Bey yabancı bir teknik adam üzerinden ilerlese bile bu projeyi iyi bir şekilde anlatması lazım. Ya çok fazla
0: yabancı
3: para...
0: Yabancı teknik adam mesela profili sana göre ne? Şimdi böyle Klopp'lar, konuşuluyor ya böyle, evet, çok yıldız

0: isim, çok star bir teknik direktör. Her ne kadar bekleneni veremese de hani Mourinho, hatta Mourinho profilinin de üstü hani profiller evet. işaret ediyor ama böyle mesela işte en son Tedesco gibi bir ismi kabul etmiyor camia.
1: Tabii zaten hani burada çok fazla Fenerbahçe'nin teknik adamda da hata yapma gibi bir olasılığı artık kalmadı. Güvenilir bir limana, güvenilir bir hocayla devam etmeniz gerekiyor burada. Evet, Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük adayında Aykut Kocaman var. Bu net bir şekilde, bariz bir şekilde ortada. Ama şimdi Hakan Bey'in de burada, Hakan Safi'nin de net olarak teknik adam, hangi teknik adamla çalışacaksa, örnek veririm, Klopp düşüncesi varsa. Hani bu ismi bir senelik ikna etmek bence çok zor bir iş olacaktır. Hem projeyi anlatmanız lazım, hem doğal olarak Fenerbahçe'nin her başkan adayı ya da Fenerbahçe camiasının bu sezon bizim hedefimiz şampiyonluk demesini gerektirecek bir konu yok. Zaten olmak zorunda Fenerbahçe'nin. Sezonu zaten o şekilde başlıyor. Yatırımları da buna göre yapıyorsunuz. Fakat burada işte ikna durumu çok çok kritik. Ve seçecek olan yönetimin bir yıl içerisinde başarılı olursa önü açık olacak. O teknik adam da rahat edecek.
0: Evet.
1: Bu düşünceyle biraz daha ilerlemek lazım. Ben aslında şunu çok merak ediyorum. Aziz Yıldırım'ın listesinde hani farklı isimler ya da ne tür sürpriz isimler olabilecek mi? Çünkü burada evet bir Aziz Yıldırım ortaya vizyon koyuyor. Çünkü şöyle anlatalım bu durumu. Ali Koç döneminde de Jose Mourinho ismini yanılmıyorsam ilk önce biz Aziz Yıldırım'dan duyduk.
2: Doğru.
1: Bu denklemde. Teknik adam profiline gidecekseniz böyle bir hocayı getirin demişti. Ne kadar başarılı oldu ya da olmadı, bunu çok konuştuk, tartıştık. Ya da santrafor arayışlarında mesela Lukaku ismini vurgulamıştı.
0: Evet.
1: Yani hep böyle bir garantiye gitmeye, yıldız isim olsa bile Fenerbahçe'ye bu oyuncu daha katkı sağlar bakış açısında bir başkan olacaktır. Geçmişte zaten kendini kanıtlamış. Burada Aziz Yıldırım'ı bence anlatmak hata olur. Fenerbahçe'nin başında tabii ki çok önemli başarıları vardı. Ben hatta şunu da söyledim geçtiğimiz hafta gündüz yayınımızda. Yani net olarak şu var. Fenerbahçeli taraftarlar artık şunu bekliyor. Şimdi 11-12 yıl oldu. Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Ama Galatasaray karşısında da Fenerbahçe'nin bu kadar geriye gittiği durum yaşanmamıştı. Aziz Yıldırım döneminde de evet Galatasaray çok fazla şampiyonluk yaşadı. Fakat rakibine karşı sahada bir mücadelesi vardı, bir galibiyet alabiliyordu. Hiç olmasa Fenerbahçe taraftarı şunu söylüyordu. Hani bu kadar uzun bir denklem yaşanmıyor şampiyonlukta. Galatasaray'a karşı da evet bu sezon Galatasaray şampiyon oldu ama hani biz de Galatasaray'a karşı sahada bir şeyler koyduk ya da bu kadar çok puan farkı yemedik.
0: Evet.
1: Anlayışı vardı. Biraz da bu yönden bakıyorum ben. Tabii Hakan Bey'in listesi ekibi, yine Aziz Bey'in listesi ekibi, benim hissettiğim, benim gördüğüm Aziz Bey seçimi kazanacak gibi görülüyor. Ve camianın tekrardan kenetlenmesi burada çok çok önemli. Şu olsa mesela, Hakan Bey'de çekiliyorum, Aziz Bey'in listesine katılıyorum dediği anda güçler daha da birleşse bambaşka bir senaryo görürsünüz burada.
0: Şimdi güç mü? Tabii güç çok, güçlü yönetim önemli ama şu önemli değil mi sizce? İzleyicilerimiz de yazsınlar. Aday olan iki başkan adayından da bahsediyorum. Teknik direktörlerini seçime kadar belli olması gerekmez mi? Çünkü bence Fenerbahçeliler şundan da sıkıldı. O süreç kim olacak?
1: Belirsizlik.
0: Belirsizlik. İstifa geldi ya da yol ayrımı oldu. Gönderildi bir hoca. Görüşmeler sürüyor. Adaylar şunlar. Adaylar bunlar. Şu isim elendi. Bu isim kuvvetli. Bu isim reddetti. Bu isim sıcak bakıyor. Ama sonuçta biri geliyor. Yani tatmin etmiyor. Ediyorsa da devamı kötü oluyor. Ve o süreci beklemek Fenerbahçeleri geliyor. Transfer zaten sezonu başlayacak ve öyle ilerleyecek bir şey. Orada net olamaz iki başkan adayı da. Ama ben olsam başkan adayı, benim teknik direktörüm bu. Ve adayım derim.
1: Ona göre de transfer listesini oluşturursun. Seçim zamanı geldiğinde de seçildiğin denklemde terse düşmezsin.
0: Evet.
1: Ama şu var, Fenerbahçe'de son yıllarda biz bu senaryoyu çok görüyoruz. Mesela başkanlar oyuncu transferlerini yapıp teknik adamı ondan sonra getirdiler. Bu olmaz, Jose Mourinho bence döneminde de böyle oldu ama uymadı tabii ki. Oğuz Aydın örneği verelim mesela.
0: Evet.
1: Alanya'da çok iyi bir şekilde oynuyordu. Ya
0: hep böyle oldu. Daha eskisi var. Kol kır tabii, geldi. Tabii. Oynayamadı gitti.
1: İsmini bile unuttuğumuz isimler
0: bak,
1: yani.
0: Bak biri daha var böyle yine geldi oynamanı unuttum. Kol kır çok netti yani.
1: Evet,
0: netti.
1: Yani bence bu düzeyde şöyle olmasa

0: lazım. Mantık olarak da böyle ilerlenecektir. Teknik adamlar belirlenecektir. Transfer listesi ona göre şekil alacaktır. Ve şu an şu konuşuluyor hala Fenerbahçe'de. Mevcut yönetim tamam teslim edecek ama görüştükleri isimleri de hangi başkan adayı seçilirse onlara bir şekilde teslim edecekler. Biz bu oyuncularla görüştük, belli bir noktaya getirdik. Hani Fenerbahçe için zaten burada mesai harcıyoruz. Bakış açısında ilerlenecektir. Transferde işte hem hocanın hem de ya da bilemiyorum transfer yapacağınız isimlerin her iki başkan adayına da uyması da gerekiyor. Yani buradaki belirsizlik, yine az önce söylediğimiz konuya geliyoruz. En başa tekrardan dönüyoruz ama bu belirsizlik biraz daha can sıkıyor. Çünkü ligi ikinci sırada bitirseniz bile mecburen sezonu erken açmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Oynayacağınız maçlar olacaktır. Teknik adamlarınızın belli olması, teknik adamınızın belli olması, transferlerin çabuk olması sanki geçtiğimiz sezonun aynısı Fenerbahçe için. Yani bundan dolayı ben bu noktada yine Fenerbahçe camiasının o kısa vadede biraz daha sıkıntılı süreç beklediğini düşünüyorum.
1: Sen ne düşünüyorsun bu teknik direktör belli olmalı konusunda?
2: Belli olmalı ama açıklanmamalı diye düşünüyorum. Ben başkan adayı olsaydım açıklamazdım. Çünkü kongrede oy böler.
1: Ben bunu istemiyorum. İşte, çünkü Aykut Kocaman'a işaret etti. Aziz Yıldırım, ama Aykut Kocaman uygun profil değil diyen ama Aziz Yıldırım'ı destekleyen Fenerbahçeliler de var.
2: O yüzden de bugün böyle bir açıklama yaptığınız anda Aykut Kocaman'ı istemeyecek bir kesim varsa oy vermemeyi tercih edebilir.
1: Oy kaybettirebilir.
2: Evet. O yüzden de stratejik olarak da seçimlerde de ekipler açıklanmaz genelde. Birinci adamlar açıklanır. Onun yardımcılarının kim olacağı belediye seçimlerinde ya da buna benzer seçimlerde açıklanmaz genellikle. Çünkü oy böler. Onu istemeyenler olur vesaire diye düşünülür. Burada da aynı şey geçerli. Başkan adayının Mourinho ise adayın. Bundan iki sene önce Mourinho o yüzden açıklanmıştı. Mourinho'yu getireceksen açıkla bir durumu var. Artık Klopp camia Mourinho'ya da doyduğu için Klopp getirseniz bu sefer Klopp'ta da şu yaşanabilir. Evet. Ya Mourinho'yu denedik.
1: Ya
2: gördük.
1: İşte,
2: şimdi
1: yabancı
2: de
1: yabancıyla olmuyor diyen olmuyor. Bir kesim de var.
2: Oradan da bölünecek oylar. Yani 2000-3000 oy bölünse bile seçimin kaderi değişebilir. O yüzden de başkan adaylarının hocasını belirlemesi gerekir ama açıklamaması lazım. Fenerbahçe'nin son 8 yıl içerisinde hoca arayarak geçirdiği günlerin toplamı bir sezonu geçiyor.
1: Ya evet, işte onu diyorum.
2: Kulübesinde teknik direktör yokken arayış yaptığı dönemde bir sezonu geçiyor. Ve bu kadar fazla kulübenin boş olduğu antrenmanlara birinci teknik direktörün olmadan çıktığın toplamda bir sezonuna ulaşıyorsa zaten bu devasa bir plansızlık ve yol haritasının olmadığının bir göstergesi.
1: O yüzden evet, belki açıklanmamalı ama ya ben olsam yine açıklardım dedim ama çok özgüven.
0: İyi bir isimse mutlaka açıklarsınız.
1: Özgüven çok önemli. Şimdi o da ben bu isimlere kazanırım özgüveni farklı bir şey tabii de. Şunun için işte söyledim. Taner hislerime tercüman oldu. Yani gerçekten o belirsizlik çok, bir tek hani rahatsız edici değil, geri de götürücü bir yanı var. Hocasız geçirdiği sezon şeyler, haftalar Fenerbahçe'nin birleşince
2: bir sezon yapıyor.
1: Bir sezon yapıyor gerçekten.
2: 7 yılın bir sezonu hocasız. Hiç akıl alır gibi değil yani.
1: Bekle bekle. Bir de şimdi ben şunu da anlamıyorum. Bir hocayı gönderiyorsanız kimi getireceğiniz dair hani en azından bir fikriniz olur. Mesela geçmiş dönemde biz böyle süreçler de gördük Fenerbahçe'de. İşte Pereira gönderildi.
2: Bekliyorsun. Yani niye gitti? Hani, olmaz. Sorguluyorsun. Niye gittiğini hani, sorguluyorsun. Tamam.
1: Olmaz.
2: Madem belli değil de adayın.
1: Şimdi mesela Tedesco'da işte 3 hafta kala gitmemeliydi diyenler de var.
2: Ben onlardanım.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ya
2: bırak zaten sezonu bitirsin hoca.
0: Aynen öyle.
2: Yani bir büyüklük
1: bir şey mi oldu
2: sıfırdan
1: orada yani? Çok iletişim kopukluğu, bir kötü bir... Ki öyle bir hoca da değil Tedesco.
2: Sportif anlamda bir şey olmadığı sürece hocanın yaşantısıyla alakalı hiçbir şey kimseyi ilgilendirmez. Ve sportif anlamda da hoca gayet de taş üstüne taş koyan bir profil. Bir büyüktür sıfırdan. Sezon sonunda mı gönderiyor? Bu kararı da yeni yönetime bırak. Sen niye gönderiyorsun?
0: Ve bir planlamanız olur sezon sonunda.
2: Yani seçim
0: sonunda
2: kararı alıyorsun, hocayı da gönderiyorsun. Ya bırak. Yeni yönetim alsın o karar. Belki yeni yönetim devam etmek isteyecek. Yeni yönetimin sırtına niye bir teknik direktör bulma yükünü de ekliyorsun?
1: O da rekor olurdu Tedesco için ama.
2: Nasıl?
1: Bir yönetimle geldi, yönetim gitti. Diğeri
2: evet.
1: Onunla devam ediyor, sonra onunla devam ediyor.
2: Aynen öyle.
1: Enteresan bir rekor olurdu. Şimdi Daha konuşacak çok konumuz var. Biraz daha tekrar maçlara

0: Spor'un radyosu.
1: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
1: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
2: Sayfada ikinci dilime girdik bile artık dedik ya Cuma'dayız diye. Bitti Cuma. Cumartesi işte o gün geldi. Son bakın bugün şampiyon belli olabilir. Olmaya da bilir. Yani bunu bu saatler bittikten sonra günün sonunda öğreneceğiz. Ay ne kadar garip bir şey ya. Yani hani mesela 24 saat sonra şu anda olacak mı son sayfa? Tabii olacak. Pazar günü olacak son sayfa. Belki şampiyonu konuşacağız. Belki daha belli olmayacak. Orasını bilemem. Yani bu gece alev alev maç sonu yayınlarında neler neler konuşulacak. Ama tabii önce oynanması lazım maçların. Yine haftanın maçlarını gününe girmişken bir konuşalım. Genel değerlendirmeler yaptık ama muhtemelleri verip öyle konuşalım istiyorum. Galatasaray Antalya Spor maçı ligin bu sezonun şampiyonunu belirleyebilir. Galatasaray bu maçı kazanırsa rakiplerinden bağımsız şampiyonluğunu ilan edecek 2025-2026 sezonunda. Peki Galatasaray'ın bu maça nasıl bir 11'le çıkmasını bekliyoruz? Bir muhtemel 11'imizi ekrana getirelim. Üzerine bir konuşalım sizinle birlikte. Uğurcan dönüyor 11'e. Şalai sağ bekte, solda Jakob Sanchez, Abdülkerim ikilisi, stoperde Torreira, İlkay, Yunus, Sané, Barış, Osimhen. Yani çok da hocanın hiçbir şeyi riske etmediği orta sahadaki isimler hariç bir 11 bekliyoruz aslında. Kaya seninle başlayayım, bu 11'e ne diyorsun?
3: Evet, zaten Galatasaray'ın son haftalarda sahaya çıkması gerektiği net 11 olarak da bakabiliriz buna. Şöyle bir ekleme yapalım. Lemin hafta boyunca takımla beraber çalışamamıştı.
2: Evet.
3: Düne kadar. Artık bugüne geldiğimiz için. Son antrenmanlarda süre alıp da takımla beraber çalışıp taktik antrenmanlarında yer alıp bu sezon çok maça çıktı Lemina. Ama o noktada bu hafta boyunca Okan Hoca tabii ki doğal olarak İlkay'ı denedi orta
2: evet.
3: sahada. Çok fazla oynattığı diyelim Kemerburgaz'daki karşılaşmalarda. Çünkü çift kalede maç da yapabiliyor. Ayırabiliyor da gruplar halinde takımları. İlkay biraz daha ön plana çıktı. Yine İlkay bir adım önde fakat Lemina denklemi de hala var. Bu kadroda Lemina'yı da yarın sahada, daha doğrusu bugün sahada görürsek şaşırmayalım. Ama genel anlamıyla bu kadro bekleniyor tabii ki. Son hafta Osimhen'le Yunus'un uyumu çok fazla arttı. Bu ön plana çıktı. Çünkü Osimhen'i de bir şekilde beslemeniz lazım. Samsun Spor karşılaşmasında Osimhen bile kötü oyun oynamıştı.
2: Evet,
3: böyle bir gerçek
2: doğru.
3: var. Fakat artık hatanın telafisinin olmayacağı, her ne kadar krediniz olsa bile, bugün 1.90 dakika sonunda kupa kenarda sizi bekliyor. Tekrardan şampiyonluğunuzu bu sezon 4. kez üst üste de ilan etme imkanınız da var. Bir sonraki hafta Kasımpaşa mücadelesine o stresi oluşturmak yerine iç sahada ben Galatasaray'ın fişi çekip bu kadroyla şampiyonluğa yaklaşmasını bekliyorum. Ve şu da var, özellikle bugünkü antrenmanda ve antrenman sonunda Okan Hoca futbolculara şunu söyledi: İlk yarım saatte işi bitirelim. Yani şiddetli bir oyun, şiddetli bir ön alan baskısı, iç sahada taraftarın verdiği destekle bütün futbolculardan ekstra motivasyon.

0: konsantrasyon beklediğini de özellikle vurguladı. Bu tabii ki sahaya yansırsa Galatasaray için ilk yarım saatte çok farklı bir karşılaşma da olabilir. Bir anda da bitirebilir. Fakat işte Antalyaspor'un kapalı savunma tarzı, her ne kadar da puana da ihtiyacı var, burada biraz daha düşündürücü oluyor. Evet. Orada da Sané'ye çok büyük iş düşecektir.
1: Şimdi 11'e sen ne diyorsun Taner Karaman?
2: Ben çok merkezi rahat geçer diye yorumluyorum Antalyaspor. İlkay Torreira ikilisini çok rahat bir şekilde geçer ve ceza sahası içine girer. Yani bu karşılaşma için İlkay'ın savunmaya sağlayacağı katkı, rakibin bu denli skor bulmak zorunda olduğu bir karşılaşmada açıkçası Galatasaray'ı yorabilir. Yani İlkay ile başlama durumu aslında Galatasaray için benim nezdimde biraz riskli senaryo. Okan Hoca hızlı bir şekilde sevgili Kaya'nın da bahsettiği gibi 2'yi bulalım, 3'ü bulalım planı yaptığı için İlkay ile başlamayı tercih ediyor olabilir. Biraz daha İlkay'ı Yunus Akgün'le beraber 10 numara gibi konumlandırıp Torreira'yı tek adam gibi merkezde bekletip topa hükmeden belki de ilk yarım saatte %70 gibi bir oranla topa sahip olacak olan bir Galatasaray'da Torreira tek merkez kalıp Yunus Akgün'le İlkay Galatasaray topa sahip olduğu anlarda Galatasaray'ı dörtlü bir orta saha gibi konumlandırıp Osimhen'e skor çıkartmaya çalışabilirler. Bu ideal senaryo ama bir de olayın topa sahip olmadığınız o %30'luk dilimi var. Galatasaray bu %30'luk dilimde İlkay ve Torreira'dan birlikte bugüne kadar tam olarak performans alamadı. Bu ikili de buyur lütfen.
1: Sen söyle, bitir.
2: Bu ikiliden biri bozulduğu zaman, yani Lemina Torreira ikilisi ne zaman hoca bozsa, bir kere rakipler ceza sahası içine böyle elini koluna sallayarak giriş yaptılar. Ve bu karşılaşmada Antalyaspor Alanyaspor maçındaki gibi de oynamayacak. Biraz daha önde oynamaya çalışacaklar ve ben açıkçası bu merkezi biraz geçirgen buluyorum. Biraz daha evet Okan Hoca 4-1-4-1 gibi oynamaya çalışabilir. Ama olayın bir de bardağın diğer tarafı var. Top Antalyaspor'dayken bu kadro ne yapacak? Orada biraz zorluk yaşayabilir.
1: Şimdi ben de şimdi diye girişi şunun için yapmıştım. Hı hı. Ben olsam Osimhen yerinde bu sezonun sahasındaki son maçı. Onun isteği, onun hırsı çok farklı olur.
0: Evet.
1: Ve belki de neticesine şampiyonu kutlanacak. Gol atma isteği, gol atma hırsı. Bunun benzeri Barış Alper'de de olacaktır. Şimdi o profildeki oyunculara bakıyorum. Yunus'ta da olacaktır. Torreira'da da olacaktır. Yani hatta savunma oyuncularında bile yani bekliyorum bunu. Olacaktır hepsinde. Hani belki hani Sané o profil bir oyuncu değil ama o da isteyecektir elbette. Bunun verdiği de bir motivasyon olacak futbolcularda. O yüzden erkenden mesela Yunus Akgün'ün gibi yine buldu golü ama gol bulması sonrasında nelere sebep olur? Başka senaryoları da konuşalım şimdi. Diğer tarafta Antalya kapanabilir dedik ama erken gol bulursa Galatasaray büyük farka da gidebilir mücadele.
2: Antalya burada kapanır mı? Ondan da emin değilim bu arada. Ya onu da söyleyeyim. Antalyaspor biraz daha cesur oynamaya çalışabilir. Çünkü bugüne kadar Galatasaray'ın sahasında kapanarak Galatasaray'dan puan alan ben takım neredeyse hiç hatırlamıyorum.
0: Son maç olarak bakacak zaten o da.
2: Onlar da evet. Öyle bakacak. Az önce saydığımız Barış'taki motivasyon, Sara'daki motivasyon, Osimhen'de olan motivasyon Antalyaspor'lu oyuncularda da olacak.
1: Olacak tabii.
2: Şimdi de karşı tarafı var. Ve ben bekleyen bir Antalyaspor görürsek evet ilk yarıdan Galatasaray 3'ü yapar. Ama Antalyaspor beklemeyecektir. Defansı önde kurgular. Defans çizgisini muhtemelen öne çekecek. Osimhen'i ceza sahası dışında tutmaya çalışacak böylece.
1: Doğru.
2: Ve Galatasaray'ın özellikle Barış'la, Saray'la çizgilere inme, Sané'yle çizgiye inme çabasını da engellemeye çalışacak. Bunu yaparken de elbette geride bekleyerek bunu yapmayacaklar. Önde oynamaya çalışacak Antalyaspor'da. Yani Galatasaray burada böyle çantada keklik diye tabir edebileceğimiz bir maça çıkmıyor. Galatasaray zor bir maça çıkıyor bugün. Bu zor maç içerisinde de Antalyaspor aynı anda başlayacak küme düşme hattındaki diğer maçları da takip edecek bir tarafta.
1: Tabii Antalyaspor için de çok gergin.
2: Tabii Kayserispor'un atacağı bir gol Alanya deplasmanında bu karşılaşmadaki Antalyaspor'un oynadığı oyunda da birçok strateji değiştirebilir.
1: Hemen Kayserispor örneği
2: yani
1: geldi.
2: Biz de yarın Kayserispor maçını dört gözle izleyeceğiz.
1: Peki biraz izleyici yorumları. Osman Yalçın, Galatasaray için verdiğiniz 11'in çıkacağını düşünüyorum. Haber aldığım bütün

0: Tüm kaynaklar bunu söylüyor. İzleyicilerimizin
1: Kaya, sen
0: kaynakları
1: ne diyorsun?
0: var ya. Yani. İlk düdükten itibaren baskı ve erken gol bulunca da farklı galibiyetli bir şampiyonluk maçı öngörüyorum. Tüm stüdyoya selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey diyor ki Melike Hanım, İlkay Yunus ikisi de orta sahayı zayıflatıyor. Lemina yoksa Şalay oynamalı orada demiş. Ravşan Bey, Sara'nın sezonu kapatması kötü oldu. İlkay maalesef güven vermiyor. Yunus da 45 dakika var. Boye'nin alınması Şalay gibi Joker'i de düşürdü. İkinci yarı Osimhen, Barış, Sane üçlüsü orta sahanın da yükünü omuzlayacak diye bir yorum yapmış.
2: Şimdi şöyle bir denklem var, az önce de ifade ettim. Lemina hafta boyunca antrenmanda yer almadı ama bugün yer aldı. Taktikte de yer aldı. Değişirse orada bir değişiklik, İlkay yerine Lemina.
0: Olabilir. Hani
2: daha da kontrollü, hem oyun anlamında hem savunma anlamında başlama ihtimali yüksek. Her ne kadar ağrısı olsa da Lemina'nın, bu sezon çok maç çıkardı. Tabii burada şu da var. Mesela şunu hatırlatalım. Ligin ikinci yarısında hemen birkaç hafta önceye gidelim. Göztepe karşılaşmasında da mesela Lemina'nın yine sahada olması, İlkay'ın mesela yine sahada Galatasaray'a artık atması, o denklemi de düşünelim. İç sahada bu şekilde çıksa bile rahat bir karşılaşma çıkaracağını düşünüyorum ama erken gol bulursa Galatasaray için bu çok iyi bir denklem olacak. Bu gol dakikası uzarsa Galatasaray için burada katılıyorum. Orta saha yumuşak olacak. Çok fazla orta sahada kırılgan bir Galatasaray görebiliriz. Ayrıca şöyle bir yönde var. Sara'nın olmaması. Sakatlık,
0: evet.
2: devamı ve devam etmesi. Bu maçın kadrosunda da zaten olması beklenmiyor Sara'nın da. Son hafta Kasımpaşa karşılaşmasında düşük bir ihtimal yine. Sezonu kapattı cümlesini kurmak istemiyorum. Zaten iki hafta kaldı, sezon bitiyor. Bundan dolayı bu orta sahada aslında çok fazla Okan Hoca'nın yapabileceği hamle yok burada. İlkay ile başlayıp daha çok ileriye savunma arkasına toplar atıp Osimhen'le topu buluşturup farklı bir mücadeleyle maçı kazanmak isteyecektir planlama olarak. Tabii ki Yunus'a da burada çok fazla iş düşecek. Çünkü antrenmanlarda Yunus'la Osimhen ikilisi gerçekten çok çok iyi anlaşıyor. Bu durumda da orta sahayı tutabilme adına Torreira'ya çok fazla yük binecek. Çünkü ön alan baskısı yaparken ya da işin savunma kısmında hata yapmaması gerekiyor Torreira'nın. Son haftalarda her ne kadar düşüşe geçse de Torreira, bu karşılaşma bütün oyuncular nezdinde çok önemli bir karşılaşma. Bu kadrodan örnek veriyorum, orta sahada Niega'yı da başlatsanız, İlkay'ı da başlatsanız ne vereceği çok önemli. Konsantrasyon diyoruz ya, performans anlamında sahaya ne yansıtacak bu oyuncu? Mesela Sané'nin performansını çok merak ediyorum. Artık lig bitiyor. Çok kritik, kilit paslar attı. Son 4-5 haftasına baktığımızda ikinci bölgede çok fazla top kaybı yapmasına rağmen Okan Hoca hiçbir maç Sané'ye dokunmadı ama Samsun deplasmanında oyundan aldı. Davinson Sanchez üst üste hatalar yaparken Davinson Sanchez oyunda devam etti. Singo oyuna dahil edildi. Hani gibi gibi burada hatalar da tabii ki yapıldı. Ama Samsun maçında %100 Okan Hoca burada hata yaptı demek bence yanlış olur. Oyuncular istemedi. Bunu gördük. Her ne kadar dillerinde olsa bile tatil planları yapıldı bir kere. En önemli nokta bence bu. Şarkı, kutlama vesaire,
0: daha
2: onları bırakın.
0: Yani.
2: Tabii. Sezon bitmeden bu planlamayı yaptığınızda da olmuyor doğal olarak. Bugünkü karşılaşmada da bu kadroda kimi çıkarırsa çıkarsın Okan Hoca ilk önce inanmaları gerekiyor. Son biri 90 dakika. Bu 90 dakikanın sonunda Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan edecek ve 4 sezon üst üste şampiyon olacağız bilinciyle çıkarsa Galatasaray çok rahat eder. Ama öbür türlü Antalya Spor'unda net puana ihtiyacı var. Ben de hemfikirim orada, çok fazla kapanacaklarını da düşünmüyorum. Galatasaray'ın yine savunma arkasını Abdülkerim Bardakçı'nın ya da Samsun Spor'un mesela ilk 45 dakikada Şalay'ın olduğu bölgeyi delmeye çalıştı Samsun Spor. Rakipler artık Galatasaray'ın yolunu çözdü diyebiliriz. Sezon bitti ama.
0: Peki, Icardi oyuna kaçta girer?
2: Icardi Antalya Spor karşılaşmalarını seviyor. Yani attığı goller de var tabii ki. Burada beklenti, hem bilgi hem beklenti olarak yorumlayayım burayı. 65 civarı oyuna girme ihtimali yüksek. Tabii ki Galatasaray burada skor anlamında ilk yarı örnek veriyorum 3-0 öne girdi. İkinci yarı direktmen başlar. Tamamen oyunun
0: skora göre, skorun

0: kilit bir anında, yani Galatasaray adına rahat bir anı olursa Icardi girer diyorsun.
1: Ya zaten bu sezon en büyük Icardi'nden dedim ya alınganlık ya da Icardi'nin kırılması. En çok Icardi'yi yaralayan konulardan bir tanesi de şu oldu. Son 10 dakika futbolcusu değilim dedi. Bunu özellikle söyle. Çünkü öyle ya da böyle şimdi şöyle bir eleştiri var. Sağda yürüyor, koşuyor, koşmuyor. Fakat şu var, bu adam yürüyerek bu sezon ligde 16 tane gol atıyor.
0: Yürüyerek gol atıyor.
1: Yani şu söyleniyor burada da bunu söylediğimizde. Ya Torreira zaten sakatlıktan döndükten sonra 2 hafta attırdı. Tamam 2 hafta Torreira attırdı. Alanyaspor karşılaşmasında Drogba golü attı. Yani Icardi takım içerisindeki Galatasaray'ın oyun sistemine uyuyor mu uymuyor mu tartışmaları farklı bir nokta. Bu sisteme uymaz tabii ki. Osimhen var, Barış var. Hücum oynuyorsun. Torreira var, Yunus var. Ama Icardi ile de senin Icardi'yi anlayabileceğin bir oyun sistemiyle sahada oynaman gerekiyordu. O yüzden Galatasaray ilk yarı skor üstünlüğünü elde ederse Icardi daha erken girer oyuna.
0: Taner sen ne düşünüyorsun?
2: Yani oyuna bağlı. Yani oyunun gidişatına bağlı. Burada erken bir...
0: 2-0'da alır mısın oyuna Icardi?
2: Almam. Yani 3'ü bulmam lazım. Yani
0: Allah Allah ben alırım ya.
2: Bir anda görmüşsün 2-2'ye gelmiş maç.
0: Yine Icardi mi getirecek canım 2-2'ye?
2: Icardi'yi oyuna attıktan sonra kimi çıkaracaksın? Osimhen'i mi alıyorsun yoksa arkadan bir adamı çıkartıp mı Icardi'yi sokuyorsun?
1: Yani Sané'yi alıp Yunus'u kanata atıp forvet
0: açacaksın. Ne kaybedersin
2: şunu
0: yani?
2: Şunu kaybediyorsun. Arkadan bir adam eksilttiğin zaman bir kere takım savunması, Icardi takım savunmasına yardım eden bir oyuncu olmadığı için takım savunmasına yardım eden bir orta sahadan çıktığın için de pozisyon vermeye başlıyorsun. Yani Icardi'yi oynatabilirsin evet. Ama Icardi'yi oynatarken Osimhen'den vazgeçiyorsan Icardi'yi oynatman lazım. Çift santiforlu bir oyuna döndüğünde Galatasaray bu sezon neredeyse bütün çift santifor oyunlarında problem yaşadı. En büyük sebebi ise arkada boşluk veriyor olmasıydı. Oyunu çifte dönebilirsin ama döndüğün anda eğer senin takım savunmana katkı sağlamıyorsa oyuncuların bir adam eksiltmiş oluyorsun savunmanı. Ve böyle bir karşılaşmada ben 2-0'da açıkçası Icardi'yi oyunu atacağını hocanın çok da zannetmiyorum.
1: İlk yerde
0: siz olsanız ne yapardınız sevgili izleyicilerimiz? Kaçta hangi senaryoda Icardi'yi oyunu alırdınız merak ediyorum. Keşke Alex de Souza oynarken son sayfa olsaydı. Konuşacak efsanemiz olurdu. Şimdi vardı. Icardi konusunda Galatasaraylı kardeşlerimi anlıyorum. Vardı siz yoktunuz son herhalde.
2: Son sayfa
0: kaç yıllık?
2: Kanalın kurulduğu günden bu tarafa var son sayfa. Ben ya. İlk gününden beri son sayfanın gediklisi
0: gibi oldu. Ben bir 6 yılını devirdiğime bak, göre.
2: Kameraman Zeki abimiz var kameranın arkasında. Onunla
0: Mustafa Göksu'ya buradan
2: orada
0: sevgiler.
2: Orada kaç yıl öncesinde biz yayın yaptık.
0: İlk Mustafa mı yaptı peki başlangıcını?
2: Ceyla yaptı.
0: Ceyla buradan Ceyla'ya da sonra Mustafa sevgiler. Yaptı. Mustafa'ya da sevgiler. Kimler geldi, kimler geçti.
2: Evet.
0: Galiba ama...
2: Alex de Souza vardı yani.
0: Ya Alex de geldi. Galiba yine en uzun ben mi kaldı? 6 yılı devirince.
2: 6 oldu mu? Olabilir
0: evet,
2: o zaman
0: galiba.
2: Sendedir.
0: Şimdi siz de benimle geldiyseniz Mehmet Bey bilmiyorsunuzdur. Ama Alex varken de son sayfa vardı. Burada vardı, o da konuşuldu. Şimdi Fenerbahçeli olduğu için şimdi diyor ki biz tadına varamıyoruz bu isimlerin konuşulmasının diye. Yani Icardi konuşuyor, bizi de yok demek istiyor. Zafer Bey ne yazmış? Sanki çok şanslı olmayan bir Galatasaray varmış gibi konuşuyorsunuz. Şampiyonluk maçına çıkıyor. Hem de evinde şu an şu atmosferde uğultuya baskı ligde bir takımımız dayanabilir mi diyor. Hani böyle ihtimal konuşuyorsunuz ya diyor. Ne konuşuyorsunuz diyor.
2: Ya o kısma katılıyorum bu arada. Ama futbol her zaman anların oyunu olduğu için bu yaşanamayacak şeyler değil. Birincisi bu. İkincisi bir şampiyonluk maçı anımdan bahsedeyim. Denizli Spor Fenerbahçe maçının olduğu 2006'daki karşılaşma sırasında Galatasaray'da Kayseri Spor'la oynuyordu hatırlarsanız iç sahada. Ben o karşılaşmada Kayseri Spor tribündeydim.
0: Ya.
2: Maçtan sonra Kayseri Spor'lu oyunculara sorduğum zaman bana demişlerdi ki hatırlamıyoruz demişlerdi yani, bazıları. Yani öyle bir uğultu, öyle bir gürültü vardı ki maç 3-0 bitmişti yanılmıyorsam. Yani İnanılmaz yani ayakları titreyen insanlar vardı orada. Ya o kadar yoğun bir baskı ortamı vardı. Yarın da böyle olacak. Bugün de öyle olacak.
1: Şampiyonluk mücadelesi
2: kolay bir iş
1: için,
2: değil.
1: Evet.
2: Yani gerçekten de böyle bir karşılaşmada, böyle tribünlerin önünde oyun oynayabilmek kolay bir iş değil.
0: Hiç değil.
1: Yani ama şu var bir de hani biz bu şekilde konuştuğumuzda insanlar bunu yanlış anlayabiliyor. Galatasaray'ın bu sezon İç sahada

0: Şampiyonlar Ligi'nde evet taraftarın çok büyük etkisi oldu. Katılıyorum. Çok iyi maçlar da çıkardı. Fakat Kocaeli maçı, Gaziantep maçı, bu tür maçlar da İstihada Galatasaray'ın puan kaybettiği karşılaşmalar oldu. Bundan dolayı aslında bir yine akıllarda tedirginlik var mı ya da yok. Ya da ne diyoruz ya, bir gerilim var. Bu gerilim biraz daha son haftalardaki oyunun da geriye gitmesiyle getirilen bir durum. Yoksa Galatasaray normal şartlarda şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz. Taraftarınız bunun bilincinde, son ana kadar tabii ki destekleyecek. Futbolcuların konsantrasyon anlamındaki son haftalardaki eksiklikleri, bunlardan dolayı biraz daha bardağın dolu tarafından bakmak yerine boş tarafına da dönebiliyoruz. Çünkü Galatasaray'ın son haftalardaki oyunu, Şampiyonlar Ligi'ndeki seviyesindeki oyununu çeyreğini ortaya koysa zaten biz bunları tartışmayız. Burada konuşmayız da. Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak. Bunun bilincinde olması gerekiyor zaten. Taraftar bunun her zaman bilincinde bana göre. Oyunculara da işlenmesi lazım yani.
1: Şimdi bu maça tekrar döneceğim. Merak ediyorum çünkü Icardi 11 çıkmalı diyen de var. Konuşacağız, daha var zamanımız. Bir şimdi Konyaspor Fenerbahçe maçına, Fenerbahçe'de çünkü 11'de önemli, kritik. Muhtemelen 11'e bir göz atalım. Bir yandan maçını kazanmaya full konsantre bir Fenerbahçe olacak. Diğer tarafta rakibi şampiyonluk yaşındaki Galatasaray'ın da maçında olacak aklı. Yani burada iki takım arasındaki bir fark da bu. Yani Galatasaray rakiplerinden bağımsız orada mücadele edecek. Yani çok kazanması ya da kaybetmesiyle çok ilgilenmeyecek sahadaki futbolcular, ama Fenerbahçeliler için durum biraz farklı. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini getirelim. Ona da bakalım Konyaspor karşısında. Şimdi Tedesco gittikten sonra Zeki Murat Göle yönetiminde çıkıyor maçlara Fenerbahçe ve beklediğimiz 11 şu şekilde. Kalede Mert, sağ bekte Semedo, Çağlar Osservoğlu ikilisi, stoperde solda Ayşe Brown, Kante, Genduzi, Fred üçlüsü orta sahada, Musaba, Kerem ileride, Talişka, Taner Karaman.
2: Yani ideal denilebilecek bir kadro zaten. Fenerbahçe'nin kadrosunu yapacaksanız 3 aşağı 5 yukarı zaten 11 adamımızın 9'da 10'u belli kadrolar. Burada Musaba oynayacak, işte arkada Çağlar tercih edecek vesaire, böyle küçük nüanslar var ve oyuncuların da tabii ki altta da yazdığı gibi kulağı İstanbul'da olacak. İstanbul'dan gelecek bir onlara avantaj sağlayacak bir gol haberinde Fenerbahçe'nin oyun ritmi bambaşka olur. Galatasaray'ın öne geçtiği haberiyle birlikte oyun ritimleri bambaşka olur. Ama her şey bir tarafa, elbette ki Fenerbahçe her sonuca karşın galibiyet için sahaya çıkacak ve puan ortalamalarını oynayacaklar. Oyuncular kendi vitrinleri için oynayacaklar. Bir şekilde şampiyonluğu kaçırsalar dahi nihayetinde önlerinde bir transfer dönemi var. Bunun için de oynayacaklar. Bir de yeni yönetim için de oynayacaklar. Dengeler evet, değişiyor. Bu takımda kalacağız, kalmayacağız. Birçok oyuncunun da akıbeti aslına bakarsanız belli olacak. O yüzden Fenerbahçe'de şampiyonluk evet birinci odak gibi gözükse de takım içinde farklı hedeflerin olduğu da bence bir gerçek.
1: Evet, sen ne diyorsun 11'e Kaya?
0: Eksikler var tabii ki, sakat oyuncular da var. Asensio'nun olmaması, hem derbide de forma giyememişti. Fenerbahçe için çok büyük eksiklikti bu tabii. Ama bu kadronun da Konyaspor karşısında mutlaka sahada bir şey yapması gerekiyor. Konyaspor evet son haftalarda çok çok iyi bir performans ortaya koydu. Kupada zaten az önce de ifade etmiştik, ilk bölümde daha doğrusu. İddialı bir takım. Ama Konyaspor'un da aklı mutlaka kupada olacaktır. Her ne kadar burada şimdi Fenerbahçe'nin gözü kulağı İstanbul'da olsa da Antalyaspor, Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasında evet, Galatasaray çok rahat bir şekilde senin de söylediğin gibi sahada olacak. Burada önemli olan nokta bence şu, Fenerbahçe'nin artık kalan iki haftada ikincilik için hiç olmasa herhangi bir kayıp yaşamaması gerekiyor.
1: İkincilik de çok önemli.
0: Tabii, yani buradaki planlamanızı ona göre yapacaksınız. Trabzonspor yine tetikte bekliyor. Bir yandan da Beşiktaş'ta oynanacak mücadele var orada. Tabii ki o da etkileyecektir bunu, ama Fenerbahçe'nin özellikle savunma hattındaki, işte bu sezon çok bahsettik. Lider işte Şikrinyar'dı ama Oosterwolde çok bozdu. Üst üste iyi maçlar çıkardığını söyleyemeyiz. Her maç farklı bir oyunla sahada. Her an hataya sürükleyecek hareketler sergiledi ki sürüklediği maçlar da oldu. Orta saha kurgusunda Fred'in özellikle Fenerbahçe'ye ne vereceği bence çok çok önemli. Yedek kulübesinde Fred gibi bir oyuncunun olması bence önemli. Fakat

0: bu oyuncunun da performansını yukarılarda tutmanız gerekiyor. Çok fazla böyle bireysel olarak da değerlendirmek istemiyorum. Zaten sezonun sonuna yaklaştık ama Fenerbahçe'nin mutlaka kazanıp Galatasaray'ın artık imkansızı beklemesi lazım. Üst üste iki maçını kaybedecek de Fenerbahçe kazanacak gibi gibi bana göre net olarak imkansız bir durum bu. Fakat ikincilik için mecburen kazanması gereken bir karşılaşma.
1: Ya tabii çok sansasyonel olur.
0: Evet.
1: Böyle bir durum yaşanırsa Galatasaray adına özellikle Fenerbahçe adına da çok büyük bir tabii kendi başlarını da kazanması lazım burada. Sadece rakibinden bağımsız öyle de bir durum var. Şimdi biraz izleyicilerimizin yorumlarını okuyalım, sonra yavaş yavaş sizi ben kimime doğru yönlendireceğim onu da söyleyeyim. Konyaspor'un aklı kupada demiş Emre Bey. Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını düşünüyorum yorumunu yapmış. Bir başka izleyicimiz Fenerbahçe artık ligi bıraktı Melike Hanım. Bu saatten sonra dönmez demiş. Arın isimli izleyicimiz diyor ki forvet alsaydı Fenerbahçe şu an durum çok farklı olurdu. Galatasaray çok puan kaybetti ama Fenerbahçe hiçbir fırsatı değerlendiremedi.
2: Çok
1: evet. Bu bir gerçek. Tabii Fenerbahçe tabii. Adına yani Fenerbahçe tarafından baktığımız zaman geçen sezon 99 puanla şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe iyiydi. Rakibi ondan daha iyiydi diye konuşuyoruz ama bu sezon Galatasaray'ın çok kırıldığı an oldu. Geçen yıla göre Galatasaray kötüydü ama Fenerbahçe geçen yıla göre daha kötüydü. Yanılıyor muyum?
2: Fenerbahçe'nin hediye ettiği anlar var Galatasaray aslında. Puan kayıpları yaşadığı anlar evet. Var ve Fenerbahçe daha derli toplu bir şekilde son haftalara girseydi eğer farklı olabilirdi. Birincisi Fenerbahçe'nin sezona Mourinho ile başladığını unutmamak lazım. Ve Mourinho ile başlamanın verdiği etkiyle birlikte sezonun ilk belki de 7-8 haftası çok büyük bir kayıp. Bu kayıp şöyle bir aslında kamp dönemini Tedesco ile geçirmiyorsunuz. Hoca takımla bir kamp görmediği için bir adaptasyon problemi var ve bunun yeni bir sisteme geçişle beraber adaptasyonda bir 5-6 haftada öyle geçti.
0: Evet.
2: Tedesco'yla. Tedesco'nun geldikten sonraki ritmi yakalaması da aslında ilk göreve gelmesinden belki bir ay sonra oldu. Ve tam ritmini bulmuş bir takım durumuna geldikten sonra da siz santrfor mevkisinizi dağıttınız ve hocaya hadi hoca gel şimdi bu şekilde oyna denildi. Öyle de olmuyor.
1: Olmaz.
2: Olmadı da zaten. Finalinde fatura da hocaya çıktı zaten.
1: Sami Bey yazmış. Melike Hanım daha önce de yazdım. Taner Bey'e iletirseniz sevinirim. Sezon bitiyor. Siz de şahitsiniz. De ayrı olması gerekiyor. Osimhen formamı istiyorum. Kendisi istemişti.
2: Sami Bey Tokatlı Sami Bey değil mi?
1: Evet ve Instagram DM'den iletişim bilgilerimi gönderdim. Polatlı'dan selam.
2: Sami Bey'in forması gitmiş olması lazım.
1: Sami Bey forması.
2: Ama Sami Bey'e gitmemiş olabilir. Onu ben kontrol ederim yarın.
1: Evet,
2: Sami Bey'e ulaşmadıysa da ben onu sağlarım kontrolüne. Kusura da bakmasın gitmediyse. Instagram şöyle sende de benzer bir durum var. X'i o kadar az kullanmaya başladı ki Twitter'ın toksitliği yüzünden.
1: Evet.
2: Yani inanılmaz bir alan haline geldi orası. Artık soğudum yani X'ten. Oradaki DM kutusunu falan açmayalı da çok uzun zamanlar oldu.
1: Doğru.
2: Ama gerekeni yaparız.
1: Bakamıyoruz. Benim bildirimlerim açık değil. Ben
2: benim
1: sizin
2: de değil.
1: İçin. Ya ben sadece son sayfada çok aktifim X'te. Sizin için o da. Onun dışında şöyle girip ne var ne yok
2: hiç
1: bakıp çıkıyorum. Gerçekten çok görüyorsunuz. Şey iletim de çok yoktur paylaşmıyorum.
2: Ben de
1: öyle
2: yani.
1: Maalesef ne paylaşsak suç oluyor. Bazen sizden yani. Gelen esprili bir şey oldu mu onu alıntılıyorum ya da bir şey haber vesaire paylaşmaya çalışıyorum ama yani ne yapsak yaranamıyoruz size de öyle bir de size derken yani genel
2: evet.
1: Genelledim. Evet Osman Bey konudan bağımsız bir şey söylemiş yine Taner seni konuşturacağım biraz konu dışında evet. Olsa da diyor hazır oradayken hemşerim Taner Karaman'la şu konuyu konuşmak isterim. Sakatlanmadan önce bir defa da olsa formasını giydiğim Kayserispor bu senede sıçrayabilir mi ligde kalabilir mi? Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun ve iyi seneler mesajınıza.
2: Evet. Şöyle ben kalacağını düşünüyorum Kayserispor'un. Fikstür avantajı Kayserispor'dan yana. Çünkü son hafta Konyaspor, şimdi Alanyaspor. Rakiplerine baktığımız zaman Antalyaspor Galatasaray'la oynayacak. Eyüpspor Fenerbahçe'yle oynayacak.
0: Gençlerbirliği
2: evet. Trabzonspor'la oynayacak. Yani Kayserispor 2 maçta 4 puan bile Kayserispor'u kurtarabilir. Yani Alanya deplasmanı

0: 1 puan. Sonrasında evinde Konyaspor'u yenmeyi başarırsa Kayserispor tutunur. Ki zaten son haftaya kaldıktan sonra iş, eğer evinizde de Konyaspor'u yenemiyorsanız, yenmeniz halinde ligde kalacağınız bir maçta dahi yenemiyorsanız düşün zaten. O yüzden ben ama düşeceğini zannetmiyorum Kayserispor'un.
1: Düşme hattını daha detaylı bu arada konuşacağız evet. İlerleyen dakikalarda. Ravşan Bey, Tedesco gittikten sonra Fred mükemmel bir maç çıkardı. Talisca'nın Fred 10 numara oynarken santrfor olması ve Tedesco'nun kontra ve takımı frenleyen oyunu olmaması lehine Fenerbahçe'nin, önde basan bir Fenerbahçe mesajı veriyor bu 11 diye yorumlamış.
2: Güven çocuğu haklı çıktı.
0: Güven çocuğu.
2: Öyle değil
1: hocam
2: mi?
1: Uyanık mısın hocam?
0: Birazdan yazar hocam. Mısın?
2: Çünkü Fred üzerinde çok ısrar etti. Yani Fred'in kesilmemesi gerekiyor orta sahada. Hem Fenerbahçe'nin hücum anlamında. Savunmaya yönelik tamam tercihleriniz farklı olabilir ama işte Fred de ilk geldiği sezonki Fred olsa Fenerbahçe daha çok rahat ederdi. O da çok geriye gitti. Tabii oynamama durumu da oyuncuları düşürebiliyor. Fakat Fred bence iyi bir oyuncu. Yedek kulübesinde olması bile Fenerbahçe'nin bu sezon. Çünkü hatırlayalım, yaz transfer sezonunda, hatta Ocak ayında Fred'in de gönderileceği, ona göre bir evet. Orta sahaya da forvet
1: hatta
2: transferini
1: Kante
2: yapılacağı.
1: Gelirse Fred gidecek diye de konuşuldu.
2: Evet, ama işte gelinen noktada burada doğru kararlar vermeniz gerekiyor. Çünkü elinizde İsmail, Kante, Fred, Asensio, tam bu denklem içerisinde Asensio'dan vazgeçemiyorsunuz. Ama bu oyuncuyu da hep hazır tutmanız gerekiyordu. Hani forma şansı daha fazla vermeniz gerekiyor. Yedek kulübesinde unuttuğunuz zaman oyuncunun performansı düşüşe geçebiliyor. Son haftalarda tekrar kendini göstermesi için bir fırsat. Belki yeni başkan, yeni teknik direktör bir değerlendirme yapacaktır. Ve başka değil de aslında açıkçası değerlendirebileceğiniz bir oyuncu yok orada. Şu an biraz da mecburiyete düşmüş durumda yani.
1: Evet, şu an mecburiyetten. Ravşan Bey ne yazmış? Şampiyonlar Ligi, biz liginde geldiğimiz turlara gelen tüm takımlar bu sezon şampiyonluğu kaybetti liglerinde. Sporting, Karabağ, Bodo gibi. Sebebi Şampiyonlar Ligi bu sezon puan kayıpları. Enteresan bir yorum. Galatasaray adına yapmış bu yorumu. Avrupa'dan da örnek vermiş. Şampiyonlar Ligi eforu takımları etkiledi şeklinde, ama kadrolarda biraz buna göre kuruluyor.
2: Ya tabii ki özellikle Ocak ayında Galatasaray'ın yedek kulübesine yaptığı hamleler, aldığı oyuncular. Evet, sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın yedek kulübesinin çok fazla geniş olmadığını ve maça etki edecek oyuncu sayısının da bir aile az olduğunu sürekli konuştuk. Fakat Ocak ayından itibaren o geniş kadro kuruldu tabii ki Galatasaray'da. Ama şu var, yıllardır kemik bir ilk 11. Muslera'nın gidişiyle değişti.
1: Evet.
2: Yine bir şampiyonluk maçında hani az önce söyleyecektim, unuttum. Icardi'de hani tribünler ağlar mı, üzülür mü taraftarlar dedik ya. Muslera veda ederken o senaryo yaşanmıştı Galatasaray'ın evet. Şampiyonluğunda. Belki bugün Icardi nezdinde böyle bir durum olabilir. Fakat bu kadrolar kurulurken de bu tempoya göre tabii ki kuruluyor. Üst üste maç oynayan oyuncular çok fazla etkilendi. Burada haklarını teslim etmek gerekiyor. Son haftalarda performanslarında ciddi anlamda düşüşler de olabiliyor. Bunlardan bir tanesi Abdülkerim Bardakçı.
1: Doğru.
2: Yine sahada bir şey vermeye çalışıyor ama kaçırdığı maç sayısı bu sezon çok çok düşük. Yine Torreira örneği verebiliriz sahada. Fakat geniş kadroyla beraber ligin ikinci yarısından itibaren bu artık bir bahane olmaması lazım. Çünkü sezon başında da nerede ne maç oynayacağınız, 50'nin üzerinde maç oynanacağı belliydi zaten. Yani buna göre bir...
1: Ona göre bir kadro
2: tabii,
1: kuruluyor tabii.
2: Çünkü Avrupa'da bunun örnekleri var. Nasıl işte diyoruz ya, Galatasaray artık Türkiye'nin Bayern Münih'i oldu diye. Bayern Münih
1: de aynı.
2: Tabii tempoda. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki o karşılaşmaları izledikten sonra da bir uykudan uyanalım tarzında bir uyarı da olabiliyor. Yani ya. Olağanüstü bir
1: evet.
2: performanslar, olağanüstü karşılaşmalar.
1: Bununla ilgili sonra bir şey söyleyeceğim. Ama sonra söyleyeceğim. Bir mesaj daha okumak istiyorum. Ömer Yasin, Fenerbahçe İsmail Kartal'ı getirseydi devre arası bir forvet bir defans alsaydı şu an şampiyondu. Katılıyor musun Taner?
0: Bence İsmail Kartal'ı getirmese de forvet ve santrfor alsaydı yine şampiyon olurdu. İsmail Kartal'a gerek yoktu. Fenerbahçe zaten kış transfer döneminde ritmini bulmuş ve çok iyi bir futbol oynuyordu ki. Orada bir teknik direktör değişikliğine değil, iyi
1: Süper
0: bir transfer
1: kupayı aldı.
0: Evet, iyi bir transfer dönemine ihtiyacı vardı sadece Fenerbahçe.
1: İyi de başladı devre arası bence transfere. Sonra Yani Musaba ve Gendouzi hamleleri bence çok mantıklı hamlelerdi.
0: Çok mantıklıydı.
1: İşe de yaradı, kupayı getirdi. Sadece bu iki oyuncunun kupada büyük payı var.
0: John Duran'la

0: Endless'i gönderiyorsan orayı evet. dolduracaksın.
1: Evet, stratejik bir hata. Devam edeceğim yorumlarınızı ama şimdi cevaplarınıza devam edelim. Bir ben kimim yapıyoruz. Bir Güney Amerika ülkesinde dünyaya geldim ama bir Avrupa ülkesinin milli takım formasını giydim. 2004 yılında 21 milyon euro bonservis ücretiyle kariyer rekorumu kırdım. Frank Rijkaard'la çalışmak keyifliydi. 2006'daki turnuva ile birlikte çok değerli bir kupayı ikinci kez kazanmış oldum. Bence şanslı biriyim. Hem Messi hem Ronaldo ile oynadım. Çok bilindik bir isim.
0: Bir gün evet.
1: Kim acaba? Ben kimim? Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Efendim?
0: Maria mı?
1: Hayır.
0: Yok bence.
2: Yani. Messi ve Ronaldo ile.
1: Hem Messi hem Ronaldo ile oynamış. Hemen klişe ipucunu.
3: Maria diyorum.
1: Türkiye'si yok.
3: 2004 yılında 21 milyon euro.
2: 2004 yılında 21 milyon euro da yani.
3: İyi para.
2: Tabii. Çok iyi para ama kim?
1: Kim acaba? Yok mu tahmin ya? Çok bilindik bir isim. Artık geride bıraktı futbol kariyerini.
3: Onu tahmin ettik 2004 yılı.
2: Evet. Messi ve Ronaldo yani kim olabilir orada?
0: 2006'daki turnuvada birlikte çok değerli 42. kez kazanmış oldu.
2: Real Madrid, Barcelona.
0: İspanya'dan. İspanya milli takım oyuncusu.
1: Yo.
0: 2006'yı İspanya kazanmamış mıydı? Hangi kupa acaba? Deco mu?
1: Evet. Deco. Bravo. Barcelona'sını en çok biliriz tabii ama. Evet. Deco'yu sorduk. Bir Brezilya'da doğdu ama Portekiz aslı biliyorsunuz. Evet. Deco. Deco'yu nasıl bilirsiniz?
3: İyi biliriz.
1: hayranı çok olan da bir
3: futbolcudur. Yani bir kere hiç Deco. Böyle olaylarıyla anılmayan bir oyuncu.
1: Kim gelmiş? İlk doğru cevap Mehmet Yusuf isimli izleyicimizden gelmiş. Ondan önce var mı? Bakın bazen bu karışıyor soruyorsunuz. Ben önce söylemiştim. Ama Taner hepinizi geçmiş. 32 saniye
3: ben mi bildim?
1: Valla 32 saniye önce gelmiş
3: Koca ilk doğru yanıt. İlk ben bilmiş olamam herhalde.
1: Ya da benim ikisindeki cevaplarımda sıkıntı var. Bilmiyorum yani.
2: Yani Deco iş bilmesek bile şu 2004 yılındaki 21 milyon euro her evet. şeyi ortaya koyuyor zaten. Yani çok iyi bir oyuncuydu bu arada. Barcelona'da net olarak benim gözümde canlandı.
1: Evet.
2: O dönem zaten çok iyi futbolculardan kurulu bir takım.
1: Aynen öyle.
2: Eskilere gittiğimizde.
1: Şu an 48 yaşında bu arada.
2: Evet yani saha içerisinde çok etki oluşturabilecek oyuncuların sayısı çok çok fazlaydı. Hep konuşuyor işte Brezilya milli takımından çıkıp da Brezilyalı olduğunda olay çok farklı yere
1: Portekiz yani. Milli takımında ama Brezilya'da başlıyor futbol hayatına. Corinthians. Evet. Önce Nacional sonra Corinthians. Sonra da Benfica'ya transfer ediyor.
2: O topraklarda doğması yeterli bence.
1: Etkiliyor
2: yani. Yetenek olarak.
1: Gerçekten. Brezilya dedin mi başka. Evet. Peki bir tane daha var. İlerleyen dakikalarda ona da geçeceğiz. Şimdi bir haftanın maçlarını konuşuyoruz. Devam edeceğiz. Konya, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalya dedik ama bir de dev bir maç var. Beşiktaş, Trabzonspor.
3: Evet, evet.
1: Beşiktaş, Trabzonspor maçının notlarına bir haberimizle bakalım. Ondan sonra bu maçı da 11'leriyle birlikte değerlendireceğiz.
4: Süper Lig'in 33. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş'la Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
5: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture.
6: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu topu alarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
4: Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah beyazlılar oynadığı 32 maçta 59 puan topladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek.
5: Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol!

0: siyah beyazlar Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Raşit ise forma giyemeyecek. Salih Uçan ve Emmanuel Agbadu ise sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Siyah beyazlar Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı. Bu süreçte Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise bir kez karşılaşan tarafların randevusunda Beşiktaş 3 kez kazanırken 2 müsabakada berabere sonuçlandı.
1: Mourinho olaydan sağ tarafta destek veriyor. Mourinho baktı ona, uzaktan vurdu, harika bir gol!
0: Trabzonspor'sa Dolmabahçe'de kazanarak hem kötü gidişe son vermek hem de ikincilik umudunu son haftaya taşımak istiyor.
2: Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
0: Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bordo Mavliler 66 puanla Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Okay Yokuşlu'yla kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskiyelaç forma giyemeyecek.
2: Bir kontra şansı. Muçi gidiyor. Üçüncü gol şansı olabilir. Muçi pasını aktardı. Vakayeme. Vakayeme gol!
0: Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek.
3: Şimdi iki takım adına da kritik konular var. Şöyle başlayacağım. Beşiktaş kupadan elendi. Şok bir elenme. Tek hedef kupaydı ve çok tepki oldu. O tarafa Sergen Hoca'ya tepkileri, yönetime tepkileri ayrıca konuşacağız ama bir 11'e bakalım önce. Ersin kalede, Mourinho, Agbadu, Jalo ikilisi stoperde, Rıdvan Solbek'te, orta saha Slaniola, Ertan, Orkun, Çerni, Bilal, ileride Ohengyu. Hemen Trabzonspor'a bakıyoruz. Kalede Onana, Ozan Sağbek'te, Vivu, Salih, solda Lovik, Folcarelli, Olayi, Vakeme, Zubkov, Muçi, ileride Onuachu'yu bekliyoruz. Şimdi iki takım adına da ne kritik dedim ondan bahsedeceğim. Bir kere kupa şansı, yani kupayı kazanma şansı devam eden bir Trabzonspor var. Akıl orada olur mu ama bir yandan da ikincilik hala şansı sürüyor her ne kadar zora girmiş de olsa ve birlikte ciddi anlamda bir düşüşü var Trabzonspor'un. Üst üste beraberlikler, mağlubiyetler aldı. Bu maça nasıl bir motivasyonla gelecek? Sonuçta derbi, sezonun son derbisi, öyle söyleyelim, yılın değil, sezonun son derbisi olacak. Bu karşılaşma da Beşiktaş tarafında da şimdi Sergen Yalçın'a tepkiler, yönetime tepkiler, sezon elde var, sıfır sezonu oldu. Burada bu maçın getireceği sonuç bazı kararlara gebe olabilir. O açıdan Beşiktaş için de hem de taraftarı önünde gergin bir karşılaşma. Bu senaryolar üzerine bence bu karşılaşmayı ekstra uzun uzun konuşmamız lazım. Taner, seninle başlayayım.
4: Evet, yani birincisi Sergen Hoca zaten geçtiğimiz maçtan sonra vedasını açıklamıştı. Ama kime açıkladı? İçeride ben gidiyorum dedi. Yönetim ikna etti hocayı.
3: Evet.
4: Ve kaldı hoca. Böyle sezonun bitmesine iki maç kala gitmek olmaza geldi konu biraz da. Hocanın kendince haklı sebepleri var gözüküyor.
3: Evet.
4: Nihayetinde iç sahada çok ciddi tepkiler, söylemler vesaire. Ama bu karşılaşmada alınacak bir galibiyet tabii ki de hocanın zihinlerde iyi hatırlanmasına da sebebiyet verecektir. Çünkü,
3: ama kalmaz yine de diyorsun.
4: Evet, ben hocanın kalacağını düşünmüyorum. Yani orada biraz gönül kırıklığı da var gibi gözüküyor. Çünkü maç sırasında atılan su şişeleri ya,
3: evet,
4: da söylenler.
3: Evet ya, ben bu arada çok ayıp ya bu.
4: Ben de hiç kabul edemiyorum. Üstelik bunu yapan kişi tespit edildi. Bir yıl evet. Uzaklaştırıldı. Beşiktaş Kongresi çıktı. Ve hiç öyle elle tutulur bir durum değil. Sergen Yalçın ya da başka bir şey hiç fark etmez ama teknik direktörüne, seni temsil eden bir kişiye su şişesi fırlatmak zaten...
3: Şunu söyleyeceğim.
4: Şey değil yani.
3: Hatırlayacaksınız hepiniz, yayıncısıydık yine Ziraat Türkiye Kupası'nda. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı, evet, çalıştırdığı dönem. Fenerbahçe deplasmanında Şenol Hoca'nın yaşadığı. Ya, hatırlıyorsunuz, kafasında su şişesi gelmişti. Rakip takım taraftarı tarafından yapılan bir şey. Yine asla tasvip etmediğimiz ve ne kadar yıllarca konuştuk, hala konuşuyoruz. Bu arada ben bunu o zamanki yayınlarda da söylemiştim, tekrar hatırlatayım. Şenol Güneş geçmişte futbol oynadığı dönem, kalecilik yaptığında

0: kafasına iki kere, yanlış hatırlamıyorsam 3 bile olabilir, darbe almış bir isim. Bir kere Sapan gelmiş o yıllarda. Bir kere Derman Toroğlu'yla çarpışmış.
1: Bilmiyorum.
0: Tabii Ankara Gücü maçı. Bunları herkes bilmez, evet bak.
1: Çok ben bunları, niş bilgiler.
0: Hoca da anlatmadı çünkü. Ama ben bunları çok iyi kaynaklardan dinledim. Serdar Bay'ın kitabında yazıyor.
1: Mükemmel.
0: Kitap olaydan önce yazılmış bir kitap. Yani Şenol Hoca'nın başına aldığı darbeleri anlatıyor kitapta.
1: Tamam.
0: Bordo Mavi Hayatımın Siyah Beyaz Hikayesi kitabı Serdar Bali'nin. Orada anlatıyor.
1: Harika.
0: Ben bu olaydan önce tesadüfen kendisiyle bir program yazma kitabı okudum. Allah Allah dedim, Şenol Hoca'daki talihsizliği. Bir kere Sapan gelmiş. Tabii eski zamanlar. Sapan gelmiş kafasına. Hatta kafasına aldığı darbe yüzünden bir süre hoca bunu da, yani tabii ki hocaya direkt bunu sormadım ama Serdar Bali bizzat kendisiyle çok yakın olduğu için anlatıyor, hı hı, kitapta. Bir süre bir inzivaya çekilmiş çünkü bayağı kafa darbesi rahatsız etmiş hocayı ve hala da böyle sigara sağlığa zararlıdır, hoca da nefret eder.
1: Evet,
0: İkildi
1: evet.
0: Ortamda dahi durmaz, başı ağrırmış hocanın. Onu okumuştum. Sonrasında, hı hı, hangisi önce hangisi sonra kitabı okuyalı çok oldu hatırlamayabilirim. Erman Toroğlu'na da yine burada söz hakkı düşüyor. Erman hocayla da çarpışmışlar. Yani kafa darbesi geçmişi var hocanın. Herhalde bu iki, üçüncüsü var mıydı net hatırlamamakla birlikte. Bir de başına bu geliyor. Hocanın o ani refleksi, kafa refleksi, bunu o zaman da anlatmıştım. Çok normal. Adamın böyle bir travması var,
2: evet,
0: kafasından.
2: Evet.
0: Ve yaşadı bunu. Rakip olarak gittiği bir sahada yaşadı. Başına geldi. Ve sizin, şimdi Beşiktaş'a geleceğim buradan. O olayı öyle ekstra anlattım. Şenol Hoca'ya buradan sevgiler.
1: Selamlar hocam.
0: Bir de siz kendiniz hocanıza, efsaneniz olan bir hocaya, geçmişte sizinle şampiyonluklar yaşamış teknik direktörünüze, rakip sahada yapılan bir şeyin aynısını nasıl yapabiliyorsunuz?
1: Evet. Ve bunu münferit bir durum olarak ben adlandırıyorum ki tespit edilip bir yıl men aldı. Bunu yapan kişinin Beşiktaş kongre üyesi çıkıyor olması da Beşiktaş'ın aslında kendi içini sorgulaması gereken bir durum. Çünkü Beşiktaş kongre üyesi sıfatına sahip olan kişilerin sosyal medyada yer yer çok garip çıkışlar yaptığını, hani ismini de zikretmeyeceğim ama hiç kabul edilemeyecek şeyler yapan kişiler de görüyoruz. Belki de bu kongre üyeliğini verirken biraz daha elemeyi iyi yapıp biraz daha bu üyelikleri verirken daha kontrollü olmakta fayda olabilir. Nihayet de sizi temsil ediyor. O sıfatı da kullanıyorlar her yerde. Ve sonra gidip teknik direktörünüzün üstüne de su şişesi fırlatıyorlar. Bu karşılaşmada Sergen Hoca'nın gönlünü Beşiktaş taraftarı alacaktır. Ama hocanın kalacağını da düşünmüyorum. Onu da yinelemiş olayım. Beşiktaş yeniden bir yapılanmaya doğru gidiyor gibi gözüküyor. Hem sportif direktör açısından hem de teknik direktör açısından yeni isimler muhtemelen zaten masada şu anda.
0: Tabii bu yepyeni bir dönem bekliyor.
3: Yani başkanlarla beraber teknik adamların da değişmesi son dönemde çok popüler oldu. Bu Fenerbahçe'de de aynı şekilde. Beşiktaş'ta daha da üst seviyede tabii ki. Sergen Hoca'ya bu yapılan durum kesinlikle bir açıklanabilir bir tarafı yok. Olmaması kesinlikle gerekiyor. Az önce verdiğin örnekte Şenol Hoca'nın o yaşadığı dönemde şunu da unutulmaması lazım. Artık yaşı da var.
0: Evet.
3: Yani o geçmişte yaşananlarda yaşı biraz daha genç olduğu için ki o zamanlarda bile böyle bir hasar bırakılmış ve devamında böyle bir olayın yaşanması gerçekten çok çok üzücüydü. Şimdi Beşiktaş taraftarı bu sezon evet oynanan oyundan memnun değil. Sadece bu sezon değil, geriye döndüğümüz 3 yılda da aynı şekilde. Fakat bu noktaya gelmesi bence hiç bu olayın bir şekilde anlatılabilir bir yanı yok. Kongre üyesinin bunu yapması. Geçmişte de Beşiktaş Kongresi'nde olumsuz şeyler gördük ama bunun bilinçli olması gerekiyor. Yani bu Sergen Hoca senin de söylediğin gibi Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış. Bu sezonda özellikle takımı bir şekilde ayakta tutmaya çalışmış. Yani eldeki malzeme bu dersiniz ya. Devre arasında da yaptığınız transfer sayısı belli zaten. Evet, burada en büyük tepki Sergen Hoca neyden dolayı gördü? Yorumculuk dönemindeki biraz daha dili hem oyuncularla alakalı söylediği düşünceler ters düştü.
0: Evet, geliyor biraz.
3: Evet, evet, evet, biraz da orada ters düştü. Ama teknik adamlık bu sezonki başarısı formsuz. Böyle bir gerçek de var.
0: Devam edeceğiz. Bir araya gideceğiz. Bu arada biz yayına girmeden sizinle paylaşmıştık ama bir kez daha paylaşalım. Fenerbahçe Beko bir kez daha, biliyorsunuz Final Four'da uzatmalara giden Žalgiris karşılaşmasına 94-90 kazandı. Seriyi 3-1'e getirdi. Yine gururumuz olmayacak.

0: başlıyor ama atışıyla. Fenerbahçe Beko'ya iyi şanslar diliyoruz. Dark Viberovic. Onun üçlüyle başlamıştık. Bu kez kaçtı ama tipmeyen basketi bulan Cambridge. Hücum ribandı ve basket Cambridge'den. THT. Dribblingi kesti Tarık Viberovic. Perdeyi iyi kullandı. Şimdi Taylor Norton Tucker. Dark Viberovic bomboş köşede. Tarık'ın üçlü isabetli. Žalgiris'lerin faul itirazı var. Butkevicius yerde kalmıştı. Taylor Norton Tucker. Williams Koss'un üzerine gitti. Orta mesafesi, bu da isabetli. Taylor Norton Tucker'ın şutları sokması çok önemli.
1: Çok. Bravo Tucker.
0: Orada faul yok mu orada? Hayır, dengesi bozulmuştu.
1: Faul geldi yalnız galiba bençimize.
0: Taylor Norton Tucker çembere gitmek isterken dengesi bozuldu. Bana mı diyor Şornas Yasikevicius faul verdiniz?
1: Ama uyarı gelmesi gerekmez miydi?
0: Yani hemen çaldılar, evet. Genelde önce bir uyarı gelir hakikaten. Tarık Viberovic. Zayıf tarafta üçlü, bu da başarılı. Tarık'tan ikinci üçlük. Francisco kendine pozisyon yarattı. Atışı isabetle. Şimdi Nando De Colo da bizde oyunda. Nando zayıf taraftan Melli. Melli'nin üçlü, bu da isabetli.
1: Bravo Nikola.
0: Nando De Colo'nun asisti Melli'nin üçlü. 13-7, farkı 6'ya çıkarıyoruz. Nando De Colo. Farkı arttırma fırsatı Fenerbahçe Beko için ama topu kaybettik. Kubelis, Tarık geri koştu.
1: İşte bunlar kötü.
0: Olmaz, kötü hal geldi.
1: Ya ilk verdiğimiz elden topu basket faalle bitirdiler. Ya şimdi Bonzi sağda. Değil de De Colo'yu çok aradık maçın sonunda. Üçüncü maçta.
0: Bu arada Burch yerde kaldı. Tubelis topu aldı. Atışı kaçtı. Rimont. İkinci şanstan basketi buldu. Burch faal bekliyor. Perde istedi Chris Silva'dan. Şimdi ikili oyun. Chris Silva! Müthiş bir smaç! Chris Silva! Bütün salon sustu bir anda. İşte Chris Silva'nın spektaküler smacı. Hem de Tubelis'in üzerinden. Madolo. Nando'nun üstüne gitti. Çembere gitti. Basketi buldu. Moses White. Silva'dan yakın savunma. Şimdi Lowe. Bir an boş kaldı. Üçlü. İsabetli. Biraz çemberin de yardımı, potanın da yardımı. 5 saniye onlar için, 4 saniye attırmadı Devon Hall. İçeri şimdi ikili oyun, müdahale geldi ve 24 saniye doldu. Çok iyi savunma Cambridge'den. Perdeden çıktı Wade Baldwin. Şimdi Cambridge, floater'ı Cambridge'in isabetli ama rebound alıyoruz tekrar. Cambridge yüklendi, basketi buldu.
1: İyi mücadele Cam.
0: Silvan Francisco. Yantunen karşısında. Yantunen. Francisco döndü. Dustin Silva. Bir şut daha Dustin Silva'dan.
1: Onların faal hakları doldu.
0: Taylor Norton Tucker çembere Bravo, gitmenin Tucker. Yolunu buldu. Bravo, ters turnikesi isabetli.
1: Bravo.
0: Basketbol Taylor Norton Tucker. Bir hücum şansı daha buluyor Žalgiris. Sirvidis. Melli karşısında. Bir üçlük daha Sirvidis'ten. İsabetli. Kolo. Dışarı döndü. Devon Hall. Üçlü. Hemen cevap geldi.
1: Hemen cevap geldi. Bu önemliydi çünkü.
0: Karşıda Butkevicius var. Tarık şimdi perdeyi yapmış. Havaya Chris Silva. Chris Silva uçuyor. Bir smaçta.
1: Muazzam kurgulanmış bir oyun. Harika pas. Çok iyi bitiriş.
0: Wade Baldwin çembere gidecekti. Döndü. Şimdi Cambridge. Tarık Viberovic atmadı. Orta mesafe arıyor. Tarık döndü. Tarık Viberovic. Nefis bir basket Tarık'tan. Molayı aldırıyoruz. Thomas Basuli ise 6 sayılı öndeyiz. Madolo hemen çıkmak istedi. Žalgiris hücuma. Köşede Francisco'yu buldular. Tarık karşıladı. Moses Wright atışı isabetli. Şimdi Wade Baldwin. Hücumdayız. Wade Baldwin yaklaştı çembere, atışı isabetli.
1: Bunlar çok değerli.
0: Şimdi Wade Baldwin Burch'u aradı. Kendi atışa gitti. İsabetli değil. Burch gitmedi. Cam Burch.
1: Her yerde Cam Burch var bu akşam.
0: Kritik bir ikinci şans sayısı. Cam Burch.

0: Kovac'tan Francisco üçlüyü attı, isabetle. Ozuslayt Francisco perdelediler havaya, onu engelledik ama çeldi. Kukkevicius, Kubelis bomboş üçlü, bunu da kaçırdı bir kez.
1: Az yaptı ama girdi maalesef.
0: Silvan Francisco. Francisco üçlü.
1: Görüntü aynısı dedik. İki tane üst üste Francisco'nun üstlük aynı pozisyon.
0: Devon Hall. Baskı var Jalgiris'te. Devon Hall. Devon Hall top nerede? Melli son anda sıvakladı. Nicolo Melli topu kurtardı.
1: Yine şanslı olduğumuz bir pozisyon.
0: Francisco. Ulanovas'tan perde istemişti. Bonzi Kolsun'un baskısı var. Ulanovas Madolo'ya döndü. Şimdi Francisco. Rebound'u alalım. Şut geldi. Şimdi Wade Polpin. Can Burch'un perdesi. Wade Polpin orta mesafeye gitti, isabetli. Bunun atması çok önemli diye konuşuyorduk. Bu kez isabetli. Şimdi Taylor Norton Tucker. Taylor Norton Tucker içeri girmek istedi. Taylor Norton Tucker tur ikisi isabetli. Schweitzer'ın perdesi. Can Burch savunmada dikkatli. Madolo içeri. Moses Wright son anda dışarı çıkardı. Ulanovas pası bulmayı başardı. Kubelis'e. Şimdi THT. Karşıda Williams Koss. Tarık'ın perdesi. Taylor Norton Tucker! Muazzam bir maç döndük.
1: Muazzam bir smaç.
0: THT patlıyor. Nefis bir smaç.
1: Ya ilk maçta Francisco'nun smaçı kadar yeneliklik bir smaç izledik. Harika.
0: Tam zamanında hem de.
1: Evet.
0: Arka bileği indiriyoruz. Williams Koss. Melli'nin üzerinden basketi buldu.
2: Olamaz.
0: Devon Hall dışarı döndü. Wade Polpin. Tarık Biberovic tepede üçlü. Başarılı. Tarık Biberovic'i tekrar oyuna soktu Koç Yasikevicius. 7 saniye, 6 saniye. Wade Polpin. Wade Polpin.
1: Üstlük geldi. Bravo Wade.
0: Çok kritik bir anda geliyor. Williams Koss. Birch karşısında. Koss dışarı döndü. Ekstra pas. Francisco. Ulanovas üçlü. Bu biraz ekstra oldu. Francisco, Devon Hall'un baskısı var. Dikkatli olması lazım. 4 faulü var. Moses Wright orta mesafeye girdi. Taylor Norton Tucker çembere bakmadı. Şimdi boyalı alanda Williams Koss'un savunması var. Taylor Norton Tucker sıkıştı dışarı. Cam Birch atışı isap etti. Cam Birch bunu da yaptı. Najee Williams Koss. Kubelis çembere gitti. Dışarıda Nicolo Melli. Son 4 saniye, 3 saniye, Devon Hall, kısa, üçlü, isabetli diye rebound alıyoruz, Kemper'ç kaçırmadı.
1: Yine Birch orada.
0: Haydi Fenerbahçe Beko, Wade Polpin, Melli yanında, perde istedi, şimdi Melli devrildi. Ters taraf, Taylor Norton Tucker, Taylor Norton Tucker smaç kaçtı, top bizde, haydi at şunu, attı, Taylor Norton Tucker. Williams Koss, Sliva. Wade Polpin. El üstü üstüne gitti. Wade Polpin kaçırdı. Rebound tamamlıyor. Orada Wade Polpin.
1: Kendi topunu tamamladı.
0: Kendi topunu tamamlıyor.
1: Bravo Wade.
0: Üçlük kaçtı ama. Hücum reboundu bir basket Wade Polpin'den. Dengeyi buluyoruz tekrar. Müthiş bir hücum reboundu. 6 saniye, 5 saniye Francisco.
1: Geçilmezsin sen onu.
0: Belli geçilmedi. Yerde kaldı Francisco. Son anda, son anda.
1: 5 defa aldı ya.
0: Son anda. Polpin topu alan Melli. Şimdi Wade Polpin. Polpin içeri girdi. Kendi Wade Polpin.
1: Oldu.
0: Wade Polpin. Hal bekliyor Wade Polpin ama şimdi yani Masulis'in olası.
1: İki tane mucize atış gerçekleştirdi. Bir tane attı, topu tamamladı. Bir de bu atış hakikaten çok zor Caner. Bak çemberi görmüyor son anda bu.
0: Çok zor basket
1: çok
0: zor, gerçekten.
1: Açı da çok zor.
0: Muazzam bir son saniye basketi Wade Polpin'den. Pozisyon arıyorlar. Williams Koss soktu. Aman. Yan. Ve normal süre sona eriyor. Silvan Francisco. İçeri Taylor Norton Tucker alamadı. Moses Wright smaçla bitiriyor. Wade Polpin. Melli tepede. Tarık alan paylaşımı bir sorunlu yaşadık. Şimdi Melli tepede. Nicolo Melli. Nicolo Melli. Francisco. Karşısında Tarık var. Tarık Biberovic'in savunması. Francisco sırıldı dışarı.

0: Lou Williams-Kos şunu reboundunu alalım. Reboundu alalım, aldık. Tarık çekti, aldı. Aman Sıra dikkat. Verdi. Şimdi Kemper uçtu, smaçı vurdu.
1: Çok iyi başladık. Çok iyi başladık, nazar değmez.
0: Taylor Horton Tucker şimdi. Horton Tucker ters köşe. Basketbol.
1: Basketbol. Bravo.
0: Eline sağlık Taylor Horton Tucker.
2: Wade Baldwin. Önde olan biziz. Oyunun
0: kontrolü. Taylor Horton Tucker. Uçuyor, uçuyor.
1: Bravo size.
0: Can giriyor arana gökyüzünde. Taylor Horton Tucker. Fark yedi.
1: Bitireceğiz bu işi. Bitireceğiz bu işi.
0: Ulanamaz. Ulanamaz. Dışarı döndü. Francisco. Üçlü. Sabitle. Taylor Horton Tucker. Devon Hall geldi şimdi içeri. Cambridge döndü, basketi buldu. Cambridge.
2: Yalnız maçın oyuncusu net Cambridge.
0: Muazzam oynadı gerçekten.
2: Muazzam.
0: Silvan Francisco. Devon Hall'dan iyi yardım. Ulanovas. Ekstra geldi bu üçlük Ulanovas'tan. Francisco tekrar. Cambridge karşısında. Rebound alalım. Aldık. Devon Hall'u aldık. Of, nefes aldık. Faul de geldi. Karşıda Wade Baldwin var. Silvan Francisco. Williams-Kos. Ball karşılamıştı. Ulanamaz. Attırmadı THT. Dışarı döndüler. Francisco. Bravo Wade Baldwin. Temas yok.
1: Alalım şu rüptü.
0: Kaçırdı. Rebound alalım. Aldık.
1: Aldık.
0: Aldık. Aldık.
1: Bitirdik.
0: Kazanıyoruz. Kazanıyoruz.
1: Bravo.
0: Atina'ya gidiyoruz. Atina'ya gidiyoruz. Alıyoruz bileti. Elinize sağlık Fenerbahçe Beko.
1: Ya elimizden elinize giden sağlık. Maçı geri aldık Caner. Net bir şekilde. Muazzam bir Cambridge performansı. Ama son iki toptaki Wade Baldwin'in kaçan topuna yaptığı tamamlama artı çok zor basketi bulması maçı uzatmaya götürdü. Harika bir uzatma oynadık. Ve Final Four'dayız.
3: Evet, tebrik ediyoruz Fenerbahçe Beko'yu bir kez daha Final Four'da. Yine favorilerden biri.
4: Yine
3: neden olmasın?
4: Olabilir. Yani artık Euroleague'de ve voleybolda yaptıklarımıza şaşırmıyorum. İnşallah yine gelir. Ki bugün de işte Zalgiris, dün daha doğrusu Zalgiris karşısında da çok gitgelli bir mücadele ama son bölümlerde Fenerbahçe Beko'nun ağırlığını izleyenlerimiz de bu görüntülerden görmüştü zaten.
3: Fenerbahçeliler de program boyunca yazdılar bize. Sürprizi de böylelikle araya gitmeden karşılaşmanın özetine saklamış olduk. Güzel oldu.
5: Evet, basketbolda zaten Fenerbahçe üzerine düşeninden fazlasını yapıyor. Net olarak son yıllarda bunu görüyoruz. İkinci defa turnuvada böyle bir sonuç alması da çok çok önemli tabii ki. Katılıyorum, voleybol, basketbol. Hani bu alanlarda başarılıyız son dönemlerde. Tabii olmamız da gerekiyor. Sadece bu futboldan ibaret değil. Biz daha çok futbol ağırlıklı konuşuyoruz her şeyi ama olayın tabii ki basketbol tarafı da var. Tebrik edelim Fenerbahçe'yi.
3: Evet, zaten büyük bir kutlama da yapıldı. O geleneksel sulu kutlaması da yapıldı. Final Four kutlaması Fenerbahçe'nin. Başarılar dileyelim. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya. Sonu dilerim yine kupa olur. Alıştırdı zaten. Ülkeyi diyorum çünkü uluslararası alanda hepimiz zaten bütün takımlarımızın uluslararası alandaki bütün turnuvalarda destekçisiyiz. Hatta bizden isimlerin olduğu takımlarda da böyle bir reaksiyonumuz oluyor. Üzüldüm Arda Hoca'nın takımının durumuna, ben çok istiyordum yani. Sonu kupa olabilirdi konferans liginde. Orada Shakhtar için üzücü oldu biraz.
5: O noktaya gitmesi de bence çok büyük bir başarı. Çünkü çok. Ligde şu an şampiyonluğunu ilan edebilecek denklemde bir maçı var. Şimdi o bölgeye hakim olmayan insanlar, tabii ki herkesin bir bilgisi var ama düşünsenize 50 kilometre ya da 100 kilometre uzaklıkta bir bomba düşüyor. Herhangi
3: savaşın
5: bir şey oluyor.
3: Savaşın
5: içerisindesiniz. Hem bu takımı motive etmeniz gerekiyor. Kısıtlı bir bütçe, 200 milyon euro civarında bile değil. 160 seviyelerinde olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir oyuncu topluluğunu ayakta tutuyorsunuz. Konferansta bu noktaya geliyorsunuz. Ve şampiyonluğa çok yakınsınız. Gerçekten bence çok büyük iş yaptı. Süper Lig'de zaten kendisini kanıtladı. Eyüpspor'un başındayken o taktik anlayışıyla, oyunculara dokunuşuyla. Bu çok çok önemliydi bence. Ve şu an Avrupa'da da kendini tekrardan göstermesi, sonraki durağının neresi olacağı insanları çok heyecanlandırıyor burada. Yani erken bir Türkiye'ye dönüş ben beklemiyorum Arda Hoca'da.

0: devamını getirebilmesi çok çok önemli. Zaten Fatih Hoca da Fatih Terim de mücadeleyi yerinde takip etti. Ona destek olduğunu söylemişti. Hani Galatasaray adına da şöyle umutlu bir gelecek bekliyor. Şu an Okan Hoca evet çok çok iyi bir karnesi var. Çok iyi şekilde ilerliyor. Galatasaray'ın başında zaten çok iyi başarılara imza attı. Arda Hoca da maç sonrası bunu vurguladı. Evet. Çok iyi bir hocası var dedi Galatasaray'ın. Şu an böyle bir düşüncesinin olmadığını özellikle vurguladı zaten. Ama bu bir gerçek. Galatasaray'ın teknik adamlık yönünde de gelecekte çok fazla seçeneği var.
1: Evet, şimdi araya giderken de bu arada Beşiktaş-Trabzonspor maçına giriş yapmıştık. Özellikle Sergen Hoca'ya tepkiler, şu su şişesi fırlatılması konusunu konuşmuştuk ama maçı biraz daha detaylandıralım istiyorum. Dediğim gibi bir tarafta bütün hedeflerinden kopmuş veya yeni bir sayfa açmaya hazırlanacak belki de Beşiktaş var. Diğer tarafta hem ligde en iyi noktada bitirmek isteyen Trabzonspor hem de kupa hedefi hala süren bir ekip var. Nasıl olacak? Nasıl etkiler bu karşılaşmayı? Biraz bunun üzerine de konuşalım. Kaya, seninle baş.
0: Tabii şöyle bir durum var. Trabzonspor'un muhtemel 11'ine baktığımızda özellikle savunma kurgusunda mecburi ve zorunlu evet, değişikliklere gidiyorsunuz. Orada. Beşiktaş'ın kadrosuna baktığınızda yerinde oynayacak olan oyuncular var. Ama bu mücadele tavrı ne kadar var Beşiktaş'ta? Burası çok çok önemli. Konya Spor karşılaşmasında da beklenilen ortaya koyulmayınca bu sefer taraftarın da tabii ki burada sabrı beklentisi çok çok düştü. Beşiktaş için şu önemli, o ilk beşin içerisinde tamamlayıp Avrupa düşüncesini bir şekilde gerçekleştirmesi lazım. Trabzonspor'un da Fenerbahçe ile ikincilik yarışı hala devam ediyor burada. Trabzonspor da iddialı bir şekilde sahada olacak ama burada kağıt üzerinde de değerlendirme yapamıyoruz açıkçası. Çünkü Beşiktaş'ın evet kağıt üzerinde özellikle kadro yapısı, işte beklerinin orijinal yerinde oynaması ya da stoperlerin bozulmaması, o tandemin bir artı olarak görülse de sahaya yansıyan bir şey yok. Trabzonspor'da da az önce söylediğim gibi savunma kurgusunun ciddi anlamda bir değişikliğe gidecek olması bu hata olasılığını çok çok fazla üst seviyelere taşıyacaktır. Tabii anlamlı bir karşılaşma olacak. Neden söylüyorum? Muçi için. Yani bu sezon
1: eski takımı.
0: Evet, belki eski takımı.
1: Ya eski takımı derken belki Trabzonspor istiyor bir yandan evet. da. Orada bir pazarlık durumu, Beşiktaş orada biraz daha tok satıcı konumunda. O da enteresan.
0: Hem de Trabzonspor'a uyudu yani. DNA'sı uyudu diyebiliriz Muçi'nin. Hem duran toplarda, ceza sahası dışından çektiği şutlar mesela. Bu sezon çok akılda kalan goller oldu Muçi'nin. Beşiktaş da bunu çok fazla gösteremedi, ortaya da koyamadı. Trabzonspor'un zaten en büyük artısı Onuachu. Hep konuşuyoruz evet. bunu. Gol yollarında çok etkili bir oyuncu. Kanatlardan ne kadar Trabzonspor bu karşılaşmada daha fazla oyunu okursa, daha fazla ağırlık koyarsa, Onuachu da topla buluşursa çok ciddi anlamda rahat eder.
1: Normalde hani Muçi orada oynamıyor Trabzonspor'da. Evet. Hani 10 numara gibi oynuyor. Onuachu'nun arkasında oynuyor ki Beşiktaş'ta kanat oynadığı için de bu performansı veremediği konuşuluyordu.
0: Çok fazla eleştirilmişti yani. Evet. Çünkü şunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Trabzonspor'un muhtemel 11'ine baktığımızda savunma yönü de hücum yönü de mesela özellikle sol tarafa baktığımızda hani bu oyuncuları burada görmeye alışkın değiliz çok fazla. Evet. Tam Muçi burada oynadı Beşiktaş'ta senin söylediğin gibi ama daha fazla forvet arkası ya da orta alanda oynadığında daha fazla etki oluşturabiliyor. Ama Beşiktaş'ta da şu var, bir toparlanma süreci bir türlü olmadı. Tam böyle toparlanıyor gibi oldu, tekrardan düştü. Ziraat Türkiye Kupası çok çok önemli bir hedefti, o da geride kaldı. Ciddi anlamda bir moral bozukluğu var. Oyuncuların bireysel olarak burada tabii ki düşüşü de var. Ama Beşiktaş'ta bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsa, o ilk beşin içerisinde yer almayı istiyorsa tabii ki, orta saha kurgusu Beşiktaş'ın yine burada güçlü görülüyor. Yani orta sahayı tutmaya çalışacaktır. Fakat Trabzonspor'da benim düşüncem kanatlardan yüklenecek Beşiktaş'a.
1: Taner, sen ne diyorsun?
2: Yani farklı planlar olacaktır. Burada tabii Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da hedef dahilinde kazanması gereken bir karşılaşma. Çünkü nihayette Trabzonspor'da ligi ikinci sırada bitirme arzusu içerisinde olduğu bir gerçeği var ama bir diğer taraftan da şimdi ligde evet çok son dönemlerde dalgalı giden bir Trabzonspor oyunu var. Fakat böyle maç

0: maçları iyi çıkartan bir Trabzonspor hatırlıyoruz. Ve Fatih Hoca'nın genellikle derbi karşılaşmalara karşı oynadığı ya da bu tarz zirve takımlara karşı oynadığı oyunlara baktığım zaman da ben çok az maç hatırlıyorum. Sınıfı geçmeyen, iyi performans alamadı ve oyuncuları da mutlaka Beşiktaş deplasmanında özellikle Muçi'nin daha motive olacağı kanısındayım. Böyle bir durum olacaktır. Ve Beşiktaş'taki durum biraz daha belirsizlik tablosuna gitti. Yani son maçtaki taraftar tepkisi, hocanın ben gidiyorum demesi, sezon sonunda artık hocanın yavaş yavaş gitmesi beklendiğinden de dolayı oyuncuların da ne oluyoruz soru işaretini yaşadığını düşünüyorum. Şimdi bir yapılanma için şimdi buradaki birçok oyuncuyu hoca transfer etti. Serkan Reşber'le birlikte bir transfer listesi yaptılar ve doğrudan kendileri transferleri gerçekleştirdiler. Ve bugün gelinen noktada güvenip de geldiğiniz hocanın ben gidiyorum arkadaş diyerek maç sonrası gündeme bu şekilde geliyor olması da emin olun birçok oyuncu da kafasını karıştıracaktır. Çünkü oyuncular projeye geldiler.
1: Mesela dedin ya Icardi için bence artık gitti. Sergen Yalçın için de bence artık gitti diyor musun?
0: Yani evet. Icardi'den daha az ihtimal veriyorum ama bence
1: son iki
0: gitti.
1: Maçı kazandı. Trabzonspor maçında taraftar bir gönül aldı diyelim.
0: İkna turu olur. Hmm. Yani bu gerçekleşir ama Sergen Hoca'nın biraz şahsına dönük geçmişten gelen deneyimlerimiz hocanın bu tarz stres ve baskı ortamlarında genellikle kalmamayı tercih ettiğini düşünüyorum. Üstüne bir de böyle tepkiler, işte su şişesi atmalar vesaire de üstüne eklendikten sonra.
1: Bunu affetmez diyorsun.
0: Yani affedebilir ama bir ikna görüşmesi gerekir ki bence Sergen Hoca ile devam edilmesi lazım. Onu söyleyeyim. Yani çünkü bir yatırım yapıyorsunuz, transferler yapıyorsunuz, üstüne inşa etmeye çalıştığınız bir yapı var. Olmadı hadi hoca yeniden dediğiniz anda bu sefer başa dönmüş olacaksınız. Zaman kaybı.
1: Şimdi Selman Bey yazmış bize, Muçi hakkında insider haber vereyim demiş. Arnavutluğun en yüksek tirajlı haber kaynakları Trabzonspor'a transferine kesin gözüyle bakıyor.
0: Ben de aynı düşüncedeyim.
2: Yani böyle bir oyuncuyu bulmuşken Trabzonspor mutlaka sonuna getirmek isteyecektir. Burada önemli olan konu da bence şu. Evet, Muçi üzerinden de diyoruz duygusal bir maç olabilir. Belki oyuncuya bu işlemeyi de bilir. Çünkü Trabzon'da kendini buldu. Taraftar destek çıktı. Fakat şu kadroları gördüğümde ve Beşiktaş'ın oyununu gördüğümde sanki bu maç beraberlikle bitecek gibi bir hava esiyor.
1: İki takımın da bir yani
2: düşüşü var yani.
1: Evet, düşüşü var. Ya en son ligde kazanmıştı deplasmanda Beşiktaş ama kupada bir şok yaşadı.
2: Evet. Yani hem Beşiktaş'ın hedefinin yerine getirilmemesi hem oyununun az önce ifade ettiğim gibi çok fazla devamlılığı sürdürülebilir yanının olmaması. Trabzonspor'un da ciddi anlamda eksiklikleri ve Galatasaray maçından sonra Trabzonspor ilginç bir şekilde çok fazla düşüşe geçti.
1: Evet,
2: Alanya maçı.
1: Berabere Başakşehir son anda yine evet. Berabere Konya yenilgisi.
0: Yani şampiyon olabilir
1: maç daha vardı.
0: Durumdayken.
1: Yani, evet.
2: Yani şu an bir anda üçüncülük.
0: Evet.
1: Çok üst sıralamasında
2: buldu kendini.
1: Kaybetti yani, ki Samsun maçı da kupa maçı da uzadı, penaltılar hani evet. Zor gelen bir yarı final söz konusu. Mantıklı olan kupaya fokus olması yani odaklanması demek istedi Ravşan Bey. Trabzonspor'un daha değerli olduğu için üçüncülükten diyor Avrupa nedeniyle. Kadroya kıyaslamasına bile gidilmemesi lazım. Orkun dışında ilk üçteki takımlarda ilk 11 oynayabilecek oyuncu yok diyor. Beşiktaş puan alırsa bile ekstra olur. Ben bunu geçen yayında da söyledim. Ben bu maçı Beşiktaş'ın son kupa maçını statta izledim. Çıktım taraftara böyle kulak kabarttım. Takımda Orkun'dan başka oyuncu yok yorumları çok geliyor. Yani bu kurulan takımda hiç mi ya? Çerni'ye haksızlık değil mi bu?
0: Çerni'yi oynatmadı hoca işte.
1: Hani genel anlamda kadroyu çok kötülüyorlar. Bu arada Çerni değişikliğinin de taraftar isteğiyle gelmesi. Çünkü Çerni diye tezahüratlar yapıldıktan sonra oldu. Tepki çekti.
0: 83'te yanılmıyor.
1: Geç yaptığı için
0: şimdi bu kadar fazla skor ihtiyacınız olan bir yerde Çerni'yi oyun atmakta bu denli geç kaldığınız zaman da sorgulanıyorsunuz. Yani hocanın da bazı oyuncular üstünde yani bunu çok doğal karşılamıyorum ama sanki ön yargıları var. Başka bazı oyunculara karşı ısrarla oynatma isteği evet. Var. Ben yani bunu kestiremiyorum çok fazla. Anlarız ama Çerni'nin durumu biraz buraya doğru gitti gibi geliyor bana Beşiktaş'ta. Yani bu kadar fazla skor aradığınız bir karşılaşmada Çerni'yi açıkçası 83'te oyuna atmak demek zaten

0: ben yapamıyorum mesajı verir ki Beşiktaş bu arada kötü oyun oynamadı. Yani Beşiktaş'ın
1: evet, ya aslında
0: 20 tane şutu var.
1: Oynadı ama bir türlü golü bulamadı.
0: 20 tane şut, 30 küsur orta, birçok değerde iyi ama
1: yan ağlar, direkt evet. Bir sürü top
0: ve bitiricilik konusu. Bakıyorsunuz evet. Organizasyon problemi var. Takım çizgiye iniyor, yapıyor ortaya ama ezber ortalar. Yani yapılan ortaların birçoğu rastgele orta. Bu da benim çok
2: sonuca
0: aklım almıyor.
2: Sonuca gidemeyince sıkıntı oluyor tabii.
0: Sonuca gidemiyorsunuz ve burada ceza sahasına bu kadar yaklaştığınız yerde topa basıp organize bir atağa devam ettirmek varken rastgele nereye gittiği belli olmayan ortalarla o atakları sonlandırmak bir dersine çalışmamak göstergesi aslında benim için. Yani organizasyon yok. Üçüncü bölgeye giriyor takım evet. Buna yapabilecek oyuncu grubuna sahip. Ancak üçüncü bölgeye girdikten sonra bir kısır döngünün içerisine girdi maçta.
1: Evet.
0: Ve bunun üstesinden gelemediler. Ne oldu? Şut atıyorsun sürekli ama tehlikeli işte direkten dönen toplar dışında tehlikeli atan yok. Sürekli kanat ortaları deniyorsun. 30 tane ortam var. Maçın neredeyse tamamında sağdan ve soldan gelmeye çalışıyorsun.
1: Doğru.
0: Merkezden atan yok.
1: Çalışmadı.
0: Yani merkezden çalışmıyorsun dersine. Yani yenilgi Sergen Hoca'ya yazar. Yani turu geçememek Sergen Hoca'ya yazar. Buna katılıyorum. Hamlelerde geç kaldığı kanısındayım. İşte Çerni hamlesi de geç kaldı. En barizi buydu zaten. Ve bu formsuzlukta kupadan etti Beşiktaş.
1: Beşiktaş'ın son bir hedefi var demiş Gökhan Bey. Galibiyet alarak hocasını yani Sergen Yalçın'ı yeni sezon için takımın başında tutmak. Ne düşünüyorsunuz? İzleyicilerimiz yazsın yani. Kalmalı mı Sergen Yalçın? Bunu düşünüyor musunuz? İkna edilmeli mi? Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Bitti bana göre dedin Taner sen, Kaya.
2: Ya kalsa bile ekibini değiştirmesi gerekiyor bence. Ciddi bir ekipte değişikliğe gitmesi lazım. Çünkü bunu ben dışarıdan bir göz olarak gözlemliyorum. Çünkü teknik adam her ne kadar iyi olsa bile ekibinin de ciddi bir görevi yükü var. Transferlerde Serkan Rençber'le beraber yol yürürken mesela onu alacağız, bunu göndereceğiz devre arası. Bundan sonra bize yazar demesi Sergen Hoca'nın. Ve şu an Sergen Hoca'ya yazıyor yani. Oyun anlamında da ona yazıyor. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu o kadar çok kötü bir kadro da değil. Şu an hani. Şu söyleniyor.
1: İyi de bir para harcandı.
2: Ya tabii ki Orkun mesela hani diyoruz ya Orkun dışında çok fazla yaratıcı bulabildiğimiz oyuncu var mı diye. Yani Göztepe'den Olaytan gibi bir oyuncu aldınız.
1: Bence
2: geldiğinde
1: Elbilar Ture de
2: yani
1: çok...
2: Sonuçta bu oyuncular
1: bonservisi alınılacak öyle konuşuluyor.
2: Evet yani sonuçta bu oyuncular öyle ya da böyle katkı sunabiliyor size saha içerisinde. Tabelada yapabilen oyuncular var ama sizdeki sıkıntı bir sonuca gidemiyorsunuz. Nasıl Fenerbahçe'de santrafor eksikliği varsa Beşiktaş'ta santrafor var diyorsunuz. Ama genel anlamda oyun şablonu oturmadı Beşiktaş'ta. Hangi oyuncunun nerede ne yapacağı konusunda ciddi anlamda bir sıkıntı var. Şuna da katılıyorum. Belli oyuncular üzerinde çok fazla Sergen Hoca ilerlemeye çalıştı. Belki şans verse diğer oyunculara farklı bir oyun da görülebilirdi. Yedek kulübesi anlamında evet çok fazla hamle oyuncusu ya da oyuna şu oyuncuyu aldım çözebilecek mi düşüncesi de olabiliyor. Kalırsa bile bence genel anlamda ekibine bir dokunuş yapması lazım. Değişiklikler de artık çözüm değil ki. Her sezon mesela değiştiriyorsunuz nasıl olsa. Yani bir noktaya gelebiliyor musunuz? Hayır, bir istikrarı evet, denemeniz doğru. Lazım. Çünkü Sergen Hoca ile önceden bu takım şampiyonluk yaşadı, oldu. Yani diğer hocalar da yaşamadı mı? Yaşayanlar illaki vardı. Ama biraz da burada sabır göstergesi ve yönetimin de burada ağırlığını ortaya koyması gerekiyor transferlerde. Çünkü hoca mesela bir kaleci transferi yapıldı. Kaleciyi sadece bir maç görebildik. Onun dışında göremedik.
1: Vazgeç.
2: Gibi gibi durumlar var
1: yani. Adını zar zor hatırlıyoruz gerçekten. Şimdi bir virgül koyalım. Niye biliyor musunuz? Bir de düşme hattına bakacağız demiştik ya. Bir haberimiz var. Düşme hattında neler olacak? Bu hafta belli olabilir gerçekten. Alınacak sonuçlarla birlikte. Bir haberimize bakalım önce. Bu hafta bizi hangi maçlar bekliyor? Kim ne yaparsa ne oluyor? İzleyelim sonra konuşalım.
3: 33. haftada kümede kalma mücadelesi nefes kesecek.
4: Niang cezalının içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu attı golü. Niang 59. dakika 2-1 skor. Mbaye Niang.
3: Son 2 hafta öncesi matematiksel olarak 6 takımın düşme ihtimali devam ediyor. Kasımpaşa, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Fatih Karagümrük bu hafta kritik maçlara çıkacak. Düşme hattında yer alan Gençler Birliği

0: ile Kasımpaşa birbirleriyle karşılaşacak.
1: Orta geldi, top alana gidiyor. Mükemmel bir gol Samet Onur. Mükemmel bir gol.
0: 28 puanla 16. sırada bulunan başkent ekibi umudunu son haftaya taşımak için kazanmak zorunda. Gençler Birliği yenilir ve üst sıralardaki Antalyaspor'la Eyüpspor'da kazanırsa kırmızı siyahlılar lige veda edecek. 6 takım arasında 32 puanla en rahatı olan Kasımpaşa ise Ankara'da kazanması halinde Süper Lig'de kalacak. 29'ar puanlı takımlardan Antalyaspor Galatasaray'a konuk olurken Eyüpspor Rizespor'u ağırlayacak. İki takım da son hafta öncesi kazanıp düşme hattındaki diğer rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. 27 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. -34 averajı olan sarı kırmızılılar puan kaybeder ve önündeki Gençler Birliği, Eyüpspor ve Antalyaspor'dan ikisi kazanırsa büyük ihtimalle küme düşecek. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak. 24 puanı bulunan kırmızı siyahlılar kazanamazsa bitime bir hafta kala küme düşecek. Fatih Karagümrük umutlarını sürdürmek için kazanıp Kasımpaşa hariç diğer 4 takımın yenilmesini bekleyecek.
2: Kone, Onur karşısında. Kone şut şansı arıyor. Kone! Müthiş bir gol attı Kone!
3: Neler neler şimdi. Bunları konuşalım biraz. Zaten böyle ara ara bahsettik yani. Bizde grafiğimiz de var bu arada, kalan maçlar da var. Birazdan ona da bakarız. Taner Karaman, seninle başlayayım.
4: Evet, yani aslında alt tarafın bu kadar belirsiz olmasının en büyük sebebi şu. Şu anda ligin altının en iyi futbol oynayan takımı ligin son sırasında bulunan Karagümrük. Yani çok enteresan bir yere gitti. Bakıyorsunuz Gençler Birliği kazansa rahatlayacak. Karagümrük'ten hiç oyun oynamadan kaybediyor Karagümrük. Yani oyun oynarsınız, mücadele verirsiniz. Anlarım. Oyun da olmadan kaybediyorsunuz. Enteresan bir durum. Antalyaspor Alanyaspor'la oynuyor. Yine ortada büyük bir oyun yok. Kazansanız rahatlayacaksınız ve Galatasaray maçına krediyle çıkacaksınız.
3: Puan kaybediyorsunuz.
4: Bir sonraki hafta Galatasaray'la oynayacak bir takımın küme düşme hattına bu kadar yakın durumdayken bir önceki maçında bu denli hazırlıksız olması da başka bir tablo.
3: Doğru.
4: Ve şöyle, Eyüpspor yine alt taraflarda baktığımız zaman, şimdi Eyüpspor Fenerbahçe, Antalyaspor Galatasaray, Gençler Birliği'nin Trabzonspor, bir de ZTK Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor,
3: evet,
4: maçı var. Yani burada en zor fikstür aslında Gençler Birliği'ne ait. Yorulacaklar ve bu biraz işleri kolay olmadığı düşüncesindeyim. Kayserispor, ilk başta da söyledim, Alanya deplasmanından bir puan çıkartıp eğer Konya maçını evinde kazanırsa 4 puan yetebilir. Çünkü Gençler Birliği'nin de puan kaybetme ihtimali çok yüksek. Antalyaspor'un kez aynı şekilde, Eyüpspor'un da. Yani alt tarafta bulunan, ki Kasımpaşa'da Galatasaray maçı var, alt tarafta bulunan Kayserispor dışındaki, Karagümrük'ü de dışarıda bırakıyorum, 4 takım da puan kaybı yaşayacaktır. Yani 2'de 2 gelmesi çok mümkün değil. Zaten Gençler Birliği'yle de Kasımpaşa oynayacak.
5: Yani net belirleyici maçlar burada, denklem sürekli değişecek. Yani belirleyici bir maç yok aslında. Çünkü Kasımpaşa'nın Galatasaray'la oynayacak olması, işte Eyüpspor'un Fenerbahçe, Antalya maçı zaten bugün Galatasaray Antalya Spor karşısında alınacak sonuç. Evet. Burada biraz daha Kayseri Spor'un durumunu da netleştirecektir. Fakat yani Karagümrük zaten düştü gözüyle bakılıyor net olarak. Düştü de diyebiliriz artık. Gelinen nokta onu gösteriyor bize. Geri kalan takımların kimlerin olacağı. Evet, Gençler Birliği'ne ben de katılıyorum bu arada. İki Trabzonspor karşılaşması. Ziraat Türkiye Kupası'na bir çaba sarf etse bile orada Trabzonspor kağıt üzerinde daha fazla ağır basacaktır. Şöyle bir denklem de oldu ama. Şampiyonluk yolunda, hani diyoruz ya, altın tepside bir Fenerbahçe Galatasaray'a, Galatasaray Fenerbahçe'ye ikram yaptı. Burada da o oldu son haftalarda. Bazı takımlar bu galibiyetleri alsalar daha rahat nefes alabilirlerdi. Kasımpaşa'nın bu denklem içerisinde en rahat takım olduğunu görebiliyoruz puan avantajıyla beraber de. Fakat Galatasaray'la oynayacaklar. Hani bir şey kestiremiyorsunuz.
3: Son
5: oynanmadan maç. Da evet, bir şey de diyemiyorsunuz böyle karşılaşmalarda. Eyüpspor tutunmak isteyecektir. Fikstürü zor onun da. Hem Rizespor hem Fenerbahçe karşılaşması. Yani denklemlerin

0: sürekli değişeceği haftalar bunlar. Aynı durum mesela, biraz sapacağım ama birincilikte de öyle oldu.
1: Doğru.
0: Tam çıkacak takımlarda da birbirlerine çok ikramda bulundular. Düşen takımlar tamam netleşti ama çıkacak takımlar arasında böyle bir süreç oldu. Enteresan bir sezon yaşandı yani. Burada hani şu an önden bu takım düşer, bu takım devam eder demek hata olabilir ama büyük takımlarla oynayacak olan takımların sıkıntıları biraz daha ortada sanki.
2: Ya burada şu da var bu arada. Ben Karagümrük konusunda bu kadar şey değilim. Yani kötümser değilim.
1: Çünkü kesin düşer de mi?
2: Diyemiyorum. Çünkü Karagümrük 2'de 2 yapmayı başarır, puanını 30'a çıkartırsa şöyle bir senaryo ortaya çıkacak. Bir kere Antalyaspor Galatasaray maçı. Galatasaray'ın kazandığı hikayede. Antalyaspor Kocaelispor maçından bir beraberlikle Antalyaspor ayrılırsa 30 puanda kalır. Geliyorum Gençlerbirliği maçı. Gençlerbirliği Trabzonspor deplasmanında kazanamazsa ve yarın eğer Kasımpaşa'dan yani bugün beraberlikle ayrılırsa Gençlerbirliği 29'da kalır. Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanında kaybettiği bir senaryodan bahsedelim. Ki bahsettiğim hikaye gerçekleşirse Eyüpspor'a da kalmaz konu ama Eyüpspor Rizespor'da beraberlikle ayrılırsa 30'da kalır. Karagümrük bir anda üçlü ya da dörtlü bir averajla konuyu başka yere taşıyabilir.
0: Evet, çok zor ihtimal ama evet.
1: Gerçekten alev alev işte.
2: Bu arada yani ihtimal çok zor gözüküyor ama imkansız değil.
0: Evet.
2: Sebebi de şu: Antalyaspor'un Galatasaray'la, Eyüpspor'un Fenerbahçe'yle, Gençlerbirliği'nin Trabzonspor'la maçı olacağı için. Yani aslında takımlar bu maçlarını kaybederse eğer, bu çok zor bir ihtimal değil, hepsini de kaybetmesi gerekmiyor bu arada. Yani burada çarkın içerisine Antalyaspor, Eyüpspor biri girdiği anda 30 puan barajını geçemeyecek takımlar olabilir burada. Yani kalan 2 haftada Gençlerbirliği, Eyüp, Antalya, Kayseri'yi de buraya ekleyeyim. Hani ben 30 puan barajını geçer diyemiyorum bu takımlar için.
1: Ya hiç diyemiyor musun? Şunlar kesin düştü bence.
2: Yok, diyemiyorum.
1: Aa!
0: Abi 3 tane ben yani hani şöyle şu söyleyeyim.
1: Şimdi bence bunlar düşecek değil. Ya kimse alınmasın, gücenmesin.
2: Hayır, şöyle bir durum var. Karagümrük 2'de 2 yapabilir mi son oyunlarıyla? Gayet de yapabilir.
1: Yapar.
2: Yani Gençlerbirliği yendin. Öncesinde de iyi tamam oynuyordu. Işte, Karagümrük rakipleri 2'de 2 yaptıktan sonra az önce bahsettiğim gibi Eyüpspor kalan 2 maçı da 1 puan çıkartabilir. Çünkü bir Fenerbahçe deplasmanı. Rize'ye karşı Eyüp kazanır diyemiyorum çok rahatlıkla. Aynı şey Antalya için de geçerli. Kocaelispor'la oynuyor bir de Galatasaray maçından sonra. Kocaelispor kolay bir takım değil. Kocaelispor'la Antalyaspor bu oyunuyla Kocaelispor'u yener de diyemiyorum. Geliyorum Gençlerbirliği. Yorgun gelecekler. Son maç Trabzon deplasmanı. O yüzden hani Karagümrük'e de düştü demek benim için şu an erken. Yarını görmek lazım.
0: Yani ben şöyle bakıyorum.
1: Var mı adayın? Şu düşer kesin.
0: Karagümrük bence düşer. Yani sezona bakıyorum genel olarak. Kadro yapılanması son haftalarda iyi de oyunu ortaya koysa bile puan ortalamasına göre de baktığımızda şu an ne derler, zincirin en zayıf halkası olarak da bakabiliriz buna. Düşme ihtimali yüksek. Antalyaspor'un zaten kaderi bugün belli olacak biraz daha.
1: Evet. Evet,
0: son bir hafta olsa bile. Fakat işte Kayseri ile Gençlerbirliği de düşebilir gibime geliyor benim. Yani yukarıdaki üçlü kendini kurtarır. Zaten Kasımpaşa'yı ben bu denkleme çok fazla katmak istemiyorum. Puan ortalaması olarak iyi bir noktadalar. Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet alırlarsa Karagümrük de orada benim düşüncem zaten düşerler diye tahmin yürütebiliyorum.
1: Yani Karagümrük,
0: geriye zaten şey kalıyor, Antalya ve Kayseri. Eyüpspor da toparladı son haftalarda
1: evet,
0: oyunu. O da var.
2: Şimdi yani şu yarın şu hikaye gerçekleşse, Karagümrük kazandı diyelim. Yine gitti.
1: Hesaplar var.
2: Kazandı Karagümrük. Puanını 27 yaptı.
1: Yaptı.
2: Eyüpspor Rize'den bir puanla ayrıldı. Antalyaspor'da yenildi. Galatasaray şampiyon oldu. Alanya deplasmanında da Kayseri'den bir puanla ayrıldı.
1: 28.
2: Bu sefer
1: 27.
2: Evet.
1: 20 ne oldu? 29'da kaldı.
2: Ve bu sefer Eyüpspor son hafta Fenerbahçe 30. deplasmanı. Gençlerbirliği Trabzon deplasmanı olduğu için Karagümrük kendi evinde Alanya'yı yendiği anda ligde kalır duruma gelecek.
1: Evet.
2: Bu kadar basit.
0: Alanya'da iki hafta üst üste kaybedermiş.
2: Yani evinde.
0: O da var.
1: Ama ya iki maçını da kazanacak Karagümrük işte.
2: Başka çaresi yok. İki maçı da kazanması lazım. Aksi hiçbir ihtimal yok
1: zaten. Siz ne düşünüyorsunuz? İzleyicilerimizin mesajlarını da okuyalım.
0: Çok karışık bir denklem ya. Her şey olabilir burada.
1: Kayseri Taner Bey hiç memleketten bize bir şey

0: bitirmiş mi Atalay Bey? Ya da servise. Bu arada Kaya Temel nereli?
1: Benim baba tarafı Selanik göçmeni, annem Amasyalı.
0: Ne
1: Amasyalıyım diyebilirim.
0: Ne getirdiniz? Galatasaray Antalya'ya yenilirse diye bir soru gelmiş. Onu konuştuk yayının başında. Yine döneceğim oraya bu arada. Ezel Bey, hem Nevşehir'den Kayseri'ye maçlara gidiyorum. İnşallah Kayseri düşmez. Gençler Karagümrük, Eyüp Spor düşer. Lütfen not alın, saygılar. Yani niye inşallah falan diyorsunuz ya? Bana burada okuttunuz şimdi bunu. Yani bütün takımlar için biz burada eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Sizin temenniniz bu. Ezel Bey yani. Tabii ki bütün, ben mesela İstanbul'da çok fazla takım var. Yani Anadolu'dan çok takım olması beni mutlu ediyor. Mesela Erzurumspor, Ahmetspor'un Süper Ligi yükselmiş olması beni mutlu ediyor. Farklı farklı şehirlerden takımların ligimizde olması renk katıyor çünkü. Tabii ki İstanbul'daki ekipleri de seviyoruz ama dediğim gibi isim vermeden tarafsız bir yerde söylüyorum bunu.
2: Şimdi buradan mesela Karagümrük düşerse Esenler gelme ihtimali var.
0: Evet, bir yandan bir İstanbul takımı daha gelebilir. Aynen öyle, onu da söyleyelim. Evet, playoff da çok heyecanlı geçecek demiş Selman Bey. Evet ama onu konuşmaya da çok vaktimiz yok. Onu zaten konuşuruz bol bol programlarda. Bakalım yani hala her şey belirsiz. Yani inanın şampiyonluğun olma yani ihtimali Galatasaray'ın düşme hattına göre daha hani yine olasılık olarak yüksek. Evet. Kazandığında bitiyor iş ama işte Karagümrük düşmemiz iki maçını da kazanacak vesaire. Yine Kayserispor'un da öyle kolay değil. Puanlar birbirine yakın ve riskli. Onu söyleyelim. Ve buradan nereye geçeceğim biliyor musunuz? Şimdi hemen izleyicilerimiz tabii ne derler buna? Akbaba mı derler, bir şey mi derler? Transfer dönemi yaklaştı. Herkes oyunculara böyle mercek altına alıyor. Real Madrid'de disiplin soruşturması açılmıştı biliyorsunuz. Valverde ve Tchouaméni'ye 500'er bin euro ceza almışlar. Selman Bey hemen diyor ki Galatasaray birini getirir mi Kaya?
1: Yani şu an öyle bir denklem tabii Galatasaray'da yok. Çünkü şampiyonluk belirleyici olacak. Bu transfer politikası da Galatasaray'ın, yani şöyle cevap vereyim aslında bunu çok fazla da uzatmayacağım. Şampiyonluk için bile şu an net olarak şöyle kutlama olacak, böyle olacak gibi planlama yok.
0: Nasıl yok ya?
1: Yok şu an şöyle yok.
0: Ya yapma Allah aşkına, var da söylemiyorsunuz.
1: Gerçekten yok. Şöyle bir denklem var.
0: Yine bir yeni kapı var deniyor.
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Yeni kapı yok.
0: Nerede yani, ama bir dışarıda bir
1: stadyumda olacak siz? Ama.
3: Bildiğini söylese sızdırıyor diyorlar. Söylemese var da söylemiyorsunuz.
1: Haklısın, doğru.
3: İki yerde bir derede kalmışlar.
1: Yani bazen yuvarlıyoruz. Kadronu da yuvarladım, itiraf ediyorum.
3: Benim bildiğimi Kayama bilmeyecek yani.
0: Ama o zaman tanıyorsun. Bitir. Senin sıranı savacağım. Bitir.
1: Şöyle bir denklem var. Bugün için Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederse genel bir kutlama olacak. Ama bu özellikle yapılan bir kutlama değil.
0: Barış Alper Voron tepecek mesela.
1: Gibi. Mason'u işte şarkılar çalar, oyuncular yine eğlenir. Bu şekilde bir kutlama olacak. Ama Galatasaray'ın hedefi şu tabii. Kasımpaşa mücadelesinden sonraki o hafta pazar günü bir kutlama planlaması var. Bu kutlama da stadyumda olacak. Yeni Kapı gibi bir kutlama düşüncesi yok.
3: Geçen seneki Yeni Kapı bence çok fenaydı.
1: Ve hava şartları da bozuldu yani. Olmadı, evet.
3: Eziyete döndü taraftarlar için.
1: Ve futbolcular da zaten telafi için stadyumda olması gerektiğini söylediler. Orada istedikleri şarkıyı çaldırıp istedikleri gibi evet, sahneye çıkabiliyorlardı. O yüzden bugüne has özel bir Galatasaray kutlama yapmayacak. Doğal akışında şampiyon olursa kutlamayı o şekilde yapacak. Kasımpaşa son hafta oynanacak. Kasımpaşa maçından sonraki o hafta sonu da pazar günü yanılmıyorsam bir kutlama planlaması yapılacak Galatasaray'da. Bu da stadyumda olacak. Ama Yeni Kapı denklemi, tekrar edeyim, şu an için Galatasaray'ın düşüncesinde yok tabii ki. Transferi de şöyle bağlayacağım. Şampiyonluk netleşmeden transfer konusunda da Galatasaray zaten şu an bir adım atmayı düşünmüyor. Öncelik şöyle olacak. İç transfer. İşte Torreira'nın durumu. Maaş beklentisi var. İyileştirme yapılacak mı, yapılmayacak mı? Galatasaray elinden geleni yapacak burada. Biz burada anlatırken bu konu şöyle yanlış anlaşılıyor tabii ki. Torreira'nın Ocak ayında ayrılık sözleri, işte ayrılık beklentileri gündeme düştüğü için bu Galatasaray Torreira'yı istemiyor. Sözleşme uzatmayacak. Maaşına düzeltme yapmayacak. Zaten oyuncunun kontratı var bu arada. Fakat burada Torreira tarafından bir beklenti olduğu için sezon sonunda ayrılık ihtimali yüksek Torreira'nın. Kendi isteğiyle ayrılık burada oluşabilir. Ve Lemina'nın daha az önce, daha doğrusu programın ortalarında ifade etmiştik. Lemina

0: da maaşında bir düzeltme olabilir. Galatasaray'ın elinde sözleşme konusu. İster uzatır ister uzatmaz. Bu Okan Hoca'nın vereceği rapor doğrultusunda iş transfer devam edecek tabii ki. Ve ondan sonra Galatasaray'ın yıldız transferleri başlayacaktır. Evet, Bernardo Silva gibi isimler yazılıyor. Bruno evet. Fernandes. Bunların hepsini Galatasaray zaten takip ediyor. Ama sezon sonunda bu oyuncuların ciddi bir maliyeti de var. O uygun zeminde ve kontratı bitecek olan oyunculara yönelecektir. Daha çok şöyle ipucu vereyim ben. Paris Saint Germain cephesiyle Galatasaray şu an temas halinde. Yani oradan farklı isimlere Galatasaray gidecek diyeyim.
1: Çok
0: Fabian Ruiz konuşulmuştu. Evet. Hala takibi var. Bunu net söyleyeyim ama farklı oyuncular da var.
1: Peki hemen oradan tekrar kutlama konusuna döneyim. Taner Karaman, sende neler var?
2: Yok, bende bir şey yok ya.
1: Var.
2: Yok ya.
1: Var.
2: Ben az önce Icardi giderden dolayı.
0: Benim için yaptı galiba.
2: Ben az önce Icardi gider derken Kaya'nın işte bilmiyorum konuya ondan bahsettim. Yoksa kutlamalar konusunda hiç bilgim yok. Ama Galatasaray'ın erken hareket edeceğini de zannetmiyorum. Birazcık sabırla şu maçı geçirmeyi bekleyeceklerdir. Çünkü rehabet ortamı, işte geçen Serhan Türk de yayında bahsetti, Samsun maçında önce oyuncular hangi şarkıyı çaldıracağız diye konuşuyorlarmış.
1: Evet evet, öyle yani söylüyorum.
0: Bu takip planlaması yapılmıştı ya.
2: İşte bu seviyede olduğu zaman da bir kaza ortaya çıkabiliyor ve kötü oyun vardı Samsun'da. Şimdi burada Okan
1: Sezonu
2: Hoca,
1: kafada bitirmişlik.
2: Evet evet, Okan Hoca şimdi tesislere kimseyi almayacak seviyede bu maç hazırlandığı için de bence yönetim de hiç böyle kutlama falan şu an düşünmüyordur.
1: Ya kutlama dediğinde statta güzel oluyor. Niye şimdi bana şey demişler? Ya ama işte stada gidemeyen, işte kapasite, daha çok insan gidiyor. Şimdi siz gidiyorsunuz o meydana da yine siz o kutlamanın tadını çıkaramıyorsunuz. O tribün düzeni olmadığı zaman hiçbir şey göremiyorsunuz. İzdiham, kalabalık.
0: Evet evet.
1: Yani
0: kapıda biraz
1: yine
0: oldu.
1: Yine çok kapasitesi yüksek bir stattan bahsediyoruz. Orada o keyif çıkıyor. Yine
0: 55
1: o sayıda
0: kişi doluyor sonuçta.
1: Yine
0: yani
1: o sayıda insan, hatta daha azı orada o kutlamanın tadını çıkarabildi. Çoğu eziyet çekti.
2: Doğru.
1: O yüzden o kalabalıkların aslında çok bir anlamı olmuyor. Ya bir de bu açıdan bakın yani. Göremiyorsunuz hiç kimseyi, gidemiyorsunuz. Duyuyorsunuz. Her yerden duyarsınız. Televizyondan da izleyerek duyarsınız. Stat etrafından da duyarsınız. Öyle bir şey oluyor yani. Uzakta kalıyorsunuz. Yani 200 bin kişi de gitse oraya.
0: Tabii.
1: Hani tadını çıkaramıyorsunuz. Stadyum ortamı çok daha kutlamanın
0: tadı
1: çıkıyor. Yani
0: bir de şöyle bir nokta oldu. Geçtiğimiz sezonlarda Yenikapı'da kutlanırken 1 milyona yakın taraftar zaten oraya akın etti. Sürekli bir taraftar geliyordu. Evet, bunu yapmak çok büyük bir cesaret. O günün evet şartlarıyla, ama hava şartlarıydı, oydu buydu, o kutlamanın çok fazla tadı çıkmadı.
1: Çıkmadı.
0: Biraz
1: tabii
0: daha eziyete döndü.
1: Gibi. Yani göremedi de kimse.
0: Evet evet,
1: şey
0: ama
1: yani
0: stadyumda yaptığınızda hem futbolcular hem taraftarlar
1: tribün
0: çok fazla mutlu
1: var
0: oldu.
1: Herkes gör diyor her
0: kesinlikle
1: şeyi.
0: Kesinlikle, çünkü herkesin bileti, koltuğu vesaire her şey yerinde. Bir bilgi de şöyle aktarmış olalım. Galatasaray zaten bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 60 milyon euroyu geçkin bir rakam kasasına koydu. Ve tribünden bilet, kombine satışları, işte mağazacılık vesaire derken, mağazacılığı tabii ki burada ayrı tutmak da gerekiyor. 110 milyon euro da oradan gelir elde etti Galatasaray. Yani kombine bilet satışlarından. Toplamda baktığınızda Şampiyonlar Ligi ve bilet ve tribün gelirleri 170 milyon euro ya tekabül ediyor Galatasaray'da. Bu da şu demek oluyor. Osimhen'i Galatasaray 75 milyon euro ödeyerek bonservisini aldı ama Şampiyonlar Ligi'nde zaten 60 milyon eurosunu çıkardı.
1: Evet.
0: Bu da şampiyon takım için çok önemli başarıdır.
1: Hadi ben kimim yapalım?
2: Hadi yapalım.
1: Güzel bir isim sormuşuz çünkü. Hemen bilin istiyorum. Kazanabileceğim tüm başarıları elde ettim ama 1998 hayatımdaki en özel yıl olabilir. Marcello Lippi, Carlo Ancelotti ve Vicente Del Bosque birlikte en fazla maça çıktığım teknik adamlar. Kariyerimde sadece 4 takımın formasını giydim ama 5 büyük ligin 3'ünde top koşturdum. Dünya Kupası'nda 2 kez kırmızı kart görerek Robert Song'la bu alanda rekora sahibiz. Benimle oynayan herkes en iyi 11'ine beni koyar diyor.
2: Allah Allah.
1: Kim bu?
0: 98.
1: Kim acaba?
2: 98, Fransa 98.

0: Galatasaray var mı ya? Vardır.
1: Türkiye'si yok.
0: Ha, yok.
1: Okay. Keşke olsaydı.
0: Saatte Fransa, ileri olduğu için bizim biraz...
2: Fransız mı?
1: Bilmem.
2: Tamam, Fransa milli takımından.
1: Şimdi İtalyanlar var burada.
2: Fransa milli takımıyla 98'de kazanan oyunculardan bir tanesidir diye düşünüyorum.
1: Bilmem.
2: Lippi, Ancelotti, Del Poschi ile... Dört takım forması.
1: Bir İspanyol var, Del Poschi. İtalyanlar var, Lippi, Ancelotti. Bu arada Marcello. İtalyanca'da Marcello deniyor. Marcello denmiyor.
2: İki kez kırmızı kart.
0: Kim olabilir ya? Beş büyük.
1: Kim acaba? Çok kolay bir isim ama tabii... İpuçları biraz zorlamış olabilir. Fatih Türkmen, tebrik ediyorum. Bildiniz.
0: Nereli olduğunu bulabildik mi bu arada?
1: Fransız hadi.
2: Fransa 98'e alan kadrodan bir tanesi.
1: Bunu bilemezseniz çok üzülürsünüz.
2: Ya
0: Makaleli.
1: Hayır.
0: Fransız. Fransız mıydı bu arada?
1: Benimle oynayan herkes en iyi 11'ine beni koyar diyor.
2: Ya,
1: şimdi bunu Fransa diyen 90... biri bir devdir.
2: Tabii tabii, Fransa 98'in kadrosunu...
1: Aklınıza gelecek ilk isim ya. Ben mesela Fransa...
0: Santrafor mu?
1: Ben mesela Fransa 98'de, ben 98 yılı benim böyle futbolla işte tam aklımın ermeye başladı.
0: Henry mi?
1: Hayır. Kaç yaşındayım? İşte 92.
0: Bu arada doğru mu sayıyorum? 6
1: yaşında
0: falanım. Da yani.
1: Biraz 6 yaşında falanım.
0: Kontak kapattık
2: biraz
0: yani.
2: Biraz daha yaşlılara gitme lazım.
1: Evet. Bir söyleyeceğim size. 98 Dünya Kupası. Bir düşünün yani. Yani ya. Orada bir isim var ki figür yani. Fotoğrafı onu koyarsınız ya. Fotoğrafı onu koyarsınız. Benim mesela...
0: Zidane.
1: Yani Zinedine Zidane
0: yani
1: kim olacak?
0: Yani daha kalmadı. 3 tane saydık.
1: İlk benim aklıma. Yani. Fransa 90 o kuş figürlü logo gelir. Ricky Martin gelir. Bir de Zinedine Zidane gelir. Evet yani ya. Kim gelebilir ki? Zidane. Başka. Yani tabii ben biraz bu saate veriyorum.
0: Ama soru da gerçekten yani. Güzel. Kuşları da çok.
1: Saate veriyorum bunu. Hemen vakit
2: İlk,
1: varsa.
2: Şey diyeyim, ilk soruyu var. Okurken Zidane geldi aklıma da ilk başta.
1: Aklına ilk geleni söyleyeceksin.
2: Evet.
1: Ilk logolarımız ilk gelsin. Zidane cevabını ilk vereni de söyledik
0: Valencia.
1: Değil mi?
0: Valencia.
2: Valencia.
1: Fatih Türkmen demiştik onu. Hayır.
2: Malaga. Yok. Malaga değil.
1: İşte kolay
2: Elche.
1: Değil.
2: Elche.
0: Ney bu?
1: Nereden buldun bu logoyu yani gerçekten? İspanya ama evet, ikinci lig. İspanya'da ikinci lig. İspanya'nın tarihteki eski ismini hatırlarsanız, krallığın, oradan çıkarabilirsiniz. Zor, ben söyleyeyim.
0: Evet, bulamayacağız biz bunu bence.
1: İspanya eskiden Kastilya Krallığı, Castellón.
2: Castellón.
1: Castellón diyelim hatta.
2: Castellón.
1: Geldi. İkincisi gelsin.
2: Yine İspanya'dan gidiyoruz herhalde.
0: Ya logo gözümün önünde ama şu an ismini bulabilmek gerçekten.
1: Bunu bulamam.
0: Celta Vigo falan değil.
2: İspanya değil mi? Celta Vigo
0: değil, İspanya.
2: Değil mi İspanya?
0: Neydi ya bu?
1: Bu da İspanya ikinci ligiymiş bu arada. Ama bunu bulamazsınız. Bunu söyleyeceğim mecbur.
2: Tamam.
1: Sporting Gijon.
2: Okey.
1: Öğrenin bunu, kalsın aklınızda.
2: Bir yerde kullanırsınız.
1: Bunu bilirsiniz ama. Gelsin. Yine İspanya'dayız.
2: Aa, krallardan gidiyoruz.
0: Bu yine mi ikincilik?
1: Bunu nasıl anlatayım size? Biraz daha bulabileceğiniz bir takım.
2: Yani. Yine ikincilikten mi?
1: Ama bu yani bulursunuz bunu. İkincilikte ama daha bilindik yani. Real var başında.
2: Zaragoza mı?
1: Evet, değil mi? Daha bilinebilirdi.
2: Evet.
1: Real Zaragoza.

0: Bizde ikincilik yok. İspanya ikinciliği takip ediyoruz,
1: evet,
0: belli.
1: Çok bir şey değil. Ben de öyleyim bu arada yani. Şimdi tanı beni yapacağız. İlk fotoğrafımız gelsin. Şey, mantık aramaya çalışıyorum. Neye göre?
0: Şey, İsko.
1: Hayır.
0: Kim bu? Real Madrid, evet.
1: Sırayla değil mi Yunus Emre?
0: Bugün tema İspanya belli.
2: Evet.
0: Ama kimdi bu ya? Saç stili falan.
1: Kim acaba?
2: Real değil mi?
0: Evet evet, Real Madrid.
1: Aktif.
0: Evet ya, ismi böyle çok...
1: Kuzeyden bir isim. Şu anda mesela orada olmayabilir. Ama nasıl oradaydı. Yani? Yani Real Madrid'i var ama şu an orada değil.
2: Bilemedim.
0: Aklıma geliyor ama yani şey, Real Madrid'de söyleyemiyorum.
1: Oynadı. Ama şu anda İngiltere'de.
2: Norveçli mi?
1: Neden olmasın?
2: Şey, neydi çocuğun adı? Genç gelen. 15-16'sına geldi.
0: Ben söyleyemiyorum. Saç tipi, yüzü. Hanım
1: Norveçli Odegaard.
2: Odegaard. Evet. İşte, tamam, bildim.
1: Taner, seni bildi sayabilirim. Yani.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 15-16'sında falan geldi muhabbet. Biliyoruz da işte.
1: Güven çocuğu gibi oldu bu. Ne şey, o yüzümde sivilce olan şey, çocuk falan.
2: Neydi o şey?
1: Neydi o ya falan?
0: Kendini tanıyamadı ya güven çocuğu. Yani o orada.
1: Bir kere tanıdı ama. Ben bunu tanıyorum. Güvenç kurtar dedi. Bugün çok andık güvenç hocayı. Selamlar hocam.
2: Hocadan evet. Hala bir mesaj gelmediğine göre.
1: Uyuyor herhalde. Hoca ya da bir yerlerde geziyordur. Gezmeyi de sever o. İkincisi geliyor.
2: Şey.
0: Dortmund.
2: Abu Merak.
1: Forma ne forması Yunus Emre? Dortmund mu? Dortmund'a benziyor. Evet, Dortmund forması. Ama bu da Dortmund'da değil. Bu Dortmund'daki forması ama... Şeyden mi seçtin? Finaller falan. Neyse. Evet. Şu anda bu da, bu isim de Dortmund'da değil. İngiltere'de.
0: Yok, İngiltere'de.
1: İngiltere'de. Kim acaba?
2: Bilemedim.
0: Bu da Arsenal'da.
1: Hayır, Arsenal değil.
2: Bende yok, çıkmadı.
1: Çok Dortmund'u var.
2: Çok Aubameyang'a benzettim sadece, o kadar.
1: Dortmund'u var. Chelsea'si var. Manchester United'ı var.
0: Kim bu ya?
1: Transfer dönemlerinde de çok konuşulur.
2: Kesin Galatasaray'la yazılmıştır Kaya, sen bahsetmişsindir bir yerde.
0: Ya model...
1: İsmi de bir tane...
0: model çok tanıdık geliyordu ama
1: dünyadaki
0: işte.
1: İlk romandaki bir kahramanla da benziyor ismi. Hayatı bir hatırlar mısınız?
2: Allah bilmiyorum. Allah.
0: Bir dakika, şu an kafam hiç şey yapmıyor yani.
1: Osterwold'in ilk adı ne?
0: Jadon.
1: Jadon?
0: Jadon. Sancho.
2: Bravo. Tamam.
1: Gelsin. Şeycik, Sancho Panza vardı ya, Don Quixote'da, Cervantes. Bugün de bende şey var böyle, Kastilya falan, biraz tarih edebiyat. Son isim gelsin. Bu da bir yerli.
2: Yerli mi?
0: Beşiktaş.
1: Beşiktaş'tan gitti. Giderken hatta çok tartışıldı sözleşme konusu, altyapıdan.
2: Necip mi?
1: Yetişmişti. Necip. Daha iyi bir sözleşme yapılabilirdi diye konuşuldu.
2: Hmm.
1: Daha çok para kazandırabilirdi diye konuşuldu.
0: Çok iyi. Seni hiç benzemiyor zaten.
1: Esmer.
0: De. Kim olabilir acaba?
2: Yakın bir zaman.
1: Çok bekleneni de veremedi hani. Çok umutlar vardı, çok beğeniliyordu. Hatta aynı ismi bir oyuncusu daha var, Adaşı.
2: Şey ya.
0: Şey.
1: Şu anda stoper olan bir oyuncu da Adaşı onunla.
2: Emirhan mı?
1: Emirhan İlkan.
2: Emirhan.
1: Gelsin. Çok hızlıca golü koklayabiliriz bence.
0: Torino. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Çok hızlıca golü koklayalım. Hemen ilk pozisyonumuz gelsin. Doğru. Torino.

0: Bar, buz, bar.
1: Son pozisyon geliyor.
0: Bu gol güzel. Ben gol diyorum.
2: Bunu kesin kaçırmıştır bence de.
1: İzleyelim.
2: Var bir şaşırtma gibi. Bakalım. Vay be. Yokmuş.
1: Çok teşekkür ediyorum size.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Belki de bundan sonraki yayınımızda şampiyon belli olacak.
0: Belki
1: böyle
0: de.
1: Tarihi bir günün aslında ilk iki saatini de birlikte geçirmiş olabiliriz. Olabiliriz. Daha bir şey belli değil. Taner Karaman, Kaya Temel isminizdeki fonetik uyumla birlikte. Size teşekkür ediyorum bir kez daha. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Noktalıyoruz bugünü ama saatler sonra yine birlikteyiz bu arada. Gündüz yayınlarında da varım. Yani bugün yine birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. Bakalım günün sonunda neler olacak. Heyecanlı bir gün hem sizi hem bizi bekliyor. Son sayfadan şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: İlk düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e. 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
2: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
1: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dirk Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir

0: gol pası oldu ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa, ikinci hamle. Kayıt ve gol. Dirk Kayıt ve bir kez daha beraberlik. Kayıt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kayıt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, işte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebu'ye Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltıyı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasiç taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına. Hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray. Ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde. Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, Süper Derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves.

0: derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu Muslera. Yeniden Amit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebu'ya geldi. Ebu'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı.
1: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
2: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo. Kaleyi gördü, önü açıktı.
1: Alimize çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama yok. Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok iki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Vebo. Vebo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Snyder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Snyder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Vebo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt hata katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk.

0: Snyder'den Drogba'ya doğru alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasına bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Snyder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Snyder. Sağ taraftan Eboué atağa katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboué ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü, Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadeç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa soğudu, hareketlenmişti Muslera. Gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azalayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
2: Son anlıkta bir hamle Musa'nın, direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dök Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler. Süper Kupa için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa sol orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahasının içinde şimdi al. kez de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sov indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde. Bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Buruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju, Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike, Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbolseverler. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan, ileride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Evet, Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
3: Karar değiştirdi, dağıldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet topu vurdu. Yine Muslera. Dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu, bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçeli'yle bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu havaya yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol! Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Volkan böyle seviniyor. Fenerbahçe 8. Süper Kupa'nın.

Şişhane! Top çizgi üzerinde son anda müdahale. Çevşu'dan geldi. Bursa Spor gole yaklaştı. Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. Ters bir top. Snyder vurdu, ben çıkarttı. Yasin sağdan bindirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin durdu, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

Ozan, yabancı maddeler, bir kafa, bir gol daha ama ağlara giden bu gol, gol değeri kazanmayacak, offside gerekçesi.

0: Sabri'nin bindirmesi var, ona doğru. Sabri ortaladı. Bir vuruş, kale attı. Golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. Ve Galatasaray başladı oyuna. Hafif bir iç. Tekrar Josue. Bakambu'ya doğru bir kafa yandan dışarı gidiyor. Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı Bursa Spor adına. Muslera serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı. Ceza sahasına Yasin. Ters bir vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bu arada Snyder yedek kulübesini terk etti. Soyunma odasına doğru gidiyor. Edwin Kula, Erdem, Ozan. Şimdi bakan bu. Bu arada Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oynalarında 10 kişi kalıyor. Şimdi Emre Taşdemir'e bir orta daha. Bir kafa, dışarı gidiyor top. Josue sağ tarafa doğru. Edwin Kula. Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası, kafa, Muslera. Ve son günün Cüneyt Çakır'dan Süper Kupa Galatasaray'ı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar. Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas. Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Muslera'dan. Buruma ve Snyder, o bayarıcının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. İşte Oğuzhan'ın vuruşu. Çok güzel vurdu Oğuzhan. Andreas Beck ortasını yaptı ama hiçbir arkadaşı yok. Ters tarafta Olcay topu kontrol etti. Pasını da verdi. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu. Gözler Mete Kalkavan'da. Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. Mete Kalkavan pozisyona yakındı. Oralı bile olmadı.
1: Görüntü penaltı. Görüntü Buruma net penaltı.
0: Bir çalım rakibine. Olcay ara pasını da verdi. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Tolga Ciğerci'den bir kez daha Şeycu. Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyrıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru. Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Necip'ten geldi. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş yandan dışarıya. Wesley Snyder'den. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Cenk topun gerisinde, Atiba ile oynadı ve uzatma başladı değerli futbol severler. Turkcell Süper Kupa'da. Evet.
1: Gelişi sarı bunun hocam.
0: Geldiniz, dokunmadınız böyle bir pozisyonda.
1: Oldu.
0: Bir kafa gol oldu. Gol oldu. Adrese teslim bir pas. Golü Hakan Balta attı. Ricardo Quaresma vurdu. Son anda Muslera. Ejman köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi, kale sahasına doğru. Bir kafa yandan dışarı gidiyor. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf. Quaresma bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Quaresma'nın golü skora dengeyi getiriyor Beşiktaş.

Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa, ters bir hamle var Şeycu'da. Ve 120 dakikanın 1-1 sona erdiğini ilan etti. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. Mete Kalkavan işaretini verdi. Oğuzhan vurdu, Muslera çıkarttı. Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu top ağlarda. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Büyük avantaj. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera. Galatasaray Turkcell Süper Kupa'nın sahibi. Süper Kupa Galatasaray'ın.

0: Fenerbahçe'nin galibi Turkcell Süper Kupayı müzesine taşıyacak. Sahada çok güzel bir organizasyonla seremoni başladı. Fırat Aydın'ın son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı ve Turkcell Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubic kullandı, uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında, döndürmediler. İkinci hamle Favri. Mircea Lucescu da dikkatle takip ediyor mücadeleyi. Oğuzhan topu aldı. Ayağının içiyle Cenk'e doğru. Cenk kazandı topu. Bir de çalım. Cenk, kaleci Serkan. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Quaresma ceza sahasında. Quaresma! Sağ ayağının dışıyla vurdu. Top çizgide kaldı. Tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Bir top kaybı. Şimdi Quaresma ceza sahasında. Kaptırdı topu. Soğukkanlı hareketler ve Fofana ile Atiker Konyaspor'un hatağı. Çabuk geldi Atiker Konyaspor 4 oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk, o bölgeye doğru. Traore gol pozisyonu. Traore ve gol. Atiker Konyaspor 1-0 önde. Dakika 33. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Bomboş top, gol pozisyonu. Ömer Ali vücudunu koydu topun önüne. Bu arada elle oynama beklentileri var Beşiktaşlı oyuncularda. Sol tarafta Babel. Beşiktaş geliyor. 42. dakika, Babel üzerine gidiyor rakibinin. Bir çalım daha. Babel vurdu, son anda bir müdahale var. Babel. Ryan Babel denedi şansını. Mirosevic pasını verdi. Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Caner şimdi kullandı. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Gol Cenk Tosun. 78. dakika. Cenk de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Bu arada karşı tarafta güvenlik görevlileriyle Konyasporlu taraftarlar arasında bir arbede var. Bir madde var. Beşiktaşlı futbolcular da bir bıçak olabilir o ya da benzeri bir kesici alet. Ezekiel pasını da verdi. Sukubic gol pozisyonu, son anda yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale Cenk Tosun'dan. Fofana ara pası. Jens Jonsson rakibinden sıyrılırken yerde penaltı.
1: Net penaltı.
0: 90. dakikada penaltı. Samsun'da Sukubic topun üzerine geliyor. Sukubic vurdu ve gol. Sukubic'in golü. Atiker Konyaspor 90+1'deki bir öne geçti.

0: Güzel. Babel'e vurdurmadılar. Adeta ötten bir duvar. Ama atak devam edecek. Ricardo Quaresma yaptı ortasını. Kale sahası. Gol pozisyonu. Çizgi üzerinde. Hayır diyor Fırat Aydınuz. Gole çok ama çok yaklaştı Beşiktaş. Alvaro Negredo. Sağ tarafa doğru açılan top Quaresma. Quaresma yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Hakeme bakıyorum. Bir şey yok diyor.
1: Topa vurdu.
0: Ve son düdük. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un. Tebrikler Atiker Konyaspor'a ve Konyalılara. Turkcell Süper Kupa Atiker Konyaspor'un oluyor. Kupaların kupası Konya'ya gidiyor değerli futbol severler. Galatasaray Akhisar Spor maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa yükseldi, vurdu. Elvis Manu kaptı topu. Akhisar'ın sevdiği hücumlar bunlar. Elvis Manu gidiyor. Manu hareketlendi. Elvis Manu vuruşu, ikinci hamle, bir vuruş. Direkten geri geldi. Celesto ve gol! Celesto! Beşinci dakika.
2: Çok çabuk geldiler.
1: Galatasaray dönemedi.
0: Selesnov 5 maçta 5 gol atmıştı Galatasaray'a. 6. maçında 6. golü. Solda Manu var. Sağda Yevgen Selesnov. Selesnov ceza sahasında. Selesnov direk. Selesnov bu kez direğe takıldı. Rodriguez'in sevdiği toplar. Dani gidiyor. Rodriguez sırıldı rakibinden. Dani düşürdü. Bakalım ne kart çıkacak. Sarı kart Cüneyt Çakır'dan.
1: İkinci adam yakalar mı? Şu adam yakalar derse yanındaki adam sarı.
0: Cüneyt Çakır, inceledim, yeniden baktım. Sarı kart tamamdır dedi Cüneyt Çakır. Galatasaraylı taraftarlar maçın ilk dakikasından beri susmadı. Bu arada etkili geliyor Galatasaray. Gol pozisyonu dışarıya. Out. Elvis Manu ortasını yaptı. Bir kafa dışarıya. Selesnov. Feguli ortası. Bir kafa dışarıya. Eren derdi yok. Nagatomo kaptırdı. Miguel Lopez gidiyor. Miguel Lopez aldı topu. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Miguel Lopez dışarıya. Miguel Lopez dışarıya gönderdi. Şimdi Rodriguez bir kez daha Nagatomo'ya. Nagatomo ortasını yaptı. Eren ceza sahasında. Bir vuruş ve gol. Dokuzuncu dakika, Eren'in golü. İlk uzatma devresine Galatasaray başladı. Rodriguez yerde kaldı. Cüneyt Çakır ellerini iki yana açtı. Oyun devam ediyor. Bilal. Şimdi Gomis aldı. Sağında Yunus var. Onunla oynadı Yunus Akgün. Birinci hamlede sırıldı rakibinden. Yunus vurdu son anda Fatih. Çok güzel iki hareket izledik. Genç Yunus Akgün'ün şutu tribünlerden büyük alkış aldı.

0: 120 dakikayı bitirdi Cüneyt Çakır. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Güray ve Muslera, Güray'ın golüyle denge bozuluyor. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Selçuk vurdu ve gol. Larsson, kaleciyle top ayrı köşelere gitti. Eren ve Fatih. Eren vurdu, o da topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Ömer Bayram sert ve düzgün vurdu. Feguli. Miguel Lopez geliyor topun üzerine. Miguel Lopez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Selezno. Gomis topun gerisinde. Fatih kalede. Gomis ve Fatih çıkardı. Süper Kupa Akhisarspor'un. Süper Kupa Bilal'in elinde. TFF Süper Kupa Akhisarspor'un. Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular da onları alkışlıyor. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'da Akhisarspor'un oluyor. Gönülden tebrik ediyoruz Akhisarspor'u. Stadyumundan iyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray, Akhisarspor, Süper Kupa 13. Süper Kupa mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. İlk düdük, Süper Kupa başladı. Yeni sezon başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ortada Luyendama ama boş. Çevresinde hiçbir oyuncu yok. O boşluğu değerlendirdi. Bir de güzel pas ama vuruş aynı güzellikte değil. Selçuk. Bu işte o sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölgede ters kademeye giren oyuncuydu. Erhan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak Burhan. İlk önemli pozisyon Akhisarspor'dan. Biraz daha kanat değiştirdiler bu bölümde. Mariano kaptırdı. Erhan orada topu kazandı. Erhan'dan Mırsayeviç'e. Muslera. Çok kritik bir hamle yaptı. Muslera. Cimi Durmaz vurdu. Çok sert ve düzgün bir şut. Galatasaray'ın Akhisar Kalesi'ni en etkili yokladığı andı bu. Şimdi Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Halil Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Halil Umut Meler'e, elbette video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda ve gol! Yunus Belhanda. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bir karar.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın golü Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızılı tribünler golü kutluyor. Jimmy Durmaz. Adem Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruş da ondan bu yandan.

0: dışarı gitti. Adem. Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi, oldu ama olmadı.
1: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol. Hayır. Kalkan bayrak var.
0: Offside kalktı. Offside bayrağı kalktı.
1: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Hayır, Umut Veler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Aksaspor başladı. Ceza sahasında bir orta daha. Bomboş. Muslera mutlak golü çıkarttı.
0: Müthiş.
1: Yine Burhan.
0: Çıkarttı.
1: Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
0: Evet.
1: Sağda Mariano'dan bir pas. Reyhan da o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor Halil Umut Meyler. Alperen'le mücadelesi.
0: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
1: Ayak koymuş Alperen.
0: Evet.
1: Babel koşu yaptı. Aldı topu. Sosal iç peşinde. Babel orta şut karışımı Gökhan. Üçlükle topu dışarı çeldi.
0: Enteresan pozisyon.
1: Etkili geliyor şimdi bir hata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de
0: haklı.
1: Darbe aldı.
0: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
1: Marka o. Mariano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan dışarıya gitti top.
0: Corner.
1: Emre Mor. Sol tarafta Vursayeviç kendisini gösterdi. Bernason gidiyor. Duvar pası başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
0: Şu golü kaçırmaları büyük şanssızlık ve büyük beceriksizlik. Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
1: Elbette. Düdük Halil Umut Veler'de. Ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Ve sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3-3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılılarda konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
2: Bakalım bu akşam Süper Kupa'yı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi. Dembaba topu başında, Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
1: Trabzonspor bütün hatlarıyla rakip yarı alanda Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top, bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var. Rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
2: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi Vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gerilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
1: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor rakiplerinin, topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle, şimdi atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali Top rakibinden mi dışarı çıkıyor? Son temas Hasan Ali Kaldırım'dan dedi yardımcı hakem.
2: Vakemen'in şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
1: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
2: Abdullah Avcı ve Okan Buruk, işte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
1: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
2: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
1: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz.
2: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda bulunuyor.
1: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
2: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan, hareketlerin isim Serkan, ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top, bir kafa, top ağlarda gol. Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo Mavli takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da.
1: İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkan'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkan'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en yükseğe çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
2: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali Kaldırım topu taça gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
1: Ekuban ve Canini bu bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi, ileri doğru çıktı şimdi. Junior Fernandez savunmadan seken top, Uğurcan gitti, o topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi, devam edin. Az önce işte Junior Fernandez'in itiraz ettiği pozisyon bu değerli futbolseverler. Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar Ye. 56. dakika değerli futbolseverler.
2: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56 VAR incelemesinin ardından karar penaltı.
1: Penaltı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Değerli izleyenler, bu pozisyonun ardından sarı kart Edgar'a. Şimdi Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Süper Kupa'da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Dembaba topun üzerine geliyor. Dembaba vurdu, top ağlara gidiyor, gol. Dembaba skora dengeyi getirdi. Medipol Başakşehir böyle seviniyor. Okan Buruk böyle seviniyor. Dembaba ve Başakşehirli oyuncular golü kutluyor bu şekilde. Abdullah Avcı da bir yandan Tugay Kağan Numanoğlu'yla konuşuyor bu arada. Sevgili Cüneyt, Edgar Ye pozisyonun içindeki isimdi. Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba ile skora denge getirdi.
2: Bu sezon 5 golü vardı Dembaba'nın. 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
1: Şimdi Marlon bıraktı. Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topal savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendisi.

0: yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru. Dembaba etkili geldi. Medipol Başakşehir Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye, ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bordo mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Epreyan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı ve sarı kartı gösteriyor. Epreyan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Epreyan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını. Doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbol severler. Bir ortada oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontra atak şansı değerli futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekuban orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekuban! Ekuban Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekuban'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini. Medipol Başakşehir'li oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kaleciden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini Süper Kupa'da attı. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi itirazlar vardı. Hasan Ali kaldırımı yanına çağırıyor.
0: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da VAR'da inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın dedi. Orta noktayı gösterdi. Başakşehirli, Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı bir anda. Sağ içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
1: Kulübeye dönüp bir alkışlıyor.
0: Trabzonspor yedek kulübesine doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
1: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
0: Orada kırmızı şimdi kart.
1: Kulübeye, Egemen'e.
0: Bir tanesi Egemen Korkmaz'a, diğeri.
1: Evet, Okan Buruk'a değil kırmızı kart.
0: Burada Medipol Başakşehir hocalardan görevlerinden biri, evet. Bu. 2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük. Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un, bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini. Oyun alanına işte bu şekilde geliyor. 15. Süper Kupa, 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor.

0: Gelişine Larin, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonunu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Vida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Halil Umut Meler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye. Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de hata katıldı. Şimdi karşıya doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin. Bu Gaşa'nın şutu, Ersin köşeye iyi gitmiş, iyi görmüş. Evet. Topu da iyi bloke etmiş burada.
1: Biraz vitaminsiz bir şut.
0: Pjanic yine akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Meler. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba! Ata başlatan isim, sonlandıran isim oldu, evet, hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye gelse belki Batshuayi de
1: öne
0: olacak.
1: Gidince orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya girdi.
0: Antalyalı oyuncudan seken topta.
1: Batshuayi'ye takıldılar. Antalyalılar giderken bak tut
0: Atiba'ya
1: diyor.
0: Atiba'ya böyle geldi.
1: İkaz ediyor Atiba'yı tut diye arkaya ama geçti.
0: Milosevic köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük, gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel, Poli, yerden Crivelli, Mukairu, tek top Gaşa gidiyor. Gol pozisyonu. Gaşa açtı ayağını, Ersin. Bayrak havada bu arada. Pozisyonun bitmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı yardımcı. Yani ne dersin hocam?
1: Gördüğün gibi offside değilmiş.
0: Atiba bir çalım rakibine, yerden Josef, soldan Rıdvan geldi. Batshuayi, Kudryas oradan seken top, Bofen. Batshuayi görüntüde. Sağda Crivelli var. Mukairu'yu indirmeyi deneyecek mi? Şimdi Mukairu, paslaşmalar o bölgede. Poli girdi ve Ersin iyi yer tuttu. Karşıladı. Sağ taraf etkili bir atak. Kaçması daha zor bu pozisyonun. Larin bir müdahale aldığını anlatmaya çalışıyor sanıyorum. Tekrar izleyelim. İşte pozisyon.
1: Hiç abi, müdahale filan hikaye.

0: Bunu atacaksın.
1: Kenan, Larin ve dışarı giden top. Hocam pozisyon bu.
0: Hocam bunu atacaksın.
1: Batshuayi aldı. Atiba gidiyor. Soldan Joseph de geldi. Şimdi Atiba'ya doğru. Joseph'in önüne. Gol pozisyonu. Joseph Bofen karşıladı. Joseph de Souza orada iyi geldi Atiba'da. Bence bugün en iyi isimlerinden biri hocam. Müthiş koçtu. Müthiş
0: orada
1: mücadele etti.
0: Orada vurma.
1: Burada da vurma, iyi pas çıkarttı.
0: Bas ikinci pozisyonu bekle.
1: Yine geliyor Antalya Spor. Yerden gol pozisyonu, son anda bir müdahale var. Batshuayi'de hata katılma uğraşında. Kyle Larin. Larin gidiyor, top hala kendisinde. Şimdi Batshuayi. Yeniden Larin dışarıya. İki oyuncuyla tehlike yarattı Beşiktaş.
0: Yarattı ama bu pozisyonların kaçması neden biliyor musun? Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan. Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan.
1: Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş. Ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı.
0: Maçı 1-0 iken 2 yapacaktın. Tamamdı şimdi. Buyurun bakalım mücadele.
1: İşte burada Larin uzaklaştırdı. Bir şut. Atiba'dan ters bir dokunuş, top ağlara gidiyor. Atiba, Ersin de biraz kontrpiyede kaldı. Güray'ın vuruşunda Atiba işte top bu şekilde ağlarla buluştu.
0: İki tane oyuncu var. Antalyalı. Ama tabii pasif aktif tartışması, bence aktif değiller.
1: Emirhan şimdi topun üzerine geldi. Köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu Bofen. Atiba yine sahnede. Ve Halil Umut Beyler'den son düdük. Değerli futbol severler, Beşiktaş 1, Fraport'ta Antalya Spor 1. Mücadele uzatmaya gidiyor. Bir birlik beraberlikle ilk uzatma devresi başladı. Sağda Rozier var. İleri doğru Batshuayi. Kendisini gösterdi. Alex Batshuayi'ye gelmeden elle oynama beklentisi ve şimdi düdüğünü çaldı Halil Umut Meler. Bu kez Antalya Sporlu oyuncular itiraz ediyor. Dakika 94. Batshuayi vurdu, barajda kaldı. Şimdi etkili geldi Batshuayi ile. Orada son anda bir müdahale var.
0: Bugün öyle bir müdahale
1: çok
0: ki.
1: Çok kritik müdahaleleri var Veysel'in.
0: Saniye geç kalsa.
1: Hocam şuraya bak.
0: Evet.
1: Ters tarafta Emirhan top istiyor. Umut sıyrıldı rakibinden. Batshuayi ceza sahasında. Orta geldi, bir kafa. Şimdi Joseph kaleci Bofen. Joseph de Souza Bofen kontrol etti.
0: Üstüne geldi.
1: Hamilton aldı. Hamilton gidiyor. Yanında Mukayru var. Hamilton. Top hala Hamilton'da. Hamilton kaleci Ersin. Hamilton vurdu. Ersin çıkarttı. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini, penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin'le top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu top ağlarda. Bir birlik eşitlik. Mustafa vurdu, Ersin çıkarttı.
0: Ya.
1: Ersin çıkarttı.